A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

Ne kibar çocuk diyor kız içinden. Hem samimi hem vefalı yani. Bir imtihan çekeyim şuna diyor. Serseri mi yoksa bir dahi mi diyor. Felsefeyi sever misiniz? Ali diyor.

0: A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
1: A Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Mutlu günler sevgili seyirciler. Bu programda sizlerle spor tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Belki daha önce hiç duymadığınız ilginç olayları, tarihe geçen sportif başarıları ve unutulmaz yıldızları spor tarihinin yaprakları arasında geçmişten bugüne uzanarak aktaracak, sizlere güzel bir yolculuk yaptıracağız. Özetle hem ilginç bilgiler edinecek hem de tarihe ışık tutan olaylara keyifli bir pencereden bakarak öğrenme fırsatı bulacaksınız. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden başlayalım ve 1930 yılına gidelim.
1: Dünyanın Olimpiyat Oyunlarından sonra en büyük ikinci spor organizasyonu olan Dünya Futbol Şampiyonası, en bilinen adıyla Dünya Kupası, 1930 yılında Uruguay'da yapıldı.

Dünya Kupası organizasyonunun başlamasında 1873-1956 yıllarında yaşayan ve tam 33 yılda en uzun süre başkanlık yapan Jules Rimet'in payı büyüktü. Nitekim katkılarından dolayı şampiyona verilen kupa Jules Rimet Kupası olarak adlandırıldı. Aslında Dünya Kupası fikri 1929'da FIFA'nın Barcelona'da düzenlediği toplantıda ortaya çıktı. FIFA 4 yılda bir Dünya Kupası yapılması fikrini toplantıda benimsedi. İşte burada yanıtını bekleyen soru ilk organizasyonun hangi tarihte ve nerede yapılacağıydı. Bu konuda fazla bir tartışma yaşanmadı. 1924 ve 1928'de Olimpiyat Oyunları çatısı altında düzenlenen futbol turnuvasında şampiyon olan Uruguay ev sahibi olması gerektiğini öne sürdü. FIFA da bu düşünceyi haklı bulunca ilk Dünya Kupası'nın ev sahibi belli oldu. Ve tarih 13-30 Temmuz olarak belirlendi. Sıra turnuvanın ödülü olarak düşünülen kupaya geldi. Ve o eşsiz kupa ünlü Fransız heykeltıraş Abel Lefroux tarafından dizayn edildi.

İlk Dünya Kupası organizasyonuna 13 ülke katıldı. Bu ülkeler hiçbir eleme maçı oynamadan FIFA tarafından davet edilenlerden turnuvaya katılmayı kabul eden 13 takımdı. O günlerde Avrupa ciddi bir mali sıkıntıyla mücadele ediyordu. Turnuvayı organize eden Uruguay'a uzun sürecek yolculuk ve masraflar sebebiyle pek çok Avrupa ülkesi katılmayı kabul etmedi. Buna karşın Belçika, Fransa, Romanya ve Yugoslavya takımları davete icabet ederek 3 haftalık bir deniz yolculuğuyla Uruguay'a ulaştı. 13 takım 4 gruba ayrıldı. Bir grupta 4 takım yer alırken diğerleri ise 3'er takımdan oluştu. Grubunu lider bitiren 4 takım yarı final oynamaya hak kazandı. 13 Temmuz 1930'da oynanan turnuvanın açılış maçında Fransa ile Meksika karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 19. dakikasında Dünya Kupaları tarihinin ilk golü Fransız Lucien Laurent tarafından atıldı. Meksika kalecisi Bonifacio ise kupa tarihinin gol yiyen ilk kalecisi oldu. Karşılaşmayı 4-1 kazanan Fransa, Dünya Kupası'nda ilk galibiyeti elde eden ülke unvanını aldı. Kupanın en gollü maçı 1. grupta Arjantin'in Meksika'yı 6-3 yendiği karşılaşmaydı. Arjantinli Stabile bu maçta hat-trick yaptı. İkinci grupta Yugoslavya Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek kupanın dışında bıraktı. Gruplarını lider tamamlayan Arjantin, Yugoslavya, Amerika Birleşik Devletleri ve Uruguay yarı final oynamaya hak kazandı. Yarı final maçları bir daha işine az rastlanır skorlarla neticelendi. Arjantin Amerika Birleşik Devletleri'ne, Uruguay'da Yugoslavya'yı aynı skorlarla 6-1 yenerek ilk kez düzenlenen bu Dünya Kupası'nda finale yükseldi. 30 Temmuz 1930 tarihinde oynanan finalde Arjantin ilk yarıyı 2-1 önde kapatmasına rağmen skor avantajını ikinci yarıda kaybetti. Montevideo şehrinde 80 bin seyircinin izlediği maçta Uruguay ikinci yarıda bulduğu 3 golle maçı 4-2 kazandı ve adını tarihe kendi evinde düzenlediği ilk Dünya Kupası'nda şampiyon olarak yazdırdı. Tarihin ilk şampiyonluğu sonrası Uruguay'da bir gün resmi tatil ilan edildi. Bu turnuvada üçüncülük maçı oynanmadı. Finalde kaybeden Arjantin'in tesellisi ise 8 golle Dünya Kupası'nın ilk gol kralı unvanına Arjantin'in golcüsü Guillermo Stabile'nin ulaşması oldu. 18 maçın oynandığı kupada toplam

70 gol atıldı. Tamamı Montevideo'da oynanan turnuvada maçları yaklaşık 435 bin seyirci izledi. Takvimler 2 Aralık 1930'u gösteriyordu. Ali Samiye'nin kurucusu olduğu Galatasaray Kulübü büyük bir onuru yaşadı. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Galatasaray Lisesi'ne yaptığı ziyaret sırasında bina içinde bulunan Galatasaray Kulübü Müzesi'ni de dolaştı. Galatasaray Lisesi içindeki müzede bulunan kupalar ve armağanlarla birer birer ilgilenen Atatürk, Galatasaraylıların ricaları sonucu üzerinde Galatasaray'a yazısı ve Gazi Mustafa Kemal imzası bulunan bir fotoğrafını 14-12-1930 tarihiyle kulübe armağan etti. Gazi Mustafa Kemal'in bu fotoğrafının büyütülmüş renkli kopyası Galatasaray Lisesi Müdüriyet Odası'nda, aslı ise güzel bir çerçeve içinde Galatasaray Kulübü Müzesi'nde bulunmaktadır. 1930'da spor tarihine düşülen önemli bir notta Balkan oyunlarının başladığı yıl olmasıydı. Balkan ülkeleri arasında dostluk ve kardeşliği pekiştirmek ve geliştirmek, milletleri birbirine yaklaştırmak amacıyla düzenlenmesi planlanan Balkan oyunlarının temeli 1928 Amsterdam Olimpiyat Oyunları sırasında atıldı. Kurucuları Türkiye'den Burhan Felek, Yunanistan'dan Rinopoulos, Romanya'dan Borescu, Yugoslavya'dan Dobrin ve Bulgaristan'dan Kaçev'di. Amsterdam'da varılan anlaşma ve karar gereğince 1929 yılında Yunanlılar Atina'da deneme olarak bir organizasyon yaptı. 1930 yılından itibaren de Türkiye'nin katılmasıyla bu oyunlar resmen başladı. Kuruluş esası atletizme dayanan bu oyunlara daha sonra güreş, futbol, eskrim, yüzme, tenis, kros, basketbol, boks, yelken, motosiklet ve binicilik dalları da eklendi. İlk Balkan oyunları 5-12 Ekim tarihlerinde Atina'da yapıldı. Atletizm ve tenis dallarını içeren ilk Balkan oyunlarına Türkiye şu kafileyle katıldı. Kafile Başkanı Burhan Felek, yöneticiler Ahmet Fetkeri ve Servet Tek, antrenör Alexi Abraham. Kafilede bulunan atletler şöyleydi: Semih Türkdoğan, Mehmet Ali Aybar, Enver Aziz Göknil, Enis Dinç, Nejat Erge, Nail Moran, Ömer Besim Koşalay, Galatasaray'dan Haydar Aşan, Fenerbahçe'den Haydar Olcay Noyan, Ziya Atlet, Beşiktaş'tan Mehmet Koşar, İstanbulspor'dan Veysi Emre. Tenisçilerse Sedat Erkoğlu, Fuat Subay, Fenerbahçe'den Vehram Şirinyan. Teniste altın, atletizmde 2 gümüş, 2 bronz.

ilk Balkan oyunlarında Türk sporcular tenis kortlarında büyük başarı elde etti. Sedat Erkoğlu, Vahram Şirinyan ekibi Bulgar, Yunan ve Rumen rakiplerini yenerek çift erkeklerde Balkan şampiyonu olup Türk tenisine ilk büyük organizasyon başarısını getirdi. Atletlerimiz ise 2 gümüş 2 bronz madalya kazandı. 100 metrede Semih Türkdoğan'la 4x100 metrede Semih Türkdoğan, Enver Aziz Göknil, Enis Dinç ve Mehmet Ali Aybar'dan oluşan bayrak takımımız ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı. 200 metrede Semih Türkdoğan ve Balkan Bayrak Yarışı'nda Ömer Besim Koşalay, Ziya Atlet, Mehmet Ali Aybar ve Semih Türkdoğan'dan kurulu takımımız üçüncü olup bronz madalyaya ulaştı. Türkiye Atletizm'de takım halinde beşinci oldu. Türkiye'ye ilk Yunan takımı 1930 yılında geldi. Kurtuluş Savaşımızın üzerinden 8 yıl geçtikten sonra ve Büyük Atatürk'ün girişimleriyle Balkan ülkeleri arasında bir yakınlaşma ortaya çıkarken, Yunanistan'dan bir futbol takımı Türkiye'ye davet edildi. Bu bağlamda Selanik şampiyonu Aris 2 maç yapmak üzere İstanbul'a geldi. İki ülke arasında dostluk rüzgarları esiyordu ama Yunan mezaliminin yaraları hem

Henüz tam anlamıyla sarılamamıştı. Bu nedenle Aris'in İstanbul'da yapacağı maçlara ayrı bir önem veriliyordu. 24 Ekim 1930 günü Aris'in ilk rakibi Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertli ekip bu maçta Rıza Nemlioğlu, Kadri Göktulga, Ziya Atabek, Cevat Seyit, Sadi Çoban, Reşat Nayır, Lütfü Boyer, Alaaddin Baydar, Zeki Rıza Sporel, Muzaffer Çizer ve Fikret Arıcan'dan oluşan bir kadro ile çıktı. Fenerbahçe, Zeki Rıza ve Fikret Arıcan'ın attığı gollerle sahadan 2-2 berabere ayrıldı. Aris ikinci maçında Galatasaray'la 26 Ekim 1930'da Taksim Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray maça Avni Kurgay, Burhan Atak, Vahyi Oktay, Muammer, Nihat Bektik, Mithat Ertuğ, Celal Şefik, Kemal Faruki, Necdet, Latif Yalınlı ve Rebi Erkal kadrosuyla çıktı. Yunan takımı Aris'i perişan eden Galatasaray sahadan 5-1 galip ayrıldı. Sarı kırmızıların bu zaferi yurtta milli bir bayram sevinci oluşturdu. Futbolcular sevgi gösterileri altında Asungalip'te bulunan kulüp binasına getirildi. 1930'un en çarpıcı olaylarından biri, dünya futbol tarihine de konu olan yarım kalan bir maçtı. Savaş biteli henüz 8 yıl olmuştu. Suyun iki yakasında dostluk ateşinin filizlenmesi için de adımlar atılması gerekiyordu. Komşu iki ülkenin dostluğu pekiştirmek isteyen yöneticileri, bunun için en uygun etkinliğin bir futbol müsabakası olduğunu düşündüler. Maçın temeli 1930 yılı Ekim ayında Yunanistan Devlet Başkanı Venizelos'un tarihi Ankara ziyaretinde imzalanan Türk-Yunan Dostluk Anlaşması ile atıldı. Bir futbol maçı suyun iki yakasındaki dostluğun tesisi için bahaneydi. Türkiye'den İzmir ekibi Karşıyaka, Yunanistan'dan Sakız Adası ekibi Lailapas. Tarihler 7 Aralık 1930'u gösteriyordu. Karşıyaka futbol takımı 50 kişilik bir kafile halinde Körfez şirketinin Uşak vapuruyla İzmir'den hareket etti ve Sakız'da muazzam tezahüratlarla karşılandı. Sakızlılar iskeleyi Türk-Yunan bayraklarıyla süslemişti ve Zito, yaşasın Türkiye, hoş geldiniz İzmirliler diyorlardı. İzmirliler iskeleye çıktıktan sonra aynı samimi merasimle maç yapacakları Laps kulübüne gitti. Maç için 1500 kişilik bir kalabalık toplandı ancak yağmurun şiddetinden maç sadece 3 dakika devam etti ve iki tarafta hiçbir sayı yapmadan hakem maçı tatil etmeye mecbur kaldı. Tam 84 yıl sonra bu maçın kaldığı yerden oynanması için iki takım yöneticileri anlaştı. Ve 10 Mayıs'ta buluşma gerçekleşirken maç 65. dakikada yine yarım kaldı. Bu kez sorun hava muhalefeti değildi. Çünkü dostluğun devamı için bir maç daha yapılması ve karşılaşmanın İzmir'de tamamlanması konusunda anlaşıldı. İşte 1930'da başlayan bu maç hala bitmedi ama iki kulübün ortak dostluğu, onlara Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından verilen Fair Play büyük ödülünü kazandırdı. ...1929-1930 İstanbul Futbol Ligi 6 takım arasında çift devreli lig usulüyle oynandı. Yaptığı 10 maçın 8'ini kazanıp ikisinde berabere kalan Fenerbahçe 39 gol atıp 15 gol yerken hiç yenilmeden şampiyonluğu kazandı. Galatasaray 3 puan farkla ikinci, Beşiktaş 3. oldu. Fenerbahçe'nin yenilgisiz şampiyon kadrosunda Ziya Atabek, Alaaddin Baydar'la daha sonradan Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı da yapan Fikret Arıcan ve Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli golcülerden Zeki Rıza Sporel'de vardı.

0: Bandırma'nın Erikli köyünde 1900 yılında doğdu. 1930 yılında Er Meydanı Kırkpınar'da boy gösterdi. Yağlı güreşin efsane isimlerinden biri olacağı, aslında 1927'de Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen güreşlerde dönemin en ünlü güreşçisi, o zamanlar yağlı güreş yapan Çoban Mehmet'i yendiğinde ortaya çıktı. 1927 yılından itibaren hiç sırtı yere gelmedi, açık düşmedi. 1930 yılında olduğu gibi 1931, 1932, 1933 yıllarında üst üste 4 yıl Kırkpınar baş pehlivanlığını kazandı. Ailede pehlivanlığı sürdüren ender isimlerdendi. Ancak oğlu Hasan Acar da onun izinden giderek Kırkpınar baş pehlivanı oldu. Torunu Sabri Acar ise son yılların ünlü baş pehlivanlarındandı. Çok haysiyetti, oğulları için bile tarafsız, dürüst bir pehlivan olarak tanınan Bandırmalı Karali, 10 Ağustos 1981 tarihinde doğduğu köyünde hayata gözlerini yumdu. Maximilian Adolf Otto Siegfried Schimmeling, 28 Eylül 1905 tarihinde doğdu. 1919-1922 arasında iş idaresi öğrenimi gördü. 1928'de Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğinde Avrupa yarı ağır siklet ve Almanya ağır siklet şampiyonluğu unvanlarını elinde bulunduruyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzünün eski şampiyonlardan Jack Dempsey'e benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekti. 12 Haziran 1930'da boksu bırakan Gen Tunin'in yerine yeni şampiyonu belirlemek için New York kentinde yapılan karşılaşmada Amerikalı Jack Sharkey'i 4. roundda yenerek 20. yüzyılda dünya ağır siklet boks şampiyonluğu kazanan ilk Avrupalı boksör oldu. ...1930 yılı pek çok önemli organizasyon gibi Britanya İmparatorluğu oyunları adıyla başlayan, sonradan Commonwealth oyunları adını alan İngiliz Milletler Topluluğu oyunlarının başlama yılı oldu. 16-23 Ağustos 1930 tarihleri arasında Kanada'nın Ontario eyaletindeki Hamilton şehrinde gerçekleşen oyunlarda 6 branşta müsabakalar yapıldı. Atletizm, boks, güreş, kürek ve yüzme branşlarına yapılan yarışmalara 11 ülkeden 400 sporcu katıldı. Açılış töreni ve birçok etkinlik Doğu Hamilton'da yer alan Civic Stadyumunda gerçekleştirildi. Müsabakalar sonunda İngiltere toplam 60 madalyayla birinciliği kazanırken ev sahibi Kanada ikinci, Güney Afrika Cumhuriyeti de üçüncü oldu.
1: Türk sporu tarihinde birçok yeniliğin meydana geldiği 1935 yılı ise unutulmaz bir döneme sahiptir. İstanbul Futbol Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe olurken Galatasaray'da Avrupa turnuvasına katılmıştı.
0: Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında kutlanmıştır. Bu şölen daha sonra Beşiktaş kurucu üyesi Ahmet Fetkeri Aşen'in teklifiyle Türk Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı sayılan 19 Mayıs'ta kutlanmaya devam etti. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe stadında kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir. Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen spor kongresinde söz alan Beşiktaş kurucu üyesi Ahmet Fetkeri Aşen'i kutlanan Atatürk gününün tüm gençliğe mal edilebilmesi için 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı adı altında her yıl yapılmasına teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır.

0: 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı aslında bu spor bayramıyla Atatürk'ü anma bayramının birleştirilmesiyle birlikte bugün oluşturulmuş bir bayramdır. Ve dolayısıyla da bugün bütün o günden bu tarafa 1935 yılında kanunlaştırılmıştır. Kanunla anayasal zemine getirilmiştir ve bütün yurt çapında liselerde özellikle bugün hala biliyoruz bu 19 Mayıs bayramı kutlanılıyor ve resmi tatil olarak da milli bayramlarımızın içerisinde en önemli bayramlarımızdan bir tanesi olarak kutlanıyor.
1: Her yıl 19 Mayıs günü Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı Türkiye'nin dört bir yanında spor gösterileri ve törenlerle kutlanır. 1934-1935 İstanbul Futbol Ligi Fenerbahçe'nin şampiyonluğuyla sonuçlandı. O dönemde şampiyonluk Fenerbahçe-Galatasaray arasındaki zorlu ve çekişmeli mücadele sonucunda sahibini buldu. Ligin son maçında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yenmesiyle iki takım arasında puan eşitliği ortaya çıkmıştı. O tarihlerde günümüzdeki gibi averaj sistemi yoktu. Dolayısıyla eşit puanlardaki takımlar arasında oynanan maçlarla şampiyonluk belirlenecekti. 8 Mart 1935 günü oynanan maç uzatmaya gitmesine rağmen golsüz beraberlikte sonuçlanmıştı. Hal böyle olunca iki takım bir kez daha maça çıktı. Tarih 15 Mart 1935'ti. Karşılaşma fırtınalı bir havada oynanmıştı. Hakem Şazi Tezcan bitiş düdüğünü çaldığında maç golsüz beraberlikte sonuçlandı ve karşılaşma uzatmaya gitti. İkinci uzatma devresinde Niyazi Sel topu ağlarla buluşturdu ve Fenerbahçe şampiyon oldu. 1935 Türkiye Futbol Şampiyonası Aydın, Eskişehir, Çukurova, Balıkesir ve Karadeniz bölgelerinde yapılan grup maçlarıyla başladı. Final maçı 8 Eylül 1935 yılında oynandı. Fenerbahçe finaldeki rakibi Altın Ordu'yu 3-1 yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Bir diğer yandan 1934-35 İstanbul Şildi, ilki 1929-30 sezonunda düzenlenen İstanbul Şildi'nin 6. sezonudur. 1934-35 Şildi Beşiktaş'ın oldu. 22 takımın katıldığı sezonda şampiyonluğa ulaşan takım Beşiktaş olmuş ve organizasyon tarihindeki tek şampiyonluğunu elde etmiştir. Birinci tur kuralları 2 Ekim günü çekildi. İstanbul'dan 3 futbol liginde mücadele eden 22 takımın katıldığı turnuvadaki takımlar iki gruba ayrıldı ve gruptaki her takım diğer gruptaki bir takımla eşleşti. Final maçı 21 Temmuz 1935 tarihinde Beşiktaş-Beykoz arasında oynandı. Karşılaşma siyah beyazların 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı ve Beşiktaş İstanbul Şidi'nin sahibi oldu. Tarih 1 Aralık 1935 olduğunda Galatasaray Güneş mücadelesi oynanacaktı. Bu mücadele daha sonra tarihe Ayvalı maç olarak geçecekti. Karşılaşma Sarı Kırmızıların 6-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı Kırmızılı taraftarın Güneş takımına tepkisi büyüktü. Çünkü Güneş Spor Kulübü 1933 yılında Galatasaray içinde meydana gelen anlaşmazlıklar sonucu kulüpten ayrılan bir grubun kurduğu spor kulübüydü. Ancak bu maçta Galatasaray'dan Güneş'e geçen futbolcular cezaları nedeniyle forma giyememişti. Bu mücadele Galatasaray taraftarının sahaya attığı ayvalar nedeniyle tarihe Ayvalı maç olarak geçmiştir. Galatasaray futbol takımı 1935 yılında Macaristan ve Romanya'da 5 maçlık bir turnuvaya çıktı. 15 Ağustos 1935 Galatasaray futbol takımı takviyeli olarak çıktığı 5 maçlık Macaristan ve Romanya turnesinde istediği başarıları elde edemedi. Şu an içinde bulunduğumuz dönemin en popüler ligleri arasında yer alan La Liga'da 7. sezon yaşandı. İspanya'da o dönemin şampiyonu 34 puanla ligi ilk sırada tamamlayan Betis Bolonia oldu. Sezonu 33 puanla tamamlayan Real Madrid ise Olimpia'nın

0: Türkiye'nin de katılmasıyla Balkan oyunları resmen başladı. Balkan oyunları 1935 yılında İstanbul'da organize edilmişti. Bu şampiyona Türk atletlerinin en başarılı oldukları sene oldu. Türkiye 1 altın, 6 gümüş, 2 bronz madalya kazandı. Özellikle Yani Karakaş'ın cirit atmada kazandığı Balkan şampiyonluğu büyük sevince yol açtı. Balkan oyunlarını muhteşem bir seyirci kalabalığı izledi. Türkiye Atletizm Federasyonu organizasyon bakımından tam not aldı.
1: Şimdi ise yine birçok ilkin ve tarihi olayın yaşandığı 1940 yılındaki spor olaylarına göz atalım.
0: 1940 yılında ülkemiz boks, atletizm gibi branşlarda önemli başarılar elde ederken, İkinci Dünya Savaşı nedeniyle uluslararası spor müsabakaları sekteye uğradı. Balkan Güreş Şampiyonası'nın 6. yılında Balkan minderlerinin yenilmez takımı Türkiye 6. Balkan Şampiyonluğunu kazandı. İstanbul'un Çemberlitaş Sineması'nda yapılan 6. Balkan Güreş Şampiyonası'nda Türkiye 18 puanla birinci olurken Romanya 11 puanla ikinciliği, Yugoslavya 9 puanla üçüncülüğü, Yunanistan'da 8 puanla dördüncülüğü kazandı. 56 kiloda Hüseyin Erkmen, 66 kiloda Yaşar Doğu, 72 kiloda Celal Atik, 79 kiloda Mersinli Ahmet Kireççi, 87 kiloda Mustafa Çakmak ve ağır siklette Mehmet Çoban altın madalya kazanan güreşçilerimiz oldular. 61 kiloda ise Suat Savaş bronz madalya aldı. 6 ferdi ve 1 takım şampiyonluğu için 7 kez İstiklal Marşı çalındı. 1939-1949 İstanbul Lig maçları da yine 3 sahada Taksim, Fenerbahçe ve Şeref 10 takım arasında oynanan 2 devreli lig halinde yapıldı. Beşiktaş oynadığı 18 maçın 15'ini kazanıp birinde berabere kalmış ve ikisini kaybederken attığı 76 gole karşı 20 gol yiyerek 49 puanla şampiyon oldu. Fenerbahçe ise 14 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi ve yediği 13 gole karşı 77 gol atıp 48 puanla ikinci sıraya aldı. Galatasaray 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ve 11 gole karşı 78 gol ve 46 puanla 3. sıraya aldı. Vefa 43 puanla 4. Beykoz 41 puanla 5. İstanbulspor 36 puanla 6. oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük amatör boks şampiyonasını teşkil eden Golden Gloves, altın eldiven kazananların arasına bir de Türk'ün adı yazıldı. Tüm dünya milletlerinin boksörlerine açık olan bu büyük şampiyonaya Türk boksörü Melih Açba 66 kiloda katıldı. Bir ay içinde Amerika'nın çeşitli kentlerinde tam 9 maç oynayan Melih Açba, bunların 5'ini sayı hesabıyla 4'ünü knockout'ta kazandı. Knockout'ta yendiği boksörler arasında ünlü şampiyon Joe Louis'in talebesi bulunan siyahi bir boksör de vardı. Ve Amerikalılar bu boksörden büyük bir gelecek beklemekteydiler. Yaptığı 9 maçı da kazanan Melih Açba, 9 Mart 1940 akşamı New York'un ünlü spor salonu Madison Square Garden'ı dolduran 17 bin spor severin önünde altın eldiven finaline çıktı. Rakibi yaptığı tüm maçları kazanarak gelen Amerikalı Benny Felice'ydi. Büyük bir performans gösteren ve fevkalade bir dövüş çıkaran Melih Açba, rakibini çok zor durumlara düşürmesine rağmen nakavt yapamadı. Ancak hakemlerin tam ittifakıyla galip sayılarak 66 kiloda altın eldiveni kazandı. Galatasaray Kulübü boksörlerinden olup yüksek öğrenimi için Amerika'da bulunan Melih Açman'ın altın eldiveni kazanması Türk boksunun en unutulmaz olaylarından biri ve ilki oldu. 1940 milli küme maçları İstanbul'dan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Vefa, Ankara'dan Gençler Birliği ve

ve muhafız gücü, İzmir'den de Altay ve Altınordu takımlarının katılımıyla 31 Mart 1940 günü başladı. Bu milli küme ilginç sonuçlarla dolu geçti. Fenerbahçe'nin Ankara deplasmanında Gençler Birliği'ne 2-1 yenilmesi, 7 Nisan günü İzmir'de oynanan maçta Galatasaray'ın Altay karşısında 4-0 galibiyetten 5-4 mağlubiyete düşmesi bunların arasındadır. Milli kümenin ikinci devresinde üstün bir performans sergileyen Fenerbahçe, yaptığı 7 maçı da kazanmak suretiyle şampiyonluğa ulaştı. Fenerbahçe 14 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi ve attığı 49 gole karşılık 17 gol yemek suretiyle 38 puanla şampiyon olurken Galatasaray 34 puanla ikinci, muhafız gücü 28 puanla üçüncü, Beşiktaş 26 puanla dördüncü, Altay yine 26 puanla beşinci, Altınordu 23 puanla altıncı, Vefa'da 20 puanla 7. sırayı aldılar. Türk atletizmi en büyük başarısını 1940 yılında Balkan şampiyonluğunu kazanarak elde etti. 11. Balkan oyunları 5-6 Ekim 1940 günleri Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlendi. İstanbul Fenerbahçe Stadı'nda yapılan şampiyonada Türkiye ilk kez Balkan şampiyonluğunu elde ederken atletlerimiz 6 altın, 10 gümüş, 5 bronz madalya kazandılar. Türk atletlerin üstünlüğü altında geçen yarışmalar sonunda takım sıralamasında Türkiye 47 puanla Balkan şampiyonu olurken Yunanistan 42 puanla ikinci, Yugoslavya'da 38 puanla üçüncü sırayı aldılar. Şampiyonada en başarılı atletlerimiz 200 ve 400 metre koşularıyla 4x100 metre bayrak yarışında 3 altın ve 400 metre engelli koşuda 1 gümüş madalya kazanan Fenerbahçe'nin gol kralı futbolcusu Melih Gotancı oldu. Bir topçu kışlası olarak inşa edilen, uzun yıllar Osmanlı ordusunun topçu sınıfına hizmet eden, daha sonra İstanbul'un işgali yıllarında Senegalliler tarafından işgal olunup Macmahon kışlası adıyla anılan ve en sonunda iç avlusunda İstanbul'un ilk stadyumu yapılan Emektar binanın yıkımına 1940 yılında başlandı. Taksim Stadı'nın yerine şehirde yaşayan insanların dolaşıp gezebileceği İnönü Gezi Parkı açıldı. Kışlanın avlusundaki stadyum uzun yıllar Türk sporuna hizmet etmişti. İşgal yıllarının unutulmaz nice maçları, ilk milli maçımızdan itibaren nice lig maçları, Balkan güreş şampiyonaları, Türk-Bulgar binicilik ve bisiklet yarışmaları, Balkan atletizm şampiyonası ve nice profesyonel güreş karşılaşmaları, boks maçları, gençlik ve spor bayramı gösterileri ve ilk gece maçları Emektar Taksim Stadı'nda yapılmıştı. Taksim Stadı, Türk sporunda başlı başına bir tarihti. Taksim Stadı'nın yıkıldığı 1940 yılında eski adıyla İnönü olarak bilinen Dolmabahçe'deki stadyumunda temelleri atıldı. Asıl adı Nikola Büyük Vafiadis olan Moduri lakaplı Galatasaray'ın genç futbolcusu 21 yaşında hayata gözleniyordu. Sporseverler bu acı habere inanmak istemedi. Moduri daha 8 Kasım 1940 günü Galatasaray'ın eski takımı Beyoğlu Spor'la oynadığı maçta top koşturmuştu. Maçtan bir gün önce askere alınan genç oyuncu Galatasaray'ın aracılığıyla izin alınıp maça çıkartılmış, ardından birliğine dönerken rahatsızlanmıştı. Acil Gümüşsuyu Askeri Hastanesi'ne kaldırılan Moduri, zatürre nedeniyle bir haftadan kısa süre içerisinde hayatını kaybetti. Sarı kırmızılı forma altında 2 yıl oynayan Moduri, kısacık sürede Türk futbolunun unutulmaz büyük yıldızları arasına girdi. Pasları, şutları, mükemmel driplingleri eşsizdi. Genç futbolcunun bir başka özelliği ise gol atmaktan çok gol pası vermeyi sevmesiydi. Bu nedenle yanında oynayan Katır Cemil'i de gol kralı yapmıştı. 1 Eylül 1939 günü Alman ordularının istilasıyla başlayan 2. Dünya Savaşı gün geçtikçe yayılıp büyümüş ve kısa zamanda bir dünya savaşına dönüşmüştü.
İkinci Dünya Savaşı diye tarihe geçen bu büyük ve

0: kanlı savaş yüzünden Avrupa'da tüm spor faaliyeti kesilirken, Alman ordularının Balkanlara sarkarak sınırlarımıza kadar gelip dayanmaları Balkan şampiyonalarını da kapatmıştı. Türk sporu ve sporcuları artık türlü yokluklar içinde faaliyetleri sürdürmek zorundaydı. 1940 yılında İkinci Dünya Savaşı'nın yaşandığı zamanlarda silah altında bulunan askerlerin dışında kalan gençleri sivil savunma ve spora yöneltmek amacıyla sivil savunma mükellefiyeti adı altında çıkan kanun sonucunda kamu ve özel sektörde 500 kişiden fazla eleman çalıştıran kuruluşların spor kulübü kurmaları mecburiyeti neticesinde 21 Aralık 1940 tarihinde o zamanın Devlet Demiryolları 6. İşletme Müdürü Eşref Demirağ tarafından Adana Demirspor Kulübü kurulmuş, resmi tescilini bir hafta sonra 28 Aralık 1940 tarihinde almıştır. O günleri Adana Spor'un efsane isimlerinden Coral Hoca lakaplı Ali Hikmet Aydınoğlu anlattı.
1: 500 tane personeli olan müdürlüklere takım kurma, efendime söyleyeyim, imkanı getirdi. Şu topu takımımız vardı, voleybol takımımız vardı, basket takımımız vardı ve futbol takımımız vardı. Yani bu kriterlere layık olduğumuz için Demirspor Kulübümüz 40 yılında kuruldu. Ben de İncirlik Spor Kulübü'nde oynadığım futbol dikkati çekerek rahmetli genel kaptan olan abimiz, Hasan Telli abimiz beni Adana Demirspor Kulübü'ne getirdi. Ben o zaman burada 19 yaşındaydım. İlk kurulan yönetim kurulunda Hasan Telli abi, bir de işletme müdürümüz vardı. O zaman işletme müdürleri ön plandaydı. Evet. Resul Bey diye bir işletme müdürümüz vardı. O, hatta o beni maçta beğendi. Demirspor'un kültürü Adana'nın vermiş olduğu sıcak o samimiyet, o birlik, o beraberlik. Burada yüzme su topunda senelerce şampiyon oldular. Biz burada takım halinde giderdik, onları coşkuyla alkışlardık, gelirdik. Onlar da bizim maçlarımızı gelir, hiç kaçırmazlardı. Yani bir bütündük. Ama şimdi bütün bunları özlüyoruz. Bütün bunlara hasret kaldık. Gidiyorum, yazık oluyor yani Demirspor'a. Burada Fener'i de yendik, Beşiktaş'tan beraber kaldık, Galatasaray'ı yendik. Yani bu kadar çok güçlü bir takımdık. Muharrem abiler, Bedri abiler, Rıza abiler, Çolak Ayhanlar, Kartal Yaşarlar hep Adana çocuğuyduk. Mesela ben sahaya çıktığımız zaman önce ailem için oynardım, mahallem için oynardım. O günleri arıyoruz çünkü emek verdiğimiz için arıyoruz. Hala göğsümde o Demirspor'un armasını taşımaktan, takmaktan onur gurur duyuyorum.
0: Adana Demirspor Kulübü'nün ilk faaliyet gösterdiği branşlar atletizm, bisiklet, güreş, yüzme, su topu ve futboldur. Daha sonra bu branşlara basketbol ve voleybol dalları da eklenmiştir.
2: Arşiv odasını noktalıyoruz. Bir başka bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Brüksel'de King Boudouin Stadyumunca, Kral Boudouin Stadyumunca Belçika ile Fransa karşı karşıya gelecek. Brüksel'de Kral Boudouin Stadyumunca maç öncesi güzel görüntüler var. Taraftarların hazırladığı koreografi var. Gözler Şrade Obranoviç'te. İlk düdük sesi geliyor. Belçika-Fransa maçı başlıyor.

Keyifli seyirler. Mechele savunma karşıladı. Lepol dokunamadı. Lavia. Engoy. Sen Lamens. Dün basın toplantısında bugün sahada olan Kamavinga, Thibaut Courtois'ı sahada görmeyeceğim için çok mutluyum demişti. Tabii bunu bir espri anlamında söyledi. Thibaut Courtois Dünya Kupası'ndan sonra teknik heyette sorun yaşadı ve kadroya çağrılmadı. Hata geldi Fransa'da. De Bruyne. Götze. İki oyuncu karşısında. Mika Götze aradan bıraktı. Çevrildi top. Savunmada müdahale var. Jacquetin. Korner. Hızlı başladı Belçika.

Kevin De Bruyne korneri kullanacak. De Bruyne kullandı. Kafa Meçel'e, top boşta kaldı. Barcola ile çıkacak Fransa. Belçikalılar izin vermedi. Şimdi savunmanın arkasına doğru. Tielemans hareketlenemedi. Gözler Obrenović'te. Oyun devam ediyor. Sol kanadı kullanacak Fransa. Désiré Doué bekledi arkadaşlarını. Camavinga'dan pas. Akliuş. Kalulu. Lacroix. Diouf. Acuña, baskı vardı. Lacroix. Uzun gönderdi. Lacroix. Sides. Tielemans. Götze oyunda tuttu. Ama topu kaptırdı. Acuña. Camavinga. Xhaka. Akliuş. Xhaka Maignan'a oynadı. Mike Maignan. Acuña, Le Paul. Belçika etkili başlamıştı. Şu anlarda topun kontrolü Fransa'da. Doué. Baskı. Hata yapmadı da Acuña. Maignan. Lacroix'dan pas, Diouf, Camavinga, etkili paslarla çıktı Fransa. Sağ kanatta topu aldı Bradley Barcola. Barcola'dan pas, Kalulu içeride çevirdi, Le Paul vurdu. Top dışarı gitti. Esteban Le Paul. Kalulu bindirmeyi yaptı, Barcola'dan Kalulu'ya. O çevirdi, Le Paul vurdu, top dışarı gitti. Az önce Tielemans'tan topu böyle almıştı Barcola, çıkamadı. Sonrasında faul bekledi Tielemans, yakındı Obrenović, oyun devam etti. Xhaka, Camavinga, Le Paul. Barcola hareketli, Le Paul şöyle bir bakındı çevresine. Andy Diouf. Xhaka. Akliuş.

Desire due. Da Cunha. Camavinga. Aktuş. Pas geçmedi. Moreira. Castagne. De Bruyne. O noktada Lacroix vardı. Kalulu. Da Cunha. Camavinga. Diouf. Camavinga. Da Cunha. İyi pas Da Cunha'dan Kalulu. Aktuş. Da Cunha. Nefis kontrol Barcola. Diouf. İyi paslarla geldi Fransa. Camavinga çekti topu, çevirdi Camavinga. Savunmanın müdahalesi. Mika Götze. Götze yerde kaldı. Kalulu.

Lifton pas. Barcola takipteydi. Moreira. Moreira pasını aktardı. Tielemans. De Bruyne. De Bruyne'den pas. De Ketelare hemen kapattı orayı. Jake. Dünya Kupası'nda da çok formdaydı Charles De Ketelare. Van Bommel geldikten sonra da en uç noktada Belçika'da onu izliyoruz. Lavia

Gotts. Moreira. Castagne. Engoy. Topla çıktı Engoy. Moreira. Pasta isabet yok. Dacunha. Akliuş. Hemen baskı geldi. Akliuş kaybetmedi. Çizgide topu aldı. Tue bindirmeye yapan Kalulu. Orta Tue'ten. Kalecide kaldı Lammens. İtalya maçında özellikle ikinci yarıda çok iyi bir performans göstermişti Lammens. Top kaybı Belçika'da. Dacunha. Camavinga.

Menyan. Ön alantı çok adamla baskıda Belçika. Fransa çıkmaya çalışıyor. Akleuş. O baskı devam ediyor. Menyan. Arkola. Kamavinga. Yatarak bir müdahale. Taç. Mark Van Bommel görüntüde. Belçika milli takım kariyerine iyi bir başlangıç yaptı İtalya deplasmanında. Barcola. Barcola hareketlendi. Barcola. Diouf. Kamavinga. Kamavinga pasını aktardı. Le Pol. Şimdi Akleuş bekletmeden sağ kanada döndü. Tuye. Kalulin'e bindirmeyi yaptı. Akleuş. Kapandı Belçika. Kalulin.

Baklıyuş. Jacque, Odeilerte, Kalulu, Desire Doué. Götze, Doué, Götze dokundu. Korner. Doué yaptı ortayı. Üst sahalara gitti. Belçikalı oyuncuların itirazları var. Van Bommel, o da dördüncü hakemin yanında. Korner kararı geldi ama bu kararı beğenmedi. Belçikalı oyuncular çok da haksız sayılmazlar. Aklıyuş'tan orta, Jacque, Lacroix orta, savunma. Kalulu ıska geçti. Kamavinga. Aklıyuş. Doué. Aklıyuş. Saisa onu karşıladı. Doué nefis döndü. Desire Doué. Doué'den çalımlar. Doué top direkten döndü. Desire Doué şov yaptı ceza sahasında. Dar alanda harika çalımlar ama direğe geçemedi. Doué kimse durduramadı onu. Bu vuruş herkesin bakışları arasında direkten dönüyor. Nefis bir slalom ama golü çıkartamadı buradan. Doué ve işte Zinedine Zidane'ın reaksiyonu.

Engoy. Lammens. Jacquet'den pas. Bayrak havada offside. Akdeuş görüntüde. Bayrak onun için kalktı.

Lavia. Tielemans. Lavia. Engoy. Tielemans. De Bruyne. Gott. Mika Gott. Sağ kanalı tercih etti. Moreira. Destek Kastanye'den. Moreira çalımlar araya bıraktı. De Bruyne. Kalabalığın arasında. Moreira ve De Bruyne. Topu alamadı. Camavinga çıkarken yerde kaldı. Karar faul. Gots, o da hakem Obrenović'ten uyarıyı alıyor.

Desire Toure az önce direği böyle salladı. Harika bir gole imza atabilirdi ama şans yanında olmadı. Castagne. De Bruyne pasını aktardı. De Ketelare. Ketelare geriye bıraktı. Götz. Götz'den pas. Gelişine bir vuruş ama savunmada müdahale. De Bruyne geçemedi savunmayı. Castagne. De Bruyne, Moreira'ya pas, top dışarıda.

çok eleştiri aldı Dünya Kupası'nda Kevin De Bruyne. Ama Roma'daki İtalya maçında yine özel performanslarından birisine imza attı. Burada savunmada Lacroix'i geçemedi De Bruyne.

Uzun bir top. Barcola topu almaya çalışırken dengesini kaybetti. Kastanye. Oraya Diouf da geldi. Kendi Diouf. Ayakta kaldı. Diouf. De Bruyne savunmasına yardımcı. Moreira. De Bruyne. Top kaybı. Kamavinga. Akliuş. Orta geldi. Lepol vurdu. Lammens. Boşa çıkardı kendisini. Esteban Lepol. Vuruşunu da yaptı ama iyi yer tuttu Lammens.

Belçika etkili çıkıyor. Moreira sağında, De Bruyne var. Tielemans, Moreira. Moreira bıraktı savunmanın müdahalesi. Hızlı geldi Belçika. Etkili geldi Belçika. Son pasta isabet olmadı. Kastanye taçı kullanıyor. Maçın başından bu yana yüksek tempo var. İki takım adına da pozisyonların olduğu bir maç. Engoy. Saiz. Engoy. Engoy uzun gönderdi. Moreira ve De Bruyne yan yana. De Bruyne bıraktı. Moreira ona doğru. De Bruyne dar açıda çevirdi. Gol şansı, kale boş ama savunma araya girdi. İyi bir şans Belçika adına kaçtı. Şimdi Fransa hücumu olacak. Maç yine tempo kazandı. Barcola topu aldı. Kastanye'nin üzerine sürdü. Brady Barcola sağına çekti. Barcola iki oyuncu karşısında. Barcola vurdu. Lammens. Önce Belçika, sonrasında Fransa. İşte burada Moreira ve De Bruyne. Aynı top hareketlendi. Moreira bıraktı De Bruyne'ye. Beketelare son dokunuşu yapamadı. Bu pozisyondan saniyeler sonra Fransa pozisyona girdi. Barcola köşeyi düşündü ama Lammens o noktadaydı. Gol çalımı attı. Mika Gols aradan bıraktı. Tielemans gol şansı olabilir. Topun açıldığı noktada Moreira uzakta kaldı. Tielemans'ın üzüntüsü.

Diouf. Lacroix. De Bruyne. Alkış alıyor taraftarından. Tielemans. Lavia. Moreira. Tielemans koşuyu yaptı. Pas ona ulaşmadı. Da Cunha, Barcola.

Harika çalım, Barcola gidiyor. Barcola attı, fırladı, ceza sahasına girdi. Engol'le mücadelesi, Obrenović yakın ayır diyor. Brady Barcola bir anda açtı neonları, ceza sahasına girdi. Engoy o da çok süratli, böyle bozdu Barcola'yı. Gözler Obrenović'e çevrildi. Barcola da baktı şöyle bir, oynayın dedi ve Barcola'nın hayal kırıklığı. Mika Götze dar alanta, Götze yerde faul. Kalulu bugün işi hiç kolay değil, karşısında Mika Götze oynuyor ve şu ana kadar çok zorladı Kalulu'yu. Mika Götze

Mecele kafayla indirdiği Tielemans. Ketelare trafiğin arasındaydı. Kaybetti topu. Akdiuş. Acuna. Diouf. Diouf. Acuna'dan pas. Saiz araya girdi. Due. Due pasını aktardı. Akdiuş ceza sahasında. Saiz'in müdahalesi. Oyunda tutmak için topu. Büyük bir gayret gösterdi ama top çıktı. Korneri kullanacak Fransa. Fransa sağ kanadı etkili kullanmaya devam ediyor.

Korner kullanıldı. Lammens tek yumruk. Kamavinga vurdu, savunma çıkardı Engoy. Şimdi Belçika hücumu kaleyi düşündü. Uzaktan bir vuruş. Menyan top dışarıda. Kevin De Bruyne.

Kalulu, Due, Da Cunha. Akliuş. Lacroix. Diop. Lacroix. Şake. Due. Size karşısında çizgide çalım attı Due. Desire Due içeride. Due yerde. Oyun devam ediyor. Ayağa kalkamadı. Desire Due. Camavinga. O da yerde kaldı. Oyunu durdurdu. Obrenović ve düdüğünü de çaldı. Belçikalılar kararı beğenmedi. Fransızlar kart bekliyor.

Obrenović'in yanı kalabalık. Saç'la bir diyalog. Rade Obrenović. İşte burada Tuğ'ya çalımı attı. Tielemans. Tuğ'ya mücadelesi yerde kaldı. Tuğ'ya saniyeler sonra Saç ve Kamavinga. Kamavinga da ayağa kalkamadı. Faul kararı geldi. Saç da uyarıyı aldı. Zinedine Zidane maçı bu şekilde takip ediyor. Lamens arkadaşlarını uyarıyor. Tehlikeli olabilecek bir nokta. Tuğ ve Akdüş topun gerisinde. Dört kişilik bir Belçika barajı. Dakika 27. İşaret geldi. Tuğ bıraktı. Akliuş vurdu. Lamens dönen top. Le Pol çevirdi Lamens. Bir vuruş çizgiden çıktı. Önce Lamens, sonrasında Belçika savunması. Fransa'ya gol izni yok.

Yine geliyor Fransa. Akliuş. Akliuş, Tielemans. Kalulu topu hemen oyuna soktu. Lacroix. Bu bölümde Fransa baskısı var. Lacroix. Camavinga. Camavinga'dan top kaybı. Moreira, De Bruyne. Şimdi savunmanın arkasına Mika Gomes. İyi kontrol gelmedi. Mika Gomes'tan iyi kontrol gelmedi. Büyük bir şans olabilirdi ama ilk dokunuşu istediği gibi yapamadı Mika Gomes. Désiré Doué. Doué. Sides'le mücadelesi. Doué. Sides son anda dokundu. Mecele. Gotts. Lavia. Camavinga'dan sıyrılırken faale maruz kaldı Lavia. Sides şu ana kadar çok zorlanıyor Désiré Doué'nin karşısında. Ama burada son anda hamle yapmayı başardı. İşte Akliuş tam köşeye vurdu. Lammens çıkardı. Le Pol çevirmeye çalıştı. Lammens yine başarılıydı. Kalulu'nun vuruşunu savunmada Lavia karşıladı. Önce Lammens, sonra Lavia. Fransa üst üste şanslardan sonuç alamadı.

Mika Golds. Golds pasını aktardı. Sides bıraktı. Orta geldi. Arka bölüme Diouf karşıladı. Atak devam edecek. Kastanye Sides'le orta. Fransızlar dokundu. Mechele, Sides, Deketelare, Tielemans, Engoy. Engoy pasını aktardı. Moreira. Mika Golds bu kez sağ kanatta. Golds yerde. Aldı faulü Mika Golds. Bir solda, bir sağda Fransızları zorlamaya devam ediyor Mika Golds. Brüksel'de yarım saat geride kalmak üzere. Van Bommel takımı şu ana kadar

Hızlı çıkışlarla zorladı Fransa'yı. Şimdi bir duran top şansı. Maignan dikkatli. Moreira bıraktı. De Bruyne yaptı ortayı. Kafa Camavinga'dan. Gott. Sağına çekti. Mika Gott. Şut şansı arıyor. Gott. Açıyı bulamadı. Tielemans. Ceza sahasında Engoy. Kale alanına çevirdi. Kimse dokunamadı. Engoy savunmadan çıktı geldi. Görüntüde Mechele. Ceza sahasında bu tehlike ama kale alanında dokunuş gelmedi. Diouf. Çalımlarla ilerliyor. Diouf. Yerde kaldı. Faul kararı.

Schacke, Sais, Tielemans, Kalulu onun kontrolünde, top dışarıda.

Akroa. Akliuş. Desire Doué. Lacroix. Jacquet. Şimdi sol kanata Andy Diouf. Diouf gidiyor. Diouf'tan pas. Brady Barcola. Barcola'dan Akliuş. Akliuş çevirdi. Engoy. Castagne. De Bruyne. Önünde geniş bir alan. De Bruyne yerde. Obrenović oyunu devam ettirdi. De Bruyne ayağa kalkamayınca durdurdu. Lacroix görüntüde. Bir kez daha bakalım pozisyona. Yakın mesafeden yüzüne isabet eden top, şanssız bir an Kevin De Bruyne için. Oyuncular da bu arayı su molası olarak değerlendirdi. Obrenović ve De Bruyne tabii pek memnun değil. De Bruyne

Oyunda devam ediyor. Dacunha. Barcola. De Bruyne şu anda kenarda. Belçika 10 kişi. Akliuş. Akliuş yaptı ortayı. Lammens.

bir dakikalık sürenin tamamlanmasını bekliyor. Kevin De Bruyne şimdi gel işareti. Lavia, Engoy,

De Bruyne sol kanada. Götze. Sais iç koridora gitti. Götze. Tielemans. Pas kısa düştü. Tielemans yaptı baskıyı. Mika Götze. Götze ceza sahasında. Götze vurdu dışarıya. Mika Götze. Belçika futbolunun yeni yıldızı. Şu ana kadar kanatta etkili bir oyun çizdi. Açıyı bulduğu anda vuruşunu yaptı ama topa istediği falsoyu veremedi. Diouf. Lacroix. Akliuş. Size.

Kastanye çevirdi topu. Gol şansı Deketelare. Sırtı dönük geriye bıraktı. De Bruyne açı yaradı. De Bruyne dışarıya attı. Kevin De Bruyne. Kastanye ile gelişen hücum. Deketelare sırtı dönük sakladı topu. Bıraktı De Bruyne'ye. Sağına çekti, vuruşunu yaptı De Bruyne. Ama çerçeveyi bulamadı.

Engoy. Lammens. De Bruyne. Bu kez solda. Due top kaybı. Lavia. Lavia'dan pas. Moreira. Moreira ve Diop. Camavinga, Moreira. Faul yaptı Moreira. Diop başlattı hemen. Da Cunha. Kalulu. Lacroix. Barcola. Diop. Da Cunha. Désiré Doué. Nefis bir hareket. Doué içeri bıraktı. Le Paul vurdu. Engoy kapattı. Korner. Esteban Le Paul ve Doué bağlantısı. Yine sağ kanadı kullandı Fransa. Le Paul onun vuruşunda Engoy'un müdahalesi. Akliuş korneri kullanacak. Bu arada başlamayın dedi Obrenović. Tielemans'la bir diyalog. Lacroix da orada. Brandon Mechele. Ona da uyarı geldi. Şimdi Akliuş korneri kullanacak. Pasa başlattı Akliuş. Désiré Doué, Diop. Camavinga. Kalulu.

Lott takipte. Mannion. Jacque, Désiré Doué önünde boş bir alan. Doué bıraktı Barcola'ya. Zor top, Barcola oyunda tutamadı.

Boy. De Bruyne kaybetmedi. De Bruyne, Lavia, Tielemans. Son anda dokundu Tielemans. Mika Götze. Götze baktı arkadaşlarına. Merkeze oynamak istedi, olmadı. Moreira da orada. Kalulu, Moreira faulü yaptı ve kart görecek Moreira. Maçtaki ilk sarı kart Moreira'ya. Bir sonraki maç, yani Türkiye maçında cezalı olacak Moreira. Milli takımıza karşı sahada yer alamayacak bu sarı karttan sonra.

Camavinga. Barcola. Camavinga. Diouf. Camavinga uzun gönderdi. Sides. Moreira. Dışarıda. Sides'in koşu yolunu atamadı Moreira. Camavinga. Camavinga.

Kalulu. Akliuş. Baskı vardı. Lacroix'a, Akliuş. Barcola. Barcola baktı içeriye. Akliuş. Diouf. Akliuş. Diouf. Ceza sahasına yaklaştı. Barcola, Diouf. Nefis paslaşmalar ama son anda müdahale geldi. Inter'de sağ kanatta ileride görmeye alıştığımız Diouf. Zinedine Zidane'ın Fransa'sında sol bekte. Camavinga. Camavinga yerde faul. Diouf, o da şu ana kadar kanadını iyi kullandı. Renault yapısındaki ilk antrenörü Bordeaux, sol bek oynaması konusunda pek iyimser olmadığını ve Diouf'un doğal olarak bu pozisyona uygun olmadığını belirtti. Oyuncunun yeteneğini kabul etmekle birlikte oyun yapısının sol mevkisi, sol bek mevkisine tam olarak oturmadığını düşünüyorum dedi Diouf. Bakalım Zidane'ın sisteminde ileride de onu sol bek mevkinde görmeye devam edeceğiz. Türkiye maçında Truffe oynamıştı. Bugün Diouf sol bekte. Menyan ilk yarıda normal süre tamamlanmak üzere.

Diouf. Akdiyuş. Top oyunda tuttu Akdiyuş. Jake. Obrenović ilk yarıyı tamamlıyor. Brüksel'de ilk yarıda gol yok. Belçika 0, Fransa 0. İkinci yarıda yeniden karşınızda olacağız.

İkinci yarıya Fransa başlıyor. İki takımda da ikinci yarı başlarken değişiklik yok. İlk yarıdaki 11'ler sahada. Dacunha.

Paul. Gomes ondan önce müdahale. Kalulu. Due. Çizgide çalım denemesi. Sice izin vermedi. Sice iyi de gitti ama onu faulle durdurdu Kalulu.

var ya. Laments. Neketelare, De Bruyne, Götze. Mika Götze. Kalabalığın arasında Götze, Camavinga ondan topu aldı. Kalulu. Dacunha. Lacroix. Xhaka. Due çizgide Désiré Doué. Dacunha. Diouf'a pas. Diouf çekti topu. And Diouf savunmasına yardımcı De Bruyne. Moreira bıraktı. Castagne, Lavia. Götze. Yine iyi çıktı Belçika. Mika Götze çalım atamadı. Lavia orada. Meçele. Sides yetişmesi zordu. Yetişemedi. Kalulu tacı kullandı.

Aklıyoruz. Camavinga. Diouf. Désiré Doué. Moreira karşısında.

Lacroix, Jacquet. İlk yarıda da Fransa topa sahipti. İkinci yarıda da oyun aynı şekilde devam ediyor. Barcola'dan pas. Due. Due çevirmeye çalıştı, olmadı. Moreira. Moreira gidemedi. Lacroix. Camavinga. Akliuş'a pas. Akliuş çekti topu. Bıraktı aradan. Due ceza sahasında. Lavia. Due mücadelesi. Due yerde. Lavia. Bırakmadı topu Lavia. Lavia aradan. Tielemans'a. Deketelare solda kendisini gösterdi. Sais ona doğru. Pas bekliyor Götze. Deketelare baktı arkadaşlarına. Mika Götze ayak dışıyla topukla bıraktı. Gol şansı Deketelare. Ceza sahasında ama açıyı bulamadı Deketelare. Atak devam edecek. Moreira bıraktı. Çevrilen top. Kalecide kaldı Menyan. Kastanye çevirdi. Menyan topu kontrolü sağladı. De Bruyne. Ketelare. Hemen kapattı orada Jacquet. Devamında Moreira. Kastanye çevirdi ama Menyan'da kaldı.

Atlıyuş. Atlıyuş'tan pas. Due. Due şut şansını bulamadı. Pas geçmedi. Kalulu topun sahibi. Takunya. Barcola. Desire Due. Due'den pas. Atlıyuş. Saiz karşısında üzerine gitti. Ceza sahasında Atlıyuş geriye bıraktı. Dacunha şut şansı aradı bulamadı. Dacunha'dan pas. Lacroix. Diouf, Camavinga. Fransızlar boşluk arıyor. Diouf, Camavinga, Barcola. Ceza sahasında Le Pol onu düşünmedi. Camavinga ile oynadı Barcola. Diouf yaklaştı. Endi Diouf. İki oyuncunun arasında içeriye girdi. Diouf çeviremedi. Kastanya takipteydi. Atak devam ediyor. Desire Due. Nefis döndü. Due. Top dışarı gitti. Harika döndü. Golle süslemek istedi. Due. İşte bu vuruş. Lammens uzandı. Onun bakışları arasında az farkla top dışarı gitti. Müthiş bir yetenek. Desire Due. Harika döndü ama az farkla kaleyi bulamadı. İlk yarıda da, ikinci yarıda da Due ile etki yaratmaya devam ediyor Fransa. Moreira içe doğru kat etti. Moreira önündeki alanı kullanıyor. Savunmanın arkasına Menyan çıktı, aldı topu. Dacunha'ya baskı var. Dacunha yerde, faul kararı. Kaptan Tielemans beğenmedi kararı. Görüntüde Dacunha. Çok değil, sadece birkaç yıl önce Como'yla Serie B'de İtalya 2. Ligi'nde mücadele ederken bugün Zinedine Zidane'ın ilk 11'inde Dacunha. Due yaptı ortayı arka bölüme. Barcola dokunuş gelmedi aklı 3'ten. Fransa yine tehlikeli geldi. Çıkamadı Belçika. Dacunha direkt. Dacunha. İlk yarıda Due, ikinci yarıda Dacunha. Direkleri dövmeye devam ediyor Fransa. Deketelare faulü, Deketelare yaptı diyor. Obrenović formadan çekti diyor.

Maçtaki ikinci direği bu. Fransa'nın ve Zidane'ın düzüntüsü. Jacquet. Due nefis bıraktı Jacquet. Jacquet'den merkeze. Dacunha. Le Paul alamadı. Moreira. Moreira aradan pas. De Ketelare hareketli ama Menyan kalesinden çıktı. Tehlikeyi engelledi. Diouf. Tempo yine yüksek. Akdeuş. Kamavinga. Akdeuş. Kalulu. Desire Doué. Desire Doué ceza sahasında pası verdi. Akdeuş sağına çekti. Akdeuş bir çalımda. Akdeuş vurdu. Tielemans devam edecek atak. Barcola. Barcola topu yere indirmedi ama istediği boşluğu da bulamadı. Top hala onda. Barcola çevirdi Lammens.

Ketelare kafayla indirdi. O noktada Kalulu var. Akliuş. Desire Due. Lacroix. Due baktı kaleye. Due vurdu. Lames dönen top dışarıda. Desire Due vurdu. Lames. Repol tamamlamaya çalıştı. Top dışarı gitti. Bir fırsat daha Fransa adına. Lames bu topu güçlükle çıkardı. Kale alanında Le Paul bu topu içeri atamıyor. Önce Due, sonra Le Paul. Bu golde kaçıyor. Watts gidemedi. Desire Due, her yerde bugün Desire Due. Akliuş. Kalulu. De Bruyne faul yaptı. Kartıyla geldi Obrenović. Kevin De Bruyne kartı görüyor.

Bommel, o da Zidane'a sakin dedi. Oyunculuk dönemlerinde bir kez Van Bommel Barcelona'dayken Barcelona Real Madrid maçında karşı karşıya geldiler. Bu kez de teknik adam olarak karşı karşıya Zidane ve Van Bommel. Bartes yedek kulübesinde kaleci antrenörü, onunla bir diyalog. Zinedine Zidane ve Bettoni, o da yine kulübede diğer yardımcısı.

Acuña. Barcola süratli. Castagne kapattı. Castagne. Camavinga. Akliuş. Acuña. Desire Doué, Akliuş. Topla buluştu Akliuş. Doué, Acuña, Camavinga, Lacroix. Acuña, iyi pas, Akliuş ceza sahasında. Çekti sağına, Akliuş vurdu, Sais kapattı. Bir deneme daha, Sais dikkatliydi. Korneri kullanacak Fransa.

Aklıyuş orta geldi. Kafa savunmada. Kale alanında Kastanye dikkatli. Bir korner daha. Aklıyuş bu kez ceza sahası dışına. Kamavinga. Jake yaptı ortayı. Kastanye. De Paul ve Saitz. Kalulu yakın. Kalulu döndü kalecisi Menyan'a. 3'te 2'lik bölüm geride kaldı. Brüksel'de gol yok ama tempo var, heyecan var. Kamavinga bıraktı aradan. Ceza sahasında Barcola. Barcola geriye. Şut şansı olabilir. Dacunha gitmedi şuta. Şimdi Due yeniden Dacunha. Dacunha Barcola'yı buldu. Barcola yetişti topa. Kamavinga pas bekliyor. Diouf yaklaştı ona. Endi Diouf. Jake. Aklıyuş. Aklıyuş. Saiz karşısında. Aklıyuş destek bekledi. O destek Kalulu'dan. Dacunha. Due. Aklıyuş. Kalulu. Aklıyuş. Dacunha yine baskıyı kurdu Fransa. De Paul. Kamavinga. Aklıyuş. Désiré Doué. Désiré Doué. Trafiğin içerisine girdi. Harika hareketler. Doué vurdu Lamens. Yine nefis çalımlar. Dar alanda Belçikalı oyuncuları çok zorladı. Due son anda bir müdahale geldi. Bu bölümde çıkmakta çok zorlanıyor Belçika. Çok iyi döndü Tielemans. Tielemans'tan pas geçmedi. Kalulu. Kalulu yine aldı topu. Oraya Lavia geldi. Moreira önünde boş bir alan. Moreira gidiyor. Moreira kaleye yaklaştı. Moreira dışarı vurdu. Pas opsiyonları vardı. Kendisi denedi. Kaleyi bulamadı Moreira. Moreira oyundan alınıyor. De Bruyne ile birlikte. Fanaken ile Luke Bakio oyunda. Hans Fanaken ve Dodi Luke Bakio. Moreira özellikle ilk yarıda çok iyi bir oyun ortaya koydu ve Kevin De Bruyne o da ikinci yarıda fizik olarak düşünce Luke Bakio'yu oyuna sürdü. Mark Van Bommel, Luke Bakio Roma'da İtalya deplasmanında şık bir ikinci gole imza atmıştı. Kalan dakikalarda Belçika'da onu izleyeceğiz. Lavia, Deketelare, Deketelare topu saklayamadı. Kamavinga. Dacunha.

Due nefis kontrol. Due pasını aktardı. Le Pol sırtı dönüktü. Yeniden Due'ye. Dacunha dar alanda iyi paslar, tek paslar. Le Pol Barcola'yı bulamadı.

Bakyo takipte. Menyan. Deketelare aldı topu. Deketelare, Luke Bakyo bıraktı. Fanaken. Deketelare. Deketelare çevirdi. Diouf. Diouf. Çıktı topla. Mika Gold takipte. Gold saldı topu. Alkışları da alıyor. Gold'dan pas. Luke Bakyo. Lacroix karşısında. Luke Bakyo. Camavinga geldi. Luke Bakyo kaybetmedi. Camavinga. Topu hala Luke Bakyo'da. Faneken bıraktı. Luke Bakyo açıyı bulamadı. Orada da Cunha. Yatarak bir müdahale. Foul dedi. Obrenović. Tielemans faul yaptı. Bir sarı karta Tielemans'a. Kaptan Tielemans o da kartı gördü Belçika'da. Moreira ve De Bruyne'den sonra Belçika'da kart gören 3. isim oluyor Yuri Tielemans.

Jacquet, Lacroix. Akliuş. Çok zor bir top attı Desire Doué'ye. Mecele. Tielemans yerde kaldı, karar faul. Faulü yapan isimdi. Belçika'da bir değişiklik daha. Saiz çıktı. De Kuyper oyunda. Ve Fransa'da Ousmane Dembélé oyuna dahil olacak. Esteban Le Pol çıkan isim. Le Pol için de özel bir akşamdı. İlk kez Fransa milli takımıyla ilk 11'de başladı. Bundan 6 yıl önce babasının vefat belgelerini imzalarken futbolu bırakmayı düşünen bir Le Pol. Sonrasında alt liglerden üst liglere yükselen bir kariyer. Geçen yıl Fransa'da Lig 1'de Rennes gol kralı oldu. Ve sonrasında Dünya Kupası'na gidememenin hayal kırıklığını yaşarken Zinedine Zidane'la birlikte Fransa milli takımına davet alan bir Le Pol ve belki bugün golü bulamadı ama kendisi adına hatırlanacak akşamlardan birisiydi Esteban Le Pol için.

Da Cunha. Atarak bir müdahale. Aklıyuş. Dembele. Dembele'nin pası Kastanya'ya yakın. Kebakyo. Diouf ve Luke Bakio. Diouf'un kontrolünce top dışarıda. Normal sürede son 20 dakikanın içerisindeyiz. Navia, Tielemans, Fanaken, Deketelare, Fanaken. Top oradan çıkmadı. Kamavinga. Jake. Dots takipte. Kalulu. Takunya. Dembele. Diouf. Barcola. Reddi Barcola. Barcola pasını aktardı. Due. Barcola'ya gelmedi top. Castagne. Engoy. Lacroix. Da Cunha. Aklıyuş. Kalulu, Aklıyuş.

Kamavinga. Kamavinga'dan çalımlar. Tielemans. Kamavinga yerde. Oyun devam ediyor. Deketelare bıraktı. Luke Bakio. Luke Bakio Menyan. Menyan çıkardı. Karşı karşıya pozisyonda. Luke Bakio golü yapamıyor. Akliuş topu alamadı. Yatarak bir müdahale. Dembele. Dembele'den çalım. Dembele pasını da aktardı. Due, Barcola. Ceza sahasında Barcola. Barcola çalıma gitti ama top ayağından açıldı. Lamens. Lamens. Fanaken. Deketelare. Luke Bakio. Şimdi savunmanın arkasına, Götze'a doğru Menyan çıktı. Menyan riske girmedi, taça bıraktı. Lavia. Nika Götze.

Avia'dan pas. Duque Bacchio oyuna girdikten sonra etkili olmaya devam ediyor. Yuri Tielemans baktı kaleye. Tielemans dışarı vurdu. Bir deneme de Tielemans'tan. Top üstten alta gitti. İşte az önce burada Camavinga faul bekledi. Oyun devam etti. Duque Bacchio çaprazla karşı karşıya aldı, kaldı ama ayağıyla çıkartıyor Maignan. Mika Götze. Götze gidiyor. Götze ceza sahasında. Götze yanalar. Fransa biraz oyundan düştü. Üst üste ataklar son bölümde Belçika'dan. Van Bommel işte oyuncularını böyle motive ediyor o da. Fransa'da iki değişiklik birden olacak. Olise ve Cherki oyuna dahil olacaklar. Davia. Duque Bacchio ayak dışıyla Lacroix. Ne dedi? Obrenović. Değişiklikler yapılacak. Akdeuş günün iyi isimlerinden birisi Fransa orta sahasında. Barcola ile birlikte oyundan alınıyor. Ryan Cherki ve Mihail Olise oyunda.

gol. Belçika taşı kullanacak. Kuyper, Tielemans, Tielemans'tan savunma arkasına bayrak kalkmadı. Luke Bakio, karşılayan Diouf, Luke Bakio çalımı da attı. Baktı kaleye, Luke Bakio Menyan. Açıyı buldu, vuruşunu yaptı ama Menyan'ın üzerine gitti. Luke Bakio. Oyuna girdikten sonra Fransa kalesini zorlamaya devam ediyor. Diouf'u geçti. Kaleyi düşündü. Menyan'da kaldı. Belçikalı taraftarların da bu anlarda desteği arttı. Luke Bakio. Çalım attı. Luke Bakio. Kastanye, Engoy, Kastanye, Fanaken, Mika Götze, Lavia, Lavia'dan pas, Götze pas geçmedi, Kamavinga, Dembele'den geriye hatalı pas, Tielemans, sağ kanada bıraktı, Luke Bakio, Luke Bakio'dan Tielemans'a, Lacroix, korner.

Brüksel'de taraftarlar ayakta. Son bölümde ciddi bir Belçika baskısı var. Golü arıyor Belçika. Haydi diyor taraftarına Tielemans. Lukaku böyle izliyor.

Dakika 80. İçerisi kalabalık. Tielemans orta geldi yerden. Savunma karşıladı. Lamens. Fanaken'e doğru. Fanaken kafayla indirdi. Mika Götze. Götze bıraktı. Gol şansı, savunma. De Ketelaere vurdu ama Lacroix set oldu. Lacroix'dan çok kritik bir müdahale. Faul verdi Obrenović. Belçikalılar da neden avantaja bırakmadın diyorlar. İşte burada. Gol ise De Kuyper. Van Bommel ve Mika Götze. Van Bommel de çıldırdı. Çok kızdı Obrenović'e. Belçika kullanacak. İşte az önceki tehlike. Götze bıraktı. De Ketelaere. Topun önüne atlıyor Lacroix.

Cantelare, Faraken çok hızlı geldi oraya. Dacunha, Olise, Olise gidiyor. Olise aradan çıktı. Cherki, Olise, Luke Bakio araya girdi. Luke Bakio çalımı da attı. Luke Bakio pas hatası. Cherki, Ryan Cherki derleyemedi. Engoy, Cherki faul yapıyor.

Çele. De Kuyper. Eketelare. Faul yapan Şake.

Lammens. Lacroix. Jacquet. Baskı Fanakent'ten. Jacquet. Topa da onta. Kaybetmedi Jacquet. Cherki. Olise. Belçika'dan sonra iki değişiklik daha olacak. Fernandes Pardo, o da Belçika futbolunun çok şeyler beklediği isimlerden birisi. Desire Doué, Cherki. Kalulu. Cherki. Jacquet. Top bu anlarda Fransızlarda. Kalulu. Olise. Olise bıraktı. Kalulu içeride. Kalulu çevirdi. Savunmada müdahale. Engoy. Günün iyi isimlerinden ikinci milli maçını oynadı bugün. Deketelare ile birlikte kenara geliyor. Nikola Raskin'le Matias Fernandes Pardo oyunda. Dilden Newcastle'a 60 milyon euro bedelle transfer olmuştu. Premier Lig'de bu yazın konuşulan transferlerinden birisiydi Fernandes Pardo. Van Bommel onu son bölümde oyuna dahil ediyor.

Cherki. Acuna. Olise topu aldı. Olise. İki oyuncu karşısında. Olise'den pas Kalulu. Olise. Top dışarı gitti. Lukaku ve De Bruyne. Belçika'nın altın jenerasyonundan kalan nadir isimlerden ikisi. Fernandes Pardo atak yaptı ama Menyan uzaklaştırdı. Raskin.

Pas hatası. Vanaken. Vanaken'den pas. Götze pas bekliyordu. Vanaken Luke Bakio'yu tercih etti. Luke Bakio. Luke Bakio çevirdi. Lacroix. Götze. Raskin. Raskin orta. Xhaka. Camavinga. Cherki. Olise. Önündeki alanı kullanıyor. Çok süratli. Olise gidiyor. Olise iki oyuncu karşısında ayakta kaldı. Gol şansı. Olise! Michael Olise! Fransa son bölümde Olise ile golü buluyor. Kimse yıkamadı onu. Kaleye doğru gitti. Gol vuruşunu yaptı Olise. Metrelerce sürdü topu. Ayakta kaldı. Lamens'i geçmeyi başarıyor. Cherki'den pas. Kendi sahasından aldı. Topu sürdü. Olise yıkılmadı. Tam köşeye bıraktı. Lamens bu kez

çaresiz kalıyor. Oyuna sonradan girdi. Tabelayı değiştirdi. Olise. Zinedine Zidane Olise'nin golüyle bu koşuyu yapıyor. O da büyük bir mutluluk yaşıyor. Manu Kone Fransa'da oyuna girecek. Dacunha çıktı. Kone oyunda.

Normal süre tamamlanmak üzere. Fransa golü 88'de Olise ile buldu. Artı 3 maçın sonuna eklenen süre. Brüksel'de 90+3'ü izleyeceğiz. Son bölümde Belçika etkiliydi ama golü bulan Fransa oluyor.

Alulu. Olise top kaybı, pas geçmedi. De Kuyper. Mika Gott. Mika Gott ayakta kaldı. De Kuyper. Fanaken. Engoy. Kuyper, Fanaken, Gots, Fernandez Pardo'ya doğru, Lacroix. 90+2'deyiz. Mechele.

0: Desparto alamadı topu. Camavinga.
1: Menyan.
0: Top ona kadar geldi. Olise. Mika Götze. Götze pasını aktardı. Gol şansı. Pardo çekti topu. Pardo. Elle oynama beklentisi. Obrenović. Hayır diyor. Duraklamada gole yaklaştı Belçika. Pardo'nun bu vuruşu. Oraya çarptı. Menyan'da kaldı.

üstünlük geliyor Obrenovic'ten. Fransa deplasmanda Belçika'yı 1-0'la geçiyor. İşte Olise böyle taşıdı, köşeye böyle bıraktı. 88'de Olise'nin golü, Lamens'in üzüntüsü. Fransa Brüksel'de Belçika deplasmanında tek golle kazanıyor. Biz de yayınımızı tamamlıyoruz değerli izleyenler. Ben Ömer Saraç.

0: Spor ekranlarından iyi geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Yaklaşık 2 saat boyunca konuklarımız Nevzat Dindar ve Okan Koç'la birlikte UEFA Uluslar Ligi'nde günün karşılaşmalarını ve elbette akşamın sıcak gündemi, sıcak gelişmesi, Süper Lig'in aktif hakemlerinden Yasin Kol'un gözaltına alınma kararını ve bunun gerekçelerini yine sizlerle birlikte paylaşıyor ve konuklarımızla birlikte de bu süreci değerlendiriyor olacağız. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
0: Teşekkür
2: tatilin
0: ederim.
2: Tatilin nasıl geçti, güzel miydi?
0: Tatilin kötüsü olmuyor.
2: Oluyor güzeldi. Bazen. Oluyor da olmuyor da sen güzel geçirmişsin. Evet. Kaliteli bir tatil yapmışsın.
0: Güzeldi.
2: Tebrik ederim.
0: Ne yalan söyleyeyim.
2: Biraz böyle spoiler verdin ama devamında yayında da istersen söyleyebilirsin.
0: Devamını yayından sonra yine kendi aramızda konuşuyoruz.
2: Ben sevgili Nevzat Dindar'ı da alıp gitmen gerekiyordu aslında.
0: Bu arada 1 Ekim'i sonlandırmadan önce Okan Bey, evet, tebrik ediyorum. Sizin nezdinizde tüm Beşiktaş camiasını takvim yaprakları 1 Ekim 2003'ü gösterdiğinde Beşiktaş tarihi için önemli bir galibiyet. Deplasmanda Chelsea'yi Stamford Bridge'de 2-0 yenmişti. Evet. Ve o karşılaşmada Okan Koç siyah beyazlı formayla maçı 11'de başlamıştı. Tebrik ediyorum bu tarihi galibiyetten dolayı bir kez daha.
2: Teşekkür ederim. Onur ve gurur verici bir tabloydu. Sadece Beşiktaş camiası değil, Türk futbolu adına gurur verici bir skordu, gurur verici bir maçtı. O gün 10 kişi 65 dakika Londra'da Chelsea'yi 2-0 mağlup ettik.
0: Evet.
2: Ve gerçekten tüm futbol sever paydaşlarına ciddi anlamda da güzel ve gün yaşattığımızı düşünüyorum. Gurur verici gün yaşattığımızı düşünüyorum. Bunlar çok önemli şeyler. Çok önemli bir kadroya karşı yani Chelsea, o zaman bakarsan şu andaki o dönemden bu zamana kadar tarihin en kaliteli, en maliyetli ve en iyi kadrolarından bir tanesiydi. Muhteşem bir kadrosu vardı. O gün o sahada o galibiyete şahitlik ettiğim için de çok mutluluk duyuyorum açıkçası kendi adıma.
0: Sergen Yalçın'ın kaydettiği iki golle Beşiktaş deplasmanda kazanmıştı. Bugün tabii bugünün bir başka anlam ve önemi de Galatasaray Spor Kulübü'nün de kuruluş yıl dönümüydü. 1 Ekim 1905 yani 121. kuruluş yıl dönümünü kutladı Galatasaray Spor Kulübü. Galatasaray camiasında bu anlamda bir kez daha kutlamış olalım. Türk sporunun önemli köklü camialarından, kulüplerinden birisi Galatasaray'da tam 121 yıl önce Ali Sami Yen ve arkadaşları tarafından bugün kurulmuştu Nevzat Dindar.
1: Evet, Ali Sami Yen ve arkadaşlarını sevgi ve saygıyla anmış olalım Galatasaray'ın kuruluş yıl dönümü. Diğer taraftan Okan da Beşiktaş'ın tarihi zaferinde yer alan isimlerden bir tanesi. Hakikaten o maçı bir futbol sever olarak, bir Türk olarak gururla izledik. Beşiktaş'ın bütün dünya futbol kamuoyunu şaşkınlığa uğratan galibiyeti ve zaferi söz konusuydu. Okan'ın da söylediği gibi o dönemin Chelsea başka seviyedeydi. Yani şu anki Chelsea'nin çok daha üzerinde değerli bir takımdı. Dolayısıyla bugün böyle özel bir gün oldu.
0: Evet. UEFA Uluslar Ligi'nde 3. hafta maçları bugün oynanan karşılaşmalarla birlikte start aldı. Biz yarın Belçika deplasmanında saatler 21.45'i gösterdiğinde sahne alacağız. O mücadele tabii ki yine naklen ATV ekranlarında olacak. İlerleyen dakikalarda Vincenzo Montella ve Arda Güler'in basın toplantısındaki açıklamalarını bir kez daha ekranlara getireceğiz. Programın girişinde de ifade ettim. Akşamın sıcak gelişmesi Yasin Kol'un Süper Lig'in aktif hakemleri olan ki son yıllarda özellikle birçok derbide görev yapmış bir hakemdi Yasin Kol. Geride bıraktığımız akşam Trabzonspor'la Drogheda United arasında oynanan hazırlık maçının ardından Trabzon'da gözaltına alınmıştı. Bu tabii ki gelişmeyi yine konuşacağız ama biz biraz Uluslar Ligi'nde akşamın maçlarını konuşarak başlayalım. Alspor ekranlarından da

0: ekranlara gelen futbol severlerle buluşan mücadele Yunanistan-Hollanda karşılaşması olmuştu. Yunanistan kaçtı, Hollanda kovaladı ve 2-2'lik eşitlikle bu mücadele sona erdi. Enteresan bir grup oluyor. Yunanistan bu grupta şu anda liderlik koltuğunda. İlk iki maçından ki birisi Almanya deplasmanındaydı galibiyetlerin. Bugün de yine galibiyete çok yakındı. 88'de kalesinde gördüğü golle 2 puan kaybetti Yunanistan. Nasıl bir mücadele oldu sizce Okan Koç?
1: Ben maçı izledim. Zaman zaman tabii ki de Hollanda maçını izlerken.
0: Evet, eş zamanlı 3 maç tabii vardı. Tabii. Biz de biraz
1: Almanya maçlarına da zaman zaman döndüm, evet. Baktım, izledim. Sonuçta futbol güzel bir şey ama şunu söyleyeyim, Yunanistan sert bir takım olmuş yani. Hakikaten geçiş oyunu çok iyi oynayan, birlikte kompak hareket eden, 5-4-1 topun arkasına çok çabuk geçiyor. Hollanda topu aldığı zaman pas yapmayı seven ve alan yaratıp alan bulmayı seven bir takım. Ki alanları da vermeyen bir Yunanistan vardı. Bugün geçiş oyunlarında o sertliğiyle alanına girdiği zaman yani orada çok ciddi hamleler, müdahaleler yaptı ve oyun içerisinde devamlı konsantrasyon halinde hareket ettiler. Yani bir an bile konsantrasyondan eksiklik ve ödünlük vermediler. Bunlar önemli detaylar, futbolun içinde olan şeyler ve sert takım olmuş. Yani birlikte giden gelen, birlikte kaymaları yapan, bayılırım öyle takımlara. Ya sadece defans değil yani, birinci bölgede kapanayım, rakip üstüme gelsin, işte geçiş oyunlarıyla kontra atakla pozisyon bulayım içgüdüsüyle sahaya çıkmıyorlar. Yani zaman zaman öyle alan baskısında da o paylaşımları da, kaymaları da çok iyi yapıyorlar. Topu geriden kurmaya çalışan bir Hollanda takımına karşı o kaymaları da yapıyorlar. 2-0 öne geçtiler. Hatta dedim maç kopacak gibi gözüküyordu. Ama Hollanda aldı sazı, yine çalmaya başladı. Oralarda belli bir dakikadan sonra fizik kondisyon olarak düştüğün takdirde bir de konsantrasyon eksikliği yaşarsan Hollanda gibi takımlar sana cezayı keser. Yani güzel, keyifli maç izledim açıkçası. Birçok maçta çok keyifliydi. Hatta özetlerde de golleri de izleyeceğiz. Müthiş, evet. Goller oldu. Birçok gol
0: oldu. Akşamın tüm maçlarının özet görüntüleri birazdan son sayfada olacak.
1: Ve bol gollü maçlar oldu. Bunlar da güzel yani. Sonuçta kısır maçlar izlediğin zaman belli bir zamandan sıkılıyorsun. Şimdi bir bakıyorum orada her an gol oluyor, her an pozisyon oluyor. Oraya geçeyim diyorum. Oraya geçtiğim zaman geridekine geçmek isteği oluşuyor. Yani burada kalıyorsun. Oradan oraya zıplarken bir bakıyorsun orada gol oluyor, orada pozisyon oluyor, orada goller oluyor. Hemen o heyecanın içerisine kapılıyorsun. Yani güzel günler, güzel gündü bugün açıkçası. Futbol severler adına güzel bir gündü. Güzel maçlar oldu. Yani ben keyif aldım bugünkü maçlardan sevgili Furkan.
0: Nevzat Dindar, siz nasıl buldunuz Yunanistan-Hollanda mücadelesini?
2: Yunanistan denilince aklımıza Avrupa Futbol Şampiyonası oturdu. Real gel, tamamen oyunu kilitleme, savunma futbolu. Hep geçmişten kalan Yunanistan'la alakalı böyle bir tez vardır. Ama değiştiğini son dönemde görüyoruz. Yani Yunan futbolunda hakikaten de bir yapılanma var. Şimdi biz de zaman zaman, biz de Uluslar Ligi'nde A grubundayız. Yunanistan da A grubunda. O Yunanistan'ın verdiği reaksiyona bakmak lazım. Yani Yunanistan, evet, ne yapmış? İşte Sırbistan'a gidip deplasmanda.
0: Onlar da zor bir gruptalar. Almanya yani gibi, zor, Hollanda hani, gibi.
2: Belki bize göre daha kolay.
0: Orası yani öyle.
2: Yani bize göre daha kolay ama yani Yunanistan futbolundaki gelişimin ayak seslerini zaten duyabiliyorsunuz. Yani son dönemde alınan sonuçlar artı Uluslar Ligi'nde ya bu seviyeye yakışır bir oyun ve sonuçlar aldığını görüyoruz. Yani Sırbistan deplasmanındaki geri dönüş. Diğer taraftan Almanya ki Klopp dönemin yönetimi, ki oradaki futbolu çok tutmamıştı ama neticede Almanya'yı, Klopp'lu Almanya'yı gidip Almanya'da yenebildiler. Bugün de Hollanda Xavi, yani ister istemez şeydir yani Xavi ile beraber bir reaksiyon.
0: Tabii.
2: Orada oyuncular ki Noyland girdi mesela, ben Noyland'ı özellikle
0: beğendim mi?
2: Ben
0: İkinci
2: beğendim.
0: Yarıda. Ben
2: beğendim.
0: De sanki bir hareketlilik getirdi gibi yani, düşünüyorum.
2: O kıyas mesela Noyland'ın Hollanda milli takımındaki performansı bizim Leo'yu daha farklı gözle izlememizi sağlayacak. Yani Leo Noyland kıyaslaması ilerleyen dönemde olabilir. Yani tamam, Leo belki isim olarak, değer olarak
0: daha önde, daha kariyerli bir oyuncu,
2: daha
0: ama
2: pahalı bir oyuncu. Ama yani Noyland'ın da hem maliyet açısından hem de payda açısından hem de yani takım içerisinde sevilen bir figürdü. Yani netice itibariyle Noyland'ın oyuna girdikten sonraki etkisi yani dikkat çekiciydi. Ama Xavi'de Hollanda karşısında 2-0 öne geçmeleri önemli ve değerli. Yunan futbolunda şimdi kaliteli oyuncular da son dönemde dikkat çekiyor. Yani orada mesela bizim yaşadığımız problemi mesela Yunanistan yaşamıyor. Yani Pavlidis diye net bir santrforları var. Yani mesela bizde, tabii, milli takımımız, ama milli takımımızda da Pavlidis tarzı bir santrfor olsa belki biz daha farklı seviyede olabileceğiz. Şimdi Çolakis yine kalede Hull City'den daha yakından izleme şansı.

0: yerine transfer edilmiş. Yani değerli bir oyuncu. Diğer taraftan Portekiz'de Jesus sonrası bir değişim hissediliyor, gözleniyor. O dikkat çekici
1: orada
0: bence.
1: Orada bir kriz de var. Son özellikle no, 24 saattir yani dün Jesus, akşamdan bu yana.
0: Jesus'un bir de yani Ronaldo ile olan diyaloğu ve ilişkisi farklıdır. Ama Jesus da çok önemli bir teknik direktör. Ben Jesus'un parmağının değdiğini hissediyorum. Yani biz hep Belçika kayıp jenerasyon falan muhabbetleri yapılır ama sanki Portekiz futbolunda, Portekiz'in son dönemde dünya futbolunu, Avrupa futboluna kazandırdığı yıldızları göz önünde bulunduracak olursak belki hani biraz Portekiz lobisinin de etkisi vardır ama netice itibariyle Portekiz'de hep yıldızlar çıkar. Felix bugüne damga vuran isim, João Felix, ama onun dışında da yani tercihleri çok dikkat çekici. Ben açıkçası Jesus'lu Portekiz'in önümüzdeki döneme damga vurabilecek takımlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Yani bugün özellikle Dünya Kupası sonrasında birçok ülke çok değerli futbol adamlarını takım başına getirdi. İtalya, Mancini, işte Fransa, Zidane, Van Bommel, Belçika. Böyle değişimler, o çok radikal değişimler oldu. Bunun dışında Jesus'un Portekiz'e gitmesi de bence yine dikkat çekici tercihlerden bir tanesi. Günün sürprizi Norveç'in yenilmesi oldu bana göre. Yani orada 10 kişi
1: önde götürdü uzun bir sürede maçı.
0: Yani Galler deplasmanda kaybettiler. İsrail deplasmanda gönlümüz, kalbimiz Kosova ile beraberdi. O maç en son berabereydi, bilmiyorum ne oldu.
1: 0-0 bitti. Evet.
0: Berabere bitti.
1: Vedat Muriç bu arada bir sakatlı olduğu göre, için forma giymedi o maçta.
0: Flaş sonuç, yine İrlanda'ya karşı bir sempati duyarız biz son dönemde. İrlanda'nın Avusturya karşısındaki galibiyeti de bence günün flaş
1: bu arada o bir mücadele 2-2 bitti. Orada Avusturya geri döndü.
0: Pardon.
1: Evet 2-2. Orada yine İrlanda uzun süre önde ama götürdü yani şey, ama Avusturya yine geri döndü.
0: Maçın son bölümünü takip ettim ama şöyle bir şey var. Maçın favorisi Avusturya'ydı. İrlanda İsrail deplasmanında galip gelmişti. Hatırlarsan 3-0 yenmişlerdi. Evet. Bu maçta da favori olmadıkları karşılaşma 2-0'dan 2-2 en azından puan aldıklarını söyleyebiliriz ama şimdi Uluslar Ligi'nde Furkan dikkat çekici bir şey var. Gruplara baktığımız zaman puan alamayan takımlara bir dikkat çekmek lazım. Mesela şu an milli takımımızın puanı yok.
1: Evet, biz alamadık
0: henüz. Biz zor bir gruptayız değil mi Okan?
1: Evet.
0: Yani bulunduğumuz işte Fransa,
1: Sırbistan'ın yok,
0: İtalya, diğer taraftan Belçika. Yani biz Uluslar Ligi'ndeki aslında en zor gruptayız. Bunu kabul ediyorum. Ama Türkiye'nin de Uluslar Ligi'ne baktığımızda bir Sırbistan ve Çekya'nın puanı yok ve Türkiye'nin puanı yok. Yani Uluslar Ligi bize 1-2 veden büyük müdür değil midir? Bunu şu iki maç geçsin. Yine de biz pozitif bakalım. Evet. Çok kaliteli oyuncularımız var. İnşallah yani biz Sırbistan ve Çekya'dan daha iyi takımız. En azından onu düşünüyorum.
1: Orası
0: bana. Yani
1: kesinlikle öyle. Daha konuşacağız. Belçika mücadelesi öncesi de tabii ki beklentilerini soracağım. Hem Okan Koç hem de Nevzat Dindar'a. Şimdi Lig A'yı ve Grup 2'yi biraz değerlendirerek başladık. Yunanistan-Hollanda maçına biraz değindik. O grupta Almanya Sırbistan'ı 2-0 mağlup etmişti. Jürgen Klopp döneminde Almanya henüz galip gelememişti ilk iki maçında. Ve bu Sırbistan mücadelesinde bu akşam Almanya'nın neler yapacağı tabii ki çok fazla merak ediliyordu. Jürgen Klopp daha önce açıkladığı aday kadroda gruptaki ilk iki maç ve üçüncü ile dördüncü maçlar için farklı kadro açıklamıştı. Bu da ilginç bir aslında uygulamaydı, Jürgen Klopp'un uygulaması, ama Almanlar bugün Sırbistan'ı sahasında mağlup etmeyi başardı. Zannediyorum bu maçın özet görüntüleri hazırmış. Arkadaşlarım da beni uyarıyorlar. Önce Almanya-Sırbistan mücadelesinin özet görüntülerini bir kez daha hatırlayalım. Sonrasında Uluslar Ligi'ni konuşmaya devam edeceğiz.
2: Almanya ile Sırbistan Münih'te Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek. Münih'te ilk düdük sesi geliyor. Almanya Sırbistan maçı başlıyor. Keyifli seyirler. Gnabry'e doğru. Gnabry çaprazda. Gnabry vurdu. Asfaltta dışarıda. Sergei Gnabry kaptan olarak çıktı bugün sahaya. Savunmanın arkasına bu koşu, çaprazda açı dar, şansını denedi ama sonuç alamıyor. Gnabry pas Florian Wirtz'ten. Thiaw topla çıktı. Thiaw'dan pas Florian Wirtz. Voltemade aldı topu. Voltemade.

0: İade bıraktı, gol şansı Gnabry, kaleci Petrovic. Atak devam edecek, vuruş geldi Thiaw'dan. Dışarı gitti top, Gnabry üzgün. Karşı karşıya pozisyonda, geçit vermedi Petrovic. Babic attı çalımı, pasını aktardı. Anton, o da baskıya çıktı. Şimdi savunmanın arkasına nefis top. Kostiç'le Sırbistan gole gidiyor. Kostiç baktı kaleye. Kostiç çevirdi. Kale ağzında bu gol kaçıyor. Çok büyük bir fırsat. Savunmanın arkasına bir pas. Kostiç arkadaşına bırakmak istedi ama bu fırsat kaçıyor. Nedeljkovic, o da ileri fırlamıştı. Dokunamadı topa Nedeljkovic. Florian Wirtz. Troy baktı içeriye, orta arka bölüme, kafa savunmadan Pavlovic, Wirtz ceza sahasında, dar alanda çalım, Wirtz bıraktı, direkten döndü, gol şansı, gol! Almanya kapıyı açıyor.
1: 39'lu Almanya Bischoff'la öne geçiyor.
0: Münih'te Jürgen Klopp mutlu. Oyuncular mutlu, taraftarlar mutlu. Bayern Münihli kendi evinde Münih'te Allianz Arena'da Almanya adına perdeyi açıyor. 2. yarıya Almanya başlıyor. Florian Wirtz, Biskov, Biskov'tan Elmalaya. Elmala ceza sahasında, sağına çekti. Elmala vurdu. Çok az farkla dışarı gitti. Sait Elmala. Biskov, Voltemade. Biskov kaleye baktı, pasa gitti. Şerhant bu pası beklemiyordu. Atak devam edecek. Arka bölüme Voltemade kaçırdı. Voltemade kaçırdı. Çok ama çok net bir şans. Kaçırması atmasından zor. Voltemade dışarı vurdu. Mittelstadt. Mittelstadt pasını aktardı. Wirtz nefis çekti. Wirtz! Florian Wirtz! Harika gol. Florian Wirtz. Atağı başlatanlardan Florian Wirtz. Mittelstadt yine bir iç koridor koşusu. Ceza sahasına birse harika sıyrılıyor Babiş'ten. Tam köşeye bırakıyor. Farkı ikiye çıkarıyor Florian Wirtz. İşte 86 Dünya Kupası'ndan sonra hayatımıza giren Meksika dalgası. Orta kale alanına Anton. Vuruş Kostiç'ten, kalecide kaldı Urbik. Troy. Troy'dan iyi orta. Kafa Petrovic. Dönen top. Wirtz çevirdi savunma. Üçüncü golü istiyor Almanya. Son düdük geliyor. Almanya ilk galibiyetine Jürgen Klopp'la Sırbistan karşısında uzanıyor. Almanya 2, Sırbistan 0.
2: Evet, Almanya Jürgen Klopp dönemindeki ilk galibiyetine Sırbistan karşısında 2-0'lık skorla ulaşmış oldu. Jürgen Klopp'un az önce aslında maça paslarken de ifade etmiştim. Kadro konusundaki uygulaması çok konuşulmuştu. Yaklaşık 44 ya da 45 oyuncuyu açıkladı Jürgen Klopp. Gruptaki ilk iki maç, yani Hollanda deplasmanı ve iç sahadaki Yunanistan karşılaşmalarında farklı bir 23 kişilik kadro. Bugünkü Sırbistan ve yine gruptaki 4. maç olan Yunanistan deplasmanında farklı bir 23 kişilik kadro. Sadece 2 ya da 3 isim orada ortak, her iki takımda da var. Böyle bir uygulama ben yakın zamanda hatırlamıyorum açıkçası, bilmiyorum.
3: Neden böyle bir uygulama içerisine girdi? Sence neden girmiş olabilir?
2: Ben şöyle düşündüm. Neden? Yeni bir teknik direktör. Bravo. Mümkün olduğunca hani daha fazla oyuncuyu görmek ve denemek adına herhalde diye düşündüm.
3: Doğru düşünmüşsün. Aynı şekilde düşündüm. Bilmiyorum, farklı düşünen de olabilir sevgili Nevzattin Dergin'e.
2: Tabii ki.
3: Ama şunu söyleyebilirim. Şimdi Almanya denince akla ne geliyor? Sistem, disiplin deniliyor değil mi? Yani Alman

0: ekolü dendiği zaman bir sistem, bir disiplin. Ben futbol oynadığım dönemlerde Alman takımlarına karşı oynamak hiç istemezdim. Çünkü bölgelerini hiçbir şekilde terk etmeyen oyun sistemi anlayışları var. Makine gibi bir işliyor dediğim, bravo, tebrik ederim. Yani bunları yapabilen bir futbol ülkesi, futbol iklimi. İşte bu senin dediğin sirkülasyonu, bu kadar havuzu genişletmesinin sebebi arayış içerisinde. Devamlı bakıyor ama eline çok kaliteli, çok yetenekli, potansiyelli oyuncular var. Ben maçı mesela izledim. Sırbistan-Almanya maçını. Oyunun 90 dakika boyunca hükmeden hakimi Almanya'ydı. Her anlamda, pozisyon anlamında, oyun defansif, ofansif anlamında, baskı anlamında, oyunun organizasyonları içerisindeki bireysel yeteneklerin devreye girmesi. Yani çok anlamda üstünlüğü sağladı Sırbistan'a karşı. Ki pozisyonda da gördük. Kostiç'te bir pozisyon, net bir pozisyon yakaladı.
1: Evet.
0: Kostiç 10-60 olsa yani, yine o maç 2-3 de olabilirdi. Çünkü maçın iki yarısında da, ikinci yarısında da net pozisyonları vardı Almanya'nın, sevgili Furkan. Yani Florian Wirtz denilen oyuncu mesela oynatmadı biliyorsun ilk iki maç ama bu evet, maçta denedi, oynattı. Yani bu seviyede, bu kalitedeki oyuncuyu sen oynatmazsın. Arayış içerisinde olabileceğin oyuncuların içerisine sokmaman gerekiyor. Çünkü o potansiyelde bir oyuncu değil. Çok farklı.
1: Mesela Jürgen Klopp'un kararını şöyle özetleyeyim, hani isimler üzerinden de kafalarda soru işareti oluşmasın. Mesela Florian Wirtz ilk iki maçın kadrosunda yoktu. Niye oynamadı diye merak edilmiş olabilir. O nedenle bu maçta zaten ilk kez oynadı. Mesela Joshua Kimmich de bu maç ve bir sonraki maçın kadrosunda yok. İlk iki maçta forma giydi. İşte Jonathan Tah aynı şekilde. Yine burada farklı farklı isimler de dahil edebiliriz oraya. Böyle bir
0: şimdi
1: uygulaması vardı
0: Klopp'un. Bence bölgesel olarak yetenekli, kaliteli oyuncular. Problem çözen oyuncular mesela var. Biskos var mesela, orta sahada Pavlović var mesela, müthiş bunlar. Çok tabii, kaliteli bireysel olarak. Ya da bir tek orada benim biraz hayal kırıklığına veyahut da o seviyelerde olmadığını düşündüğüm Voltemande var. Yani Voltemande de 1980'lerde imaj olarak da o dönemlere dönmüş galiba. Yani oralardan bir kendisini anımsatıp benimsetmeye çalışıyor. Şeye benzemeye çalışıyor. Neydi o futbolcunun ismi?
2: Şey, çakma bu Rudi Föller.
1: Bu arada Mahmut Hoca'ya benziyor. Ha. Mahmut Alparslan.
2: Rudi Föller.
1: Mahmut Hoca'nın gençlik fotoğrafı.
2: Çakma Rudi Föller.
0: Yani replik eder.
1: Hocam görüyorsunuz ben size örnek verdim ama.
2: Yok, Mahmut Alparslan'a bir Almanya şeyi vardır hocam.
1: Var var, hocanın gençlik fotoğraflarına benziyor.
0: Yani şunu diyeyim. Burada Jürgen Klopp çok kaliteli, çok yani üst seviyelerde iyi bir teknik adam. Sistem teknik direktörü. Yani Liverpool'a gitti, neler yaptığını hepimiz gördük Leipzig'te, orada burada. Yani futbol aklı, futbol zekası ve futbolcuları da, takımı da geliştiren bir teknik direktörü. Ben bir teknik adamda en çok aradığım özelliklerden bir tanesidir sevgili Furkan.
2: Leipzig yok galiba.
0: Leipzig'in şeyine geçti.
2: Dortmund sportif direktörü.
0: Aynen, ondan dolayı orada da mesela önemli hamleler, önemli oyuncular aldı, önemli işler yaptı orada. Şunu söylemek istiyorum. Yani Jürgen Klopp Almanya milli takımında şu anda arayış içerisinde, net bir şekilde, ama bazı oyuncular üzerinde arayış içerisine girmemen gerekiyor. Az önce söylediğim isimler evet, üzerinde. Bazı oyuncular mesela üzerine girebilirsin ki bu Uluslar Ligi'nde de bunu deniyor, bunu arıyor diye düşünüyorum. Yani sistemi, potansiyeli ve yeteneği birleştirdiğin zaman disiplinle beraber çok önemli şeyler çıkarabilirsin, sunabilirsin izleyicilere ki Almanya'da o gidişatta, o yolda, o haritada devam ediyor bence. Ki iyi işler yapacağını düşünüyorum. Ben Almanya takımını bugün çok beğendim. Şimdi diyecekler ya, diyecekler Sırbistan'a karşı işte böyle oynadı. Geçen maçta da mesela çok beğendim. Çok da iyi oynadılar. Deniyor, arıyor yani teknik adam. O
1: en
0: açıdan
1: büyük
0: da
1: şansları bence Jürgen Klopp.
0: Klopp ama ondan daha büyük şansları da, bak havuzun içinde çok yetenekli, kaliteli oyuncular
1: ama
0: var.
1: Ama eskisi kadar da yok.
0: Ya o ayrı. Onların potansiyelini sen çıkartacaksın.
1: Senin teknik dediğin gibi yani, hala aslında arayış da var işte, bir yeni
0: eskisi
1: belki
0: kadar olmayabilir ama eskisi kadar olabilecek seviyeye neredeyse yaklaştırabilecek potansiyelde oyuncu bireysel var, olarak topluluğum var. Sistem, az önce söyledim, ve mental olarak bu oyunculara dokunursan o zaman oralarda bulunursun. Yani eski Almanya geri geldi diyebilirsin. Yani onları göreceğiz zamanla ama bu seviyeye taşıyabilecek potansiyelde, kalitede bir teknik adamla sahip, o çok önemli bir şey. Yani ben Almanya'yı bu maçta çok beğendim ve yani oyun anlayışı sadece mesela bireysel olarak değil, oyun anlayışı felsefesi deriz ya, oynamak istediği bir oyun, sergilettirmek, izlettirmek istediği bir oyun derler ya mesela, onu izlerken onu görebiliyorum. Yani bu adam bir şeyler izlettirecek diyorsun, yani dedirtiyor insana. Bugünkü maçta da mesela maç 2-0 bitti ama 6-7 de bitebilirdi maç. Yani birçok pozisyona girdi ki Sırbistan tamam geçmiş dönemlerdeki eski Sırbistan da değil diyebiliriz ama eski Almanya olmuş olsa farklı şeyler, eski Sırbistan.
1: Sırbistan'ın da bu
0: eskiye
1: arada
0: bakmamak, geriye baktığın zaman ne oluyor biliyor musun? Önüne hiç bakamıyorsun. Bırak doğru abi, onlar eski Almanya, eski Sırbistan geride kaldı. Şu anda Almanya neler yapabilir, nerelere taşıyabilir Klopp? Baksınlar abi havuz.

0: havuzun içindeki oyunculara tek tek söylersem yayın biter. O havuzun içinde de o Almanya'yı tekrar yaşatabilecek potansiyelde kaliteli oyuncu topluluğuna sahipler. Bilmiyorum katılır.
1: Sırplardan önemli eksikler vardı mesela. Vlahovic gitmedi bu arada, bu milli arada affını evet. istemişti. Bunun dışında da yine önemli eksikler var. Almanya'yı siz iyi buldunuz mu Nevzat Dinler?
2: Ben şimdi Klopp bir şeyler deniyor, bir kere ezber bozuyor. Oraya geleceğim ama önce ambiyanstan başlamak lazım. Allianz Arena. Okan da söyledi yani hakikaten büyüleyici bir stat. Şimdi orada dikkat çeken, yani benim dikkatimi çeken şey şu. Yani ilk maçında Hollanda karşısında çok kötü bir oyun. İşte gerçi kazanabilirlerdi, son anda berabere kaldılar. Yunanistan'a karşı kaybettiler.
1: Evet.
2: 40 küsur, 44 diyorsun sen. 44 oyuncu bir havuz. Ve 3. maç Sırbistan. Hani böyle bir, hani insanları böyle heyecanlandıracak bir maç da değil. Ama ambiyansa bakıyorsun. Her yer Alman bayrağı, müthiş bir ambiyans var. Yani futboldan keyif almaya çalışıyorlar. Biz 2 tane kötü sonuçta 3. maç içeride olsaydı bu atmosferi yaratabilir miydik ya da 20. 30. dakikada mesela biz daha şey, daha farklı noktaya hani oyundan kopuyoruz tabii. Yani
1: İtalya maçında oldu işte.
2: Dörtlük olsa Almanya bilmiyorum belki ama yani orada daha farklı şekilde olaya, futbola bakış açısı çok farklı. Keyif alıyorlar. Şimdi Almanya ile alakalı şunu söyleyebilirim. Bir kere Jürgen Klopp boşuna olunmuyor. 44 tane oyuncu çağırıyorsa demek ki bu adam sadece bir teknik direktör değil, bir eğitmen. Ve Alman futbolunu kurtaracaksa bu adam kurtaracak.
1: Katılıyorum.
2: Ve
1: çare
2: çok
1: Klopp.
2: Büyük, aynen öyle. Çok büyük bir şeyde, banklara falan Münih'te çare Klopp diye geliyorlar.
1: Berlin'de duvarlara çare Klopp.
2: Yani öyle bir durumda çünkü Almanya.
1: Selanik'te ise Yunanistan'la Hollanda karşı karşıya gelmişti. Bu mücadele ise 2-2 beraberlikle tamamlandı. Bu kez Yunanistan-Hollanda maçının önemli anlarını izleyin.
3: İlk düdükle birlikte Yunanistan-Hollanda mücadelesi başladı. Quinten Timber çekti rakibini, pas sol tarafa. Yunanistan geliyor. Şut pozisyonu, vuruş topu alırdı, gol! Yunanistan öne geçiyor. Ancak yardımcının işareti var. Offside kararı. Uzun gönderdi Çolakis. Masuras vurdu kafayı. Ioannidis ceza alanında. Ioannidis ve gol! 23. dakika. Potsis Ioannidis de Yunanistan üstünlüğü yakalıyor. Virgil van Dijk üzgün. Gol yeniden ekranda. Çolakis uzun gönderdi. Masuras yükseldi. Kafayla indirdi topu. Ioannidis çekti sağına, uzak köşeye plaseyi yaptı. Çok net bir gol vuruşu. Bart Verbruggen uzandı ama yapabileceği çok fazla bir şey yok. Saliakas. Androtsos'tan pas. Karetsas döndü. Top kaybı yapıyor. Şimdi araya girdi. Ioannidis ceza alanında çevirdi. İçeri topu alarda 2-0. Yorgos Masuras. 45+2'de Yunanistan farkı 2'ye çıkartıyor. Gol sonrası büyük sevinç var ev sahibi takımda. İlk golün asistini yapmıştı Yorgos Masuras. Ioannidis çevirdi içeri. Yorgos Masuras, durum 2-0. Joey Ferman yaptı ortayı. Kafa vuruşu Virgil van Dijk'tan. Virgil van Dijk topu alana gönderiyor. Durum şimdi 2-1. Çolakis üzgün. Hollanda farkı 1'e indirdi. Böyle vurdu kafayı. Çolakis uzandı ama yetişemiyor topa. Virgil van Dijk'la Hollanda umutlanıyor.

0: Herman gönderdi ceza alanına. Dumfries çevirdi içeri. Merdink orada. Dumfries araya girdi. Dumfries ve gol. 2-2 oldu durum. 65. dakikada. VAR incelemesi. Pozisyon ekranda. Burada bir offside kontrolü söz konusu oldu ve evet, offside. İnceleme sonrası ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Joey Ferman ortası, kafa vuruşu, boşta kaldı top. Top ağlara gidiyor ama bayrak havada. Ferman yeniden Noah Lang aldı topu. Noah Lang yaptı ortayı. Zirkse vurdu kafayı. Çolakis gole isim vermiyor. Gravenberg. Noah Lang. Noah Lang'tan orta. Boşta kaldı top ve gol. Tijani Reinders. 2-2. Hollanda maça denge getiriyor. 89. dakikada Reinders sahne alıyor. Durum 2-2. Çok bastırdı, çok yüklendi Hollanda. Beraberlik golünü aradılar. Ne aradıklarını Reinders'le buluyorlar. Somerville topla buluştu ve son düdük geliyor. Yunanistan 2, Hollanda 2, mücadelenin sonucu.
1: Değerli izleyenler, son sayfayı noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. İyi geceler.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Tekrar program.

Almanya ile Sırbistan Münih'te Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek. Jürgen Klopp yönetimindeki Almanya yeni döneme Uluslar Ligi'ne Hollanda beraberliğiyle başlamış. Sonrasında kendi sahasında Yunanistan'a tek golle kaybetmişti. Tabii ki iki maç sonunda alınan tek puan Almanya adına bir hayal kırıklığı olarak görünüyor ama Almanlar bu maça çıkış gözüyle bakıyor. Münih'te ilk düdük sesi geliyor. Almanya Sırbistan maçı başlıyor. Keyifli seyirler. Florian Wirtz. Henüz ilk saniyelerde kalkan bir bayrak. Offside'e yakalandı Florian Wirtz.

Djokovic'ten pas. Babic. Gnabry'den baskı geldi. Taç. Jürgen Klopp. İlk galibiyetini alma peşinde. Almanya ile birlikte. Hollanda maçına çok yaklaşmıştı ama son anlarda gelen bir beraberlik golü. Yunanistan maçında puan çıkaramadı iç sahada. Bugün ilk galibiyetinin peşinde Almanya. Anton. Troy. Urbik'ten pas. Tiao. Sol kanata. Voltemade ceza sahasına koşuyu attı. Biskov. Tiao. Gnabry. Gnabry iyi pas ama Wirtz'ten kontrol gelmedi.

dışarıda. Paunovic görüntüde. Son Dünya Kupası'na katılamadı Sırbistan. İyi bir kadroları var ama bu kadrolar ölçüsünde skorları alamayan ülkelerden bir tanesi Avrupa'da Sırplar. Paunovic'le birlikte bu durumun değişmesini bekliyorlar. Urbik. Troy. Biskov'tan pas. Anton. Thiao. Mittelstadt. Malik Thiao, uzun bir top sol kanata, çizgide mücadele, Nedeljkovic ve Şerhant kaybetmedi, ceza sahasına Pavlović göndermek istedi, atak soldan devam edecek, orta geldi, kafa savunmadan, şut şansı, vuruş dışarıya, Mittelstadt. Jürgen Klopp öğrencilerini böyle alkışlıyor. Babic başlattı. Petrovic. Baskı var ön alanda. Pavlović baskıda. Baskı devam etti ve Sırbistan topu kaybetti. Görüntüde Eraković var ve Pavlović, yayının başında da söylemiştim. Sırbistan'ı da seçebilirdi ama doğduğum ülkeyi, sevdiğim ülkeyi seçmek istedim dedi Aleksandar Pavlović. Nedeljković'in itirazları var. Almanya korneri kullanacak. Mittelstadt'ın baskısı korneri kazandırdı. Mittelstadt yerden gönderdi. Ön bölüme Biskov orta savunma uzaklaştırdı. Çalışılmış bir organizasyon. Hemen kapattı Sırp oyuncular. Nedeljkovic, Şerhant aldı topu, çevirdi. Voltemade'ye gelmedi. Sırbistan çıkmaya çalışacak. Uzun bir top. Troy yakın. Troy. Ama topu oyunda tutamadı Troy. Tacı Sırbistan kullanacak. Nemanja Gudeli. George Petrovic. Bournemouth'un kalesini koruyor Premier Lig'de.

Pavlović. Şerhant. Şerhant baktı içeriye. Yaptı ortayı. Savunma dikkatli.

Top dışarıda. Baskılı başladı Almanya. Anton. Şerhant. Şerhant yaptı ortayı arka bölüme. Troy kafayla indirdi. Vuruş geldi. Top dışarı gitti. Pavlović. Aleksandar Pavlović ve tribünden gelen reaksiyon. Gole yaklaştı Almanya. Troy'dan servis. Pavlović köşeyi bulmak istedi. Asfalt'ta top dışarı gitti. Jürgen Klopp önce üzüldü, sonrasında hemen oyuncularını motive etme çabasında. Petrović. Babic. Petrović. Thiaw kafayla indirdi.

Petrović. Eraković anlaşamadı. Kalecisi Petrović'le top kaybı. Voltemade gol şansı. Voltemade kurtaramadı topu. İyi bir fırsat olabilirdi. Görüntüde Nick Voltemade. Şerhant o da sol kanatta iyi başladı. Ön alanda baskıya devam ediyor Almanya. Şu ana kadar çıkmakta sorun yaşayan bir Sırbistan var. Burbik.

Pavlović. Wirtz geldi. Thiaw. Onun oynamadığı Anton. Biskov. Şerhant.

Florian Wirtz. Thiao. Pavlović. Anton. Wirtz'a da kendi sahasına kadar geldi top almak için. Thiao. Pavlović. Tek dokunuş Wirtz'den. Mittelstadt atağa katıldı. Şerhant. Şerhant yaptı ortayı. Voltemade dışarı vurdu. Sol kanadı kullanmaya devam ediyor Almanya. Şerhant'tan orta. Voltemade. Nemanja Gudel'in baskısı altında. Rahat bir vuruş yapamadı. Dışarı attı. Newcastle'dan bu sezon Juventus'a transfer oldu. Juventus formasıyla 4 maçta 1 golü var. Voltemade'nin. İlk 2 maç için Havertz kadrodaydı. Yine Ebnu Talip'e şans verdi Jürgen Klopp. Bugün ilk 11'de Nick Voltemade var. Urbik. Faul kararı Espen Eskas düdüğünü çaldı.

Jović. İşte burada Anton'a yaptığı faul. Tribünlerden tepki geldi. Kulübede hem genç hem de tecrübeli isimler var. Almanya'da onlar da bir yandan ısınma hareketlerine devam ediyor. Şerhant için hızlı bir top. Musiala görüntüde maçı böyle takip ediyor. İlk iki maç için kadrodaydı ama sonrasında onun yerine Florian Wirtz dahil olmuştu. Hollanda maçında ısınırken sakatlık yaşamıştı ve kadrodan çıkarılmıştı Musiala. Önce Musiala, sonrasında da Florian Wirtz ekrana geldi. Pavlović. Mittelstadt. Florian Wirtz. Pavlović. Troy. Biskov. Voltemate. Gnabry, Voltemate, Biskov aldı topu. Anton. Şerhant. Mittelstadt. Thiaw. Malik Thiaw, Troy, Pavlović, sol kanata, Şerhant'a, Nedeljković karşısında, Şerhant sağına çekti, yaptı ortayı, savunmanın müdahalesi, bir kez daha Şerhant, Troy iç koridordaydı, Pavlović, şöyle bir baktı arkadaşlarına, boşluk arıyor Almanya, Florian Wirtz, Thiaw, Pavlović aradan bıraktı. Biskov, Voltemade içeride. Voltemade vurdu. Savunmaya çarptı. Korner. Hata böyle alkışlıyor. Jürgen Klopp. Biskov'dan pas. Voltemade onun vuruşunda savunmada müdahale geldi. Korneri kullanacak Almanya.

Mittelstadt yaptı ortayı. Kafalardan sekti. Wirtz bir kafa daha. Sırbistan savunması uzaklaştıramadı. Anton vurdu, dışarı attı. Valdemar Anton. Savunmanın uzaklaştıramadığı top. Birden pas oldu Anton'a. Burada işte Anton soluyla vuruş yapmak istedi ama topu ayağına istediği gibi oturtturamadı. Bu fırsatı kaçırdı Anton. Biskov. Şerhant.

Vlahović, Mittelstadt, Şerhant. Yine sol kanada gelişine bir orta denemesi. Top dışarı gitti. Belki şu ana kadar gol yok ama sanıyorum ki Alman taraftarlar oynanan oyundan mutlu. Yedek kulübesi ekranda. Az önce de söylediğim gibi yeni isimler, tecrübeli isimler. Hepsinden var.

Gnabry'e doğru. Gnabry çapraza. Gnabry vurdu. Asfaltta dışarıda. Sergei Gnabry kaptan olarak çıktı bugün sahaya. Savunmanın arkasına bu koşu. Çaprazda açı dar. Şansını denedi ama sonuç alamıyor. Gnabry pas Florian Wirtz'ten. Sırbistan'ı zorlamaya devam ediyor Almanya. Şimdi yatarak bir müdahale geldi. Alkış aldı. Şerhant. Top Almanya'da. Anton. Biskov yanındaydı. Pavlovic'de oynadı. Merkezde Biskov var. Sağ kanatta Troy. Baktı içeriye Troy. Yapmadı ortasını. Rakibinin üzerine gitti. Sola çekti. Pasını aktardı Biskov'a. Biskov orta. Savunmaya çarptı. Korner. Zodic müdahale yapan isim. Burada ters bir kafa. Kaleye doğru yöneldi. Dışarı gitti. Bir korner daha kullanacak Almanya. Üçüncü korneri bu Almanya'nın. Dakika 20. Pasla başlattı Mittelstadt. Gnabry, Troy. Bekletmeden Mittelstadt arka bölüme gönderdi ama top doğrudan dışarı gitti.

Stanović biraz endişeli gözlerle takip ediyor. Belki tabela şu ana kadar değişmedi ama Almanlar lehine değişmeye oldukça yakın görünüyor. Pavlović. Florian Wirtz. Anton. Pavlović. Troy. Biskov. Troy. Ondan önce müdahale. Babiç'ten. Pavlović dokundu. Taç. İşin uyudu orada ama top kaybı geldi Şivkoviç'ten ve şimdi Almanya sol kanatta Şerhant'la etkili olma çabasında. Erakovic yatarak yaptı hamleyi. Taçı kullanacak Almanya. Pavlović. Tiao. Pavlović. Mittelstadt. Bu anlarda destek arttı.

Thiaw. Troy. Gnabry. Thiaw. Troy. Thiaw. Gnabry. Gnabry'den pas hatası geldi. Tadic. Savunmanın arkasına alamadı o noktada Kostić. Eski bir Fenerbahçeli Kostić pası atan, tabii ki Dušan Tadić de öyle. Fenerbahçe'de forma giymiş iki isim bugün ilk 11'de başladı Sırbistan'da. Voltemadeyer'de oyun devam ediyor. Petrović. Baskı vardı, dışarı gönderdi Petrović. Almanya baskısından bunalmış durumda Sırbistan. Gnabry pasını aktardı Mittelstadt. Orta Mittelstadt'tan Wirtz bıraktı Troy. Troy'dan Florian Wirtz'e. Biskov baktı kaleye. Biskov dışarı attı. Biskov yakın köşeye bir vuruş. Yan ağlara gitti. Böyle heyecanlandı tribünler. Biskov. İki oyuncu yerde. Troy yakın. Filip Troy. Gnabry. Voltemade. Gnabry yerde. Karar faul.

Bir faul kararı daha. Bu kez Wirtz yerde kaldı. Hemen başlattı Almanya. Mittelstadt. Mittelstadt'tan Şerhant'a anlaşamadı iki oyuncu. Kadrodaki yeni yüzlerden bir tanesi Derry Lionel Şerhant. Freiburg'da sezona müthiş bir giriş yaptı. 7 maçta 2 gol 5 asisti var. Geçen yıl Freiburg'la birlikte Avrupa Ligi'nde final oynadı. Ve bu yıl da Bundesliga'ya yaptığı başlangıçla Jürgen Klopp'un dikkatini çekti ve milli davet aldı. Derry Lionel Şerhant. Mittelstadt. Şerhant. Baktı kaleye. Şerhant vurdu. Out. Uzaktan denemelere devam ediyor Almanya. Az önce Biskov, şimdi Şerhant.

hatasını hızlı bir şekilde telafi etti. Uzun bir taç gelecek Živković'ten. Živković gönderdiği Babic, ondan önce Mitelstadt, Florian Wirtz. Wirtz dokundu, Biskov. Alman yatakta Eskas avantaja bıraktı. Ters kanada uzun bir top Troy'dan. Şerhant hareketli, Şerhant topu aldı. İki Freiburglu, Troy ve Şerhant. Nedeljković son dokunuş ondan. Taçı kullandı Almanya. Pavlović düşünmedi kaleyi. Biskov, Wirtz, Voltemade, Wirtz. Yine avantaj. Yerden bir top. Voltemade, son anda dokunuş geldi. Gudeli kale alanında çok kritik bir hamle. Gole yakındı Voltemade. İşte Nemanja Gudeli son anda ayağını uzatıyor bu topa. Voltemade'den önce müdahaleyi yaptı. Korneri Mitterstadt'ta kullanacak Almanya. Mitterstadt orta geldi. Kafa Babiç'ten. Živković. Živković pasını aktardı. Kostić. Destek bekliyor Kostić. Živković'e. Živković. Gnabry karşıladı. Gnabry çizgide. Hamleyi yaptı Gnabry. Riskli bir pas. Ama geçti Mitterstadt'a. Florian Wirtz.

Thiaw. Thiaw topla çıktı. Thiaw'dan pas. Florian Wirtz. Voltemade aldı topu. Voltemade bıraktı. Gol şansı. Gnabry kaleci. Petrovic. Atak devam edecek. Vuruş geldi Thiaw'dan. Dışarı gitti top. Gnabry üzgün. Karşı karşıya pozisyonda. Geçit vermedi Petrovic. Wirtz. Voltemade. Böyle bıraktı Gnabry'e. Petrovic. Çok net bir şans. Ayağıyla çıkarıyor Petrovic. Tadic. Tadic topu kaybetmedi. Sağ kanadı kullanacak Sırbistan. Nedeljkovic çalımı attı. Şerhan hızlı bir şekilde geldi. Kademeye girdi. Savunmasına yardımı yaptı. Živković yine uzun bir taç. Mittelstadt karşıladı. Nemanja Gudeli. Eraković. Zodic. Şerhant. Yine savunmada müdahale yaptı. Tadic. Nemanja Gudeli. Babic. Gnabry'den baskı. Kostić. Tadic. Thiaw. Tadic'in peşindeydi. Petrovic'e kadar geldi top. Babic attı çalımı, pasını aktardı. Anton, o da baskıya çıktı. Şimdi savunmanın arkasına nefis top. Kostić'le Sırbistan gole giriyor. Kostić baktı kaleye. Kostić çevirdi. Kale ağzında bu gol kaçıyor. Çok büyük bir fırsat. Kostić

Sırbistan sonuç alamadı. Offside var mı yok mu? Bayrak havaya kalkmadı. Savunmanın arkasına bir pas. Kostić arkadaşına bırakmak istedi ama bu fırsat kaçıyor. Nedeljković o da ileri fırlamıştı. Dokunamadı topa Nedeljković. Troy. Biskov. Pavlović. Thiaw. Florian Wirtz. Pavlović. Wirtz. Gnabry. Otemade. Müdahale geldi. Tadic. Tadic pasını aktardı. Wirtz ve Pavlović'ten baskı geldi. Oynayın diyor Eskas. Jović. Top kaybı yaptı, faul bekledi. Devam dedi Eskas. Top şimdi sol kanatta, Şerhant'ta. Yanında Wirtz var. Bıraktı ona Florian Wirtz. Wirtz'den Pavlović'e. Pavlović, Troy değil, Gnabry'i tercih etti. Gnabry rakibini aldı karşısına. Orta arka bölüme. Voltemadi'ye gelmedi. Atak devam edecek. Pavlović bıraktı. Mittelstadt alamadı. Şerhant. Anton. Malik Thiaw, iki stoperde Sırbistan sahasında, Almanya'da Gnabry. Gnabry yaptı ortayı, kafa, kaleci Petrović. Topu yine kazandı Almanya. Gnabry Kostić'e çarptırdı. Top dışarıda. Wirtz'in üzüntüsü. İşte burada Gnabry nefis ortaladı. Florian Wirtz vurdu, kaleci Petrović. Petrović'in tam üstüne vuruyor Wirtz. Kalesini kapatmaya devam ediyor George Petrović. Mittelstadt. Kafa savunmadan. Gnabry bıraktı. Troy. Gnabry. Troy. Pavlović. Troy. Pavlović. Gnabry. Pavlović bıraktı. Hızlı bir top Gnabry için.

Temade offside hareketlenmedi ama bir stop aldı. Wilson Gnabry'e. Gnabry soluna çekti. Gnabry vurdu. Üzerine gitti Petrovic'in. Bugün sahaya kaptan olarak çıktı Gnabry. Schlotterbeck'in sakatlığından sonra kaptan kim olacak sorusu vardı Almanya'da. En fazla milli formayı giymiş olan oyuncu kaptan olacak demişti Jürgen Klopp. Gnabry bugün takımının başında sahaya kaptan olarak çıktı. Biskov alamadı topu. Kostić dokundu, touch.

Pavlović. Gudeli. Babic. Otemade baskıda Babic. Kostić faul yapıyor. Florian Wirtz. Troy. Aktı içeriye, orta arka bölüme, kafa savunmadan Pavlović. Wirtz ceza sahasında, dar alanda çalım. Wirtz bıraktı, direkten döndü. Gol şansı, gol! Biskov. Almanya kapıyı açıyor. 39'da Biskov'un golü geliyor. Münih'te Jürgen Klopp mutlu, oyuncular mutlu, taraftarlar mutlu. Kostić, onun üzüntüsü, Biskov ve Pavlović'in mutluluğu. Atak böyle gelişti. Troy'dan orta, savunma Nedeljkovic'le uzaklaştırdı. Devamında Pavlović, Wirtz dar alanda nefis çalım, harika bıraktı ayak dışıyla. Direkten dönen topu tamamlayan Biskov oluyor.

Klopp işte böyle seviniyor. Tom Biskov, Bayern Münihli, kendi evinde Münih'te Allianz Arena'da Almanya adına perdeyi açıyor. Anton gelmedi Tadic'e. Nemanja Gudeli, Otemade, Biskov, Gnabry topla buluştu. Bindirmeyi yapan Troy. Gnabry orta, Otemade gelmedi. Şut şansı, vuruş dışarı gitti. Savunmanın müdahalesi var. Korner. Pavlović. Yine iyi geldi Almanya. Dönen topları almaya devam ediyor Almanya. Pavlović bu vuruş son anda müdahale geliyor savunmadan. Korner.

Mittelstadt korneri kullanacak. Orta arka bölüme Petrovic. Gudeli, Petrovic, Troy, Temate, Biskov, Pavlovic, Troy, Gnabry. Pavlovic, Biskov, iyi döndü. Biskov vurdu kaleci Petrovic. 90'dan çıkardı Petrovic. Nefis şut, muhteşem bir kurtarış. İki güzel hareket.

Petkov. Top işte böyle süzüle süzüle gidiyor Sırbistan kalesine. Petrović köşeden böyle alıyor. Bu kez topun gerisinde Florian Wirtz var. 6 oyuncuyla ceza sahasına geldi Almanya. Wirtz pasa başlattı. Biskov. Wirtz arka bölüme. Anton. Savunma uzaklaştırdı. Gnabry takipte aldı topu. Pavlović. Troy. Mittelstadt. Şerhant. Wirtz de orta. Korner.

Wirtz korneri kullanacak. Orta geldi. Sekti top arka bölüme. Gnabry, Troy, çalım gelmedi. Gnabry son temas ondan. İlk yarıda normal sürede son dakikanın içerisindeyiz. Almanya'nın 1-0'lık üstünlüğü var. 39'da Biskov'tan geldi gol. Biskov. Urbik. Uzun bir aradan sonra Urbi'yi de görmüş olduk. Pavlović. Biskov. Pavlović. Şerhant. Nedeljković. Top dışarıda. Karar out. Artı bir ilk yarının sonuna eklenen süre Münih'te. 45 artı biri izleyeceğiz. Bir kez daha gol anına dönüyoruz. Firsin şutu direkten döndü. Biskov doğru zamanda doğru yerde takımını öne taşıyor. Anton. Gnabry hareketli. Troy. Wirtz. Espenescas ilk yarıyı tamamlayan düdüğünü çalıyor. İlk yarıda Münih'te tek gol var görüntüdeki. Biskov 39'da ilk yarının skorunu belirledi. Üstün bir Almanya, iyi bir oyun ve Jürgen Klopp'un öğrencileri Sırbistan karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamlıyor. Bu keyifli maçın ikinci yarısında yeniden karşınızda olacağız.

İkinci yarıya Almanya başlıyor. İlk yarıda birçok şut, birçok pozisyon, önemli şanslar, fırsatlar. Ama tek gol çıkarabildi Almanya. Sırbistan'ın Kostić'le getirdiği, Nedelkovic'in dokunamadığı bir pozisyonu vardı. Ama bu pozisyon dışında çok üstündü Almanya. İlk yarıda tek gol. Bakalım ikinci yarıda hikaye nasıl olacak? Voltemade'ye doğru kalesini terk etti. Topu uzaklaştırdı Petrovic. Tam 4 kurtarışı var ilk yarıda Sırbistan kalecisi Petrovic'in. Elmalı. Anton. Mittelstadt. Anton. Pavlović. Wirtz. Pavlović'ten pas. Pavlović. Voltemade'ye oynamak istedi, olmadı. Faul kararı, Sırbistan kullanacak. Malik Tiav görüntüde. Newcastle United'da Premier Lig'de forma giyiyor Tiav. Babic. Tadic. Top kaybı.

Mala ayak dışıyla bir pasa gitti. Top dışarıda. Tacı Mittelstadt kullanacak. Wirtz. Thiaw. Pavlović, Biskov. Mittelstadt, Elmala. Anlaşamadı bu iki isim. İşte Sait Elmala'nın Köln'de giydiği forması bir taraftar Münih'te bu şekilde desteğini gösteriyor Sait Elmala'ya. Anton. Thiaw'dan pas. Bir kez daha Malik Thiaw. Uzun bir top. Sait Elmala. Tacı kullandı Mittelstadt. Elmala. Pavlović. Troy yaptı ortayı. Kaleci de kaldı. Petrović. Eraković. Anton istediği hamleyi yapamadı Taç. Demar Anton görüntüde uzun yıllar Hannover'de oynadı. Sonrasında Stuttgart ve bu sezon 3. yılına girdi Borussia Dortmund'la birlikte. Jovic'den ters kanata nefis kontrol Filip Kostić'ten. Kostić ve Troy yan yana. Kostić baktı içeriye. Hiçbir arkadaşı yoktu. Yapmadı ortayı. Tadic ondan Gudeli'ye. Eraković. Živković. Baskı ve yine top kaybı diyeceğim anda Sırbistan'da. Wirtz topu almışken son bir temas geldi. Tacı kullandı Wirtz. Anton. Otemade anlaşamadı Biskov'la. Tadic, Otemade. Şerhant yerde kaldı. Karar faul.

Elmalı. Mittelstadt, Wirtz, Pavlović. Voltemate. Şut şansı. Pavlović pasa gitti. Şimdi içeriye. Pavlović, Petrović çıktı aldı. Ceza sahasına pası verdi. Böyle hareketlendi Pavlović. Biskov'tan şık bir düşünce ama Petrović önce davrandı. Çıktı aldı topu. Kostić yerde. Karar faul. Petrović. Birsen baskı. Gudeli. Tadić bekletmeden pasını aktardı. Troy hata yapmadı. Eraković. Oyuna tutuş Ivković. Pavlović yerde. Kostić'in desteğiyle ayağa kalktı. Şivković de taçı kullandı. Top kaybı Elmalı. Biskov. Florian Wirtz. Bir sağına çekti. Florian Wirtz pasa gitti. Arka direkte Şerhant dokunuşu yaptı ama çok zor bir toptu bu. Out'a gitti. İşte Wirtz. Onun ince düşüncesi. Uygulamada istediğini yapamadı Florian Wirtz. Güçlükle dokunabildi Şerhant. Tadić. Troy dokundu. Voltemate oradan çıkardı topu. Voltemate. Şerhant çok süratli. Şerhant son anda müdahale geldi. Maksimović. Dakika 55. Yine Mittelstadt kullanacak. Orta geldi. Kafa Jović'ten. Živković. Pas hatası.

Pavlović, Voltemate. Biskop. Anton. Baskı var. Hata geldi. Jović. Jović, Maksimović. Merkeze pas. Çok ağır kaldı o noktada Sırbistanlı oyuncular. Urbik'ten hata gelmişti ama bu hatayı değerlendiremediler. Nitelstadt. Witt. Pavlović. Florian Witt. Biskov. Biskov'tan Elmalaya. Elmala ceza sahasında sağına çekti. Elmala vurdu. Çok az farklı dışarı gitti. Sait Elmala. Almanya'nın yeni üzerinden Elmala. Köşeyi düşündü. Nefis bir ayak içi burada ama çerçeveyi bulamadı. Son bir temas da var. Korneri kullanacak Almanya. Mittelstadt orta geldi. Thiaw. Nedeljkovic uzaklaştırıyor. Elmala vuruşu istediği gibi değil ama Şerhant'ta kaldı. Şerhant top dışarı çıktı. Bir denemede ondan. Yakın direği düşündü Şerhant. Top dışarı gitti. Petrovic'in kalesine üst üste şutlar. Önce Elmala, sonrasında Şerhant. Henüz tabela değişmiş değil. Baskı Wirtz'ten Şerhant eklendi. Jović, ondan önce Thiaw. Mittelstadt. Elmala pasını aktardı. Mittelstadt. Araya bırakmak istedi, olmadı. Živković. Voltemade baskıyı yaptı. Almanya topu kazandı. Florian Wirtz. Pavlović. Wirtz. Anton. Biskov. Voltemade, Biskov kaleye baktı, pasa gitti. Şerhant bu pası beklemiyordu, atak devam edecek. Arka bölüme Voltemade kaçırdı. Voltemade kaçırdı. Çok ama çok net bir şans. Kaçırması atmasından zor. Voltemade dışarı vurdu. Offside yok. Kale ağzında. Voltemade bu topu havaya dikiyor. Taraftarlar ve Jürgen Klopp. ...2-0'a çok yaklaştı Almanya.

Florian Wirtz. Anton Mittelstadt, Elmalı ve Biskov. Ve Erkaç'ta başarı yok. Sırbistan

Taşı kullanacak. Pavlović. Mittelstadt. Mittelstadt pasını aktardı. Wirtz nefis çekti. Wirtz! Florian Wirtz! Harika gol! Florian Wirtz!

İkinci golü kutluyor Almanya. Nefis çekti, köşeye bıraktı Florian Wirtz. Atağı başlatanlardan Florian Wirtz. Mittelstadt yine bir iç koridor koşusu. Ceza sahasına birse harika sıyrılıyor Babiş'ten. Tam köşeye bırakıyor. Farkı ikiye çıkarıyor Florian Wirtz. Önce çalım, sonra gol vuruşu. Münih'te skor 2-0. Etkili geliyor. Şerhant. Üçüncü gol olabilir mi? Şerhant dışarı vurdu. Son bir temas. Babiş'ten. Korner Almanya'nın. Şerhant'a çok zorladı bugün Sırp oyuncuları. Stad yaptı ortayı. Anton arka bölüme son anda bir dokunuş. Dışarı gitti. Şerhant. İki değişiklik olacak Sırbistan'da. Tiao. Bischoff. Elmana. Pavlović. Zodic baskı vardı. Voltemade aldı. Voltemade hayır diyor. Feskas. Florian Wirtz. Elmala rakibinin üzerine gitti. Geçemedi Elmala. Almanya'da top. Wirtz. Pavlović. Troy Pavlović. Uzaktan bir vuruş dışarı gitti. Bischoff.

Paunovic az sonra 3 değişikliğe birden gidecek. Nedeljkovic top kaybı. Faul diyor Eskas. Tadic ve Žiković. Tabela onlar için yanıyor. 4 değişiklik olacak. Pavlović, Jodić, Eraković, Ivković ve Tadic çıktı. Değerli izleyenler, Cvetković, Pavlović, Samardžić ve Lukić oyunda.

Pavlović. İyi döndü Pavlović. Faul kararı Sırbistan kullanacak. Mihailo Cetković. Faul alan isim. İşaret geldi. Kostić kullandı. Pavlović top dışarıda. Bayrak da havada, offside. Pavlović yakın mesafeden vuruşunu yaptı. Devamında bayrak havaya kalktı.

Paunovic görüntüde. Mittelstadt.

Olovic, Troy, Tiautan, Antona. Münih'te, tribünlerde Meksika dalgası var. Pavlovic'ten pas, Bishop. İyi döndü. Araya bıraktı ama müdahale var savunmadan. Top yine Almanya'da dediğim anda faulü belirliyor Espen Eskas. İşte 86 Dünya Kupası'ndan sonra hayatımıza giren Meksika dalgası Münih'te Almanya'da.

Ferhat. Troy. Pavlović. Pavlović pas kısa düştü. Samardžić. Samardžić. Ağır kalınca top kaybı yaptı. Thiago.

Mitterstad.

Almanya'nın 2-0'lık üstünlüğü devam ederken tribünlerde de Meksika dalgası devam ediyor. Sol kanada iyi bir top. Pavlović, Kostić yanında, karşısında Troy var. Pavlović iki oyuncunun arasından çıkarken gözler Espen Eskas'a çevrildi ama devam dedi Eskas. Otemade yerdeyken müdahale yaptı Kostić. Kostić aldı topu. Filip Kostić.

Nefis çalım. Samardžić bıraktı araya. Gol şansı. Dengesini kaybetti. O noktada Cetković yerde kaldı. Devam dedi Eskas. Elmalı formasından çekti Gudeli. Sarı kartı da görüyor.

Maçtaki ilk kart Nemanja Gudeli'ye çıktı. Oyunu durdurdu Eskas. Topun olmadığı noktada Troy yerdeydi. Kostiç'le bir diyalog. Az sonra 3 değişiklik olacak Almanya'da. Burkhardt. Bauer ve Mbasse Conte oyuna dahil olacaklar. Baskı ve Thiaw'un baskısı topu Almanya'ya getirdi. Pavlović. Pavlović top kaybı. Çizgide mücadele. Pavlović ve orada Serhant. Karar faul. Almanya kullanacak. İlk etapta düdüğünü çalmadı. Eskas sonrasında faul dedi. Bischoff görüntüde golü de attı.

Orta geldi ön bölüme, karşıladı Jovic. Bugün belki hücumda çok fazla topla buluşamadı, çok çıkamadı Sırbistan ama savunma yardımı ve kendi sahasına gelerek top dağıtımında önemli rol oynadı Luka Jovic. Dünya futbolunun önemli yıldızlarından birisi olması bekleniyordu ama kariyeri o yönde seyretmedi. Kızıl Yıldız'dan sonra Benfica'ya gitti. Frankfurt, Real Madrid, Fiorentina, Milan 2 yıldır Ajax'te oynuyor ve geçtiğimiz yılki şampiyonlukta 21 golle önemli katkısı olmuştu Luka Jovic'in. Ve işte Jürgen Klopp'la Bauer arasındaki ilginç enstantane, oyuncularına babacan bir tavırla yaklaşan bir profil zaten Jürgen Klopp. Golü hatırlayacağız değerli izleyenler. Çünkü bu golün kahramanı Bischoff oyundan alınıyor. Voltemade, Bischoff ve Scherhant oyundan çıktı Almanya'da. Burkhardt, Bauer ve Conte oyunda. Marsic korneri Sırbistan kullanacak. Bischoff görüntüde yayının bazı noktalarında Bischoff diye telaffuz etmiş olabilirim. Lütfen kusura bakmayın değerli izleyenler. Bazen zihnimizde dilimiz aynı noktada olmayabiliyor. Bu açıklamayı da yapalım. Korner kullanıldı. Wirtz gidemedi topla. Orta kale alanına Anton. Vuruş Kostiç'ten, kalecide kaldı Urbik. Urbik gönderdi ileriye Bauer'a. Kostiç ve Bauer. Kostiç müdahaleyi yaptı. Çok tecrübeli. Tadiş çıktıktan sonra kaptanlık pası bandı da onda. Kostiç'e baskı var. Kostiç. Masa Conte faulü yaptı. Kadronun yeni isimlerinden birisi o da ilk iki maçta yoktu, daha doğrusu ilk kadroda yoktu. Masa Conte. Şöyle düzelteyim, ilk maçta yoktu. Yunanistan maçında vardı. İlk maçta Hollanda maç karşısında kadroda yoktu Conte. Wirtz. Elmalı hareketliydi. Ona değil. Mittelstadt yerde. Oyun devam ediyor. Pavlović çizgide çalım attı. Burkhardt. Sert bir müdahale. Çok sinirlendi Jürgen Klopp. Maksimović sarı kartı gördü. Paunovic, Sırbistan teknik direktörü, ona da bir kart çıkardı Espeneskas. Elmalı çalımı atamadı. Devamında da faul yaptı. Dakika 80. Buradan pas. Ceza sahasında tehlike olabilir. Conte korner almayı başardı.

Mittelstadt korneri kullanacak. Orta Mittelstadt'tan tek yumruk. Petrovic uzaklaşmadı. Elmala ıska geçti. Troy. Troy'dan iyi orta. Kafa Petrovic. Dönen top bir çevirdi savunma. Üçüncü golü istiyor Almanya. Pavlovic. Baur orta geldi. Anton vuramadı. Nedeljkovic'in kontrolünde top dışarıda. Baur araya girdi. Celtic'te oynuyor. Onun da ilk milli maçı, ilk heyecan.

Hinterstadt. Florian Wirtz. Wirtz çalım atamadı. Pavlović ondan önce müdahale. Sırbistan da çıkamadı. Yine atakta olacak Almanya. Sait Elmala. Araya bıraktı Florian Wirtz. Bugün çok hareketli. Şu ana kadar nefis oynadı Wirtz. İlk golde onun topu. Direkten dönmüş. Bischoff tamamlamıştı. Devamında ikinci golü attı. Almanya'da maçın en iyi oyuncularından birisi Florian Wirtz. Münih'te tribünler bu anlarda ayakta. Dakika 83. Jürgen Klopp'la ilk galibiyetine yakın görünüyor Almanya. Pavlović aradan bıraktı. Conte pas geçmedi. Bambase Conte. Troy üzerinden atladı. Bauer'dan orta. Burkart'tan önce Petrović. Anton taşı kullandı.

Pase Conte. Herkese gitti. Conte. Conte süratli taşıdı topu. Pasını da aktardı. Mittelstadt koşuyu attı ama alamadı. Topu çok iyi taşıdı. Son pas atamadı Conte.

Mittelstadt. Taur'dan pas. Tiao. Anton. Tiao.

Michaelstadt. Elmala dokundu. Baur. Florian Wirtz. Wirtz merkeze. Wirsten pas. Bambase Conte. Üçüncü gol şansı. Conte çekti. Conte vurdu. Petrovic Elmala pas bekliyordu. Serzenişte bulunuyor arkadaşını. Burada

güçlükle vuruşu yapabildi Bambase Conte. Thiaw faul bekliyor. Cetkovic yakın da eskaz. Oyun devam ediyor. Bambase Conte. Pavlovic karşısında Conte. Troy. Anton. Conte. Pavlovic, Mittelstadt. Wirtz iyi döndü.

Pavlović, Burkhardt, Mittelstadt, Wirtz, dar alanda tek paslar, top kaybı geldi. Sırbistan'da kaptırdı. Pavlović, Bambasa Conte, Wirtz, Wirtz, Baur, Wirtz, Florian Wirtz, Bambasa Conte, sıkıştı oraya Conte. Kostić, Baur son anda dokundu. Mittelstadt baktı kaleye. Mittelstadt out.

Kosov, Sırbistan'da Maksimovic'in yerine oyuna dahil oldu. Almanya'da da Pavlovic çıktı. Vitali Janent oyunda. 28 yaşında ilk kez milli olmanın heyecanını yaşıyor Janent. Elmalı geniş alanı buldu. Sait Elmalı sağına çekti. Elmalı yerden vurdu dışarıya. Florian Wirtz'in düşük golü Almanya'ya 2-0 öne taşımıştı ve sonrasında gol sevinci tribünlerde bu şekilde ekrana yansıdı.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
3: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix,
4: İdefix. Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
5: Sayın dinleyiciler,

0: A-Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 2 Ekim 1187'de Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü zapt ederek 88 yıllık Haçlı işgaline son verdi. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: ülkesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
0: lazım. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
0: Reklam.
3: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam iş bankası.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
8: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne istersen ol.
0: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
10: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
11: Evlilik hazırlığı yapan çiftleri ve aileleri yakından ilgilendiren altın ve takı iadesi konusunda Yargıtay'dan emsal bir karar çıktı. Yüksek Mahkeme, nişanlılığın evlenme dışında bir nedenle sona ermesi halinde alışılmışın dışındaki hediyelerin veren kişiler tarafından geri istenebileceğine hükmetti.
10: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
12: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
13: Birinci grubun diğer maçında Fransa ile İtalya Paris'te saat 21.45'te karşılaşacak. Mücadele A-Spor'dan naklen ekranlara gelecek. Grupta ilk iki maçını kazanan Fransa 6 puanla lider durumda bulunurken Belçika ve İtalya 3'er puana sahip. Ay Yıldızlı ekibinin ise henüz puanı yok. Türkiye ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da ise İtalya'ya 4-1 kaybetti. Belçika ise ilk maçında deplasmanda İtalya'yı 2-0 yenerken sahasında Fransa'ya 1-0 yenildi.
14: Önündeki alanı kullanıyor. Çok süratli. Olise gidiyor. Olise iki oyuncu karşısında ayakta kaldı. Gol şansı. Olise! Michael Olise!

0: Sadece beni üzen taraf bazen futbolcularımıza yapılan egzajere olan eleştiriler. Yani farkında olmamız gerekiyor, bilinçli olmamız gerekiyor onlara eleştiri yaptığımızda. Çünkü bu seviyeye onlar bizleri taşıdı. Dünya Kupası'na onlar bizi götürdü. Avrupa Şampiyonası'nda mesela onlar iyi bir performans gösterdi ve A Ligi'ne de onlarla beraber geldik. O yüzden bazen haksız eleştiriler olduğuna inanıyorum futbolcularımıza karşı. Bir hedef gösterilmesi gerekiyorsa lütfen eleştirilerinizi bana doğru yapabilirsiniz. Ben her türlü hepsini kaldırırım. Sonuçlara odaklanmadan A Ligi'nde göstereceğimiz performanslar önemli bizler için. Hazırlık bakımından bakmak gerekirse. Çünkü A Ligi'ne nasıl geldiğimizi biliyoruz. Eksikliklerden de bahsetmek istemiyorum eksik olan futbolcularımızdan ama bakıyorsunuz bu dönemde son 3-4 yılda 2 Şampiyonlar Ligi finali oynamış futbolcularımızdan bir tanesi yok. Örnek veriyorum yani onun eksikliği, onun kalitesi tabii ki de hissediliyor. Biliyorsunuz hep elinde bayrağıyla beraber hep bizleri de temsil etti yurt dışında. Kenan'ı söyleyebilirim, Orkun'u söyleyebilirim. Onların da eksikliği çok önemli bu kampta baktığınızda. Ama düşüncelerimizi paylaşırken her zaman dengeli olmamız gerektiğine inanıyorum. Takımımızı çünkü A Ligi'nde alışık olduğunu söyleyemem bu seviyelerde oynarken. O yüzden bu alışkanlığı kazanmamız gerekiyor. Kazanmak için yapıyoruz bu işi ama maçlardan önce futbolcularımıza şu baskıyı oluşturmayalım. Yani her maçı kazanmamız gerekiyor, her maçı kazanmamız gerekiyor. Biz doğru performansları koymamız gerekiyor. Çünkü doğru performansı koyduğumuzda ve futbolcularımız bu bilinçle hareket ettiğinde zaten sonuçları istediğimiz gibi almaya başlayacağız. Galibiyetin 1000 tane babası vardır. Mağlubiyetlerin öksüz olduğunu söyleyebilirim. Beklentileri çok yükselttik. Bunu söyleyebilirim. Yani sonuçlarla birlikte. Ama sonuçlara bakarak normalmiş gibi bakmak da çok aşırıya kaçtığına inanıyorum. Dünya Kupası'nda farklı geçen bir enstantane belki bizimle olan bütün düşünceleri değiştirebilirdi herkesin. Ama maalesef olmadı istediğimiz gibi. Eksiklerimizi sürekli çalışarak gidermeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz ki belirli pozisyonlarda belirli eksikliklerimiz var genel olarak. O yüzden futbolcularımızla beraber her seferinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve birlikte çok çalışarak bu futbolcularla beraber ileriyi görmeye çalışıyoruz. Türk halkının gururunu çok iyi bilirim ve bu bir kusur değildir. Asla tam tersine bir güçtür. Hani bu gurura sahip olmak. Sadece genel olarak biraz daha dengeli olmamız gerekiyor futbolcularımıza karşı. Hep beraber biraz daha sahip çıkmamız gerekiyor ne olursa olsun. Çünkü futbolda seviyeler mevcuttur. Bu seviyelere alışkanlık kazanmak gerek. Ve özellikle zamanla desteğimizi hiçbir zaman esirgemeden tabii ki de eleştireceğiz. Bunda bir sıkıntı yok. Ama dengeli bir şekilde eleştirmemiz gerekiyor. Neleri daha iyi yapabiliriz? Bunu konuşmamız gerekiyor.
1: Eksik olan belki bir şey yoktur. Belki bazı şeyleri yanlış yapmış olabiliriz. Önemli rakiplere karşı oynadık. Galibiyetler bu yüzden gelmedi. Ama tekrardan kenetlenip çünkü iyi oynarken de beraberiz. Kötü oynarken de beraberiz. İnşallah yarın tekrardan birlikte oynayıp birlikte reaksiyon gösterip o galibiyet serilerine inşallah tekrardan başlayabiliriz. Kaldıramayacağım bir baskı olduğunu düşünmüyorum. Yetenekliyim ve halkımız takım arkadaşlarım, abilerim bana güveniyor. Ben de aynı zamanda onlara güveniyorum. Yani aslında sadece Arda bir şeyler yapsın değil, hep beraber mücadele ediyoruz. Bazen birimiz daha iyi oynuyor, bazen başka biri daha iyi oynuyor ama hepimiz birbirimize çok inanıyoruz. İnşallah yarın da hep beraber mücadelemizle bunu göstermek istiyoruz. İtalya maçının ilk yarısını çıkardığımız zaman bence Fransa'ya karşı çok net bir mücadele gösterdik. Belki maçı da kazanabildik. Fransa en güçlü ülkelerden biri. O yüzden ya İtalya maçının da ikinci yarısında çok iyi reaksiyon gösterdiğimiz düşünüyorum. O yüzden bence biz kendi kalitemizi tamamen ortaya koyabilirsek, takım olarak beraber oynayabilirsek, beraber mücadele edebilirsek, o reaksiyonu gösterebilirsek bence iyi şeyler yapabiliriz. Kendisi dünyanın en iyi oyuncularından biri. Aynı zamanda çok da güzel bir insan. Çok mütevazi, çok dürüst biri. Sağ içinde ne kadar başarılıysa sağ dışında da o kadar temiz biri. Yani maçtan sonra formalarımızı değiştirdik. Maçı değerlendirdik. Biraz sohbet ettik. O kadar.
2: Şimdi de Belçika teknik direktörü Mark Van Bommel'in Türkiye maçı öncesi yaptığı açıklamaları izleyelim.
3: Her maçı kazanmamız gerekiyor ama Türkiye maçı çok önemli. Evimizde oynuyoruz. Kazanırsak 6 puanımız olacak. Türkiye'nin ise grupta puanı yok. Onların son maçlarını tekrar izledim. Sadece ABD'ye karşı kazandılar. Bu maçlarda çok fazla gol şansı yakaladılar. Gole çeviremediler. Ama her seferinde şunu görüyoruz ki çok iyi oyuncuları var.

0: Ancak şu anda bazı önemli oyuncuları kadroda yok. Trossard'ın Avrupa maçlarından kalan bir sakatlığı vardı ama aramıza katıldı. Türkiye'ye karşı oynayacak. Lukaku gibi çok fazla oyuncumuz yok. Lukaku oynadığında 10 topun 8'i gol oluyor. Onunla konuşmak için yakın zamanda İstanbul'a gittim. Durum analizi yaptık. Fenerbahçe'de çok oynamıyor. Uzun dakikalar alamıyor. Ama bu benim için sıkıntı değil. İlerleyen dönemde orada daha iyi performans sergileyecektir. Lukaku Fenerbahçe'de kendisini iyi hissediyor. Birçok takımda oynadı ve her zaman kendi pozisyonu için savaşmak zorunda kaldı.
1: Uluslar Ligi A Ligi 2. grupta Almanya Jürgen Klopp yönetimindeki ilk galibiyetini Sırbistan karşısında aldı.
2: Almanya ile Sırbistan Münih'te Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek. Münih'te ilk düdük sesi geliyor. Almanya Sırbistan maçı başlıyor. Keyifli seyirler. Gnabry'e doğru. Gnabry çaprazda. Gnabry vurdu. Asfaltta dışarıda. Sergei Gnabry kaptan olarak çıktı bugün sahaya. Savunmanın arkasına bu koşu. Çaprazda açı dar. Şansını denedi ama sonuç alamıyor. Gnabry pas Florian Wirtz'ten. Thiaw topla çıktı. Thiaw'dan pas. Florian Wirtz. Voltemade aldı topu. Voltemade bıraktı gol şansı. Gnabry kaleci Petrovic. Atak devam edecek. Vuruş geldi Thiaw'dan. Dışarı gitti top. Gnabry üzgün. Karşı karşıya pozisyonda geçit vermedi Petrovic. Babic attı çalımı. Pasını aktardı. Anton, o da baskıya çıktı. Şimdi savunmanın arkasına nefis top. Kostiç'le Sırbistan gole gidiyor. Kostiç baktı kaleye. Kostiç çevirdi. Kale ağzında bu gol kaçıyor. Çok büyük bir fırsat. Savunmanın arkasına bir pas. Kostiç arkadaşına bırakmak istedi ama bu fırsat kaçıyor. Nedeljkovic, o da ileri fırlamıştı. Dokunamadı topa Nedeljkovic. Florian Wirtz. Troy baktı içeriye, orta arka bölüme, kafa savunmadan Pavlovic, Wirtz ceza sahasında dar alanda çalım, Wirtz bıraktı direkten döndü, gol şansı, gol! Almanya kapıyı açıyor.
3: 39'lu Almanya Bischoff'la öne geçiyor.
2: Münih'te Jürgen Klopp mutlu. Oyuncular mutlu, taraftarlar mutlu. Bayern Münihli kendi evinde Münih'te Allianz Arena'da Almanya adına perdeyi açıyor. İkinci yarıya Almanya başlıyor. Florian Wirtz, Biskov. Biskov'tan Elmalaya. Elmala ceza sahasında sağına çekti. Elmala vurdu. Çok az farklı dışarı gitti. Sait Elmala. Biskov. Voltemade. Biskov kaleye baktı. Pasa gitti. Şerhant bu pası beklemiyordu. Atak devam edecek. Arka bölüme Voltemade kaçırdı. Voltemade kaçırdı. Çok ama çok net bir şans. Kaçırması atmasından zor. Voltemade dışarı vurdu. Mittelstadt. Mittelstadt pasını aktardı. Wirtz nefis çekti. Wirtz! Florian Wirtz! Harika gol! Florian Wirtz! Atağı başlatanlardan Florian Wirtz. Mittelstadt yine bir iç koridor koşusu. Ceza sahasına birse harika sıyrılıyor Babiş'ten. Tam köşeye bırakıyor. Farkı ikiye çıkarıyor Florian Wirtz. İşte 86 Dünya Kupası'ndan sonra hayatımıza giren Meksika dalgası. Orta kale alanına Anton. Vuruş Kostiç'ten kale.

0: Geride kaldı Urbik. Troy. Troy'dan iyi orta. Kafa Petrovic. Dönen top. Wills çevirdi savunma. Üçüncü golü istiyor Almanya. Son düdük geliyor. Almanya ilk galibiyetine Jürgen Klopp'la Sırbistan karşısında uzanıyor. Almanya 2, Sırbistan 0.
1: A Ligi 2. grup mücadelesinde Hollanda ise Yunanistan deplasmanında 2-0 geriye düşmesine rağmen puan almayı başardı.
2: Düdükle birlikte Yunanistan-Hollanda mücadelesi başladı. Quinton Timber çekti rakibini, pas sol tarafa. Yunanistan geliyor. Şut pozisyonu, vuruş topu alırdı, gol! Yunanistan öne geçiyor. Ancak yardımcının işareti var. Offside kararı. Uzun gönderdi Çolakis. Masuras vurdu kafayı. Ioannidis ceza alanında. Ioannidis ve gol! 23. dakika. Fotsis Ioannidis de Yunanistan üstünlüğü yakalıyor. Virgil van Dijk üzgün. Gol yeniden ekranda. Çolakis uzun gönderdi. Masuras yükseldi. Kafayla indirdi topu. Ioannidis çekti sağına, uzak köşeye plaseyi yaptı. Çok net bir gol vuruşu. Mart Verbruggen uzandı ama yapabileceği çok fazla bir şey yok. Saliakas. Androutsos'tan pas. Karetsas döndü. Top kaybı yapıyor. Şimdi araya girdi. Ioannidis ceza alanında çevirdi. İçeri topu alarda 2-0. Giorgos Masuras. 45+2'de Yunanistan farkı 2'ye çıkartıyor. Gol sonrası büyük sevinç var ev sahibi takımda. İlk golün asistini yapmıştı Giorgos Masuras. Ioannidis çevirdi içeri. Giorgos Masuras, durum 2-0. Joey Ferman yaptı ortayı. Kafa vuruşu Virgil van Dijk'tan. Virgil van Dijk topu ağlara gönderiyor. Durum şimdi 2-1. Çolakis üzgün. Hollanda farkı 1'e indirdi. Böyle vurdu kafayı. Çolakis uzandı ama yetişemiyor topa. Virgil van Dijk'la Hollanda umutlanıyor. Ferman gönderdi ceza alanına. Dumfries çevirdi içeri. Merdink orada. Dumfries araya girdi. Dumfries ve gol! 2-2 oldu durum. 65. dakikada. VAR incelemesi. Pozisyon ekranda. Burada bir offside kontrolü söz konusu oldu ve evet, offside. İnceleme sonrası ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Joey Ferman ortası, kafa vuruşu, boşta kaldı top. Top ağlara gidiyor ama bayrak havada. Ferman yeniden Noah Lang aldı topu. Noah Lang yaptı ortayı. Zirkse vurdu kafayı. Çolakis golü izin vermiyor. Gravenberg. Noah Lang. Noah Lang'tan orta. Boşta kaldı top ve gol. Tijani Reinders. 2-2. Hollanda maça denge getiriyor. 89. dakikada Reinders sahne alıyor. Durum 2-2.

0: geldi. Çok bastırdı, çok yüklendi Hollanda. Beraberlik golünü aradılar. Ne aradıklarını Reinders'le buluyorlar. Somerville topla buluştu ve son düdük geliyor. Yunanistan 2, Hollanda 2, mücadelenin sonucu.
1: Cristiano Ronaldo'suz Portekiz, Danimarka deplasmanında 4-2 kazandı.
2: Kritik maç, lider Portekiz, Danimarka deplasmanında Avrupa futbolunun önemli yıldızlarını izleyeceğiz Parken Stadında. Değerli futbol severler, Kopenhag'da Parken Stadında Danimarka Portekiz mücadelesi başlıyor. Fernandez verdi pasını, Cancelo çekti, döndü Rafael Leao, şimdi aldı Leao. Cancelo önünde, Rafael Leao yaptı ortayı, arkaya açıldı. Gelişine bir vuruş, Ramos ve top direkten dönüyor. İyi bir vuruş yapamadı Ramos, çıkarken top kaybı, ceza sahası, gol pozisyonu ve gol! Cancelo! Cancelo'yla 1-0 öne geçiyor Portekiz. Cancelo Ramos'tan aldı pası ve topu ağlara çok klas bir aşırtmayla gönderiyor. Cancelo kaptırdı. Darami. Damsgaard döndü geriye. Şut açısı kaleye. Çerçeveyi bulamıyor Hulman. Direği adeta sıyırıyor Hulman'ın bu vuruşu. Şimdi Pedro Neto. Ramos önünde, Neto geçti onu. Pedro Neto gidiyor. Neto baktı içeriye. En arkada Leao var. Ona doğru Rafael Leao. Kontrolü. Kaleye baktı Leao. Rafael Leao ile ikinci gole yaklaştı Portekiz. Hermansen Damsgaard'a iyi pas attı. Damsgaard Højlund'dan koşu var, atmadı. Şimdi yine bir anda çok kalabalık geldi. Sayısal üstünlüğü sağladı Danimarka. Darami verdi pasını. Ceza sahası içi. Damsgaard! Harika bir gol! Enfes bir gol! Danimarka beraberliği yakalıyor. Damsgaard'dan enfes bir plase. Baskın atakta, geçişte golü buluyor Danimarka. İşte Damsgaard baktı uzak direğe, harika. Leao verdi pasını, Ramos nefis bir topuk pası. Gonçalo Ramos ceza sahasında gole gidiyor. Ramos! Gol yağmuru ilk yarıda Parken'de. Yani burada zaten o topuk pasıyla bu golü kendisi hazırladı. Sol ayağıyla da bitirdi. Damsgaard. Damsgaard'dan iyi bir pas. Bir penaltı beklentisi, elle oynama beklentisi Danimarka tribünlerinden. Orta ceza sahası içine. En arkaya geçti Andersen orada. Andersen döndü geriye. Şimdi ceza sahası dışı. Hulman çerçeveyi bulamıyor. Maçın hakemine itirazlarını sürdürüyor Danimarkalı oyuncular. Riskli pas, Hermansen kaptırdı. Rafa Leao geçti rakibini. Leao çevirdi içeriye kaleci Hermansen. Ramos'a gol izni vermedi. Højbjerg çok iyi çıktı baskıdan. Danimarka, Hulman, Damsgaard. Hulman şimdi savunma arkasına Højlund. Højlund karşı karşıya gole gidiyor. Højlund! Harika bir gol daha. Sahnede o yüksek şiddetli presi kırdığınız zaman ve arkaya koşu atacak güçlü 9 numaralarınız olduğu zaman işte böyle goller atabiliyorsunuz. Højlund, Hulman, Damsgaard'ın enfes pası ve Højlund'un harika bitiriciliği. 2-2. Bruno Fernandes.

0: orta ceza sahasına Vitinha! Enfes bir gol! Harika bir servis. Savunma arkasına Vitinha sarktı. Portekiz bir kez daha öne kaçıyor. Portekiz kaçıyor. Danimarka kovalıyor. Ooo, çok sert bir hareket. Sarı kart. Ruben Neves. Damsgaard'a çok sert bir faul yaptı. Neves. Vitinha. Nefis paslaştı. Harika çıktı hücuma şimdi. Portekiz. Tehlikeli geliyor Portekiz. Gol pozisyonu. Felix ve gol. 4-2. Harika çıktı baskıdan, presten. Arkada geniş alanı buldu. Sayısal üstünlüğü sağladı Portekiz. Ve ilk kez iki farklı öndeler bu akşam. Dalot'un asisti. Felix'in golü. Savunmanın da orada müdahalesi. Ve maçın hakemi son düdüğünü çalıyor. Danimarka 2, Portekiz 4 maçın sonucu değerli futbol severler.
1: A Ligi 4. grup maçında Galler, Haaland'la Norveç'i yenerek galibiyetle tanıştı.
2: Galler'de, Cardiff'te, Uluslar Ligi A Ligi 4. grupta Galler'in konuğu Norveç. Stale Solbakken görüntüde Norveç teknik direktörü. Norveç atakta. Dakika 11. Ödegaard'dan pas. Bob, Oscar Bob topu ağlara gitti. Norveç Oscar Bob'la 11. dakikada öne geçiyor. Norveçli taraftarlar mutlu. Martin Ødegaard. Bob'dan aldığı pasla ilerledi. Araya bıraktı. Oscar Bob. Kaleci Danny Ward'u böyle avlıyor. Norveç kendi sahasından çıkmaya hazırlanıyor. Aursnes, pas hatası Galler hatağına dönüştü. Ceza sahasında tehlike, çevrilen top ve ağlara gitti Daniel James. 38'de Galler birbiri buluyor. Bu kez ev sahibi taraftarlar seviniyor. Norveç savunmasında çıkarken kaptırılan top. Sorba Thomas çeviriyor. Golü atan Daniel James. Cardiff'te skora denge geldi. İlk yarı 1-1 tamamlandı. Görüntüler ikinci yarıdan. Henüz ilk saniyeler ikinci yarıda. Yerde kalan bir isim Galler'de gözler maçın hakeminde ve Hegem kırmızı kart görüyor. Savunma uyudu adeta Norveç'te. James hareketlendi. Hegem'le mücadelesi yerde kaldı James. Alejandro Hernandez kırmızı kartına başvuruyor. İkinci yarının hemen başında Norveç 10 kişi kaldı. Friki Galler kullanacak. Nico Williams topun gerisinde. Nico Williams top ağlara gidiyor. Nefis bir gol Nico Williams'tan. Galler bu şık friki golüyle öne geçiyor. Norveç önce 10 kişi kaldı. Devamında free kick'te golü atıyor Nico Williams. 10 kişi Norveç beraberlik arıyor. Orta geldi. Kafa vuruşu Haaland'dan. Kalecide kaldı Danny Ward. Uluslar Ligi'nin en golcü ismi Erling Haaland. Kafayı vurdu ama top Ward'un üzerine gitti. Dakika 87.

0: Hata geldi Galler'de. Norveç etkili geldi. Vuruş dışarıya gitti. Larsen'in şutu. Az farkla dışarıya çıktı top. Kaleci Danny Ward'dan atı. Larsen maçı bulur bulmaz vurdu ama isabeti bulamadı. Maçta artık son anlar. Bu ataktan da Norveç sonuç alamıyor. Alejandro Hernandez'den son düdük geliyor. Galler Norveç'i sahasında 2-1 ile geçiyor.
1: Bey Ligi 3. grup maçında İrlanda ve Avusturya puanları paylaştı.
0: Uluslar Ligi B Ligi 3. grupta Dublin'de Aviva Stadyumunda İrlanda Cumhuriyeti ile Avusturya karşılaşıyor. Heimir Hallgrímsson İrlanda teknik direktörü ekranda. Dakika 12. Troy Parrott topu aldı. Parrott aradan nefis çıktı. Bir çalım daha Troy Parrott'tan harika bir gol. İrlanda'nın golcüsü iş başında Troy Parrott. Savunma oyuncularını çalıma dizdi. Sonrasında gol vuruşunu yaptı. İrlanda 12'de öne geçiyor. Solo bir performans. Çok şık bir gol Troy Parrott'tan. İlk yarıda son bölümler. İkinci golü arıyor İrlanda Cumhuriyeti. Gelişine bir vuruş. Yerde kalan bir isim. Gözler maçın hakeminde ve karar penaltı. Ellert Lindout. Maçın Hollandalı hakemi beyaz noktayı gösterdi. Manning yerde kalmıştı, karar penaltı. Parrott topun gerisinde. Troy Parrott ve 2-0. Kaleci Vegele ile topu ayrı noktalara yolluyor Troy Parrott. İrlanda Parrott'ın golleriyle 2-0'ı buluyor. Görüntüler ikinci yarıdan. İrlanda'da top kaybı. Etkili geldi Avusturya. Pras vuruyor, top ağlara gitti. Alexander Pras da 71'de Avusturya farkı 1'e indiriyor. Pras'ın vuruşunda top ağlarda. Ancak bayrak da havaya kalkıyor. Gol inceleme altında, var odasında Hollandalı Jeroen Manschot var. Manschot uyarı yapıyor. Lindout golü veriyor. Pras'ın golüyle fark 1'e iniyor. Dakika 77, friki kullanıyor Avusturya. Gregoric vurdu, topu ağlara gitti. Gregoric frikikten atıyor golü. 2-0'dan geri dönüyor Avusturya. Kaleci Keller bu vuruşu beklemiyordu. Gregoric şahları böyle buluyor. İrlanda yeniden öne geçmek istiyor. Ceza sahasında tehlike. Kaleci Vigele müthiş çıkardı. Oşi vurdu, izin vermedi gole Vigele. Maçta duraklama anları 90+2. Etkili orta, top boşta kaldı, vuruş geldi, dışarı gitti. Sonuç alamadı İrlanda Ryan Manning'le. Son düdük sesi geliyor. İrlanda Cumhuriyeti ile Avusturya Dublin'de 2-2 berabere kalıyor.

0: D Ligi 2. grupta oynanan Azerbaycan-Liechtenstein mücadelesindense gol sesi çıkmadı.
1: UEFA Uluslar Ligi Lig'de Grup 2 karşılaşması Azerbaycan sahasında Liechtenstein'ı konuk ediyor. Grupta henüz galibiyeti bulunmayan iki ekip Azerbaycan ve Liechtenstein ilk galibiyetlerini almak için karşı karşıya geliyorlar. İlk dakikalarda konuk ekip oyuncuları topa sahip, baskısı var. Azerbaycanlı oyuncuların hataya zorluyor bu baskı. Ve Azerbaycan etkili geliyor. Sol kanatta İskandalli vuruşu. Çok kritik bir müdahale Liechtenstein savunmasında. Wessenhofer. Müsait pozisyondaydı. Vüsal İskandalli sonuç alamadı. Yine Azerbaycan hücumu. Bayramov ortası arka direkte. Mahir Emreli çok estetik bir vuruş. İsabet yok. Bayramov'un ortası zor pozisyonda. Mahir Emreli'den etkili bir vuruş geldi ama sonuç alamıyor Azerbaycan. Baskısı devam ediyor ev sahibi ekibin. Kazanılan top. Çapraz pozisyon. Vuruş. Benjamin Buel. Liechtenstein file bekçisi geçit vermiyor. Mahir Emreli topsuz alanda ceza sahası içerisinde yerde kalmıştı. Gözler maçın hakemine döndü fakat devam kararı var. Görüntüler ikinci yarıdan yine Mahir Emreli. Yine gole yaklaşıyor Azerbaycan. Sonuç alamıyor. Bir top kaybı Azerbaycan'da ve bir kontra atak şansı Liechtenstein için. Notaro vuruşu, top üstten avuta gidiyor. Maç boyunca bulduğu ender fırsatlardan birisiydi Liechtenstein'ın. Sonuç alamadılar. Çok müsait pozisyonu Azerbaycan değerlendiremiyor. Kaleci Benjamin Buel'den dönen top. Müsait pozisyonda değerlendiremiyor. Saybulayev. Azerbaycan'da yine Azerbaycan hücumu. Karşı karşıya pozisyon, yerden vuruş. Az farkla avuta gidiyor. Abdullah Zade. Sağ çaprazda yerden vuruşu. Top az farkla avuta gidiyor. Azerbaycan arka arkaya bulduğu fırsatları değerlendiremiyor. Maç boyunca birçok fırsat yakalamıştı ev sahibi ekip. Ve bu kez bir duran top şansı Azerbaycan için. Ülkemizde Bursa Spor forması giyen Tural Bayramov topun başında. Bayramov'un vuruşu az farkla avuta gidiyor. Etkili bir vuruş geldi Tural Bayramov. Mücadelede gol sesi çıkmıyor. Karşılaşmanın sonucu Azerbaycan 0, Liechtenstein 0.
0: Bir başka D Ligi mücadelesinde Malta ile Cebeli Tarık berabere kaldı.
2: Uluslar Ligi D Ligi 1. grupta Malta'nın konuğu Cebel Tarık. Emilio De Leo ve Scott Wiseman iki teknik adam ekrana yansıdı. Malta takta karşı karşıya pozisyon, kale boş ama Teuma sonuç alamıyor. Savunmada kritik bir müdahale geldi. Daniel Bent müdahaleyi yapan isim.

0: Malta maça etkili başladı. Teum açalım attı. Teum atan araya bir pas. Etkili geldi ev sahibi. Gol şansı, savunmaya çarpan top dışarı gitti. İlyas Çurev sonuç alamıyor. Malta çıkmaya çalışıyor. Baskı var Cebel Tarık'tan. Şut şansı, uzaktan bir vuruş. Kaleci başarılı. Bonello. Torilla vurdu. Böyle kurtardı Bonello. Sağ kanadı kullanıyor Malta. Mbong. Mbong çizgiye indi. Çevirdi topu Mbong. Sert bir vuruş. Savunmaya da çarptı. Kaleci başarılı Hankins. Yine etkili geldi Malta. Savunmaya çarpmasına rağmen köşeye iyi reaksiyon gösterdi. Uzandı, çıkardı Hankins. Görüntüler ikinci yarıdan. Orta geldi. Mbong kale alanında top ağlara gidiyor. Malta Joseph Mbong'la 1-0 öne geçiyor. Sol kanattan gelişen atak, orta, arka bölüm açıldı. Kale alanında son dokunuş Mbong'dan. Gol sevincini böyle yaşıyor Joseph Mbong. Hızlı çıkıyor Malta. Ama çıkarken yapılan bir top kaybı. James Scanlon. Scanlon baktı kaleye. Scanlon vurdu. Savunmaya da çarptı. Top ağlara gidiyor. Cebeli Tarık James Scanlon'la birbiri buluyor. Arsenal'ın genç takımında oynayan isim James Scanlon, Cebeli Tarık adına skora dengeyi getiriyor. Savunmada son bir müdahale de var. Çaresiz kaldı kaleci Bonello. Son anlarda Malta öne geçmek için geldi. Büyük bir şans ama bu fırsat kaçıyor. Kale alanında arka direkte bomboş kaldı orada. Muscat sonuç alamadı. Çok büyük bir fırsat. Top direkten döndü. Duraklamalarda Malta yine etkili. Kaleci başarılı. Atağın devamında savunma topu uzaklaştırıyor. Malta ile Cebeli Tarık 1-1 berabere kalıyor.
1: Uluslar Bey Ligi'nde oynanacak Bosna Hersek-İsveç karşılaşması A Para'dan naklen yayınlanacak değerli izleyenler. Fenerbahçe'nin eski yıldızı Edin Dzeko da bu karşılaşmayla birlikte milli kariyerini noktalayacak.
2: UEFA Uluslar Bey Ligi 4. grupta liderlik mücadelesi A Para'da yaşanacak.
3: Yeniden Zeneli baktı içeriye, kesti, kafa vuruşu ve gol! Geçiyor İsveç.
2: Üçüncü haftaya 6 puanla kayıpsız ve lider giren İsveç, yerini korumak için Zenitsa'da Bosna Hersek'e konuk oluyor. Bir beraberlik ve bir galibiyet aldığı grupta 4 puan alan Bosna, rakibini yenerek tahtı devralmak istiyor. Sergey Barbarez yönetimindeki Balkan temsilcisi Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Polonya ile Varşova'da berabere kalmıştı. İkinci maçında Romanya'ya konuk olan Sarı Lacivertliler ilk yarısında 3 gol bulduğu maçı 4-2 kazanarak moral toplamıştı. Boşnak futbolunun yıldız ismi Fenerbahçe'nin eski golcüsü Edin Dzeko bu maçla birlikte milli takım kariyerini noktalayacak.

0: İlk iki maçını evinde oynayan İsveç ise Romanya'yı 2-1, Polonya'yı 3-1 mağlup etmişti. İskandinavya temsilcisinde Gyökeres ve Isak gibi iki süper yıldızın yanı sıra Lindelöf, Yasin Ayari gibi isimler de dikkat çekiyor.
1: İsveç'in 3. korneri, paslaşarak kullandılar. Ayari kaleye baktı. Ayari! Yasin Ayari!
0: Ukraynalı hakem Oleksiy Derevinski'nin yöneteceği karşılaşma 21.45'te başlayacak. Liderlik çekişmesine sahne olacak mücadele Apara'dan naklen yayınlanacak.
2: Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor değerli izleyenler. Şimdi gelin bugünün programına bakalım. Yine 3 karşılaşma Turkuaz Medya kanallarından yayınlanacak naklen. Bugün 17'de Kazakistan-Moldova mücadelesi var. 19'da Güney Kıbrıs'la Ermenistan karşı karşıya gelecek. Yine aynı saatte Letonya'nın rakibi Karadağ olacak. 21.45'te A milli takımımızın Belçika deplasmanında oynayacağı karşılaşma ATV'den naklen ekranlarınıza gelecek. Yine grubun bir diğer mücadelesi Fransa-İtalya karşılaşmasını da A-Spor'dan takip edebilirsiniz. 21.45'te oynanacak diğer karşılaşmalar Ukrayna-Kuzey İrlanda, Macaristan-Gürcistan, Polonya-Romanya, Faroe Adaları Slovakya ve Bosna-Hersek-İsveç mücadelesi de Apara'dan naklen ekranlarınıza gelecek. Gazete manşetlerine de hemen şöyle bir bakalım değerli izleyenler, bugünün dikkat çeken başlıklarına. Hemen fotomaç ana sayfayla başlayalım. Fenerbahçe'ye Adadan 8 numara, Galatasaray'dan Donnarumma bombası, Beşiktaşlı Oha, Tottenham talip gibi başlıklar dikkat çekiyor. Bildiğiniz gibi milli aralarda genelde ara transfer hamlelerine dair haberler görüyoruz. Biraz daha indiğimiz zaman aşağıya doğru, biz inandık siz de inanın, yaptık yine yaparız, biz bitti demeden bitmez başlıklarıyla Belçika-Türkiye mücadelesine dair detayların paylaşıldığını görüyoruz, bakacağız. Fanatik ana sayfaya da hemen şöyle bir göz atalım. Fernandes Manu'dan ayrılıyor manşeti dikkat çekiyor değerli izleyenler. Galatasaray, Milan ve Juventus'un oyuncu için devrede olduğuna dair bir haber görüyoruz. Hemen yan tarafında bizim çocuklar için son şans başlığıyla Fransa ve İtalya maçlarını puansız geçen ay yıldızlar bugün Belçika'ya konuk olacak. Kaybedersek A liginde devam etme şansımız mucizelere kalacak. Kazanırsak grupta kartlar yeniden dağıtılacak denmiş. Fenerbahçe'de ekim planları, yanındayız büyük başkan, kara kartala 3 yıldızlı müjde gibi başlıklarda yine diğer takımların öne çıkan haberleri arasında diyelim. Devam edelim. Sabah gazetesine baktığımızda Turkuaz'da dev heyecan başlığını görüyoruz. Uluslar Ligi'nin tüm coşkusu Turkuaz'da sürüyor. Belçika ile oynayacağımız kritik maç ATV'den ekranlara gelecek. Karşılaşmanın önü ve ardı gün boyu A-Spor'da özel yayınlarla olacak. Şimdi yeniden ayağa kalkma zamanı başlığına bakalım. A milli takım Belçika'yı devirip kara bulutları dağıtmak için sahada deniyor. Tüm Türkiye tek yürek, bizim çocukların galibiyetine odaklandı. Suat Umurhan'ın imzasıyla. Ben aynı Montella'yım, beyazlarım arttı başlığıyla İtalyan teknik adamın Belçika maçı öncesi basın toplantısında yaptığı açıklamaları görüyoruz. Bana yapın, ben kaldırırım ama oyuncularımı eleştirmeyin diyor Vincenzo Montella. Uğurcan dönüyor, Can Uzun sakatlandı başlığını görüyoruz. Bu arada dün de Orkun kadrodan çıkarılmıştı. Yine Belçika teknik direktörü Van Bommel'in de Trossard oynayacak açıklaması bu sayfada kendine yer bulmuş. Şimdi Milliyet gazetesine bakacağız. MHK ile ilgili dün yine sıcak saatler yaşandı değerli izleyenler. Hakem Yasin Kol dün Trabzonspor'un Drogheda ile oynadığı mücadeleyi yönetti ve ardından gözaltına alındı. Bu konuyla ilgili bugün yeni gelişmeler yaşanırsa sizlerle paylaşacağız. Yine Vincenzo Montella'nın yaptığı açıklamalar takımı değil beni eleştirin başlığıyla burada da kendine yer bulmuş. Ve Hürriyet 17'ye de baktığımızda şok, Yasin Kol gözaltına alındı başlığını görüyoruz. Hakemler dosyası soruşturmasında flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor değerli izleyenler. Evet, gazete manşetleriyle sabah sporunda ilk saati tamamlıyoruz. Saat başında yeniden görüşmek üzere.
3: UEFA Uluslar A Ligi 3. grup mücadelesinde Ramon Sanchez Pizjuan'da Sevilla'da son dünya şampiyonu İspanya Avrupa futbolunun önemli ekollerinden Hırvatistan'la kozlarını paylaşacak. Dünyanın kralı pankartı tribünlerde dalgalanıyor. Dünya Kupası da bir Sevilla efsanesi Jesus Navas'ın ellerinde sahaya geldi ve Rodri Dünya Kupası'nı tribünlere gösteriyor. İspanya'nın en değerli oyuncusuydu belki de. Bugün yedekler arasında Rodri. Ama bu minik seremoni için sahaya geldi. Teknik direktör Luis de la Fuente'nin de gururunu, mutluluğunu ifadesinden rahatlıkla görebiliyoruz. Büyük heyecan Sevilla'da Ramon Sanchez Pizjuan'da ilk düdükle birlikte başlıyor. İspanya'nın konuğu Hırvatistan. Kukureya çizgide. Onun pası merkeze. Baena, Fermin bıraktı. Lamine Yamal ve gol! Lamine Yamal atıyor. Henüz ikinci dakika. İspanya maça golle başlıyor. Barcelona'nın süper yıldızı Lamine Yamal başlar başlamaz atıyor. Perisic çizgide. Hubi karşısında. Ivan Perisic. Mateo Kovacic şimdi. Kovacic. Aldı topu Perisic. Yaptı ortayı. Belio kafayı vurdu. Topu ağlara gönderdi. Hırvatistan eşitliği yakaladı. Dion Belio. Ivan Perisic'in ortası, Dion Belio'nun kafası, durum 1-1. Yamal, savunmadan sekti top. Korner kullanacak İspanya. Yamal hemen kullandı köşe vuruşunu. Fermin bıraktı Yamal'a. Lamine Yamal ortası. Kafa ve gol! Hemen cevap geliyor İspanya'dan. Mark Bobic. İspanyol taraftarlar mutlu. Korneri paslaşarak kullandı ev sahibi ekip. Fermin bıraktı. Lamine Yamal yaptı ortayı. Bomboş pozisyonda. Mark Bobic. Durum 2-1. Yamal, müdahale yeterli değil. Fermin Livakovic ikinci pozisyon ve gol. Ancak bayrak havada. İşte pozisyon. Fermin'in vuruşunda Oyarzabal önde. Kubarsi. Yerden oynadı. Pası Fermin'e. Fermin ceza alanında. Fermin vurdu, top direkten döndü. Fermin'le gole çok yaklaştı İspanya. İkinci devreye Hırvatistan başladı. Tıpkı ilk yarıda olduğu gibi keyifli bir ikinci yarı diliyorum bütün futbol severlere. Yamal döndü geriye. Mark Bobic. Pedri. Boşluk arıyor İspanya. Çok güzel bıraktı. Lamine Yamal topu ağlarda gol. Lamine Yamal topu ağlara gönderiyor. Mark Bobic bıraktı. Lamine Yamal doğru yere hareketlendi. Kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydediyor.
4: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
6: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağustos 2026 işsizlik verilerini değerlendirdi. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik, %7,8'e gerilerken işsizlik oranının tek haneli seviyelerdeki seyri 40. aya taşındı. Yılmaz, 2029'a kadar 2,1 milyon ilave istihdam hedeflendiğini açıkladı.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
8: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
9: Ben dijital arkeolog.
10: Ben iklim mühendisi olacağım.
11: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatında

0: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
3: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: A-Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 2 Ekim 1187'de Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü zapt ederek 88 yıllık Haçlı işgaline son verdi. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: A-Spor Radyo. Spor'un radyosu. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi Türkiye

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıf

0: Vakıf.com.tr'de Vakıf katılım.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe. Reklam.
6: A-Spor Radyo.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Buy farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Buy'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
1: CV Energy güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
3: Takımda ayak parmağındaki ağrısı artan Orkun Kökçü aday kadrodan çıkarılırken Ümit Milli Takım'da yer alan Emirhan İlkan ve Yusuf Akçiçek aday kadrosuna alındı. Cezası sona eren Uğurcan Çakır, Belçika karşısında kaledeki yerini alabilecek.
4: Sıyrıldı candan, orta şansı, kaleye gönderdi Uğurcan! Müthişsin Uğurcan!
3: Dünya Kupası'nın ardından Belçika'da Rudi Garcia'nın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Mark Van Bommel takımının başında 3. maçına çıkacak. Belçika, Van Bommel yönetiminde Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk 2 maçta birer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı. A Ligi 1. grubun diğer maçında Fransa ile İtalya Paris'te saat 21.45'te karşılaşacak. Mücadele A-Spor'dan naklen ekranlara gelecek. Grupta ilk 2 maçını kazanan Fransa 6 puanla lider durumda bulunurken Belçika ve İtalya 3'er puana sahip. Ay Yıldızlı ekibinin ise henüz puanı yok. Türkiye ilk maçında Kocaeli'de Fransa'yı 1-0, Bursa'da ise İtalya'ya 4-1 kaybetti. Belçika ise ilk maçında deplasmanda İtalya'yı 2-0 yenerken sahasında Fransa'ya 1-0 yenildi.
5: Önündeki alanı kullanıyor. Çok süratli. Olise gidiyor. Olise 2 oyuncu karşısında ayakta kaldı. Gol şansı. Olise! Olise! Fransa son bölümde Olise ile golü buluyor.
3: Liège şehrindeki Maurice Dufran stadında saat 21.45'te başlayacak Belçika-Türkiye mücadelesi ATV'den naklen ekranlara gelecek. Müsabakada Norveçli hakem Rohit Sagi düdük çalacak.
6: Evet, ekranda bir son dakika bilgisi var değerli izleyenler. Hakemler soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bu sevkin ardından nasıl bir karar çıkacak elbette sıcağı sıcağına sizlerle paylaşacağız. Ancak son dakika bilgisini bir kez daha paylaşalım. Ve birkaç gün önce gözaltına alınmıştı Ferhat Gündoğdu ve 6 MHK üyesi. Şimdi sağlık kontrolleri ve ifadelerinin alınmalarının ardından adliyeye sevk edildikleri haberi bilgisi geldi. Biz de sizlerle paylaşmış olalım son dakika haberi olarak. Detaylara yine yer vereceğimizi söyleyerek. Şimdi yeniden akışımıza dönüyoruz değerli izleyenler. Bu akşam oynanacak Belçika-Türkiye mücadelesi öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Yıldız Futbolcu Arda Güler basın toplantısında konuştu.

0: bundan bakmak gerekirse. Çünkü A Ligi'ne nasıl geldiğimizi biliyoruz. Eksikliklerden de bahsetmek istemiyorum eksik olan futbolcularımızdan ama bakıyorsunuz bu dönemde son 3 yılda, son 3-4 yılda 2 Şampiyonlar Ligi finali oynamış futbolcularımızdan bir tanesi yok. Örnek veriyorum. Yani onun eksikliği, onun kalitesi tabii ki de hissediliyor. Biliyorsunuz hep elinde bayrağıyla beraber hep bizleri de temsil etti yurt dışında. Kenan'ı söyleyebilirim, Orkun'u söyleyebilirim. Onların da eksikliği çok önemli bu kampta baktığınızda. Ama düşüncelerimizi paylaşırken her zaman dengeli olmamız gerektiğine inanıyorum. Takımımızı çünkü A Ligi'nde alışık olduğunu söyleyemem bu seviyelerde oynarken. O yüzden bu alışkanlığı kazanmamız gerekiyor. Kazanmak için yapıyoruz bu işi ama maçlardan önce futbolcularımıza şu baskıyı oluşturmayalım. Yani her maçı kazanmamız gerekiyor, her maçı kazanmamız gerekiyor. Biz doğru performansları koymamız gerekiyor. Çünkü doğru performansı koyduğumuzda ve futbolcularımız bu bilinçle hareket ettiğinde zaten sonuçları istediğimiz gibi almaya başlayacağız. Galibiyetin 1000 tane babası vardır. Mağlubiyetlerin öksüz olduğunu söyleyebilirim. Beklentileri çok yükselttik. Bunu söyleyebilirim. Yani sonuçlarla birlikte. Ama sonuçlara bakarak normalmiş gibi bakmak da çok aşırıya kaçtığına inanıyorum. Dünya Kupası'nda farklı geçen bir enstantane verkli bizimle olan bütün düşünceleri değiştirebilirdi herkesin. Ama maalesef olmadı istediğimiz gibi. Eksiklerimizi sürekli çalışarak gidermeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz ki belirli pozisyonlarda belirli eksikliklerimiz var genel olarak. O yüzden futbolcularımızla beraber her seferinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve birlikte çok çalışarak bu futbolcularla beraber ileriyi görmeye çalışıyoruz. Türk halkının gururunu çok iyi bilirim ve bu bir kusur değildir. Asla, tam tersine bir güçtür. Hani bu gurura sahip olmak. Sadece genel olarak biraz daha dengeli olmamız gerekiyor futbolcularımıza karşı. Hep beraber biraz daha sahip çıkmamız gerekiyor ne olursa olsun. Çünkü futbolda seviyeler mevcuttur. Bu seviyelere alışkanlık kazanmak gerek. Ve özellikle zamanla desteğimizi hiçbir zaman esirgemeden tabii ki de eleştireceğiz. Bunda bir sıkıntı yok. Ama dengeli bir şekilde eleştirmemiz gerekiyor. Neleri daha iyi yapabiliriz? Bunu konuşmamız gerekiyor.
1: Eksik olan belki bir şey yoktur. Belki bazı şeyleri yanlış yapmış olabiliriz. Önemli rakiplere karşı oynadık. Galibiyetler bu yüzden gelmedi. Ama tekrardan kenetlenip, çünkü iyi oynarken de beraberiz, kötü oynarken de beraberiz. İnşallah yarın tekrardan birlikte oynayıp, birlikte reaksiyon gösterip o galibiyet serilerine inşallah tekrardan başlayabiliriz. Kaldıramayacağım bir baskı olduğunu düşünmüyorum. Yetenekliyim ve halkımız, takım arkadaşlarım, abilerim bana güveniyor. Ben de aynı zamanda onlara güveniyorum. Yani aslında sadece Arda bir şeyler yapsın değil, hep beraber mücadele ediyoruz. Bazen birimiz daha iyi oynuyor, bazen başka biri daha iyi oynuyor ama hepimiz birbirimize çok inanıyoruz. İnşallah yarın da hep beraber mücadelemizle bunu göstermek istiyoruz. İtalya maçının ilk yarısını çıkardığımız zaman bence Fransa'ya karşı çok net bir mücadele gösterdik. Belki maçı da kazanabildik. Fransa en güçlü ülkelerden biri. O yüzden yani İtalya maçının da ikinci yarısında çok iyi reaksiyon gösterdiğimiz düşünüyorum. O yüzden bence biz kendi kalitemizi tamamen ortaya koyabilirsek, takım olarak beraber oynayabilirsek, beraber mücadele edebilirsek, o reaksiyonu gösterebilirsek bence iyi şeyler yapabiliriz. Kendisi dünyanın en iyi oyuncularından biri. Aynı zamanda çok da güzel bir insan. Çok mütevazı, çok dürüst biri. Sağ içinde ne kadar başarılıysa sağ dışında da o kadar temiz biri. Yani maçtan sonra formalarımızı değiştirdik. Maçı değerlendirdik. Biraz sohbet ettik. O kadar.
2: Şimdi kulüp haberlerine geçiyoruz değerli izleyenler. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği'nin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi hakkında açıklamalar yaptı.
3: Galatasaray'ın görüntüsü bizim beklediğimizden değil mi de yani çok farklı bir boyutta Galatasaray. Özellikle Cefer'inle sohbet etme fırsatı buldum. Kendisini ifade etti. Galatasaray futbola çok büyük yatırım yapıyor. Ve Sitaş da bizden bahsediyor. Nasser öyle Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğu konusunda herkese, etraftaki insanlara söylemlerde bulunuyor. Bu beni ziyadesiyle memnun etti. Orada güzel bir genel kurul geçti. Yani seçim esnasında üyelerin oy birliğiyle seçmeleri de ayrıca gurur verici bir husus. Dolayısıyla ben bu yöndeki Galatasaray'ın çalışmaları Galatasaray camiasına hayırlı olsun diyorum. Ve Galatasaray'ı daha da yukarılara taşımak için başkan olarak elimden geleni yapacağım.

0: Şampiyonlar Ligi'ndeki gelirlerin dağıtımı çok önemli. Birkaç tane husus var orada, bizim de müdahil olacağımız, bizim de görüşümüzü söyleyeceğimiz birkaç husus var. Fakat bunlardan en önemlisi bu Şampiyonlar Ligi'ndeki gelirlerin dağıtımı söz konusu. Tabii Avrupa Kulüpler Birliği, Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği'nin asıl amacı, yani Avrupa'daki futbolun, Avrupa futbolunun sürdürülebilir olması, hem finansal açıdan, bu yönde de çok iyi çalışmaları var, hem de performans açısından şekillendirmesini yapan bir kurum. Dolayısıyla orada olmakla biz de Galatasaray olarak Avrupa futbolunun nereye gittiğini, çünkü bizim dikkat ederseniz UEFA'nın yayınladığı bir liste vardı geçen seneki Şampiyonlar Ligi'ne katıldığımız zaman. Orada katılan kulüpler içinde son 16'ya kaldık. Son 16'da 15. sıradayız. Demek ki bizim Galatasaray'ı daha da büyütmeye ihtiyacımız var.
1: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa mücadelesinde kadroda değişiklikler yapmayı planlıyor.
2: Galatasaray'da milli ara sonrası teknik direktör Okan Buruk ilk 11'inde değişime gitmeye hazırlanıyor. Trabzonspor'a 4-0 kaybedilen mücadeledeki kötü performansın ardından özellikle hücum hattında bazı isimlerin kulübeye çekileceği bildirildi. Sarı kırmızılılarda bu isimlerin başındaysa Leroy Sané geliyor. Yeni sezonda ortaya koyduğu performansla eleştirilen tecrübeli futbolcunun Kasımpaşa maçında kulübede başlamasının planlandığı belirtildi. Sakatlığını atlatan Victor Osimhen ise her zaman olduğu gibi ilk 11'deki yerini alacak. Ligi iyi başlayan Yunus Akgün'ün de pozisyonunun değişeceği bildirildi. Trabzonspor deplasmanında 10 numarada görev yapan Yunus'un Kasımpaşa karşılaşmasında ise sağ kanatta forma giymesi bekleniyor. 10 numara pozisyonunda da yeni transfer Alexey Batrakov'un görev yapması beklendiği ifade edildi. Galatasaray'ın yaz döneminde kadrosuna kattığı bir diğer yıldızı Rafael Leao da sol kanattaki yerini alacak. Teknik direktör Okan Buruk'un maçın gidişatına göre farklı formasyonlar deneyebileceği de ifade edildi. Sarı kırmızılı takımın teknik patronunun ilk 11'ini belirlerken milli takımlardan öğrencilerinin nasıl geleceğine bakacağı öğrenildi.
1: Fenerbahçe FIFA tarafından verilen 3 dönem transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı. Sarı lacivertliler Youssef En-Nesyri'nin bonservisinin Nisan taksidini ödemediği için ceza almıştı. Fenerbahçe pazartesi günü borcun ödendiğini belirterek transfer yasağının kaldırıldığını duyurdu. Fenerbahçe'de 2016-17 sezonunda forma giyen Gregory van der Wiel, Sarı Lacivertli Kulüp'te geçirdiği döneme ilişkin açıklamalar yaptı.
3: Van der Wiel, Fenerbahçe yılları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'de 2016-2017 yılları arasında forma giyen Hollandalı sağ bek, yaşadığı maddi kaybın özel hayatının yanı sıra Fenerbahçe kariyerini de olumsuz etkilediğini belirtti. Fenerbahçe transferinden birkaç ay sonra tanıştığı bir iş insanına güvendiğini ve dolandırıldığını söyleyen 38 yaşındaki emekli futbolcu, "Ona güvendim ve yatırım yapmak istedim. Kendisini araştırmıştım. Oldukça büyük ve önemli insanlarla bir aradaydı. 4 ay içinde bize para kazandıracağını söyledi. Ben de yaklaşık 4,5 milyon dolar verdim. Bir süre sonra ses çıkmadı. Parama ne oldu diye sordum. Bana şöyle bir cevap verdi. 600 bin dolar daha ver ve diğer parayı unut. Bu da mentalimi ve özel hayatımı çok etkiledi. Fenerbahçe kariyerimi de olumsuz etkiledi. Dolandırıldıktan sonra futbola odaklanmam çok zorlaştı," dedi. Fenerbahçe'yi tercih etmesinin sebebinin para olduğunu söyleyen Van der Wiel, "Fenerbahçe'ye para için gittim. Bu doğru. Başka seçenekler de vardı ancak Fenerbahçe'nin sunduğu finansal şartlar daha iyi olduğu için diğer teklifleri reddettim. Olabildiğince hızlı bir şekilde para kazanıp futbolu bir an önce bırakmak istiyordum. 4 yıllık sözleşme imzaladım ama 3 ay içinde her şey bitmişti," şeklinde konuştu. Fenerbahçe'den Cagliari'ye, sonrasında Toronto'ya transfer olan eski futbolcu 2019'da futbol kariyerini noktaladı.
1: Evet, ekrandaki son dakika bilgisini bir kez daha hatırlatalım ve detayları alalım değerli izleyenler. Hakemler dosyası soruşturmasında yeni bir gelişme. Salı günü bildiğiniz gibi Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 üye gözaltına alınmışlardı. Sağlık kontrolü ve ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından kendileri adliyeye sevk edildiler. Muhabir arkadaşımız Mustafa Kadir Mercan bizi bekliyor detayları paylaşmak üzere. Sözü şimdi Kadir'e bırakalım.
4: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen soruşturma kapsamında sizin de belirtmiş olduğunuz gibi geçtiğimiz günlerde eş zamanlı olarak İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil toplamda 7 şüpheli gözaltına alınmış ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü. Bugün itibariyle de artık İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri tamamlandı. Sabah saatlerinde rutin bir sağlık kontrolünden geçirdiler ve bulunduğumuz dakika itibariyle de İstanbul Adalet Sarayı'na getirildiler. Süreç nasıl işleyecek dilerseniz onlardan bahsedelim. İlk önce savcı huzurunda bir ifade verecekler. Sonrasında ise savcılık talebi doğrultusunda sulh ceza hekimliğine sevk işlemleri yapılacak. Hangi isim tutuklama talebiyle, hangi isim adli kontrol talebiyle sevk edilecek bunu tabii ki önümüzdeki saatlerde göreceğiz. Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü'nde Ferhat Gündoğdu'nun vermiş olduğu ifadesine bakacak olursak da aslında bizlere ilk yansıyanlar şu şekilde ifadesinin yaklaşık 6-7 saat sürdüğünü söylemek mümkün. Özellikle gece saatlerine kadar ifadesini sürdüğünü söylemek mümkün ve üzerine atılan tüm suçlamaları reddetti. Bunun altını çizelim. Bizlere yansıyan ilk bilgiler o yönde. Üzerine atılı tüm suçlamaları reddetti. İlerleyen dakikalarda da ifadelerden bizlere yansıyanlar oldukça bu ekranlardan aktaracağız. Hangi sorular soruldu? Ferhat Gündoğdu bunlara ne gibi cevaplar verdi? Bunu da tabii ki önümüzdeki dakikalarda yine bu ekranlardan aktarmış olacağız. Öte yandan soruşturmanın diğer detaylarına bakacak olursak da soruşturma kapsamında dün akşam İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazer Erel'in de yine bu soruşturma kapsamında gözaltına alındığını söylemek mümkün. Haklarındaki suçlama ise birincisi bahis suçlaması var. Bir diğer suçlama ise evrakta sahtecilik. İddialar şu yönde, özellikle MHK Başkanı ile birlikte bazı maçlardaki atamalarda rol sahibi oldukları da yine iddia edilen suçlamalar arasında. Öte yandan yine dosyada sıcak gelişmeler olduğunu söylemek mümkün. Yine bu ekranlardan duyurmuştuk. Operasyonun yapıldığı gün duyurmuştuk. Bazı eski hakemler veya şu anda yine Süper Lig'de görev alan hakemlerin müşteki sıfatıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek tanık ve müşteki sıfatıyla ifade verdiğini duyurmuştuk. Bu kapsamda detaylı bilgi yine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden geldi. Yapılan açıklamada özellikle operasyon öncesinde bu dosya kapsamında ifade veren isimler vardı İl Emniyet Müdürlüğü'ne. Hüseyin Göçek, Mete Kalkavan, Mert Güzenenge müşteki sıfatıyla operasyon öncesinde İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veren isimler arasındaydı. Operasyon öncesi ve sonrasında ifade veren isimler var. Onlar da Zorbay Küçük, Mustafa Kamil Abitoğlu, Sarper Barış Saka, Oğuzhan Uğurlu, Kerem Ersoy ve Abdullah Buray gibi isimler de toplamda 54 müşteki ve tanık sıfatıyla hem MHK üyesi hem de hakem olarak ifadelerini verdiklerinin altını çizelim. Öte yandan yine dosyada farklı bir gelişme daha yaşandı. Dün akşam kamuoyuyla bir ses kaydı paylaşıldı. O ses kaydı da Ferhat Gündoğdu ile bir hakem arasında yaşanan bir ses kaydıydı. Bir görüşme daha doğrusu ve hakemin FIFA kokartlı bir hakem olduğunu söylemek mümkün. Ferhat Gündoğdu, senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında kararsızım denildiği duyuluyor o ses kaydında. Öte yandan yapılan çözümlemede FIFA yardımcı hakemi Kerem Ersoy'a sana son şans veriyorum. MHK hakkında bir yerde bir daha konuşma. Bu sefer tavrım farklı olur. Hakemliğinden olacaksın. Bir halt yiyorsun ve belli de ediyorsun. Ben buna rağmen sana maç vermeye devam ediyorum. Ya dilekçeni ver, hakemliği bırak ya da adam ol gibi ifadeler kullanıyor Ferhat Gündoğdu. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu Kerem Ersoy'a yönelik ses çözümlemesinin geneline bakacak olursak da aslında Ferhat Gündoğdu karşısında bir oluşum olduğunu düşünüyor ve bu oluşumun içerisinde de karşı taraftaki Kerem Ersoy'un da bulunduğunu, fakat bu oluşumun içerisinde

0: içerisinde bulunmaması gerektiğini ifade ediyor. En azından ses kaydının çözümlemesi bu şekilde olduğunu söylemek mümkün. Toparlayacak olursak da aslında söylemiş olduğumuz gibi 7 şüpheli şu anda İstanbul Adalet Sarayı'na getirildiler. Yaklaşık bir saat sonra da savcılık ifadelerinin başlaması bekleniyor. Akşam üzeri de yani 17-18 gibi de suç ceza hakimliğine sevk işlemlerinin yapılması bekleniyor diyelim. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım. Ezgi Toper.
1: Biz şimdi gazete turu yapacağız değerli izleyenler. Az önce Galatasaray ve Fenerbahçe haberlerine göz atmıştık. Şimdi gazetelerdeki başlıklara şöyle bir bakalım birlikte. Foto maç altıyla başlayalım. Galatasaray 121 yaşında başlıklı haberi görüyoruz sayfanın başında. Sarı Kırmızılı Kulüp bir paylaşımda bulunarak 121. yılını kutladı. İlklerin ve enlerin takımı, Türkiye'nin en büyüğü Galatasaray'ımız 121 yaşında. Kurucumuz Ali Sami Yeni ve arkadaşlarını özlemle anıyoruz ifadesi kullanıldı. Donnarumma sürprizi başlığıyla devam edelim. Galatasaray dünyanın sayılı kalecilerinden birini renklerine katmak istiyor denmiş. Team Talk'un haberine göre İngiltere'de ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalması beklenen Manchester City'nin İtalyan kalecisi Donnarumma'ya Galatasaray talip oldu. Bayern ve Inter'de yıldız ismin durumunu yakından izliyor denmiş. Batrokov'la ilgili de bir haber var. Sol alt köşede hemen bakalım, kendime güveniyorum başlığıyla paylaşılmış. Oyuncu diyor ki ilk maçımda tribünlerden çıkan gürültüyü hatırlıyorum. Bu durum heyecanımı etkiliyor ama alışacağım. Ancak her maçla birlikte kendime çok daha fazla güveniyor ve sakinleşiyorum. Fanatik 2 Fenerbahçe sayfası. Fener'de fırtına öncesi sessizlik. Milli arada 14 oyuncusundan yoksun kalan Fenerbahçe'de İsmail Kartal futbolcularına 6 gün izin verdi ancak kendisi Samandıra'dan ayrılmadı. Tecrübeli hoca ekibiyle birlikte Rize Spor maçı ve ardından gelecek kritik 6 karşılaşmanın planını hazırlıyor demiş haber. Bir de İrfan Can'a Kartal ayarı başlığına bakalım. İsmail Kartal'dan İrfan Can'a tam destek geldi denmiş. Tecrübeli teknik adam oyuncusuyla özel olarak ilgilenirken söylenenlere kulağını kapat, sadece işine odaklan, Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var mesajını verdi deniyor. Ve sayfanın en altında da Lukaku'ya tam güven başlıklı bir haber görüyoruz. Ona da bakalım. Sezona işte istediği gibi başlayamayan Lukaku milli arada yeniden ayağa kalktı. Belçika formasıyla sergilediği performansla moral bulan yıldız golcü Rize Spor deplasmanında İsmail Kartal'ın hücumdaki en önemli kozu olacak denmiş. Sabah 14, bu yıldızlar çok mütevazı. Yine Batrakov'un az önce de paylaştığımız açıklamalarını görüyoruz. Takımda herkesin yıldız olduğunu ve kibirli olacaklarını düşünüyordum ancak hepsi de mütevazı insanlar çıktı. Benden sonra gelen Rafael Leao bile bana destek verdi diyor oyuncu. Milliyet 16'ya baktığımızda şans size verilecek başlığıyla Nevzat Dindar'ın haberini görüyoruz. Okan Buruk'un Barcelona maçını düşünerek Kasımpaşa karşısında bazı isimleri kulübeye çekeceği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının Kemerburgaz'da çalışan futbolculara ise şans size verilecek mesajını verdiği bildirildi deniyor. Yine bu sayfada devre arasında takviye planı başlıklı Fenerbahçe haberine de bakalım. Sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'la ekibi işini şansa bırakmayacak. Devre arasında takviye yapılacak. Sarı lacivertli takımda transferde öncelik 10 numara ve sol kanat mevkiine verilecek deniyor. Takvim 19'a geçtiğimizde ise Aslan'a zor değil başlıklı haberi görüyoruz. Ekim ayındaki performansı Sarı Kırmızılılara güven veriyor denmiş. Cimbom Ekim ayında yine iddialı. Galatasaray son 4 sezonda bu ayda oynadığı 19 maçın 13'ünü kazandı. Aslan 9 Ekim'de Kasımpaşa, 13 Ekim'de Barcelona, 21 Ekim'de Lille ve 26 Ekim'de Fenerbahçe karşısında bu başarısını sürdürmek istiyor demiş haber. Gazetelerdeki Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri bu şekildeydi değerli izleyenler. Şimdi akışımıza geri dönelim ve düne gidelim. Trabzonspor dostluk maçında Drogheda United'la karşı karşıya geldi. Bordo Mavililer 1-0 mağlup oldu.
2: Trabzon'dan iyi akşamlar sevgili seyirciler. Papara Park'a hoş geldiniz. Trabzonspor, Drogheda United mücadelesi için sizler.

0: sizlerle birlikteyiz. İlk düdük geliyor. Konuk başlıyor. Kardeş kulüp Drogheda United. İrlanda temsilcisi Bordo Mavililerin konuğu. İki kısa oyuncuyla alışı yaptı Trabzonspor. Kavana direkt kaleyi düşünüyor üstten dışarıya. Brandon Kavana. Şimdi tehlikeli bir atak gelişebilir. Konuk ekip adına. Uzak mesafeden bir vuruş ve mükemmel uzandı Ahmet Doğan. Harika bir kurtarış Ahmet Doğan'dan. Shane Farrell şansını deniyor. Kavara doğru pas isabeti değil. Ozan tekte oynadı. Şimdi pas Mete Han'ın bulunduğu noktaya. Mete Han şut ve sonra da kaleci. Terry Bukis. Önce Ahmet Doğan nefis bir kurtarış. Şimdi Finn Terry. Baskımız var bu bölümde. Bunşari bir ortada. Ona Açu dokunamadı. Kafa yandan dışarıya. Yandan dışarıya giden top önemli bir fırsat. Onançu yükseldi. Bir fake oldu adeta. Bütün savunmaya ama Cenk'in vuruşu direkt dibinden yandan dışarı gitti. Mendy baskını sonuç verdi. Mendy Onançu ile oynadı hemen. Muşari koşuyu gösterdi. Ozan'a doğru pas. Ozan uzak mesafe vuruyor. Ozan yandan dışarı gidiyor top. Asfaltta dışarı giden top. Sürpriz vuruşları vardır Ozan Tufan'ın böyle. Müthiş golleri de hafızalardadır. Onlardan birini deniyor. Uzun mesafeye bir top. Saviolo'nun bulunduğu nokta. Saviolo son anda kalecinin müdahalesi ve korner. Maçtaki en net fırsatımız bu. Saviolo, Telle'nin müdahalesiyle top oynanın dışında korner. Ötekisi futbolcunun avantajı bıraktığını gösterdi Yasin Kon. Uzun mesafeli bir top savunma arkasına. Kalemizde tehlike var. Yardımcı hakem de gözün bir yandan vuruş. Kaleci kurtardı. Ve top oynanın dışında Ahmet Doğan Yıldırım'dan harika bir kurtarış daha. Kavarak geliyor, vuruyor ve kaleci uzandı Erol Can. İlk yarıda Ahmet Doğan, ikinci yarıda Erol Can. İlk harika kurtarış. Çok çok zor bir pozisyon bu da. Akbaşin, Fabinho'nun baskısı. Fabinho kazandı topu. Umut'la yerli oynadı. Umut'tan pas Muşari'ye. Onançu'ya doğru pas. Onançu ceza sahasında. Onançu bir çalım attı. Onançu vurdu. Son anda savunmanın müdahalesi. Oyun devam ediyor ve kapandı savunma. Trabzonspor'un Onançu'yla gole çok yaklaştığı dakika. Bıraktı. Bir plase. Tam dışarı gidiyor. Top son bir müdahale tespit etti. Yasin Kon korneri gösterdi. Oluya. Thomas Oluya. Ferol ortaya yaptı. Kafa vuruşu kale alanında ve top ağlarımıza gidiyor. Top ağlara gidiyor. Akbaci. 86. dakika. Drogheda United 1-0 öne geçiyor bu golle. İnanılır futbol severler. Seviliyor. Edwin Akbaci. Son düdüğünü çalıyor. Trabzonspor 0, Drogheda United 1. Maç sonucu.
1: Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Rice'ın maç sonu açıklamalarıyla devam ediyoruz.
2: We four chances to score but we missed.
3: Öncelikle kaybettik. Elbette kaybetmek hiçbir zaman güzel bir durum değil. Bunun için üzgün olduğumuzu ifade edebilirim. Bizim de aslında golü bulabilmek için 3-4 tane fırsatımız vardı. Belki golü de bulabilirdik aslında ama maalesef bu fırsatlardan yararlanamadık. Aslında oyuncuları görebilmemiz için, onlara süre verebilmek ve onların neler yapabileceğini görmemiz için iyi bir fırsattı diye düşünüyorum onlar adına. Tabii ki önümüze yapacak çok işimiz var diye gözüküyor. İlk 11'de 2 tane altyapı oyuncumuzu kullandık. İkinci yarı itibariyle de birçok oyuncu aslında altyapıdan gelen oyuncumuzu kullanma fırsatı bulduk. Onlara da süre verdik. Biz de onları da görebiliriz. verebilmek adına. Milli aralar sizin de bildiğiniz gibi aslında iyi fırsat dağıdır genç oyuncular adına. Çünkü milli takımlara giden birçok oyuncu oluyor ve bu oyuncuların yokluğunda genç oyuncular için A takımda kendilerini gösterebilme, idman yapabilme, yeteneklerini gösterebilme fırsatı buluyorlar aslında. Onlar da ellerinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorlar elbette. Bugün maçta da yine aynısı oldu. Oyuncularımız en iyilerini göstermeye çalıştılar. Ama tabii ki onlar için önemli olan nokta şu an yaşları da itibariyle U19 takımıyla iyi performans gösterebilmeleri. Şu an için takımları orası. Tabii ki orada iyi performans gösterdikten sonra gelecekte neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Tim aslında belki Arsene göre baktığınızda belki biraz daha erken katılabilecek gibi gözüküyor aramıza ama Arsene özellikle herhangi bir baskı kurmak, onun üzerine baskı oluşturmak istemiyorum. Kafası net olsun diye istiyorum. Tabii ki adım adım gitmemiz gerekiyor. Onun üzerinde dediğim gibi hiçbir baskı oluşturmamamız gerekiyor. Tim belki biraz daha erken dönecek gibi. Arsene için de adım adım değerlendirmemiz, üzerine dediğim gibi herhangi bir baskı oluşturmadan neler olacağını görmemiz gerekiyor. Hazırlanmak için bir haftalık bir süremiz var. Zor olacak elbette çünkü rakibimiz Samsunspor da zor bir durumda. Onlar da derbi oynayacaklar ve de derbide iyi bir sonuç alarak şu anki içinde buldukları durumdan çıkabilmeyi deneyecekler. En iyilerini gösterecekler. Elbette bizim planımız kazanmak üzerine. Kazanmak için oraya gideceğiz ama elbette kolay olmayacak.
4: Zaten bizim İrlanda'yla geçmişe dayanan bir dostluk ilişkimiz var. Onun haricinde de 2010'dan beri Drogheda United'da da bir kardeş kulüp ilişkimiz var. Bugün bu milli arada hem bu kardeş kulübümüzün dostluğunu, birliğini pekiştirmek adına bir hazırlık maçı oynadık. Bugün aslında sahada sonuçtan ziyade burada bu ortamın oluşması, bu dostluğun pekişmesi ve bizler kondisyon anlamında da kendimizin daha iyi versiyonu bulmak için güzel bir maç geçirdik diyebilirim. Tabii deplasman zor olacaktır. İçerideki bu galibiyetimizi, bu iyi gidişimizi aslında taşlandırmak bu galibiyetleri devam ettirdikçe olacaktır. Bizim için kolay bir deplasman olmayacak Samsun deplasmanı ama Trabzonspor her zaman olduğu gibi her yerde elinden gelen en iyisini yapıp bu maçtan da galibiyetle ayrılacaktır. Umarım galibiyetle ayrılacağız. Yolumuz emin adımlara devam edeceğiz. Çünkü lig bizim için daha yeni başlıyor.
1: Beşiktaş'ta milli ara sonrası başlayacak yoğun fikstür öncesi yıldız oyuncular Vlahovic ve Trossard'dan iyi haber geldi.
5: Beşiktaş'ı milli aranın ardından oldukça yoğun bir maç trafiği bekliyor. Siyah beyazlı ekipte sakatlığı bulunan isimlerden müjdeli haberler geldi. Ahmet Sportif deplasmanında sağ arka adelesinden sakatlanan Dušan Vlahović yaşadığı problem nedeniyle Sırbistan milli takımına katılamadı. Tedavisini İstanbul'da sürdüren Sırp golcü bireysel fizyoterapistini de İstanbul'a getirdi. Sağlık ekibinin kontrolünde tedavi ve bireysel çalışmalarına devam eden 26 yaşındaki santrforun durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Vlahovic'in kısa süre içerisinde takımla çalışmalara başlaması ve Kocaeli Spor karşılaşmasına hazır hale gelmesi bekleniyor. Topuğundaki travmatik ödem nedeniyle Marsilya ve Ahmet Sportif karşılaşmalarında forma giyemeyen Leandro Trossard, Belçika milli takımı kampında yakından takip ediliyor. İtalya ve Fransa maçlarının kadrosunda yer almayan yıldız futbolcu, sakatlığının ardından Belçika milli takımıyla antrenmanlara çıkmaya başladı. Trossard'ın milli ara sonrası Beşiktaş'taki antrenmanlara katılması ve Kocaeli Spor maçına yetişmesi bekleniyor. Kaptan Orkun Kökçü ise ayak baş parmağındaki çatlak nedeniyle A milli takım kadrosundan çıkarıldı. Orkun'un bir süre dinlendirileceği, ardından tedavisinin seyrine göre takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi. Milli futbolcunun da Kocaeli Spor karşılaşmasına yetişme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun sağlık durumlarının tamamen elverişli olması halinde Vlahovic, Trossard ve Orkun Kökçü'ye Kocaeli Spor karşılaşmasında ilk 11'de görev vermeyi planladığı ifade edildi.
1: Bir gazete turu daha yapacağız. Şimdi de Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerine bakacağız. Fanatik gazetesinin Beşiktaş sayfasıyla hemen başlayalım. Yıldızlardan müjde başlığını görüyoruz ki az önce izlediğimiz haberin aynısı aslında. Kocaeli Spor maçı öncesi hem Orkun Kökçü'nün maça yetişmesinin beklendiği hem de Vlahovic ile Trossard'ın da tedavi süreçlerinin olumlu ilerlendiği paylaşıldı. Hemen yine alt kısma geldiğimizde İtalyano'ya durmak yok başlıklı haberi görüyoruz. Kocaeli Spor maçı öncesi geçiş oyunu, hücum savunma dengesi ve dar alan organizasyonlarına yoğunlaştı. Sakat oyuncuların dönüşüyle birlikte İtalyan teknik adamın elindeki alternatifler de belirli biçimde artıyor demiş haber.

Fotomaç 4 Trabzonspor sayfası Bordo Mavi Dostluk başlığıyla dün oynanan Drogheda United maçının detaylarını görüyoruz. Bordo Mavililer Trabzonspor mücadeleyi 1-0 kaybetti. Hemen altında Mihalko ısrarı başlıklı haberi görüyoruz. Devre arası transfer döneminde Ukraynalı stoper için yeni bir atak yapılacağına dair bir haber dikkat çekiyor. Sabah 15'e geçelim. Sayfanın en altında ilk hediye Villa başlıklı bir Beşiktaş haberi. Beşiktaş yönetimi yaz döneminde hocası Italiano'nun çok istemesine rağmen alamadığı İngiliz orta sahaya Ocak ayında formayı giydirecek denmiş ki Serdal Adalı da benzer bir açıklamayı yapmıştı. Yine Trabzon'da dostluk kazandı başlığıyla da dün oynanan Drogheda United maçını görmek mümkün bu sayfada. Milliyet 16'ya baktığımızda yine sayfanın en altında Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerini görüyoruz. Parlayan yıldız Olaytan, Transfermarkt oyuncuların rakamlarını güncellerken bu sezona iyi başlayan Beşiktaş'ın Benenli yıldızı da piyasa değerini 12 milyon euroya çıkardı. Olaytan geçtiğimiz sezon devre arasında Göztepe'den alındığında değeri 1,5 milyon olarak gösteriliyordu denmiş. Yine Kocaeli Spor maçının hazırlıklarının devam ettiğine dair haberi de görüyoruz Beşiktaş bölümünde. Takvim 17'de skoru bırak, dostluğa bak başlığıyla Bordo Mavililer kardeş kulübü Drogheda takımına tek golle yenilirken genç oyuncular şans buldu denmiş. Bir de bu sayfada Oh için Tottenham iddiası başlığını görüyoruz. Beşiktaş'ın Güney Koreli golcüsü Oh transfer listesi Tottenham'ın transfer listesine girdi şeklinde bir haber dikkat çekiyor. Süper Lig hakemi Yasin Kol hakem soruşturması kapsamında dün gözaltına alındı. Trabzonspor'la Drogheda United arasında oynanan hazırlık maçını yöneten Yasin Kol karşılaşmanın ardından gözaltına alındı. Yasin Kol'un 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçlamaları kapsamında gözaltına alındığı belirtildi. Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel de aynı nedenlerden dolayı gözaltına alındı. Hakemler dosyası kapsamında operasyon öncesi ve sonrası çok sayıda hakem, eski hakem ve MHK mensubunun tanık veya müşteki sıfatıyla ifadelerine başvuruldu.

0: Evet değerli izleyenler, başlıklara, haberlere göz attıktan sonra dış basının gündemini her zaman olduğu gibi Hüseyin Özkök'le konuşacağız. Günaydın Hüseyin Özkök, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Ezgi, günaydın, hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum. Sana da kolay gelsin tabii, Kirici'deki tüm arkadaşlarıma da kolaylıklar dilerim.
0: Çok teşekkürler. Evet, dış basın dedik ama önce tabii ki milli takımla başlayalım evet. İsterseniz. Uluslar Ligi'nde 3. maçımız Belçika karşısında bu akşam. Aslında biraz tamam mı devam mı mücadelesine çıkıyoruz diyebiliriz. Çok önemli, çok kritik bir karşılaşma olacak. Nedir tahmininiz ve beklentiniz?
1: Ezgi, bir tahmin yürütmek istemiyorum. İspanya Fransa maçında çok umutsuzdum. İyi bir oyun oynadık. Böyle çok az farkla kaybettik. İtalya maçında umutlanmıştık fakat orada da umutlarımız boşa çıktı. Çok kötü bir mağlubiyet aldık. Belçika maçına herhangi bir tahminde bulunmak istemiyorum. Yenebiliriz de süper bir oyun oynayıp ama yine İtalya maçının benzeri bir skor da ortaya çıkabilir. Yani milli takımımız şu anda böyle dengesiz, dünya kupasından beri dengesiz bir performans gösteriyor. Takımda eksikler var. O önemli oyuncuların eksiklikleri de net olarak ortaya çıktı. O oyuncuların milli takımda olması gerekiyor. Umarım oyuncularımız İtalya maçındaki bu iç sahadaki ağır mağlubiyetinden ders çıkarmışlardır ve hırslanmışlardır. Belçika karşısında iyi bir oyun ortaya koyarak deplasmanda kazanmayı başarırlar ki yani kadro olarak gayet iyi bir kadromuz var ve Belçika ile başa baş mücadele edecek bir kadro bu. Belçika öyle ahım şahım yani bir Fransa, bir İspanya falan değil. Yani Belçika'yı yenebilir milli takımımız. Dolayısıyla bu akşam ben işin pozitif tarafında inşallah olmamızı diliyorum ve kazanmamızı arz ediyorum. Senin de dediğin gibi bu akşam da bir mağlubiyet gelirse...

0: Özellikle ilk iki için artık hiçbir umut kalmaz. Ondan sonra A liginde kalabilmek için ya en iyi üçüncülerden biri olmak lazım ya da işte en iyi dördüncülerden biri olmak lazım ki playoff oynayıp A liginde kalma umudumuzu sürdürebilelim. Ben milli takımımıza bu akşam başarılar diliyorum. Umarım kazanırız ve 3 puanımızı alırız.
1: Dileriz ki öyle olur. Biz de başarılar diliyoruz tabii ki. Şimdi dün oynanan karşılaşmaları da isterseniz biraz konuşalım. Özellikle Almanya'nın Klopp'la birlikte ilk galibiyetini alması, Cristiano Ronaldo'suz Portekiz'in farklı galibiyeti gibi dikkat çeken mücadeleler vardı. Siz neler
0: Evet.
1: söylersiniz?
0: Şimdi herhalde bu Uluslar Ligi'nde en çok merak edilen takım Ezgi Almanya oldu. Çünkü Jürgen Klopp'un dünya çapında bir teknik direktörün Almanya milli takım başına gelmesi tabii ki bütün dünyada çok ilgi çekti. Ve herkes gözlerini Almanya'ya çevirdi. Fakat Almanya ilk iki maçından anca bir puan çıkartabildi. İşte Hollanda beraberliği, Yunanistan mağlubiyeti iç sahada. Dün akşam Münih'te oynanan karşılaşmada ise Almanya ilk galibiyetini aldı Jürgen Klopp'la ve Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti. Biliyorsunuz Jürgen Klopp iki değişik kadro açıklamıştı. İlk iki maçta ayrı bir kadro, ikinci iki maçta ayrı bir kadro sahaya çıkacaktı. Dün akşam o ikinci kadro sahaya çıktı ve orada da Florian Wirtz'in yıldızlaşmasıyla bir gol ve bir asistle Florian Wirtz maçın kazanılmasını sağladı. Ben maçtan sonra Alman televizyonundan röportajları falan da seyrettim. Jürgen Klopp çok rahatlamış gözüküyordu. Yani bu maçta da bir kayıp olsaydı herhalde bayağı bir strese girerdi. Ama takımın iyi oynaması, çok mücadeleci oynaması ve istekli arzulu olması Jürgen Klopp'u çok mutlu etmiş. Ve çok rahatlamış gözüktü röportajda. Takımdan çok umutlu olduğunu ve iyi işler yapacaklarını söyledi. Bakalım bir iskelet oluşturmaya çalışıyor tabii. Bu da kolay olmayacak. Önümüzdeki Kasım ayında tabii ki iki ayrı takım çağırmayacak. Bu 44 kişinin içinden işte bir 25 kişiye yakın başka bir kadro çağıracaktır. İki taraftan da oyuncu alacaktır. Diğer yandan gruptaki maçta diğer maçta Yunanistan'la Hollanda 2-2 berabere kaldılar. Yunanistan öne geçmişti, sonra Hollanda iki golle, hatta bir son anda gelen golle beraberliği sağladı ki bu Almanya'nın işine yaradı aslında. Yunanistan 7 puanla lider, Hollanda 5, Almanya 4 puanda. Bakalım bu grupta daha neler olacak veya kafa kafaya bir grup olacak bu. A ligindeki diğer bir grupta Galler Norveç'i 2-1 mağlup etti. Bayağı sürpriz bir sonuçtu bu. Danimarka'da Portekiz'e sahasında 4-2 mağlup oldu ki senin de söylediğin gibi Cristiano Ronaldo'suz karşılaşmada kazandılar ki Cristiano Ronaldo da kampı terk etti. Bu arada Jorge Jesus'un yaptığı açıklamaları da altına imzamı atarım. Gerçekten çok güzel konuşmuş Cristiano Ronaldo'nun yaptığı ile ilgili olarak. Böyle olması gerekiyor gerçekten. Evet, çok büyük bir futbolcu. Messi, Ronaldo, bunlar dünyanın en önemli iki futbolcuları ama hiçbir zaman takımdan, ülkenin özellikle takımdan büyük değiller. Bu şekilde olmaması gerekiyordu. Portekiz 9 puanda 3'te 3 yaptı. Danimarka, Norveç ve Galler de 3'er puandalar. Orada özellikle ikincilik mücadelesi bayağı kıyasıya geçecek gibi duruyor sevgili Ezgi.
1: Peki, şimdi Manchester City konusunu sizinle konuşmuştuk zaten.
0: Evet.
1: Birçok konudan suçlu bulundu ve bugün itiraz günü City için. Şimdi savunmayı ne üzerine kuracaklar? Sizden bir dinleyelim ve acaba o savunma üzerine nasıl bir karar çıkabilir? Nihai karar ne olabilir? Sonra tabii biraz daha detaylandıracağımız konu başlıkları da olacak.
0: Şimdi İddialar şöyle, Manchester City'nin hava yolu sponsoru, yine aynı ülkeden, Birleşik Arap Emirlikleri'nden hava yolu sponsorunun çok büyük bir meblağ yatırdığı. Fakat bu meblağın bir kısmının, daha doğrusu büyük bir kısmının Manchester City'nin sahibi tarafından yatırıldığı fakat hava yolu şirketinin üzerinden gösterildiği iddiası var. Şimdi Manchester City de bunu şu şekilde savunacakmış. Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti parayı verdi. Yani kulübün sahibi olan prens değil de Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti bu sponsorluk parasını verdi diye bir savunma yapacaklarmış. Ama burada başka bir soru ortaya çıkıyor sevgili Ezgi. Peki Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti bu sponsorluk anlaşmasını yaptıysa niye hava yolu şirketinden gelmiş gibi yine kayıtlarına meclisi geçirdi? Veyahut da o havayolu şirketi de bir açıklama yaptı. Bizim hiçbir suçumuz yok. Biz Normal

0: normal ödemelerimizi yaptık. Yayınlanan raporda da isimler karartılmıştı hatırlarsan, üzerleri çizilmişti. Sanki bizim ismimiz geçiyormuş gibi de bir izlenim oluştu. Ama bizim ismimiz kesinlikle burada yok. Ve biz normal olarak ödemelerimizi legal şekilde yaptık diyorlar. Ama peki Manchester City'nin ödemeleri bu havayolu şirketinden üzerinden yapılmasını niye kabul ettiler bu sefer? Yani olayın neresinden bakarsan bak tutarsızlıklar var. Manchester City köşeye sıkışmış durumda ve bundan kurtulmaya çalışıyor. Bugün de itiraz günü, işte son gün bu itirazı yapacaklar. The Athletic'te okuduğum habere göre işte bunun üzerine kuracaklarmış. Yani kulübün sahibi değil de Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti bu sponsorluk ederdi, ama konuşulan rakamlar da 800 milyonlar civarında, yani 870 milyon mu ne, bir sponsorluk parası ekstradan girmiş kulübün kasasına. Bununla ilgili bakalım nasıl savunma yapacaklar. Bu savunmayı da bir değerlendirecek. Ondan sonra da nihai karar açıklanacak. Özellikle bu kararın da ben Ezgi milli arada duyurulduğunu düşünüyorum. Özellikle duyurulduğunu düşünüyorum. Çünkü hani arada 3 haftalık bir süre var. İnsanlar hani bu City ile ilgili açıklanan kararı hazmetsinler diye muhtemelen milli arayı beklediler ve kararı onun için milli arada açıkladılar. Bakalım bundan sonra işte ligler de başlıyor. City'nin durumu bayağı kritik hale geldi. Çıkacak cezaları seninle daha önce konuşmuştuk. İşte küme düşmeden tut da puan silmeye, şampiyonlukların elinden alınmasına kadar, zaten hep ben bunu 2 yıldır söylüyorum. Bu tip tehlikeler var. Bakalım ne tür bir karar çıkacak, onu göreceğiz.
1: Peki bu konuyla ilgili yine hem City konusuyla ilgili hem Premier Lig'de yaşananlarla ilgili de bazı konu başlıkları var. İsterseniz onları da birlikte değerlendirelim.
0: Tabii.
1: İngiltere Bağımsız Futbol Regülatörü City'nin sahiplik yapısını sorgulayabilir bu gelişmenin ardından demişiz. Evet. Premier Lig takımlarında şimdiden tazminat davalarının konuşulmaya başlandığı söyleniyor. İşte City'nin az önce bahsettiğiniz sponsorundan yapılan açıklamalar var. Şöyle bir bu konuyla ilgili yaşanan diğer gelişmeleri de bir derleyip toparlayalım.
0: Şimdi İngiltere Bağımsız Futbol Regülatörü İngiltere futbolunun düzenleyicisi. Yani birçok yetkileri var. Dolayısıyla bu düzenleyici başkanı bir açıklama yaptı, regülatörün başkanı, ve şöyle bir şey söyledi. Bu karar açıklandıktan sonra, yani nihai karar açıklandıktan sonra Bağımsız Futbol Regülatörü de ayrıca Manchester City'nin sahiplik yapısıyla ilgili bir soruşturma başlatabilir dedi. Bununla birlikte Manchester City'nin sahipleri eğer gerçekten bu konuda suçlu bulursa, bu regülatör aynı Abramovich Chelsea hikayesinde olduğu gibi Birleşik Arap Emirlikleri Prensi'nin Manchester City'yi satmasını ve hisselerini devretmesine zorlayabilirler. Böyle şeyler var. Tabii ki bunlar çok parası olan insanlar. Dünyanın en iyi avukatlarını tutacaklardır. Kendilerini bir şekilde savunacaklardır, ama bu İngiltere Futbol Regülatörü'nden yapılan açıklama da gerçekten çok önemli bir açıklama. Diğeri ne demiştin Ezgi? Çok konu olduğu için bir şey daha vardı.
1: Premier Lig takımlarının tazminat davası.
0: Evet, tazminat.
1: Evet.
0: Şimdi Manchester City'nin bu sahte sponsorluklarla elde ettiği başarılardan diğer takımlar tabii ki mağdur hissediyorlar kendilerini. Eğer gerçekten bir karar verilirse, mesela şampiyonluk elinden alınma, işte puan silme, bu sefer diğer takımların durumu ne olacak? Birçok kulüp o dönemde, işte Avrupa kupalarına özellikle gitme durumu olan kulüp, ne gibi bir tazminat davası açabilecekleri konusunda hukukçularla görüşmeler yapıyorlarmış. Ve bu da gerçekten Manchester City'nin hakikaten önem vermesi gereken başka bir konu. Düşünsene, böyle bir dava yağmuru diğer kulüplerden geldiğinde ortalık iyice karışacak. Yani işte bizde de şu anda biliyorsun çok sayıda böyle olay var. Premier Lig'de de özellikle bu City davası üzerinden dünyanın bir numaralı ligi de şu anda bir kaos içinde. Bakalım bu kaostan onlar da nasıl çıkacaklar? Bunu ilerleyen aylarda hep beraber göreceğiz.
1: Peki bir de FIFA'nın 2025-26 sezonu futbol mahkeme raporunu sizden dinleyelim son olarak.
0: Evet, futbol mahkeme raporu açıklandı FIFA'nın 25-26 sezonunda.

0: bu futbol mahkeme raporu ne? FIFA'nın bir futbol mahkemesi var. Bunun adına da Football Tribunal Report diye açıkladılar. Yani Football Tribunal var, futbol mahkemesi, onun raporunu açıkladılar. 2025-26 yılında sezonunda 22.417 dosyaya bakmış bu FIFA'nın futbol mahkemesi. En çok başvurular milli takım uygunluğu ve futbolcuların federasyon değiştirmesi. Yani ben bu ülkenin takımında değil de başka bir ülkenin takımında oynamak istiyorum talepleri %37 artmış. FIFA'nın uyuşmazlıklar ve düzenleyici başvurular departmanına 3827 uyuşmazlık başvurusu yapılmış. Ve uyuşmazlıklarda da Ezgi %14,7 artış gözlenmiş bu rapora göre. Genç futbolcular için, çocuk futbolcular için, yani 18 yaşın altındaki futbolcular için yapılan başvurularda bayağı bir artış var. 17.293 başvuru yapılmış bu oyuncularla ilgili ve bunlardan %86,5'u kabul edilmiş. Arabuluculuk talepleri yine çok artmış. 25'ten 51'e çıkmış bir önceki rapora göre. 28'inde bunların anlaşma sağlamış. Daha çok rakam var, uzatmayayım. FIFA'nın bu futbol mahkeme raporu FIFA'nın sitesinde var. Gerçekten ilginç rakamlar var. Dinleyicilerimiz ilgileniyorlarsa bu tip konularla bakabilirler. Bir de son olarak şunu söyleyeyim, onu pazar günü konuşmak istiyorum. Bu Negreira davası vardır, yani Madrid ile Barcelona arasında. Onunla ilgili de UEFA'dan dün bir açıklama geldi. O da ayrı bir konu tabii ki ama zamanımız yok herhalde. Onu pazar günkü yayınımda inşallah geniş şekilde anlatacağım.
1: Konuşuruz. Peki, çok teşekkürler Hüseyin Özkök verdiğiniz bilgiler ve yorumlarınız için. Güzel bir gün diliyorum bir kez daha size.
2: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: 1985 yılında boksnikleri de daha sonra Demir Yumruk lakabını alacak olan Mike Tyson isminde genç bir boksörün kariyerinin başlangıcına tanık oldu. Spora başlamadan önce 13 yaşına kadar 30 defadan fazla karakolluk olan Mike, okulunda karıştığı kavgalarda eski amatör boks şampiyonu Bob Stewart'ın dikkatini çekerek eldivenleri ilk kez eline geçiriyor ve daha sonra boks dünyasının efsanesi Cosamoto'nun himayesi altına geçerek boks camiasında yükselmeye başlıyordu. Tyson 1985'te Amato önderliğinde henüz 19 yaşındayken yaptığı ilk ağır siklet profesyonel maçında rakibi Hector Mercedes'i ilk roundda 1 dakika 47 saniyede knockout'a yenerek yıllar sürecek kariyerinin başarılarla dolu geçeceğini müjdeler gibiydi. Boksa başladığı dönemde 1.80'lik boyu boks otoritelerince ağır siklet için kısa olarak tanımlansa da Tyson agresif dövüş stiliyle birçok boks severin beğenisini kazanmayı başaracaktı.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Reklam. Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
7: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye 3

0: 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
1: ister ol. Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: kredisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
4: Reklam.
5: A-Spor Radyo.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 2 Ekim 1187'de Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü zapt ederek 88 yıllık Haçlı işgaline son verdi.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.
10: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
11: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
12: Bize huzur lazım.
0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Reklam.
5: A-Spor Radyo.
13: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
14: Türkiye'nin Ağustos ayı dış ticaret verileri açıklandı. İhracat %8,1 artarak 23,47 milyar dolara, ithalat %10,5 yükselerek 28,71 milyar dolara çıktı. Dış ticaret açığı da %22,3 artışla 5,

0: 24 milyar dolara yükseldi.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
3: Değerli izleyenler, ana haber bülteniyle karşınızdayız.
2: Sıcak haberler.
4: Sendeo Süper Lig'de Avrupa'da transferlere her şey.
2: Canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber.
4: Bu açıklamaya sert bir yanıt geldi.
2: Yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
4: Hızlıca başlayalım, sıcak bir gelişme görüyorsunuz.
2: Ana haber hafta içi her gün 18'de A-Spor.
1: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
5: Tekrar program.

Kritik maç. Lider Portekiz, Danimarka deplasmanında ve çıkış tüneline geliyor Danimarka ve Portekizli oyuncular. Avrupa futbolunun önemli yıldızlarını izleyeceğiz Parken Stadında. Değerli futbol severler, bir tarafta Bruno Fernandes, diğer tarafta Damsgaard, bir tarafta Vitinha, diğer tarafta Højbjerg, bir tarafta Højlund, diğer tarafta Gonçalo Ramos. Çok sayıda yıldız bugün oyun alanında Parken Stadında. Kopenhag'da Parken Stadında Danimarka-Portekiz mücadelesi başlıyor. Ben Alp Özgen, bu maçın anlatımında sizlere yardımcı olacağım. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Darami aldı pası. Kaptanından bir kez daha Darami'ye pas düşüncesi. Højbjerg'den geçmedi. Taç ön alan baskısı. Danimarka fizik güce dayalı bir oyun tercih eden bir ülke. Hemen hemen bütün kuzey ülkeleri gibi. Bir tarafta fizik kalite, güç. Diğer tarafta teknik kalite. Bakalım kazanan kim olacak? Darami kesti içeriye, karşıladı Portekiz savunması. Rosgaard Nielsen'in pası isabetli değil, dışarıya. Taç Portekiz'in. Cancelo kullanacak. Vitinha. Ramos rahatsız etti rakibini. Şimdi Rafael Leao'dan baskı. Uzaklaştırıyor Andersen. Mele. Geriye döndü. Mele. Kaleci Hermansen. Rosgaard Nielsen. Yeniden Hermansen. Ramos'tan baskı var. Portekiz kalabalık. Rakip yarı alanda. Prese devam ediyor. Nielsen, Bruno Fernandes'in baskısı. Veiga, Cancelo, Darami aldı topu. Darami kendisi gitmeye çalışıyor. Maçın hekimi Mikola Balakin oyunu durdurdu. Faulü verdi. Stuart Atwell de bugün VAR hakemi bu mücadelede. Tecrübeli İngiliz hakem. Leao'dan baskı. Ramos da şimdi kaleciyi rahatsız etti. Hermansen uzun oynadı. Mendes. Bruno Fernandes. Rafael Leao döndü. Vitinha. Ruben Dias rakip yarı alanda. Çizgide Pedro Neto. İki kişi karşıladı onu. İki maçta da Neto Portekiz'in etkili oyuncularından birisiydi. Hem ilk maçta Galler karşısında hem Norveç maçında. Nielsen geriye. Hermansen.

Andersen geriye, yine kalecisine. Hermansen. Ramos'tan baskı. Vitinha da çıktı öne. Christensen. Hermansen. Bruno Fernandes'in presi var. Hermansen uzun oynadı. Højlund vurdu kafayı. Top dışarıda. Brian Riemer, Danimarka milli takımının teknik direktörü. Ve Højlund bugün yine en önemli pozu olacak Danimarka'nın. Højlund, Nuno Mendes Vitinha'ya döndü. Vitinha'dan geriye Thiago Costa. Ruben Dias. Yeniden Costa. Veiga. Alanda nefes aldırmamıştı bir önceki maçta Veiga. Yani çok zor Haaland'ın savunması, çok iyi biliyorsunuz. Çok çok iyi savunmuştu Erling Haaland'ı Norveç maçında. Pedro Neto. Bruno Fernandes. Vitinha. Ruben Neves. Ruben Diaz'dan yeniden Neves. Savunma arkasına bir pas düşüncesi ama Cancelo için çok hızlı bir pas bu. Hermansen ve Jorge Jesus görüntüde. Gittiği her takımda pozitif futbol oynatan, keyifli futbol oynatan, ki bunu ülkemizde de gördük Fenerbahçe'ye. Çok sınırlı kadroyla oynattığı futbolla o sezon keyif vermişti futbol severlere. O keyifli futbolu kulüpler seviyesinden sonra şimdi Portekiz milli takımında da sergilemek istiyor. Jesus futbolunu. Jorge Jesus. Nuno Mendes. Veiga. Højlund'dan baskı. Diogo Costa. Ruben Dias. Dias terse baktı. Rafael Leao'nun olduğu bölge. Mendes geldi, Nuno Mendes. Şimdi göğüs pası, Mendes girdi araya. Mendes verdi pasını. Gonçalo Ramos baktı kaleye, savunma. Atak devam edecek. Vitinha. Kaleye baktı. Denedi şansını. Hermansen'in kucağına. Vitinha. O da dünyanın en yetenekli merkez orta saha oyuncularından bir tanesi. Damsgaard. Darami. Mehele önünde kaldı. 4'e 3 geliyor şimdi Danimarka. Savunma arkasına koşular var. Mehele verdi pasını. Gol pozisyonu olabilir. İçeriye Højlund dokunamadı. İkinci pozisyon bir kez daha Ruben Dias. Çok tehlikeli geldi Danimarka. Darami. Merkeze döndü Højbjerg. Çok iyi bir fırsattı Danimarka milli takımı için. Şimdi Højbjerg kaleye, şut denemesi Diogo Costa'nın kucağına. Çok çok önemli bir fırsat Danimarka milli takımı adına. Sonuç alamadılar. Rafael Leao. Ramos yerde, karar faul. Andersen'in faulü var. Ramos'un dönmesine izin vermedi. İşte az önceki tehlike. Mele taşıdı topu, 4'e 3 yakaladı Danimarka. Atmadı en başta. Ardından verdi pasını ki hani gol olsa burada bir offside incelemesi yapılırmış Dagim için. Ama zaten sonuç alamadılar bu ataktan. Cancelo. Ruben Dias. Ruben Neves'ten Veiga, yeniden Ruben Neves. Ruben Dias. Solda Mendes. Önünde Leao. Rafa Leao. Üzerine gitti rakiplerinin. Leao. Rafael Leao verdi pasını, sağ kanatta büyük boşluk var. Şimdi oraya Cancelo geldi. Cancelo çevirdi, Danimarka savunması karşıladı. Cancelo döndü geriye. Şimdi Pedro

Neto. Bruno Fernandes yaptı ortayı en arkaya. Nuno Mendes. Mendes kaleyi düşündü. Savunmanın müdahalesi var. Gerçekten çok güçlü bir sol çizgi bugün Portekiz'de. Çok atletik, çok kuvvetli fizik kalite olarak da Nuno Mendes, önünde Rafael Leao, Christensen ve Dagim'in işi kolay olmayacak. Bruno Fernandes köşe vuruşunu kullanacak şimdi Portekiz milli takımında. Stoperler Vega, Ruben Dias ceza sahası içinde. 6 oyuncu ile girdi ceza sahasına Portekiz milli takımı. Oyuncuları uyaracak Mikola Balakin, Ukraynalı hakem. Højbjerg ile Leao arasındaki itişme. Şimdi geldi orta, arkaya doğru karşıladı savunma. Taç atışını hemen kullandı Nuno Mendes. Ruben Neves, Ruben Dias ile oynadı. Cancelo, Dias, Vitinha. Vitinha riskli bölge. Hulman özür diledi Vitinha'dan. İyi pas Pedro Neto'ya. Destek Cancelo'dan. Ama yardımcı hakemin bayrağı havada. Offside. Geriden çıkmış aslında. Elle oynama mı var acaba? Sanıyorum bir elle oynama gördü orada yardımcı hakem. Onu işaret etti Hulman. Andersen. Christensen. Çizgiye iyi pas. Dagim. Mendes. Nuno Mendes. Geçti yine rakiplerini çok rahat. Vitinha. Serbest vuruş dedi maçın hakemi. Portekiz kullanacak. İşte burada bakın. Dagim'i. Geçti sonra Damsgaard'a bacak arası. Ya gerçekten inanılmaz bir adam. Ya uzun yıllar Theo Hernandez bu konuda bizleri büyülemişti ama Nuno Mendes artık bu işi bambaşka bir seviyeye getirdi. Bir duran top şansı Portekiz milli takımı için. Bruno Fernandes topun gerisinde. Fernandes verdi pasını. Cancelo. Cancelo çekti, döndü. Rafael Leao. Şimdi aldı Leao. Cancelo önünde. Rafael Leao yaptı ortayı, arkaya açıldı. Gelişine bir vuruş. Ramos! Ve top direkten dönüyor. Gonçalo Ramos'la direğe takılıyor Portekiz. İyi bir vuruş yapamadı Ramos. Çıkarken top kaybı. Ceza sahası. Gol pozisyonu ve gol! Cancelo! Gol geliyorum dedi. Ve Cancelo'yla 1-0 öne geçiyor Portekiz. Danimarka tribünlerinin tepkisi var Cancelo'nun gol sevincine. Çıkarken kaptırılan toplar her zaman savunmalar için çok büyük bir zafiyet. Cancelo topu kendisi kaptı, pozisyonu kendisi bitirdi. İşte Cancelo girdi araya, geçti ilk rakibini. Fernandez'den aldı pası, Ramos'tan aldı pası ve topu ağlara çok klas bir aşırtmayla gönderiyor. João Cancelo. Bu klas gol. Portekiz 1-0 önde. 2'de 2 yaparak geldiler bu zorlu deplasmana ve Parken'de de öne geçen Portekiz. Yeniden başladı Danimarka milli takımı maça. Frostgard Nielsen ilk golü bu sezon Uluslar Ligi'nde

Cancelo'nun. Dagim. Üstüne gitti Mendes'in. Dagim. Ayakta kaldı, içerisi kalabalık. Orta yapmadı Dagim. Christensen. Højbjerg. 90. kez sahada Danimarka milli takım formasıyla 31 yaşındaki Højbjerg. Ruben Dias. Cancelo kaptırdı. Darami. Damsgaard döndü geriye. Şut açısı. Kaleye. Çerçeveyi bulamıyor Pullman. Danimarka taraftarlarını heyecanlandıran bir pozisyon. Direği adeta sıyırıyor Hulman'ın bu vuruşu.

Ryan Reimer görüntüye geldi. Takımı 1-0 geride. Nielsen geriye. Hermansen. Højbjerg. Mele önünde. Damsgaard'dan koşu atmadı. Darami. Hulman. Højbjerg. Hulman. Damsgaard. Yeniden geriye Hulman'a. Tabii biz her zaman Portekiz'i yeteneğiyle konuşuyoruz. Ama takım savunmasını da çok çok iyi yapan bir ekip Portekiz milli takımı. Ya onlara gol atmak da kolay değil. Bütün turnuvalarda o takım savunmasıyla da önemli başarılara imza atıyor Portekiz milli takımı. Köşe vuruşunu kullanacak Danimarka. Højlund'da gözler. Stoperler de geldi. Postgaard, Nielsen, Andersen, Damsgaard topun gerisinde. Gol bekliyor Danimarka tribünleri. Damsgaard yüksek top gönderdi. Andersen vurdu kafayı. Ceza sahası içi. Højlund indirdi ama Diogo Costa başarılı çıktı kalesinden, topun sahibi oldu. Cancelo, Vitinha, Nuno Mendes, baskı var ona, Vitinha, Højlund, savunma arkasına Darami, Darami açıdan çevirdi içeriye ama pasını aktaramadı. Danimarka geldiği zaman tehlike yaratıyor Portekiz kalesinde. Ama final paslarında, final tercihlerinde şu ana kadar çok doğru işler yapamadılar.

Diogo Costa oyunu başlattı. Ruben Dias, Pedro Neto. Birebirleri çok seven bir isim Pedro Neto, aynı Rafael Leao gibi. İki kanatta da çok ciddi yetenek setleri var. Neto verdi pasını iyi yere, Ramos, solda Leao, Rafael Leao baktı içeriye, Leao bir çalım, ikincisi kapattı orayı Christensen. Şimdi Højlund, saklama çabası topu, Højlund, Ruben Dias, Dagim, destek bekledi Dagim, Pullman, Højbjerg, Nielsen, Bruno Fernandes, Vitinha, Pedro Neto, Leao,

Nuno Mendes. İyi bir pas veremedi Nuno Mendes Rafael Leao'ya. Top kaybı Portekiz'de. Baskı var. Riskli paslaşmalar. Danimarka savunmasında Hermansen. Faul kararı var. Höylund son anda topu burada kazandı. Veiga'nın müdahalesi faul. Top kaybı yine Bruno Fernandes. Sert bir müdahale orada Fernandes, kalkamadı. Şimdi Rafael Leao. Leao iki kişi kapattı onu, döndü merkeze. Vitinha sakladı topu. Vitinha. Vitinha faul yapıyor. Topun durmasını istedi maçın hakemi. ...21. dakika mücadelede Cancelo'nun tek golü var ve Portekiz 1-0 önde. Andersen. Solda Proskart Nielsen, Højbjerg, Nielsen. Nielsen. Taç. Danimarkalı oyuncuların itirazı var. Keza Brian Riemer'in taç atışını Portekiz'e verdi hakemler. Şimdi Pedro Neto. Ramos önünde. Neto geçti onu. Pedro Neto gidiyor. Neto baktı içeriye. En arkada Leao var. Ona doğru. Rafael Leao. Kontrolü. Kaleye baktı Leao. Rafael Leao ile ikinci gole yaklaştı Portekiz. Kaleci Hermansen başarılı. Neto'dan çok iyi bir tercih. Boş adamı buldu. Leao yakın direği düşündü. Hermansen. Direk dibinde yaptı kurtarışı. Topu kornere tokatlıyor Hermansen. Köşe vuruşunu kullanacak. Portekiz milli takımı. Yine geldi stoperler. Ruben Dias Veiga. Portekizli taraftarlar. Kaptan Bruno Fernandes. Vitinha yaklaştı ona. Vitinha. Fernandes. İyi paslaştı Portekiz. Nuno Mendes. Bruno Fernandes. İçeriye doğru. Şimdi Rafael Leao. Aynı dakika içinde ikinci kez gole yaklaştı Leao. Yine orada kritik bir müdahale var. Rafael Leao. Vuruşunu yaptı son anda. Son anda orada Proskart Nielsen'den kritik müdahale. Bir köşe vuruşu daha. Bu kez doğrudan içeriye. En arkaya Veiga düşüncesi kaleci Hermansen. Hermansen Damsgaard'a iyi pas attı. Damsgaard Højlund'dan koşu var, atmadı. Şimdi yine bir anda çok kalabalık geldi. Sayısal üstünlüğü sağladı Danimarka. Darami verdi pasını. Ceza sahası içi. Damsgaard! Harika bir gol! Enfes bir gol! Danimarka beraberliği yakalıyor. Damsgaard'dan enfes bir plase. Baskın atakta, geçişte golü buluyor Danimarka. Jesus üzgün. Portekizli oyuncular üzgün. Rafael Leao ile üst üste iki fırsat. Sonuç alamadı Portekiz. Ve geçişte golü buldu Danimarka. İşte Damsgaard. Baktı uzak.

direğe harika. Diogo Costa gibi bir kaleciye bu golü atmak kolay değil. En köşeye enfes bir plase. Eşitlik var mücadelede. Bir birlik eşitlik. İşte bu açı golün güzelliğini çok güzel belgeliyor. Karşılıklı goller. İlk yarıda keyifli bir mücadele. Uluslar A Ligi 4. grupta Portekiz öne geçti. Danimarka pes etmedi. Roskart Nielsen. Top dışarıda taç. Jorge Jesus. Rafael Leao. Leao verdi pasını. Ramos nefis bir topuk pası. Gonçalo Ramos ceza sahasında gole gidiyor. Ramos! Gol yağmuru ilk yarıda parkende. Çok formda. Bu maçı da boş geçmiyor Gonçalo Ramos. Harika goller izliyoruz. Bu gol de özellikle hazırlanış açısından enfes bir goldü. Çok kısa sürdü Danimarka'nın beraberlik sevinci. Hemen cevap geliyor Gonçalo Ramos'tan. Onu tebrik edenler arasında Rafael Leao da var. Leao'nun pası Ramos. Yani burada zaten o topuk pasıyla bu golü kendisi hazırladı. Sol ayağıyla da bitirdi. Burnuyla mı vurmuş bakalım? Evet. Fenomen Ronaldo'yu hatırlıyoruz. Hani kendi aramızda top oynarken kullandığımız bir ifade vardır. Halı saha maçları yapanlar çok iyi bilir bu ifadeyi. Baba burun dediğimiz vuruş tarzı bu. Öyle atmış. Şimdi Damsgaard. Höylund döndü. Dagime. Dagim çevirdi. Höylund tekte denedi şansını korner. Çok keyifli maç oluyor. Umarız bu tempo, bu kalite 90 dakika boyunca sürer. Üçüncü maçında ikinci golü Gonçalo Ramos'un. Köşe vuruşunu kullanacak Damsgaard. Veiga vurdu. Darami, Damsgaard. Damsgaard'dan iyi bir pas. Bir penaltı beklentisi, elle oynama beklentisi Danimarka tribünlerinden. Orta ceza sahası içine en arkaya geçti Andersen orada. Andersen döndü geriye. Şimdi ceza sahası dışı Hulman çerçeveyi bulamıyor. Maçın hakemine itirazlarını sürdürüyor Danimarkalı oyuncular. Var mı burada bir elle oynama bakalım. Yani hem iki eli bağlı arkada hem de kalçasına değmiş Nuno Mendes'in. Tabii baskı altına almaya çalışıyor Danimarkalı oyuncular. Maçın hakemini ve tribünler. Veiga. Uzun oynadı Veiga. Hermansen.

Darami geldi oraya kadar. Damsgaard. Çizgiyi oynadı Damsgaard. Yeniden Darami.

Damsgaard, Dagim. Dagim üstüne gitti rakibinin. Damsgaard geldi yanına. Çekti Damsgaard. Dagim. Christensen. Rosgaard Nielsen. Højbjerg. Mele. Højbjerg. Doğrudan dışarıya Højbjerg'in pası. Maç öncesinde bir plaket aldı Højbjerg. 31 yaşında takımın en tecrübeli isimlerinden birisi. Bugün 90. kez Danimarka milli formasıyla sahada Højbjerg. Sayıyor yine maçın hakemi. Balakin. Diogo Costa. Ramos yükseldi, vuramadı. Hermansen. Ramos. Gonçalo Ramos. Faul yapan isim. Damsgaard, Mele. Vitinha vurdu kafayı. Ruben Neves faul yapıyor. Damsgaard sinirlendi, Neves topu uzağa bırakınca faulden sonra. Taremi. Çok hareketli Taremi. Sık sık merkeze geliyor. Sağ kanada destek veriyor. Sol önde başladı maça. Hermansen. Riskli hareketler yine Hermansen'den. Yani presi çok iyi yapan bir 9 numara Ramos. Mele. Damsgaard kaptırdı. Vitinha nefis geçti. Vitinha solda, Ramos ona doğru, Ramos'tan daha sola Rafael Leao. Destek bekledi Leao, frene bastı Nuno Mendes. Mendes, Nuno Mendes. Mendes dışarıya. İnanılmaz bir adam. Yani dar alan becerisi var. Sürat zaten konuşulacak bir konu değil. Top tekniği var. Şut var, pas var, asist var. Hermansen. Højlund. Derine geldi Højlund. Döndü geriye. Şimdi boş adama iyi pas. Damsgaard'a. Mele. Taremi yanında, Mele. Højbjerg. Højbjerg ilk rakibini geçti ama Cancelo'ya takıldı. Bruno Fernandes Leao'yu topla buluşturamadı.

Darami. Nefis geçti Darami Neto'yu. Ama pası isabetli değil. Cancelo. Vitinha. O topu çıkarttılar oradan ve şimdi Leao'nun önünde geniş bir alan var. Top Nuno Mendes'de. Rafael Leao. Christensen'i birebir yakaladı. Döndü merkeze Vitinha. Vitinha. Ruben Neves. Pedro Neto. Cancelo'dan koşu atmadı Neto. Vitinha. Ramos. Geçmedi arkaya. Højlund. Yeniden Højlund. Dagim. Dagim. Top ondan çıktı. Taç. Portekiz'in.

uzun bir taç atışı. Leao koştu. Christensen. Top yine Portekiz'de. Kalabalık geliyor Portekiz. Pas çok iyi yere. Pedro Neto. Neto döndü merkeze. Bir plase kalecinin kucağına. Ruben Neves. Hermansen topun sahibi. Vega döndü kalecisine Diogo Costa. Hoylund'dan baskı var. Costa. Taç Portekiz'in. İlk yarıda son 10 dakika normal süre için 2-1 üstünlüğü var Portekiz'in. Önce 1-0 öne geçti Portekiz Cancelo'yla. Ardından cevap geldi Damsgaard'dan. Danimarka beraberliği yakaladı. Sonrasında Portekiz çok kısa bir süre içinde golcüsüyle, 9 numarasıyla Gonçalo Ramos'la bir kez daha öne geçti. İyi sakladı topu Pedro Neto. Bruno Fernandes, Cancelo önünde. Pedro Neto. Fernandes'e, Bruno Fernandes çevirdi. En arkaya doğru karşıladı savunma. Top yine Portekiz'de. Vitinha, Nuno Mendes. Leao çizgide, Mendes kendisi taşıdı. Mendes topa dedi maçın hakemi. Şimdi Damsgaard. Hoylund Damsgaard. Damsgaard çekti. Terse, boş adama. Darami, en terste Dagim var. Baktı ona, iyi bir pas. Dagim, kontrol. İki kişi karşıladı onu. Dagim ceza sahasına girdi. Baktı içeriye ama Hoylund yaya doğru hareketlenmişti. O ezbere bir pas düşününce bu ataktan sonuç alamıyor Danimarka. Brian Riemer. İki maçta 3 puan aldı Danimarka. Bugün en azından bir beraberlik peşinde olacaklar. Ki galibiyet de planları arasındaydı Riemer'in. Maç öncesi verdiği basın toplantısında, verdiği demeçte basın toplantısında. Hoylund. Vega'nın faali var.

0: Hermansen, Vitinha'dan baskı. Mele, Rosgaard, Nielsen, Darami. Darami sakladı, döndü geriye. Hulman. Hulman uzun oynadı Höylund'a doğru. Höylund pozisyon alma çabasında, kaleci Diogo Costa. Fernandes, Ramos çok iyi kullanıyor vücudunu. Şimdi aldı Pedro Neto. Neto topuna müdahale var. Neto kaptırdı topu. Darami, Vitinha, faul. Darami'nin tepkisi. Jesus onu teselli etti orada, George Jesus. Pedro Neto ve Darami arasındaki mücadele, onu ayağa kaldıran George Jesus. Hermansen. Dakika 40. Bir önde Jesus'un takımı. Hermansen. Riskli pas. Hermansen kaptırdı. Rafa Leao geçti rakibini. Leao çevirdi içeriye, kaleci Hermansen. Ramos'a gol izni vermedi. Kendi hatasını bir anlamda telafi etti diyebiliriz. Yani burada en son yapılacak iş. Kısa pas. Leao çok iyi gördü. Ramos'u Ramos bitiremedi. Rafael Leao ile sol kanattan pozisyonlar üretmeye devam ediyor Portekiz. Tabi arkasında Nuno Mendes. Gerçekten çok güçlü o çizgide Portekiz milli takımı. Köşe vuruşunu kullanacak Portekiz. Orta en arkaya doğru. Weghorda ceza sahası içi karşıladı savunma. Nuno Mendes kaptırdı. Şimdi bir baskın atak şansı yine. Dagim'in koşu yoluna. 4'e 3 geliyor yine. Danimarka bu kez iyi geri koştu Portekiz milli takımı. Ve uzaklaştırıyor Ruben Dias. Rosgaard, Nielsen, Hulman, Mele, Darami çizgide. Birebirleri seven bir oyuncu Darami. Üstüne gitti rakiplerinin. Darami sol ayağıyla çevirdi içeriye. Bir kez daha Darami. Bıraktı Darami. Korner. Köşe vuruşunu kullanacak Damsgaard. Her iki köşeden de köşe vuruşlarını o kullanıyor. İki ayağını da çok etkili kullanabilen bir isim Damsgaard. Baktı içeriye. En arkaya iyi bir set. Ceza sahası karşıladı savunma. Bomboş buldu orada Rosgaard, Nielsen'i Damsgaard. Şimdi bir karşı atak şansı. Savunma arkasına koşu var. Kaleci Hermansen. 2'ye 0 gidiyordu Portekiz. Hermansen kritik müdahaleleri var. Riskli tercihleri de var ama şu ana kadar Danimarka'yı oyunda tutmayı başardı yaptığı müdahalelerle Hermansen. Şimdi Dagim'e iyi bir pas gelmedi. Nuno Mendes. Cancelo, Ruben Dias. Damsgaard'dan baskı, taç. Cancelo kullanacak. Kalabalık ön bölgede Danimarka. Ramos yükseldi. Andersen. Christensen geriye. Hermansen. Höylund. Dagim. Damsgaard'ın koşusu. Şimdi aldı Damsgaard. Höylund çok yalnız kalabalık arasında. Dagim geriye. Hulman. Krogsgaard Nielsen. Darami. Mele yanında Darami. Faul kararı var. Cancelo aynı fikirde değil maçın hakemiyle. Ayağı da kaydı aslında orada, bakalım. Yani önceden düşmeye başlamış ama ardından da Cancelo'nun müdahalesini faul olarak değerlendiriyor maçın hakemi. Şimdi ilk yarının son anlarında, son bölümünde bir duran top şansı, beraberlik fırsatı Danimarka için. Diogo Costa barajı oluşturdu. Damsgaard topun gerisinde. Damsgaard dışarıya. İyi kullanamadı bu fırsatı Danimarka. Brian Riemer, Danimarka milli takımı teknik direktörü, son derece heyecanlı. Aslında iyi bir devre çıkarttığını Danimarka'nın ve Portekiz karşısında ciddi sayıda fırsat yakaladığını söyleyebiliriz. Darami. Mele. Gidemedi Mele. Damsgaard. Vitinha. Elle oynama beklentisi, karar devam. Vitinha. Ramos. Bir dakikalık ilave süre. Maçın sonuna Jesus çıldırdı kenarda. Çünkü Fernandez ve Leao diğer tarafta çok uygundu. Oraya çeviremedi topu Jesus'un öğrencileri. Çok net bir boşluk bulabilirlerdi arkada. Mele. Gidemedi Mele. Hayır dedi bu kez Balakin. Diogo Costa. Rafael Leao. Christensen. Dagim. Damsgaard. Savunma arkasına koşu var. En arkaya geçmedi. Bruno Fernandes. Cancelo. Bastı frene, döndü geriye Cancelo. İlk yarının son düdüğünü çalıyor maçın hakemi. İlk yarının sonucu Danimarka 1, Portekiz 2 değerli futbol severler.
1: Fransa İtalya maçının heyecanı Aspor ekranında yaşanacak. Zinedine Zidane yönetiminde 2'de 2 ile başlayan Fransızlar gol şansı Olise! İtalya karşısında da galibiyet hedefliyor. Yıldızlar topluluğu Fransa, Uluslar Ligi'nde taraftarı karşısında oynayacağı ilk maçta puan kaybı yaşamak istemiyor.
2: Gol pozisyonu, toparlarda gol!
1: Bir diğer teknik direktör değişikliğinin yaşandığı İtalya ise Türkiye galibiyeti sonrası Fransa deplasmanında da zafer peşinde.
2: Gol şansı, gol!
1: Mancini'nin İtalyası, Zidane'ın güçlü Fransası karşısında ciddi bir sınav verecek.
2: Vuruş ve gol!
1: Fransa-İtalya Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45'te Aspor'da.
3: Spor'un radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla

0: A Spor Radyo. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 2 Ekim 1187'de Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü zapt ederek 88 yıllık Haçlı işgaline son verdi. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: Reklam.

0: sadece spor olsun diye. Aspor Radyo. Tekrar program.
1: Nuno Mendes. Yeniden ona doğru. Çizgide Leao. Leao. Top dışarıda. Taç. Danimarka'nın. Az önce Bruno Fernandes de 3. gole yaklaştığı an Portekiz milli takımının çok iyi çıkartmış kaleci Hermansen. Damsgaard sol kanada, Darami. Darami, Mele'den destek var. Darami verdi pasını iyi yere. Isaksen tribünlere gönderdi. Çok iyi bir fırsattı. İyi bir şut açısı. Isaksen. Bir anda çoğalıyor Danimarka. Yine 5 kişiyle ceza sahası içine girdiler. Ama Isaksen çok kötü vurdu. Diogo Costa uzun oynadı. Højlund sakladı topu, verdi pasını ama orada sahanın en hızlısı var. Nuno Mendes. Mendes çizgiye, Leao. Rafael Leao, Vitinha. Leao kurtardı topu boş adama. Bu arada Mendes kalkamadı ayağa. Oo, çok kötü bir haber olabilir. Oyuncular, Danimarkalı oyuncular. Evet, bir kanama var sanıyorum orada. Christensen başını ellerinin arasına alınca dedim ağır bir sakatlık mı var? Burada bakın. Düşerken neyse ki, evet, yani Christensen'in endişe ettiği kadar bir durum yokmuş. Neyse ki. Kanama da yok sanıyorum. Çünkü oyunu durdurup Mendes'i dışarıya göndermesi gerekiyor kanama durumunda maçın hakeminin. Diogo Costa. Mendes yeniden girecek oyuna. Uzun top Ramos'a doğru. Ramos kovaladı. Provsgaard Nielsen. Darami'den önce Ruben Dias. Isaksen. Andersen. Højbjerg. Darami. Kaptan Højbjerg. Mele. Darami. Danimarka beraberlik golü için yükleniyor. Darami yaptı ortayı en arkaya. Leao yardımcı savunmaya. Christensen giremedi araya. Ramos uzaklaştırdı. Nuno Mendes oyuna girmek için izin bekliyor maçın hakeminden. Şimdi davet etti maçın hakemi Nuno Mendes'i oyun alanına. Højbjerg. Damsgaard. Damsgaard. Højbjerg. Pullman merkezde. Darami. Mele'den koşu var. Offside bayrağı kalkmadı. Mele. Şimdi kalktı bayrak. Çok net offside ama protokol gereği biraz bekliyor hakemler. Danimarkalı futbol severler parkende gol bekliyorlar takımlarından. Nuno Mendes'in koşu yoluna enfes bir pas. Mendes, Leao yaklaştı. Rafael Leao döndü merkeze. Vitinha. Vitinha kapandı önü. Sağ kanatta boşluk var. Cancelo, Ruben Neves, Ramos'a doğru savunma girdi araya. Rosgaard, Nielsen, Højbjerg. Çok iyi çıktı baskıdan. Danimarka, Hulman, Damsgaard. Hulman şimdi savunma arkasına, Højlund. Højlund karşı karşıya, gole gidiyor. Højlund! Harika bir gol daha. Golcü sahnede. Danimarka bir kez daha pes etmiyor. Bir kez daha beraberliği yakalıyor kendi taraftarı önünde. Baskıdan nasıl çıkılır? Baskıdan çıkıldığı zaman arkadaki geniş alan nasıl fırsatlar doğurur? Bu gol adeta bunun dersi. O yüksek şiddetli presi kırdığınız zaman ve arkaya koşu atacak güçlü 9 numaralarınız olduğu zaman işte böyle goller atabiliyorsunuz. Højlund, Hulman, Damsgaard'ın enfes pası ve Højlund'un harika bitiriciliği. 2-2. Danimarka'nın bu akşam kendi evinde, kendi taraftarı önünde pes etmeye niyeti yok.

0: Cristiano Ronaldo bugün maç kadrosunda değil Portekiz'de, ama onun gol sevinci Parken Stadında sahne alıyor. Isaksen, Ullman, Höybjerg, Ullman, iyi paslaştı yine Danimarka, Mele, Darami yanında, Mele, Mele kaleye baktı, Mele, iyi bir vuruş gelmedi. Duello devam ediyor parkende. Jesus bir kez daha yakalandı. Oyuncuları, öğrencileri Ryan Rimer'in takımına. Ramos yükseldi. Damsgaard'dan baskı. Costa uzun oynadı. Christensen orada. Rafael Leao offside'deydi.
1: Spor dünyasında günün öne çıkan manşetleri, en sıcak haberler, dikkat çeken başlıklar ve birbirinden özel konuklarla Spor Express başlıyor.

Aspor Ekspres'ten herkese mutlu günler. Ben Furkan Bozoğlu, Aspor Radyo'ya hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat boyunca futbolun, sporun nabzını tutacağız. Süper Lig'i konuşacağız ama tabii ki öncelikle Uluslar Ligi'ni değerlendireceğiz. Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol takımımız 3. karşılaşmasına çıkıyor. 3. mücadelede Belçika'da Liège'de deplasmanda saat 21.45'te önemli bir mücadeleye çıkacak. Kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Neden kritik diyoruz? Uluslar Ligi gerçekten A Ligi özellikle çok önemli. Prestij anlamında çok kıymetli. Geldiğimiz noktada A Milli Futbol takımımız 2 mağlubiyet aldı ve 2 maçta iç sahadaydı. Deplasman maçlarıyla devam edecek serüven. 2 karşılaşma var şu an için. Belçika ve İtalya maçlarını oynadıktan sonra Uluslar Ligi'ndeki ilk etabı tamamlamış olacak. Sonrasında Kasım ayını bekleyecek A Milli Futbol takımımız. İç sahadaki son mücadelesi ise yine Belçika'da, İzmir'de oynanacak. Bu karşılaşma, önündeki maçları kazanabilecek mi A Milli Futbol takımımız? Montella'nın akıbeti ne olacak? Bunların hepsini değerlendireceğiz, konuşacağız. Yine aynı şekilde Süper Lig'de neler oluyor? Milli arayı Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor nasıl değerlendiriyor? Anadolu kulüplerinde yine hazırlık

0: Ferhat Gündoğdu aynı şekilde gözaltısı şu an devam ediyor, ifadesi alınıyor. Acaba nasıl kararlar verilecek? Şu an bazı suçlar var, işlendi tahmin edilen ve bu sebeple gözaltına alınan isimler Ferhat Gündoğdu ve Yasin Kol. Bu yine aynı şekilde gözaltına alınan MYK'da bir 5 kişinin daha olduğunu söylememiz gerekiyor. Fakat günün en sıcak haberi ise Yasin Kol konusu. Geçen sezon ve geçen sezonlarda diyelim, son 2 sezon yönettiği maçlarla karşılaşmalara damga vurmuş ama tersten. Yani pek de istenilen performansı sergileyememiş. Hep problemli karşılaşmaları olan, 22 yabancının olduğu derbi yönetip de İngilizcesi hep tartışılan, konuşulan bir isimdi Yasin Kol. FIFA kokartı yoktu biliyorsunuz. Geldiğimiz noktada şu an bakıyorum. Bunlar direkt hukuki ve resmi yazışmalar. Bu yazışmaları sizlerle paylaşacağız. Ferhat Gündoğdu'yla Yasin Kol'un birlikte hakemlere karar verdiğiyle ilgili detaylar var. Bunları hassasiyet içerisinde konuşacağız, değerlendireceğiz. Ama önce amili futbol takımımız dedik. Stüdyomuzda konuğumuz A-Spor yorumcusu Emre Eren. Emre abi hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Sevgili Furkan, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler abi. Nasılsın, iyi misin?
1: İyi, şükürler olsun. Tabii bugün çalkantılı, yani dakikalar, zamanlar, saatler yaşıyoruz. Milli takımımızın önemli bir maçı var.
0: Ama ne hiç olumlu bir şey göremiyorum, konuşamıyorum ya, üzülüyorum.
1: Olumlu bir şey var aslında ya. Aslında ne var? Bizim milli takımımız önemli ve değerli oyunculara sahip. Yani bunu, evet, bu çocuklara biraz sahip çıkmak lazım. Tabii Fransa maçında olağanüstü iyi bir mücadele.
0: Evet.
1: İyi bir futbol ama karşılığını alamadığımız bir futbol vardı. Fakat ikinci maç tabii ki bizi sükutu hayale uğrattı. Özellikle İtalya maçı, yani kimsenin beklemediği bir skora sahne oldu. Biz de şaşırdık. Enteresan bir görüntü içerisindeydik. 30 dakikada üçlük olan bir maç. Yani alanları çok çabuk kat ettiler. 8 tane oyuncularını oynatmadılar. Yeni gençlerle çıktılar. Mancini'nin önemli bir performansı vardı. Bizim çocuklar orada eksik kaldılar. Evet, tamam, her şeye rağmen baktığımız zaman kaliteli bir kadromuz var. Ya bizim Arda'mız var. Kimde var Arda ya? Sevgili Furkan, yani çok önemli oyuncularımız var ama bir türlü o istediğimiz performansı, o enerjiyi, o atletizmi, o oyun üstünlüğünü bir türlü ele geçiremiyoruz. Bu gece inşallah o gece olur. Yani biz inşallah hep temennilerle yürüdük. Yani Dünya Kupası'na giderken dedik ki bizim çocuklarımızı hep beraber gönderelim dedik. 1500-2000 araba gönderdik. Bütün Türkiye arkalarında durdu. Sabahın 5'lerinde, 6'larında, 7'lerinde millet gece uykularını bölüp sabah erkenden kalktı. 85 milyon çocuklarımızın yanında oldu ama buna bir karşılık veremediler. Ya bugün inşallah onun başlangıcı olur. Ya şimdi, öyle umut ediyorum yani.
0: Ya abi, o kadar çok konuşulacak şey var
1: çok
0: ki.
1: Çok var.
0: Dün Libero'da da Mustafa İnci ile konuştuk. Abdullah Hoca, Onur Özkan Liyeci'den bağlantı yaptılar. Ya gerçekten savunmayı mı konuşsam, kanadı mı konuşsam, santrforsuzluğu mu konuşsam bilemedim.
1: Teknik direktörü konuşmak lazım.
0: Şimdi yani şunu söyledim ya. Dedim ki ligde Osimhen'e karşı, Greenwood'a karşı oynayabilen bir Konyasporlu Adil varken,
1: evet,
0: İtalyan takımının hücum hattındaki Raspadori'ye,
1: evet,
0: Esposito'ya karşı oynayamayacak bir Adil mi var?
1: Yok.
0: Da yedek kulübesinde oturtuyorsun. Bu oyuncuyu alıyorsan, özellikle alınan ilk oyuncunun, ilk kez milli takıma seçilen bir oyuncunun oynamaması gibi bir lüks mü var ya? Ben anlamadım. Önce vitrine mi koyuluyor, sonra mı kullanılıyor? Ben anlamadım bu işi.
1: İşte bu mesela teknik direktöre sormak lazım. Yani bunu teknik direktörümüze sormak
0: lazım.
1: Şimdi
0: ben bunları ardı ardına söyleyeyim, sonrasında detaylandıralım abi. Bir, evet, başka oyuncu.
1: Evet.
0: Yunus Akgün ya.
1: Evet. Ne oldu bu çocuğa, değil mi?
0: Takım içerisinde en iyi başlayan milli futbolcu, kanat oyuncusu olarak bu oyuncuyu neden kullanmazsın? Bu oyuncuyu Adana Demirspor'da sen yükselttin. Sen, evet, yükselişine katkıda bulundun Montella.
1: Doğru.
0: Yunus Akgün gibi bir isim neden Fransa-İtalya maçlarında oynamadı? Bugün aklına gelecek senin, biliyorum. Çünkü, evet, 11'de olacak. Sağ kanatta izleyeceğiz Yunus'u, evet, büyük ihtimalle.
1: Evet.
0: Bir başkasına geçiyorum. Ya artık biraz esnek bir kadromuzun olması gerekmiyor mu? Nasıl? Son haliyle iyi bir futbol ortaya koyan, kendi takımında iyi oynayan futbolcuları alıp da direkt 11'e atma alışkanlığımız bizim ne zaman gelişecek? Bunu anlamış değilim. Yine bir başka kanattan bahsediyorum. Beşiktaş'la bu sezon uçup kaçan bir İlhan Fakalı var. Bu İlhan Fakalı'yı değerlendirmedin, yine sen Kerem Aktürkoğlu'nu koydun. Bana diyecekler ki ya Kerem'le İlhan'ı aynı mı tutuyorsun? Kerem'in ismi büyük arkadaşlar.
1: Bugünkü performansına baktığımız zaman İlhan

0: daha önde.
1: Kerem'in ismi büyük abi.
0: Doğru.
1: Kerem'in ismi büyük.
0: Doğru.
1: Futboluna bakarsan İlhan Fakılı önde. Fransa maçında oyuncu değerlendirilmeyecek diye Ümit milli takıma gönderildi. Bir gol bir asistle oynadı. Evet. Diyeceksiniz ki orası Ümit milli takım.
0: Evet.
1: Ya bu oyuncunun kumaşı belli.
0: Geldi ertesi gün gene kadroya alınmadı. İtalya maçında gene kadroya alınmadı.
1: Aynen öyle. İyi bir kumaşı var. İyi bir kumaşı olan bir İlhan Fakılı'yı, bir Yunus Akgün'ü biz neden mesela izleyemiyoruz? Neden her zaman bazı oyunculara nasıl diyeyim, zorunda kalıyoruz, bazı oyuncuları oynatmak zorunda kalıyoruz?
0: Ya bunu
1: kalıyoruz.
0: İşte teknik direktöre sormak lazım Furkan. Yani asıl bizim problemimiz i̇şte gerçekten
1: bunu,
0: teknik
1: ama
0: direktör.
1: Ama bu kadar ama da bak, olur mu ya? Her kanat, her bölge, her mevki konuşulur mu?
0: Tabii ki olmaması lazım.
1: Santrforsuzluk aynı şekilde. Ya Barış Alper Yılmaz'ı kardeşim Dünya Kupası'nda denedin. Yo. Fransa maçında denedin. İtalya maçında denedin. Artık bir çözüm mü bulsan? Deniz Gül'le bu işin şimdi başlatıyorsun. Daha Deniz Gül'le bir şeylerin olacağını. Bunu çok önceden kararlaştırsaydın da.
0: Peki.
1: Deniz Gül'ü en azından şimdi pişirmiş olsaydın.
0: Peki
1: diyorum.
0: Ben sana o zaman bir soru
1: Deniz
0: sorayım
1: hala
0: mı bu konuyla alakalı?
1: Tabii ki.
0: Şimdi sen diyorsun ki bu kadar santroforumuz varken halen Barış Alper niye oynar? Doğru mu?
1: Evet.
0: Sen Vincenzo Montella'nın Adana Demirspor'daki teknik direktörlüğünü çok iyi hatırlaman lazım.
1: Evet, hatırlıyorum.
0: Hasan Balonga gibi, Gult Brunsen gibi iki tane santrofor varken Emre Akbaba ile oynayan bir teknik adam vardı yani. Aslında
1: ben böyle vizyonsuzluk görmedim.
0: Ya sorunun cevabı bu. Ya hoca santroforla oynamak istemiyor Furkan. Oynamak istese bizim bir sürü oyuncumuz, Enes'imiz var, Bertu var. Ya tamam, var bizde Deniz
1: bazen,
0: var.
1: Bazen
0: Deniz gelmiş Galatasaray takımına, Osimhen'in arkasına.
1: Ya Emre abi, bazen ülkelerin bir kimyası vardır ya. Futbol kimyası vardır ya.
0: Bizim
1: kimyamızda santroforsuzluk yok.
0: Bozuldu.
1: Olamaz
0: kimyamız
1: ya.
0: Bozuldu. Ya öyle. Türkiye Cumhuriyeti'nde bak, koskoca Türkiye Cumhuriyeti 85 milyonluk bir ırkız ve biz çok savaşçı bir ırkız. Yani biz mücadeleyi sonuna kadar devam evet. ederiz. Ya bizim aramızdan bir tane Türk milli takımında çalışacak teknik adam yoktu da Vincenzo Montella'ya mı kaldı yani ya bu işte, milli takım ya? Ya ben yani, inanamıyorum artık
1: evet,
0: ya.
1: Bunu,
0: sen, ya buna mı kaldık yani
1: sen
0: biz?
1: Bunu daha önce bana çok söyledin biliyor musun? Ben hatırladım. Ya
0: evet, hatırlıyorsun.
1: Dünya Kupası dönemi olabilir.
0: Dünya Kupası'ndan sonra.
1: Evet.
0: Oynadığımız doğru, iki doğru, maçtan doğru. sonra. Ya Furkan böyle bir şey olur mu? Ya o zaman karar vericiler nerede?
1: Evet.
0: Yani burada kusura bakmasın Sayın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız. Ya bunun arkasında bu kadar durabilmek, ya niye duruyorsun? Neden duruyorsun? Yani başarı neye göre başarı? Şimdi bizim arkadaşlarımız Vincenzo Montella'ya şey yaptılar. Maçtan sonra sorular soruyorlar. Hocaya A diyorlar, hoca Z'den bahsediyor. Ya hoca gerçekleri bize anlatmıyor. Sevgili Furkan, gerçekler ne biliyor musun? Gerçekler şu, biz C liginden A ligine kadar gelmişiz bu oyuncularla. Hoca hep bunu savunuyor, diyor ki ben geldikten sonra diyor böyle bir iklim yaratıldı.
1: Mevzu ama geldikten sonra yani.
0: Ha geldikten sonra, ben sana sayayım o zaman. Ben sana sayayım, bak Gürcistan'la oynamışız, Galler'le oynamışız. Önce Galler'le oynamışız, sonra dönmüşüz İzlanda'yla oynamışız, Karadağ'la oynamışız. Grubumuzda bu var, 2024-2025
1: evet,
0: Uluslar Ligi, Uluslar Ligi. Bak, burada en pahalı takım Galler, 180 milyon euro. Biz kaç parayız biliyor musun? 410 milyon euroyuz.
1: İnanılmaz.
0: Ama biz 95 milyon euroluk İzlanda ile mi yarışacağız? 87 milyon euroluk Karadağ ile mi yarışacağız? Karadağ bizi 3-1 yendi. Başarıysa başarıyı konuşacağız. Şimdi beraber konuşacağız. Dönelim. 2025 Dünya Kupası elemeleri. Gürcistan 260 milyon euro. Evet, bir maç kazandık. Gittik deplasmanda da 3-2 kazandık. Bu maçta iyi işler yaptı bu çocuklar. Bulgaristan takımı 39 milyon euro kardeş. Sen 410 milyon euroluk bir takımsın.
1: Evet.
0: Anlatabiliyor muyum? Dönelim. İspanya takımını saymıyorum. Zaten İspanya, Fransa bizim rakibimiz değil. Ya onlar futbol kültürleri bizden çok daha önde. Yani bizden 10 yıl önde gidiyorlar.
1: Doğru.
0: Ama biz Hollanda ile, Almanya ile, İngiltere ile, İtalya ile, bunlarla kafa kafaya oynayabilecek bir milli takıma sahibiz. Ben burada teknik heyete sorarım. Ya şimdi sen diyorsun ki Emre abi bir otele gidelim diyorsun. Biz beraber seninle otele gidiyoruz. Otel o kadar güzel ki. Yani ayaklarımızı tozlarımızla girmek istemiyoruz otele. O kadar pırıl pırıl bir otel. Diyoruz ki ya bu otelin diyoruz müthiş bir yemekhanesi vardır. Müthiş bir aşçısı vardır. Giriyoruz yemekhaneye, muhteşem. Abi yemekler bir geliyor, biz iki çatal atıyoruz, eyvah diyoruz. Ya nasıl olmuş diyoruz. Ya aşçıya bakacaksın. Ya bizim teknik adamımız bunları kabul etmiyor. Niye kabul etmiyorsun kardeşim?
1: Evet.
0: Edeceksin bunu yani.
1: Tabii.
0: Bunu edeceksin. Bu erdemliktir. Ama 3 milyon 200 bin euro maaş alıyormuş.
1: İşte ben de sana onu diyecektim.
0: Saygılı
1: işte.
0: Saygılı hocamız.
1: Ya anlatabiliyor bu adam, bak ben böyle teknik direktörlerim, ben bu profilleri çok iyi bilirim.
0: Aynen.
1: Şu an adam hatalı olduğunun farkında. Yetmediğinin, amili takıma yetmediğinin de farkında. Ama basın

0: toplantısında nasıl desem seviyesinin üstünde. Hadsizce demek de istemiyorum. Bence öyle de.
1: Tabii milli takım
0: yine.
1: Teknik adamına bunu söylemek doğru olmaz. Yani evet. Bunu demeyelim. Hadsiz demeyelim ama
0: şöyle söyleyeyim.
1: Evet, söylemleri çok bir başka
0: soru,
1: başka.
0: Bir soru soruluyor. Ben diyorum ki işte saçların çok güzel olmuş. Teşekkür ediyorum. Sakallarımı yeni kestim diyorsun.
1: Aynen kravatım
0: mesela.
1: Da çok güzel diyor
0: aynen.
1: Mesela.
0: Adam evet. Bana böyle cevap veriyor.
1: İşte vermeyecek.
0: Böyle karşılık veriyor.
1: Ama
0: şimdi
1: böyle cevap verdiği zaman.
0: Böyle cevap veren teknik direktörlerin işte günün sonunda bir amacı var işte.
1: Amaçları bu
0: o
1: işte.
0: Amaç ne? Kovulmak. Alırım tazminatımı giderim. Başka hiçbir takımda ben diyorum bak kariyerinde hiçbir takımda 3 milyon 200 bin alamayacak.
1: Mümkün değil alamaz ya. Ya zaten bir milli takım teknik direktörünün bu kadar maaşlar verilmesi çok ayıp bir şey ya. Ya 85 milyonu temsil eden bir insanın orada maaştan öncelikleri vardır ya. Paradan öncelikleri vardır. Ya düşünebiliyor musun Furkan? Sen A milli takım teknik direktörü oluyorsun. Yani bir futbol kariyerin var. İyi bir teknik adamlık dönemi geçiriyorsun ve A milli takım. Ya koşa koşa gitmez misin? Furkan para konuşur musun? Ya bizim milli takımımız öyle bir milli takım. Ya biz nerelere geldik ya? Ya biz artık kelimeler, kifayeler yetmiyor yani.
0: Ya bu jenerasyona üzülüyorum ben.
1: Jenerasyona çok yazık. Altın jenerasyonu bir takımımız var ya. Bir Kenan kimde var ya? Arda kimde var? Orkun kimde var?
0: Sen ne diyorsun
1: Allah aşkına.
0: Abi?
1: Sen şimdi bak çok güzel bir yerden geldin. Adil'den geldin. Ben de sana cevap veriyorum. Çok haklısın. Adil 4 senedir, 5 senedir bu ligin en üst düzey santraforuyla birebir çok başarılı bir şekilde oynamış. Dönelim. 12 maç oynamış. Emirhan Topçu nerede abi?
0: Aynen.
1: Nerede
0: öyle.
1: Abi? 12 maç oynamış sezon başından beri. Vincenzo Italiano
0: Marsilya maçındaki Emirhan'ı bir izlemiş
1: nerede?
0: Mi acaba Montella?
1: Nerede abi? Tamam Abdülkerim bizim için çok değerli, Melih bizim için çok ya bizim her oyuncumuz değerli ama öncelikler var. Ya milli takım neresidir? Ya, Türk futbolunun en değerli ve en formda oyuncularının toplandığı yer değil midir sevgili Furkan?
0: Tabii ki.
1: Toplandığımız yerde biz en değerli. Şimdi ben döneceğim. Samet Akaydın abi. Şimdi Samet Akaydın bu kadroda nasıl olur? Onu söylüyorum ben. Nasıl olur? Yani milli takımın bir kadrosu var.
0: Hatırlamıyorum. Emirhan'ı seçti mi?
1: Seçmedi. Bu maçta var. Şimdi var.
0: Her şey tamam.
1: İtalya maçı yok
0: geniş
1: mu?
0: Geniş kadroyu aldı.
1: Tabii aldı.
0: Anladım. Bu maçta var.
1: Bu maçta var.
0: Bakalım nasıl bir 11 doğru olur diye bir düşünüyorum.
1: Bak,
0: biliyor musun?
1: Hakkaniyetin...
0: Bak herkes hakkını verirsen bir takımda.
1: Evet.
0: Bak sen de futbolculuk yaptın evet. Emre abi. Bir takımda yeni bir teknik direktör gelir ve birkaç oyuncuyu kadro dışı bırakırsa bir bakarsın ki diğer oyuncular birden 5'e çıkmış viteste.
1: Sirkelenir herkes.
0: Ben
1: herkes...
0: de hep bunu almaya çalıştım biliyor musun?
1: Tabii.
0: Futbol işinden gelmediğim için. Lan diyorum ki Allah Allah diyorum ya kadro dışı bırakıyor şu oyuncuyu. Diğer oyuncuların hepsi etkileniyor.
1: Abi çünkü öbür oyuncular diyor ki sinyal alıyorlar diyorum. Öbür oyuncular. Diyor
0: aynen
1: ki kimsenin
0: öyle.
1: Gözünün yaşına bakmam.
0: Aynen
1: İki hafta
0: öyle.
1: Sonra aynı potada siz de olabilirsiniz diyor.
0: Beşiktaş neden bu kadar bu sezon iyi gidiyor? Vincenzo Italiano dedi ki yıldız veya tanınmamış.
1: Hiç önemli değil.
0: Benim için farklı yok.
1: Forma
0: Beşiktaş
1: adaleti
0: Beşiktaş formasını
1: var dedi.
0: Giyip de iyi bir performans sergileyen kim varsa ben oyuncuya şans veririm dedi. Bugün İlhan Fakı Amili futbol takımına seçildi.
1: Evet.
0: İlk kez.
1: Evet, ilk kez.
0: Seçen
1: evet.
0: Şimdi Montella mı?
1: Evet.
0: Bence Vincenzo Italiano.
1: Italiano seçti.
0: Bir başka İtalyan seçti
1: evet,
0: bence.
1: O seçti.
0: Aldı
1: de...
0: oraya koydu. Birisi gelip de almadı onu.
1: Şimdi
0: oradan.
1: Sezon başı seninle birlikte mesela konuşsak Beşiktaş'ın yaptığı transferlerden sonra lig başlamadan önce biz seninle birlikte şunu söyleyebilir miydik? İlhan Fakılı ile Emirhan Topçu bu takımın önemli oyuncularından biri olacak diyebilir miydik milli takımda? Diyemezdik.
0: Diyemez.
1: Çünkü görmedik. Ama bu performansın başarısının sahibi kim? Vincenzo Italiano. Kimse kusura bakmasın. Adam ya hakkına hakkını verirsen oyuncu da sana saygı gösterir Furkan. Şimdi ben iyi oynarken ben kesilip Furkan oyuna dahil olursa ben teknik direktöre şu hak bende şu hak doğar. Hocam ya ben iyi oynarken kessin. Tamam Furkan kardeşimiz de oynayacak. Fakat ben iyi oynarken beni niye kestin?
0: Tabii
1: hocam sana çok ciddi
0: tabii
1: bir
0: ki.
1: Şekilde açıklama yapacak.
0: Aynen
1: bunu
0: öyle.
1: Yapan bir teknik adam işte o. Ha şimdi bazıları diyorlar Vincenzo Italiano ile ilgili ben duyuyorum. Üzülüyorum. Ya antrenörmüş de işte teknik adamlık başkaymış da falan göreceğiz. İlerleyen haftalarda göreceğiz.
0: Kesinlikle yani şu anki aşamada bu kadar tartışma buraya kadar gelmemeliydi. Buraya kadar polemik oluşmamalıydı. Amili futbol takımımız Dünya Kupası'nda yani iki maç içerisinde elendiyse ya bu hoca bizi Dünya Kupası'na getirdi. Tutalım biz bu adamı denilmemeliydi. Biz daha büyük hedefleri olan takımız, ülkeyiz futbol olarak.
1: Kesinlikle Furkan.
0: Gelip de bize şu yetmemeli. Ya bu adam Dünya Kupası'na getirdi bizi işte yeter. Bunu düşünürsek biz küçük düşünmüş oluruz.
1: Aynen
0: biz dar
1: öyle.
0: Düşünmüş oluruz.
1: Aynen öyle.
0: Bizim amacımız şu olmalıydı. Biz çeyrek finali neden görmedik? Benim futbol açısım. Ya ben Bizdeki onu görmek futbol istiyordum. Tutkusuna baktığımda tabii, ben onu istiyorum.
1: Tabii tabii.
0: Son 16 Dünya Kupası'nda olmuş da sanki Montella o sebeple takımda kalmış da evet, A Ligi'nden Uluslar Ligi'nden yola devam ediyor gibi. Ya böyle bir şey olabilir mi
1: Furkan,
0: ya?
1: Furkan böyle bir şey olmaz.
0: Herkese şansı bir ceza kesildi.
1: Ama işte burada Sayın Başkan Hacı Osmanoğlu, Sayın Başkanımız neden burada bu kadar dik durdu? Bunu da çözmüş değilim. Açık ve net söyleyeyim. Avustralya takımı
0: yolda beraber yürüdüklerini bırakmıyorum diyor. Ya adam kendi yaşam.
1: Ya tamam felsefesi. Da Furkan biz de seninle yolda beraber yürüyoruz MK da. Ben her gün hata yapıyorsam sen bana dersin ki Emre abi kusura bakma. Sen her gün abi hata yapıyorsun abi, ben seninle yolda yürüyemem dersin. Abi ne demek estağfurullah? Şimdi, estağfurullah diye bir şey yok. Profesyonellikte böyle bir gerçek var.
0: Evet.
1: Öyle bir şey yok. Sayın Başkan burada noktayı koysaydı olay bitmişti.
0: Evet.
1: Olay tamamıyla bitmişti. Ya abi biz Avustralya'ya yenildik. Sevgili Furkan 67 milyon euroya. Transfer market değeri 67 milyon euro. Bizim değerimiz 410 milyon euro.
0: Doğru.
1: Hadi deriz ki bir maç böyle oldu. Konsantrasyon eksik. Ertesi hafta 162 milyon euroluk Paraguay'a mağlup olduk abi. Nasıl olacak şimdi? Biz şimdi ne diyeyim, ne demeliyiz yani, evet ya. Vincenzo Montella o kadar başarılı ki, yani hocamızdan vazgeçmeyelim. İyi bir jenerasyon yakaladık, iyi bir oyun oynuyoruz. Ya bu teknik adam 3 yıldır milli takımın başında. Bizim milli takımımızın Allah'ını seversen her maçını izleyen adamsın. Statlara gidiyorsun, yayıncı kuruluşu, her zaman yanında oluyorsun takımın.
0: Eyvallah.
1: Geçen hafta da beraberdin.
0: Evet.
1: Fatih hocasıyla, hepsiyle beraberdiniz. Hep beraber izlediniz. Canlı izlediniz. Ya bizim takım ne oynuyor arkadaş? Ya bana biri söyler mi? Biz ne oynuyoruz ya?
0: Evet.
1: Biz bu takım birlikteliğinde, bu jenerasyonla, bu altın jenerasyonumuzla hangi oyun oynuyoruz?
0: Bilmiyorum.
1: Değil mi?
0: Koca bir bilmiyorum.
1: Hiçbirimiz bilmiyoruz abi.
0: İşte.
1: Fatih Hoca'ya sorsak şimdi, Fatih Terim'e. Hocam biz 3 yıldır ne oynuyoruz? O da sana cevap veremez.
0: Evet.
1: İşte böyle bir çıkmazımız var. Ya artık niye ısrar ediyoruz ya? Ya bugün ne olursa olsun yeni bir sayfa açmak zorundayız.
0: Kesinlikle. Artık bu net. Ama bu akşam biz elimizden gelen desteği vereceğiz. Biz A Ligi'nin ben böyle olacağım. Şöyle söyleyeyim bu arada, ben Montella'yı ben görünen köy kılavuz istemediği için herkes böyle bir masal anlattı da ben söyleyeyim. Bu toplam maçların hepsinden ben 4 puan bekliyordum.
1: Vallahi sıfırla bitirirsek şaşırma.
0: Bak
1: yani,
0: ben 4 puan dediğimde yine sıfırcı hoca oldum ben. Bak yine sıfır. Ya ne diyorsun ya?
1: Ya
0: işte,
1: ne diyorsun sen, aynen.
0: İşte Belçika'yı içeride yeneriz, İtalya'yı yeneriz, 6 puan. İşte bir deplasmandan bir puan, 7 puan.
1: 7 puan.
0: Abi öyle bir şey yok ya. Sen ne oynuyorsun bir baksana.
1: İşte ne oynadığımız belli değil.
0: Ben hangi 4 puan diyordum. O dediğim 4 puanın bir tanesi Belçika, Türkiye Belçika İzmir'de oynanacak maçtı.
1: Evet.
0: Bir tanesi de içeride oynanan Bursa'daki Türkiye İtalya maçı.
1: Kesinlikle.
0: Bir puan alırız diyordum.
1: Kesinlikle doğru düşünüyordun.
0: O bir puan gitti.
1: Ben hatta
0: şu
1: ne
0: an
1: düşünüyordum?
0: Kaldı 3 puan ben tek.
1: Ben hatta ne düşünüyordum biliyor musun Furkan? Sen gene biraz daha iyimsermişsin hani. Bir puan demiş. Ben diyordum ki içeride biz İtalya'yı her şekilde ne olursa olsun o taraftar baskısıyla, o oyuncu yüksekliğinde
0: Bursa.
1: Bursa'da biz diyordum bu maçı kayıpsız geçeriz. Ha, 1-0 olur 2-1 olur ama biz kazanırız diye düşünüyordum. İçeride de İzmir'de o sinerjimizin yüksekliğiyle o Belçika takımını oraya dar ederiz.
0: Tabii.
1: Ki İzmir'i çok seviyor bizim milli takımımız. İzlanda maçını orada oynamıştık. 3-0'lık galibiyetimiz vardı orada. Çok da güzel bir performans vardı. Belçika'yı da orada yeneriz. 6 puanla bu işi çözeriz diye düşünüyordum ama şimdi öyle karamsar bir tabloya girdim ki bugün kaybedersek Belçika'ya ya belki de 0 puanla bile bitirebiliriz ya.
0: İhtimal var.
1: Ya bunun ihtimali bile var. Şimdi bunları konuşuyoruz. Ne kadar acı değil mi? Bu kadar düzgün bir jenerasyon yakalamışız.
0: Tabii
1: ya,
0: ki abi.
1: Sadece bizim rakip olabileceğimiz 2 tane takım var ya. İnan bana ya. Biz Fransa'yla sabaha kadar oynasak çok zorlanırız. Yani belki bir tane 10 tane maç oynasak bir tanesinde belki puan alırız, o başka bir şey. İspanya hiçbirini alamayız.
0: Evet.
1: Onu söyleyeyim. Ha bu çocuklar onu da başardılar. Dünya Kupası elemelerinde İspanya'ya gidip İspanya'yı dar ettiler o sahayı.
0: Aynen
1: onu da
0: öyle
1: yaptılar.
0: Fransa'yı demek ki, da yendik ya
1: demek
0: Konya'da.
1: Ki, ama o yıllar geçti yani.
0: Tabii
1: kaç
0: çok
1: sene
0: geçti
1: oldu?
0: 6
1: sene oldu. Şimdiki jenerasyona baktığımız zaman demek ki bu jenerasyon, bu onlar Almanya ile de Hollanda ile de İtalya ile de Belçika ile de rahat rahat oynayabilecek bir jenerasyon. İşte aşçımız iyi değilse ne yapalım abi? Ne yapalım i̇şte. Yani? Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Galatasaray'ı Allah kurtarmış Can Uzun konusunda. Yani ben iki maçtır Can Uzun'u izliyorum. Yani
0: evet
1: çok ciddi
0: ya
1: rakamlar verecekti Galatasaray.
0: Gerçekten öyle.
1: Yani bu iki maçı izledikten
0: çok
1: sonra
0: kötü, çok
1: yani Galatasaray
0: kötü
1: bu oyuncu almamakla
0: ben
1: çok doğru bir hareket yaptığını söylemek lazım.
0: Çıplak gözle izledim. Böyle toplu şey alanda, topsuz alanda.
1: Tabii. Topsuz alanda nasıl?
0: Yok abi.
1: Yok ki.
0: Yok abi.
1: Zaten teknik direktörü hatırlayacak olursan Riera mıydı neydi Galatasaray'la eski futbolcu, onların teknik direktörü, geçen sene bir açıklama
0: doğru,
1: yaptı.
0: Frankfurt.
1: Geçen sene açıklama yaptı. Bu oyuncunun dedi çok büyük meziyetleri var, özellikleri var. Ama dedi bana topsuz alanda iş yapması lazım. O yüzden oynatamıyorum şu anda.
0: Evet abi. Yani yok.

0: abi,
1: Can Uzun 60 milyon euro etmez dedi.
0: Önemli bir oyuncu olacak mı? Olacak ama zamanı var, ama çok çalışması lazım.
1: Kesinlikle 35 milyon euro eder dedim. Yani 60 etmez dedim. Yani 30.
0: Şimdi İtalya maçını izledikten sonra ne edersin?
1: Kaç dedim biliyor musun? 15-16 falan.
0: Oralara geldi mi?
1: Vallahi geldi abi. Yok yani. İnanılmaz hayal kırıklığı yaşadım. İnanılmaz. Maalesef. İnanılmaz.
0: Ya işte oyuncu da bazen...
1: Mutlaka iyi olacaktır bu arada. Belli. Yani kumaş diyoruz ya, işte kumaşı iyi. Yani onu söyleyeyim ama... Şu an bir kendine mi bakmıyor?
0: İşte şans bulduğun zaman.
1: Kimileri söylüyor işte sosyal şansı, medyaya çok takılıyor. Futbol dışında çok takılıyor
0: çok
1: diyorlar.
0: Çok ciddi bir şekilde değerlendirmen lazım. Mesela Arda Güler'le ilgili fikrimiz neydi? Dünyanın en yetenekli oyuncularından
1: hastasıyım,
0: biriydi.
1: Hastasıyım, fanıyım,
0: dedik ki,
1: fanı.
0: Şu Arda dedik biraz kuvvetlenirse ses getirecek bir oyuncu olacak dünya dedik. O doğrultuda artık basamakları yavaş yavaş yavaş yavaş çıkıyor ve Real Madrid'de kendi rüştünü ispatlamış. Var mı Türkiye'de bir tarihinde böyle bir oyuncu? 72 yok. Metreden topa vurup da
1: Real Madrid formasıyla
0: gol atan bir oyuncumuz var mı?
1: Tabii ki.
0: Ama bu çocuğu da rezil ettik.
1: Aynen
0: sevgili
1: öyle.
0: Furkan, yani ne yapacak
1: çok
0: bu çocuk ya?
1: Ona.
0: Ne yapacak? Ya bu çocuk kendi yaptığı ortaya kendi kafa mı atacak?
1: Aynen
0: ne yapacak
1: öyle.
0: Yani? Onu mu bekliyoruz yani?
1: İtalya maçını hatırladın mı? Şu 3 kişinin arasından
0: tabii,
1: çıktı etti.
0: Müthiş.
1: Kerem'e top attı. Sen Kerem de 6 yani. Pastan. Out'a gönderdi.
0: Mesela Kerem'le ilgili de Kerem...
1: Yok abi Kerem
0: yani
1: ya.
0: Bak Kerem'le Barış aslında ikisi de bence bu ülkenin en önemli oyuncularından biri. Bak net söyleyeyim sana. Ama biraz teknik adamların da bu oyunculara yardımcı olması lazım arkadaş. Yani bu çocuklar psikoza giriyorlar. Bu çocuklar sosyal medyayı kullanıyorlar. Çünkü biz yayıncı kuruluştuk. Ben maçtan önce yedekleri gösterirken şeyi gösterdi bana. Kerem'i gösterdi ekranlar. Bir baktım Kerem kulübede biriyle yazışıyor. Yani adamın elinde telefon, anlatabiliyor muyum? Ya İtalya maçı oynanacak, halen telefonu elinde. Ya bu oyuncuyu biraz burada kulüplerin teknik adamları ya bu konuda biraz ince eleyip sık dokuyacaklar.
1: Aynen
0: yani
1: öyle.
0: Mesela Kerem'e gelen top değil mi? Ya orada gol yapacaksın mesela değil mi? Artık altı pasın içine gelmiş. Al da at demiş.
1: Hücum oyuncususun artık,
0: orada
1: at orada. Ya.
0: Orada ayağının içine öyle iyi kullanacaksın. O fileleri iyi bir havalandıracaksın. Hem kendi güvenini arttıracaksın. Hem de taraftarın o beklediği Kerem'i sahaya yansıtacaksın.
1: Evet.
0: Bu Barış'ta da aynı. Yunus'ta da zaman zaman bunları yaşıyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Ya bunlar bizim için değerli oyuncular ya. Bunlar bizim için önemli oyuncular. Gerçekten Furkan gelmiyor artık. Arkadan oyuncu gelmiyor. Bak bu jenerasyon gittiği zaman da nasıl getireceğiz? Alıyoruz. Almanya'dan alıyoruz. Gurbetçi kardeşlerimizi Fransa'dan alıyoruz. Oradan buradan getiriyoruz. Yani... Bunu artık yetkililer çok ciddi
1: buna da
0: şekilde...
1: yeter ya. Bak, Hamit Altıntop geldi. Bak yüzüne de söylerim. Yüzüne de söylerim.
0: Ben söyledim bazı şeyleri Hamit'e.
1: Ya Hamit Altıntop ya. Abi geldi milli takıma. Tek işi sanki gurbetçi çocukları orada kalmış etmiş. Almanya'daki çocukları sanki milli takıma getirmek.
0: Evet.
1: Ya senin tek işin bu mu kardeşim
0: öyle
1: ya?
0: Öyle değil abi, öyle değil.
1: Bir Türkiye'yi gez bir tara ya.
0: Mesela
1: bununla ilgili Fatih Hoca'nın bir şeyi var.
0: Bu ülkeye büyük
1: çalışması
0: bir düşünür
1: vardı.
0: Lazım. Furkan büyük bir düşünür lazım.
1: Kim diyorsun?
0: Büyük bir futbol adamı lazım. Sen biliyorsun zaten. O adam gelecek, soyunacak. Ama nasıl soyunacak biliyor musun? Diyecek ki artık biz aşağıdan oyuncu yetiştirmemiz lazım. Artık biz teknik adamlarımızı daha değerli hale getirmemiz lazım. Artık Türk futbolunun marka değerini yukarıya çekmemiz lazım. İnan bana dün akşam Hollanda maçını izledim. Yunanistan-Hollanda maçını izledim. Ya Yunanistan dersin değil mi ya? Ya
1: abi,
0: nasıl mücadele
1: nasıl,
0: ediyorlar
1: işte
0: ya?
1: Bak, güzel bir jenerasyonu yakalayıp da
0: nasıl
1: doğru
0: mücadele
1: hocayla
0: ediyorlar
1: neler
0: ya?
1: Yapıyorlar?
0: Nasıl mücadele ediyorlar ya? Hoşuma gitti biliyor musun? Ya ben oyuna bakarım abi.
1: 2-0'dan
0: ben ülkelerin
1: 2-2
0: armalarına falan bakmam.
1: Tabii
0: oyuna
1: ki.
0: Bakarım, oyuncuya bakarım. Teknik direktörün oyuncudan ne aldığına bakarım. Ya biz bunları unuttuk ya. Montella işte çok iyi hocaymış falan. Ya nerede hocalık yaptı abi, bana söyleyin ya.
1: Tabii.
0: Ya bana deyin ki şu Vincenzo Montella şurada bir başarı yakaladı. Burayı muhteşem bir yere getirdi. Burada 3 sene üstte şampiyon oldu. Ya A milli takım hocası olmak o kadar kolay mı ya? Çok zor değil mi? Bak Abdullah Avcı A milli takım hocası olurken ne kadar zorlanarak geldi biliyor musun? Yani Türkiye'de bir oyun inşa etmeye çalıştı ve o zaman geldi. Şenol Güneş, Mustafa Denizli, Ersun Yanal, Fatih Terim. Ya bizim çok sayılı Türk teknik adamlarımız ama hepsi başarıya ulaşmış teknik adamlar. Oyun bilgileri çok yüksek bunların. Şu anda arkadan gelen jenerasyonumuz da var. Okan'ı var, Sergen'i var, Arda'sı var. Burak'ı geliyor, Selçuk'u geliyor. Geliyor yani. Alttan geliyor. Ya bunlara değer vermek lazım ya. Bunların önlerini açmak lazım. Onun için büyük bir futbol düşünürü lazım.
1: Hoca çünkü. Geliyor da. İşte bundan sonra jenerasyon gelir mi işte orada soru işaretleri
0: getireceğiz.
1: Çok fazla
0: bak
1: yani.
0: Ne oldu eskiden nasıl geliyordu okul futbolları oynanıyordu ya sınıf maçları oynadı okul maçları
1: okul
0: oynadı
1: turnuvaları.
0: Okul turnuvalarından genç ya inan bana ben okul turnuvasından Furkan okul turnuvasından İzmir Spor'un altyapısına gittim İzmir Spor'un altyapısından 3 ay

0: Sonra bölge karmasına gittim. 6 ay sonra genç milli takıma seçildim kardeşim.
1: Vay
0: ya.
1: Be.
0: Örneğim ya, işte benim gibi yüzlerce örnek vardı bizim vardır dönemimizde. Ama şimdi biz çocukları halı sahalara, aileleri de işte başlarında olmak suretiyle, bunu da karşıyım. Mesela Mehmet Seyit Özkan çok güzel bir uygulama yaptı. Onun da değerini bilmedik. O adamın da kıymetini bilmedik. Ya diyor ki antrenmana veliler gelmez. Veliler sadece maça gelirler. Antrenmanda çocukları psikoza sokmayın. Burada teknik direktör var. Aynen. O anlatacak. Çünkü veli diyor ki sağdan kaç diyor oyuncuya. Ben görüyorum. Ya antrenör diyor ki kaçma. Veli kaç diyor.
1: Ya ben sim vermeyeyim, sana bir şey söyleyeyim mi?
0: Nasıl yetiştireceğiz?
1: Kimdi bu bilmiyorum. Bana anlatan kimdi? Bak onu da hatırlamıyorum. Hatırlamamam da güzel. Çocuk yine futbol okulu bu. Ya benim çocuğu oynat da işte hocam sana bir hediyemiz var.
0: Ya buyur abi. Buyur ya. İşte böyle bu işle ya.
1: Ünlü iki tane büyük marka vardır, ayakkabı markası. İşte bu bizden sana bir ayakkabı hocam.
0: Ne diyorsun?
1: Şey yaparsın.
0: Öbürü, ayıp şeyler bunlar.
1: Hocam al şu 100, şu 200'ü. Ya bizim çocuğu biraz daha işte oynat, 11'de oynat diyen.
0: Ne olacak, kendimizi okul, kandırmaktan başka bir şey
1: ya,
0: değil.
1: Ya bu var ya.
0: Kendimizi kandırıyoruz. Egolarımızı tatmin ediyoruz.
1: 10-12 yaştan bahsediyorum ha. Öyle evet, büyük yaşta değil. 10-12 yaştan bahsediyorum. Ya bu veliler de çok acayip. Bu veli
0: mesela,
1: kısmı.
0: Mesela benim bir veli bir arkadaşım var.
1: Acayip problem yani.
0: Ya, maddi durumu da çok iyi. Hiçbir sıkıntısı yok. Bir kulüpte oğlunu vermiş. Diyor ki benim oğlum diyor milli takıma gidecek. Benim oğlum diyor işte oraya gidecek. Benim oğlum buraya gidecek. Ya dedim Allah aşkına şu senin oğlunu bir izleyeyim. Abi gittim. İzledim oğlunu. Bak dedim kardeşim. Sen benim dedim dostumsun, kardeşimsin. Yazık günah dedim. Bu çocuğu buraya gönderme. Bu çocuk dedim okuluna devam etsin. İyi yerlere gelecek. Ama bir tanesinin de hakkını kesmesin ya. Ya insanların hakkını yemesin dedim ya. Ha bir tane onun yerine başka bir oyuncu gelsin. Onun yerine daha iyi oynayabilecek, istikbal vaat edebilecek bir oyuncu gelsin dedim. O döndü bana evet dedi ya. Haklıymışsın dedi. Ya bunlar böyle olur Furkan ya. Böyle olur bunlar kardeşim. Öbür türlü olmaz. Liyakatın bittiği yerde oyuncu üretemezsin. Başarıya ulaşamazsın. Gününü kandırırsın. Ertesi gün dönersin bir bakarsın ki elin boş. Şimdi bizim mesela kulüp başkanlarımızın da yaptığı en büyük sıkıntı bu Furkan. Bizim kulüp başkanlarımız taraftarın sesini dinliyorlar. Hayda diyorlar 40 milyon euro. Hayda 50 milyon euro. Evet, ya kardeşim yok. Kimin parasını kime ödüyorsun? Yarın bu sene şampiyon oldun diyelim. Önümüzdeki 5 seneyi götürecek bütçeyi nasıl ayarlayacaksın sayın başkanlarım
1: tabii
0: ya?
1: Ki, tabii
0: nasıl
1: ki
0: olacak ya? Herkes bugün ben başarılı olayım yarın ne olursa olsun olmaz. Böyle bir zihniyetle biz başarıya ulaşamayız. Biz marka değerimizi yükseltemeyiz. Bizim artık her 4 yılda, her 5 yılda bir Avrupa Şampiyonası'na, Dünya Kupası'na, Avrupa Şampiyonası'na, Dünya Kupası'na gidecek takımları yaratmamız
1: evet
0: lazım.
1: Şimdi bu bizim milli takımımızla ilgili olan kısım. Bu arada Belçika milli takımının da muhtemel 11'i belli olmuş. Onu da hemen paylaşmış olalım.
0: Allah
1: kalede
0: Allah,
1: Lamens muhtemel 11.
0: Muhtemel
1: bizim muhtemel 11'imiz.
0: Aynen.
1: Castagne sağ bek, çok beğendiğim bir oyuncu. Castagne. Atalanta'dan beri takip ettiğim bir isim. Meşel ve Engoy ikilisi stoper tandemi. Solda Seis. Orta alana baktığımızda Lavia ve Tielemans'ı görüyoruz. Lavia Chelsea'den, Tielemans da gerçekten Dünya Kupası'na iz bırakmış bir isim. 10 numarada De Bruyne, sağ kanatta bu sezona çok iyi başlayan Luke Bakio, solda hepsinden çok daha iyi olan, mükemmel, çok beğendiğim Mika Götze.
0: Çok iyi oyuncu Paris Saint-Germain.
1: Çok iyi oyuncu. Şu anki piyasa değeri 77 milyon euro.
0: Müthiş.
1: İleri uçta da Dekitelare.
0: Allah
1: böyle bir
0: olsun
1: muhtemel 11.
0: Ya öyle bir anlattın biz, ki Furkan sen de yani var ya şimdi bizim
1: abi,
0: milli takımımızdan.
1: Abi biz işte bilmiyoruz ya. Ya Belçika deplasmanı bir puan alırız herhalde
0: ya
1: diyorsun.
0: Zor,
1: öyle değil işte.
0: Kolay değil. Zor.
1: O adam da diyor ki ben İtalya'yı ilk maçta yendim 2-0 diyor deplasmanda. Evimdeki maçta Türkiye'yi diyor İtalya'dan 4 yemişler. Ben de zaten yeneceğim diyor adam.
0: Bir de 89 dakika Fransa ile kafa kafaya oynadılar. O maçı da izledim ben. Hatta o maçın bizim maç bittikten sonra o maçın tamamını izledim. Bizim yayıncı kuruluşumuzdan. Zaten verdiler maçı, iki sefer verdiler. Ben beğendim, Belçika takımını beğendim. Ne oynadığını bilen bir takım. İkinci bölgede yoğunlaşıyorlar, üçüncü bölgeye doğru çıkıyorlar. Atak kaybettikleri zaman, pozisyonlarını kaybettikleri zaman çok çabuk savunmaya dönüyorlar. Yani oyun birlikteliği ve oyun düzenleri
1: evet
0: var. O yüzden
1: kesinlikle
0: işimiz kolay değil ama bizim çocuklar da iyi bir takım. Ya biz iyi bir takımız. Biz yeter ki doğru oyun oynayabilelim. Biz toplu bir şekilde, Arda da onu söyledi. Dün çok güzel bir basın toplantısı yaptı. Dedi ki sadece benim iyi oynamam, onun iyi, öbürünün iyi oynaması değil. Biz 11 kişiyi oynarsak dedi bu işi başaracağız.
1: Kesinlikle.
0: Ama 3 senedir de Montella'dan bunu göremedik maalesef.
1: Aynen öyle. Almanya Bielefeld'den dinleyenimiz Okay Bey'in mesajı. Almanya Bielefeld'den Okay Ersan, Galatasaray taraftarıyım, hayırlı cumalar demiş. Çok teşekkürler herkese.

0: Hayırlı cumalar. Türk futbolu hakkında çıkan haberler beni açıkçası çok derinden üzdü. Avrupa medyasında da büyük yankı var. Bugün Türkiye'ye başarılar diliyorum, inşallah hayal kırıklıklarımıza biraz olsun ilaç olur demiş. Ama değişim olmadıkça pek umudum yok. İlk sırada antrenör ve federasyon demiş. Bu benim şahsi görüşüm diyor. Okay Bey'in mesajı bu şekilde. Çok teşekkürler. Çok çok sağ olun. Böylelikle diğer konuya da geçmiş olalım. Maalesef gelen haberler gerçekten can sıkıcı. Neden? Son iki sezondur yönettiği maçlarda hep problem, hep bir tartışma, hep bir yanlış karar konusu oluşmasına rağmen bir başka önemli maçta oynayan, daha doğrusu düdük çalan bir Yasin Kol'dan bahsediyorduk. O Yasin Kol için çok ilginç iddialar söz konusu. Bakın, iddialar diyorum, şu an için teyitli bir şey yok ama gelen haberleri, resmi olan şeyleri sizlerle paylaşacağız. Anadolu Ajansı'nın verilerinden gelen, Adalet Bakanlığı'ndan gelen verileri paylaşacağız. Gerçekten şaşkınlık içerisindeyim. Bunlardan en önemlisi, en kritiği bir WhatsApp konuşması. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol hakem tercihlerine karar veriyor. Baktın mı bugün?
1: Baktım.
0: Ben böyle bir şey görmedim abi. Ben MHK başkanıyım. Ben MHK başkanıyım.
1: Ben de Futbol Federasyonu başkanıyım diye.
0: Yok, sen
1: beni koyma Yasin oralara Kolsun. Allah aşkına. Yasin, yok, Yasin yerine de koyma. Allah aşkına koyma.
0: Abi başka misal veriyorum.
1: Ya ben koyma.
0: Ya benim, misalen olur. Diyorum.
1: Aynen.
0: Abi bu noktada FIFA kokartın yok.
1: Evet.
0: İngilizce bilmiyorsun. Derbi vermişim ama ben sana.
1: Evet.
0: 22 tane yabancının olduğu derbi desen düdük çaldın. İngilizcen yok ama.
1: İki kelime edemiyorsun.
0: FIFA'nın atletik performans sınavlarından geçememişsin. O sebeple FIFA kokart alamamışsın. İngilizce bilemediğin için alamamışsın. Ama benim gözde hakemimsin. Sen benim prensimsin.
1: Neden?
0: Sen bilmiyorum mi? Abi.
1: Neden?
0: İşte yani, bilmiyorum abi.
1: Bunun sebebini kimse bilmiyor zaten.
0: Ayrıca sana birçok derbi vermeme rağmen üstüne bir de seninle beraber hakem belirliyoruz. Bu vay. Maça kim olur diye ben sana soruyorum.
1: Vay vay vay vay. Ne hale gelmişiz biz yani. Biz ne hale gelmişiz.
0: Şimdi bunlar yazışmalar, resmi yazışmalar olduğu için okuyorum. Yasin, günaydın, müsait olunca beni görüntülü ararsın. Yasin Kol. Bunlar konuşuyor. Sonra Yasin Kol, Abdullah, Bora, Özkara, Bahtiyar, Birinci, Çağdaş, Altay, Var, Onur Özütoprak, Avar, Sarper, Barış, Saka. Başkanım siz de nasıl uygun görürseniz diyor. Bir tane maçın mesela hakem triyosunu belirlemiş. Tamam kardeşim diyor MHK başkanı.
1: Ferhat Bey.
0: Onur Balıkesirli başka kim olur diyor. Abi şey bile konuşmuyorlar ya. Bölge hakemi denk gelmesin diye onu bile burada mı yazışıyorsunuz ya? Ulan bunun yok mu bir planlaması?
1: Planlaması, üyeleri, atayıcıları, değil mi? Orada bir ortak bir karar alınır mesela, hani bir hakemle
0: bunlar yapılır. Ya bu komedi ya.
1: Yapılacak gibi değil ya. İşte bilmiyorum.
0: Sonra abi. Yazışmalarda devam ediyoruz. Erkan Engin olsun başka şey diyor. Diyor ki tamam kardeşim ama Onur Balıkesirli başka kim olabilir diyor. Ya sanki ilkokul çocukları mesajlaşıyor. Erkan Engin olsun başkanım diyor o da.
1: O da tamam diyor, hayırlı olsun.
0: O da okey diyor. Sen bakmışsın değil mi? İyi mesela. Dedim. Başkanım iyi akşamlar diyor. Konuşma değişiyor. Özgür Yankaya olsa daha iyi olur başkanım diyor.
1: Şimdi fikir değiştiriyor.
0: Değişme şansımız varsa Özgür abi olsun diyor. Sarper'in Bandırma maçı varmış yakın zamanda. Özgür'ün yanına Avar'ı kim olsun istersin diyor. Başkanım Atilla olsun. Ne güzel ya, başkanım Atilla olsun.
1: Harika.
0: Ben seninle geçen gün kahvede okey oynadım. Ya neyse, o zaman Özgür olsun.
1: Nasıl olacak?
0: Onunla aram iyi. Bu ne ya böyle?
1: Alanya maçı.
0: Başkanım Atilla olsun. Atilla var. Özgür abi Avar olsun diyor. Okey diyor. Yasin müsait olunca beni ararsın diyor tekrar. Yine aynı şekilde hakemlerle ilgili konuşmalar var.
1: Şimdi bak.
0: Ben bir MHK başkanıyım. Sen bir hakemsin. Ben sana niye soruyorum abi?
1: Bak şunlar olur. Kurullarda şunlar olur. Mesela atamalar yapılırken hakemin hangi hakemlerle kendini daha iyi hissettiği ve daha önceki maçlara bakılır. Bu hakem, evet, bu yardımcılarla çok uyum içerisinde, anladın mı? Ama bu mesela o kurul içerisinde tek başına değil. Kurul içerisinde bir görüş alınır ama telefonla falan değil. Hakemi oturtursun. Seni bak bu performansla beğendik. Toplantıya çağırırsın.
0: Yaparsın abi.
1: Toplantıya çağırırsın. Dersin ki Yasin hocam bak sen bu üçlüyle çok daha başarılı oluyorsun. Ama sen kendini hangileriyle iyi hissediyorsun diye. Hadi bunlar da sorulmaz aslında ama hani en azından dersin ki bunlar profesyonel. Bunların yönettiği iyi maçlar var. O maçların içerisinde tırtıkla çekersin ama bunu yönetim kurulunun içinde yaparsın. Öyle telefonla değil yani Furkan, ya böyle bir şey olamaz. Yani bunlar gerçekse tabii bilmiyoruz bak. Bu suçlamalar bilmiyoruz, bu yazışmalar. Bunlar hani sen resmi, her ne kadar resmi desen de hani bunların tamamı resmi olmaya da bilir, onu da söyleyeyim.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: Abi ama olabilir. mahkeme kararıyla onaylanmış galiba.
1: Mahkeme kararının onaylandığını ben görmedim ama
0: soruşturma ya, daha doğrusu.
1: Soruşturma bak bu. Hani mahkeme bunu evet teyit etti mi etmedi mi, ama bunu bilemiyoruz.
0: Bu
1: bunlar doğru ise onu konuşuyoruz biz, değil mi? Hani doğru ise.
0: Tabii ki, tabii
1: bu
0: ki, tabii ki.
1: Yapılanın çok yanlış
0: ama
1: olduğunu.
0: Ama %99.9 doğru.
1: Yani onu sonuçta bak. Yani. Sonuçta bak herkesin masumiyet karinesi vardır. Tamam mı? Hani ceza hükmü olmadan, ceza hukukunda şöyle bir yer vardır. Yani hüküm giymeden hiç kimseye suçlu diyemez.
0: Biz zaten iddia olarak söylüyoruz
1: bu iddiaları
0: bunu.
1: Konuşuyoruz.
0: En başında dedim. Tabii
1: ama
0: ki.
1: Ya Furkan bunlar gerçekten hayrete düşürülecek şeyler. Hayrete düşürülecek şeyler. Evet. Yani biz nereye geldik ya? Biz o kadar diyoruz ki ya bu ülke futbolu diyoruz. O kadar büyük yerlere layık gidiyoruz. Biz hala içeride hakemlerle ilgili yok. Onu mu yiyelim? Bunu mu koyalım? Bunu mu buraya verelim? Onları mı gönderelim? Bunları mı gönderelim? Hala bunun peşindeyiz. Ben geçen hafta Ahmet Çakar'a bir soru sordum Libero'da. Dedim ki sayın hocam dedim ya. Daha ben soruyu sormadan Ahmet Çakar cevap verdi bana zaten. Olmam dedi. Ya dedim niye olmuyorsun? Olmam dedi kardeşim. Olmam dedi yani. MHK başkanı niye olmuyorsun dedim yani. Ya şimdi bak futbolu bilenler yönetmesi lazım, doğru mu Furkan?
0: Tabii ki tabii ki tabii ki.
1: Ne olacak? Fatih Hoca gibi, işte Mustafa Denizli gibi, Şenol Güneş gibi. Bu bilir kişiler. Bunlar futbolun yönlendirmesini yapacaklar. Aşağıdaki kurullarda bunu uygulayacaklar. Bu aynısı hakem için de geçerli. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız için de geçerli. Yönetim kurulu için de geçerli. Ya biz doğru işler yapmalıyız. Biz doğru işler yapabilirsek hem kulüplerimiz yücelir, hem marka değerimiz yükselir. Hem de bak kulüp başkanları hepsi sıkıntı içerisindeler. Diyorlar ki yayıncı kuruluştan şu kadar para talep ediyoruz diyorlar. Yani bu rakamlar çok az kaldı diyorlar. Neden? Çünkü siz çıtayı öyle yükselttiniz ki 40'lara 50 milyon eurolara getirdiniz.
0: Tabii ki.
1: Yayıncı kuruluştan aldığınız para bu 1/3 kadar. Bu sefer bir tane oyuncuyu karşılamıyor. O zaman Türk futbolunun marka değerini nasıl yükselteceğiz? Futbolu nasıl değerli hale getireceğiz? Nasıl seyir zevkini yükselteceğiz? Nasıl taraftarı buraya kitleyeceğiz Furkan? Çok derin konular bunlar. Ama içerideki kurulların yapmış olduğu bu yazışmalarda ben hayretle izliyorum. Hayretle izliyorum yani.
0: Biliyorsun ki hakem kararları, hakem atamaları daha doğrusu yapay zeka ile yapılıyor diye en son açıklaması var MHK'nın. Yapay zeka ile yapıyorlardı.
1: Ciddi mi söylüyorsun ya?
0: Tabii ki abi, yapay zeka kullanılıyor dedildi ya işte. Otomatik yapay zeka ile yapılıyor.
1: O zaman onların
0: atamanı.
1: Durmasının bir anlamı yok ki. Bir tane adam dursun orada. Yönetici olsun bir tane. Nasıl yapay zeka yapıyorsa herkese atasın geçsin gitsin.
0: İşte ya. Biz de o öyle sanıyorduk zaten.
1: Kurula gerek yok ki.
0: Evet.
1: Hani bu kurul niye orada içeride duruyor?
0: Vallahi orasını...
1: Nasıl yani takdir ediyorlar? Nasıl hakemlerin performansını yükseltmek için ne yapıyorlar? Bence
0: vallahi,
1: bunu araştırmak lazım.
0: Ben onu söyleyeyim. Mustafa Hoca'nın çok büyük bir deneyimmiş. Bir kez daha gördüm Mustafa
1: tabii
0: Çolucu.
1: Ki, tabii ki yıllarca bu işin içinde.
0: Yani keşke bağlayabilseydim bugün. Şimdi programın sonuna doğru bu konuya girdiğimiz için yayınımızın da sonlarına yaklaştık. Mustafa Hoca'nın görüşlerini acayip merak ediyorum. Bunların hepsini öncesinde sezerek bize ifade etti. Bazen duyum, bazen bilgi. İşlerin orada karışık olduğunu, doğru yönetilmediğini, MK sisteminin doğru yönetilmediğini söylemişti. O sebeple Mustafa Hoca'nın da görüşlerini açıkçası çok çok merak ediyorum. Yani neler
1: yani
0: söyleyecek,
1: neler diyecek. Adına çok zorlu günlerden geçiyoruz ve yabancı basında
0: MK başkanı
1: ciddi bir şekilde tartışılıyoruz.
0: Abi şey demiyoruz ha bu arada, yani işte görevden alındı. Görev
1: böyle bir şey
0: değerlendiriliyor
1: bir
0: gibi
1: de
0: şey yok
1: kez,
0: yani.
1: İlk kez maç yöneten bir hakem.
0: Bildiğin asayiş işin içerisinde yani.
1: Ya ilk kez maç yöneten resmi bir FIFA hakemimiz, FIFA değil pardon, bir hakemimiz gözaltına alındı ilk kez. Türk futbol tarihinde bir ilk.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: Aa, bilmiyordum.
1: Yasin Kol Türk futbol tarihinde bir ilktir. Gözaltına alınması. Faal
0: İnanılmaz.
1: Çalışırken.
0: İnanılmaz.
1: Evet.
0: Abi sohbetine doyum olmaz. Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok
0: sağ ol.
1: Ya,
0: abi
1: gerçekten.
0: Çok güzeldi ya sohbet.
1: Vallahi billahi.
0: Bildiğin dışarıda oturur sohbet eder gibi. Bizim amacımız o.
1: Amacımız o zaten. İzleyici
0: gerçekten öyle. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Saat 12:02 arasında A-Spor Televizyonu'nda Emre Eren'le Selahattin Kanalı'yı oradan da takip edebilirsiniz. Yorumlarını dinleyebilirsiniz. Emre abi çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ ol. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Bu haftayı nokta diyoruz. Hoşça kalın.
2: Furkan Bozoğlu'yla Spor Ekspres sona erdi.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağustos 2026 işsizlik verilerini değerlendirdi. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik %7,8'e gerilerken işsizlik oranı

0: Yılmaz'ın tek haneli seviyelerdeki seyri 40. aya taşındı. Yılmaz, 2029'a kadar 2,1 milyon ilave istihdam hedeflendiğini açıkladı.
1: Vakıf Leasing, ekonomiden notları sundu.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Dünya.

0: A-Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 2 Ekim 1187'de Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü zapt ederek 88 yıllık Haçlı işgaline son verdi. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
3: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
0: ol. Reklam. A-Spor Radyo.

0: Mutlu günler değerli izleyenler. Spor Ajansı'na hoş geldiniz. Yaklaşık 2 saat boyunca bugünkü stüdyo konuklarımız Selahattin Kınalı ve Emre Eren'le birlikte gündemi değerlendireceğiz. Yoğun bir gündemimiz var elbette. Hem milli takımı tüm detaylarıyla konuşacağız. Hem hakem soruşturmasını hem de kulüplerin gündemine bakacağız birlikte. Selahattin Kınalı hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Ezgi.

0: İyi yayınlar diliyorum. Emre'nin hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: İyi yayınlar. Evet, önce tabii ki A Milli takımımızla başlayacağız. UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki 3. maçımızda bu akşam Belçika ile karşı karşıya geleceğiz değerli izleyenler. 21.45'te başlayacak mücadele ve ATV'den naklen ekranlara gelecek. Bu hatırlatmayı ilk olarak yapalım ve şimdi tüm detaylarıyla da konuşmaya başlayalım. Selahattin Kınalı, şimdi tamam mı devam mı niteliğinde bir mücadele A Ligi'nde devam etmek istiyorsak, yerimizi burada, kendimizi burada konumlandırmak istiyorsak çok kritik bir eşiğe geldik. Nedir tahmininiz, beklentiniz?
2: Ya A Ligi, B Ligi benim çok umurumda olan şeyler değil. Önce onu söyleyeyim. Sonuçta Uluslar Ligi dediğimiz şey aslında kulüp takımların hazırlık maçlarını bir disiplin altına almak, bir hedef koymak.
0: Resmi maç.
2: O anlamda bir hazırlık maçı oynadığımızın farkındayız. Ama ben Libero TV'nin yayınındaydım az önce. Orada da söyledim son sözüm olarak. Ben bugün Türkiye'nin Belçika'yı yenmesini bekliyorum. Bu futbol kalitesi, oyuncu kadrosu, şununla bununla ilgili bir şey değil. Türk milli takım üst üste 3 maç kaybetmez mantığıyla bunu söylüyorum.
0: Yani oyuncu
2: en kötü
0: motivasyonuyla
2: ihtimalle berabere kalır ama ben kazanmayı bekliyorum bugün. Olur mu olmaz mı? Akşam 21.45'te maç.
0: Evet.
2: 12 gibi öğrenmiş oluruz. Ama böyle bir beklenti, sezgisel bir şey. Yani oyunla ilgili, takım kalitesiyle ilgili, form durumuyla ilgili, içinde bulunduğumuz durumla ilgili falan bir şey değil.
0: Peki sezgiyi bir tarafa bırakıp tamamen mantıken düşünürseniz ne söylüyor size bu maç?
2: O kadar mantık iyi bir şey değil. Yani o kadar mantıklı olursak hiç hayal kurmayalım. O zaman Belçika bizi rahat rahat yener deyip geçelim karşı tarafa. Yani o tarafında değilim işim bugün.
0: Çok teşekkürler. Sanırım programı kapatabiliriz bu yorumunuz.
2: Belçika maç konusunu kapatabiliriz. Yoksa milli takımın içinde bulunduğu durum şu bu, onları tabii ki konuşabiliriz ama bizim işimiz Türkiye'nin bir futbol ülkesi olmamasının sorumlusu ne Emre ne sen ne beniz. Bizim de payımız mutlaka vardır. Bazen sessizliğimizle, bazen söylediklerimizle. Ama genel anlamıyla biz Türkiye bir futbol ülkesi değildir. Olmamak için ne gerekiyorsa onları yapmaya devam ediyoruz ısrarla. Olması gereken, yapılması gereken her şeyden de uzak duruyoruz. O yüzden kendi lafa geldi mi futbol ülkesiyiz. Yok, biz futbolun dünyadaki tüketici anlamında 6. 7. büyük ekonomisiyiz. Üretici anlamında 900 ülke varsa 1000.'yiz yani. Sıfır katkımız var dünya futboluna. Öyle üretmek gibi bir derdimiz de yok. Maalesef İstanbul içi rekabeti öylesine ciddiye alıyoruz ki, o kadar kutsuyoruz ki asıl dünyayı ıskalıyoruz. Yine suçlu arayacaksa kendimiziz yani. Başkasına etmeye gerek yok. Yani işte Hristiyanlar bizi sevmiyorlar filan, o aralarını almak istemiyorlar gibi klişe sığıntılarımız da olabilir ama bunların gerçek olmadığını söyleyenler de biliyorlar. Futbol çağın oyunu. O oyunun bazı gerekleri var. En başta sabır gerekiyor, emek gerekiyor, araştırma, çalışkanlık gerekiyor. Ama genellikle biz diyoruz, biz genellikle son fon vurgununda da olduğu gibi vurgunla hayatı kazanmaya çalışan bir kültürün ürünüyüz. O kültürü değiştiremedikten sonra yani ne yaparsa yap yani ne kadar başındaki liderin karizmasına, liderliğine ne kadar güvenirsen güven, toplumsal olarak bir tepki vermiyorsan orada işlerin düzelme ihtimali çok zayıf. Futbolda bunlardan biri, bu işlerden biri.
0: Peki Belçika-Türkiye maçına dair Emre Eren sen neler söylersin?
1: Ya ben aslında Selahattin abiye bu konuda çok ciddi bir şekilde katılıyorum. Yani şöyle, bizim burada hedefimiz işte Uluslar Ligi, B Ligi, A Ligi, C Ligi falan değil. Bizim buradaki amacımız 2028 Avrupa Şampiyonası'na. Bir vitrine çıkacağız. Bu vitrine çıkarken de hangi takımlarla oynayacağız? Bence çok da güzel takımlarla oynuyoruz. Yani bu vitrinin en önemli takımlarından 3 tanesiyle oynuyoruz. Yani biz vitrine çıkacaksak önemli takımlarla oynayalım. Kendimizi çek edelim. İyi bir jenerasyonumuz var. İyi bir oyuncu topluluğumuz var ama parantez içerisinde bazı gerçekleri de anlatmak lazım. Onu da söylemek lazım. Bizim amacımız 2028 Avrupa Şampiyonası. Evet, A Ligi'nde olmamız bizim için çok değerli ve önemli. Çünkü Fransa gibi, İtalya gibi, Belçika gibi hani bizim futbol kültürümüzün bir tık daha üzerinde ama biz onları yakalayabilir miyiz, yakalayamaz mıyız? Bunları detaylı bir şekilde konuşalım.
2: Bir tık ama yani böyle bir tık değil.
1: Abi,
2: kibarlık yapıyor.
1: Yo abi, mesela Belçika ile biz Almanya ile biz, Hollanda ile biz oynayabilecek kapasitedeyiz abi. Evet, belki Fransa, İspanya bizim çok üzerimizde takımlar, kültürleri oluşmuş. Bir takım yerlere gelmişler, getirmişler. Fakat biz de bunların bir parçası niye olmayalım? Öncelikle çok önemli oyunculara sahibiz ya. Yani bizim Arda Güler gibi bir oyuncumuz var mesela. Bizim Kenan gibi bir oyuncumuz

0: 24 Uluslar Ligi'ne döneceğim. Galler, İzlanda, Karadağ. 3 tane rakibimiz var. Burada en pahalı takım 180 milyon euroluk Galler. Biz 410 milyon euroluk takımız. Bunu unutmayacağız. Bizim çünkü oyuncu kalitemiz, oyuncu portremiz çok daha üst seviyede. İzlanda takımı 95 milyon euro. Karadağ takımı 87 milyon euro. Biz Karadağ takımından 3 yemişiz Karadağ'da. Evet, bu gruptan çıkmışız. Çok güzel çıkmışız. Playoff'a gelmişiz. Macaristan 191 milyon euroluk takımı elemişiz. Ama biz 410 milyon euroluk takımız. Bunu da unutmayacağız. Şimdi burayı geçmişiz. Kusura bakma hocam, bunu Selahattin abiyle de geçebiliriz, Emre Eren'le de geçebiliriz, Ezgi kardeşimle de geçebiliriz. Burada biraz konuları ayıracağız. Döneceğiz 2025. Dünya Kupası elemelerine gidiyoruz. Gürcistan'la oynuyoruz, 260 milyon euroluk takım. İki maçta da çok iyi performans sergiliyoruz ve geçiyoruz. Hakkaniyetli bir şekilde geçiyoruz. Önemli oyuncular var. İki tane oyuncuları var. Onların fiyatları da 140 milyon euro. Aslında toplam takım gelirine baktığımız zaman 150-160 milyon euro civarında bir takım. Bulgaristan takımına 6 attık diye çok seviniyoruz. Ama takımın bedeli 39 milyon euro. Yani bizim bir alt ligimizdeki takımların seviyesinde bir takım. Dönüyoruz. İspanya takımıyla oynuyoruz. İçeride 6-0 mağlup oluyoruz. Sonra bir karşılık veriyoruz. Muhteşem bir performans. Çünkü jenerasyonumuz iyi. Bu jenerasyon karşılık veriyor, oradan puan alıyoruz. Sonra playoff'a kalıyoruz. Romanya ile 146 milyon euroluk takımla oynuyoruz. Şimdi ben bu işlere transfer market değerlerine bakarım. Buralarda teknik direktör katkısı ne kadardır? Önce bunu tartışmak lazım.
1: O zaman şöyle araya gireyim çok kısa. İtalya maçından önce Montella'nın yaptığı açıklamayı doğru mu kabul ediyorsun? Çünkü Montella da İtalya'yı biraz daha küçümsüyorlar ama İtalya'nın 850 milyon euroluk bir değeri olduğunu unutmayalım. Biz onlardan daha düşük bir değere sahibiz diyerek aslında İtalya'nın sırf kadro değeriyle bizim çok üzerimizde olduğunu, evet, ve maçı da belki kazanabileceğini daha maç başlamadan söyledi.
0: Bence de maçın favorisinin aslında İtalya olduğunu ben söylemiştim. Buradaki yayınımda da söylemiştim. Ama bizim çocuklarımız her an her şeyi yapabilecek kabiliyete sahipler. Çünkü o gün o maç şansı iyi olur. Oyuna iyi başlarsın, kötü başlarsın, kötü gol yersin.
1: Çünkü kadro bunlar değerleri başka. Üzerine konuşsak bu sefer yani hiç sahaya çıkmamak gerekiyor.
0: Ama şöyle söyleyeyim, kadro değerlerine baktığın zaman doğruyu bulursun. Sen şimdi senin kalibrenin altındaki takımlara karşı performansını doğru bir şekilde sahaya yansıtabiliyorsan o seni yanıltmasın. Sen kalibresi üst takımlarla, işte İtalya gibi bir takımla koro kor mücadele edebiliyor musun, ben ona bakacağım. Çünkü benim için asıl kıstas 2028 Avrupa Şampiyonası. Ve biz bundan sonraki dönemde hep şunu bekliyoruz. Hem Avrupa Şampiyonası'na gidecek bir kadromuz olsun, hem Dünya Kupası'na gidecek. Yani her 4 yılda bir biz bunu başarmalıyız. Bunu başarabilmenin tek anahtarı sadece teknik direktör ya da teknik direktörlük değişikliğini değil, takım birlikteliği, işte federasyon yönetiminin doğru bir planlama yapması, oyun potansiyelimizi ortaya koy. Ya biz 3 yıldır ne oynuyoruz ya Ezgi? Selahattin abi bana söyler misin? Türk milli takımı bir teknik adamla 3 yıldır çalışıyor. Yaklaşık 3 yıla yakın bir serüvenimiz var. Ya bir teknik adamın bir sistemi olur değil mi? Ya bu takım çok doğru bir savunma yapar, çok doğru ataklarla geçiş hücumları yapar ve buradan sonuç alabilir, ya da bu takım çok baskılı oyun oynar. Yani oyunun belirli kategorilerinde 30 dakika, 40 dakika, 50 dakika doğru baskılar yaparız, dönen topları kazanırız, pozisyona gireriz, skor üretiriz, kaybederiz. Önemli değil. Ya böyle kaybedelim. Zaten buna can feda. Buna bir şey demiyoruz. Ama biz marka değerimizi yükseltebilmek için bence bütün değerlerimizi yükseltmemiz lazım Türk futboluna. Ben öyle düşünüyorum. Sadece altın jenerasyonu getirdik, evet. Ya bu böyle olacak, olmuyor işte. Maalesef olmadı işte.
1: Yalnız o sistem konusu sadece Montella değil. Hani önceki teknik direktörlere baktığımız zaman da Türk milli futbol takımının, evet, aslında hiçbir zaman bir sistemi olmadı. Yani belki de teknik direktörler neye göre seçiliyor filan, bunları biraz daha
0: bazı başarılarda ama oldu. Bunları da görmemezlikten gelmemeliyiz. Şenol Güneş zamanında biliyorsun dünya üçüncülüğümüz var bizim.
1: İstikrar,
0: Avrupa şampiyonu
1: istikrar
0: istikrarımız yok. Evet. İşte bizim zaten en büyük sıkıntımız, Türk futbolumuzun en büyük eksiklerinden biri bu. Sıkıntı bu. Eskiden işte okul futbolları vardı, okul maçları vardı. Okul maçlarından, oradan, ya Selahattin abi ben okul takımında oynuyorum. Okul takımından İzmir Spor takımına transfer oldum abi. Kendi okul, lise takımımdan İzmir Spor'a gittim. İzmir Spor takımından 2 sene sonra bölge karmasına gittim. 3. sene genç milli takım forması giydim. Sonra Buca'ya transfer oldum, Beşiktaş'a gittim. Yani bunları da çürüttük. Bunları da erittik. Alı sahada çocukları gönderiyoruz. Velilerimiz her hafta sonu koşa koşa gidiyorlar. Hepsi futbolcu olacakmış gibi. 85 milyon ülkede bugün 20 tane oyuncu var Türkiye'de. 4 büyüklerde. 20 tane oynayan gencimiz var. Yani çok kolay değil. Bunları üretebilmek lazım. Bunları çok doğru düşünebilmek lazım. Burada

0: kişi teknik adamlarımızın bu işin başında olması lazım ya. Yani Türk futboluna emek harcamış insanların bu işin başına getirilip konulması lazım. Bence asıl problem burada.
1: Selahattin Kınalı, Emre Eren'in söyledikleri üzerinden işte kadro değerleri, İtalya ile korakor mücadele edebilmek lazım, esas başarı buradadır gibi yorumlara sen ne dersin?
2: Emre diyor ki hani 3 yıldır burada ve bir oyunumuz yok ama milli takımlar düzeyinde kimsenin kendine özgü bir oyunu yok ki Emre. Herkes yıldız oyuncuları üzerinden, yetenekli oyuncular üzerinden skor kovalıyor ve alıyor. Yani Mbappe'si olan alıyor, Barış Alper'i olan alamıyor yani. Bu biraz böyle. Milli takımlar en iyi oyunculardan seçilen bir karma. Yani orada bir oyun karakterinin inşa edilmesini beklemek bence fazla iyimserlik. Çünkü milli takımlar en fazla 2-3 idman yapıyorlar bir arada. Sen de çok daha iyi biliyorsun, profesyonel futbolcusun. Bir şeyi öğrenebilmenin tek yolu tekrar o futbolda. Tekrar.
1: Yine de bazı sahada ülkelerin kimlikleri tahtada. Yok mu? Mesela İspanya'da işte pas futbolu deriz. İtalya'da biraz daha savunmanın güçlü olduğu.
2: Evet, çok güzel bir konuya temas
1: ettim. Almanya'da makine gibi işleyen bir sistemden
2: evet,
1: bahsediyor.
2: Ama işte onlar U11'den itibaren aynı şey oynuyor. Evet. U11 takımı da aynı oyunu oynuyor İspanya'da. A takımı da aynı oyunu oynuyor.
1: Teknik direktör de ona göre seçiliyor işte.
2: Teknik direktör de ona göre seçiliyor. Biz tamamen yaşadığımız anın hazzının hepsine talip bir kimliğimiz var hepimizin. Biz istiyoruz ki bugün başarıyı elde edelim, akşam da onun keyfini sürelim.
0: Ama yarını düşünmeyelim
2: yarın,
0: değil mi?
2: Yok
0: yarın. Yarınımız yok çünkü yani. Yani. Yarın ne oynayacağız belli
2: böyle
0: değil.
2: Böyle olunca da işte toplama, hocalar değişiyor, oyuncular değişiyor. İyi oyuncular geliyor gidiyor. Bu topraklardan hep yetenekli, kabiliyetli çocuklar çıkmış zaten. Gene çıkar, gene çıkacak ama... Şenol Güneş 2000'de ne dedi? 2002 miydi? 2000 miydi?
1: 2002.
0: 2002.
2: 2002 Galatasaray'ın şampiyonu.
1: 2000 Galatasaray, 2002.
2: Evet, ne dedi Şenol Güneş? Üçüncü olduğumuz basın toplantısında. Biz dedi bu turnuvanın üçüncüsü olduk. Dünya futbolunun üçüncüsü olmadık.
0: Doğru.
2: Mesele orada. Biz yine şu anda diyelim Fransa'yı diyelim 2-1 yenmiştik biz. Yendik diyelim. İtalya'ya da 3-0 yendik. Bir sonraki Fransa maçına senin favori çıkma ihtimalin kaç?
0: %10.
2: Sıfır ya, yok ya.
0: Yani ama yendiğin için %10.
2: Hadi.
0: Evet, öyle diyelim.
2: Daha yani. Diyelim öyle bir şey, öyle bir kıyak yapar. Niye? Çünkü o bir sistem takımı. O 50 yıllık, 100 yıllık bir emeğin takımı. Sen her geleni yapboz yaptığı bir şey. Hangi hoca geliyorsa onun karakterine uygun bir oyun oynuyoruz.
0: Bravo.
2: Olmaz. Olmuyor zaten ama belki milli takım düzeyinde çok böyle fazla işte takım karakteri öne çıksın beklentisinde olmak da doğru değil belki. Ama en azından bir Fransa'nın, İspanya'nın, Almanya'nın yapa geldiği şekliyle altyapıyla üst yapı arasında bir korelasyon kurarsan, altyapıdaki oyuncu üst yapıda da aynı oyun oynamaya devam ederse, kulüp takımları üzerinde söylüyorum bunu. Ha, o zaman dersin ki yine alttan da olsa bir kimlik inşası başlamıştır. O sana bir direnç katar. Yani Fransa ile oynarken çok etkisini göremezsin de. Ama sana mesela Belçika oyununda bunun katkısı olabilirdi sana. Ama o da yok bizde. Biz yine bana göre şu an dünyanın aktif oyuncuları içindeki en yetenekli 3-5 oyuncusundan biri olan Arda'nın ayaklarına bakacağız. Yine çok haksız eleştirildiğini düşündüğüm Barış'ın emeklerine bakacağız. Yine yani oyuncuların bireysel performanslarına bakacağız. Bizim başka şansımız yok çünkü biz başka bir şey bilmiyoruz.
0: Ama Selahattin abi, tabii ki bu ön planda zaten oyuncu kalitesi her şeyin üzerindedir. Önemlidir. Evet. Yani bir takım için çok değerlidir. Ama bir takımın bir kurgusu olur. Yani biz artık bir kurgu oluşturmalıyız. Yani biz santroforsuz bir oyunu inşa ettik kendimizi. Bunu kabullendik. Dedik ki teknik direktör santroforluk oyun istemiyor. Neden istemiyor? Adana Demirspor takımında Asam Bolongo ile Gulp Ransan varken, İki santroforu varken bizim teknik adamımız Emre Akbaba ile çıktı sahaya. Aylarca çıktı. Yani o oyunu benimsemiş. Tamam. Bunu da kabul ettik. Milli takımımızda da bunu yapmak istiyorsun. Tamam. Ya bu takım atak oyunu oynamaz ki. Ya bu kadar çabuk özellikli oyuncular alan bulması lazım. Ya biz alan bulamadığımız her maçta tosluyoruz rakibi. Ya bizim Barış'ımız çabuk. Kerem'imiz çabuk. Oğuz'umuz çabuk. Dönelim Kenan'ımız çabuk. Ya bizim kenar oyuncularımız ve ön alan oyuncularımız zaten çabuk oyuncular. O zaman bir şey inşa etmemiz lazım. Biz savunmayı doğru yapabilirsek, ikinci bölgede çok doğru bir oyun ortaya koyabilirsek, biz bu oyuncularımızı kullanarak zaten pozisyon yaratacağız. Şimdi benim anlamadığım şu, yani teknik adam üzerinden şunu söylemek istiyorum. Ya 3 gün önce ne oldu da Fransa'ya karşı bu kadar iyi mücadele ettik de, 3 gün sonra Bursa'da niye bu kadar sükute hayale uğradık? İşte bu gelişim ve değişim

0: bizi çok ciddi bir şekilde yıpratıyor. Türk futbolunu yıpratıyor. İşte bu alttan gelmesi lazım. Biz aslında Ezgi bunu saatlerce konuşsak yani konuştuğumuzla kalırız. Konuşuyoruz. Yıllardır konuşuyoruz. Artık birilerinin ya bu düğmeye, bu butona basması lazım. Yani Türk futbolunu olgunlaştıracak bir hale getirmemiz lazım. Teknik adamlarımızın kollarını sıvayıp bu işlerin başına geçmesi lazım. Hı hı. Öğretici olması lazım. Teknik adam üretmemiz lazım. Aşağıdaki oyuncularımıza değer vermemiz lazım. Ya topyekun bir hadise bu. Kolay değil. Diyorsun ya Almanlar hep motor gibi, hı hı, makine gibi. Evet. Zaman zaman eksik kalıyorlar ama bir sene sonra gene o performansını ortaya koyabiliyorlar. Fransa takımı o kadar büyük dünya devi oyuncuları çıkartıyor ki yarışabilecek gücün kalmıyor. İspanya yıllardır İspanya en büyük özelliği anlattığın gibi hep yıllarca pas oyununu, evet, doğru yapabilen, oyunu çok doğru yönlendirebilen oyunculara sahip bir kurgu içerisinde ama bunu aşağıdan yukarı kadar devam ettirmek lazım. Biz şimdi A takımda 3-5-2 oynuyoruz. Bir alt takımda U21'de 4-2-3-1 oynuyoruz. Olmadı işte. Aşağıdan gelen oyuncuyu yukarıya nasıl monte edeceksin? Orada bir sistem oluşturmamız lazım. Bizim en büyük sıkıntımız, yüzyıllardır gelen sıkıntımız abi, sistemimiz yok. Evet, ona da katılıyorum. 3 günde bir maç oynamak da çok kolay bir hadise değil. 2 antrenmanla maça çıkıyorsun. Ama bir planın olur, o plana bütün
1: ama
0: oyuncular zaten oynar.
1: Ama artık hepsi 3 günde bir maç oynamaya da
0: hazırlar. Hayır, Selahattin abi şey diyor yani 3 günde zordur diyor. Yani 3 antrenmanla diyor 2 tane maça çıkıyorsun diyor. Evet, bazı şeyleri anlatmak zordur. Ama bir planlama yaparsanız, yıllık planlama. Ya ben şimdi 3 yıldır bir yerde bir görev yapıyorsam Selahattin abi, mutlaka bir kaygı, yani bir katkı olacağım bir iş olması lazım benim. Zaten ben 3 yıl sonunda katkı veremiyorsam alas mı aldık, gidiyorum ben derim ya arkadaş. Yani ben çabalıyorum çabalıyorum, olmuyor. Ya elini de biraz vicdanına koyacaksın. Ya öyle paralar dönüyor ki. Ya aldığımız teknik adamın ya maaşları falan konuşuluyor. Enteresan şeyler yani bunlar. Ya burası Türkiye milli takım hocalığı ya. Yani yok mu Türkiye'de yani? Türkiye Cumhuriyeti'nde hiç mi bizim bir teknik adamımız yok da 6-7 sene sabredeceğiz, onun üzerine bir plan inşa edeceğiz, alt takımlarımızı da onlara doğru yönlendireceğiz? Yetkililere seslenmek istiyorum ya. Sayın başkanlara seslenmek istiyorum ya. Ya bizim artık bir şey yapmamız zamanı geldi. Türk futbolunu biz nasıl katkı vereceğiz, nasıl yukarıya çıkartacağız? Nasıl yarışacağız? Nasıl dünya kupalarına gideceğiz? Ya ayıbımız bizim ya Selahattin abi. 85 milyonluk bir ülkede 24 yıl sonra dünya kupasına gitmek bizim ayıbımız. Ben kendime de payı çıkartıyorum ya. Bizlerin ayıbı.
1: Şimdi tabii sistem konusu, sistemin oturması konusu dünden bugüne, bugünden yarına olacak bir şey değil. Çok uzun vadeli planlamalar gerektiriyor. Şimdi bugünkü maça biraz dönecek olursak Fransa maçından veya hadi Fransa biraz belki kabul edilebilir ama İtalya maçından farklı ne görmeyi bekliyorsunuz bu akşam sahada? Motivasyon dışında.
2: Ya İtalya maçı da garip bir şekilde başladı zaten. Ne olduğunu anlamadan 3 oldu yani. Evet. Oyuncular demoralize oldu. Tepki veremedik. Zaten baştan kurgu çok yanlıştı. Türk milli takımında Ferdi ve İsmail yedek oturmaz. Onlar kulübü oyuncusu değil. Onlara sahaya atacaksın. Hoca öyle bir hata yaptı. Onun bedelini de ağır ödedik işte. Bir sonra sürklesi oldu. İkinci yarı İsmail'i sahaya attı. İsmail'i milli şeyi. Biraz toparladık ama oyun elden uçmuş gitmişti. Bu maçı o hatayla başlamayacaktır. Yani Ferdi de İsmail de sahada olacaktır. Ve ben Türk milli takımının Arda silahıyla, Arda etkisiyle yapabileceklerinden fazlasını yapabileceğini düşünüyorum. Yani o yüzden dedim hani bugün bir tepki bekliyorum milli takım oyuncularından. O kapasiteleri var. Eğer bugünkü maçı kazanabilirlerse, ki ben kazanmalarını bekliyorum, kazanabilirlerse sonraki oyununun da en az %50 ortağı olur Türkiye. Ya bir karakter koymuş olabilir sahaya ama tarafsız bir gözle bakarsak ben Liechtenstein'li bir nasıl diyeyim, sıhhi tesisatçıyım, maçlara da bakıyorum. Bakarım maçlara, o gruba bir bakarım, dedim Türkiye 4. olur burada derim yani. Öyle der yani adam. Genel anlamı odur. Ha, Belçika'yı yenersek 3. şansımız olur. Ha, futbol hayal işidir. İşin keyfi de oradadır. İstediğin kadar temel eksiklerin olsun. İşte benim Arda'm var dersin, Yunus'um var dersin, İsmail'im var dersin, Kerem'im var dersin. Yeniriz bunlara dersin. Belli de olmaz. Yenebilirsin de yani. Tabii bu bir sonraki turnuva için temel eksiklerimizin hiçbirini gideren bir şey olmaz. Bu moral olarak keyifleniriz.

0: Bir açıdan da işte bu işe sadece moral ve keyif olarak bakanlar da var. Onlar için de gayet iyi bir süreç yaşanmış olur yani. Hem Belçika'yı yenip hem sonra Queen İtalya ile Fransa ile. Hem de İtalya'da yendikten sonra keyiflerimiz yerine gider. Ondan sonra deriz 2028'in favori ülkesiyiz. Deriz gideriz ilk maçta yeriz şamarları tekrar geri geliriz. Niye? Çünkü gazla yaşıyoruz biz yani. Biz Allah'tan hani gaz konusunda sıkıntımız yok. İthal de olsa alıyoruz. Bağlantıları iyi kurmuşuz. Yani biz kendimizle samimi bir yüzleşme yaşamadan futbol düzeyimiz nedir, dünyadaki yerimiz nedir, bu Almanlar, Hollandalılar, İngilizler, İtalyanlar, Fransızlar ne yapıyorlar da böyle başarılılar? Onları samimi bir şekilde cevaplarını aramadığımız sürece bulmamız gerekmiyor. Bak samimi bir şekilde arasak da bize yeterli olacak çünkü biz oyunbaz insan kaynağı konusunda gayet iyi bir iklimde, kültürde, sosyolojide yaşıyoruz yani. Bizim bu Anadolu topraklarında her türden en yetenekli çocukları çıkarmıştır. Bundan sonra da çıkaracaktır. Fakat onları işleme yönünde, onları hayata kazandırma, hayatın bir parçasına dönüştürme konusunda çok eksiyiz. Orada gaz işi sen yaparsın, sen edersin. En ünlü hocalarımıza bakıyoruz. Aklımıza geliyor isimler önemli değil. Gaz, gaz, gaz. Yok bilim. Çağdaş dünya ne istiyorsa, ne emrediyorsa, neler yapıyorlarsa sen de onları yapacaksın. Yani sadece kendi varlığının süresini uzatmak için bazı argümanları yerli teknik adamlar çok kullanıyor. O yüzden ben yerli hocadan yana değilim. Çünkü yerli bir hoca geldiğinde bu sefer de yerli hocaların hepsinin bir kimliği oluyor. Ve genellikle de 3 ya da 4 büyük takımdan birinin taraftarı oluyor. İlk kötü sonuçta diğer 3 takım taraftarı başlıyorlar negatif enerjiyi pompalamaya. Maalesef bu...
1: Yabancı hoca da geliyor senin paranı alıyor. Sana hiçbir şey vermiyor.
0: Yerliler para almıyor zaten. Yerliler bir şeye çalışıyor. Fındığa, incir.
1: Yerliler fındığa çalışmıyor da yabancılar da senin dünya kadar paranı alıyorlar. İstifa etmiyorlar hocam.
0: Ya bir şey ona göre sözleşme yaparsın. Emin ona göre yaparsın sözleşme. İşte tek tarafı fisatlı koyarsın.
1: Işte yapmamışlar işte.
0: Ya bir şey ya. Yapılmamış. Yani Montella işi değil yani. Montella bana göre de Montella'nın Türkiye hikayesi bitti. Şu sonraki maçı oynayacağız. Bana göre bitti. Çünkü o fiyaskoyu ben kabullenemiyorum.
1: Aynen öyle.
2: Yani hem Belçika hem İtalya maçlarını kazansa dahi mi?
0: Kazansa dahi, evet. Bana göre bitti yani. Ama bu şey değil yani. Yine de ekolü olan, bir ekolü temsil eden, sabır gösterecek gence yakın bir yabancı hocayla devamdan yanayım ben. Montella Federasyon yollarsa. Ama bu şu gerçeği değiştirmiyor. Bizim kendi futbolumuzu samimi bir şekilde tahlil etme, tespit etme, analiz etme cesaretimiz yok. Biz iyi oyuncularımız var, iyi oyuncular üzerinden hikaye yazmaya çalışıyoruz. İyi oyuncular üzerinden hikayeler yazarsın ama sadece hikaye yazarsın. Fransa roman yazıyor, İtalya roman yazıyor, Almanya roman yazıyor. Senin küçük küçük hikayelerin var.
1: Yani İngiltere Said roman yazıyor.
0: Said Faik Abbas'ı yanımız var fakat Charles Dickens'ımız yok. Stendhal'ımız yok. Sayayım mı daha?
2: Biraz daha sayayım.
0: Faust'umuz yok. Yani en büyük şeyimiz, dünyanın en büyük eserlerinin biri olduğu için onu söyledim. Vadedeki zambağımız yok. Bize kısa kısa hikayeler. Kemal Tahir'in şiirleri var. İşte sağ olsun yazmışlar bir şeyler. Ama ya Said Faik hikayeleri tadında yaşıyoruz hayatı. Hep kısa. Hep kısa erimli. Uzun erimli değil. O zaman da işte kendimizi hep bu tür fiyasko demeyelim de yani Fransa'ya yenilmeyi fiyasko diye nitelendiremeyiz ama içerideki 4-1'lik yenilgi, İtalya yenilgisi ağır bir yenilgi. Onların nedenlerini konuşurken yakalıyoruz kendimizi. 5 sene sonra burada başka biri olacak belki o da aynı şeyleri söyleyecek. Ya işte İtalya'ya karşı gayet normal adamlar bizden iyi. Yorulmadık yani 100 yıldır adamlar bizden iyi diyoruz. Biz olalım onlardan iyi. Yolu belli. Bize uygun değil. Bizim kültürümüz buna izin vermiyor. Yani İstanbulluluğun 3 büyüğünün birbiri arasındaki rekabet de Türk futbolunu zehirliyor. İleriye taşımıyor, geriye çekiyor.
2: Çok enteresan. Dünya Kupası'na giderken işte çeyrek finalden aşağısı bizi çok üzer. Çeyrek finalden aşağısı kabul edilemez derken şimdi bütün yorumlarımızda neredeyse karşılaştığımız bütün rakiplerin doğal favori olduğunu kabul eder hale gelmiş olmamız çok enteresan. Yani sadece 3 ayda nasıl bu noktaya gelindi? Bu da ayrı bir tartışma.
0: Ama Moldova ile Liechtenstein ile Lüksemburg'la oynasaydık favoriydik şimdi.
2: Hayır ama Dünya Kupası'nda da bu takımlarla oynayacaktık sonuçta yani.
0: Fransa ile oynayınca ya bu biraz da hava işidir Ezgi. Gidersin Emre az önce çok doğru bir şey söyledi. Hoca çok yanlış kurgular yapıyor.

0: Avustralya ve Paraguay'a beşer atmaya gittik biz.
1: Tabii.
0: Herkes bekleme oyunu oynasa ikisine de inilmezdi.
1: Oyuncu da öyle diyordu Selahattin abi. Evet. Oyuncu diyorduk ya biz buradan rahat çıktık diyordu. Herkes evet, öyle evet. gözüyle bakıyordu. Ama biz ne oldu? Favori gördüğümüz her maçı kaybettik evet. biz ya. Her maçta çok kötü oynadık. Demek ki biz favori olmayacağız. Olmamamız lazım. Bugün de favori de değiliz. Favori bu çocuklardan bir şey bekliyoruz. Fatih Hoca çok güzel bir şey söyledi. Fatih Terim. Maçtan sonra çıktı bizim yayıncı kuruluşumuzda. Dedi ki arkadaş dedi bu geceyi çabuk unutmamız lazım. Zaten biz çabuk unutuyoruz. Biz böyle hizmetlerden sonra korkunç derecede kafa kaldıran bir ülkeyiz.
2: Maç oynanırken de Fatih Hoca aynısını söyledi mi? Hemen kafayı kaldıracağız. Her yenen golden sonra tamam bitti hadi devam gibi. Yani aslında bakış açısının bu olması gerektiğine dair çok net ifadeler de vardı. Ama işte onu saha içinde ne kadar uygulayabildi oyuncular? Uygulamak da ne kadar mümkün öyle bir şok yaşadıktan sonra? Belki bu da tartışılır. Emre sen bu akşamki maçta diğer iki maçı da düşünerek neyin değiştiğini görmek istiyorsun?
1: Tekrar mücadele gücümüzün ortaya çıkmasını bekliyorum. Yani Fransa maçında ağzımıza bir parmak bal verdi çocuklar bizim. Dedik ki tamam ya. Demek ki biz dedik ki başaracağız, yapacağız. Evet bu çocuklar Dünya Kupası'ndan da çok ciddi ders almışlar. Çok doğru bir takım birlikteliği gördük dedik. Rakibe bir kere pozisyon verdik ve bir kere affetmeyen bir rakip vardı dedik. Zaten yarım pozisyonda versen atacaklar yani. Mbappe gibi dev bir oyuncuları var. Evet. Ayrı konu. Ama tabii ki 3 gün sonraki hikaye bizi bambaşka bir yere götürdü. Eyvah dedik. Gene telaşlanmaya başladık. Bu akşam ben de hiç korkmuyorum. Selahattin abiyle aynı fikirdeyim. Yani bizim bu çocuklar bu akşam
2: bir reaksiyon
1: kazanırlarsa, reaksiyon verirlerse kimse şaşırmasın yani. Ha bugün başka da bir maçta olabilir abi. Belli de olmaz. Çünkü Belçika takımıyla oynuyorsun. Belçika deplasmanında hem İtalya maçını izledim. Hem içeride oynamış olduğu Fransa maçının 90 dakikasını izledim.
0: Fransa'yı çok zorladılar.
1: Abi çok zorladılar. Değerli ve önemli bir takım. Özellikle ön taraflarında Luka Bakio çok formda. Ketelare diye bir santrafor var.
0: Evet. Evet.
1: Arkada Kevin De Bruyne, solda da Gox. Yani bu çocuk da 21 yaşında, bu da Paris Saint-Germain. Yani o birlikteliği yakalamışlar. Çok doğru durmak lazım savunmada. Kesinlikle bireysel hata yapmamamız lazım. Ya bizim 100 yıldır abi hep sıkıntımız bu ya. Selahattin abi bazen o kadar iyi mücadele ediyoruz. O kadar doğru oyunlar oynuyoruz ama maalesef oyunun kırılma bölgesinde gidiyoruz. Olmayacak yerde merkeze top atıyoruz. Mesela bunu Beşiktaş yaşıyor, Galatasaray yaşıyor, Fenerbahçe yaşıyor, Trabzon yaşıyor. Dönüyoruz mini takım. Rakibin hiç pozisyonu yok Ezgi. Hı hı. Merkeze bir top oynuyoruz, o pozisyon dönüyor bize gol oluyor. Ya bunları yaşıyoruz. Mesela en büyük hastalığımız bu. Çok bireysel hatalar yapan bir takımız.
2: Evet, şimdi Belçika'nın muhtemel 11'i de ekrana geldi. Gerçekten özellikle hücum hattı çok önemli oyunculardan kurulu bir takımdan bahsediyoruz. Kalede Lammens, savunma hattına baktığımız zaman Castagne, Mekele, Engoy, Seis, önlerinde Tielemans, Lavia, De Bruyne, Luke Bakio, Götze ve De Ketelare var Belçika'nın şu anda muhtemel 11'i tabii ki bu. Hemen Türkiye'ye de bir bakalım, öyle birlikte değerlendirelim kadrolar üzerinden. Kalede Uğurcan olacak. Uğurcan dönüyor. Zeki Meri, Abdülkerim, Oğuz Bartu, İsmail Ferdi, Arda Barış, Kerem. Bu arada Orkun'un sakatlığı nedeniyle milli takım kampından ayrıldığını da bir kez daha hatırlatalım. Can keza sakatlığı olan oyunculardan biri. Ve mevcut durumda önce Türkiye'den tabii ki başlayalım bir.
1: Mesela geçen hafta ben İtalya maçında Ferdi'yi çok bekledim. Ya Ferdi Olise'yi kilitledi ya. Adamı kilitledi. Fransa takımının en değerli oyuncusunu kilitledi. 3 gün sonra neymiş o? Eren'le ya hocam ne yapıyorsun ya? Ya niye Eren'le başlıyorsun? Eren oynamıyor ki zaten bu sene. Adamın Brighton'daki performansına baksan zaten. Ya bir izlesen adamın 6 haftalık performansını. Oynayacak tek adam Ferdi'dir 3 günde bir maç.
0: Ya onu basın toplantısında olsaydım sorardım. Ya hocam.
1: Ne düşündün hocam?
0: Ferdi'yi çekerek Eren'den ne bekledin?
1: Ne düşündün?
0: Ne düşündün? Gerçekten merak ettim ya. Yani... Belki çok orijinal bir şey vardır. Aklımıza gelmiyor da sonuçta hoca odur. Maaşı o alıyor. Emre'nin dediği gibi. Biz sorularını soracaktık. Sorarız yani. Ferdi'yi kenarda tutma mantığı, onun yerine Eren'i koyma mantığı nedir? Ne bekledin hocam?
1: Ve yani? Sevgili Selahattin abi iki golü de oradan yedik. Çok da enteresandır yani. İki golü oradan yedik yani. Yani sonuçta bütün oyuncularımız tabii ki savunma anlamında ciddi problem yaran. Ya şu takıma baktığımız zaman ya önemli bir takım ya. Bizim Oğuz'umuz, Ferdi'miz, İsmail'imiz, Zeki. Ya Zeki Meri zaten yıllarca Avrupa'da oynamış. Uğurcan bu ülkenin en değerli kalecisi diyoruz. Kerem Barış dünya kadar paraya geldi Kerem. Barış 4 sene şampiyonlukta büyük emek harcadı. Arda günden güne basamakları o kadar doğru bir şekilde çıkmaya başladı ki. O kuvvet birlikteliğini almaya başladı. Yani oyun zekasını biraz da kuvvete de döndürmeye başladı.
2: Takım nasıl olursa olsun top Arda'ya geldiğinde gerçekten
1: herkes heyecanlanıyor değil mi?
2: Ve çok keyifle izliyorsun o gerçek.

0: ama işte diğer oyuncular için ne kadar bunu söyleyebiliyoruz, o da ayrı bir tartışma konusu. İşte örneğin Barış bu sezonu istediği gibi başlayamadı. Kerem zaten kendi takımında da çok tartışılan bir performans sergiliyor. Milli takımda da işte orada Kerem'den mi bahsetmek lazım, yoksa Kerem'e biçilen rolden de mi biraz bahsetmek ya, lazım? Çünkü Montella ona çok vurgu yaptı. Dedi ki ben heykellerini dikeceğim çünkü esas mevkilerinde oynamıyor bu oyuncular dedi. Tamam, ama oynatmayan da sonuçta kendisi.
1: Esas mevkilerinde oynamıyorlar. Oynadılar, oynamadılar ama Barış zaman zaman Galatasaray'da santrafor oynadı. Kerem zaman zaman Benfica'da santrafor oynadı. Ya bunu da yaşadı. Aslında bunu da başarabilirler ama tabii ki o bölgede hocanın ısrarla Enes gibi bir oyuncumuz var mesela. O çocuk da formda yani. Değil mi abi? İspanya'da oynuyor.
0: Enes'in hazır hani, olmadığını söylüyor.
1: Hazır olmadığını söylüyor. Deniz gelmiş Galatasaray'a, o da hazır değil diyor. Dönüyorsun, Başakşehir'de bir arkadaşımız var. Bertu diye. Bertu. Ne mi abi? O var.
2: Başakşehir'de oynamıyor o da.
1: O da oynamıyor diyor. Zaten hoca da zaten böyle bir sistem istiyor. Çabuk santraforlu ama o zaman tamam, sen böyle bir sistem oynuyorsan biz yine saygı gösterelim. Ama ona göre bir planlama yap. Yani bu takım nasıl oynarı yap ya. Ya bu takım gidip baskı yapmaz bu takımla ya. Baskı yaparsan işte alanlarda çok boş. Sen oyun başladı İtalya maçını ön alan baskısı gibi yapmaya çalışıyorsun. Orta alanda Salih tek başına kaldı. Bir ara üzüldüm Salih abi. İnan bana üzüldüm. Kendime de onu yerine koydum.
2: Arka bloğun bağı koptu. Türkiye ikiye abi bölündü. Yani sanki sandal ortadan kırıldı. İkiye bölündü. Rakiplerin iki stoperi de driplikte 30 saniyede senin ceza yerinin üstüne geldi.
1: Gelebildiler. Ve orta alanda bir ara bir baktım abi. Ekranda görüyorum.
2: Ama İsmail'in yokluğu işte.
1: Ya tek başına Salih bir oraya saldırıyor. Bir oraya saldırıyor dedim. En son sakatlanacak herhalde çocuk. 3'e 1 oynamak çok kolay değildir orta sahada. Çok eksik kaldık. Ya burada da işte burada teknik adamımızın devreye girmesi. Ya oyunu takım kötü başladı. Bir teknik adamı mutlaka bir planı olur. Mesela ben bir teknik adama sordum abi. Çok değerli bir teknik adama. Hocam dedim ya, maç planlamasını yaparken dedim, hani nasıl yapıyorsun dedim. Öğrenmek istiyorum dedim. Hani eksik kalırsak falan. En dedi beni tedirgin eden konu ne biliyor musun dedi. Maç başladı dedi. Birinci dakikada kalecim atıldı dedi. İşte orada dedi, orada telaş yapabilirim dedi. Ama onu da çalışıyorum dedi. Ya bunlara çalışmak lazım. Her dakikaya çalışmak, futbolun her dakikası çok değerli ve önemlidir. Özellikle milli takım seviyesindeki teknik adamlarda. Oyun 15 dakika kötü başladık değil mi Selahattin abi? Golü yedik. Ya bir daha yemememiz için bir önlem al ya. Ya bir kapat ya, bizim takımımızda bir savunma yapsın bakalım ya.
2: 20. dakika tweet attım ben. Dedim ki hocam ilk yarı bitmedi, şuna buna bakma. Acil orta saha bir takviye.
1: Evet.
2: Acil İsmail'i mi alırsın, kim alırsan alır. Orta sahaya iki takviye. Oyun koptu çünkü. Türk milli takım ikiye bölündü.
1: Evet.
2: Böyle kurgu olur mu ya? Sen Ferdi ile İsmail'i kulübede tutarsan böyle olur. Tabii bunda hocanın tabii ki başlangıç planları var, beklentileri var. Olmuyor filan. O işte Orkun'a gelen ilk 5 topu Orkun direkt rakibe attı. Daha doğrusu Orkun pas kaldırdı da takım arkadaşı topun oraya geleceğini düşünmediği için top direkt rakibe gitmiş oluyor. Tam oyuna kötü başladılar. Hemen müdahale et. Bekleme ilk yarının bitmesini
1: evet,
2: ya.
1: Evet 10. dakikada
2: bunu
1: müdahale
2: et. Bunu da oyuncunu da kırıp dökmeden yapabilirsin. Dersin ki oğlum böyle bir anda şok olduk. Devrimizi bir dönüşüm yapıyoruz. O yüzden bunu yapıyoruz. İkna edersen, ikna etmek zorunda da değilsin de. Yani oyuncuyla ilişkinde bu zaman gerekiyor. O da bir karakter. İkna da edersin onu. Ama yapmadı hoca. İlk yarının bitmesini bekledim.
1: İlk yarı bitti. 3-0 bitti işte abi.
2: Evet.
1: Ya en azından 2-0 iken 2 tane değişiklik yaparsın. Sonra da devre arası denersin, sarılırsın oyuncuların. Arkadaşlar kötü başladık orta sahada, mecbur kaldım. Alırsın oyuncunun gönlünü. Ya bu kadar zor şeyler değil bunlar. Ya da sana kimse demez yani maçtan sonra. Korkma hocam ya. Korkma yani. Hani niye böyle kötü kadroyla başladın da 2 tane değişik. Çünkü bizim arkadaşlarımız da soracaklar tabii ki bu soruyu. Ya hocam kötü başladık, hemen değişiklik yaptın. Aslında işi iyi tarafından görmek lazım Selahattin abi. İyi tarafından görmek lazım. Diyeceğiz ki evet ya, teknik adam yanlış bir başlangıç yaptı. Evet ama bu hatasından geri döndü. 2'den sonra en azından oyuna ortak oldu. Tam oyuna ortak olacağız. Golü buluyoruz, arkadan bir gol daha yiyoruz.
2: Tabii bireysel hatalar çok belirleyici oldu.
1: Çok.
2: Altay'ı beklediğimin çok altında buldum. Altay, o 4 golü de iyi bir Altay yemez. Sektirmezdi zaten.
1: Evet.
0: Ferdi ve İsmail dediniz. Şimdi biraz önce ekrana gelen muhtemel 11'de Ferdi de vardı, İsmail de vardı. Bu 11 ile ilgili sizin düşünceniz ne? Yeniden de gelebilir.
2: Bartu'nun milli takım oyuncusu olduğunu henüz düşünmüyorum. İyi bir kumaşı var. Oraya başka bir seçenek olabilir. Başka da bir şeyim yok yani. Hoca üçlü oynayacağını düşünmüyorum bu arada. Yani üçlü yapmışlar da. Olursa da bu beşli, zaten otomatik olarak beşli oynar.
1: Üçlü değil.
2: Ama beşli de sağ tarafta

0: Oğuz ne kadar verimli olur bilemedim. Zeki var. Ama abi mesela bak, ama Oğuz'la Ferdi'yi oynattın mesela. Üçlü savunmayı kenar beklerinde onları yaptın mesela. Fransa'ya pozisyon vermedin.
1: Yok, Oğuz iyiydi. Oğuz
0: bunu yapabildi.
1: Sağ atmasını bekliyorum.
0: Sen bunu Belçika'da da bu şekilde yapabilirsen kontra yapabilecek önemli oyuncuların var. Arda ile buluşturursun, Kerem'le Barış'la sonuca gidebilirsin. Zaman zaman Ferdi, ya Fransa maçında Ferdi pozisyona girdi abi, hatırlayacak olursan ya.
1: Arkaya koşu yaptı.
0: Evet. Evet. Arda kesti.
1: Şahane bir pas attı.
0: Geldi, ne güzel pozisyon. Yani mesela ben iyi giden bir şeyi niye değiştireyim yani? Ben onu da anlamıyorum yani. Hani bazı şeyler iyi gidiyorsa Selahattin abi, yani bir şeyleri denemenin çok anlamı yok. Tamam. Onları oyunun geleninde bazen kullanırsın.
1: Biz bu medya olarak
0: yansıtabilirsin.
1: Günahın önemli bir kısmı da bizim. Şöyle bizim. Biz medya olarak, kesin, ben dahil.
0: Hepimiz.
1: İlle de Orkun sahaya dedik. Ama biz deriz. Biz tüketicisiyiz. Biz Orkun'un fiziksel değerlerini bilmiyoruz ki. Hoca sen biliyorsun.
0: Tabii.
1: Biz deriz. Fakat sen de çıkarsın. Sağlam duruşu olan bir hocaya sen dersin ki ya konuşuyorsunuz ama bu oyuncunun kimseye de açıklama yapmak zorunda değil mi, il takım hocası? Yetersiz fizik değerleri, yetersiz.
2: Ama isimleri hep oynatıyor.
1: Atmadım sahaya dersin, olur bir de atmadım dersin yani. O duruşu göster. Medyanın çok etkisinde kaldığını düşünüyorum.
2: Ama diğer oyuncular konusunda hiç kalmadı bugüne kadar. Hepsinde cevabını verdi.
1: Orkun,
2: tercih ettiği ve etmediği isimlerle.
1: Orkun konusunun şöyle bir özelliği var. Montella, Semih üzerinden Beşiktaş camiası tarafından çok hırpalandı.
0: Evet.
1: Aynı hırpalanmayı göze alamadı. Orkun'a da aynısını yaparsak ne derler bana?
2: Ama gerçi Orkun da sergilediği performansla, Beşiktaş'ta sergilediği performansla gerçekten de formanın, evet, önemli adayı olduğunu gösterdi.
1: Yo, Orkun zaten bence de
0: öncüsü olduğunu gördük.
1: Evet. Ya bence de iyi bir Orkun milli takımda atarsın.
0: Ama Orkun'da şöyle bir problem var. Orkun zaten sakat. Yani parmağında bir problem var Orkun'un. Evet. Orkun burada fedakarlık yaparak arkadaşlarına destek vermek isterken teknik direktör, dediğin gibi abi, son dakikaya kadar, son saate kadar berabersin. Teknik şeyle, sağlık teknik ekibiyle oturursun, Orkun'u da çağırırsın. Oğlum bak, artılarını eksilerini konuşursun.
2: O da teknik belki yani milli yapmıştır takım tabii, motivasyonuyla
0: o da tabii ki oynamak istedi. Fransa maçından sonra kazanmamız gereken, evet, bir maç. Ofansif özelliğimiz yüksek olsun ama maalesef bazı şeyler olmadı yani.
1: Herkes her oyunda iyi oynayacak diye bir şey yok. Orkun kötü bir günündeydi. Onun o kötü gününde oluşunu takım arkadaşları tolere edemeyince milli takım aynen için öyle, felaket bir gün, bir skor olmuş oldu. Başka da bir şey değil. Bu bir oyun sonuçta. Yenersin, yenilirsin. Ya ben öyle 4-1 yenilik şudur budur, öyle şeyleri çok takan biri değilim yani. Brezilya milli takımı kendi seyircisi önünde 7 tane gol yedi ya. Dünya Kupası'nda.
0: Tabii tabii.
1: Ya Barcelona 8 yedi ya. Barcelona ya. Ne oluyor yani? Olur böyle şeyler. Çok yani, bazı kötü günlerin olur, yakalanırsın. Beklemediği skorlar da olur. Futbolun içinde bunların hepsi var. 8 tane gol yiyince 7 tane yiyen takım taraftarı senden daha karakterli olmuyor. Sen ondan daha karaktersiz olmuyor. Bu bir oyun. Böyle şeylerde, böyle skorlarda var. Dünyanın en büyük markalarının başına geliyor. O yüzden o tarafında çok değilim. Benim derdim Türkiye'nin ülke olarak bir oyununun olmaması. Öyle bir derdi, daha doğrusu öyle bir derdinin olması. Yani öyle bir derdimiz yok bizim. Biz bir tane daha, şimdi şey diyor, ulan iki tane de Arda'mız olsa bütün maçları alırız. Onun peşindeyiz yani. Çünkü Arda işte 50 yılda bir gelir, geldi işte. Onu da maalesef.
0: İşte onu doğru kullanabilmek önemli.
1: Evet.
0: İşte bunu doğru kullanabiliyorsak o zaman takım birlikte.
1: Ama işte Arda'yı doğru kullanmak için de orta sahada da işte Arda'ya yakın, işte şu an Orkun'u görüyoruz, Hakan yok. Ya teknik yetenekleri de, teknik kapasitesi de, oyunu bütünüyle okuma yeteneği de üst düzeyde olan bir iki daha oyuncuya ihtiyacımız
2: var. İşte evet, belki Kenan ve Hakan da bu denkleme dahil olabilmiş olsaydı şu anda.
0: Tabii Kenan olsaydı. Ya Hakan'ı ben yani bu saatten sonra biraz zor olacağını düşünüyorum açık. Yani benim kendi görüşüm
2: yaş
0: benim.
2: Yaş itibarıyla.
0: Hem yaş itibarıyla hem de yani milli takımdaki artık seviyenin biraz daha o atletizmi daha yüksek oyunculardan kurulu bir takım olması gerektiğini düşünüyorum. Bizim en büyük şanssızlığımız da sezon başından beri Kerem ve Barış'ın da performans anlamında performanslarının çok altında olması formsuz, da bizi çok etkiledi.
2: Evet.
0: Yani milli takımımızı etkiledi. Çünkü Arda bir top aldı mesela Fransa maçında. O kadar güzel bir top aldı ki orta alanda. Rakibi de çekti iki kişiyi. Bekliyor bir tane oyuncu kaçsın da atayım araya diye bekliyor. Çocuk çekti oraya buraya çekti. İki kişiyi sırtına aldı. En son faul aldı. Dönüp de arkadaşlarına da bir şey de demedi yani. Hani bir gelin bir yardıma
1: dedi
0: gelin.
1: De, demedi.
0: Aslında dedi de demedi yani. Hani toplum önünde.
1: Sizin oynayacağınız top.
0: Onu mutlaka içinden demiştir tabii ki abi.
1: Tabii çok yoruldu. Sahada ağırdı. Sağ koşulları. Arda Real Madrid döneminde beklediğimizden çabuk ve güçlü.

0: güçlü bir şekilde fiziksel değerlerini artırmış.
1: Çok.
0: Yani Arda
1: onu hissediyoruz.
0: 90 dakika ayakta kaldı. Hiç açılmadan 40 metreye top attı. Bir tane şahane bir top attı Barış'a. Hiç açılmadı ve top havada sıfır falso.
1: Evet.
0: Tık ayağına o topu dünyada atacak 3-5 tane adam var. O mesafeden, o şiddetle, o isabetle. Arda'nın keyfini sürelim. Bugün de yine çok özel sunumlar olacaktır. Ama işte o özel sunumu Arda diyelim bir şeyin, orkestranın çok güzel bir obuası, çok güzel bir kemanı. Fakat orkestranın diğer tarafından davul sesleri geliyor sadece. Don don don. Yani biraz eşlik edecek.
2: Davul sesi de güzeldir, öyle demeyin. Davul da...
0: Yok, hepsi birden çalıyor yani. Şey,
1: ya bütün davulları çaldığı orkestranı bozuyor diyor.
0: Flüt var, saksafon var, keman var, yaylılar var. Onları diyorum. Onlardan katkı yok. Yani Türk Milli Takımı'nın Arda'nın kişisel sunumları oluyor. Milli takım olarak orkestral bir sunumumuz yok. Keşke öyle işte 2-3 tane daha olsa, yoksa Oğuz da oyuncu, Zeki de oyuncu, Abdülkerim de ağır diyoruz ya, çok akıllı bir oyuncu, geriden oyun kurma işlerine işe yarar, yarıyor. İsmail zaten bana göre kendisini 6 zannediyor. İnsanlar ona çok yükleniyor. 6 olarak oynadığı zaman müthiş, fakat kendisini 8 zannettiği zaman şaşırıyor filan. Yo, İsmail İtalya maçında bir çalım attı, hadi atsın o çalımı şey Mbappe. Öyle bir çalam attı ki var çok diyorum ona da, İsmail'e buradan bir ders sesleniyorum. Belki dinliyorlardı bizi. Sakın vazgeçme İsmail kardeş. Ya 8 özellikleri ne? O ceza yayın üzerinde çalım balam atıyor. At, şut at, arkaya koş yap. Bunlardan vazgeçme. Bunlardan vazgeçtiğin anda sen de dönersin vasat bir oyuncuya. Oysa senin yeteneklerin var. Çekinme yani protesto edileceğim diye. Her şeyi, herkesin her şeyi bildiği bir ülkede yaşıyoruz. Sen kendi doğru bildiğini, doğru rehberliklerle, rehberlik hizmetleriyle güvendiğin adamlar mutlaka var İsmail'in de. Herkes gibi. Bu işin uzmanları üzerinden, onların gözünden de kendine bakmıştır mutlaka. Ve futboldan az çok anlayan, işte kaliteyi, estetiği birazcık yaşamış, hissetmiş herkes, İsmail'in çok daha şey vaat ettiğini görüyor. Umar ve dilerim İsmail vazgeçmez yani 8 özelliklerinden. Yoksa 6 olarak zaten her şeyi yapıyor İsmail.
2: Peki biraz Belçika-Türkiye maçının karnesine bakalım birlikte. Bugüne kadar oynadığımız 11 maçta nasıl sonuçlar çıkmış ortaya? Bir barkomuz vardı arkadaşlarımdan, rica edeyim onu ve biraz da şöyle rakamlar üzerinden konuşalım. Aslında Belçika da ilginç bir takım. Yani kendini son yıllarda Avrupa futbolunun, hatta dünya futbolunun zirvesine konumlandıran takımlardan biri olmayı başardı. O mesela ayrı bir tartışma konusu olabilir. Belçika'nın hiçbir zaman öyle çok büyük başarıları, çok göze hoş gelen bir futbolu olmadı. Ama hep bir şekilde
1: üst
2: sıralarda
1: var.
2: Bir istikrarlı bir hali olan.
0: Senin doğmadığın yıllarda onlara kırmızı şeytanlar derlerdi. İyi tarafları var. Yani eskiden de
2: muhakkak iyi var dönem, zaten buralarda iyi, olmak kolay
0: iyi dönemleri
2: değil.
0: Var yani Belçika'nın.
2: Ama hani bir son Almanya, İspanya, Fransa gibi söylediğimiz hani futbol kültürü olan, futbol ülkesi diyebileceğimiz takımlardan biri değil ama enteresan bir istikrarları var. 11 maç yapılmış bugüne kadar iki ülke arasında. 3'er galibiyet var, 5'er beraberlik. 18 gol Belçika'dan, Türkiye'den de 17 gol. Aslında çok denk bir...
1: Çok yakınız. Oynadığımız maçlara baktığımız zaman çok yakınız ama Selahattin abinin söylediği gibi daha önceki yıllarda çok daha fazla Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupalarına çok gitmiş bir takım. Yani bizden çok daha fazla
2: tabii,
1: gitmiş.
2: Tabii.
1: Bir de kültürleri şöyle abi. Ben Belçikalı oyuncularla çalıştım. İki tane kulüpte, iki tane yani dört tane Belçikalıyla çalıştım. Bir kere abi
0: beyaz
1: çok,
0: mı siyah mı?
1: Beyazla da çalıştım, siyahla da çalıştım.
0: Siyahlar çok, Belçikalı değil o anlamda.
1: Abi söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Genelde beyazlarla çalıştım. Hatta teknik direktörü de çalıştım. Walter News'la çalıştım Gençler Birliği'nde. Hocam çok profesyoneller ya. İnanılmaz bir profesyonel ahlakları var. Yani iş ahlakları her şeyin çok daha önemli önünde. O yüzden işte o onları o başarıya götüren o sorumluluk, o bilgi oradan kaynaklanıyor ama baktığımız zaman iki takım da eşit duruyor yani. Biz bugün evet, kazanırsak çok kimse de şaşırmaz yani.
2: Denk tablolar var. Evet, yani öyle bir Fransa gibi, bir İtalya tabii gibi değil. Bir durumdan bahsetmiyoruz bu akşamki.
1: Bir Almanya'ya karşıki değil, durumumuz gibi değil.
0: İtalya'ya karşı zaten çok daha sıkıntılıdır bizim skorlarımız. Tabii. Fransa'ya bile öyle değil. Fransa'ya bir iki
1: özellikle İngiltere'ye karşı çok sıkıntılıyız abi. Yıllar öncesinden.
0: Yani hangi rakamı getireceksin evet, tahmin ediyoruz. Boş evet, ver kalsın sende. Ama bugünkü tablo değişir. Mesela atılan gol oranlarını Türkiye en azından eşitler gibiyim bugün yani kazanır. 18-18 olur ya da işte 19-19 olur. Yani Türkiye'nin Belçika karşısında kazanma ihtimali hep olmuş.

0: Bugün de var. İnşallah bugün Türkiye iyi bir oyunla, iyi bir oyunla diyorum. Bak, kötü bir oyunla kazanıp ondan sonra hamaset peşinden koşanlar olacaktır. Onu istemem ben. İyi bir oyun olsun ki bir sonraki maça da bir önceki maçın iyi oyununu verdiği özgüvenle çık. Yoksa futbolcu da teknik adam da her şeyin farkında. Kötü oyunla kazandığında o da biliyor bir dahaki maçta da sıkıntı devam edecektir. Yani o yüzden iyi oyunun, ya iyi oyunla alınmış bir beraberliğin kötü oyunla gelen galibiyetten daha kıymetli olduğu fikrindeyim ben. Ama bugün...
1: Ama bu sizin kanınız. Yani genel kanı da böyle olur mu acaba?
2: Böyle olmalı ya.
0: Olmaz.
2: Böyle olmalı olmaz, aslında olmaz, da olmaz.
1: Yani.
0: Kazanalım da nasıl kazanırsak kazanalım ya.
1: Çünkü netice itibariyle bir grup maçı oynuyoruz. Puan alınıyor. Bu gruptan çıkılacak veya çıkılamayacak. Gruptan... İşte A Ligi'nde devam edilecek veya edilemeyecek. Bir hedef var sonuçta. Ortada.
2: Aslında bu A Ligi, B Ligi, C Ligi de şey yani hani normalde hazırlık maçlarıydı. Bunlara bir statü kurdular.
0: Evet.
2: Aslında güzel
1: resmi
2: de oldu.
1: Resmi maç haline
2: güzel
1: geldi.
2: Güzel oldu, resmi oldu. En azından takımlar daha ciddi şekilde hazırlanıyorlar. Evet. Daha ciddi oyun oynamaya çalışıyorlar.
0: Bir de hazırlık maçlarını zorunlu hale getirdi UEFA.
2: Evet.
0: Ben o tarafında mesela karşıyım ona. Niye zorunlu hale getiriyorsun ki? Belki oynamak istemiyor bir ülke. Zorunlu olarak şu anda Uluslar Ligi oynuyorsun.
1: Ama bir taraftan da işte büyük turnuvalar için o hazırlık aşamasının da daha ciddi yapılmış olması önemli değil mi?
2: Hazırlık maçlarındansa bence bu maçlar daha değerli abi.
1: Yani evet.
0: İyi de
2: hani en azından hani herkes daha klasik kadrosuyla çıkıyor.
0: 70 maça çıkan oyuncu oluyor. Ben oyuncuları düşünüyorum.
2: Abi oynayacak artık
1: dünya. Ama o zaman da işte Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Şampiyonası'nda şunlar söyleniyor. İşte birlikte hiç çalışma fırsatı bulamadık.
2: Ya abi.
1: Takımı görme imkanımız olmadı.
0: Milli takımlarda zaten birlikte çalışma fırsatı bularak bir oyun inşa ihtimali yok ki.
2: Yok.
0: 3 idman değil de 5 idman yaparsın. Yetmez ki. Senin ülke olarak bir ekolün varsa onların bir anlamı olur. Yok ki. Yani Fransa milli takımı hiç çalışmasa da çıkar kendi bir oyunu var. Çünkü çocukken ezberliyorlar oyunu. Onu oynayacak sana zaten. O oyunu temsil eden oyuncu kalitesine göre skor alacak ya da almayacak. Mbappe'yi yakaladı mı çok kolay yeniyor seni. Yakalayamadığı zaman o da sıkıntılar yaşayabiliyor. Ama onun standart bir oyunu var. Yani o su basmanını atmış inşaatın. Temeli var. Sende yok. Biz her oyunda yeniden inşaata başlıyoruz. Toprağı kazıyoruz önce. Olmuyor. Olmayacak.
2: Olacak diye düşünelim ya Selahattin abi, hep öyle de söylüyoruz.
0: Zaten
2: yıllardan beri
0: 100 yıldır
2: olması gerekir.
0: Düşünüyoruz.
2: Olacak, olması gerekir yani.
0: Olacak diye olsun düşününce artık. Olmuyor. İnisiyatif alıp tavır koyacaksın. Ama tabii bunu en başta diyorum ya, futbolun öncü kuruluşu TFF yapacak.
1: Peki.
0: Ya da Spor Bakanlığı diyecek ki biz bir oyun şablonu geliştiriyoruz. Nasıl voleybolda oldu. Buna göre oynayacağız. Onun üzerine gideceğiz. U8 de aynısını oynayacak. 8 yaşında evet. Çocuklarımız da. 18 yaşındaki de 28 yaşındaki. Öyle bir şeyimiz var mı? Yok.
2: Yok.
1: Biz milli takımımıza başarılar dileyelim bu akşam Belçika karşısında. Liège'e gittiniz mi?
2: Liège'e gittim ben.
1: Güzel mi?
2: Yani bizim ülkemiz daha güzel.
1: Bizim ülkemiz daha güzel de. Şimdi Aspor ekibi 6000 Türk'ün yaşadığı Liège kentinden maç öncesi izlenimler paylaştı bizimle. Ekrana getirelim, sizlerle de paylaşalım. Saat başından itibaren devam edeceğiz.
0: Güzel iş.

UEFA Uluslar Ligi'nin 3. haftasında milli takımımızın durağı Belçika. Bu mücadeleye ev sahipliği yapacak şehrin adı ise Liège. 200 bin kişilik nüfusuyla Liège, Belçika'nın en kalabalık 3. şehri.

0: Beşiktaş'ta çok sayıda Türk vatandaşı yaşıyor. Onlardan birinin yanındayız. Elbette Türk döneri olmazsa olmazı Avrupa'nın. Yarın da milli takımımızı ağırlayacak Liye şehri. Neler söylersiniz?
1: Hepiniz hoş geldiniz. Şu anda hepinize teşekkür ederim buraya geldiğiniz için de. İnşallah yarınki maçı kazanırız. Bu da bizim için bir gurur olur. Ik ben wel aan het zingen,
0: maar ik heb geen plezier. Ik vind dat toch zo. Sadece bizler değil, Türk kebabını buradaki Türkler de çok seviyor. Ömer abi de dönerini yedi. Şimdi maç kaç kaç bitecek, ondan skor tahmini.
2: İnşallah Türkiye olarak biz kazanırız maçı. Tek temennimiz iyi bir sonuç almak ve bu şeyi, seriyi galibiyetle tamamlamak isteriz. Dat is nog niet zo erg als een café
0: zonder bier. Bir yanda Belçika, diğer tarafta ülkemizin ay yıldızı bayrağı. Liège Merkez Camii'ndeyiz. Liège şehrinde yaklaşık 6000 Türk vatandaşı yaşıyor. Vatandaşlarımız ibadetlerini Liège Merkez Camii'nde gerçekleştiriyor. Ve Belçika-Türkiye maçının oynanacağı Marius Tufren Stadyumu'na ayak bastık. 30 bin kişilik stadyumun büyük bir bölümünde Türk taraftarları olacak. Her yerde ay yıldız dalgalanacak.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Reklam.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade faksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
1: Reklam.
5: A-Spor Radyo.
3: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 2 Ekim 1187'de Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü zapt ederek 88 yıllık Haçlı işgaline son verdi.
3: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.

0: olmasın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Güzellikler dünyası.
6: Parafın katkılarıyla.
7: 1985 yılında boksnikleri de daha sonra Demir Yumruk lakabını alacak olan Mike Tyson isminde genç bir boksörün kariyerinin başlangıcına tanık oldu. Spora başlamadan önce 13 yaşına kadar 30 defadan fazla karakolluk olan Mike, okulunda karıştığı kavgalarda eski amatör boks şampiyonu Bob Stewart'ın dikkatini çekerek eldivenleri ilk kez eline geçiriyor ve daha sonra boks dünyasının efsanesi Costa Moto'nun himayesi altına geçerek boks camiasında yükselmeye başlıyordu. Tyson 1985'te Amato önderliğinde henüz 19 yaşındayken yaptığı ilk ağır siklet profesyonel maçında rakibi Hector Mercedes'i ilk roundda 1 dakika 47 saniyede knockout'a yenerek yıllar sürecek kariyerinin başarılarla dolu geçeceğini müjdeler gibiydi. Boksa başladığı dönemde 1.80'lik boyu boks otoritelerince ağır siklet için kısa olarak tanımlansa da Tyson agresif dövüş stiliyle birçok boks severin beğenisini kazanmayı başaracaktı.
5: Güzellikler dünyası.
6: Parafın katkılarıyla.
8: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
9: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
10: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
9: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
5: İdefix, İdefix.
6: Reklam.
1: Aspor Radyo.
7: Aspor Radyo. Sporun radyosu. Canlı yayın.
11: Selahattin Kınalı, birkaç gündür gerçekten bu konuyla ilgili enteresan gelişmeler yaşanıyor. Ne dersiniz?
12: Yani masumiyet karinesine sadakat göstermemiz gerekiyor. O yüzden şu anda gözaltındaki herkesin serbest bırakılabileceklerini, tutuksuz yargılanabileceklerini, evet. Tabii tutuklu da yargılananlar olabilir. Unutmayalım ve yargılama sonunu, hüküm vermek için yargılama sonunu bekleyelim. Ben kişisel olarak insanların zor durumlarındayken onların hakkında düşündüğüm olumsuz şeyleri de çok fazla söylemem. Hı hı. Özgürlüklerine kavuştuklarını

0: Belki gerekse söyleriz. Zaten beni bilen bilir. Ben öyle MHK'yı falan çok savunan bir adam da olmadım hiçbir zaman. Güvendiğimiz insanlar, inandığımız insanlar olur. Onların dediklerini doğru kabul ederiz. Ama onun dışında kendi gördüklerimiz üzerinden de bir yorumlama yaptığımda Türkiye'de kimsenin hakemlerden adalet beklemediğini, herkesin kendilerine yönelik bir ayrıcalık peşinde olduğunu biliyoruz. Yasin Kol örneğinde olduğu gibi de Yasin Kol gözaltına alındı.
1: Bu arada onunla ilgili de şöyle bir güncelleme yapayım. Trabzon'da gözaltına alınmıştı. Bugün uçakla İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'a getirileceği bilgisi var.
0: Doğru
1: Yasin
0: olan da o muhtemelen.
1: Onu da paylaşalım.
0: Evet. Mesela gözaltına alındı. Ben Yasin Kol'un hakemlik yorumunu beğeniyorum. Söyleyeyim onu bir defa. Futbol oynadığını belli eden yorumları oluyor. Hataları yok mu? Herkesin hatası olduğu gibi onun da var. Ama maksatlı olduğuna inanmam ben. Şimdi Yasin Kol'la ilgili yorumlara bakıyoruz sosyal medyada. Bütün üç büyük takım taraftarı da Yasin Kol'dan şikayetçi. Kime çalıştı bu adam o zaman? Herkes şikayet ediyor. Çünkü mesele Yasin Kol değil. Mesele bizim futboldan beklentimiz. Biz futbolda adalet falan beklemiyoruz. Herkes kendilerinin daha çok kayrılmasını talep ediyor aslında. Kimse bunu kendine itiraf edemiyor tabii. Herkes adalet peşinde. Fakat nedense adalet sadece kendilerini korusun istiyorlar. O yüzden adli makamların işi çok zor. Ben Osman Bey de bu spor suçlarına bakan Savcı Bey, Sayın Bakan da işleri çok zor. Çok titiz gitmek zorundalar. Ve titiz gittiklerini düşünüyorum açıkçası. Şimdi ben Yasin Kol'un hakemlik yorumunu beğeniyorum. İşte bu ufak tefek suçlar isnat ediliyor ya. Evrak sahteciliğine evrakta sahteciliğe destek falan gibi ama onlardan hesabını kendisi verir. Ama o bahis yasaklı sitede bahis oynadıysa ki ben inanmak istemiyorum. Eğer öyle bir şey varsa çünkü ben ilk bahis skandalı çıktığında tanıdığım herkese gazeteci hakem ilişkisi olarak Yasin Kol'la da görüşmelerimiz oluyordu zaman zaman. Sordum böyle bir şey varsa sende var mı? Kesinlikle benim öyle şeyim olmaz abi dedi. Ben de ona inanmıştım ama şimdi savcılık bir soruşturma yürütüyorsa belge koymuştur. Eğer bir belge çıkarsa yani Yasin Kol'un yakın dönemde yasa dışı siteler üzerinden bahis oynadığı ortaya çıkarsa da hesabını o zaman Yasin Kol verecek. Hani biz iyi gördüğümüz şeylere destek oluruz ama yasaların dışına taştığın zaman da hukuk hesabını sorar. Yani soracaktır. Ama mesele şu. Biz toplum olarak ne istiyoruz? Yani Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Trabzonsporlusu, Bursasporlusu, İzmirsporlusu. Biz ne istiyoruz? Adalet mi istiyoruz? Yoksa bizim daha çok korunma talebimiz mi aslında bütün feryatlarımızın altında yatan? Ben ikincisi olduğunu düşünüyorum. Kimsenin adalet istediği falan yok. Elbette ki sıradan, saf bir futbol sever gerçek anlamda adalet ister. Evet. Fakat gerek medya eliyle, gerek yöneticiler eliyle, gerek başka güçler eliyle taraftara kendi takımına işte şu ismin düşman olduğu, şu ismin dost olduğu öğretiliyor. Yani öğretilmiş bir çaresizlik sendromu yaşıyor aslında bütün toplum olarak Türkiye halkı. Bu yüzden hukukun seyrini herkesin özenli dikkat etmesi, özenli takip etmesi gerekiyor. Hüküm veren, insanları zan altında bırakan söylemlerden uzak durması gerekiyor. Hukuk altına delilini koymadan hiçbir adım atmaz. Elbette ki kuvvetli şüphe vardır, şüphe vardır. Bazen şüpheler boş çıkar. Bu soruşturmada da elbette boş çıkan şüpheler de olacaktır ama yani savcılığın hareket noktasından bakarsak ben de polis adli muhabirliği yaptım yıllarca. Haklı çıkacağı bir sürü konu da çıkacaktır ortaya. Ama hukuk dairesi içinde kalmak kaydıyla herkes hesabını verecektir bunun. Bunda abes bir şey de yoktur ama mesele, temel mesele şu. Biz toplumsal bir arınma talep ediyor muyuz? Yani Akın Bey ile Osman Bey ve savcılar, hukuk bir mücadele içinde şu anda değil mi? Bir temizlik mücadelesi yapıyor. Bizim talebimiz ne? Onlara destek oluyor muyuz? Diyor muyuz ki? Mesela ben Yasin Kol'u tanıdığım için söylüyorum. Kardeşim Yasin Kol hukukun dışına çıktıysa ne gerekiyorsa yapın. Ben bunu diyorum. Diğer bir takım taraftarları da tanıdıkları insanlar için bunu samimiyetle söyleyebilirlerse eğer bir arınma yolu açılmış olur. Ama bunu yarım ağızda söyleyip arka taraftan kendi adamını kurtarma çabasına girersen o zaman ne yapsın Akın Gürlek, ne yapsın Osman Bey'in soyadını bilmiyorum kusura bakmasın. Osman Bey ne yapsın hukuk? Toplumsal bir talep olması gerekiyor. Yani meşruiyet zemininin kaybolmaması gerekiyor. Hukuk ve meşruiyet iki ayrı kavramdır, iki ayrı olgudur. Hukuk zorunluluk dayatır,

0: çıkıyor ama bunlarla ilgili kesinleşen durumları tabii ki takip edeceğiz. Muhabir arkadaşımız Mustafa Kadir Mercan hazırmış. Emre, sana dönmeden önce hemen tabii. Bir Kadir'e gidelim. An itibariyle neler yaşanıyor Ferhat Gündoğdu ve 6 üye hakkında? Kadir'den bir son bilgileri alalım.
1: Şu son dakika gelişmesiyle başlayalım. Operasyon kapsamında, daha doğrusu soruşturma kapsamında, biliyorsunuz ki dün gözaltına alınmıştı hakem Yasin Kol. Bulunduğumuz gün itibariyle de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün uçakla İstanbul'a getirileceğinin altını çizelim. Tekrar etmekte fayda var. Biliyorsunuz dün Trabzonspor hazırlık maçından hemen sonra Yasin Kol gözaltına alınmıştı. Bugün itibariyle de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'a getirilecekler. Yüksek ihtimalle de yarın İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ilk ifade işlemleri başlayacak. Ferhat Gündoğdu'ya da bir parantez açacak olursak, o da bir son dakika gelişmesi olarak verebiliriz. Biliyorsunuz ki dün ifadesini vermişti. Yaklaşık ifadesi 7-8 saat kadar sürmüştü ve bu kapsamda da 51 sayfalık bir ifade verdiğinin altını çizelim. Bunu da son dakika gelişmesi olarak bir kez daha tekrarlamış olalım. Şimdi soruşturmanın detaylarına ve geneline bakacak olursak aslında şu şekilde başlıyor soruşturma. Yani İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu ve yürütmüş olduğu Merkez Hakem Kurulu'na karşı yürütülen soruşturma kapsamında 15 Eylül 2025 tarihinde bazı müşteki ve tanıklar ve şikayetçi olan bazı isimler, bunlar hakemler var. Yine o dönemde MHK'de çalışan isimler var. Bu isimler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir dilekçe veriyorlar. Bu dilekçeyi vermeden önce Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na da bir dilekçe veriliyor ve MHK'den şikayetçi olduklarını, usulsüzlük yapıldığının altını çizerek ifadeler veriyorlar. Ve bu ifadeler kapsamında yaklaşık bir süredir yürütülen bir gizli soruşturma var. Ve bu soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı belli bir noktaya gelindikten sonra operasyonun düğmesine basıyor ve operasyonun düğmesine basıldıktan sonra da 4 farklı ilde, İstanbul merkezli 4 farklı ilde operasyonlar düzenleniyor. Operasyonlar kapsamında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Sabahattin Şahin, Alican Sağlar ve Emre Kosif gözaltına alınıyor. Haklarındaki suçlamalar, evrakta sahtecilik suçlamaları var bazıları için. Yine müstehcenlik suçlamaları var. Yine farklı suçlamalar var. Kişiden kişiye göre bu suçlamaların değiştiğinin altını çizelim. Örnek veriyorum. Ferhat Gündoğdu için mobbing ve kamu görevlisini evrakta sahtecilik var. Sabahattin Şahin için mobbing ve evrakta sahtecilik var. Ahmet Şahin için evrakta sahtecilik var. Diğer isimler için mobbing ve evrakta sahtecilik var. Bu suçlamalar kişiden kişiye göre değişiyor. Soruşturma kapsamındaysa yapılan araştırmalar neticesinde MASAK ve HTS analizleri, müşteki ve tanık beyanları ile bilirkişi tespitleri masaya yatırılıyor. Soruşturma dosyasının içerisine giriyor. Bu soruşturma dosyasının içerisine girdikten sonra da biraz önce belirtmiş olduğum gibi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından operasyon düğmesine basılıyor ve operasyon geçtiğimiz günlerde yapılıyor. Şimdi dosyadaki diğer gelişmelere bakacak olursak, yine bu ekranlardan ilk kez duyurmuştuk. Biliyorsunuz bazı aktif olarak hakemlik yapan veya eskiden hakem olarak görev yapan bazı isimler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrılmıştı. Daha doğrusu İl Emniyet Müdürlüğü'ne ifadeye çağrılmıştı. Bu operasyondan önce ifade verenler vardı, operasyondan sonra ifade verenler vardı. Mesela operasyondan önce ifade verenler arasında Hüseyin Göçek, Mete Kalkavan ve Mert Yüzenge gibi hakemler var. Operasyon sonrasında ve yine operasyon öncesinde ifade veren isimler tanık ve müşteki sıfatıyla ifade veriyorlar. Şüpheli sıfatıyla ifade vermiyorlar. Bunun altını çizelim. Kamuoyunda bazen yanlış bilgilendirmeler, yanlış haberler yer alıyor. Tanık ve müşteki sıfatıyla ifade veriyor bu isimler. Zorbay Küçük onlardan biri. Mustafa Kamil Abitoğlu var. Sarper Barış Saka var. Oğuzhan Uğurlu var. Ve Kerem Ersoy, Abdullah Burak Taşkın Soy gibi isimler var. Hem hakemler var, hem MHK üyeleri var. Tanık ve müşteki sıfatıyla ifade verenler arasında. Öte yandan dün yine kamuoyunda bazı ses kayıtları yansıtıldı. Bazı ses kayıtlarının çözümlemeleri yapıldı. Dilerseniz onlardan da bahsedelim. Özellikle MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla Kerem Ersoy'un arasında geçen bir ses kaydı olduğu iddia edildi. Ve burada Ferhat Gündoğdu'nun senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım diyor FIFA kokartlı yardımcı hakeme. Ve şöyle devam

0: Bitiyor. Sana son bir şans veriyorum. MHK hakkında bir yerde bir daha konuşma. Bu sefer tavrım farklı olur. Hakemliğinden olacaksın dediği net bir şekilde duyuluyor. Bir halt yiyorsun ve belli de ediyorsun. Ben buna rağmen sana maç vermeye devam ediyorum. Ya dilekçeni ver, hakemliği bırak ya da adam ol gibi ifadeler var. Sadece aslında bir ses kaydı değil. Yine gün doğduğuyla Yasin Kol'un arasında geçtiği iddia edilen bazı WhatsApp görüşmeleri de var. Yine farklı kişilerle arasında geçen WhatsApp görüşmeleri de var. Bunların şu anda tamamıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çözümlemesi yapılmış bir şekilde dosyaya konulmuş durumda. İşte bu ifadeler, bu WhatsApp görüşmeleri, bu dijital materyaller, HTS kayıtları, masak raporları, tüm bunların hepsi dosyanın içerisine konuldu. O biraz önce de belirtmiş olduğum gibi MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu Doğdu'ya. Bunların hepsi tek tek soruldu. İfadesi 51 sayfa sürdü. 6-7 saatlik bir ifade ve 51 sayfa sürdü. Fakat bu 51 sayfanın tamamı yazılan ibaret olmadığını söyleyelim. Bir soru cevaptan ibaret olmadığını söyleyelim. Özellikle biraz önce belirtmiş olduğum o ses kaydı dökümleri, o WhatsApp'taki ekran görüntüleri yine MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya tek tek soruldu. Fakat Ferhat Gündoğdu tüm bu suçlamaları reddetti. Onun da altını çizelim. Fakat henüz daha ifadesinden detaylı bir şekilde bize yansıyanlar yok. Fakat yansıyanlar oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz. Yavaş yavaş toparlayacak olursak bulunduğumuz dakika itibariyle artık adliye sevk edilen 7 kişinin ifade işlemlerinin başlaması beklemiyor. İfade işlemleri tamamlandıktan hemen sonra ise savcılık talebi doğrultusunda suç ceza hakimliğine sevk işlemleri yapılacak. Tutuklama talebiyle mi yoksa adli kontrol talebiyle mi suç cezaya sevk işlemleri yapılacak? Bunu tabii ki önümüzdeki saatlerde göreceğiz. Fakat suç cezanın da yoğunluğuna bakılacak olursa ki bugün farklı soruşturmalardan da yine adliye sevkler yapıldı. Sadece kamuoyunu ilgilendiren değil farklı soruşturmalardan da yine Adalet Sarayı'na sevkler yapıldığından dolayı bu sürecin uzun olmasını en azından bekliyoruz. Bizler de haber nöbetimizi kameraman arkadaşım Ege Ural'la birlikte tutmaya devam edeceğiz diyelim. Gelişmeler oldukça, ifadelerden bizlere yansıyanlar oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Evet, Mustafa Kadir Mercan'a çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için ki epey de detaylı bilgiler paylaştı. Hem MHK bölümüyle ilgili hem de hakemlerle ilgili iki ayrı bölümde anlattı bize hakemler dosyası soruşturmasını. Emre, hemen sana dönmek istiyorum. Bu yaşanan gelişmelerle ilgili sen neler söylersin?
2: Tabii Türkiye Cumhuriyeti'nin yargıçları ve hakimleri, savcıları yani karar verecekler. Bir karar verecekler ama ben şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de bir ilk yaşanıyor dün itibariyle. Faal bir hakemimizin ilk kez gözaltı kararı verildi. Yani bu bir ilktir Türkiye'de. Tabii Türk futbolu selameti açısından mutlaka Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli mevkileri karar vereceklerdir. Ama şunu söylemek istiyorum ben. Çok da konuyu böyle dillendirip budaklandırmak istemeyi sevmiyorum. Selahattin abinin söylediği gibi yani şimdi bir karar verilmeden bir şey konuşmak doğru olmaz ama ligin ilk 6 haftasında 18 takımın 10 tane başkanı çıkıp da hakemlerle alakalı sıkıntı yaşadıklarını dile getiriyorlarsa biz yorumcular maç öncesi hep şunu söylüyoruz. Özellikle büyük maçlar ama derbi maçlar ama büyük takımların maçlarından önce de şunu söylüyorum ben hep. Ya inşallah hakemi konuşmadığımız bir 90 dakika olur. Yani öyle bir noktaya geldik ki her maç sonrasında mutlaka hakemlerle ilgili bir fikir beyan etmek zorunda kalıyoruz. Ya bunlar düzelecektir diye umut ediyorum. Türk futbolunun en büyük katkı vereceği nedenlerden biri de tabii ki hakemlerdir. Hakemler işlerini doğru yaptığı sürece çok fazla konuşulmazlar. Ama özellikle ülkemizde son 4-5 senedir baktığımız zaman yani o kadar ciddi konular konuşuldu ki hakemlerle alakalı. Türk futbolunun gerçekten önüne geçti. Yani bu kararlar Türk futbol seviyesinin, o kalitemizin, o enerjimizin, o mevcut potansiyelimizi konuşacağımıza hakemleri konuşmaya başladık. İşte VAR öyle karar verir mi? VAR niye buraya karışmadı? Orta hakem gözünün önündeki pozisyonu nasıl veremedi? Bir takım takım taraftarları işte bu kadar sıkıntılar yaşarken bu hakem hataları falan. Tabii ki bu yargının vereceği kararlar. Bunu biz de açıkçası çok ciddi bir şekilde takip ediyoruz.
1: Tabii ki.
2: İzliyoruz. Kazanan Türk futbolu olsun.
1: Dileriz
2: ya bunun sonunda kazanacak tek yer Türk futbolu olsun inşallah.
1: Evet, şimdi muhtemelen akşam saatlerine doğru

0: Savcılığın hangi taleple bu isimleri mahkemeye sevk edeceğini hep birlikte göreceğiz. Zaten onun üzerine muhtemelen daha detaylı yorumlar, değerlendirmeler de yapılır ki zaten spor hukukçularıyla da sürekli yayınlarımızda bu konuları görüşüyoruz. Bakalım neler yaşanacak.
1: Delilleri görmeden bizlerin çok fazla bir şey söylemesinin bir anlamı yok. Ya, savcı direkt savcılıktan serbest bıraktığı isimler de olabilir.
0: Evet, direkt serbest bırakılabilir, adli kontrol şartıyla bırakılabilir, tabii. Doğrudan tutuklama talebiyle sevk edilebilir. Bunların hepsini göreceğiz.
1: Bu arada bizim muhabir Mustafa Kadir mi?
0: Evet.
1: O gayet iyi çalışıyor, tebrik ederim. İyi gidiyor Mustafa.
0: Evet, yani bu yana, bahis soruşturması başladığından bu yana biz bütün bilgileri gerçekten Kadir'den alıyoruz tüm detaylarıyla.
1: Bu tür kriz dönemleri
0: hemen paylaşıyor.
1: Yeni muhabirler de üretir.
0: Evet.
1: Yeni muhabirleri böyle kavi olurlar. Meslekisinde pişerler, çeliklerine su verilir bu tip krizlerde. İyi gidiyor Mustafa, tebrik
0: ederiz. Ellerine sağlık diyelim, evet. Arkadaşlarımızın da kolay gelsin de diyelim aynı zamanda. Sabahtan beri devam eden de bir nöbetleri var tabii onların da adliyede. Şimdi isterseniz biraz şöyle kulüp gündemlerine bakalım. Milli aradayız aslında, çok hareketli bir gündem de yok ama yine de bütün takımlar bu milli aradan dönüşte karşılaşacakları takımlara çalışıyorlar bir şekilde. Tabii milli takımlara giden oyuncular var. Dolayısıyla eksik kadrolarla da bu çalışmaların yapıldığını söyleyebiliriz. Açıkçası benim en çok merak ettiğim konu, biz böyle bir milli araya, bu kadar uzun bir milli araya hiç alışık değiliz. Yani devre arasından daha uzun bir süreden bahsediyoruz. Dolayısıyla işte bu araya moralsiz giden takım nasıl dönecek, moralli giden takım nasıl dönecek? Yani biz bile şu anda milli ara öncesi oynanan maçları unutmaya başladık. Dolayısıyla bu soğukluk acaba takımlara nasıl yansıyacak? Bunu da ayrıca merak ediyoruz. Birazdan takımların fikstürlerine de bakacağım ama Emre, ne düşünüyorsun?
2: Ya tabii bence moralsiz giren takımlar için büyük bir avantajdır böyle aralar. Ama takım birlikteliğini yaratabilirseniz, yani 14 oyuncunuz, 13 oyuncunuz, 10 oyuncunuz milli takıma giderse burada da çalışma fırsatınız olmaz. Ama tabii hazır olmayan oyuncuları hazırlamak adına, yetişme adına, ligde katkı verecek oyuncuların biraz daha performans anlamında çalışması adına önemli bir ara diye düşünüyorum. Önümüzdeki hafta Cuma günü Galatasaray Kasımpaşa maçıyla başlayacak ligimiz 9'unda.
0: Evet.
2: Tabii ki Fenerbahçe 8-0'lık galibiyetin arkasından mesela bu arayı ister miydi? Biraz düşünmek lazım. İşte Trabzonspor Galatasaray'a karşı kazanmış olduğu 4-0'lık bir galibiyetten sonra devam etmek ister miydi? Hani ben teknik adam olsam isterdim. O rüzgarı almışsın sırtına, iyi bir oyun oynamışsın, skor almışsın, önemli rakibini içeride çok net bir şekilde kazanmışsın. Beşiktaş takımı Ahmetspor deplasmanında kaybettiği puandan sonra mesela Beşiktaş'la Galatasaray teknik direktörü bence bu aranın son derece kendisi adına olumlu döneceğinin sinyallerini düşünür.
0: Beşiktaş açısından mesela o mağlubiyet çok ciddi bir kriz yaratmadı.
2: Hiç yaratmadı. Evet. Ahmetspor'da çok hak ederek kazanmış olduğu bir 3 puandı ama günün sonuna baktığımız zaman Beşiktaş o araya lider de girebilirdi. Öyle düşünüyordu
0: ama
2: Beşiktaş camiası.
0: Ama Galatasaray'da tartışmalı girildi mesela. Ama o kadar uzun bir ara oldu ki orada bile o tartışmalar biraz işte dediğim gibi yerini daha farklı konulara bıraktı.
2: Daha farklı yerlere gitti.
0: Mı? Rotasyon yapılacak.
2: Tabii işte Beşiktaş'taki iki tane sakat oyuncunun oynayabileceği, işte Osimhen'in o sakatlıktan geriye dönüp önce Kasımpaşa ile başlayıp sonra 4 gün sonra Barcelona ile çok değerli bir maç oynayacaklar içeride. Yani bunlara da bakmak lazım ama hani ben kazanan takımların, öyle farklı kazanan teknik adamların daha devam etmesi gerektiğini düşünürdüm. Yani onlar da isterlerdi yani devam edelim. Çünkü o rüzgarı aldık, o enerjiyi aldık, o takım birlikteliğini gösterdik son haftada. Bundan sonraki maçlar bizim için çok daha önemli ve basit de geçebilir diye düşünüyorlardır. Ya tabii ki böyle bir arayı hiç görmedik. 21 gün değil mi? Ya uzun bir aradan
0: uzun
2: sonra.
0: Bir
2: yani bayağı bir yıllardır böyle bir şey olmadı herhalde. Ben hiç hatırlamıyorum yani.
0: Milli
2: takım aralarında 2 hafta oluyor.
0: 14 gün 15 gün.
2: Devre araları da çok kısa geçiyor. Tabii bunlar için, kulüpler için bir şans ama çok milli takıma gönderdiysen oyuncuları, o oyuncuların sakat bir şekilde dönmesi de senin için bir aleyhine olabilecek bir durum. Ya öyle de bir problem var. Mesela şimdi ben mesela Real Madrid başkanı olsam çok üzülmüşümdür. Mbappe sakatlandı ya. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar değerli bir oyuncunun milli takımda sakatlanması, ki bizim takımlarımız da bunu çok net bir şekilde düşünüyorlardır.
0: İşte kalan oyuncular mesela o araları, çünkü şundan da bahsetmek lazım. En az izin veren takım 5 gün izin verdi.
2: Evet.
0: 5 gün var, 6 gün var. Evet. Belki daha fazlası da vardır bilmiyorum ama ben en fazla 6 gün diye duydum. Galiba Beşiktaş 6 gün izin
2: 6 gün Beşiktaş yaptı. İşte 7. gün başladılar.
0: Fenerbahçe de 6 gün yaptı.
2: Fenerbahçe 6 gün yaptı.
0: Galatasaray 5
2: mesela
0: gün
2: Beşiktaş'la alakalı şunu söylemek istiyorum.

0: Yani o araya girerken bir tane oyuncunun ciddi bir sakatlığı vardı Trossard'ın. Onu kullanamadın. Hem
1: Evet.
0: Marsilya maçında kullanamadın. Hem Ames Spor maçında kullanamadın. Ama dedin ki milli aradan sonra bu oyuncuyla devam edeceğiz. O esnada milli ara geldi. Orada da 6 günlük bir antrenman eksiği var ama bugün milli takımımıza karşı oynayabilecek potansiyelde diye duydum.
1: Oynayabilecek
0: evet,
1: durumda ama
0: durumda,
1: oynatır mı
0: oynatmaz mı
1: göreceğiz.
0: Ona karar verecek teknik direktör. Tabii bu oyuncu orada oynarsa yarın milli takım dönüşünde sıkıntılı döner mi? Vlahovic mesela milli takıma gidiyor. Milli takımda kendini iyi hissetmediği için Türkiye'ye dönüyor. İşte burada çalışmalarına başlıyor. Bazı kulüpler
1: Orkun
0: için
1: keza öyle
0: Orkun
1: şimdi.
0: Ona
1: Orkun
0: keza evet
1: sakatlandı.
0: onda bir çatlak var ayağında. Ciddi bir çatlak. O da fedakarlık yapmak isteyerek milli takımda oynamak istedi ama olmadı. O da geri döndü. Hani Beşiktaş'a baktığınız zaman sakatların biraz daha düzeleceği bir dönem. Galatasaray'a baktığımız zaman Osimhen'in artık yavaş yavaş hazırlandığı bilgilerini de alıyoruz. Trabzonspor'da, Fenerbahçe'de şu ana kadar bir sakatlık yok değil mi abi? Trabzonspor'da yok
1: Fenerbahçe'de
0: herhalde.
1: Fenerbahçe'de tam tersi
0: Asensio'nun dönüşü var. Ya bundan bu milli takım arasından sonra güzel bir lig bizi bekliyor. Özellikle aralığa kadar, Kasım'a kadar, o verilecek araya kadar.
1: Bir sonraki milli
0: evet,
1: araya kadar.
0: Bir sonraki milli araya kadar güzel bir lig bizi bekliyor. İnşallah takımlarımız da o performanslarını doğru bir şekilde sahaya yansıtırlar. Çünkü dünya yıldızları geldi gerçekten.
1: Bir de önemli maçlar var.
0: Her takımın dünya yıldızları var ve önemli
1: evet,
0: maçlar var.
1: Yani bir sonraki milli araya kadar takımların hem
0: derbiler
1: ligde
0: var.
1: Oynayacağı karşılaşmalar hem de Avrupa'da oynayacağı karşılaşmalar gerçekten çok kritik. Selahattin Kınalı, siz ne dersiniz?
2: Ya şu anda önüme bir palamut ızgara yapmış adam, o düştü. Bir mısır unundan filan tereyağı da koymuş.
0: Tam dönemidir o
2: palamut. Etti bizi tam da öğlen vakti.
1: Mısır unluysa palamut ızgara değildir o. Tavadır.
2: Tavada. Tabii böyle bahis soruşturmasının gölgesinde futbol konuşmak da insanı tabii böyle işten kaçıyor. Bütün futbol piyasasında da bu iştahsızlık var şu anda, tahmin edebiliyoruz. Hukuk üzerinden hakemlik ilişkileri arasındaki çekişmelerin temize çekmeye çalışıyoruz ülke olarak. Hukuk mutlaka bir damgasını basacaktır, onu bekliyoruz. Ama şöyle hem Adalet Bakanlığı'na hem TFF'ye ya da muhataplarına şöyle bir önerim olacak benim. Ya bu bahis işi ifşa ediyoruz ya insanları. Ya bunların %99'u öylesine oynamışlar. Yani kendi takımının aleyhine bahis oynamamış adamları toplumun önüne atmanın hiçbir anlamı yok.
1: Öyle olanlar sonra ortaya çıkıyor zaten.
2: Çıkmasın. Niye çocuk babasına kendini izah, baba çocuğa kendini izah etmek zorunda kalıyor? İsimlerini ifşa etmeye hiç gerek yok ya. Bunlar idari ceza verilecek bunlara. İdari cezalarını idareler, kurumlar kendi içinde versin, sicillerine işlensin zaten. Yani kendi takımı aleyhine bahis oynayıp, yani şike yapıp, ona şike deniyor, manipülasyon yapan adamların toplumla paylaşalım evet, ama 454 kişi paylaşıldı en son. Bunların 400'e yakını herhalde hiçbir, sadece bir bahis oynuyor. Bir sürü insan, iş adamı, Beşiktaşlı, Galatasaraylısı, Fenerlisi, Trabzonlusu. Ya bunlar bir, bu yasal site üzerinden oynanan bahis kuponunun milli piyango kuponundan, süper loto kuponundan, at yarışı kuponundan bir farkı yok ya.
1: Peki.
2: O da kumar, o da kumar. Bunları rica ediyorum Sayın Bakan'dan, şeyi düzenlemeyi kim yapacaksa, bunları toplum önüne atmaya gerek yok ya. İdari cezaları verirsin geçsin, millet de meşgul edilmemiş olur. Beşiktaş mı?
1: Yok, genel. Milli arada hangi takım?
0: Ama Selahattin abi çok güzel yerden geldi. Dedi ki ya bu
1: Palamut'tan
0: kadar
1: girdim,
0: bu,
1: Allah.
0: Palamut'tan geldin abi, hemen kapattın konuyu ya. Dedi
2: ama
0: hani ızgara mı?
2: Öyle bak, gerçi yani yoksulların sofrasına gidebiliyor artık. Yani 100 lira bir palamut.
1: Evet evet.
2: 3-4 kişiyi doyurur.
1: Bu sene çok palamut var.
2: Evet çok var. Hamsiye inşallah kötü etki etmez. Hamsi palamut bol oldu mu hamsi biraz azalıyor. Neyse, aslında denizlerin katili Lucifer'dır da, yani Lüfer deriz biz ona.
0: Evet.
2: Onun bolluğu
1: şimdi
2: da ayrı bir
1: sardalya sıkıntı. Sardalya mevsimi. Sardalya da yiyebilir.
2: Sardalya yani. Izgara olacak ama o ince
1: tava,
2: kılçıkları
1: tava,
2: vardır
1: tava,
2: ya. Yok.
1: Tava.
2: Onu
1: tava,
2: ince
1: tava.
2: Kılçıklarını öldürmen lazım.
1: Tava
2: yoksa
1: da
2: batar,
1: işte.
2: Batar bir taraflarına.
1: Tava yiyebilirsin.
2: Dünyada milli ara hiç kimse için bu kadar olmamıştı ki. İlk defa UEFA Uluslararası Ligi'ni böyle düzenlediği için böyle 4 haftalık, 3-4 haftalık bir ara oldu. Ama futbol severler bundan memnun mu bana dersen çok da memnun olacağını
0: düşünüyorum. Kimse memnun değil ya.
2: Çok
0: ben futbolcuk zamanında
2: Allah'tan,
0: hiç memnun değildim abi milli aralardan.
2: Turkuaz Medya iyi çalışıyor. Gerçekten yani burada benim bütün ömrüm neredeyse burada geçti biliyorsunuz yani. ATV'nin ilk kurulduğu andan beri arada da gittim dolaştım da yine sonunda buraya geldik. Buradan emekli olduk. Turkuaz Medya'nın teknik altyapısı şahane. Arkadaşlar çok iyi maçlar anlatıyorlar. Çok iyi çekimler var.
0: Evet evet.
2: Şifresiz kanal. İşte anlatıyoruz. İzliyoruz. Bütün maçları da olabildiğince bütün kanallar üzerine vermeye çalışıyor. Evet. Yani futbol severin futbol açlığını bir şekilde gidermeye çalışıyor ve büyük ölçüde de başarıyor bunu.
1: Ve çok

0: Güzel de maçlar
1: medya.
0: Oynanıyor. Evet.
1: Çok da güzel maçlar oldu evet birkaç tane. İnşallah bugünkü Belçika Türkiye 3-2 maçı da aynı şekilde olacak. Ama sonuçta yine bizdeki futbol sevgisi olmadığı için biz renk ve aidiyet seviyoruz. Yani milli takıma yönelik aidiyetin kulüpleri, takımlarına yönelik aidiyetlerle çok benzerliği kalmadı. Başka bir aidiyet o. Ve biraz her sene biraz daha geriye doğru gittiğini hissediyoruz. Bu bahis belasının, bu kumar tutkusunun da bu duyguları geriye ittiğini düşünüyorum. Çünkü adam bahis belası diyorum ya, oturuyoruz yan yana biriyle. Fenerbahçe ile olduğunu biliyorum adamın. Fenerbahçe gol yemedi diye kızıyor. Fenerbahçe galip, lan bir tane yiyin diyor. Ya dedim sen ne diyorsun? Bir tane yesin. Niye? Karşılıklı gol oynadım diyor. Ya futbolu yani öyle bir noktaya getirdi ki bahis Ezgi. Şu anda futbol sever diye tarif ettiğimiz kişilerin çoğu da aidiyet hissettikleri, aidiyet duydukları iddiasındaki renklerin taşıdıklarını düşündükleri değerler üzerinden kendilerine bir değerler dünyası yaratıp kendilerini değerli hissetmek istiyorlar. Oysa kendini değerli hissetmenin kulüp takım taraftarlığından çok daha kolay yolları var. Yani bir yaşlı amcayı ışıktan geçirirsin, bir kediye biraz yiyecek verirsin, o kadar değerli olursun ki. Daha kolay yolları var yani ve sahici bunlar. Böyle uydurucu değil. Oradan geliyoruz tekrar ligimize. Milli ara en
0: şöyle
1: çok...
0: Şöyle aslında işte 3 haftalık bir aradan bahsediyoruz. Çok uzun bir dönem. Ne kadar soğutur acaba oyuncuyu? Ne ya, kadar değiştirir milli araya girmeden önce ve girdikten sonraki o tabloyu?
1: Bir haftalık süreçte hepsi toparlar. Zaten oyuncuların çoğu yarıya yakını, yani üst düzey takımlardan bahsediyoruz. Tabii milli takımlara gidiyorlar. Kalanlar da 5 günlük izin. Gerçi 8 gün izin veren de olmuş galiba.
0: 8'i duymadım ama işte Fenerbahçe ile Beşiktaş 6
2: gün başladılar.
0: Galatasaray 5 gün verdi. Trabzonspor'dan emin değilim.
1: O da o kadar vermiştir. Ya o oyuncuların yani o milli lig rekabetinden koparılmasını beklemiyorum. En fazla bir hafta içinde kendilerine gelirler. Zaten ne olur, bir maç oynar, bir hakem bir hata yapar, hep beraber çullan üzerine, kaldığımız yerden devam etmiş oluruz yani. Hakemleri linç etmeye, hakemler üzerinden kendi yetersizliklerimizi perdelemeye. Tabii hakemleri de sütten çıkmış ak kaşık değil. İşte kendi içlerindeki mücadelenin doğurduğu sonuçları görüyoruz. O anlıyoruz da yani, ben şey de demiyorum, herkes elbette hakkını arayacaktır ve suistimaller varsa da hesabı sorulacaktır, yani sorulmalıdır daha doğrusu. Yani araya birileri girer, öyle şeyler çok oluyor, o girdi onun ismini çıkardılar filan. Tabii bunlar genelde şayiadır, boş laflardır, genelde öyledir, elbette ara sıra doğrulatacak şeyler de olur ama genel anlamıyla boş laftır. İnşallah Türkiye bu süreci futboldan daha da soğumadan atlatır. Mesela ben şu son bir haftada yaşadıklarımızın yayın ihalesine de çok olumsuz etki yapacağını bakmasını bekliyorum. Yani 500 milyonsa değeri 400'e düşmüştür bile belki de yani. Hatta bununla ilgili bir şey de okudum galiba. Bir meslektaşımız rakam vermiş hatta. 300'den 200'e mi düştüğünü. Ben de herhalde o altyapıyla 500'den 400'e düşürdüm. Yani bir an önce bu sürecin sona ermesi gerekiyor. Hızla ama tabii ara vermeden. Sonuçlanması gerekiyor derken yarım kalsın anlamında söylemiyoruz. Aklımızın ucundan geçmez. Hukuk biraz daha zaten yüzlerce binlerce davayla dosyayla ilgileniyorlar. Bu spor suçları savcılığı biraz daha fazla mesai yapacak sorumlu olarak bu süreçte. Yeni isimler de elbette katılabilir soruşturmaya. Çünkü ifadeler alınıyor. Yani tanıklar ve şey, Mustafa Kadir iyi bir uyarıda bulundu. Ya bu ifadeye gelenler hani tanık değil, şey tanık ya da müşteki olarak geliyorlar. Sanık olarak gelen yok. O karıştırmayalım. Orada bir sürü isim yayınlanıyor. İnsanlar okudukları her ismi otomatik olarak sanık gibi algılamaya başlıyorlar. Öyle değil, Mustafa'nın uyarısını bir kez daha hatırlatalım. İnşallah umar ve dileriz bu arayı futboldan ve futbolcudan, teknik adamdan filan soğumadan atlatmış oluruz. Fazla soğumadan.
0: Peki şimdi milli ara sonrası oynanacak maçlara şöyle bir baktığımda genel gidiyorum. Çünkü çok belirgin bir gündem maddesi
2: aslında
0: yok günde, açıkçası.
2: Aslında ilk 6 hafta özelinde bir gündem var, onu söyleyebilir miyim? İki tane teknik adamın çok sivrildiği bir 6 hafta var. Ahmet Spor Teknik Direktörü Hasin'in. Bir de Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtalyano'nun
1: Emre'nin de günahı var, namalup.
2: Kimin abi?
1: Kasımpaşa Emre Belözoğlu.
2: Emre'nin, özür diliyorum. Emre'nin de, Emre Belözoğlu'nun da gerçekten çok doğru bir oyunla iyi bir potansiyel oyunu ortaya koyması doğru. 3 tane teknik adamı sivrildiği ilk 6 haftayı gördük. Bence bu teknik adamlar tam takımlarına dokundular. Dokunmasını da biliyorlar.
0: Ve şu an Ahmet lider.
2: Evet, Ahmet lider. Evet.

0: Yani 6. hafta sonunda Ahmet'in lider olması da büyük bir başarı bence.
1: Tabii ki.
0: Yani o kadro yapılanmasına baktığın zaman abi, şimdi sen Beşiktaş takımı yapmış 260-270 milyon euro. Fenerbahçe 300 küsür milyon euro. Galatasaray 600 milyon euro. Yani 30 milyonlarla 40 milyonlarla onlarla yarışabilecek.
1: Galatasaray 600 milyon mu? Nasıl? Oldu mu? Galatasaray 600 mi diyelim?
0: Yok. 400 milyon.
1: Ha, 300-320 falan Fener. 400,
0: Fenerbahçe evet. 400 milyon euro civarında Galatasaray. Yani baktığın zaman abi, bu iki teknik adamın artı Emre Belezoğlu'nun da dokunduğunu ve ilk 6 hafta içerisinde güzel oyun ortaya koyduklarını gördük. Yani bunları da geçmeyelim.
1: Yani güzel değil oyun mi konusunda çok şey değilim de.
0: Niye
1: çok
0: abi
1: katılamayacağım
0: iyi
1: sana.
0: Niye abi, iyi oyun oynadı. Ahmet teknik direktörü iyi.
1: Kasımpaşa oynadı. Kimle oynadı? O maçı izlemeseydim ben sessiz kalabilirdim.
0: Son maçta evet.
1: O biraz maçı izleyince birazcık vaktimin çalındığını hissettim.
0: Biraz evet, sıkıntılı
2: Kasımpaşa
0: bir maç.
2: Kasımpaşa Konya ile oynadı.
1: Konya maçı.
0: Golsüz biten bir maç.
1: Ama golsüz bitebilir canım. Öyle, o değil. Ama hiç oyunda hiç aksiyon yoktu ya. Çok sıkıcı bir oyun.
0: Mesela Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisindeki o oyun hakimiyeti vardı. Trabzonspor'un mesela Galatasaray'a karşı çok büyük bir oyun hakimiyeti vardı. Yıldızlarını sahneye çıkarttığı bir maç vardı. Dönüyorsun abi, Kasımpaşa takımı her ne kadar son maçta çok fazla pozisyona girmese de ondan önceki maçlarda önemli işler yapmış. Ahmet Spor'un mesela şey maçına bayıldım. Başakşehir maçına. Ya bir takım bu kadar doğru oynar ya.
1: Başakşehir bayıldı topu, zaten.
0: Topu bayıldı evet, 5-0'lık skorla bayıldı. Şimdi topu veriyor Başakşehir'e. Herkes Başakşehir veriyor. Gelmeye çalışıyor. İki kontra yapıyor, tak golü buluyor mesela. Bu bir oyundur. Bu bir formattır yani. Ha, o yüzden şey, üç teknik adam çok değerli.
1: Ahmet şöyle
0: yapıyor.
1: Oynuyor. 4-3-3 oynanıyor. 4-3 hızlıca.
0: Evet.
1: Önde 3 tane hızlıca, hiç evet affetmiyorlar. Tabanca gibiler ama tabii bu nedir? Biz hepimiz biliyoruz ki ilk 3 haftanın sonunda, ilk 6 haftanın lideri olarak ligde kalma yolunda dev bir adım attı Ahmet Spor.
0: Büyük bir adım.
1: Gerçeğimiz de bu.
2: Kesinlikle.
1: Keşke Mayıs'lara kadar Ahmet Spor gelse, yukarıdaki de biliyor. En çok ben sevinirim yani.
0: Evet.
2: Şimdi dönüşte oynanacak dört büyüklerin oynayacağı maçlara şöyle bir baktığımda enteresan karşılaşmalar var. Galatasaray Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Şimdi burada Okan Buruk'un sahaya süreceği kadro çok merak ediliyor. Çünkü hemen arkasından çok önemli bir Barcelona maçı var. Şimdi lige mi odaklanmış bir Okan Buruk göreceğiz, yoksa Barcelona maçını düşünen bir Okan Buruk mu göreceğiz? Onu çok merak ediyorum. Bir Karadeniz derbisi var. Samsunspor, Trabzonspor, Thomas Reis eski takımına karşı sahaya çıkacak. O da çok enteresan bir mücadele. Fenerbahçe Rize deplasmanında olacak. Şimdi burada Fenerbahçe Eyüp maçıyla çok moralli girdi araya. Devamını nasıl getirecek? Asensio'nun dönüşü takımı nasıl etkileyecek? Bunu çok merak ediyoruz. Beşiktaş için de Kocaeli Spor'u ağırlayacağı mücadele tabii ki çok,
0: o maç da çok zor bir maç
2: çok
0: olacak.
2: Çok zor bir maç ki Beşiktaş'ın genel fikstürü zaten.
0: Evet.
2: Bir sonraki milli araya
0: Trabzon'a gidiyor ondan sonra.
2: Zor.
0: Tabii.
2: Dolayısıyla bize enteresan maçlar bekliyor.
1: Bence en güzel maç şey olur gibi. Rize
0: Fenerbahçe.
1: Fener maçı. Rize içeride kazanamıyor.
0: Mesela Rize'den de bahsetmek lazım abi. Rize de iyi başladı bu sene.
1: Rize iyi takım zaten.
0: Recep Hoca da iyi başladı yani. Hani var böyle 5-6 tane teknik adamımız
1: Rize
0: var.
1: Rize iyi takım. Ciddi maç olabilir. Ben Samsun çok kötü geldi bana. Yani kusura bakmasın Samsun sporlu kardeşlerimiz de.
0: Başkan da zaten gerekli açıklamayı
1: yani
0: yaptı.
1: Yani kötülüğünden haz alacak halim yok. Karadeniz takımıdır. Geleneği, kültürü, birikimi, geçmişi, hikayesi olan bir takımdır. Camiadır Samsunspor. Bu takım
2: var.
1: Çok kötü. Ya bu seneki giden adamların hiçbirinin yeri de olmamış.
0: Hiçbir.
1: Onu gördük. Yani bilmiyoruz. Sen bir adam alıp geliyorsun. İşte Fuat Hoca var orada. Diyorsun ki bunlar işini biliyor. Yanlış iş yapmazlar. Ama sahaya çıkanları gördük. İlk 6 haftaya göre en azından yanlış iş yapmışlar. Şimdi toparlamaya çalışacaklar. İnşallah toparlarlar ama çok sağlıklı görmüyorum Samsun'daki gidişi. Beşiktaş Kocaeli maçı için şunu söyleyebilirim. Kocaeli Spor Galatasaray'a ne oynadıysa Beşiktaş'a da onu oynamaya çalışacaktır. Galatasaray'a skor olarak tolere edilebilir bir yenilgi aldı ama oyun olarak çok ezildi Kocaeli Spor. Hiç beklemediğim kadar ezildi. Beşiktaş'a karşı yine aynı oyunla çıkarsa, aynı beklentiyle Beşiktaş Kocaeli Spor'u daha kolay yener. Çünkü Beşiktaş'ta Vlahovic'in oynamasını düşünerek söylüyorum bunu tabii.
0: Evet, büyük ihtimalle de oynayacak gibi duruyor.
1: Yani öyle görünüyor.
2: Yalnız orada da şöyle bir düşünce var. Beşiktaş muhabirlerinden edindiğimiz bilgiye göre.
0: Kocaeli ters geliyor değil
2: her
0: mi?
2: Her ne kadar her ne kadar sakatlar dönecek olsa bile üst üste Hoffenheim ve Trabzonspor deplasmanlarını düşünerek İtalyano'nun bazı oyuncuları dinlendirebileceğini.
0: Ama işte bu da doğru
2: söylemiş.
0: Değil. Şimdi
2: Vlahovic, Orkun, ki Orkun'un zaten
0: ya şimdi Beşiktaş'ın önceliği bence lig olması lazım. Yani benim düşüncem o. Beşiktaş önceliğini lige yansıtması lazım. Çünkü 5 senedir ligde şampiyonluğu oynayabilecek bir oyun ortaya inşa edemedi. Kasım'da, Aralık'ta işin havlusunu atmıştı. Bugün de çok doğru bir kadro yakaladı. İyi bir teknik adam var. Sinerji büyük. Başkan yönetimi değiştiriyor bu hafta sonu. Önemli insanlar evet. geliyor yönetim kurulu içerisine. O yüzden Beşiktaş'ın bence önceliği tabii ki Avrupa maçları her zaman bizim için önemlidir ama
2: sadece önce, Avrupa'da değil işte. Önce Hoffenheim, sonra Trabzonspor, iki deplasman
0: evet,
2: arka arkaya.
0: İki deplasman arka arkaya ama ben ligin daha ön planda olacağını düşünüyorum Beşiktaş'ın. Tabii şimdi Marsilya'ya kazanılmış bir 3 puan var. İyi oynanmış bir oyun var. Atılmış 4 gol var. Bunun arkasında taraftar
2: İtalyano'nun
0: Avrupa'yı çok önemsediği. Hatta şunu konuştum diyor başkanla. Hani biz şampiyon olacağız diye bir kelime kullanmadık diyor. Biz yeter ki oyunu doğru inşa edelim. İstediklerimizi sahaya yansıtabilelim. Ama Avrupa maçlarındansa ben eski bir Beşiktaşlı futbolcu olarak ben ligi biraz daha yeğlerim.
2: Vallahi yani, Serdal Adalı da öyle söyledi.
0: Lig, önce ligde önemli işler yapalım. Önümüzdeki yıllarda zaten Avrupa'da yapabilirsin bu kadro yapılanmasıyla. Yani önce tohumları doğru ekmek lazım ama işte bazen teknik adamlarımız da şöyle hataya kapılıyorlar. Yani 3 günde bir maç. Ya dünyanın her yerinde artık 3 günde maç oynanıyor abi. Yapacak bir şey yok. Ona göre konsantrasyonunu yapacaksın. Ona göre antrenmanı yapacaksın. Ona göre dinlenmeyi yapacaksın. Ona göre oyuncuyu kullanacaksın.
1: Ya 3 günde bir maç olduğu için kadrolar 28 kişi oldu zaten. Eskiden 14 evet. kişiydi kadrolar.
0: Ya 16 kişiydi.
1: 14-15. O kadar oyuncuyla gider evet. şimdi. Bu kadar oyuncuya bu kadar para yatırılmasının nedeni hem bayi şirketleri kazansın hem menajerler oyuncuları kazansın. Futbol sever diye bir taraftar bir profil daha var. Onu da çok kimse önemsemiyor. Çünkü paranın sahibi kimse belirleyici de oluyor. Beşiktaş'ın yani başındaki hoca Vincenzo'nun hocanın İtalyano'nun Avrupa'ya önemsiyorum demesi son derece doğal. Adamın piyasası orası.
0: Tabii ki.
1: O yüzden oraya yönelik önceliklerde bulunması da anlaşılabilir bir şey olur. Çünkü zaten kendisi bu sezon şampiyonluk vaadiyle, sözüyle gelmediğini kendisi söylüyor. Bence sağlıklı bir açıklamadır. Bunu açıklayabilmesi de takdire şayandır. Önemli olan Beşiktaş taraftarının ve camiasının da hocanın gerçekçiliğine destek olmasıdır. Çünkü hoca gerçeksiz. Gelip sana bu senesi şampiyon yapacağını öyle. Belki seneye de olmayabilir. Ama bir seneye daha sabret ya İtalyano'ya. 2 sene sabret.
0: Ondan sonraki 5 seneni kurtar.
1: 3 sene üst üste şampiyon tabii. yapsın. Yapar seni
0: tabii
1: yani.
0: Yapabilirsin.
1: Çünkü doğru adam Beşiktaş'ta cami olarak güçlü. İstediğine yakın ya da istediği oyuncuları kadroya katabilir. Niye olmasın ki? Türkiye'de yanlışlarını azalttın mı zaten dört büyüklerden biri? Hangisi daha az yanlış yapıyorsa o şampiyon olur.
0: Şampiyon olur.
1: Bak doğrular demiyorum. Yanlışları azaltmak yetiyor. Önder Özen futbol aklı olarak bayağı katkı veriyor. Evet. Serdar Adalı işte kaynak yaratıyor. Nasıl yaratıldı konusunda benim
0: evet.
1: bilmiyorum yani. Evet. Beni kimse ikna edemez. O kaynaktan nasıl yaratılıyor? Çünkü futbolun pastası belli, piyasası belli. Kazanabileceğin şey belli. Yani Şampiyonlar Ligi şampiyon olsan 200 milyon euro para kazanıyorsun. Mesela zaten 10 oyuncuya maaşın bütçen o kadar. Bir sürü gider o nasıl onu bilmiyorum. Ama şunu biliyorum işte Serdar Hoca alırım diyor alıyor. Hoca İtalyan'a çok sağlıklı bir futbol geçmişine sahip. Futbol algısı ve yorumu da hem bize uygun hem büyük takıma uygun yani hem sosyolojiye uygun hem psikolojiye uygun. Tamam bu adamı da bulmuşsun. 2 sene buna sabret. Ondan sonra 3 yıllık, 5 yıllık iddialı bir hikaye yazarsın. Arada şampiyon olursun ya da olmasın. Önemli değil. Önemli mesela, olan Mayıs'ın son haftasına şampiyon adayı olarak çıkmaktır.
0: Mesela abi orta sahada eksiği var Beşiktaş'ın. Halen daha tamamlayamadığı özellikle oyuncular var mesela. Sezon
1: Stoperi
0: başında görüştükleri Joao Villok'la başkan
2: evet,
0: bu müjdeyi de verdi.
2: Devre
0: arası büyük
2: evet,
0: bir ihtimalle. Çünkü hocanın da onayı vardı ama oyuncunun bir sakatlık mevzusu vardı.
2: Hocanın onayından ziyade hoca özellikle istedi.
0: Özellikle istedi. Evet. Hoca özellikle istedi. Bunu da inşallah devre arası yapacaklar. Doğru bir planlama içerisinde gidiyor Beşiktaş. Ama tabii ki biraz oyuncu havuzunun da yükselmesi lazım. Yani o oyuncu havuzundaki oyuncuların sana cevap vermesi lazım. Hani dedin ya abi milli takım özelinde Semih'le ilgili bir problem yaşadı diye. Yani Semih'in artık bu milli aralarda çok doğru çalışmalarla o takımın bir parçası olduğunu hissettirmesi lazım. Yani bazen de oyunculara da dönmek lazım.
1: Tabii tabii hoca sana şans veriyor.
0: Hoca sana elinden geleni yapıyor ya. Sen bu şansını değerlendireceksin. Değerlendirmek de zorunda. yükümlü yani bu durumda.
2: Peki son 1,5 dakikan birazdan Türkiye'nin Uluslar Ligi'ndeki rakibi Belçika'nın önceki iki karşılaşmasını hatırlayarak programımızı noktalayacağız değerli izleyenler. Milli takımımıza şimdiden biz başarılar dileyelim ve yeniden milli takımla başlamıştık, öyle de kapatmış olalım. Yorumcularımdan son 1 dakikada bu akşamki maça dair birkaç cümle rica edeyim ve öyle bitirelim.
0: Valla Belçika'nın ne kadar özel oyuncuları varsa bizim de Türk milli takımımızın 11 tane aslanı var. Sonra da tamamlayacak oyuncuları var. Yeter ki birliktelik, beraberliğimizi doğru bir sahaya yansıtabilecek bir oyun ortaya inşa edebilirsek bu akşam, neden olmasın, kazanabiliriz. Yani bizim için çok zor bir hadise değil. Biz gittik İspanya'ya, İspanya'da da müthiş oynadık. İçeride Konya'da Fransa'yı da yendik. Almanlarla da kafa kafaya oynadık. Biz başarabilecek bir takımız. Yeter ki çocuklar kendilerine inansınlar.
2: Biraz bir reaksiyon göstermek lazım. Selahattin Kınalı.
1: Yani yenseler de yenilseler de bunlar bizim çocuklarımız. Bir şey değişmeyecek yani. Onları sevmeye devam edeceğiz.
0: Tabii.
1: Ama ben üst üste 3 maç kaybetmelerini de beklemiyorum. Kendi kalitelerine yakışmaz yani. Bugün az önce yayın arasında söylemeye çalıştım. Yani 3-2 kazanacağımız bir oyun gibi geliyor bana. Bak skoru bile sanki rüya görmüş gibiyim ama gözlerim açık rüya gördüm herhalde.
2: Biliriz ki öyle olur. Evet, başarılar yani. Dileyelim bir kez daha. Belçika'nın oynadığı karşılaşmaları şöyle bir hatırlayalım. Uluslar Ligi'nde 1. grupta ve bu şekilde de spor ajansını noktalayacağız değerli izleyenler. Selahattin Kınalı çok teşekkür ediyorum. Emre Eren çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederim.
2: Hoşçakalın.
3: Roma Olimpiyat Stadında, Stadio Olimpica'da İtalya ve Belçika, Avrupa futbolunun iki önemli ekolü bu akşam karşı karşıya gelecek. Daniel Zibert son kontrollerini yapıyor. Olimpiyat Stadında İtalya-Belçika mücadelesi başlıyor. Van Bommel görüntüde. De Bruyne, nefis geçti Kevin De Bruyne. De Ketelare'ye nefis pas. Ketelare, De Ketelare, Donnarumma. Donnarumma çok iyi çıkarttı. Mancini görüntüde. Barella döndü çizgiye doğru. Şimdi verdi Tonali. Yeniden Barella. Barella, Esposito. Esposito direkten döndü. Offside. Yardımcı bayrağını kaldırıyor. Yeniden Barella ama tembel pas, kaptırdılar. De Bruyne solda boşluk var. De Bruyne attı Götze. Birebirleri sever Mika Götze. Götze üstüne gitti rakibinin. Götze geçti. Götze yatırdı herkesi. Mükemmel gol. Mükemmel gol. Mika Götze. Herkesi yatırdı. Harika bir gole imza attı Götze. De Bruyne'nin pası. Götze. Savunmayı karşısına aldı. Önce Mancini'yi, ardından Coppola'yı, son olarak da Romano'yu yere yatırdı. Ve ardından çok rahat bir gol vuruşuyla Donnarumma'yı mağlup etti. Belçika 1-0 önde Olimpiyat Stadında. İtalyan savunması yerde, top ağlarda. De Ketelare. Raskin, De Bruyne. De Bruyne, De Ketelare, kaleyi aldı karşısına. De Ketelare mükemmel çıkarttı Donnarumma'yı. Bir kez daha Donnarumma. İki kritik kurtarış Donnarumma'dan. Üç kurtarışa imza attı. 23 dakika içinde Donnarumma ama buna rağmen bir gole de engel olamadı. Tielemans verdi pasını. Castagne topun dibine girdi. En arkaya kafa vuruşu Donnarumma. İlk yarıda farkı engelliyor Donnarumma. Arka arkaya kurtarışlar. Götze'nin kafa vuruşunda bir kez daha gole izin vermiyor Donnarumma. Mancini. Calafiori. Top oyun alanında. Şimdi Cambiaghi. Geçti rakibini. Çevirdi içeriye Esposito. Moise Kean vurdu. Lammens. Ve top dışarı gidiyor sonrasında. Çok önemli bir fırsat. İtalya ikinci yarıya pozisyonla başladı. Lammens inanılmaz çıkarttı ayağıyla. Barella. Pası kötü yere. Şimdi bir karşı atak şansı tehlikeli geliyor. Luke Bakio ile Belçika. Luke Bakio Tonali yetişti ona. Luke Bakio çekti. Luke Bakio baktı kaleye. Vuruşu ve gol! Mükemmel bir golde Luke Bakio'dan Belçika farkı ikiye çıkartıyor. Mancini'nin tepkisi oyuncularına. İşte hızlı çıktı Belçika böyle. Luke Bakio kimse alamadı bir türlü ayağından topu. Önünde kaldı. Şut açısını buldu, mükemmel vurdu köşeye. Donnarumma gibi bir kaleci bu golü atmak hiç kolay iş değil. En köşeye, yerden seken topu alara. Bu açıdan daha iyi anlaşılacak golün güzelliği. En köşeye vuruyor. Direkt dibine vuruyor Luke Bakio. Maldini yaptı ortayı. Moisken vuramadı. Gol pozisyonu inanılmaz. Scalvini. Mutlak pozisyon, dışarıya vuruyor Scalvini. İtalya'nın yakaladığı en net fırsat maçta. Bomboş. Kale sahası içinde. Atamıyor bu golü Scalvini. Lukaku bu arada. Bir tepkisi var. Ve son düdük geliyor. Açılış maçında milli takımımızın da yer aldığı mücadelede İtalya kendi evinde Belçika'ya 2-0 yeniliyor. Donnarumma ve Lukaku arasında bir gerginlik. Gerginlik, tansiyon artınca, yükselince her iki oyuncuya da sarı kart çıkıyor. Belçika İtalya karşısında 2-0'lık deplasman galibiyetiyle başlıyor Uluslar A Ligi 1. grup mücadelesine.
4: Brüksel'de King Boudouin Stadyumunda, Kral Boudouin Stadyumunda Belçika ile Fransa karşı karşıya gelecek. Brüksel'de Kral Boudouin Stadyumunda maç öncesi güzel görüntüler var. Taraftarların hazırladığı koreografi var. Gözler Rade Obranovic'te. İlk düdük sesi geliyor. Belçika Fransa maçı başlıyor. Keyifli seyirler. Due Akliuş Saisa onu karşıladı. Due nefis döndü. Desire Due. Due'den çalımlar. Due top direkten döndü. Desire Due şov yaptı ceza sahasında. Dar alanda harika çalımlar ama direğe geçemedi. Due kimse durduramadı onu. Bu vuruş herkesin bakışları arasında direkten dönüyor. Orta geldi. Le Pol vurdu. Lamens. İşaret geldi. Due bıraktı. Akliuş vurdu. Lamens. Dönen top. Le Pol çevirdi Lamens. Bir vuruş çizgiden çıktı. Önce Lamens. Sonrasında Belçika savunması. Fransa'ya gol izni yok. Desire Due nefis döndü. Due top dışarı gitti. Harika döndü. Golle süslemek istedi. Due işte bu vuruş. Lamens uzandı. Onun bakışları arasında az farkla top dışarı gitti. Due yaptı ortayı arka bölüme. Barcola dokunuş gelmedi aklı üçten. Fransa yine tehlikeli geldi. Çıkamadı Belçika. Dacunha direk. Dacunha. İlk yarıda Due. İkinci yarıda Dacunha. Direkleri dövmeye devam ediyor Fransa. Maçtaki ikinci direği bu. Fransa'nın ve Zidane'ın üzüntüsü. Desire Due. Lacroix. Due baktı kaleye. Due vurdu. Lamens. Dönen top dışarıda. Camavinga. Camavinga'dan çalımlar. Tielemans. Camavinga yerde, oyun devam ediyor. Deketelare bıraktı. Luke Bakio, Luke Bakio, Menyan. Menyan çıkardı. Karşı karşıya pozisyonda. Luke Bakio golü yapamıyor. De Kuyper. Tielemans. Tielemans'dan savunma arkasına. Bayrak kalkmadı. Luke Bakio. Karşılayan Diouf. Luke Bakio çalımı da attı. Baktı kaleye. Luke Bakio, Menyan. Raskin orta. Şake. Kamami.

Tolga. Çerki, Olise önündeki alanı kullanıyor. Çok süratli. Olise gidiyor. Olise iki oyuncu karşısında ayakta kaldı. Gol şansı. Olise! Michael Olise! Fransa son bölümde Olise ile golü buluyor. Kimse yıkamadı onu. Kaleye doğru gitti. Gol vuruşunu yaptı Olise. Metrelerce sürdü topu. Ayakta kaldı. Lamens'i geçmeyi başarıyor. Çerki'den pas. Kendi sahasından aldı. Topu sürdü. Olise yıkılmadı. Tam köşeye bıraktı. Lamens bu kez çaresiz kalıyor. Oyuna sonradan girdi. Tabelayı değiştirdi. Olise. Zinedine Zidane Olise'nin golüyle bu koşuyu yapıyor. O da büyük bir mutluluk yaşıyor. Son düdük geliyor. Obrenović'ten Fransa deplasmanda Belçika'yı 1-0'la geçiyor.

0: spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
1: Değerli izleyenler, ana haber bülteniyle karşınızdayız.
0: Sıcak haberler.
2: Sende o Süper Lig'de, Avrupa'da transferlere, her şeye.
0: Canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber.
2: Bu açıklamaya sert bir yanıt geldi.
0: Yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
1: Hızlıca başlayalım, sıcak bir gelişme görüyorsunuz.
0: Ana haber hafta içi her gün 18'de Aspor'da.
3: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
5: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
6: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
7: Reklam.
8: Aspor Radyo.
9: Güzellikler Dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
11: Tarihte bugün 2 Ekim 1187'de Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü zapt ederek 88 yıllık Haçlı işgaline son verdi.
9: Güzellikler Dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
12: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
9: Bize fuzul lazım.
13: Umran Oto Ekspertiz. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne istersen o.
7: Reklam.
8: Aspor Radyo.

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Sadece spor olsun diye. Aspor Radyo.

0: hoş geldiniz değerli izleyenler. Gün ortası bülteniyle karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi bir saat boyunca burada birlikteyiz. Gündemdeki gelişmelere bakacağız beraber haberlerimizde. Tabii ki Uluslar Ligi diyerek başlayalım çünkü bugün bizim için büyük gün. Uluslar A Ligi 1. grupta 3. karşılaşmamıza çıkacağız. Belçika deplasmanında olacak milli takımımız. Bu karşılaşmaya dair bugün bu bültende tüm detaylara beraber bakacağız. Ama şimdi İstanbul'dan kameralarımızı şöyle Belçika'ya çevirelim isterseniz. İstanbul'da hava bugün oldukça soğuk gözüküyor ama şöyle bir baktığımda Belçika oldukça keyifli. Emre Kaplan ve Erdem Akbaş bizlere bu mücadeleye dair bilgileri aktaracaklar. Erdem milli takım otelinin orada, milli takımımıza dair bilgileri bize aktarırken Emre de şehir merkezindeki notlarla bizi bilgilendirecek. Emre kolay gelsin, seninle başlayalım. Orada öncelikle tabii ki atmosfer, hava nasıl? Arka planda çok güzel gözüküyor. Sözü sana bırakıyorum.
1: Çok teşekkürler. Biz de Belçika'dan, Liège'den mutlu günler, yayınlar dileyelim. Senin de ifade ettiğin gibi A milli takımımız Uluslar A Ligi 1. grupta 3. maçına çıkıyor. Yani ismi gibi 1. grup, belki kağıt üstünde ismi böyle ama takımlar, rakipler de gerçekten bu ismin hakkını verir düzeyde. Fransa ile başlamıştık, İtalya ve şimdi de rakibimiz Belçika. Belçika deplasmanındayız. Senin de dediğin gibi oldukça güzel bir hava var. Önce o kısmını aktaralım. Şu anda 19-20 derecelik bir hava sıcak. Maç saatinde de çok fazla düşmesini beklemiyoruz. Güzel bir hava olacak. Liège, Belçika'da Türk vatandaşlarımızın en çok yaşadığı yerlerden bir tanesi. Nüfus itibariyle yoğun bir Türk nüfusu var ve bugün stadyumda da bunu göreceğiz.

0: stadyuma da buradaki Türk vatandaşlarımızın yoğun bir ilgisinin olduğunu söyleyelim. Yaklaşık 30 bin kapasiteli maçın oynanacağı, Standard Liège'in maçlarının oynadığı stadyumda oynanacak mücadele. Yaklaşık 30 bin kapasitesi var. 25 bine yakın Türk olması beklendiğini söylüyor burada yaşayan Türk vatandaşları. Yani burada bir anlamda belki deplasmandayız kağıt üstünde ama taraftar itibariyle yine ev sahibi olarak hissedeceğimiz bir mücadele olacak. Fransa karşısında Dünya Kupası'nda yaşanan hayal kırıklığının ardından milli takımımız aslında iyi bir reaksiyon göstermiş. Uluslar Ligi macerasına başlarken ve sonuç gelmemişti. Devamında İtalya karşısında erken yenen goller biraz moral bozucu oldu. Şimdi bir reaksiyon zamanı. Dün Arda Güler takımımızın yıldızı Arda Güler de sevgili Erdem Akbaş'ta yaptığı röportajda bunun altını çizmişti. Bu bizim için bir reaksiyon maçı dedi. Umuyoruz ki sahaya da yansıyacaktır. Vincenzo Montella yine dün sevgili Erdem'e verdiği röportajda da İtalya maçı sonrasında yaptığımız flash röportajda da bir planının olduğunu ve takımı hazırlamaya çalışacağını ifade etti. Morallerin çok bozuk olduğunu söylemeyelim. Yine takımımız dün son antrenmanını gerçekleştirmişti İstanbul'da. Buraya geldiler. İyi durumdalar. İyi bir şekilde bu mücadeleye hazırlandılar. Vincenzo Montella'nın kadroda bazı değişiklikler yapmasını bekliyoruz. Onu zaten Erdem detaylı bir şekilde ifade edecek. Şu anda aslında biz şehrin merkezine yakın bir noktadayız ama şehrin merkezinde biraz hareketlilik vardı öğrenci eylemleri sebebiyle. O yüzden yayınımızı da bu noktada gerçekleştiriyoruz. O bilgiyi de paylaşmış olalım. Herhangi bir endişe edecek durum yok ama merkezde biraz polisle eylemciler arasında bir durumun yaşandığını söyleyebiliriz. 21.45'te başlayacak mücadele ATV ekranlarından naklen ve HD kalitesiyle futbol severlerle buluşacak. Umuyoruz ki biz de Uluslar Ligi'ndeki ilk puanlarımızı Belçika'da alıp güzel haberleri sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz. Gün içerisinde tüm detayları, atmosfere dair görüntüleri takip edip aktaracağız. Biz de şimdi yavaş yavaş stadyuma doğru geçiyoruz. Stadyumdaki atmosferi de yine sizlere aktarmak için gayret edeceğiz diyelim. Sözü tekrar sana bırakalım.
1: Emre Kaplan, çok teşekkür ederiz. Bir diğer bağlantıyla devam edelim. Erdem Akbaş da bizleri bekliyor. Belçika'da amili takımın kaldığı takım otelinin hemen önünde mücadeleyle ilgili ve takımımıza dair son bilgiler de kendisinde. Erdem.
2: Sana da iyi yayınlar diliyorum. Amili takımımız kamp yaptığı otele dün itibariyle giriş yaptı.
1: Evet değerli izleyenler, bugün saat 21.45'te amili futbol takımımız Belçika ile karşı karşıya gelecek. Bağlantımızda ufak bir ses problemi söz konusu. Birazdan Erdem Akbaş'a tekrar ulaşacağız zaten. Milli takımımızda dün basın toplantıları gerçekleşti biliyorsunuz. Az önce Emre Kaplan da bahsetmişti. Arda Güler ve Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. Tekrar Erdem'e dönelim. Erdem Akbaş hazırmış.
3: Demet Kedi, teknik aksaklık için öncelikle kusura bakma, sen de izleyicilerimizle. Amilli takımımız dün Liège'e geldi. Öncelikle stadyumda bir yürüyüş gerçekleştirdi oyuncularımız. Toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Devamında da basın toplantısında Montella ve Arda Güler'in açıklamalarını dinledik. Öncelikle milli takımdaki havadan bahsetmek istiyorum. Elbette ilk iki maçın verdiği bir olumsuzluk var. Ama bunu üzerinden atmak için de bu karşılaşmayı bir fırsat olarak görüyor amilli takımımız. Uluslar Ligi'nde A grubunda kalmanın, yani A Ligi'nde kalmak için yeterli puanları toplayabilecek önümüzde maçlarımız var. İlk iki maçın hayal kırıklığını bugün unutturmak niyetinde milli takımımız. Yani dün Arda Güler de flash röportajda bir reaksiyon maçı olarak gördüklerini ifade etti. Elbette teknik heyetinde bu yönde hazırlıkları var. Birazdan yavaş yavaş o kısma geleceğiz. Hafta içerisinde tabii milli takımda maça gelmeden önce neler yaşandı? Orkun Kökçü sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Emirhan İlkkan ve Yusuf Akçiçek kadroya dahil edilen isimler oldu. Bu süreçte aday kadrolu açıklanırken de şunu gördük. Montella ilk kez bazı isimleri çağırdı. Henüz belki süre bulamadılar. Belki maç sıralarında kadrodan çıkarılacak saydığımız isimler. Yusuf Akçiçek, Emirhan İlkkan, belki İlhan Fakılı, Adil Demirbağ ilk kez çağrıldı. Maç kadrolarında olmasalar bile Montella geniş oyuncu havuzunda bu oyuncuları tutmak, bu oyuncuları değerlendirmek için de bu kamplara, bu atmosfere, bu kadrolara dahil ediyor. Yani bu oyuncular milli takımın havuzunda yer alan, ilerleyen dönemde de çok fazla şey beklediğimiz oyuncular, biraz da böyle bakmak lazım. Elbette maç saati geldiğinde kadrodan bazı isimler eksilmiş olacak. Uğurcan Çakır cezası sebebiyle İtalya karşısında yoktu. Fransa maçında kırmızı kart görmüştü. Uğurcan Çakır kaleye dönüyor. Bugün de kalede başlamasını bekliyorum ben.

0: solda Barış, ileri uçta Kerem şeklinde sıralayabiliriz. Milli takımımızın ilk 11'i bu şekilde. Belçika'ya gelecek olursak, Belçika Fransa karşısında mağlup olduktan, İtalya karşısında kazandıktan sonra Fransa'ya kaybetti. 3 puanı var. Grupta çok daha güçlü konumda ama bugün Emre de bahsetti. Stadyumda çok sayıda Türk taraftar olacak. Bizim beklentimiz taraftarımızın da gücünü arkamıza alarak o maçtan alabileceğimiz en iyi puan ya da puanları alabilmek. Peki Belçika'nın muhtemel 11'i nasıl? Kalede Sene Lammens var. Savunmanın sağında Timothy Castagne, stoper ikilisinde Brandin Mekele ve Nathan Engo ikilisi. Sol bekte Joaquin Saiz. Önlerinde hemen Yuri Tielemans ve Romeo Lavia oynayacak. 4-2-3-1'in ikilisi, orta saha ikilisi Tielemans ve Lavia. Luke Bakio sağda, 10 numara pozisyonunda Kevin De Bruyne, solda Marcel Hotz, ileride de Charles de Ketelare'nin forma giymesini bekliyoruz. Belçika'da tanıdığımız iki tane isim var. Romelu Lukaku ve Beşiktaş forması giyen Trossard. Bu oyuncuların da şans bulmasını, süre almasını bu karşılaşmada bekliyorum. Belki de ilk 11 başlayacak. Mark van Bommel nasıl bir kadroyla çıkacak hep beraber göreceğiz diyelim. Demet, söz tekrar sende.
1: Erdem Akbaş'a da çok teşekkür ediyoruz değerli izleyenler. Ekip arkadaşlarımızdan mücadeleye dair bilgileri aldık. İkisi de aslında dün gerçekleşen basın toplantısına dair bazı önemli detaylardan bahsetti. Biraz hepsine bakalım isterseniz. Sizin için özel olarak hazırladığımız, önemli noktaların altını çizdiğimiz basın toplantısı haberi ekranlara gelsin. Vincenzo Montella ve oyuncularımızdan Arda Güler konuştu.
2: Ma mi ferisce molto di più quando viene attaccato un calciatore.
3: Eleştirileri her türlü kabul edebiliyorum. Çünkü çok çalışkan olduğumu söyleyebilirim. Hani bu konuda, o yüzden eleştiri olduğunda anlayabiliyorum. Sadece beni üzen taraf bazen futbolcularımıza yapılan, egzajere olan eleştiriler. Yani farkında olmamız gerekiyor, bilinçli olmamız gerekiyor onlara eleştiri yaptığımızda. Çünkü bu seviyeye onlar bizleri taşıdı. Dünya Kupası'na onlar bizi götürdü. Avrupa Şampiyonası'nda mesela onlar iyi bir performans gösterdi ve A Ligi'ne de onlarla beraber geldik. O yüzden bazen haksız eleştiriler olduğuna inanıyorum futbolcularımıza karşı. Bir hedef gösterilmesi gerekiyorsa lütfen eleştirilerinizi bana doğru yapabilirsiniz. Ben her türlü hepsini kaldırırım. Sonuçlara odaklanmadan A Ligi'nde göstereceğimiz performanslar önemli bizler için. Hazırlık bakımından bakmak gerekirse. Çünkü A Ligi'ne nasıl geldiğimizi biliyoruz. Eksikliklerden de bahsetmek istemiyorum eksik olan futbolcularımızdan ama bakıyorsunuz bu dönemde son 3-4 yılda 2 Şampiyonlar Ligi finali oynamış futbolcularımızdan bir tanesi yok. Örnek veriyorum, yani onun eksikliği, onun kalitesi tabii ki de hissediliyor. Biliyorsunuz hep elinde bayrağıyla beraber hep bizleri de temsil etti yurt dışında. Kenan'ı söyleyebilirim, Orkun'u söyleyebilirim. Onların da eksikliği çok önemli bu kampta baktığınızda. Ama düşüncelerimizi paylaşırken her zaman dengeli olmamız gerektiğine inanıyorum. Takımımızı çünkü A Ligi'nde alışık olduğunu söyleyemem bu seviyelerde oynarken. O yüzden bu alışkanlığı kazanmamız gerekiyor. Kazanmak için yapıyoruz bu işi ama maçlardan önce futbolcularımıza şu baskıyı oluşturmayalım. Yani her maçı kazanmamız gerekiyor, her maçı kazanmamız gerekiyor. Biz doğru performansları koymamız gerekiyor. Çünkü doğru performansı koyduğumuzda ve futbolcularımız bu bilinçle hareket ettiğinde zaten sonuçları istediğimiz gibi almaya başlayacağız. Galibiyetin 1000 tane babası vardır. Mağlubiyetlerin öksüz olduğunu söyleyebilirim. Beklentileri çok yükselttik. Bunu söyleyebilirim. Yani sonuçlarla birlikte. Ama sonuçlara bakarak normalmiş gibi bakmak da çok aşırıya kaçtığına inanıyorum. Dünya Kupası'nda farklı geçen bir enstantane belki bizimle olan bütün düşünceleri değiştirebilirdi herkesin. Ama maalesef olmadı istediğimiz gibi. Eksiklerimizi sürekli çalışarak gidermeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz ki belirli pozisyonlarda belirli eksikliklerimiz var genel olarak. O yüzden futbolcularımızla beraber her seferinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve birlikte çok çalışarak bu futbolcularla beraber ileriyi görmeye çalışıyoruz. Türk halkının gururunu çok iyi bilirim ve bu bir kusur değildir. Asla, tam tersine bir güçtür. Hani bu gurura sahip olmak. Sadece genel olarak biraz daha dengeli olmamız gerekiyor futbolcularımıza karşı. Hep beraber biraz daha sahip çıkmamız gerekiyor ne olursa olsun. Çünkü futbolda seviyeler mevcuttur. Bu seviyelere alışkanlık kazanmak gerek. Ve özellikle zamanla desteğimizi hiçbir zaman esirgemeden tabii ki de eleştireceğiz. Bunda bir sıkıntı yok.

0: ama dengeli bir şekilde eleştirmemiz gerekiyor. Neleri daha iyi yapabiliriz? Bunu konuşmamız gerekiyor.
1: Eksik olan belki bir şey yoktur. Belki bazı şeyleri yanlış yapmış olabiliriz. Önemli rakiplere karşı oynadık. Galibiyetler bu yüzden gelmedi. Ama tekrardan kenetlenip, çünkü iyi oynarken de beraberiz, kötü oynarken de beraberiz. İnşallah yarın tekrardan birlikte oynayıp, birlikte reaksiyon gösterip o galibiyet serilerine inşallah tekrardan başlayabiliriz. Kaldıramayacağım bir baskı olduğunu düşünmüyorum. Yetenekliyim ve halkımız, takım arkadaşlarım, abilerim bana güveniyor. Ben de aynı zamanda onlara güveniyorum. Yani aslında sadece Arda bir şeyler yapsın değil, hep beraber mücadele ediyoruz. Bazen birimiz daha iyi oynuyor, bazen başka biri daha iyi oynuyor ama hepimiz birbirimize çok inanıyoruz. İnşallah yarın da hep beraber mücadelemizle bunu göstermek istiyoruz. İtalya maçının ilk yarısını çıkardığımız zaman bence Fransa'ya karşı çok net bir mücadele gösterdik. Belki maçı da kazanabildik. Fransa en güçlü ülkelerden biri. O yüzden yani İtalya maçının da ikinci yarısında çok iyi reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum. O yüzden bence biz kendi kalitemizi tamamen ortaya koyabilirsek, takım olarak beraber oynayabilirsek, beraber mücadele edebilirsek, o reaksiyonu gösterebilirsek bence iyi şeyler yapabiliriz. Kendisi dünyanın en iyi oyuncularından biri. Aynı zamanda çok da güzel bir insan. Çok mütevazı. Çok dürüst biri. Sağ içinde ne kadar başarılıysa sağ dışında da o kadar temiz biri. Yani maçtan sonra formalarımızı değiştirdik. Maçı değerlendirdik. Biraz sohbet ettik. O kadar.
2: Rakip takımla devam edelim. Belçika teknik direktörü Van Bommel Türkiye maçının çok önemli olduğunu belirtti. Hollandalı çalıştırıcı Trossard ve Lukaku'nun sağlık durumuyla ilgili de açıklamalarda bulundu.
3: Her maçı kazanmamız gerekiyor ama Türkiye maçı çok önemli. Evimizde oynuyoruz. Kazanırsak 6 puanımız olacak. Türkiye'nin ise grupta puanı yok. Onların son maçlarını tekrar izledim. Sadece ABD'ye karşı kazandılar. Bu maçlarda çok fazla gol şansı yakaladılar. Gole çeviremediler. Ama her seferinde şunu görüyoruz ki çok iyi oyuncuları var. Ancak şu anda bazı önemli oyuncuları kadroda yok. Trossard'ın Avrupa maçlarından kalan bir sakatlığı vardı ama aramıza katıldı. Türkiye'ye karşı oynayacak. Lukaku gibi çok fazla oyuncumuz yok. Lukaku oynadığında 10 topun 8'i gol oluyor. Onunla konuşmak için yakın zamanda İstanbul'a gittim. Durum analizi yaptık. Fenerbahçe'de çok oynamıyor. Uzun dakikalar alamıyor. Ama bu benim için sıkıntı değil. İlerleyen dönemde orada daha iyi performans sergileyecektir. Lukaku Fenerbahçe'de kendisini iyi hissediyor. Birçok takımda oynadı ve her zaman kendi pozisyonu için savaşmak zorunda kaldı.
2: Uluslar A Ligi 2. grupta Jürgen Klopp yönetimindeki Almanya Sırbistan'la karşı karşıya geldi. Bu mücadelenin özet görüntülerine bakalım.
4: Almanya ile Sırbistan Münih'te Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek. Münih'te ilk düdük sesi geliyor. Almanya Sırbistan maçı başlıyor. Keyifli seyirler. Gnabry'e doğru. Gnabry çaprazda. Gnabry vurdu. Asfaltta dışarıda. Sergei Gnabry kaptan olarak çıktı bugün sahaya. Savunmanın arkasına bu koşu. Çaprazda açı dar. Şansını denedi ama sonuç alamıyor. Gnabry pas Florian Wirtz'ten. Thiaw topla çıktı. Thiaw'dan pas. Florian Wirtz. Voltemade aldı topu. Voltemade bıraktı. Gol şansı. Gnabry kaleci. Petrovic. Atak devam edecek. Vuruş geldi Thiaw'dan. Dışarı gitti top. Gnabry üzgün. Karşı karşıya pozisyonda. Geçit vermedi Petrovic. Babic attı çalımı. Pasını aktardı. Anton, o da baskıya çıktı. Şimdi savunmanın arkasına nefis top. Kostiç'le Sırbistan gole gidiyor. Kostiç baktı kaleye. Kostiç çevirdi. Kale ağzında bu gol kaçıyor. Çok büyük bir fırsat. Savunmanın arkasına bir pas. Kostiç arkadaşına bırakmak istedi ama bu fırsat kaçıyor. Nedeljkovic, o da ileri fırlamıştı. Dokunamadı topa Nedeljkovic. Florian Wirtz. Troy baktı içeriye, orta arka bölüme, kafa savunmadan Pavlovic, Wirtz ceza sahasında dar alanda çalım, Wirtz bıraktı direkten döndü, gol şansı, gol!

0: Almanya kapıyı açıyor.
1: 39'lu Almanya Bischoff'la öne geçiyor.
0: Münih'te Jürgen Klopp mutlu. Oyuncular mutlu, taraftarlar mutlu. Bayern Münihli kendi evinde Münih'te Allianz Arena'da Almanya adına perdeyi açıyor. 2. yarıya Almanya başlıyor. Florian Wirtz, Biskov, Biskov'tan Elmalı'ya. Elmalı ceza sahasında sahana çekti. Elmalı vurdu. Çok az farklı dışarı gitti. Sait Elmalı. Biskov, Voltemade. Biskov kaleye baktı, pasa gitti. Şerhant bu pası beklemiyordu. Atak devam edecek. Arka bölüme Voltemade kaçırdı. Voltemade kaçırdı. Çok ama çok net bir şans. Kaçırması atmasından zor. Voltemade dışarı vurdu. Mittelstadt. Mittelstadt pasını aktardı. Wirtz nefis çekti. Wirtz. Florian Wirtz. Harika gol. Florian Wirtz. Atağı başlatanlardan Florian Wirtz. Mittelstadt yine bir iç koridor koşusu. Ceza sahasına birse harika sıyrılıyor. Babiş'ten tam köşeye bırakıyor. Farkı ikiye çıkarıyor. Florian Wirtz. İşte 86 Dünya Kupası'ndan sonra hayatımıza giren Meksika dalgası. Orta kale alanına Anton. Vuruş Kostiç'ten kalecide kaldı Urbik. Troy. Troy'dan iyi orta. Kafa Petrovic. Dönen top. Wirtz çevirdi savunma. Üçüncü golü istiyor Almanya. Son düdük geliyor. Almanya ilk galibiyetine Jürgen Klopp'la Sırbistan karşısında uzanıyor. Almanya 2, Sırbistan 0.
2: Uluslar A Ligi 2. grupta Hollanda Yunanistan deplasmanında 2-0 geriye düşmesine rağmen karşılaşmadan puan almasını bildi.
1: İlk düdükle birlikte Yunanistan-Hollanda mücadelesi başladı. Quinten Timber çekti rakibini, pas sol tarafa, Yunanistan geliyor. Şut pozisyonu, vuruş topu alırdı, gol! Yunanistan öne geçiyor. Ancak yardımcının işareti var. Offside kararı. Uzun gönderdi Çolakis. Masuras vurdu kafayı. Ioannidis ceza alanında. Ioannidis ve gol! 23. dakika. Fotsis Ioannidis de Yunanistan üstünlüğü yakalıyor. Virgil van Dijk üzgün. Gol yeniden ekranda. Çolakis uzun gönderdi. Masuras yükseldi. Kafayla indirdi topu. Ioannidis çekti sağına, uzak köşeye plaseyi yaptı. Çok net bir gol vuruşu. Mart Verbruggen uzandı ama yapabileceği çok fazla bir şey yok. Saliakas. Androtsos'tan pas. Karetsas döndü. Top kaybı yapıyor. Şimdi araya girdi. Ioannidis ceza alanında çevirdi. İçeri topu alardı. 2-0. Giorgos Masuras. 45+2'de Yunanistan farkı 2'ye çıkartıyor. Gol sonrası büyük sevinç var ev sahibi takımda. İlk golün asistini yapmıştı.

0: Giorgos Masuras, Ioannidis çevirdi içeri. Giorgos Masuras, durum 2-0. Joey Ferman yaptı ortayı. Kafa vuruşu Virgil van Dijk'tan. Virgil van Dijk topu alana gönderiyor. Durum şimdi 2-1. Çalakis üzgün. Hollanda farkı 1'e indirdi. Van Dijk böyle vurdu kafayı. Çalakis uzandı ama yetişemiyor topa. Virgil van Dijk'la Hollanda umutlanıyor. Ferman gönderdi ceza alanına. Dumfries çevirdi içeri. Merdink orada. Dumfries araya girdi. Dumfries ve gol. 2-2 oldu durum. 65. dakikada. VAR incelemesi. Pozisyon ekranda. Burada bir offside kontrolü söz konusu oldu ve evet, offside. İnceleme sonrası ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Joey Ferman ortası, kafa vuruşu, boşta kaldı top. Top ağlara gidiyor ama bayrak havada. Ferman yeniden Noah Lang kaldı topu. Noah Lang yaptı ortayı. Zirkse vurdu kafayı. Çalakis golü isim vermiyor. Gravenberg. Noah Lang. Noah Lang'tan orta. Boşta kaldı top ve gol. Tijani Reinders. 2-2. Hollanda maça denge getiriyor. 89. dakikada Reinders sahne alıyor. Durum 2-2. Çok bastırdı, çok yüklendi Hollanda. Beraberlik golünü aradılar. Ne aradıklarını Reinders'le buluyorlar. Somerville topla buluştu ve son düdük geliyor. Yunanistan 2, Hollanda 2 mücadelenin sonucu.
1: Uluslar A Ligi 4. grupta da Portekiz Danimarka deplasmanındaydı. Portekiz bu mücadeleye Cristiano Ronaldo'suz çıktı ve maçı 4 golle kazandı.
2: Kritik maç, lider Portekiz Danimarka deplasmanında Avrupa futbolunun önemli yıldızlarını izleyeceğiz Parkenstad'ında. Değerli futbol severler, Kopenhag'da Parkenstad'ında Danimarka-Portekiz mücadelesi başlıyor. Fernandez verdi pasını. Cancelo. Cancelo çekti, döndü. Rafael Leao. Şimdi aldı Leao. Cancelo önünde. Rafa Leao yaptı ortayı. Arkaya açıldı. Gelişine bir vuruş. Ramos. Ve top direkten dönüyor. İyi bir vuruş yapamadı Ramos. Çıkarken top kaybı. Ceza sahası. Gol pozisyonu ve gol. Cancelo. Gol geliyorum dedi. Ve Cancelo ile 1-0 öne geçiyor Portekiz. Cancelo Ramos'tan aldı pası. Ve topu ağlara çok klas bir aşırtmayla gönderiyor. Cancelo kaptırdı. Darami. Damsgaard döndü geriye. Şut açısı. Kaleye. Çerçeveyi bulamıyor Hulman. Direği adeta sıyırıyor Hulman'ın bu vuruşu. Şimdi Pedro Neto. Ramos önünde. Neto geçti onu. Pedro Neto gidiyor. Neto baktı içeriye. En arkada Leao var. Ona doğru. Rafael Leao. Kontrolü. Kaleye baktı Leao. Rafael Leao ile ikinci gole yaklaştı Portekiz. Hermansen Damsgaard'a iyi pas attı. Damsgaard Højlund'dan koşu var, atmadı. Şimdi yine bir anda çok kalabalık geldi. Sayısal üstünlüğü sağladı Danimarka. Darami verdi pasını. Ceza sahası içi. Damsgaard! Harika bir gol! Enfes bir gol! Danimarka beraberliği yakalıyor. Damsgaard'dan enfes bir plase.

0: atakta, geçişte golü buluyor Danimarka. İşte Damsgaard baktı uzak direğe, harika. Leao verdi pasını, Ramos nefis bir topuk pası. Gonçalo Ramos ceza sahasında gole gidiyor. Ramos! Gol yağmuru ilk yarıda Parken'de. Yani burada zaten o topuk pasıyla bu golü kendisi hazırladı. Sol ayağıyla da bitirdi. Damsgaard. Damsgaard'dan iyi bir pas. Bir penaltı beklentisi, elle oynama beklentisi Danimarka tribünlerinden. Orta ceza sahası içine, en arkaya geçti Andersen orada. Andersen döndü geriye. Şimdi ceza sahası dışı, Hulman çerçeveyi bulamıyor. Maçın hakemine itirazlarını sürdürüyor Danimarkalı oyuncular. Riskli pas, Hermansen kaptırdı. Rafa Leao geçti rakibini. Leao çevirdi içeriye, kaleci Hermansen. Ramos'a gol izni vermedi. Højbjerg çok iyi çıktı baskıdan. Danimarka. Hulman. Damsgaard. Hulman. Şimdi savunma arkasına Højlund. Højlund karşı karşıya. Gole gidiyor. Højlund. Harika bir gol daha. Golcü sahnede. O yüksek şiddetli presi kırdığınız zaman ve arkaya koşu atacak güçlü 9 numaralarınız olduğu zaman işte böyle goller atabiliyorsunuz. Højlund, Hulman, Damsgaard'ın enfes pası ve Højlund'un harika bitiriciliği. 2-2. Bruno Fernandes. Orta ceza sahasına Vitinha. Enfes bir gol. Harika bir servis. Savunma arkasına Vitinha sarktı. Portekiz bir kez daha öne kaçıyor. Portekiz kaçıyor. Danimarka kovalıyor. Oo, çok sert bir hareket. Sarı kart. Ruben Neves Damsgaard'a çok sert bir faul yaptı. Neves, Vitinha. Nefis paslaştı. Harika çıktı hücuma şimdi. Portekiz tehlikeli geliyor. Portekiz gol pozisyonu. Felix ve gol. 4-2. Harika çıktı baskıdan, presten. Arkada geniş alanı buldu. Sayısal üstünlüğü sağladı Portekiz. Ve ilk kez iki farklı öndeler bu akşam. Dalo'nun asisti. Felix'in golü. Savunmanın da orada müdahalesi. Ve maçın hakemi son düdüğünü çalıyor. Danimarka 2, Portekiz 4 maçın sonucu değerli futbol severler.
1: Uluslar A Ligi 4. grupta Galler milli takımı Haaland'lı Norveç'i mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.
2: Galler'de, Cardiff'te, Uluslar Ligi A Ligi 4. grupta Galler'in konuğu Norveç. Stale Solbakken görüntüde Norveç teknik direktörü. Norveç atakta. Dakika 11. Ödegaard'dan pas. Bob. Oscar Bob topu alara gitti. Norveç Oscar Bob'la 11. dakikada öne geçiyor. Norveçli taraftarlar mutlu. Martin Ødegaard. Bob'dan aldığı pasla ilerledi. Araya bıraktı. Oscar Bob. Kaleci Danny Ward'u böyle avlıyor. Norveç kendi sahasından çıkmaya hazırlanıyor. Aursnes pas hatası Galler hatasına dönüştü.

0: Ceza sahasında tehlike, çevrilen top ve ağlara gitti Daniel James. 38'de Galler 1-1'i buluyor. Bu kez ev sahibi taraftarlar seviniyor. Norveç savunmasında çıkarken kaptırılan top Sorba Thomas çeviriyor. Golü atan Daniel James. Cardiff'te skora denge geldi. İlk yarı 1-1 tamamlandı. Görüntüler ikinci yarıdan. Henüz ilk saniyeler ikinci yarıda. Yerde kalan bir isim Galler'de gözler maçın hakeminde ve Hegem kırmızı kart görüyor. Savunma uyudu adeta Norveç'te. James hareketlendi. Hegem'le mücadelesi yerde kaldı James. Alejandro Hernandez kırmızı kartına başvuruyor. İkinci yarının hemen başında Norveç 10 kişi kaldı. Friki Galler kullanacak. Nico Williams topun gerisinde. Nico Williams top ağlara gidiyor. Nefis bir gol Nico Williams'tan. Galler bu şık friki golüyle öne geçiyor. Norveç önce 10 kişi kaldı. Devamında frikikte golü atıyor Nico Williams. 10 kişi Norveç beraberlik arıyor. Orta geldi. Kafa vuruşu Haaland'dan kalecide kaldı. Danny Ward. Uluslar Ligi'nin en golcü ismi Erling Haaland. Kafayı vurdu ama top Ward'un üzerine gitti. Dakika 87. Hata geldi Galler'de. Norveç etkili geldi. Vuruş dışarıya gitti. Larsen'in şutu. Az farkla dışarıya çıktı top. Kaleci Danny Ward'dan atı. Larsen maçı bulur bulmaz vurdu ama isabeti bulamadı. Maçta artık son anlar. Bu ataktan da Norveç sonuç alamıyor. Alejandro Hernandez'den son düdük geliyor. Galler Norveç'i sahasında 2-1 ile geçiyor.
1: Uluslar B Ligi 3. grupta İrlanda ile Avusturya karşı karşıya geldi. Mücadelede toplam 4 gol izledik ama kazanan çıkmadı.
0: Uluslar Ligi B Ligi 3. grupta Dublin'de Aviva Stadyumunda İrlanda Cumhuriyeti ile Avusturya karşılaşıyor. Heimir Hallgrímsson İrlanda teknik direktörü ekranda. Dakika 12. Troy Parrott topu aldı. Parrott aradan nefis çıktı. Bir çalım daha Troy Parrott'tan harika bir gol. İrlanda'nın golcüsü iş başında Troy Parrott. Savunma oyuncularını çalıma dizdi. Sonrasında gol vuruşunu yaptı. İrlanda 12'de öne geçiyor. Solo bir performans. Çok şık bir gol Troy Parrott'tan. İlk yarıda son bölümler. İkinci golü arıyor İrlanda Cumhuriyeti. Gelişine bir vuruş. Yerde kalan bir isim gözler maçın hakeminde ve karar penaltı. Ellert Lindout maçın Hollandalı hakemi beyaz noktayı gösterdi. Manning yerde kalmıştı karar penaltı. Parrott topun gerisinde. Troy Parrott ve 2-0. Kaleci Vegele ile topu ayrı nokta.

0: noktalara yolluyor Troy Parrott. İrlanda Parrott'ın golleriyle 2-0'ı buluyor. Görüntüler ikinci yarıdan. İrlanda'da top kaybı. Etkili geldi Avusturya. Pras vuruyor, top ağlara gitti. Alexander Pras'la 71'de Avusturya farkı 1'e indiriyor. Pras'ın vuruşunda top ağlarda. Ancak bayrak da havaya kalkıyor. Gol inceleme altında, var odasında Hollandalı Jeroen Manschot var. Manschot uyarı yapıyor. Lindout golü veriyor. Pras'ın golüyle fark 1'e iniyor. Dakika 77, free kick kullanıyor Avusturya. Gregoriç vurdu, topu ağlara gitti. Gregoriç free kick'ten atıyor golü. 2-0'dan geri dönüyor Avusturya. Kaleci Keller bu vuruşu beklemiyordu. Gregoriç ağları böyle buluyor. İrlanda yeniden öne geçmek istiyor. Ceza sahasında tehlike. Kaleci Vigele müthiş çıkardı. Oşi vurdu, izin vermedi gole Vigele. Maçta duraklama anları 90+2. Etkili orta, top boşta kaldı, vuruş geldi, dışarı gitti. Sonuç alamadı İrlanda Ryan Manning'le. Son düdük sesi geliyor. İrlanda Cumhuriyeti ile Avusturya Dublin'de 2-2 berabere kalıyor.
1: Uluslar B Ligi'nde bu akşam Bosna Hersek ile İsveç milli takımları karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21.45'te başlayacak ve Apar ekranlarından da futbol severlerle buluşacak. Fenerbahçe'nin eski yıldızı Edin Dzeko Bosna Hersek forması giyiyor biliyorsunuz. Ve onun da milli takımdaki son mücadelesi olacak.
2: UEFA Uluslar B Ligi 4. grupta liderlik mücadelesi Apar'da yaşanacak.
3: Yeniden Zeneli. Baktı içeriye, kesti. Kafa vuruşu ve gol! Erken golle öne geçiyor İsveç.
2: 3. haftaya 6 puanla kayıpsız ve lider giren İsveç, yerini korumak için Zenitsa'da Bosna Hersek'e konuk oluyor. Bir beraberlik ve bir galibiyet aldığı grupta 4 puan alan Bosna, rakibini yenerek tahtı devralmak istiyor. Sergey Barbarez yönetimindeki Balkan temsilcisi Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Polonya ile Varşova'da berabere kalmıştı. İkinci maçında Romanya'ya konuk olan Sarı Lacivertliler ilk yarısında 3 gol bulduğu maçı 4-2 kazanarak moral toplamıştı. Boşnak futbolunun yıldız ismi Fenerbahçe'nin eski golcüsü Edin Dzeko bu maçla birlikte milli takım kariyerini noktalayacak. İlk iki maçını evinde oynayan İsveç ise Romanya'yı 2-1, Polonya'yı 3-1 mağlup etmişti. İskandinavya temsilcisinde Gyökeres ve Isak gibi iki süper yıldızın yanı sıra Lindelöf, Yasin Ayari gibi isimler de dikkat çekiyor.
3: İsveç'in 3. korneri, paslaşarak kullandılar. Ayari kaleye baktı. Ayari! Yasin Ayari!
2: Ukraynalı hakem Oleksiy Derevinski'nin yöneteceği karşılaşma 21.45'te başlayacak. Liderlik çekişmesine sahne olacak mücadele Apar'dan naklen yayınlanacak.
1: Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Nihat Özbağ stat projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özbağ yaklaşık 1 milyon dolarlık kısmını ben karşılayacağım dedi.
4: Mali Genel Kurulu'da konuşmam da bütün stadın maliyetini ben karşılayacağım gibi bir algı oluştu. Bunu düzeltmek istiyorum. Şimdi şöyle, benim bahsetmek istediğim bedel mimari, statik ve betonarme projelerinin tamamı, yani bir tahmini, takribi 1 milyon dolarlık kısmını ben karşılayacağım. Bunu orada belirtmiştim. Tekrar burada belirtmek istiyorum. 50 milyon euro olan bedel bu stadımızın inşaat maliyetidir. Bu maliyeti tamamen localardan, kombine satışlarımızdan ve sponsor sayesinde tamamen kulüp tarafından karşılanacaktır. Dolayısıyla benim bununla ilgili bir herhangi bir beyanatım olmamıştır. Orada da bahsettiğim gibi. Netice itibariyle mimari, betonarme, statik projeleri tamamını ben karşılayacağım. İnşaatın maliyetini tamamen bahsettiğim gibi kulüp tarafından karşılanacaktır. Ben her zaman kulübe destek vermekten onur duymaktayım. Kongrede biliyorsunuz biz bu projeyi tanıttık. Başkanımız Aziz Yıldırım stadımızın yeterli olmadığını, kapasitesinin düşük olduğunu, akustiğinin iyi olmadığını, bunu düzeltmemiz gerektiğini söyledi. Böyle bir proje geliştirdik. Bunu da kongremizde sunduk. Büyük beğeni topladı ve kongrede kazandıktan sonra kapasite artış projemizi, stadımızın büyütülmesi işine başladık. Şu anda projeler bitti. Bu projeler onay safhasında. İnşallah onaylandıktan sonra kısa bir sürede, muhtemelen Kasım ayının ortasında inşaata başlayacağız. Bitmesi de tahmini 12 ay bir süre, iş programına göre, aldığımız teknik bilgilere göre 12 ayda biteceğini bize bahseder.
1: Beşiktaş Kulübü'nde ise hafta sonu yoğun geçecek. Yarın idari ve mali genel kurul toplantısı var. Pazar günü ise seçime ayrıldı.
2: Beşiktaş Kulübü Ekim ayının ilk hafta sonunu yoğun genel kurul gündemleriyle geçirecek. Siyah beyazlı kulüpte ilk olarak olağan idari ve mali genel kurul toplantısı yapılacak. Pazar günü de mevcut başkan Serdal Adalı'nın tek aday olarak gireceği seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecek. Haliç Kongre Merkezi Haliç Blok Auditorium'unda yapılacak olağan idari ve mali genel kurulda Beşiktaş Kulübü'nün 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 tarihleri arasındaki dönemi idari ve mali yönden İbra'ya sunulacak. Aynı zamanda 1 Haziran 2026, 31 Mayıs 2027 mali yılı konsolide bütçesi görüşülüp oylanacak. Siyah beyazlı kongre üyeleri sandık başına pazar günü gidecek. Seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak ve saat 10'da başlayacak. Başkan Serdal Adalı'nın olağanüstü seçim kararı almasının ardından tek başına gireceği seçimde siyah beyazlı kongre üyeleri Adalı'nın oluşturduğu yeni yönetim listesini oylayacak. Adalı'nın yeni listesi şöyle. Asıl üyeler: Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarı Mermer, Arslan Küçük Emre. Yedek üyeler: Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin.
1: Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği'nin yönetim kurulu üyelerinin seçilmesinin Türk futbolu ve sarı kırmızılı kulüp açısından oldukça önemli olduğunu söyledi.
5: Galatasaray'ın görüntüsü bizim beklediğimizden değil mi de, yani çok farklı bir boyutta Galatasaray. Özellikle Cefer'inle sohbet etme fırsatı buldum. Kendisini ifade etti. Galatasaray futbola çok büyük yatırım yapıyor. Ve Sitaş da bizden bahsediyor. Nasıl öyle Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğu konusunda herkese, etraftaki insanlara söylemlerde bulunuyor. Bu beni ziyadesiyle memnun etti. Orada güzel bir genel kurul geçti. Yani seçim esnasında üyelerin oy birliğiyle seçmeleri de ayrıca gurur verici bir husus. Dolayısıyla ben bu yöndeki Galatasaray'ın çalışmaları Galatasaray camiasına hayırlı olsun diyorum. Ve Galatasaray'ı daha da yukarılara taşımak için başkan olarak elimden geleni yapacağım. Şampiyonlar Ligi'ndeki gelirlerin dağıtımı çok önemli. Birkaç tane husus var orada bizim de müdahil olacağımız, bizim de görüşümüzü söyleyeceğimiz birkaç husus var. Fakat bunlardan en önemlisi bu Şampiyonlar Ligi'ndeki gelirlerin dağıtımı söz konusu. Tabii Avrupa Kulüpler Birliği, Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği'nin asıl amacı yani Avrupa'daki futbolun, Avrupa futbolunun sürdürülebilir olması, hem finansal açıdan bu yönde de çok iyi çalışmaları var. Hem de performans açısından şekillendirmesini yapan bir kurum. Dolayısıyla orada olmakla biz de Galatasaray olarak Avrupa futbolunun nereye gittiğini. Çünkü bizim dikkat ederseniz UEFA'nın yayınladığı bir liste vardı geçen seneki Şampiyonlar Ligi'ne katıldığımız zaman. Orada katılan kulüpler içinde son 16'ya kaldık. Son 16'da 15. sıradayız. Demek ki bizim Galatasaray'ı daha da büyütmeye ihtiyacımız var.
1: Formula 1'de heyecan Bahreyn Grand Prix'si ile devam edecek. Bu yarış öncesinde pilotlar klasmanında zirvede Kimi Antonelli yer alıyor.
2: Formula 1'de heyecan sezonun 16. yarışıyla devam edecek. Bahreyn Grand Prix'si bölgede yaşanan savaş sebebiyle oluşan güvenlik endişeleri sonucu Malezya'ya alındı. Sezonun 16. yarışına 5,5 kilometre uzunluğundaki uluslararası Sepang pisti ev sahipliği yapacak. Bahreyn Grand Prix'sinde sıralama turları Türkiye saatiyle 11'de başlayacak. 56 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarıştaysa start pazar günü saat 10'da verilecek. Bu sezon geride kalan yarışlarda Mercedes pilotu Kimi Antonelli 8 zafer elde etti. Antonelli'nin takım arkadaşı George Russell 3, McLaren'dan Lando Norris 2 kez podyumun en üst basamağına çıktı. Ferrari pilotları Lewis Hamilton ve Charles Leclerc ise birer yarış galibiyeti yaşadı. Pilotlar klasmanında Kimi Antonelli 302 puanla ikinci George Russell'ın 66 puan önünde ilk sırada bulunuyor.

0: Takımlar klasmanındaysa Mercedes en yakın rakibi Ferrari'nin 160 puan önünde 538 puanla zirvede yer alıyor.
1: Temsilcimiz Anadolu Efes Euroleague'de 3. hafta karşılaşmasında Kızıl Yıldız'a mağlup oldu. Gecenin şokuysa Mike James'in sakatlığıydı.
0: Euroleague'de çift maç haftası 4 karşılaşmayla devam etti. Temsilcimiz Anadolu Efes, Sırbistan'ın Kızıl Yıldız ekibine konuk oldu. Karşılaşma baştan sona dengeli geçerken son anları daha iyi oynayan ev sahibi ekip parkeden 77-72 galip ayrıldı. Bu sonuçla Anadolu Efes normal sezondaki ikinci mağlubiyetini aldı. Mağlubiyetten daha çok lacivert beyazlılarda yıldız oyuncu Mike James'in sakatlığı büyük üzüntüye neden oldu. Euroleague'de tüm zamanların en skorer ismi 3. çeyreğin bitimine 2 dakika 40 saniye kala herhangi bir temas olmaksızın yere yığıldı. Maça devam edemeyen James'in uzun süre parkelerden uzak kalması bekleniyor. Gecenin hatta belki de haftanın sürprizi İtalya'da yaşandı. Koç Alex Mumru'nun Virtus Bolonya'sı çekişmeli geçen mücadelede son şampiyon Olympiakos'u son saniye basketiyle 96-94 devirmeyi bildi. İtalyan ekibinde Marcus Carr 22 sayı 10 asist, Aliu Diarra ise 18 sayı 14 reboundla double-double yaparak karşılaşmada öne çıkan isimler oldu. Virtus Bologna bu sezonki ilk galibiyetini alırken Yorgos Bartzokas'ın ekibi ise ilk kez yenildi.

0: Ya da Hapoel Tel Aviv'e konuk oldu. İspanyol ekibi savunmada zor anlar yaşadığı mücadelede rakibine 102-98 mağlup oldu. Ve bu sezonki 3. yenilgisini alarak tarihinin en kötü sezon başlangıcına imza attı. Real Madrid'de Edi Tavares'in 14 sayı 13 rebound, Theo Maledon'un ise 26 sayı 7 asisti galibiyet için yeterli olmadı. Gecenin kapanışı Fransa'da gerçekleşti. Paris Basket sadece iki oyuncusunun çifthaneye çıktığı mücadelede Litvanya ekibi Žalgiris'i 82-78 mağlup etti. Fransız temsilcisi bu sonuçla ilk galibiyetini alırken Žalgiris ise ikinci yenilgisini yaşadı.
1: Gün ortası bülteninin sonuna geldik, noktalıyoruz. Hoşçakalın.
2: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
3: Ben Münce Usaybiyalı olacağım.
4: Ben Dijital Arkeolog.
5: Ben iklim mühendisi olacağım.
6: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından.

0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
1: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: A-Spor Radyo. Reklam.
1: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bize huzur lazım.
0: Reklam. A-Spor Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
8: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
9: Türkiye'nin Ağustos ayı dış ticaret verileri açıklandı. İhracat %8,1 artarak 23,47 milyar dolara, ithalat %10,5 yükselerek 28,71 milyar dolara çıktı. Dış ticaret açığı da %22,3 artışla 5,24 milyar dolara yükseldi.
8: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Spor ekranlarından herkese merhabalar. Spor gündemiyle karşınızdayız. Ahmet Akçam ve Zeki Uzundurukan'la beraber gündeme dair değerlendirmelerde bulunacağız. Amili futbol takımımızın Belçika'yla deplasmanda oynayacağı bir karşılaşma var. Bu maça tabii ki odaklanacağımızı ifade etmek isterim. Zeki Uzundurukan, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: İyi yayınlar olsun. Hemen milli takımla bir başlangıç yapalım. İlerleyen dakikalarda bu arada bağlantılarımız da olacak sevgili seyirciler. Hem milli takımımızın kamp yaptığı otele gideceğiz hem de stadyuma uzanacağız. Az sonra bu bağlantıları gerçekleştireceğiz. İlk iki maç bize beklediklerimizi vermedi. Fransa mücadelesi belki oyun olarak kötü değildi ama netice alamadık. İtalya maçı ise gerçek anlamda bir faciaydı. Şimdi rakip Belçika. İlk iki umutlarımızı sürdürebilmemiz adına mümkünse kazanmamız gerekiyor. Kaybetmek grupta son sıradan son 3 maç kala bile çıkamayabileceğimiz anlamını taşır. O yüzden son derece kritik ve kaderimiz açısından belirleyici bir 90 dakika bizi bekliyor. Hocam sözünüzü kesebilirim az sonra, bağlantılarım olabilir. Ama bir küçük başlangıç yapmak gerekir. Negatif bir hava var, bu kesin. Bunu dağıtmak adına ne yapmamız gerekiyor?
2: Önce o negatif havayı oluşturmamak lazım. Biz maalesef aynı hataları yapmakta ısrar ediyoruz.
0: O zaman şimdi, ben de negatif hava var sözümü geri alayım mı?
2: Ama doğrusu negatif bir hava, negatif bir hava var. Yani evet. Ben de bugünkü maç için çok pozitif düşünmüyorum. Yani maçın favorisi Belçika. Bizim zaten bu durumları yaşamamak için gerçekleri konuşuyor olmamız lazım. Biz birçok konuda şu an için, bugün için, bugün yapılacak bir maçta Belçika'nın gerisindeyiz. Tabii benim bütün bu anlatmaya çalıştığım bizim ısrarla senelerdir yaptığımız hataların toplamı. O yüzden belirli eksiklerle giriyoruz bütün milli maçlara. Ama maç günü geldiyse de ne kadar eksiğim varsa da bunlar mazeret değildir. Her şeyden önce milli takımımızın teknik direktörü Montella Hoca'nın çok doğru kadro seçimiyle ki genel kadro belli oldu ama bunların içinden hala bugün maç kadrosunu eğer doğru seçer, doğru stratejiyle onları oynatırlarsa bizim bugünkü maçtan puan alma, hatta puanlar alma şansımız da var, çok küçük de olsa. Biz bugün bunun peşinde koşalım. Yani hocadan yarışmacılık özelliklerini bekleyelim. Şu ana kadar o konuda da ben hocadan fazla umut alamadım.

0: Bakalım bugün inşallah beni de sürpriz diyebileceğim bir şekilde yanıltır ve her şeyi doğru yaparak takımımızı sahaya o şekilde sürer. Ama hocanın söylediği bir gerçek de şu: biz 3 günde bir maç oynayamıyoruz dedi. Şimdi 2 maçta da oynayan çok sayıda futbolcumuz var. 3 günde bir 3. maça çıkacaklar. Temenni ediyorum ki bizim Avrupa'dan hep geride olduğumuz o fiziksel eksiklerimiz bugün bize bir dezavantaj olarak yansımaz. Eğer bireysel futbolcu kalitesine kalacaksa iş, onlarla baş edebilecek kalitede fazla değil. Birkaç tane oyuncumuz var. O yüzden biz tamamıyla benim sürpriz nitelendirebileceğim o pozitif sonucun gelmesini bekleyeceğiz. Ama ondan önce bizim ileriye dönük artık biz doğruları yapıyoruz mesajını sahada vermemiz lazım. Bu verildiği takdirde benim için skorun çok bir önemi olmayacak.
1: Yani şöyle söyleyeyim, biz iyimser olalım, tamam, karamsar olmayalım. Ama Montella bir defa iyimser değil, karamsar, takımına güvenmiyor, kendine güvenmiyor. İtalya maçında bunu basın toplantısında çok güzel ortaya koydu hoca. Şunu söyledi: A ligine çıkan 4 takımdan 3'ü B ligine düşüyor. Hani şunu da ifade, yolunu yaptı aslında. Yani biz A ligine geldik ama A liginde kalıcı olamayacağız.
2: Gideceğiz mi?
1: Gideceğiz deme yolunu yaptı, onu söyleyeyim.
0: Bir
1: yani,
0: cümle daha ilave edeyim mi? Evet. Destek açısından. Daha önceki toplantıda da biz B ligine düşersek bana kızmazlar demişti. Tabii. Onu da söyleyeyim.
1: Yani öyle C liginden geldik. İşte ben, evet, 24 yıl sonra sizi Dünya Kupası'na götür. Bir sürü şeyler söylüyor. Haiti de vardı. Sonuçta Haiti ile birlikte başarısızlıkta Dünya Kupası'nda da tarihi yazdık. O ayrı konu ama şunu gördüm. Hani tribünden maç izleyince pek çok şey görebiliyor insanlar. Çok aslında bazı detayları kaçırıyoruz. Hocanın önünde maçta gelişen çok dramatik bir olay vardı. Can Uzun ve Eren Elmalı. Orası koridor oldu. Hocanın önünde oluyor hadise. Hoca Can Uzun'a şunu söylemiyor: ya biraz yardım et. Eren mahvoldu. Yani adamını kaçırıyor ki 3. golü öyle yedik zaten. 2. golü yine Zeki'nin hatasından, ki Zeki Mbappe'yi kaçırmıştı Fransa maçında. Yine Zeki'nin hatasından gol yemiştik. Yani hoca bir defa takıma ya hakim değil ya da her şeyi olu akışına bırakmış. Onu söyleyeyim. Akışına bırakmış, müdahale etmiyor. Mesela Arda Güler'i biz Real Madrid'de izlerken Arda Güler çok hızlı düşünüp pas veriyor. Çok fazla ayağında topu da tutmuyor. Evet, top sürüyor ama bizde Fransa maçı ve İtalya maçına bakın, Arda Güler yine hadi tamam hızlı top sürüyor. Fakat ayağından topu çıkarmıyor. Çok çalım atıp debeleniyor. Yani kafasını kaldırdığında herkes hani sütre gerisi derler de, oyuncular bana Arda Güler pas atmasın der gibi kaçıyorlar. Yani sorumluluk almaktan kaçıyorlar. Hoca o konuda da bence maç içinde oyunculara çok talimat vermiyor kenardan. Onu gördüm. Yani o dramatik yenilgiyi film gibi izledi. Bir de Mancini'ye de bir parantez açmak lazım. Aslında ikinci yarıda hani fark olacağını anladı. Yani Türkiye'yi farklı yeneceklerini anladı aslında Mancini. Montella'ya olan saygısından, eski takım arkadaşına olan saygısından takımı geriye çekti. Hani idare edin, gol yemeyin ama çok ileri gitmeyin. Hani bizim üzerimize gelmediler. Hani bir 4. gol var, o da Altay'ın facia hatasından. Direkten dönen top yönünden geçiyor, alabilir topu. Orada da akıl tutulması yaşadı. Şunu söyleyeceğim. Ben İtalya maçında, ki Galatasaray'da en çok eleştirilen Barış Alper Yılmaz'ın yürekli oyun oynadığını, tek hezimete, yenilgiye baş kaldıran oyuncunun Barış Alper Yılmaz olduğunu gördüm.
2: Canım, bir bağlantı yapalım mı?
1: Tamam, olur.
2: Konuşuruz. Hem tabii İtalya konuşalım, mücadelesini değerlendiririz.
1: Çok.
2: Evet, bir vakit sıkıntımız yok.
1: Evet.
2: Limitsiz bir zamanımız var neredeyse. A milli takım kampında Erdem Akbaş var. Stadyumda Emre Kaptan bizi bekliyor. Önce milli takım kampına mı gidelim? Arkadaşlarıma sorayım. Evet, milli takımın kamp yaptığı noktaya gidiyoruz. Sözü Erdem Akbaş'a bırakıyorum.

0: kalan maçları da düşünürsek Uluslar Ligi A kategorisinde, A liginde devam edebilecek için yeterli puanları toplayabileceğimiz önümüzde çok daha fazla maçlar var. Yani geçmişi geride bırakan ama önündeki maçlara odaklanan bir oyuncu grubu var. Tabii bunu ne kadar saha üzerinde sağlayabiliriz, bunu 90 dakika düdüğü çaldığında göreceğiz. Uğurcan Çakır cezası sebebiyle İtalya karşısında yoktu. Bu maçla beraber kaleye dönüyor. İtalya maçında kaleci konusunda elbette şanssız pozisyonlar yaşadık. Ama Uğurcan Çakır'ın dönüşüyle elbette Altay Bayındır ve Muhammed Şengezer, diğer kalecileri de Okan Koç'a da haksızlık olmasın ama bazen kaleci şansı da gerekiyor oyunculara. Altay Bayındır şanssız bir gece geçirmişti İtalya yönünde. Uğurcan kaleye dönecek. Orkun Kökçü kadrodan çıkarıldı. Yusuf Akçiçek ve Emirhan İlkan kadroya eklenen isimler oldu. Bu isimler kadroya eklendi. Montella geniş havuzda bu isimleri görmek istiyor ama maç kadrosu açıklandığında belki bazı oyuncuları göremeyeceğiz. Yani ilk kez milli takıma çağrılan Adil Demirbağ, İlhan Fakalı gibi isimleri bu süreçte göremedik. Belki bu maçta da kadroda göremeyeceğiz ama bu demek değil ki bu oyuncular milli takımın oyuncu havuzunda değil. Montella tüm oyuncuları değerlendirmek istiyor. En hazır olanı kadroya verdiğini her seferinde ifade ediyor. Milli takımımızdaki son gelişmeler bu şekilde. Belçika ise Mark Van Bommel yönetiminde teknik direktör değişikliğine gitti. Mark Van Bommel yönetiminde Uluslar Ligi'ne başladı. Fransa'ya mağlup, İtalya'ya karşı galipti. 3 puanı var. İyi bir durumda Belçika. Bir yapılanmaya gitti. Mark Van Bommel'le beraber kabuk değiştiriyor. Bu kabuk değiştirme sürecinde de olabildiği kadar en fazla puanı toplama niyetinde Belçika ekibi. Ev sahibinin kadrosundan başlayalım. Devamında da milli takımımıza geçelim. Kalede Lamens'i bekliyoruz. Savunmanın sayında Timothy Castagne, stoper ikilisinde Brandon Mekele, hemen yanında Nathan Engoy. Sol bekte ise Joaquin Saiz'i beklediğimizi söyleyelim. Önlerinde Yuri Tielemans ve Lavia ikilisi, sağ kanatta Luke Bakio, 10 numara pozisyonda Kevin De Bruyne, sol kanatta Marcelos, ileri uçta ise Charles de Ketelare'nin forma giymesini bekliyoruz. Milli takımımızın 11'i ise kalede Uğurcan, üçlü savunmanın sağında Zeki, hemen yanında Meriç, sol stoperde Abdülkerim. Dörtlü orta sağ olarak adlandıracağım burayı. Sağda Oğuz, kanat beki, solda Ferdi, sol kanat beki, hemen yanında Bartu, İsmail ikilisi, sağ kanatta ileri uçta Arda Güler, sol kanatta Barış Alper, ön bölgede de Kerem Aktürkoğlu'nu beklediğimizi söyleyelim. Milli takımın 11'i de, muhtemel 11'i de bu şekilde diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
1: Stadyuma gideceğiz şimdi, Emre Kaplan bizi bekliyor. Emre, söz sende.
2: Kerem, teşekkürler. Belçika'dan, Liège'den bu akşam milli takımımızın Uluslar Ligi 3. maçında sahada olacağı Maurice Dufresne Stadyumundan mutlu günler, yayınlar dileyelim. Güzel bir hava var. Belçika'da Erdem takımla ilgili durumu milli takımımızın içinde bulundu. Hem ruh halini hem de oyuncularımızın mevcut durumlarını aktarmaya çalıştı. Ben de burada stattaki atmosferle ilgili, şehirde maçın nasıl yaşandığı ile ilgili bilgileri aktarmaya gayret edeceğim. Öncelikle burası yaklaşık 30 bin kapasiteli eski bir stadyum, tarihi bir stadyum. Standard Liège'in maçlarını oynadığı stadyum burası. Bugün büyük oranda Türk taraftarlarla dolu olacağını söyleyelim. Geldiğimizden beri konuşulan konu bu. Türk taraftarlar, Türk vatandaşları burada uzun süredir zaten yerleşik olarak yaşıyorlar. Ciddi bir nüfus var ve stadyuma da sirayet etmesini bekliyoruz. Sadece tabii ki Liège'de yaşayan, Belçika'da yaşayan vatandaşlarımız değil, Avrupa'nın farklı noktalarından da bu maçta milli takımımıza destek olmak için taraftarlar yerlerini alacaklar. Yani bize söylenen 25 bine yakın Türk'ün olacağı ama biz yine de temkinli olalım. Sadece sayısal anlamda bizim taraftarlarımızın burada daha fazla olacağını söyleyelim. Güzel bir hava olduğundan bahsettik. Yaklaşık 20 derecelik bir hava sıcaklığı var Liège'de şu anda. Maç saatinde de çok fazla değişiklik beklenmiyor. 14-15 derece civarında bir hava sıcaklığında mücadelenin oynanacağını söyleyelim. Çok çok güzel bir zemin var. Dünden beri stadyumu biraz gezme, inceleme fırsatımız oldu. Gerçekten zemin çok iyi durumda. Futbol oynamaya çok müsait. Hatta bizim bile zaman zaman burada böyle biraz canımız çekiyor sahaya çıkmayı, o kadar güzel bir zeminin olduğunu söyleyelim. Milli takımımız iki maçta iki mağlubiyetle başlamıştı. Fransa karşısında aslında hayal kırıklığı yaşanan Dünya Kupası performansından sonra bir reaksiyon gördük fakat sonuca dönmedi. O puanı alamadık. İtalya karşısındaysa erken dağıldık diyebiliriz. İlk 30 dakikada yenilen gollere

0: fazla karşılık veremedik. Dün Arda Güler reaksiyondan bahsetti. Vincenzo Montella hem İtalya maçı sonrası hem dün sevgili Erdem'le yaptığı röportajda yine bir planları olduğundan bahsetti. 3 günde bir maç oynamanın zorluğundan ve rakiplerin de seviyesini dahil ettiğimizde yaşadığımız süreci bu şekilde açıkladı Vincenzo Montella. Umuyoruz ki bugün ilk puanlarımızı Belçika'da Liège deplasmanında alabiliriz. Biz de güzel haberlerle yine izleyicilerimize buradan bu güzel haberleri paylaşabiliriz diyelim. Şimdilik son durum bu şekilde. Stadyumda hazırlıklar tamamlanmış vaziyette iki takımı bekliyor Maurice Dufresne Stadyumu. Biz de gün boyunca konuklarımızla birlikte buradaki durumu aktaracağız diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Emre Kaplan stadyumdan bildirdi. Belçika-Türkiye mücadelesi öncesi değerlendirmelerimizi yapıyoruz. İtalya karşılaşmasından bugüne neler taşıdık? Zeki Uzundurukan aslında biraz bunun üstüne konuşurken bağlantılara gitmiştik. Ne taşıdık? Nasıl geldik buraya?
2: Yani bir defa İtalya maçı son yıllarda izlediğim en kötü milli takımdı. Yani 27. dakikada 3-0 oldu skor ama biz ya Bursa'daki gerçekten çok acayip bir futbol şehri. Texas tribünlerine de hayran kalmamak işten değil. Maç öncesinden bahsediyorum. Maç öncesinde yani stadı öyle güzel, stadı öyle bir hakimler ki işaretlerle birlikte telepatik bir şekilde o marşları, milli takımla ilgili çalınan marşlar, müzikler. Yani içimden dedim ki ölmek üzere olan bir insanı bile dedim diriltir, ayağa kaldırır. O derece müthiş bir atmosfer var. Dedim herhalde biz İtalya'yı parçalayacağız bugün. O derece her şey lehimize. Gel gör ki İtalya'ya biz maçın başında İtalya'nın böylesine önemli bir deplasmana geldiğini hissettiremedik. Tribündeki taraftar sahadaki oyunculardan daha çok istedi, daha çok yoruldu, daha çok mücadele etti 3-0'a kadar. Hatta Barış Alper'in o attığı golden sonra bile tribün kendine geldi tekrar. Acaba maçı çevirebilir miyiz diye yine coştu. Her şeyi yaptı, onu söyleyelim. Ama son derece pısırık oynayan, hani bu kelimeleri sevmiyorum ama öyle yani. Üst üste 2-3 pas yapamayan, Arda Güler'in dışında çok pas olayına alvere girmeyen, sorumluluk almaktan kaçan bir milli takım vardı. Yani bu kadar teslimiyetçi bir ruh olur mu? Ya maça İtalya ön alan presiyle başlıyor maça. Bu kadar bizim arkamızda bir ordu var. Ya 86 milyon Türk halkı var. Müthiş bir stat var. Bir baskı yap rakibe. Yani sen deplasmandasın. Biz seni yeneceğiz. Tedirginliği yaşat. Bunu yaşatamadık. Dediğim gibi o gollere de yani çıkıp da bir oyuncu ki Hakan Çalhanoğlu olsaydı belki bunları iyi yapıyordu çünkü. Ya arkadaşlar hani sakin olalım ama bak gol attılar bize. Toparlanalım. Hemen cevap verelim. Hani reaksiyon kelimesini kullanmayacağım. Bir güç gösterisinde de biz bulunalım. Yani bir tribünlerle birlikte biz de coşalım. İtalya'ya gününü gösterelim. Ayağa kalkın arkadaşlar. Biz çılgın Türkler zor olanı severiz. Geri dönüşlerin takımıyız. Bir takım böyle motivasyon konuşmalarını takım içinde de yapabilirlerdi. Takım içinde oyuncular birbirleriyle hiç konuşmadılar bir defa. Hiç kimse kimseyle konuşmuyor saha içinde. Yani bir ara şeyi gördüm. Altay'a sitem edenler vardı. Ya hepsini de kardeşim içeri aldın der gibi böyle. Ya sonuçta kaleci yer kardeşim. Sen biraz bek gibi dik duracak. Savunma hata yapmayacak. Adam adam oynayacak. Hiçbir şey yapmadık. İtalya'nın işini biz o maçta çok kolaylaştırdık. Bugün dilerim ki maçı tekrar izleyip analiz etmişlerdir. Hani yürekli bir oyun istiyoruz. Biz A Ligi'nde zaten bu tempomuzla bu yüreksiz oyunla biz A Ligi'ne veda ederiz. Öyle görünüyor. İnşallah yanılırım ama bugün göreceğiz. Yani bugün biz iyi oyun. Fransa maçında oynadık bu oyunu. Oynayabiliyoruz. İstersek oynarız. Ama İtalya maçında galibiyet beklerken en kötü oyunumuzu oynadık. Bugün ki Belçika bu

0: İtalya'yı paramparça etmişti Donnarumma olmasaydı. İlk yarıda daha. Böyle bir takım, bu takıma karşı yine silahları oynuyor. Van Bommel oynatıyor. Yani muhtemel kadroda da gördüm oynayan oyuncuları. Yine o maçta iyi oynayan oyuncuları sahaya sürecek. İşimiz çok zor. Evet, Türk taraftarlar olacak. Yine deplasmanda gibi hissetmeyeceğiz belki.
1: Emre kendimizi. 25 bin Türk taraftar 25 olabilir.
0: Zaten 30 bin kişi.
2: Nasıl
0: olacak bilmiyorum ben. Yani olabilir. Belki de olabilir. Yani taraftar her maç, Türk taraftarlar her maç bir çılgınlık üretiyorlar. Dağ gibi milli takımın arkasında duruyorlar ama bizim de hakkımız değil mi? Bu milli takımdan güzel oyun, galibiyet, puan. Ama Montella'ya gelirsek de Montella hemen olayı hemen kendini savunmaya geçip bunu yapmasın. Bu akşam bari yapmasın. Bir özür borcumuz vardı. O özür borcunu yerine getirdik. İşte Belçika'yı yendik. Galibiyet ediyoruz. Demesi lazım. Biraz hani kendisini Montella Türk gibi, ben de bir Türk'üm, Türk gibi düşünüyorum diyor ya. Montella'yı basın toplantılarında robot gibi görüyoruz. Son derece sert, biraz kibirli. Türklüğün esasında ne var? Duygusallık vardır, hüzün vardır. Bizim türkülerimiz bile her satırı duygusallık doludur. Sen duygusal değilsin ki. Yenilgide de galibiyette de aynı duruşunu sergiliyorsun. Yani hocanın da biraz coşması lazım oyuncuları coşturmak için. O konuda motivasyon konusunda nasıl yapıyor bilmiyorum ama yani şunu söyledi. İtalya maçının devre arasında dedi. Esip gürledim demeye getirdi. Ona benzer bir cümle kullandı. Hani oyunculara bir tepki göstermiş. Sahaya çıkın. Hani İtalya'ya karşı siz de gerçek oyununuzu oynayın. Hani reaksiyon gösterin demeyeceğim. Reaksiyon gösterme yerine bir güç gösterisinde siz de bulunun. Futbolunuzu oynayın. Barış Alper Yılmaz gibi yürekli sahada savaşın. Yani en çok Barış Alper Yılmaz savaştı. Tamam, Arda Güler takımı yönetmeye çalışıyor. Çok kaliteli bir oyuncu ama öbür tarafta savaşmaya gelince de o maçta Barış Alper savaştı. Her oyuncunun iki kişilik mücadele etmesi lazım bugün. O iki yenilginin izlerini, Dünya Kupası'nın kötü izlenimlerini silmek için fırsat maçı. Ki biz Belçika'ya karşı çok iyi sonuçlar almışız bugüne kadar. Bu maçta fırsat maçı. Bu maçı kaybedersek daha da vahim durumlara düşeriz. İtalya'yı da kaybedersek bir defa Montella gider. Bir defa milli takımda Montella döneminde kaybedilen forma adaletinin geri geleceğini düşünüyorum. Yeni bir kan değişikliğinde. Ben Montella'nın işte Elazığ Spor'da oynayan oyuncuyu sordu bir arkadaşımız.
1: Kemal Rüzgar
0: son 4 yılın gol kuralıymış alt liglerde. 100 gol atmış. Hani usulen de olsa aslında bu güzel bir soru. Hani yok diyorsunuz da böyle bir oyuncu var 31 yaşında olsa da hani geniş kadroya çağırabilir misiniz? Bence gözden kaçmış. Bence Süper Lig'de pek çok teknik direktörümüz de bu oyuncuyu görmemiş olabilir. Çok işte diyoruz ya hani alt liglerde neler var. Demek ki var. Bu konuda inşallah bugün beni yanıltır da bir 9 numarayla maça çıkarız. Gerçek bir 9 numarayla.
1: Az sonra bakacağız muhtemel 11'e de.
0: Tamam.
1: Var mı gerçek bir 9 numara onu göreceğiz. Kemal Rüzgar adı telaffuz edildiğinde şöyle birbirimize baktık. Neden baktık hocam?
2: Neden baktık? Çünkü oyuncuları görmemek, bilmemek mümkün değil. Biz çok iyi bildiğimize göre.
1: Kemal'i de ben 8-9 yıldır falan biliyorum.
2: Ki senin yani sohbetin bile var onunla, evet. Bildiğim kadarıyla.
1: O bir dönem, evet.
2: Evet, ondan sonra biz onu çok iyi biliyoruz. Biz çok iyi biliyorsak mutlaka Montella da çok iyi biliyordur. Montella şu an en azından uygun görmediği için, yani futbolcu hakkında olumsuz bir şey söylemedi, yeterli görmediği için kadroya dahil etmemeye uygun görmüş. Bana da şu ana kadar ya milli takımda kim 9 numara oynayabilir diye sorulduğunda Kemal Rüzgar'ı ben de hiçbir zaman orada teklif etmedim, tavsiye etmedim. Benim görüşüme göre de şu anki yapı oraya uygun değil. Yani işin o boyutunu daha detaylı konuşuyor olmak lazım. Şu örneği vereceğim. Herhalde 80'li yılların sonu. Üçüncü ligde galiba Nazilli'deydi. İşte Kemal gibi bir gol makinesi vardı. Yani gerçekten bir sezonda 30-35 tane

0: Ne gol atıyordu her sene. Onu Galatasaray'a transfer ettik biz. Geldi. Daha sezon hazırlıkları bitmeden özellikle Mustafa Denizli, o zaman teknik direktördü, Mustafa Hoca'ya da bize de yalvardı. Hocam dedi, buraları bana göre değil dedi. Gideyim dedi. Allah Allah. Ve gitti. Geri,
1: oyuncu dedi öyle mi?
0: Geri oyuncu. Yani Galatasaray'a gelmiş. Çok da samimi, çok düzgün bir arkadaşımızdı. Şimdi alt liglerle Süper Lig çok farklıdır.
2: Evet.
0: Hele hele alt liglerle milli takım veya uluslararası seviye, Fransa maçı, Belçika maçı çok daha farklı. Bir de alt liglerde olanları kimse bilmiyor.
1: Evet, doğru.
0: Bakın, gözden alt liglerde öyle şeyler oluyor ki, bunu genel söylüyorum şimdi. Doğru. Türk futbolunun geri kalmasında bu cümleyi ilk defa duyacaksınız. Veya altyapıdan bu futbolcuların, alt liglerden bu futbolcuların eksik gelmesindeki en önemli faktörlerden bir tanesi de bir takıma liderlik yapması gerekirken o liderliği yapmayan, sahiplenen, o takımı sahiplenen, ilk 11'i belirlemeye çalışan, antrenman programını belirlemeye çalışan, taktiği belirlemeye çalışan futbolcu grubu da var orada. Yani eğer siz biraz daha çağdaş antrenmanlar yaptırmaya kalkıyorsanız, o futbolcu grubu hemen hocayı bile gönderiyorlar. Gönderildiğim için söylüyorum. Alt ligler başka şey, ama şu an Kemal Rüzgar orada harika işler yapıyor. Ben, evet, bir futbolcunun kendini ben ikincilik, üçüncilik futbolcusuyum diyerek hiç üste hedeflemeyen bir anlayışla kariyerini tamamlaması da benim çok tasvip ettiğim bir anlayış değil.
1: Hocam, bu sezonda 4 maç 7 gol.
0: Hayır, Kemal atıyor. Yani çok.
1: Bence Montella hatırlayamadı. Bence Kemal değil mi?
0: İsmen hatırlayamaması normal doğaldır. Aslında ama yani o sadece işte şöyle bir futbolcu.
2: Kemal bayağı iyi oyuncu. Onu söyleyebilirim. Bayağı iyi oyuncu ama yani iki alt ligde oynuyor. Evet. Yani herhangi bir,
1: doğru,
2: herhangi bir yerli teknik direktöre böyle bir soru dahi sorulamazdı ya.
0: Tabii canım.
2: Yani bunu üzülerek söylüyorum. Kemal de iyi oyuncu.
1: Oradan şu çıkabilirim belki.
0: Da, şimdi şunu da söyleyelim bakın. Bir futbolcunun adını gündeme getirdiğiniz zaman bazen bazı kişileri bu futbolcu hakkında negatif konuşmaya zorluyorsunuz.
2: Evet.
0: Sen Kemal iyi futbolcu diyorsun ama peki Kemal niye madem iyi futbolcu Süper Lig'de değil?
2: Evet.
0: Bakın, büyüklerden birinde değil demiyorum. Niye Süper Lig'de değil sevgili Kerem?
2: Evet.
0: O zaman ya senin söylediğin kadar iyi futbolcu değil, hı hı, veya bizim Süper Lig'de
2: o seviye için iyi
0: hepsisi
2: futbolcu.
0: Hepsi uyuyor. Yani ben de kendi mahallemde şu an çok iyi futbolcuyum.
2: Hı hı.
0: Senin de maçlarını biliyoruz. Alısa maçlarında sahanın yıldızısın sen.
2: Estağfurullah.
0: Niye seni daha almadı Montella? Santrafor lazım.
2: Yani, yaşlandım ben hocam.
0: Yani
2: biraz.
0: bunu da mı
1: diyeceğim?
0: O yüzden böyle çok uçuk düşüncelerle, fikirlerle işi zorlamamak lazım.
2: Evet,
0: ben işin bir öncesini söyledim, bir de şimdisini, bir de maç günü yapılması gerekenleri söylüyorum. Ya aslında o kadar çok şey var ki hangisine değineyim? İşte sevgili Zeki pozitif bir örnek verdiği için oradan gireceğim. Texas tribününden bahsetti. Ben daha ilkokula giderken Texas tribünde maç seyrediyordum sevgili
1: Zeki. Ne güzel, çok
0: şanslısın. Ben Bursalıyım. Yani
1: çok şanslısın.
0: O tribünü o yıllardan çok iyi bilen biriyim.
1: Nasıl hakim ama?
0: Ama bizde şu olmuştu.
1: Bütün stada nasıl hakim olabilir?
0: Ya benim rahatsızlığım şurada. Bakın, hepimizin bir maçın kazanılması için görevleri var. Taraftarın da var. Spor medyasının da var. Taraftarın görevlerinden bir tanesi de verilebilecek en güzel desteği vermek. Güzel.
1: Evet.
0: Ama biz futbolumuzu öyle bir hale getirdik ki sanki maçı taraftar kazanacak. Ya arkadaşlar, futbolda esas çocuklar saha içindeki futbolculardır. Maçı onlar kazanır. Onların maçı kazanması için teknik direktörün onları doğru seçmesi, doğru antrenman yaptırması, doğru stratejiyle, motivasyonla, konsantrasyonla sahaya sürmesi lazım. Maç esnasında taraftarın o desteği vermesi lazım. Ya yani biz hep taraftara şirin görünme adına, gaz verme adına taraftarın maç kazanmasını bekliyoruz neredeyse. Bu doğru bir şey değil.
1: Ama taraftarın da bu futbolun doğru içine girmesi statta.
0: Ya ben ne diyorum, o desteği vermesi lazım. Çok büyük bir

0: güç.
1: Evet.
0: Bizim için büyük bir avantaj. Evet. Şimdi düşün, biz de öteki takımların sahip olmadığı bir taraftar desteği avantajımız var. Bunu tabii ki kullanacağız. Tabii. Ama o golü o taraftar atmayacak.
1: Aynen.
0: O golü o taraftar kurtarmayacak. Bunu taraftar da bilmeli.
1: Doğru.
0: Taraftar da bilecek, hoca da bilecek, futbolcu da bilecek. Yani bunu nereye kadar götüreyim? İşte Hakan Çalhanoğlu'na kadar. Yine öyle bir hava esti ki Kenan'la Hakan Çalhanoğlu olsa biz bu maçları kazanacağız.
1: Yok öyle.
0: Ya arkadaşlar, daha düne kadar en çok eleştirilen futbolcu Hakan Çalhanoğlu değil miydi evet, milli doğru. takımda? Milli takımda oynamasını bilmiyor diyordu herkes ya. Şimdi Hakan çok değerli bir futbolcu. Yani tebrik etmemiz, başımızda taşımamız lazım. Inter'de yaptıkları gerçekten bir İlkay'ın Manchester'da yaptıkları gibi. Yani biz Hakan'ın hakkını teslim ediyoruz. Ama bu iki maçın kazanılmamasında Hakan'ın, Kenan'ın olmamasına bizim bağlamamamız lazım. Mert'in olmamasına bağlamamamız lazım. Orkun'un bugün olmayacak olmasına bağlamamamız lazım. Yani oradan yaklaşımımız da çok iyi değil. Bir de şu artık alışkanlık, reaksiyon göstermemiz lazım. Ya arkadaşlar,
1: tepki vermemiz
0: bir,
1: lazım.
0: Bir maçta çok iyi oynamak, çok istekli olmak, evet. çok mücadele etmek için illa bir önceki maçı kaybetmiş olmak mı lazım ya?
1: Yok.
0: Bizim eğer reaksiyon vermek anlamında bir mücadeleyi, bir konsantrasyonu, bir sorumluluğu kastediyorsak bizim bunu bütün maçlarda yapmamız lazım. Yani 10 maçı kazandığımız zaman 11.'sinde de yapmamız lazım. 20 maçı kazandığımız zaman en kötü takımla oynayacağımız 21. maçta da yapmamız lazım. Bu bizim artık bir parçamızın olması
1: lazım. Karşılık vermemiz lazım yani.
0: Ama biz hep futbol evet bir mücadele oyunudur. Kabul. Bir disiplin oyunudur. Kabul. Bir sorumluluk alma oyunudur. Hepsi kabul. Ama birinci sırada futbol bir akıl oyunudur.
1: Doğru.
0: O günkü maçta yapılması gerekenleri biz aklımızda tespit edeceğiz. Onları en iyi yapacak futbolcuları en doğru stratejiyle sahaya süreceğiz. Sonra da hep beraber onları destekleyeceğiz. Hocamız da onları yarıştıracak. Biz hala hep şuradayız. Çok iyi bir nesil yakaladık. Arkadaşlar, bir nesil yakalanmaz. Bir nesil planlanır, geliştirilir, yetiştirilir. Biz futbolu da hep oradan gidiyoruz. Ya gol bulduk, gol bulunmaz. Gol atmak için senin bir planın vardır. O planı doğru uygularsın. O pozisyonu üretirsin. Ürettikten sonra da sonuçlandırırsın, gol atarsın. Çok uzatmayın. Biraz da bir iki cümlede taktikle ilgili söyleyeyim. Biz bu 5-3-2 veya 3-4-3 ne dersek diyelim oynanan sisteme, ki o sistem bence Fransa maçında biraz daha fazla 5-4-1'e döndü.
2: İşledi de o gün bu arada.
0: Ama bakın, onu söylerken biz Fransa maçında ya biz sadece işin defansif yönünde çok mücadele ettiğimiz için, çok kompakt durduğumuz için, yardımlaştığımız için, rakibe yakın oynadığımız için, agresif oynadığımız için rakibe zaman alan vermedik. Böyle olunca da rakip çok etkili olamadı, çok pozisyon bulamadı. Ama futbolun bir de top bizde olan hali var. Yani ofansif yönü var. Ofansif yönde bir şey yapmadık. Yani her maçta en kötü takımlar bile bir korner atıyor. O kornerden bir gol pozisyonu bulabiliyor. O maçta bulduğumuz pozisyonlar da bizim devamlı tekrar bulduğumuz planlı pozisyonlar değildi. Yani biz top bizde kısmını hiç oynayamadık. İtalya maçından önce aynen dedim ki biz oyunun iki yönünü oynamayı bilmiyoruz. Biz sadece defans oynayacağız diyorsak tamam, defans yapıyoruz. Orada başarılı görünüyoruz. Pozisyon, fazla pozisyon vermediğimiz için. Belki puan da alıyoruz. İspanya'da 2-2 kaldığımız gibi. Fransa'yı 2-0 yendiğimiz gibi. Ama genelde öyle oynuyorsan biz basit goller yiyen bir takımız. Bir basit gol yiyoruz, 1-0 kaybediyoruz maçı. Şimdi İtalya maçında beklentiler büyüdü. İtalya'yı gözümüze kestirdik. Belçika onları orada yendi ya, biz de parçalayacağız diye çıktık karşılarına. Onları yenmek için oyunun ofansif yönünü de oynaman lazım.
2: Tabii.
0: Biz ofansif yönünü oynayalım derken defansı unutuyoruz.

0: Diyoruz ve unuttuk da zaten.
1: Dengeyi bulamıyoruz.
0: Evet.
1: Ya işte, tamamen işte savunma oda.
0: Bunların hepsi. Şimdi bütün bunları nereye bağlayacağım? Strateji önemli, taktik önemli, sistem önemli. Bizim Fransa maçından önce beraber yaptığımız programda çok basit bir soru şuydu. Biz geride üçlü veya beşli oynayacağız. Rakibin sol açığı, Mbappe'yi kim tutacak? O Fransa maçında sahada oynayan Oğuz mu, Zeki mi?
2: Zeki tutamadı.
0: Bunu futbolcuların ikisinin de çok iyi bilmesi lazım. Bütün takımın bilmesi lazım.
1: Maçtan önce sormuştum size.
0: Evet. Golü, Mbappe golü attığında onu Oğuz da tutmadı, Zeki de tutmadı.
2: Evet. Tutamadı. Boştu. Kaçırdı.
0: Hayır, boştu. Yanında kimseye i̇şte, biri vardır da Zeki çalım yer. Biri çalım yer. Adam tabii hızlıdır, geçer, bir şey yapamaz. Bak, boştu. Şimdi senin örneğini verdiğin can pozisyonunda Fransa maçında bu o kadar sırıtmadı. Niye? Orada dedim ya, biraz daha fazla 5-4-1 oynadık.
2: Evet.
0: Bizim önde oynayan, yani Arda gibi, Can gibi, o öndeki üçlünün kanatlarına yakın oynayan oyuncularımız orta sahaya, çizgilere daha fazla yaklaştılar o alanları kapatman için. Öyle olunca orada boşta rakip futbolcu kalmadı. Şimdi peki soru şu, rakibin sağ beki geliyor. İtalya maçında olduğu gibi Kayode oradan geliyor. Kayode'yi kim tutacak? Can mı onunla gelecek? Can mı tutacak, yoksa Can gelmeyecek?
2: Gelecek. O
0: veya diyorum, bakın bu taktik, evet, genelde 3-4-3 oynayan takımlar öndeki kanat oyuncularını beke kadar getirmezler. Defansa o üçlüyü kaydırırlar. Ve orta saha kanatlardaki iki oyuncuyu da tamamıyla o defans bloğunun içine monte ederler. O kaymalarla öndeki oyuncular geri gelmek tabii, zorunda tabii, kalmaz.
2: Ön liberolardan yani, destek alırsın o zaman.
0: Reis, Thomas Reis, Salah'ı nasıl geri gelmeden kullanacaksa genelde bu sistemi oynayan hocalar da öndeki oyuncuları ofansif yönde çok değerli olduğu için onları, enerjilerini geri koşularla sarf etmemeleri adına mümkün olduğunca geri çekmemeye çalışıyor. Öyle
2: hocam,
0: bir anda
2: Torreira örneğini verebilirsin. Torreira gibi kaymaları tabii yapacak o zaman, beklere yardımcı bakın, olacak.
0: Rakip de Salih, orada Salih sağ açıkta o maçta Raspadori oynuyordu. Raspadori'yi bizim defans kayacak. Onların sağ açığını bizim sol stoperimiz alacak, Ozan. Evet. Önden gelen Kayode'yi de Eren alacak.
2: Tabii.
0: Bitti. Ha, orta sahada hemen onun önünde bizde zaten Salih'le Orkun var aynı zamanda. Onlar da merkezi kapattığında,
2: doğru,
0: veya bunlardan biri merkeze gittiğinde veya öndeki Can veya Arda geri gelmediği için orada bir yardıma ihtiyaç duyulduğunda o yardımları orta sahadaki Orkun'dan, Salih'ten alacaksın. Şimdi bunun bütün maç boyunca işlemesi için senin bunu defalarca antrenmanda çalışmış olman lazım. Sonra da bunu maçlarda uygulamış olman lazım. Biz hep dörtlü oynuyoruz. Rakipler kuvvetli diye. Şimdi hadi daha önce bir iki defa denediğimiz beşliğe gittik. Bu tür görev tanımlarındaki belirsizlikler bizi zorda bırakıyor.
2: Hocam, takım bütünlüğüyle yardımlaşma yoksa sahada ne kadar sen sistem, hangi sistemle oynarsan oynar, sırıtıyor. Yani kazanamazsın.
0: Bir de çünkü bilmediğin, ya, ezberlemediğin tabii, bir sistemle oynuyorsun.
2: Yardımlaşma yok.
0: Bildiğin bir sistemle de değil.
2: Oyun kimliğin yok. Takım bütünlüğü yok. Herkes kendi halinde. Sorumluluktan kaçan oyuncular çok saha içinde. Korkuyorlar. Hata yapmaktan korkuyorlar, çekiniyorlar. Öyle olunca da takımda bir tane lider oyuncunun olması lazım. Bunu Hakan Çalhanoğlu yapıyordu. Montella'nın demesi lazım. Arda ise Arda, Barış ise Barış, Orkun ise Orkun. Bir de Orkun olayını, yani şu yapılmasın. Oyuncu şundan çekindiği için kendini feda etti. Ya bu adam sakat. Son maçında da Beşiktaş'ta da görüldü. Ayak parmağında kırık var değil mi?
1: Evet.
2: Ya da çatlak var.
0: Evet.
2: Milli takıma gitti.
0: Evet.
2: İşte Beşiktaş'ta sen sakat sakat oynadın. Milli takımda da oyna kardeşim. Oynadı son maçta. Şimdi 3 haftalık arayı milli maç arasında daha da sakatlandı. Ya Beşiktaş'ın da en önemli oyuncusu. Yani oyuncu kendini feda etti, yine yaranamadı. Ya böyle bir şey var mı? Sakat oyuncuyu hocam Oynatma o zaman yani.
0: Zeki, tebrik ederim.
2: Bunu sen niye oynatıyorsun?

0: tebrik ederim. İki tane
1: oyuncu korkuyor çünkü.
0: İki tane kayıp
1: linç var. Yemekten korkuyor, evet, değil mi hocam?
0: Kesinlikle doğru. İki tane kayıp var. Bir tanesi milli maç kaybı. Orkun belki de son bir sene içindeki en kötü maçını oynadı. Evet. Hem milli takımda ondan faydalanamıyorsun, hem de aynı oyuncu sakatlığı tekrar uzadığı için Beşiktaş ondan faydalanamayacak. Evet. Ya.
2: Hemen, herkes kaybediyor. Evet,
0: oyuncu da dahil. Oyuncu dahil olmak üzere. Bakın şimdi belirli konularda hocayı eleştirelim. Ben de Montella'yı kendi fikrimce doğru bulmadığım konularda çok eleştiriyorum. Ama bizim hocanın takımın üzerinde baskı yaratacak, onlara hakaret edecek diyelim tarzda onları ya eleştirip veya onlara olmaması gereken şekilde biraz daha hakarete varacak kadar böyle ters bir yaklaşımla da onların üzerlerine gitmememiz lazım.
1: Doğru.
0: Montella'nın beğenmediğimiz yönlerini söyleriz. Hatta milli takımdan ayrılmasının daha doğru olacağını da söyleriz. Bu fikirdir. Bu hocaya da saygısızlık değildir. O yüzden Orkun konumunda olan futbolculara da biz maalesef böyle yaklaşarak hem kendimize hem ona zarar veriyoruz.
1: Evet.
0: %100 haklısın.
1: Bir de Orkun şu fedakarlığı da yapmış. Ağrılarım var, iğne yapın. Milli takım doktorlara da iğne zararlı yapmamışlar. Yani acılar içinde maça çıkıyor, dayanamıyor artık. Yani daha da ilerliyor. Kırık ya da işte şey. Çünkü hepimiz o şeyleri yaşadık. Kırık, çıkık çok. Hele kırık çok acı verir. Yani
2: yaşadınız mı?
1: Benim iki kez kolum kırıldı.
2: Geçmiş olsun.
1: Çok sıkıntılı. Özellikle kırık çok sıkıntılı. Yani kendini feda etti oyuncu. Şimdi Beşiktaş'ın da çok önemli bir oyuncusu, takım lideri. Hem milli takımda kaybediyor, hem Orkun kaybediyor, hem Beşiktaş kaybedecek. Yani bu sorun ya da kriz daha güzel aşılabilirdi. Nasıl ki Belçika, işte Trossard hazır değil mi şimdi? Sakatken oynatmadılar. Yani oyuncu ya iyidir ya da sakattır. Ama öyle bir futbol iklimi var ki oyuncu linç yememek için o oynadı, kendini feda etti. Yine yaranamadı. Yani bak kötü oynadı diyorlar bu sefer. Ya böyle bir şey yok. Yani elmalarla armutları bazen karıştırıyoruz. Gerçekten Orkun adına çok üzüldüm.
0: Evet.
1: Ama Montella da hani demesi lazımdı. Sen çok değerli bir oyuncusun. Sana bir maçlığına değil, sana yıllarca ihtiyacımız var bizim burada. Hani sakatsın, tam iyileşmeden seni oynatmak istemiyorum demeliydi bence. Doktor çünkü demiş, iğne yapamam demiş.
0: Bakın,
1: iğne zararlı sana demiş.
0: Orkun'a da değil, bunu kamuoyuyla paylaşmalı.
1: Evet.
0: Hatta belki
1: doğru.
0: De bu sorunu
1: ben
0: yaşamamalıydı. Bu sorunu yaşamamak için Orkun milli takıma gittiğinde, evet Orkun'un şu an sakatlığı var. Bunun hemen bir hafta içinde %100 hazır hale gelmeyeceğini bildiğimiz için de Orkun tedavisini kulübünde yapacak diye onu kulübüne göndermiş olsa zaten bu sorun oluşmaz.
1: Kesinlikle doğru.
0: Ama biz ne yapıyoruz? Bizim milli takımımız olunca o her futbolcuya baskı yapıyoruz. Mutlaka oynamalı diyor. Evet. Oynamasa vatan haini ilan ediyoruz.
1: Vatan haini ilan edilmekten korktuğu için.
0: Bizde
1: feda
0: oynayan,
1: kendini.
0: Türkiye'de oynayan başka bir milli takımın oyuncusu ufacık bir sakatlığı olduğunda da aman kulüp konuşsun, onu milli takıma bile göndermesin diyoruz.
1: Doğru.
0: Örneğin Osimhen'de olduğu gibi.
1: Doğru.
0: Ya o mu doğru, bu
2: mu? İkiyüzlü bir yaklaşım oluyor.
0: Tabii canım. Yani.
1: Doğru.
0: Bakın bunlar gerçekten.
1: Aynen komik. Öyle doğru.
0: Osimhen oraya gitmeyecekse Orkun da gitmeyecek.
1: Doğru, bravo.
0: Orkun gidiyorsa o zaman Osimhen de gidecek. Ama bizim doğru olan ne? Oradaki futbolcunun kendinden, onun teknik direktöründen, onun diyelim sağlık ekibinden beklentimiz o futbolcu gerçekten %100 hiçbir riske girmeden oynayabilecek seviyede ise oynasın.
1: Hocam ya. Bir de ayak parmağı bu, çatlak da olsa kırık da olsa düşünsene sargıya alınır değil mi? Hani iyileşmesi
0: evet,
1: için
0: tabii.
1: Bir süreç var 3-4 hafta. El olsa anlarım da sen ayağınla koşuyorsun, mücadele ediyorsun. Orkun'un yaşadığı acıları düşünsenize. Hani uyuşturacak bir iğne de yapılmamış.
2: Çok zor.
1: Ya bu kadar zorluk içinde işte vatan haini ilan edilmemek için Beşiktaş kulübü de aynı şekilde göndermese bir türlü değil mi?
0: Hayır,
1: bu sefer Beşiktaş kulübüne de
0: tabii öyle bir yetki.
1: Nasıl göndermezsin diyecekler. Tamam da
0: zaman
1: burada o zaman
0: gidecek.
1: Milli takım doktoru ve Montella'nın bu baskıyı üzerinden oyuncunun üzerine atabilmek için sakattı. Takımına geri gönderdik tedavi için deseydi Orkun'a bizim hep ihtiyacımız var.
0: Tabii canım.
1: Ya şimdi oyuncunun belki 3 hafta bu arada 3 haftada iyileşecekken 3 hafta

0: daha oynayamayacak belki. Yani böyle bir de kriz var. Futbolu biz aslında çok amatör zihniyetle, işte burada amatörce Türkiye'de futbola bakılıyor bence. Hani çok profesyonel değiliz bu konularda. Ya olur mu öyle şey? Nasıl tepki? Oyuncunun ayağında çatlak ya da kırık var. Sen bunu milli takım teknik direktör olarak nasıl oynatırsın ya? Oynatmaman lazım. Oynatmaman lazım yani.
1: O maçı düşünerek oynatmaman lazım zaten. Yani bakın, biz şimdi öyle şeyler konuşuyoruz ki, işte ayağı kırık veya sakatlığı olan bir futbolcunun oynayıp oynamaması, kamuoyundan linç yiyip yememesi veya işte futbolcunun ama sakatlanmaktan korkması, ama sorumluluk almaktan korkması. Bütün bunların futbolun kondisyon kısmıyla, teknik
2: hocam,
1: kısmıyla,
2: bir araya gidelim,
1: taktik kısmıyla hiçbir ilgisi yok.
2: Evet.
1: Mental, psikolojik kısmıyla ihtiyacı var. Bu psikolojik yerde bırakalım.
2: Oradan bir araya gidiyoruz. Az sonra beraberiz. Muhtemel 11'leri de sizinle paylaşacağız. Bir yere ayrılmayın. UEFA Uluslar A Ligi 2. grup mücadelesinde Tumba Stadı'nda Selanik'te Yunanistan ve Hollanda karşı karşıya geliyor. İlk düdükle birlikte Yunanistan-Hollanda mücadelesi başladı. Çolakis uzun gönderdi. Savunmadan sekti topla çatışıyla oyun devam edecek. Jürgen Timber ekranda. Xavi görüntüde, Hollanda milli takım teknik direktörü. Saliakas. Saliakas'tan pas Pavlidis'e. Pavlidis ceza alanında. Pavlidis'ten orta. Müdahale geliyor. Etkili geldi Yunanistan. Henüz ilk dakika içindeyiz. Pozisyon yeniden ekranda, offside yok. Ceza alanına girer girmez yaptı ortayı. Müdahale Jürgen Timber'dan. Somerville. Ferman ona yaklaştı. Somerville tekrar aldı topu. Merdink'le paslaştı. Somerville. Somerville vurdu. Kaleci Çolakis. Konstantinos Çolakis'te kaldı top. Çolakis. Karşıladı Hollanda savunması. Quinten Timber çekti rakibini, pas sol tarafa. Yunanistan geliyor. Şut pozisyonu, vuruş topu alırdı, gol! Yunanistan öne geçiyor. 13. dakika. Christos Cholis. Ancak yardımcının işareti var. Offside kararı. Pozisyon yeniden ekranda. Cholis topla buluştu. Ceza alanına girdi. Sonrasında vuruşunu yaptı. Yardımcı bayrağı kaldırdı. Oyun 0-0'lık eşitlikle devam ediyor. Cholis'in şutu esnasında Vangelis Pavlidis offside'da. Uzun gönderdi Çolakis. Masuras vurdu kafayı. Ioannidis ceza alanında. Ioannidis ve gol! 23. dakika. Potsis Ioannidis de Yunanistan üstünlüğü yakalıyor. Virgil van Dijk üzgün. Gol yeniden ekranda. Çolakis uzun gönderdi. Masuras yükseldi. Kafayla indirdi topu. Ioannidis çekti sağına, uzak köşeye plaseyi yaptı. Çok net bir gol vuruşu. Bart Verbruggen uzandı ama yapabileceği çok fazla bir şey yok. Simikas. Tekrar aldı topu Simikas, verdi pasını. Karetsas ceza alanı. Karetsas, kaleci Verbruggen. Simikas ayağının dışıyla onu topla buluşturdu. Karetsas yakın köşeye doğru sert vurdu. Verbruggen'e takıldı. Saliakas. Androutsos'tan pas. Karetsas. Karetsas döndü. Top kaybı yapıyor. Şimdi araya girdi. Ioannidis ceza alanında çevirdi içeri topu. Ağlarda 2-0. Yorgos Masuras. 45+2'de Yunanistan farkı 2'ye çıkartıyor. Gol sonrası büyük sevinç var ev sahibi takımda. İlk golün asistini yapmıştı Giorgos Masuras. Ioannidis çevirdi içeri. Giorgos Masuras, durum 2-0. İlk golde pas Masuras'tan, gol Ioannidis'ten gelmişti. Bu kez tam tersi. İki oyuncunun işbirliğinde fileleri havalandıran Giorgos Masuras. İkinci yarıya konuk takım başladı. Ruben van Bommel'in yerine Noah Lang sol kanatta görev yapacak. Onun da hücuma katabileceği tabii ki hareketlilik son derece önem taşıyor. Ferman geliyor. Joey Ferman vurdu. Barajdan seken top dışarıda. Korner kullanacak konuk takım. İşte Ferman'ın vuruşu. Top baraja takıldı. Joey Ferman yaptı ortayı. Kafa vuruşu Virgil van Dijk'tan. Virgil van Dijk topu ağlara gönderiyor. Durum şimdi 2-1. Çalaki süzgün. Hollanda farkı 1'e indirdi. Van Dijk böyle vurdu kafayı. Çalaki uzandı ama yetişemiyor topa. Virgil van Dijk'la Hollanda umutlanıyor. Kaptan böyle yükseldi, böyle vurdu. Durum 2-1 oldu. Reinders'ten pas Noah Lang. Ferman gönderdi ceza alanına. Dumfries çevirdi içeri. Merdink orada. Dumfries araya girdi. Dumfries ve gol. 2-2 oldu durum. 65. dakikada Hollanda skora dengeyi getiriyor. Dumfries çevirdi topu içeri. Sonrasında savunmada çok büyük hata Red Sos'tan. Dumfries uyumadı. Pozisyonun içine hareketlendi. Böyle girdi araya. Denzel Dumfries gol vuruşunu yaptı. Durum 2-2 oldu. VAR incelemesi söz konusu. Pozisyon ekranda. Burada bir offside kontrolü söz konusu oldu ve evet, offside. İnceleme sonrası ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Red Sos da rahat bir nefes aldı. Joey Ferman ortası, kafa vuruşu, boşta kaldı top. Top ağlara gidiyor ama bayrak havada. Dumfries topu ağlara gönderdi yine. İşte Ferman'ın ortası. Van Dijk kafayı vurdu. Savunmadan seken top Dumfries'in önünde kaldı. Dumfries offside'da. Somerville, Dumfries. Hollanda çok kalabalık rakip alanda. Gravenberg verdi pasını. Reinders bıraktı. Gravenberg hareketliydi. Kaleci Çolakis'te kaldı top. Ferman yeniden Noah Lang aldı topu. Noah Lang yaptı ortayı. Zirkse vurdu kafayı. Çolakis gole izin vermiyor. İşte Noah Lang ortaladı. Zirkse böyle vurdu. Köşeye giden topta Çolakis başarılı.

0: Erman. Gravenberg. Noelang. Noelang'tan orta.
1: Boşta kaldı top ve gol. Tijani Reinders. 2-2. Hollanda maça denge getiriyor. 89. dakikada Reinders sahne alıyor. Durum 2-2. Çok bastırdı, çok yüklendi Hollanda. Beraberlik golünü aradılar. Ne aradıklarını Reinders'le buluyorlar. Baskısının karşılığını son bölümde beraberlik golüyle alıyor Hollanda. Kaleci Çolak isim bacakları arasından ileri buluyor. Konuk takım Tijani Reinders'le. Somerville topla buluştu ve son düdük geliyor. Yunanistan 2, Hollanda 2 mücadelenin sonucu.

0: A Spor Radyo. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Spor Radyo. Sporun Radyosu.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz, huzurla ev ve arabası

0: Aspor Radyo. Spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor sevgili seyirciler ve bir bağlantımız olacak mı? Erdem Akbaş hazır. A milli futbol takımımızın kamp yaptığı otelin orada. Erdem Akbaş milli takıma dair gelişmeleri bizimle paylaşacak. Erdem söz sende.
1: Kerem Can Bulat, sana ve konuklarına iyi yayınlar diliyorum. Ama milli takımımızın kamp yaptığı otelin önündeyiz. Öncelikle milli takımımız buranın saatiyle 18, Türkiye saatiyle 19'da otelden stadyuma hareket edecek. Milli oyuncularımız biraz önce otel lobisinde diyelim, bahçesinde diyelim oturuyordu. Mücadele saatini bekliyor. Dün Montella yönetiminde sahada bir Riva'da bir antrenman vardı. Sahada da bir yürüyüş gerçekleştirildi. Takımdaki havadan bahsedeceğim. Açıkçası özel bazı notlar da elbette konuşacağız ama İlk iki maçı artık geride bırakmak isteyen bir milli takım var. Bugün stadyumda çok sayıda Türk taraftar olacak. Bu ilginin hem Türkiye'de, Kocaeli'de, Bursa'da hem de bugün Belçika'nın Liège şehrinde taraftarlarımızın gösterdiği ilgiye, sevgiye, alakaya karşılık vermek istiyor bu oyuncu grubu. Futbolda bazen işler istediğiniz gibi gitmeyebilir. Montella ve ekibi bunu yaşıyor. Bu oyuncu grubu A Ligi'ne kadar yükselmeyi başarmıştı. Kendi kalitesini bilen, belli bir oyun ezberi olan bir takımımız var. Bugün bu oyun ezberiyle, bu kaliteyle Belçika'dan puan ya da puanlar almak istiyor. Yani oyuncuların motivasyonu, odak noktası tamamen bu şekilde. İki maçı unutturmak. Orkun Kökçü sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Emirhan İlkan ve Yusuf Akçiçek kadroya eklendi. Montella maç günü bazı isimleri kadronun dışında bırakmak zorunda kalacak. Bu isimler kadronun içinde yer almayabilir. Öncelikle bunu söyleyelim ama tabii nihai karar kadro açıklandığında hepimizin önüne düşmüş olacak. Milli takımımız saat 19'da otelden stadyuma hareket edecek. Milli takımımızın muhtemel 11'ini de paylaşalım. Kalede Uğurcan'ı bekliyorum ben. Üçlü savunmada Zeki, Merih, Abdülkerim. Sağ kanat bekinde Oğuz Aydın, sol kanat bekinde Ferdi Kadıoğlu, hemen önlerinde Bartu İsmail. Sağ kanatta ileri uçlunun sağında, üçlünün sağında Arda Güler, sol kanatta Barış Alper, ön bölgede de Kerem Aktürkoğlu'nu beklediğimizi vurgulayalım. Kerem, ben sözü tekrar sana bırakayım.
0: Teşekkür ediyoruz Erdem Akbaş'a aktardıkları için. İlerleyen dakikalarda da sevgili seyirciler stadyuma gideceğiz. Hazırlıklarımız az sonra noktalanacak ve bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Emre Kaplan da stadyumda bizi bekliyor olacak sevgili seyirciler. Uluslar Ligi'nde Belçika deplasmanında Liège'de oynayacağımız mücadele öncesinde Emre Kaplan da stadyumda son durumla alakalı bizi bilgilendirecek. Bunu da söylemiş olalım. Belçika mücadelesi tabii ki milli takımımız için son derece önemli. İlk iki maçtan istediğimizi alamamıştık. Üçüncü maç daha iddialı bir şekilde son tura, son üç maça girmeden önce bizim için büyük önem taşıyor. Emre Kaplan hazır. Stadyuma gidiyoruz sevgili seyirciler. Söz Emre'de.
2: Kerem, teşekkürler. Belçika'dan, Liège'den, Maurice Dufresne Stadyumundan bir kez daha mutlu günler, yayınlar dileyelim. Uluslar Ligi maceramız sürüyor. Belçika deplasmanında grubun 3. mücadelesinde saat 21.45'te sahada olacak A milli takım. Dün akşam saatlerinde buraya gelmişti kafilemiz. Son antrenman Riva'da gerçekleşti. Burada stadyumda küçük bir yürüyüş yaptılar. Hem zemini tanıyabilmek hem de buraya biraz daha adapte olabilmesi için oyuncuların kısa bir yürüyüş gerçekleşti ve sonrasında kampa girdi. Oyuncularımız istediğimiz başlangıcı yapamadık Uluslar Ligi'ne. Malum Fransa karşısında aslında iyi bir oyun vardı. Son ana kadar oyuna puanı ortaktık ama o puanı almayı başaramadık. İtalya karşısındaysa daha erkenden çözülen bir oyun, erken dakikalarda yenilen goller ve biraz da moral bozukluğuyla ayrıldığımız bir mücadele oldu. Dün hem Arda Güler hem Vincenzo Montella reaksiyon kelimesinin altını çizdiler. Bu maç bizim için bir reaksiyon maçı olacak ifadesini kullandılar ve tabii ki bizim de beklentimiz bu yönde olacak. Burada Belçika'da, Liège'de Liège'de şu anda güzel bir hava var. Onu söyleyelim. 19-20 derecelik bir hava sıcaklığı. Maç saatinde de çok fazla düşmeyecek bu hava sıcaklığı. 14-15 derece civarında seyretmesini bekliyoruz. Güzel bir stadyum. Liège'de yaklaşık 30 bin kişilik bir kapasitesi var Maurice Dufresne Stadyumu'nun ve bunun büyük bölümünü Türk vatandaşlarımızın, Türk taraftarların doldurmasını beklediğimizi söyleyelim. Liège yoğun bir Türk nüfusun yaşadığı Belçika şehri. Hatta Belçika'daki en fazla oransal olarak Türk taraftarların, Türk vatandaşların yaşadığı yerlerden bir tanesi. Bugün bize söylenen, iki gündür şehri gezerken söylenen yaklaşık 25 bin kadar Türk taraftarın 30 bin kapasiteli stadyumda tribünleri dolduracağı, belki kağıt üstünde deplasmandayız ama fiziki olarak pratikte taraftarlarımızın sayısıyla birlikte ev sahibi pozisyonunda olacağız gibi gözüküyor bu akşamki mücadelede. Dediğimiz gibi ilk iki maçı kaybeden Türkiye bugün ilk puanlarını arayacak. Belçika deplasmanında milli takımımız. Biz de gün boyunca buradan yansıyanlar, hem atmosfere dair görüntüleri hem takımlara dair bilgileri bir sonraki kuşaktan itibaren konuklarımızla birlikte sizlere ve seyircilerimize aktarmaya çalışacağız diyelim. Sözü tekrar sana bırakalım Kerem.
0: Muhtemel 11'lere bir göz atalım. Geride kalan dakikalarda Erdem Akbaş paylaşmıştı ama nasıl bir kadroyla milli futbol takımımız sahada olabilir? Bundan bahsetmekte fayda var. Belçika'ya da göz atarız. Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Oğuz, Bartu, İsmail, Ferdi, Arda, Kerem, Barış. Nasıl gördünüz hocam 11'i ve diziliş bu şekilde olursa hocanın tercihini?
3: Ya artık herhalde hem bugünkü maçı hem de son İtalya, bu grubun 4. maçı İtalya deplasmanında biz 5'li defansla oynayacağız. Ferdi ile Oğuz'u o üçlü defansa ilave olacak. İki kanat beki olarak düşünmek lazım. İşte dönem dönem 5-2-3 hatta çok zamanda 5-4-1 şekline bürünecek. Şimdi futbolcuların bir stratejimiz de aşağı yukarı belli. Yine Fransa maçında olduğu gibi mümkün olduğunca kompakt dizilişle rakibe zaman alan vermeyen, yakın oynayan. Bakın bu çok önemli. Rakibe o zamanı, alanı verdiğin zaman hele hele bu tür güçlü takımlar her zaman iyi iş yapıyorlar. Bunu nerede yapacağız konusunu da bence hocanın ayrıca konuşuyor olması lazım. Fransa maçında özellikle birinci bölgede yaptık. Bunu biraz daha öne çekmek, ikinci bölgede yapmak. Hatta biz hücuma kalktığımız anda topu en azından tekrar saha içinde yerlerimizi alana kadar rakibe o zamanı bırakmama adına topa sahip oyuncuya baskı yapmak, yani bu bloğu biraz daha önde kurmak gerekebilecek. Orada kazanacağımız topları da hızlı bir şekilde kullanmamız lazım. Bu topu kazandığımız yere bağlı. Bazen birinci bölgede kazandıysa geçiş olacak. Belki hızlı hücumla, belki direkt hücumla geçiş. Rakip kaleye yakın yerde kazandığımız anda da hemen defans yerini almadan da sonuçlandırmaya yönelik bir anlayışla oynamamız lazım. Ki strateji de bunu gösteriyor. Şimdi buradaki oyuncular ne kadar doğru, onların son durumlarını en iyi bilen hoca. Hoca dedi ki 3 günde bir maç oynamayı bilmiyoruz. Şimdi bu şekilde yaklaştığımızda örneğin Zeki 2 maç oynamış. Merih 1,5 maç oynamış, Abdülkerim 1,5 maç oynamış, Ferdi 1 maç, İsmail Yüksek 1,5 maç, Bartu hiç oynamamış, Oğuz 2 maç oynamış, Arda 2 maç oynamış.

0: futbolculardan hangisi oynarsa konu. Oynasın, hele hele daha önce oynamamış futbolcularım bugün tamamıyla fiziksel yönden daha iyi durumda
1: olacak. Hocam şundan
0: olacak.
1: Söyledim ben. Hocanın bir ezberi var. O ezberlerin dışına çıkmak istemiyor. O yüzden
0: doğrudur.
1: Dedim.
0: O yüzden ben de onu görebiliriz diye düşünüyorum. Eğer Yunus burada oynayacaksa Arda'nın olduğu yerde oynayabilir veya Ferdi'nin olduğu yerde. Bir Galatasaray maçında yanılmıyorsam Şampiyonlar Ligi'ydi. Orada oynamıştı. Orada oynadı Galatasaray'da maçta.
2: Yine Ferdi'nin yerindedir. Yani çok çok zorlama oldu.
0: Hayır, mutlaka bakın yani oynadığı bir yerden bahsediyoruz. Niye? Ama şunu da özellikle biliyor olmamız lazım. Şimdi Ferdi bizim en soldaki geriden gelen oyuncumuz, sağ ayaklı. Ferdi'nin önünde oynayan Barış sağ ayaklı. Böyle olduğu zaman önde hücumda bize genişlik lazım olduğunda biz o genişliği bulamıyoruz.
2: Tıkanıyoruz.
0: Evet. Tabii Ferdi'nin etkili olduğu hücum aksiyonlarına bakın. Genelde içeriye girdiği aksiyonlar. Veya çizgiden gidiyorsun, orta yapmıyorsun. Bir daha sağ ayağını çektiğin anda, ki çekmek zorunda kalıyorlar, rakip defans hemen yerleşiyor. Keza sağda oynayan Arda da sol ayaklı olduğu için, ki sağ ayağını da kullanıyor Arda. Arkasında nasıl o sağ ayakla o genişliği verebiliyorsa, ortaları yapabiliyorsa, hücumda da ya Ferdi'nin ya onun önünde oynayan oyuncunun normalde birinin sol ayaklı olmasının genişlik adına büyük faydası var. O yüzden yani hoca hem fizikman hem de psikolojikman bugün daha çok isteyen, daha çok sorumluluk alacak, daha iyi konsantre olmuş oyunculardan kurulu bir takım sürmesi lazım.
1: Şimdi dediğin gibi 3 günde bir maç oynayamıyorsak dinlenmiş oyunculardan da tabii. Kur zaten kaybediyorsun. Bari o oyunculara da havuzun içine kat, oyunculara da biz bu sefer forma aidiyeti denen şey, ya da forma adaleti denen o, ben katılmıyorum bu arada da. Yani bir 11'i vardır teknik adamın, forma aidiyeti ya da forma adaleti çok milli takımda çok geçerli olmaz. Hocanın bir 11'i vardır. O 11 üzerinde ısrar eder. Ama formsuzsa, kötü oynamışsa değiştirme hakkı vardır. Bence yani İtalya maçında kötü oynayan oyuncular vardı. Bunların bir tanesi de Oğuz'du mesela. Yani Yunus niye olmaz? Olur. Önde Yunus, bir kanatta Yunus'u oynatırım. Bir kanatta Kerem oynatırım. Önde Barış'ı, arkasında Arda'yı oynatırım. Yani bunu daha önce yaptı hoca. Yine yapabilir. Yani sonuçta Belçika'da hızlı oynayan, açık oynayan, hücum oynayan bir takım. Sen de hücum oyna. Ki Yunus'un da sürpriz golleri var. Biz iki maçta şunu gördüm hocam. Katılacaksın belki, bilmiyorum. Çok az şut attık.
0: Tabii.
1: Şut atamıyoruz ya. Niye şut atmıyorlar ki bu oyuncular?
0: Ofansif yönde çok kötüydü. Biz İtalya maçının ikinci yarısında biraz da İtalyanlar skoru aldığı için oyunu artık birinci bölgelerinde kabullendi.
1: Tabii, öyle yaptı.
0: Kabullendiler. Tabii. Biz onun için oyuna çok hakim evet. göründük. Ama oyuna hakim görünmek demek çok pozisyon üretip onları değerlendirmek anlamına gelmemeli. Değerlendiremedik işte.
2: Evet.
0: O pozisyonları da yakalayamadık. O yüzden olayın tamamıyla o tarafına bakıyor olmak lazım. Benim kendi şahsi görüşüm, Zeki'nin söylediği gibi, eğer önde o altılıyla oynarsan, otomatikman dörtlüyle oynarsan geriye altı kişi kalıyor. O altı kişiyi de defansı beşli dizdiğin anda orta sahada tek kişi kalıyorsun ki orta sahayı bizim kesinlikle ele geçirmemiz lazım. O zaman Zeki'nin anlayışı, o söylediği şeyle, dizilişle defansı dörtlü oynatmak zorunda.
1: Tabii dörtlü oynat.
0: O zaman dörtlüye dönmesi lazım.
1: Yani Fransa ile oynamıyorsun, Belçika ile oynuyorsun ve senin artık bir puan ya da galibiyet alman lazım. Böyle beşli savunmalarla o zaman kaç savunmacıyla oynayacaksın?
0: Sevgili Zeki, zaten dörtlüyle de oynasan o defansı beşliye çevirmek çok kolay.
1: Tabii. Yani baskı yediğinde
0: iki tane oyuncu var. İşte yani, biri doğru. İsmail.
1: Doğru.
0: Diyelim öteki de Salih. Varsayalım. İşte bugün Bartu görünüyor orada. Ya Bartu veya İsmail bekle stoper arasına girdiği anda sen orayı beşledin. Veya bazen de merkezden iki stoper arasına girmek zorunda kalabilir. Zaten orta sahadaki kaydırmalarda hep o hedeflenir. Bakın Avrupa'nın üst düzey futbol oynayan büyük takımlarına bakın. Dörtlü oynayan takımlar

0: genelde iki tane orta saha kullanıyorlarsa, rakibin hücum ettiği yöne göre oraya yakın tarafta oynayan, rakip bizim sahamızdan geliyorsa, dörtlü defans oynadığımızı düşün, sağ iç, sol iç kulvarları günümüzde çok kullanıldığı için Bartu sağ bekle stoper arasına girip o kulvarı, half space olduğu gibi kontrol ediyor. O zaman da İsmail'e merkezi kontrol etmek kalıyor.
1: Evet.
0: Diğer kanattan geldiğinde de İsmail sol iç kulvarına giriyor, Bartu merkezi kontrol ediyor. Kaymalar biraz da böyle oluyor artık. Yani hem defansın hem orta sahanın forvetle uyumlu bir şekilde kaymalarını bütün takımlar yapıyor. Geride işte üçlü mü, dörtlü mü, beşli mi? Önemli olan senin birinci evet. sırada stratejin. Sonra da hangi sistemi oynarsan oyna, futbolcuların bildiği, ezberlediği doğru görev dağıtımı.
2: Evet ya, oyuncularda bir de dediğim gibi bir isteksizlik var. Yani bu şeyi bir yük olarak görmüşler. Bu ligi, bu eskiden hazırlık maçlı, hala kafalar orada biliyor musun? Hani bir turnuva gözüyle bakmıyorlar. Bence bizim milli takımın problemlerinden biri de bu. Ben de
0: o gözle bakmıyorum. Yani şöyle UEFA, katılır mısın bilmiyorum. Bizde şu hava esti. Ya biz Dünya Kupası'nda başarılı olamadık. Şimdi bu grupta birinci olalım. Bu grubu kazanalım.
2: Nasıl olacağız birinci?
0: Anlatabildim mi?
2: Nasıl olacağız?
0: Hadi birçok kişi dedi ki Fransa çok iyi, ikinci olalım. Bence zaten Uluslar Ligi'nin organize edilme nedeni takımların yapacakları hazırlık maçlarında federasyonların işini kolaylaştırmak.
2: Doğru.
0: Sonra da buraya biraz cazibe katmak için buradan elemelerde Avrupa Şampiyonası'nı, Dünya Şampiyonası'nı katılma hakkı elde edemeyen takım varsa onlara bir şans, evet. şans tabii, tanımak. Tabii. Yani, şimdi Almanlara bakıyoruz. Almanlar 50 tane futbolcuyla oynuyor bu
2: tabii,
0: 4 maçı.
2: Aynen. Havuz o kadar geniş
0: tabii,
2: ki.
0: Tabii şimdi Almanların hedefi gruplarında birinci olmak mı? İyi. Yoksa Klopp'la birlikte Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Şampiyonası'nda başarılı olacak takımın temelini mi atmak?
2: Evet. Uluslar Ligi'nde Portekiz mi şampiyon olmuştu?
1: Evet.
2: Portekiz şampiyon oldu. Düşün yani hani Fransalar falan derken. Herkes bir hazırlık içinde. Aslında bu anlatılsa, güzel anlatılsa tabii. 2028'e biz milli takım hazırlıyoruz. Aslında hoca da bunlara değinmiyor.
1: Ya Portekiz'de,
2: hoca kendini savunuyor.
1: Portekiz'de boş takım değil.
2: Değil. Arada. Hayır hayır şey olarak diyorum. Hani herkes bir hazırlık içinde.
1: Kamburundan da kurtuldu. Mesela, değil mi hocam?
0: Nasıl?
1: Portekiz kamburundan da kurtuldu.
0: Kurtuldu ama evet. ona çok üzüldüm.
2: Evet ben de üzüldüm. Ya.
0: Yani bakın nereden baksak 20 sene hatta daha fazla hı hı. Portekiz milli takımını taşımış bir Ronaldo'nun
2: tabii.
0: ayrılışının bu olmaması lazım.
2: Ben iki tarafın da kusurlu olduğunu
0: çok,
2: düşünüyorum
0: çok,
2: bu arada.
0: Ben de Messi'ciyim. Yani Ronaldo'yu dönem
1: 3-4
0: dönem,
1: yıldır artık çekilmiyordu.
0: Evet, farklı bir şekilde ben de eleştirdim ama Ronaldo'yu bir futbolcu nasıl çalışmalı?
2: Hocam 42 yaşındaki
0: konusunda
2: oyuncu
0: örnek göstermemiz
2: milli
0: lazım.
2: Takıma koşa koşa gidiyor.
0: Evet.
2: 42 yaşında değil mi Ronaldo? 42 yaşında olmasına rağmen milli takımda hani gol atmak için ya bir savaş veriyor. Evet bir rekoru var. 1000 gol rekoru var. Az evet. da kaldı zaten. Onu kıracak belli ki. Ama Jesus'un da ben çok sert davrandığını düşünüyorum.
1: Son yani, iki turnuvada çekilmez bir performansı
2: çekilmez
1: vardı.
2: Ama yani Jesus biraz idare edecekti ya. Yani ya Ronaldo
0: idare,
2: ya. Ötesi
0: bakın,
2: yok yani.
0: İdare değil. Yani burada İkisinin de bir uyum içinde çalışması
2: evet, öyle
0: lazım.
2: İki tarafında diyorum ya. Ronaldo da tabii. hatalı bu şeyde.
0: Yani Ronaldo da
2: çekip gitmekte.
0: Böyle diyelim 3. viteste bir 90 dakika oynayacağına 4. viteste bir devre oynasın. Veya 5. viteste yarım saat oynasın. Evet. Anlatabildim mi?
2: Ya orada bütün takıma hükmediyor. Bana atın topu ben gol rekorum var.
0: Bu
2: gol
0: oyunu,
2: atacağım derdi
0: Kerem'in
2: o.
0: Kerem'in dediği o zaten. Tabii, oyunu bozuyordu.
2: Tabii oyunu bozuyor doğru. Onun bir rekoru var.
0: Herkes,
2: yani halı sahada olur ya. Bana atın topu ben gol atarım. Herkes ona çalışır onun gibi oldu.
0: Ya çıksınlar Ronaldo'suz durumu 2-0 3-0 yapsınlar. Ronaldo da son yarım
2: dediği
0: saatte
2: gibi
0: girsin,
2: çok,
0: daha rahat
2: çok iyi atar. Takım. Yani Bruno Fernandes
1: hocam kenarda oturunca da mutsuzluk yayıyor ya adam.
0: İşte ama dedim Ronaldo'nun da burada üzerine düşen görevler var.
1: O onları yapmaz.
0: Yani yapmaz zaten. Yani
1: evet.
0: Ya ben bu durumda futbolcuya da üzülüyorum. Bir de böyle bir futbol demin dedim ya ikincilikte şimdi başka türlü söyleyeceğim. Bizim halk tabiriyle papaz dediğimiz futbolcular var.
2: Evet.
0: Bunlar hoca da değiştiriyor.
2: Her takım.

0: kadroyu da belirliyor, antrenmanı da belirliyor. Onların en güzel örneği Ronaldo işte. Doğru. Yani her şeyi belirleyen
1: ama o Messi. Hocam şimdi, Ronaldo bu apoleti hak ediyor ama ligimizde mesela bir takımda hiç takıma futbol olarak başarı olarak katkısı olmayıp yıllarca takımda kalıp da papazlık statüsüne yükselen oyuncular çok Türkiye'de takımlarda.
0: Çok şey.
1: Her yıl onu hak ediyor yani.
0: Şeyde bile var. Şampiyonluk adayı takımlarda
1: tabii,
0: bile var.
1: Olmaz mı? Hala var.
0: Hala var.
1: Komutanlar tabii. Var.
2: Bu arada evet komutanlar var. Evet. Belçika milli takımının muhtemel 11'i de ekranda. Lammens, Castagne, Mekele, Engoy, Seis, Tielemans, Lavia, De Bruyne, Luka Bakio, Götze ve De Ketelaere.
1: Yalnız Götze'la Luka Bakio'nun golleri müthişti ya İtalya maçında. Evet. Hele Götze'un o slalom çalımları 4 oyuncunun arasından topa vurup köşeye göndermesi, Luka Bakio'nun daha 40-50 metre topu sürmesi. Evet. İyi takım. Gerçekten keyifli futbol oynuyorlar.
2: Van Bommel'in 11'i bu. Dün akşam olduğunu izledik. Evet. Yunanistan deplasmanında Hollanda formasıyla. Çok etkili olamadı. Ama
0: kimi izledik duymadım.
2: Oğlu Ruben Van Bommel.
0: Evet. Van Bommel'in oğlu evet.
2: Dün iyi değildi ama çok acayip bir oyuncu yani o da.
0: Tabii canım tabii.
2: O size'ıyla sürati enteresan.
0: Her şey bir tarafı Yunanistan olumlu yönde harika işler yapıyor.
1: Yunanistan'ı bir kenara yazın aynen hocam. Aynı şeyi söyledik.
0: Yakın tanımayanlar bunu pozitif yönde büyük bir sürpriz olarak görüyor ama bakın Yunan futbolunda acayip bir yükseliş var ve çok önümüzdeki sezonun, gelecek sezonun başında bizim ülke puanları listesi sıralandığında büyük bir ihtimalle 9. ve 10. biz ve Yunanistan olacağız.
1: Hocam çok olabilir. Mücadele ediyorlar, yani, çok savaşıyorlar.
0: Yani
1: ya.
0: Çok geliştiler son zamanda ve işin...
2: 3 yıl önce çok kötüydüler.
0: İşin güzel tarafı şu, bizim 100 lira harcadığımız futbolcuyu onlar 30 lira harcayarak oynatıyorlar. Ekonomik yönden bizim bütçelerin yanına bile yaklaşamıyor. Tabii.
2: Hocam bu 11'i nasıl buldunuz? Bu Belçika'da 11'i... bize problem çıkaracak oyuncular kimler?
0: Şöyle, bunlar şimdi genelde bunlar da devamlı iki maçta da oynayan oyuncular. Sadece birinci maçta Seiz'in yerinde kim oynamıştı onu söyleyeyim size. İtalya maçında De Kuyper oynamıştı orada. De Kuyper. Orada bir değişiklik var. Castagne, Mechele ve Engoy, kaleci Lammens dahil bu dördü de sürekli oynuyor. Tielemans devamlı oynuyor. Laiva ilk maçta oynamadı, ikinci maçta oynadı ama orada girdi çıktı yapıyor ikisi de. Onun önündeki o dörtlü de iki maçta da başlayan dörtlü.
1: Van Bommel Trossard'da oynayacak dedi basın toplantısında bu maçta ama sonradan oyuna sonradan girecek herhalde. Sonradan
0: hatta
1: girecek.
0: Şeyin de
1: Lukaku ile ilgili Lukaku'nun da oynamıyor ki dedi yani.
0: Sonradan gireceğini düşünüyorum.
1: Bizim için de çok büyük bir eksiklik değil dedi yani Lukaku'nun hazır olmaması. Elimde şeyim var dedi o konuda.
0: Doğrudur. Şimdi öyle bakıldığında ben Belçika'nın fiziksel yönden bir sorun yaşamayacağını düşünüyorum. Çünkü onlar için de çok önemli bir maç. Bugünkü maçı onlar da mutlaka kazanmak istiyorlar. Onlar da zaten işte 3 günde bir oynama alışkanlığı olduğu için hücum dörtlüsünü ayrı bir yere yazmak lazım. Evet. De Bruyne işte Ronaldo ile biraz kıyaslayabiliriz. O da son dönemleri ama büyük bir akıl. Tabii. Zaten sona kadar oynamıyor. O çıktığı zaman kapris de yapmıyor. Hollanda milli takımının orada Van Aken'i alıyorlar. Yani bir eksiği yok kesinlikle. Hem Luka Bakio hem Götze iki tane çok çabuk kanat oyuncusu var. Bize her zaman tehlike yaratacaklar. Birebirlerde çok etkililer. Sonuçlandırmayı da iyi yapıyorlar. Evet. Bir de önde Ketelaere çok hareketli bir santrafor.
1: Atalanta'da da acayip.
0: Evet, yani her yere gidiyor, koşuyor, basıyor. Bu onlar için çok büyük bir avantaj. Sonuçlandırması da iyi. Ben eğer kimse etkili futbolcular sorusuna öndeki özellikle bu dörtlüyü söylemek isterim. Kaleci Lammens çok iyi oynadı.
1: Evet.
0: Her iki maçta da. Bugün iyi oynayacaktır. Engoy ile Mechele yer değiştirecekler. Engoy sağ stoper, Mechele sol stoper. Tielemans'ta da Lavia yer değiştirecek. Ben orta sahadaki o ikiliyi de iyi bir ikili olarak görüyorum. Oyunun

0: yönünü oynadıkları için.
1: Çok hızlı oynuyorlar bir de hocam.
0: Geriden oyun kurmada ikisi de yardımcı oluyorlar. Bağlantıları yapıyorlar. Öne o topları aktarmada, hücuma destek vermede, defansa destek vermede çok iyiler. Yani çok büyük bir yıldız olmasa bile Tielemans hocam, senelerdir oynuyor.
1: İyi
0: bir
1: yıldızları yıldız var hocam.
0: Hayır yani
2: benim 16 gözüm, yaşından beri biliyoruz
0: benim,
2: oyuncuyu.
0: Benim gözümde yani, böyle bir istikrar da yıldız.
1: Şey olarak İlla, çok market değeri yüksek öndeki tabii, oyuncuların hepsinin.
0: Tabii canım.
1: PSG'de oynayan Gut zaten yani kaça 100 milyon euro ister Paris Saint Germain oyuncudan. Ketelare Atalanta'da çok iyi. Luka Bakio zaten şu anda Benfica'nın parlayan oyuncusu. Almaya kalksan alamazsın. Kevin De Bruyne zaten takımı yönetiyor. Ya, bence hepsi ya şahane oyuncular öyle söyleyeyim. Yani, çok iyi hücum yapıyorlar hocam. Çok hızlı oynuyorlar. Çok pozisyona giriyorlar. Ya bizim yani Uğurcan'a çok iş düşecek bu akşam öyle söyleyeyim. İnşallah ki gününde olur. Ama bizim savaşmamız lazım. Yoksa işte beşli savunma, dörtlü savunma, önde şu olsun bu olsun. Ya yüreğimizi ortaya koymazsak, savaşmazsak, yardımlaşmazsak yine kaybederiz. Oyuncu üzerinden, Arda Güler üzerinden bütün sorumluluğu Arda Güler'e yıkıp işte Real Madrid'den bizim Arda Güler'imiz var. Hep öyle dedik ya, İtalya'da yok dedik. Ondan sonra Belçika maçı öncesinde aynı şey. Belçika'da Arda Güler mi var kardeşim diyoruz. Oyuncuya da yazık. Kafasını kaldırıyor, bakıyor, pas verecek, verkaç yapacak. Yani yardımına gelen de yok. Onun zekasına eşlik edecek oyuncuyu da bulamıyor. Çünkü Real Madrid'de alışmış otomatikmen hücum yapan çok acayip bir takım. Şimdi mini takıma gelince o da şaşırıyor. Ne yapsam, ne etsem en sonunda topu o da kaptırıyor. Ama bizim biraz daha fazla şut atmamız lazım. 9 numara belki bugün bir sürpriz yapacak Montella bir 9 numarayla sahaya çıkacak.
0: Ama kadroda yok. Kim var? Deniz var. Kimse yok.
2: Zor gibi. Bence bir virgül başlamak. Koyalım mı milli takıma? Tamam, koyalım. Milli takıma bir virgül koyalım. Önümüzdeki saat zaten Liège'den de bir bağlantımız tamam. Olacak orada. Emre Kaplan konuklarıyla beraber mücadele öncesinde değerlendirmelerde bulunacak sevgili seyirciler. Şimdi Türk futbolundaki bazı problemler üstüne konuşacağız. Her gün yeni bir gelişmeyi beraberinde getiriyor. Son olarak dün Trabzonspor Drogheda maçı ardından Yasin Kol'un gözaltına alındığını görüyoruz. Doğru. Neler oluyor Zeki Uzundurukan? Çok daha yakından takip ediyorsunuz.
1: Evet. Ya yıllarca hep şu konuşuldu. Tabii ki Türk futbolunda temiz eller operasyonu bahis skandallarıyla başladı. Şimdi hep dedik ya işte maçlarda ne oluyor? Hakemler vahim hatalar yapıyor. VAR niye bu işin içine girmiyor? Perde arkasında biri mi var? Türk futbolunda yapı mı var? Başkaları mı yönetiyor? Şudur budur derken Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek cesaretle bu işin üzerine düştü ve hakem dosyası adı altında bence Türk futbol tarihinin en büyük operasyonunu gerçekleştiriyorlar şu anda. Bizim bilgilerimiz şu anda tabii ki sınırlı ama bir sürü yaklaşık 120 ya da 130 dosya ellerinde şu anda. Her alanda bakıyorlar. Bu işin perde arkasında bahis baronları var mı? Yurt dışı bağlantılı, bizim Türkiye'de maçlar manipüle ediliyor mu? Asıl temel problem bence en facia olanı, en büyük sıkıntı bu. Yoksa işte Futbol Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve beraberindeki 6 kişilik üye grubunun yani 7 kişinin gözaltına alınıp Merkez Hakem Kurulu'ndan sorumlu 7 yöneticinin gözaltına alınıp ifadeleri bugün alınıyor. Sayın Ferhat Gündoğdu'nun da ifadeleri alınıyor. Ondan sonra tabii ki bir takım durum netleşecek. Bence şu anda yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı da bellidir ama masumiyet karinesi nedeniyle şu anda ifadeler alınacak. Suçlu mu değil mi? Buna karar verilecek. O yüzden açıklanmıyor. Çünkü 7. hafta başlamadan önce Merkez Hakem Kurulu ve yönetimi belli olur. Bunun altını çizelim ama Yasin Kol olayı şöyle. Dünkü iki kardeş takımın Trabzonspor, Drogheda United maçı, işte Yasin

0: Kol'un belki de yöneteceği son maç da olabilir. Yasin Kol Türk hakemliğinin altın çocuğu olarak son dönemde biraz da Futbol Federasyonu yönetiminin ön plana çıkardığı, vizyonuna çıkardığı, parlatmaya çalıştığı bir hakemdi. Çok fazla derbi yönetti. Yanılmıyorsam son iki yılda
1: hemen hepsini yönetti.
0: 8 derbi yönetti. Bazılarını iyi yönetti. Geçen yıl çok tartışılmıştı. Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde ceza sahası dışındaki pozisyon için yok, kimine göre dışarıdaydı pozisyon, kimine göre içerideydi. Penaltıyı verdi ama o penaltıda kadrajda Yasin Kol yoktu ama yaklaşık 40 metre, belki kimine göre 45 metre uzaklıktan ben pozisyonu gördüm. Net olarak penaltıyı verdim demişti. Cesaretli bir hakem ama çok hata yaptığı maçlar da oldu. Şimdi tamamen işte birçok konuda Yasin Kol'un bugün İstanbul'a getiriliyor. Zaten belki de gelmiştir şu saat itibariyle ifadesi alınmak için Trabzon'dan İstanbul'a geliyor. Trabzon'da gözaltına alınmış dünkü maçtan sonra. Yasin Kol'la ilgili bir takım suçlamalar var. İllegal bahis olayı ile ilgili suçlandığında ilk ifadesi şu olmuş. Sevdiğim arkadaşlarım vardı. Para trafiği onunla arkadaşlarıma borç gönderdim şeklinde. Tabii ki şu anda kimse suçlamaları kabul etmiyor. Ferhat Gündoğdu da dahil kendisine atfedilen bütün suçlamaları reddettiği açıklanmış. Yani gelen ilk izlenimler böyle. Yasin Kol'la ilgili de dediğim gibi işte Başkan Ferhat Gündoğdu ile olan bir takım diyalogları kamuoyunda paylaşıldı. Şu anda ortalıkta geziyor. Bu kısım aslında yıllardır olan şeyler. İşte Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu kendisine VAR'la ilgili, yardımcılarla ilgili kim olsun diye karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyorlar. Yasin Kol isim söylüyor. Ferhat Gündoğdu bazı isimleri kabul ediyor. Bazı isimlerle ilgili o değil de şu olsun. Ya bunlar konuşulabilir. Önemli olan art niyet olmaması. Ama büyük bir dosya. İşte perde arkasında kim var? Halının altına süpürülen işte kirlilik ve diğer taraftan da işte Türk futbolunu yöneten bir yapı olduğu ve maçlarda hakem hatalarının kasıtlı olduğu, bir takım ligde bazı takımların kayrıldığı ile ilgili iddialar artık gün yüzüne çıkacak. Bence büyük bir şans. Burada tarihi bir fırsat yakaladık. Bunu sulandırmadan gerçekten hatası olan bu konuda kurallara riayet etmeyen, kuralların dışında hareket eden, illegal yollardan yönettiği maçlara bahis oynayan ya da normal yoldan da olsa faturasını ödeyecek. Ama inceleyip sık dokumak lazım. Çünkü bir dönem bu yasal bahis siteleri, ülkemizde açılan yasal bahis siteleriyle ilgili yayıncı olan bahis siteleri vardı ki bu konuda Futbol Federasyonu'na sponsor da olmuşlardı. O sponsorluk sırasında hakemlere şu söylenmişti: bu maçları izleyebilmeniz için bu platformlara üye olacaksınız. O dönemde aslında teşvik edildi. Yani üye olacaksınız yoksa izleyemezsiniz. Şifre veriliyordu. Oradan açılıyordu üye olduktan sonra. İzleniyordu. Yani bir anlamda aslında hakemler teşvik edilirken yöneticiler de, futbolcular da, kulüp başkanları da, herkes de bu işin çok serbest olduğu, işte Türkiye'de çünkü yasal vergi veriliyor, işte oradan gelen vergilerle okullar yapılıyor, köprüler yapılıyor, devlet vergi alıyordu yasal bahis siteleri üzerinden. Oynandı, üye olundu ama gelinen noktada bakıldı ki bu işte çok büyük paralar var ve yurt dışına giden paralar var. İllegale yöneldiler. Niye illegale yöneldiler onu da söyleyeyim. Çünkü biz de bir spor gazetesi olarak bahis eki yapıyoruz. Salı ve cuma günleri veriyoruz. Tabii bizimki illegal falan değil.
1: Evet.
0: Yasal bahis siteleri üzerinden işte maçlarla ilgili oranlar veriliyor. Ama o oranlar o kadar küçük şey ki, oranlar düşük ki. Mesela bir maça bizde 1.20 oran veriliyorsa galibiyete, illegal bahis sitelerinde 1.82 veriliyor. Yani orada arada fark olduğu için oynayan bahissever de bakıyor, diyor ki Ya burada çok az veriyor oynadığım oyuna, orada kazanırsam iki katını veriyor. O yüzden ister istemez hani ya olmaması ya yasak olduğunu bile bile, belki çünkü oradan kazansam bile ödeme garantisi yok. Yasal bahis sitesi değil çünkü bizim için illegal yoldan. Hı hı. Oraya sevk edildi de, yani oranların düşük olması nedeniyle oralara üye olup o platformlardan oynayan çok sayıda insan olduğunu biliyoruz. Şimdi onlara da cezalar gidiyor, yavaş yavaş tespit edilip evlerine, adreslerine cezalar da gönderiliyor. Yanılmıyorsam minimum 107 bin liralık bir ceza, daha da üstü var tabii para trafiğine göre. Yani keşke o dönemlerde bunlar olmasaydı, sadece yasal yollardan oynatılsaydı, ama oranlar da bu kadar düşük olmamalıydı bence. Bir rekabet ortamı olmalıydı. Bunlar düzenlense daha iyi olurdu. Hem paralar yurt dışına gitmeyecekti, hem de daha fazla vergi alacaktı devlet. Bahissever de oynadığının karşısında daha fazla kazanabilecek. Yani oralarda da ihmal edildiğini, hatalar yapıldığını düşünüyorum, ama günümüze gelirsek futbolun bütün paydaşları maalesef bahis işine girdi. Dediğim gibi ilk başlarda burada katı kurallar konmadı. Kurallar konsaydı bu duruma düşünmezdi, ama dediğim gibi şu anda biz buzdağının görünen yüzünde bildiğimiz çok sığ bilgilerle çok da böyle sağlıklı yorum yapamıyoruz. Niye? Herkes suçluluğunu ispatlanana kadar masumdur. Bunu biliyoruz. Şu anda ifadeler alınıyor daha. Yasin Kol'la ilgili olarak şunu söyleyemem. İşte illegal bahis oynadı. İşte şu maçlarda birilerinin talimatıyla şu takımı kayırdı falan diyecek bir durumumuz yok. Ama üzüntü verici, futbolun ne hale geldiğini görüp bence Futbol Federasyonu yönetimi de şu anda çaresiz. Onlar da bu hakem dosyası ile ilgili olarak net adım atamıyor. İşte Merkez Hakem Kurulu'nun durumunu, evet önceden bir hazırlığı vardır mutlaka, ama şu anda bir takım şeyler belli olmadan da o atamayı yapamıyorlar. Bir taraftan da milli maçlar var. Bence İtalya maçından sonra 7. hafta başlamadan jet hızıyla bu konuda radikal karar alınacaktır. Belki Haziran'da seçim vardı. Olağanüstü bir seçim de olabilir Futbol Federasyonu ile ilgili olarak. Ben bir temizlik harekatı toplu olarak yapılması taraftarıyım. Tarafındayım. Çünkü kulüpler bu kadar transferler yaptılar, yatırımlar yaptılar. Bu ülkeye salak geldi. Yani bir taraftan futbolumuzun marka değeri yükselirken, Ocak ayında da naklen yayın ihalesinin olacağı bir ortamda sponsorları da kaçırmamak lazım. Yani bu temizliği yapmak lazım. Yoksa zaten futbola bir güven bunalımı vardı. Futbolla ilgili taraftarlar tribünlerden kaçmaya başlamışken tekrar flash transferlerle tribünlere taraftarları getirdik. Şimdi burada radikal kararlar alıp bu temizliği yapmazsak futbolu kurtaramayız. Bu güzel oyunu yok ederiz. Altındaki bu kirli işlerden arındırmamız lazım. Beyaz sayfa açmak için Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürley'in dik duruşuyla, cesaretle bu işin içine gitmişken, futbolun paydaşlarının, kulüplerin, federasyonun bu harekata, temizlik harekatına yardımcı olması lazım. Herkesin kapısını süpürmesi lazım. Kapısının önünü süpürmesi lazım. Yoksa bu temizlik yapılmaz.
1: Evet. Evet.
0: Evet.
1: Yani herkesin gerekeni yapması lazım hocam.
2: Şimdi masumiyet evet. karinesinin önemini belirterek başlamak istiyorum. Evet. Ben tabii ki suçlar veya suçlu oldukları kesinleşene kadar biz herkese suçsuz gözüyle bakacağız. Ama Türk hakemliğinin en büyük sorunu tamamıyla güvensizlik. Onların iyi maç yönettikleri haftalarda bile bizde futbolun içinde olan birçok paydaş, evet iyi maç yönetti ama ben buna rağmen Türk hakemine, Türk hakemliğine, Merkez Hakem Komitesi'ne güvenmiyorum diye devamlı açıklamalarda bulunuldu. Burada tabii herkesin bence büyük hataları var. Yöneticilerin de var, teknik adamların da var, futbolcuların da var, herkesin. Ve ilk bahisle ilgili diyelim temiz sayfa operasyonu da bir sene önce yapılmıştı. Ben bunun bu kadar uzun sürmesini bile çok doğru bulmuyorum. O yüzden şu an zan altında bulunan, adı geçen, tutuklanan veya işte savcılık tarafından ifadesi istenen herkes, evet, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ndan tutun ki onunla ilgili başka eleştiriler veya iddialar da var. Haklarındaki bu dosya kapanana kadar suçsuz bile olsalar gönüllü olarak kendi görevlerinden istifa etmeleri lazım. Yani bu kişilerin şu an görev almaları, maça çıkmaları daha büyük sorunları da beraberinde getirir. Bu onların atması gereken bir adım. Bir de Futbol Federasyonu'nun bazı kuralları zaten onları işte gönderemiyormuş. Tek taraflı, evet, şey fesihnameler olamıyormuş. Burada da federasyonun işini kolaylaştırır. Ya bakıyorum şu anki Futbol Federasyonumuz ellerinden geldiğince başta hakemler olmak üzere, MYK olmak üzere o kadar çok destek çıktılar, o kadar onları sahiplendiler ki,
0: doğru,
2: bu kişilerden bu davaların gelmesi bile ayıp ya. Yani Yasin Kol, en çok onu konuşuyoruz. Biz Yasin Kol'u nasıl biliyoruz veya ben nasıl biliyorum? Yasin Kol'un başta lisan eksiği olmasına rağmen bizde FIFA hakemleri dururken neredeyse bütün derbileri yöneten ve Futbol Federasyonu Başkanı tarafından bizzat istenen bir hakem konumunda. Ya sen Futbol Federasyonu Başkanı'na bu tür davranışlarla ne kadar zarar verdiğini düşünebiliyor musun?
0: Doğru.
2: Ya? Eğer baştaki insanlara bu tür zararları sen veriyorsan zaten futbola, Futbol Federasyonu'na verdiğin o zararlar sonrası bizde işlerin düzelmesi mümkün değil. Hatta altta yapılan bazı hatalardan dolayı üsttekilerin bile istifa ettiklerini, ayrıldıklarını biz çok gördük. O yüzden yani bu noktaya gelinmişken bence ne varsa bir an önce ortaya hemen konsun. Sevgili Zeki çok önemli bir konuya parmak bastı ekonomik yönden. Bundan sonraki yayın ihalesine bu dosyalar bitmiş, kapanmış, yeni bir sayfa açılmış bir şekilde sponsorlarla o adımları atıyor olmak lazım. Yani düşünün, tamam işte yarın öbür gün TFF 2 ve 3 lig maçları var. Oradaki hakemleri şu an görevde olan kişiler atadılar. Orada bir sorun yaşanmayacak. Ama işte önümüzdeki hafta başından, hafta sonundan itibaren lig başlıyor. Derbiler başlıyor. 3 hafta sonra Galatasaray-Fener derbisi var.
0: Evet.
2: Beşiktaş-Trabzon derbisi var. Bu maçlara hangi hakemi atacaksın? Veya hala görevinde fiilen de olsa, yani devam etmese bile adı orada MHK Başkanı olarak geçen bir Ferhat Gündoğdu'nun başında görünen bir kurum mu atacak bunları? O yüzden kafalar daha fazla karışır ve bunların sonuçları önüne geçilemez bir hale bile ulaşabilir. Oralara ulaşmamak için en doğru tespitler hemen yapılsın, kararlar alınsın. Sonra da Kulüpler Birliği, bütün kulüplerle hemfikir olarak oy birliğiyle oradaki desteğini versin ve bu işi bir an önce de yeni bir başlangıç noktasına taşısınlar.
0: Kurallar net olarak konulmuş.
1: Bir dakikamız var.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Aynen, bu fırsatı kaçırmamamız lazım. Bu işi sulandırmamak lazım. Yani
1: tabii ki
0: gerçekten kuralları bundan sonra net olarak koyalım. Çünkü futbol ekonomisi diye bir şey var. Futbol, ya kulüpler batar. Bu şekilde batar. Çünkü bir yerden sonra bu arınmazsak, bu dedikodulardan ya da net olarak şeffaf olmazsak, beyaz bir sayfa açamazsak, tribünlerdeki taraftarlar da gitmeye başlar. Yani güzel oyunla ilgili olarak herkesin kafasında kuşkular olur, heyecanı öldürürüz. Fırsat gerçekten kim kusurluysa, dediğin gibi istifa edecek olan istifa etsin, dirayetli kişiler gelsin, Türk futbolunu gerçekten yönetsin. Ama kulüpler de dediğim gibi o temizlik harekatına, onlar da kendi işlerinden başlayacaklar. Herkes.
1: Bir araya gideceğiz sevgili seyirciler. Az sonra yeniden birlikte olacağız. İlerleyen dakikalarda Belçika'ya da bir canlı bağlantımız olacak. Aspor ekranlarından ayrılmayın. UEFA

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Reklam.
2: A Spor Radyo. Bir reklam.
3: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam iş bankası.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.
5: Reklam.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Spor Radyo.
1: Spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Belçika'ya gidiyoruz sevgili seyirciler. Stadyumda Emre Kaplan ve Onur Özkan maç öncesi değerlendirmeler için bizi bekliyor. Söz Liège'de.
2: Belçika'dan, Liège'den, Marius Dufresne Stadyumundan mutlu günler, yayınlar dileyelim. UEFA Uluslar Ligi'nde amilli takımımızın 3. maçtaki rakibi Belçika. Bugün Liège'de Belçika deplasmanında saat 21.45'te sahada olacağız. Bu gruptaki ilk puanlarımızı umuyoruz ki galibiyetimizi almak için sahada yer alacağız. Maç öncesinde Onur Özkan'la birlikteyiz. Hem milli takımımızdaki durumu hem buradaki atmosferi değerlendirip sizlere aktarmaya çalışacağız. Onur Özkan, hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Sevgili Emre.
2: Güzel bir stat, tarihi bir stat. Ben açıkçası biraz tarihine bakınca şaşırdım. 100 yılı aşkın bir mazisi var.
3: Evet.
2: Euro 2000'de 3 maça ev sahipliği yapmış ama yenilenmiş de muhtemelen.
3: %100.
2: Tribünler muhtemelen Türk taraftarlarının ağırlıkta olacağı bir atmosferde olacak. Oraya geleceğiz ama iki maçta aldığımız iki mağlubiyet, özellikle İtalya maçı biraz sarsıcı oldu. Neler bekliyoruz bu akşama dair?
3: Ya tabii 10 gün öncesinde biz bugünü düşlediğimizde bu durumu açıkçası çok hayal etmiyorduk. Daha umutlu, daha mutlu, daha iddialı bir pozisyonda olacağımızı düşünüyorduk. En azından İtalya maçından bir galibiyet bekliyorduk. Yoksa Fransa önünde herhangi bir atmosferde, herhangi bir ortamda, organizasyonda alınan yenilgi herhalde çok normal bir yenilgidir diye düşünüyorum her takım için. Ama İtalya önündeki hem oyun hem skor açıkçası beklemediğimiz bir durum oluşturdu ve buraya puansız geldik. Dediğin gibi ana hedef A Ligi'nde kalmak, bu yüzden de yeni statü gereği en azından 3. bitirmek, son sırada yer alsak bile iyi bir puanla son sırada yer alabilmek son derece kıymetli bizim açımızdan, play-out maçı oynamak için. Dolayısıyla bugün bence kaderimizi belirleyecek bir 90 dakikaya çıkacağız. Yani bugün puan ya da puanlar alırsak bundan sonrasına daha farklı bakacağız. Allah korusun tekrar bir yenilgi alır ve puansız kalırsak herhalde o zaman planlarımızı Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerine yönelik yapmamız gerekecek diye düşünüyorum.
2: Biraz daha planları uzatmamız gerekecek. Mutlaka. Ama tabii şimdiden o kısmı biz düşünmeyelim.
3: Tabii ki, tabii ki.
2: Dün itibariyle hem Arda Güler'in hem hocanın Vincenzo Montella'nın açıklamaları vardı. İkisinin de ortak vurgu yaptığı şey reaksiyon kelimesi aslında.
3: Doğru.
2: İhtiyacımız olan şey de bu herhalde.
3: Aynen, %100. Şimdi dediğim gibi milli takımımız beklemediği bir pozisyonda buraya geldi ve bu maç bizim mutlaka bir reaksiyon maçımız olmalı. Sen de az önce söyledin, tribünlerde mutlaka bir deplasmanın çok daha ötesinde bir taraftar desteğimiz olacak. Onu söyleyelim. Yani bize ayrılan yer çok küçük resmi olarak ama çevrede de görüyoruz, özellikle Belçika'nın çevre illerinden ve çevre ülkelerden, Almanya, Hollanda başta olmak üzere çok sayıda gurbetçi vatandaşımız buraya geliyor. Ben bugün hani bayağı şaşkınlıkla karşılaşacağımız bir tablo bekliyorum açıkçası. Özellikle Belçikalıların şaşkınlıkla karşılaşacağı diye. Biz, yani biz alışkınız böyle tablolara ama
2: onlar biraz kabullenmişler.
3: Ben öyle mi?
2: İki gündür
3: güzel. Alışmaları iyi.
2: Tabii genelde bizim vatandaşlarımızla konuştuğumuzda şunu söylüyorlar. Burası 30 bin civarında bir kapasitesi, evet, var. 25 bini Türk olur diyorlar.
3: Oo,
2: Belçikalılar müthiş. Yani çok şaşırmayacaktır. Bekliyorlardır muhtemelen bu tabloyu.
3: Dediğin gibi bu bir zaten doğal bir reaksiyon zaten durumumuz var. Çünkü bir isyan etmemiz gerekiyor artık. Yani bir yerde bir şeye dur dememiz gerekiyor. Bu hem skorla hem oyunla olması gereken, mücadeleyle olması gereken bir şey. Dolayısıyla tribün desteğini de alırsak, ki alacağız öyle gözüküyor, ekstra bir motivasyon olur. Sen de dediğin gibi hem Montella hem Arda Güler bundan bahsetti. Çünkü bu bence çok kritik ve telafisi olmayan bir viraj bizim açımızdan. Bugün artık o zinciri kırmamız gerekiyor. Yani Dünya Kupası'ndan bu yana olumsuz bir durum var açıkçası. Yani ABD maçını dışarıda bırakalım, o bizim durumumuzu çok etkilemedi gruptaki. Son 5 maç 4 yenilgi, resmi maç ve kötü yenilgiler de aldık arada. O yüzden de bugün evet bir reaksiyon, bir ekstra mücadele olmasını ben de bekliyorum.
2: Hoca geçen maçın sonunda şuna vurgu yaptı. Aslında doğru bir konu ama 4-1'lik yenilginin ardından söylenince çok karşılık bulmadı. 3 günlük arayla 4 tane milli maça çıkıyoruz.
3: Doğru.
2: Bu fikstür ilk defa bu sezon kullanan bir şey ve biz aslında evet A Ligi'ndeyiz. Büyük takımlarla, büyük rakiplerle karşılaşacağımız belli ama yani o grubun adı birinci grup, hakikaten sanki puanla böyle hani sıralamayla alınmış gibi o A grubun içindeki de en

0: zor rakiplere karşı oynuyoruz. Bu tempo tabii ki zorlayıcı. Şimdi bugün de muhtemelen kadroda değişiklikler göreceğiz. Mesela Bartu ismini ilk 11'de paylaşıyor arkadaşlarımız. Bunu, bu süreci nasıl yönetmesini bekliyorsun Vincenzo Montella'nın?
1: Ya açıkçası bu 3 günde bir maç oynama temposuyla ilgili sıkıntıyı tek biz yaşamıyoruz. Mesela Klopp 42 kişilik bir kadro çağırmıştı. Yine Van Bommel'in kadrosu da bizden kalabalıktı. Mancini'nin kadrosu çok kalabalıktı. 9 oyuncuyu
0: getirmedi.
1: Bursa'ya getirmedi mesela. Biz buna hazırlık yapmadık mı, yoksa eldeki oyuncu havuzu mu buna el vermedi? Bence oyuncu havuzu çok fazla el vermedi buna. Yani biz baktığımız zaman belki dışarıdan böyle çok kaliteli bir oyuncu grubuymuş gibi gözüküyoruz ama genişlik açısından bence bunun problemini yaşıyoruz. Evet, eldeki 16-17 tane çok kaliteli oyuncuya sahibiz ama bunu arttırma kısmında bence problem yaşıyoruz. O yüzden de mesela Montella işte Ferdi'yi oynatmadı Bursa'da. Eleştiri aldı ama belki de bunu yapması gerekiyordu. Çünkü birçok teknik adam bunu yapıyor. Ve bu yeni deneyimlediğimiz bir şey. Bu 3 günde bir maç ve 4 tane maç üst üste çok zor rakiplere karşı oynanan maçlar. Mutlaka ve mutlaka farklı oyuncuları kullanmak, oynatmak gerekiyor ama şunu da kabul edelim. Montella biraz bu konuya kapalı bir teknik direktör. Yani çok fazla oyuncu kullanayım, farklı oyuncu kullanayım kısmına. Genellikle inandığı, güvendiği, daha önce deneyimlediği oyuncuları kullanmak isteyen bir teknik adam profili ama burada onun değişmesi gerekiyor. Yani Almanya bile, Fransa, İtalya, İspanya herkes bunu yaparken bizim bunu yapmamamız ciddi zarar verdi iki maçta ama bugün herhalde eldeki oyunculardan dediğin gibi bir Bartu tercih olabilir. Abdülkerim Ferdi dinlenmiş olarak geliyor buraya. Onlar 11'de oynayacakmış gibi duruyor en azından. Kerem 11'de forma şansı bulamamıştı. Sonradan girmişti. Bugün 11'de olmasını bekliyoruz. Yani dolayısıyla bazı mutlaka hocanın da farklı hamleleri olacak.
0: Bunları bekliyoruz. Zaten muhtemel 11'imizde de bu hamleleri gün içerisinde ekrana taşıyoruz. Sevgili Erdem de bağlantılarda bahsediyor. Burada dediğin gibi abi, yani bir diziliş ya da strateji anlamında bir değişiklikten öte biraz isimler değişti.
1: Evet, %100.
0: Çünkü az önce sen de söyledin. Dünya Kupası'nda çok ciddi bir hayal kırıklığı yaşadık. Evet. Beklentimiz çok büyüktü. Devamında bu takımın nasıl bir dönüş yapacağı merakla bekleniyordu Fransa maçı. Orada belki rakibin Fransa olması da bize, oyuncularımız iyi bir motivasyon %100. Oldu kendilerini gösterme adına. Fakat İtalya maçında o havayı kaybettik. Yani Fransa maçını kaybettik ama
1: evet,
0: umutlu olduğumuz, pozitif baktığımız yerler vardı. İtalya maçı biraz havayı kötüye çevirdi.
1: Ya Fransa maçının bizi biraz kandırdığını düşünüyorum açıkçası. Şu anlamda çok iyi mücadele ettik, çok iyi savaştık, kompakt bir savunma yaptık ama o maçın senaryosu da İtalya maçının senaryosu çok farklı birbirinden. Yani Fransa maçındaki oyunla İtalya maçında bir şey yapmak zaten mümkün değil. Farklı bir şey oynamamız gerekiyordu bizim. Onu beceremedik. Yani Fransa maçının senaryosu açıkçası bizim kadro yapımıza ve Montella'ya çok uygun. Yani Montella'nın en çok istediği şey geride bekleyelim, kompakt bir şekilde, kalabalık bir şekilde, çok fazla topla oynamadan rakip kaleye gidelim geçişlerle. Bunu iyi beceriyor Montella ama tek planı bu. Top bizde kalıyorsa, eğer kalması gerekiyorsa ve biz 3. bölgede bir şey yapmamız gerekiyorsa o zaman tıkanıyoruz. Ama bugüne dair mesela daha umutlu konuşabiliriz. Çünkü Fransa maçına benzer bir senaryo olacaktı. Mesela Van Bommel'li Belçika Fransa ve İtalya maçında topla az oynamış gibi gözükse de o rakiplere göre bir önlemdi. Bugün bence oyuna hükmetmek isteyen bir Belçika, topla oynamak isteyen bir Belçika ve buna karşın bizim daha uygun olduğumuz bir senaryo, geride bekleyeceğimiz bir oyun. Bence bu bize daha uygun bugün açısından söyleyebilirim. Yani ben daha umutluyum İtalya maçına göre mesela bugün. Çünkü oyunun şekli hem bize hem Montella'ya daha uygun. O yüzden hocanın daha iyi bir plan çıkarabileceğini düşünüyorum bugüne dair.
0: O gün aslında yani çok tabii istenerek, planlanarak değil ama her şeyde İtalya'nın istediği gibi.
1: %100.
0: Yani havadan zemine kadar bunu ekleyebilirim.
1: Evet, ama merkezde işte dediğim gibi Emre, yani o şimdi o maçın merkez tercihine bakalım. Salih vardı.
0: Orkun vardı.
1: Orkun sakat oynadı ve Arda Güler vardı. Şimdi sen böyle bir orta sahayla rakibin 3 tane dinamik 2 yönlü 6-8'ine karşı baş edemezsin. Yani orada problem çıkacağı belliydi. Biz bunu hesap edemedik. Bugün daha kompakt işte Bartu da oynayabilir ya da İsmail Salih olur. Çok önemli değil ama iki tane 6-8 profili ve arkada beşli bir savunmayla daha düzgün ve daha kompakt durabilir sanki sahada.
0: Biraz Belçika'ya da bakmak lazım. Onlar da bir yeni yapılanmadı. Aslında grubumuzdaki bütün takımlar aşağı yukarı en azından
1: teknik
0: hoca
1: adam değiştirdiler. Evet.
0: Hepsi yeni hocalarıyla Uluslar Ligi'ne girdiler. Belçika'da da iyi bir başlangıç. İtalya deplasmanında alınan galibiyet. Fransa maçında bizimkine benzer bir senaryo. Onlar da son ana kadar puanı oyun ortaktılar. Bugün dediğin gibi biraz daha artık oyuna hükmetmek isteyecekleri bir maça çıkıyorlar. O yıllardır anlatılan bir altın jenerasyon, işte Belçika'nın yapılanmasının ortaya koyduğu meyveler, belki o beklenen kupaları, başarıları kazanamadı ama hep bir belli seviyede kaldılar. Artık onların da son dönemi gibi birkaç temsilcisi kaldı o isimlerden.
1: Evet, enteresan bir şekilde aslında.

0: Ben de onlar da bir tıkanma noktasında ve eldeki dediğin gibi işte Lukaku'ydu, Kevin De Bruyne gibi veya işte Trossard gibi çok tecrübeli, deneyimli oyuncuların etrafını onlar doldurmakta bir süredir zorlanıyor. Ama Dünya Kupası'nda bir oyunları vardı, başarılı oldular ve 2-2 maç dediğin gibi enteresan şekilde beklenmedik bence oyunlar geldi Belçika'dan. Ama o maçların senaryosu dediğim gibi az önce farklı senaryolardı. Bizim için de aynı şey geçerli. Yani orada bekleyen bir Belçika ve geçişlerle hücum kovalayan bir Belçika. Bugün o olmayacak. Bugün top onlarda kalacak. Ve şöyle bir problemleri var. Onlarda da bir santrafor sıkıntısı var. Bize benzer aslında, paralel. Ya bugün Deketeler oynuyor. Bir 10 numara profili Deketeler. 9,5 numara diyelim. Lukaku işte kulübede beklentileri karşılamıyor. Yani onlar da sette kaldıkları zaman üretmekte zorlanan bir takım.
1: Lukaku konusunu dün yani Belçika basında da biraz baktık buraya geldikten sonra. Tabii ki milli takımın tarihinde en çok gol atan oyuncusu. Çok önemli bir isim. %100. Romelu Lukaku. Ama bir ikilem yarattığını görüyoruz Belçika milli takımında da. Yani bizde de bazen bazı oyuncular üzerinden bu tartışmalar yaşanıyor. Belçika'da da benim gördüğüm, iki gündür gazete baktığımda en çok üzerinde konuşulan konulardan bir tanesi, işte De Ketelaere oynuyor, elimizde Lukaku var.
0: Evet.
1: Bir kısım oynatılmasından yana, bir kısım De Ketelaere ile devam edilmesinden yana. Onlar adına da böyle bir açmaz gözüküyor.
0: Ya %100, çünkü Lukaku dediğin gibi bir ülke efsanesi. Ülke futbolunun en golcü oyuncusu. Dünya Kupası'nda sonradan girip çok önemli işler yaptı ama 90 dakikalık bir oyuncu olmadığını biz kendimiz de gözlemliyoruz Fenerbahçe formasıyla. Dolayısıyla hoca genellikle Van Bommel'de De Ketelaere ile başlayıp maçı Lukaku ile bitirmeyi tercih edebilir. Mesela Pardo diye enteresan bir oyuncuları var, Newcastle formasını giyen. O da mesela belki önümüzdeki süreçte 9 numara için formayı alabilecek bir oyuncu ama bugün büyük ihtimalle Dünya Kupası'ndaki performansının da etkisiyle De Ketelaere 11'de olacakmış gibi duruyor.
1: Bizim yani muhtemel 11'den aşağı yukarı bahsettik. Biz bugün neyi değiştirebiliriz? Bu kadroyla bu isimler bize neyi hayal ettirebilir maç öncesinde? Çok kısa onu da alayım, sonra yavaş yavaş toplayacağız.
0: Ya bugün bir kere üst seviye bir konsantrasyon ve mücadele bekliyorum. Oyuncular mutlaka bir isyan gösterecektir sahada. Çünkü Bursa'daki maçtaydık. Tribünün de bir tepkisi oldu futbolcuların bir kısmına. Onlar bence o tepkiyi bir motivasyon kaynağı haline getirip bugün bir dışa vurum yapacaklardır. Ben çok iyi bir mücadele bekliyorum. Umarım bu mücadelenin sonunda puan ya da puanlar alırız.
1: İnşallah güzel haberleri
0: İnşallah.
1: Anlatırız. Maç sonunda da güzel röportajlar yapabiliriz.
0: Aynen.
1: Şu anda yaklaşık 19-20 derecelik bir hava sıcaklığı. Stadyumda yavaş yavaş hazırlıklar tamamlanıyor. Hem zeminde hem saha içerisindeki tüm detaylar aşağı yukarı hallolmuş durumda. İki takımı ve seyircileri bekliyor artık. Burada Maurice Dufresne Stadyumu. Saat 21.45'te başlayacak mücadele ama öncesinde gün boyunca A-Spor, A-Haber, ATV ekranlarında bu maça dair tüm detayları, atmosfere dair görüntüleri özel konuklarımızla birlikte her saat başı aktarmaya gayret edeceğiz diyelim. Sözü tekrar İstanbul'a bırakalım.
2: Emre Kaplan ve Onur Özkan'ın değerlendirmelerini ekrana getirdik. İtalya ve Fransa'ya göre biz Belçika'ya karşı daha ters gelebiliriz onlara, dedi Onur. Katılır mısınız?
3: Ya şimdi oyunun gidişatına göre evet, biz ikisinden de biraz farklı oynuyoruz. O da ne? Bir defa hem Fransa hem İtalya takım oyunu oynuyorlar. Yani bizim bazen o takım oyunundan uzak, tamamıyla bireyselliği ön plana çıkan anlayışımız birçok diyelim iyi takımı da şu an rahatsız edebiliyor. Çünkü onlar senin çalım atacağın, atmanı beklediği yerde biz çalım atmıyoruz, şut atıyoruz. Onlar pas verir diye beklediği yerde biz pas vermiyoruz, çalım atıyoruz. O yüzden dönem dönem bizdeki hem az olan planlar hem de o planları uygulamadaki diyelim plana bağlı kalmama alışkanlığı rakibi de zorda bırakabiliyor. Bir de yapı itibariyle dediğim gibi bizim işte belirli futbolcu tiplemelerimiz, profillerimiz rakiplerden daha farklı olabiliyor. Bu da rakip için bilinmezlik teşkil ettiği için işlerini zorlayabilir ama şundan da ben eminim. Bu takımların tamamı her türlü oynayabilecek rakibe karşı alınabilecek tedbirleri defansif yönde ve ofansif yönde de onlara karşı pozisyon üretme ve sonuçlandırma konusunda planlara sahipler. Rakip Belçika için de bugünkü maç için de bence kesinlikle geçerli olan düstur bu olacak. Önemli olan bugün ilk golü yemiyor olmamız. Çünkü

0: Eğer oyun 0-0 gidiyorsa veya berabere gidiyorsa maçı kazanma adına biraz daha ofansif riskleri arttıracak. Dolayısıyla geride alan bırakacak takım Belçika olur. Ama biz eğer geri düşersek o zaman biz Belçika'nın üzerine gitmek zorunda kalırız ki arkada bırakacağımız geniş alanlara Belçika'nın da çok etkili hücumlar yapabileceğini biliyoruz. Bu da bizim dezavantajımız olur. Oyun 0-0 gittiği sürece bizim plansız bile olsa ani bir geçiş hücumuyla, ani bir direk hücumla takımda Arda gibi bir oyuncun varsa onun ileride arkadaşlarını pozisyona sokmasıyla gol bulma şansımız var. Hızlı oyuncularımız da var. Önemli olan tamamıyla bu avantajı yakalamak ve de ilk golü yemeyen taraf olmak.
1: Ben şunu söyleyeyim. Bir defa kısa sürede grubumuzdaki işte Fransa Zidane'la, ki Zidane'a sordular artık Fransa Zidane oyunu mu oynayacak? Hayır, kazanma oyunu oynayacak. Zidane oyunu diye bir şey olmaz benim felsefemde. Fransa'nın kazanma oyunu olur demişti basın toplantısında. İtalya Mancini ile birlikte önce bir sancılı ki Belçika maçından sonra yerden yere vurdular İtalya'yı. İşte son 3 Dünya Kupası'na katılamadı, işte yine Uluslar Ligi'ne kötü başladı. Roma Olimpiyat Stadı'nda hatırlayın maçın ikinci yarısında kötü oyundan sonra stadı terk eden taraftarlar oldu. Sonra İtalyan basınında şunlar yazıldı. İşte Mancini tamam geldi ama Montella'nın takımı çok iyi. Favori İtalya değil bu maçta Türkiye. Ki bunu Dündar Kaşaplı ile biz Bursa'da yayın yaptığımızda o gazeteleri ve işte eski İtalyan ünlü futbolcular ve teknik adamların genel görüşü buymuş. Yani Türkiye İtalya'dan daha iyi bir takım. İşte Montella iyi bir takım oluşturdu. Yani o İtalya'dan baktığında öyle bir düşünce hakimdi ama İtalya Montella yönetimindeki milli takımı çok rahat yendi. Yani onlar da bir oyun kilimini oluşturma yoluna doğru gidiyorlar. Şimdi Belçika'ya gelirsek Van Bommel'le birlikte keyif alarak oynayan, hızlı hücum yapan ama hızlı hücum yaparken pozisyon da veren bir takım. Hem çok pozisyona giriyorlar hem çok pozisyon veriyorlar. Kaledeki Lammes İtalya maçında da Donnarumma'dan az kalmadı. Yani o Donnarumma çok kurtardı ama Lammens'in de ikinci yarının başında İtalya'nın baskısında iyi kurtarışları vardı. İyi kurtarışlar yaptı. İyi bir kaleci. İyi bir kaleciye karşı da oynayacağız bunu söyleyeyim. Ama çok iyi hücum yapıyorlar. Biz mutlaka pozisyon bulacağız. Ama bizim kusurlarımızdan biri de inanamıyorum. Yani üçüncü bölgeye gelince çok pas yapıyoruz, şut atmıyoruz. Yani şut atmadan nasıl gol atacaksın? Ya bir hem de çok şutör özellikli oyuncularımız var. En başta Arda çok iyi şut atabiliyor ama atar. Barış Alper atar. Kerem Aktürkoğlu atar. Yani hadi Can Uzun sakat, Can yok, işte Kenan yok, tamam bunlar çok özel oyunculardı ama yine ön taraftaki oyuncularım hepsi iyi şut atar. O yüzden biraz daha kaleyi yoklamamız lazım. Pozisyon dediğim gibi mutlaka vereceğiz ama biz de pozisyon bulacağız. Çünkü açık oynuyorlar, öyle savunma yapalım değil, keyif alarak oynayan, dediğim gibi Avrupa Futbol Şampiyonası için bir hazırlık içinde olan, bir kimlik oluşturmaya çalışan bir takım. Bizde çok fazla olumsuz elektrik var, evet, olumsuz hava var Bursa'daki maçtan sonra ama İtalya üzerinde de böyle bir hava varken Mancini ne yaptı? 9 oyuncusunu Türkiye maçı öncesinde getirmedi Bursa'ya. Farklı bir havada maça başladılar ve çok rahat bir galibiyet aldılar. Yani Türkiye'de hem Dünya Kupası'nı bir kenara bırakacak, artık yok, unutuldu. Yani unutmamız lazım. Hala kafalarda onun olumsuzluğu var. Bursa'daki maçı da unutalım. Çünkü
2: her şeyi unutalım.
1: Ama şimdi
2: yeni bir sayfa açalım.
1: Mecburuz ya, hep oralarda kalıyoruz. Maça başlarken ürkek futbolun nedeni de budur yani. Biz öyle ürkek bir milli takım değiliz. Yani bir defa Bursa'da bunu kaçırdık ama Belçika karşısında işte 30 bin kişilik statta arkadaşlarımız iddialı bir şekilde her fırsatta 25 bin Türk olacak diyor. Demek ki bir taraftar üstünlüğü olmayacak. Bizim taraftar üstünlüğümüz var ama biz bu taraftar üstünlüğünü bir türlü kullanamadık. Bari bu maçta yürekli futbol oynayalım. Yani 11-11 oynuyor.

0: düşünüyoruz değil mi?
1: Sen de rakibin mücadelesine karşı ortaya bir mücadele koy. Güç gösterisinde bulun. Tepki ver. Etkiye tepki ver. Hani reaksiyon demiyorum. Bir tepki göster kardeşim. Adam seni gelip de burada futboluyla dövmeye çalışıyorsa sen de futbolunla ona karşılık ver. Sen de yumruk at yani rakibe. Fiziksel olarak değil, futbolla, ayaklarınla, kafanla, topla. Bu oyunu bu şekilde oynarsak ve savaşırsak biz puan alırız. Ama yok işte biz üçlü oynayalım, beşli oynayalım, o orada oynasın, bu orada oynasın, sistemimiz şöyle olsun, böyle olsunlarla taktik maktik yok. Bam bam bam bazen işe yarıyor.
2: Ama biz de bunu tek yapalım. Tek taktikte o sevgili Zeki hiçbir işe yaramıyor. Ya
1: bizim bam bamlarımız işe yarar.
2: Hiçbir işe
1: yarar. Savaşarak hiç oynarsak yarar. Ya bunu yapamadık. Bak bunu gerçekten.
3: Bu arada biz... motivasyonun da yukarıda olması önemli.
1: İşte motivasyon yani diyorum ben de buna.
3: Ne seviyede onu da bilmiyorum.
1: Fatih Terim motivasyonu göreceğiz. İşte dedim ya. Mesela yapay zeka ile motivasyon Fatih Terim'in o eski dönemlerinden esprili bir şekilde motivasyon konuşmaları yapıp milli takım ayağa kaldırıyorlar. Çok güzel espriler vardı sosyal medyada. Bayağı güldüm yani ağlanacak halimize. Ama Fatih Terim bunu çok iyi yapıyordu. Değerli hocalarımız var bunu yapan. Takım ayağa kaldırmak için yapılır. Bazen bunu en güzelini Melo yapmıştı. Bursa'da hiç unutmuyorum. Orada da maçı izlemeye gitmiştik. Sabriye'ydi yanılmıyorsam değil mi? Orada bir reaksiyon demeyeyim de bir güç gösterisinde bulunmuştu. Kenarda
3: güzel
1: da
3: bir şey değildi.
1: Değildi ama Hamza Hoca vardı. Çok tepki göstermişti hatırla. Nasıl kızmıştı evet. O olaya. Sonra bunu sorduklarında takım uyuyordu. Takım ayağa kaldırmak için mecbur kaldım. Takım arkadaşından özür dilerim dedi. Ama ne oldu? Galatasaray maçı kazandı. Kendine geldi takım değil mi? Bizim de böyle bir şoka belki ihtiyacımız var. Yani hoca inşallah bu şoku vermiştir. Çünkü bazen gerekiyor takım ayağa kaldırmak için. Ya uyumayın hani uykudan gaflet uykusundan uyandırmak için bu konuşmalar mutlaka yapılmıştır. Bence İbrahim Hacı Osmanoğlu da Futbol Federasyonu Başkanı da devreye girmiş olabilir. Yani şu maçı artık kazanın, savaşın, kaybediyorsanız da yürekli bir şekilde kaybedin diye. Biz Bursa'da bunu yapmadığımız için Bursa taraftarı da maçtan önce sistemlerini dile getirdi. Biz bunu bekliyoruz. Yürekli oyun bekliyorum, savaş bekliyorum.
2: Takımda oyun bekliyorum.
1: Takım yani tepki göstersin. Şimdi üzerimize geliyorlarsa biz de gidelim ya zaten ya. Bu şekilde savunma yaparak biz bu işi başaramayız. Biz iyi savunma yapmayı bilmiyoruz. Bari iyi hücum yapalım. Yani gol yiyorsak biz de gol atalım. Güzel bir oyun
2: Fransa'ya
1: ortaya
2: çıktı. Zaten iyi savunma yaptık.
1: Fransa'ya karşı yaptık doğru evet. Ama kaybettik sonuçta. Hata yaptık mı? Yaptık sonuçta.
2: İtalya'ya karşı
1: en önemli oyuncuyu durduramadık değil mi? Mbappé'ydi en önemli oyuncu. Mbappé'nin gol attığı yerde etrafında oyuncu yoktu ya. O kadar rahat vurdu ki topa. Hatırlayın golü gözünüzün evet. Önüne getirin. O zaman demek ki çok iyi savunma yapamıyoruz biz.
2: Kesin yapamıyoruz çünkü şu var bakın. Bir insanın ne yapmayacağını değil ne yapacağını bilmesi lazım.
1: Evet.
2: Ben Mbappé'yi nasıl durdururum veya biz takım olarak Mbappé'yi nasıl durdururuz? Biz Belçika'yı nasıl durdururuz? Onları durdururken de biz Belçika'ya nasıl gol atarız? Şimdi bütün bunları çok mantıklı, akıllı sorulara, akıllı cevaplarla bizim futbolcularımızı ne yapacaklarını bilerek, görev tanımlarını net bir şekilde bilerek sahaya sürmemiz lazım. Evet. Ama biz daha kafadan, bugün bir reaksiyon gösterelim, bugün bir tepki gösterelim, bugün işte taktik maktik yok, bam bam bam sahaya çıkalım dediğimiz zaman benim bu söylediklerimin hepsini yok sayıyoruz. Hatta bir de diyoruz ki biz Bursa'daki maçı unutalım. Biz Bursa'da yenildiğimizi de unutuyoruz. O yüzden yani benim karşı olduğum işte illa reaksiyon vereceğiz. Ne o? Kabullenmeyeceğiz. O zaman o havadan da uzaklaşıyoruz. Ya bugün bizim görevimiz şu olmalı. Her insanımızı ki futboldan bahsediyorsak her futbolcumuzu, her takımımızı oyunda var olan her şeye karşı hazırlamak. Yani geriden oyun kurmak da var, işte geçiş hücumu da yapmak var veya oyunu birinci
1: var.
2: Bölgede kabullenmek var, karşı pres var, ön alan baskı, her şey var. Bizim bunları öğreniyor olmamız lazım. Biz tutturmuşuz senelerdir. Ya bizim bir sistemimiz yok, bir sistem belirleyelim. Tamam, 5 yaşından itibaren bütün takımlarımız aynı şeyi oynasın. Ya benim 5 yaşındaki çocuğum 20 yaşına gelene kadar 15 sene aynı

0: oyunu oynayarak geliyor. A takımına geçtiğinde bir bakıyor ki dünya farklı bir şey oynuyor.
1: Tabii.
0: Biz hep geride kalıyoruz. Biz hep takip etmeye çalışıyoruz. Bakın, takip eden bir insan hiçbir zaman birinci olamaz. Çünkü takip edeceği birini arar o. Biz takip eden değil, takip edilen olmamız lazım. Bizim her konuda olmasa bile bir iki tane bize avantaj sağlayacak konuda rakiplerimizden üstünlüğümüzün olması lazım. Eski pehlivanlar için derlerdi. Bir pehlivan birini yetiştirirken ona bütün oyunlarını öğretirmiş ama bir oyunu kendine saklarmış.
2: Tabii.
0: Onun da oynadığı zaman onu yenmesi için.
2: Tabii.
0: Yani bu şekilde bizim başkalarına karşı avantajımız olabilecek, bizim kendimize uygun bir artımızın olması lazım. Ama açık söylüyorum, biz bunların hiçbirini yapmıyoruz. Bakın, fizikman Avrupa'nın gerisinde diyoruz. Altyapılardaki en büyük sorunlardan biri bu. Bütün takımlarda bilinmesine rağmen hiçbir şey yapılmaz. Arda bizim en değerli futbolcumuz Real Madrid'e gittiği zaman 2 sene fiziksel yönden gelişim için özel antrenmanlar yaptırdılar.
2: Doğru.
0: Ya. Arda'nın 2 senesi orada kayboldu. Arda oraya fiziksel olarak yeterli bir seviyede gitseydi şimdi 2 sene öndeydi. Bu bizde kalan futbolcularda o konularda hep eksik. Biz taktik olarak güya çok şey çalışıyoruz ama bakıyoruz. İşte nedir? Geriden oyun kurarken Fransa maçında yaptığımız bir hata sonrası gol yiyoruz. Ligde de bütün takımlarımız bu golleri yiyor. Evet. Biz ileride bir tane de olsa bir pozisyona giriyoruz. İşte İsmail de girdi, kafayı hatırlayalım. Kerem de girdi Atamadım İtalya ben. Maçında. Biz o golleri kaçırıyoruz.
2: Çünkü onlar 9 numara değil.
0: Rakip hayır, ama demin sen dedin ki bizim iyi şut atan oyuncularımız var.
2: Ama atamadı.
0: Kerem'i de saydın.
2: Kerem boş golü atamadı ya.
0: Barış iyi şut atıyorsa Barış atacak. Yani biz de acaba bu hem Kerem hem Barış bizim düşündüğümüz kadar iyi şut atıyorlar mı, onu ayrıca da konuşmak
2: lazım. Bazen atıyorlar ya. Kerem'in serbest vuruştan golünü hatırlayın.
0: Peki, bazen herkes atıyor. Ben de şu alemle 10 tane topa vursam bir tanesi herhalde şansa iyi gidecek ya.
2: Ya.
0: Rakiplerin bakın gol yüzdeleri, değerlendirme yüzdeleri, şutlardaki isabet yüzdeleri bizim hep üstümüzde.
2: Tabii ki, aynen.
0: Ama farkımız şu, dedim ya farklı bir şey olsun. Biz de teknik beceri olarak rakiplerimizden daha becerikli, daha fazla sayıda genç var.
2: Evet.
0: Bizim bunları eğitmemiz lazım. Bu kadar basit. Biz bunları eğitmiyoruz. Niye eğitmiyoruz? Bakıyoruz, bizde bütün paydaşlar başka işlerle uğraşıyor. Bahisle uğraşıyor. Yok işte birbirlerine işbirliği yapıp kendilerine çıkar sağlamakla uğraşıyor. Türk futbolunun son dönemde yöneticiler gitti, hakemler gitti, futbolcular gitti, hocalar gitti. Nereye gittiler? Hep yasak olan işlere girdikleri için gittiler. Böyle bir şey olunca da biz nasıl gelişeceğiz?
2: Doğru.
0: Yani hiç kimse de uzun vadeyi düşünmüyor. Kısa vadede bugün ne kazanırım, yarını bile düşünmüyor kimse. O yüzden biz bugün başlarsak belki bugün bir Belçika galibiyetine yetmeyebilir ama doğruları yapmaya başladığımızda bir sonraki Belçika maçına yeter.
1: Hocam,
0: İtalya maçına yeter.
1: Tabii ki takımla ilgili, sistemle ilgili konuşmak daha önemli. 11 oyuncunun kompakt olarak ne yapacağı çok daha belirleyici ama bir ismi sormak istiyorum. Çünkü hakikaten ayrılıyor Arda Güler. Ondan bugün beklentiniz ne?
0: Ya Arda bir defa iki, bakın ben de şunu biliyorum. Yani iyi bir takımda olsanız, oynasanız, fiziksel yönden iyi seviyede olsanız bile 7 günde 3. maçı 90 dakika üst düzey tempoda oynamak kolay değil.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bugün Arda için, ki takımımızda demin saydım 2 maç oynamış oyuncular var. Bunların gerçekten, hele hele bir de Belçika'da yüksek tempoda oynayan bir takım. Tempoyu yükseltirlerse çok ekonomik oynamaları lazım. Çok basit oynamaları lazım. Arda'nın belki de geliştirebileceği bir yönü şu. Arda ikili mücadelelerde bazen çok inatçı. Sen de ikili mücadeleye giriyor. Yanında boş arkadaşı varken bile pası atmıyor. İlla ben Kerem'i geçeceğim, bu ikili mücadeleyi kazanacağım diye inat ediyor. Buna gerek yok.
2: Evet.
0: Ya Kerem'i geçip o

0: Pası Zeki'ye atmak da
1: Real
0: aynı
1: Madrid'de
0: şey.
1: Yapmıyor bunu. Bu Türk tabii, milli maçtı.
0: O yüzden biraz da bizim yapımızda var. Evet. Biz kaybetmeyi kabullenmiyoruz. Şimdi nasıl Arda için maçı kaybetmeyi kabullenmemek bir avantajsa da ikili mücadeleyi kazanmak da o kadar önemsediği bir konu. Ama bazen o ikili mücadeleye gerek yok. Akıllı futbolcular mecbur kalmadıkça ikili mücadeleye girmezler. Ben ne zaman girerim? Top rakipteyken girerim. Benim o topu kazanma zorunluluğum olduğu anda girerim. Ben ne zaman girerim? Yanımda başka arkadaşım yoktur. Boşa çıkmış, pas verebileceğim. Orada rakibi geçmek için ikili mücadeleye girerim. Girer şut atmayı denerim. Arda özgüveni çok yüksek. Ki bu kalitede biri de tabii ki özgüveni yüksek olacak. Liderlik özellikleri de var. Yani arkadaşlarında o sorumluluğu almadıklarını gördüğü anda ya bari diyor ben alayım o sorumluluğu. Fazlasıyla alıyor. O yüzden Arda'nın işini hem hocanın görev dağıtımında hem de saha içindeki futbolcu arkadaşlarının oyun esnasında kolaylaştırmaları lazım. Doğru zamanda, doğru koşullarla Arda'ya pas alternatifleri yaratmaları lazım ki geriye doğru değil öne doğru. Çünkü geriye doğru herkes oynuyor ama Arda öne oynamayı seviyor, tercih ediyor. O yüzden önde oyunun bütün genişliğini ve derinliğini kullanarak bunlar yaratılırsa Arda bence muhteşem bir şekilde bu takımı yönlendirir. Temenni ediyorum galibiyete yetsin de.
2: Bir de çok markajda kalıyor. Yani Bursa'da da gördük, topu aldığında hemen iki oyuncu ile birlikte Arda'nın o gücünü yok etmeye çalışıyorlar. Arda da onları geçmeye çalışırken ayağında çok top tutuyor. Hem yoruluyor hem de takım yoruluyor bu sefer. Yani Real Madrid'de tamamen kurulu bir düzen var. Bizim milli takımda öyle kurulu bir düzen var yok ki. Arda'dan her şeyi bekliyor. Çocuk da ne yapsın? İşte kurtarıcı gözüyle bakıldığı için bu oyunculara geçeyim. İşte önüne gelen onları arasından sıyrıldı mı iki oyuncu daha geliyor bu sefer. Hani bilgisayardaki oyunlar gibi. Bilgisayar oyunu gibi orada yardıma gelmesi lazım. Arda'ya yardımcı olacak oyuncu olması lazım. Biraz o konuda da eksiğimiz var bence. Arda'yı çok iyi kullanamıyoruz bence. Yani hoca çok iyi kullanıyor diyemem. Çünkü çok yük var omuzunda. Tek başına bir oyuncu ne yapabilir ki? Yani bir yere kadar gücü yetiyor.
0: Ya sevgili
2: bireysel peki, olarak ne yapabilir?
0: Arada şu da bir fark var. Şimdi bizim takımdan isim vermeyeceğim. Bir takımda Mbappe boşa bir koşu yapmış top Arda'da. Bir başka takımda doğru, da oraya X bir futbolcu koşu yapmış top Arda'da.
2: Evet.
3: Tabii
0: Mbappe
3: biraz fark
0: koştuğunda
3: ediyor
0: yani.
3: Tabii,
0: mutlaka tabii, atacaksın arkadaş. Tabii. Sen orada Vinicius'ta oynuyorsun. Doğru. Sen orada işte doğru, Bellingham'la oynuyorsun.
2: Doğru.
0: Yani onlarla pas alışverişi bile farklı.
2: Tabii tabii.
0: Yani bunlar hep aynen, etkiliyor. Ben onu diyorum. Yabancı futbolcular bile, büyük futbolcular dahi Türkiye'ye geldiği zaman çok kısa bir süre sonra bizim gibi düşünmeye, doğru, bizim gibi oynamaya başlıyorlar. Bu kötü. Yani onlar bize uyacağı yerde bizim artık bizden önde olan o teknik adamlara, o futbolculara uyum sağlamaya yolunu seçiyor.
2: Biraz daha Arda'nın da basit oynaması lazım. Biraz daha. Kesin, arkadaşlarına da söylemesi lazım. Bana yakın oynayın, boşa kaçın. Hani vardır ya, biz sokak futbolu şeyine boşa kaç sana pas atacağım falan.
3: Evet.
2: Onun gibi. Ya o şekilde olursa daha iyi olur. Yoksa biz Arda'yı çok iyi kullandığımızı söyleyemem. Şut atacak raddeye de getirmiyorlar. Yani yardımcı olmayınca mark edip şuta. Evet, o yüzden de Arda'nın hani o şutör özelliğini de kullanma şansımız kalmıyor bu sefer.
0: Öndeki oyuncuların hareketli değilse tabii, Arda'nın tabii, markajı İyi. Rakip için de kolay oluyor. Ne
3: öndeki oyuncular da burada yani hareketlilik gösterebilecek potansiyelde isimler aslında.
0: Mutlaka evet, öyle. Öyle. Mutlaka işte, öyle. Yani rakiplere bakıyorsun, hepsi top gelmeyecek olsa bile ben diyor koşuyu yapayım. Hatta aynı anda iki kişi koşu yapıyor.
3: En azından savunmacıyı çekiyorsun.
0: Tabii ikiye birden bakın biz kendi bizim futbol lisanımız bile çok şey anlatıyor. Alan bulmamız lazım diyor. Yani ya alan bulunmaz, alan yaratılır.
2: Tabii canım aynen.
0: Anlatabildim.
2: Hep hareket
0: mi?
2: Ya hareket
0: alan yoksa ne bulacaksın? Burada tabii, burada altın yoksa istediğin kadar ara aynen, bulamazsın.
2: Durağın kalırsa sahada.
0: Ama alanı yaratacaksın. Zeki'yi oradan çekeceksin. Orada bir alan yaratacaksın. Oraya da koşacak futbolcu
2: belli olacak. Herkes hareket halinde olursa bunlar yani olur. Ya bir de ben bu A Ligi'nde rakiplerin gücünden ziyade isimlerinden çok çekin

0: Yendiğimizi düşünüyorum. Yani daha bu maçlar başlamadan işte bu takımların, Fransa'nın, İtalya'nın futbol ekolü olması, güçlü olması nedeniyle bir pesimistlik havasında turnuvaya başladık diye düşünüyorum. Yani zehir gibi bir grup. Yani biz burada puan bile alamayız diyenler vardı daha A Ligi'nde grubumuz belli olduğunda. Aslında öyle düşünmemek lazım. Biz daha önce Fransa'yı yenmedik mi Konya'da? Çok rahat bir şekilde yendik. İyi bir oyunla yendik.
1: Bu arada yani İtalya'da, Belçika'da yani tarihlerindeki en iyi görüntüde değil, değiller.
0: Değil. Hani Fransa'yı ayrı bir yere koyuyor ama biz Fransa'yı bile yendik. Ve çok iyi oyunla yendik. Yani ve o, bu milli takım da çok iyi bir takım. Bence Hakan Çalhanoğlu hani gösterişsiz oynadığı için ama gerçekten de liderlik yapıyor bu takıma. Onu fark ediyorum. Yani geriden oyun kurması, atakları
1: onu
0: yönlendirmesi, savunma yardımı. Bence arıyoruz. Özellikle Bursa'daki maçta Hakan Çalhanoğlu olsaydı belki de o maçı kazanırdık diye düşünüyorum. Yani o maçta çok ihtiyacımız olan bir oyuncuydu.
2: Bizde bir maç kaybedilince nasıl her şeyi hakemlere yüklüyoruz ya. Hakem bu kararı vermeseydi maçı kazanırdık.
0: Hakemle hiçbir şey olmuyor.
2: Veya şu takım işte bu maçı kazansaydı rakip şampiyonluğu altın tepside sunmuştu. Mutlaka bu takım şampiyon olurdu. Bakın varsayımlar üzerine bu işlerin olması mümkün değil. Futbol bir denge oyunu. Hakan bu takıma girdiği zaman başka biri çıkacak.
0: Bu arada Inter'de idmanlara başlamış.
2: Yani biz şunu artık değiştirmemiz lazım. Biz her şeyi oyuncu üzerinden okuyoruz. Hakan gelecek bizi kurtaracak. Hayır, bizi kurtaracak olan şey takım olarak doğru oyunu oynamaktan geçiyor. Bakın oynamaya çalış, istediğin kadar iyi oynayama o ayrı iş. Ama onu oynamaya çalışıyorsan günün birinde oynarsın. Ama biz doğru oyunu oynamaya çalışmadan doğru oyunu göğe oynayacak oyuncuları bulmaya çalışıyoruz hep. Dedim Hakan kısa süre önceye kadar en çok eleştirilen adamdı.
0: Doğru.
2: Yani bakıyoruz Kenan'dan bizim beklentimiz ne kadar büyüktü değil mi?
3: Evet.
2: Peki biz birebir oynamayı seven bir milli takımımız. Takım olarak oynamasak bile yani diyoruz ki çok iyi futbolcumuz var. Bizim çok iyi dediğimiz Kenan Dünya Kupası'ndaki bireysel oyunuyla ne kadar verimli oldu?
0: Olmadı.
2: Olamadı. Rakipler bunlara tedbir alıyorlar. Ama Kenan'ın yanındaki biri, o da işte doğru hareketlenmeyle, doğru koşularla biraz ona yardımcı olsa, o zaman rakip pas mı verecek, şut mu atacak, ikilemini yaşar. Bu onun için de bir avantaj olur. Günümüzde oynatmamayı herkes biliyor. Biz buna rağmen oynamayı öğreneceğiz. Biz de onların bildiği kadar oynatmamayı da ayrıca öğreneceğiz. Oynatmamak daha kolay gibi.
1: Hocam kazanmak kalan 3 maçta başka bir umut verebilir mi bize?
2: Ya şimdi galibiyet tek başına alış şekli önemli. Yani rakip bizi ezmiş. Yani şutları direklerden dönmüş. Yani ben şansa bir şutla maçı kazanmışım. Bu bana 3 puan getirir ama ileriye dönük ümit vermez. O yüzden ben skoru,
1: özellikle hani 4. olmamak adına mümkünse. Ya biz, belki 2. kovalamak için.
2: Biz 4. olalım. İnan bana biz bu bahsettiğim adımları atıyorsak ben çok mutlu olacağım. Çünkü bileceğim ki biz doğru adımları attığımız takdirde bir sonraki turnuvada biz yine A Ligi'ne çıkarız ve evet, orada kalırız artık. Orada kalırız artık.
0: Oyunumuz
2: çok
0: olsun. Doğru yani.
2: Yani benim ya
0: oyunumuz
2: sevgili
0: yok.
2: Zeki.
1: Bugün kazansak Fransa İtalya'yı yense 3'er puan oluyor. Evet. 3 takım. Fransa zaten kopuyor.
0: Evet.
1: Sonra İtalya deplasmanına gideceğiz.
2: Evet.
1: Kolay olmayacak
0: bir
1: o kesin.
0: Bir puan alsak.
1: Belçika ile içeride oynayacağız.
0: Evet.
1: Yani bugün kazanırsak yine güzel bir senaryo olabilir iç sahada. Doğru. Belçika'ya karşı. Son maç zaten kuvvetle muhtemel işini bitirmiş Fransa'ya karşı olacak.
2: Yani hayır, bu da bizde. İşini bitirdiler, bize maçı hediye edecek.
1: Hayır. Yani asla
2: hayır, biz hediye şey bekliyoruz ya. Maçı kendi bizimizde.
1: Ama bir avantajdır yani.
2: Güzeldi.
1: Kazanma mecburiyeti olmaması.
2: Doğru da. O zaman
1: mesela şöyle düşünün. İspanya deplasmanından 2-2'lik beraberlik çıkardık değil mi?
2: Evet.
1: İspanya o maça liderliği alma mücadelesi gibi çıksaydı. Ya, oradan puan alabilir miydik?
2: Ya almamız daha zordu. Bunların hepsi doğru. Yani.

0: Ama ben bunu şimdi değil, ben bunu o zaman düşüneyim.
1: Fikstür avantajı diyor işte.
0: Bugün
1: avantajı
0: benim,
1: bu.
0: Benim bu, bugün oynamam gereken bir maç var. Ben her dakikamı, her böyle ufacık da olsa enerjimi tamamıyla bugünkü maça yönelik hazırlamam lazım. Biz işte bir maçı kazanıyoruz, kazandığımızdan kazanınca da bizden büyük kimse yok. Söyledim ya, bugün bakıyorum son iki gündür veya İtalya maçından sonra 4-6-0 santroforsuz oyun oynanır mı diye Montella'yı hepimiz yerle bir ediyoruz. Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandığımız dönemde ben burada bir eksiğim var dediğimde herkes karşı çıktı. Ya dediler, bu biz bu sistemle başarılıyız. Hocaya herkes övdü. Ya ne olur, o zaman doğru olan şey bugün niye yanlış oluyor? Veya bugün yanlış olan şey o zaman niye doğru oluyor? Evet. Ben ne diyorum? Bizim var olan her şeyi bilmemiz lazım. Biz hem çay yapmayı bileceğiz, hem kahve yapmayı bileceğiz. İşte arkadaşlarımız sağ olsunlar ıhlamur bile ikram ettiler. Ha, biz bunların hepsini bilelim. Hangisi lazımsa onu içelim. Bu
1: ben
0: kadar basit.
1: Ben şunu söyleyeyim. Diyelim ki en kötü dördüncülerden olduk. B ligine düştük diyelim. Bu şekilde oyunla A liginde kalmaktansa bir oyunumuzla birlikte, hocam onu anlatmaya çalışıyor aslında, bir oyunumuzla birlikte, o bir oyun kimliğimizle birlikte B ligine düşmeyi yeğlerim. Yani oyun olmadan böyle bizi mutlu etmeyen oyunlarla A liginde kalmak, tesadüflerle A liginde kalmaktan ziyade ben güçlü bir oyun, keyif veren bir oyun, yani 2028'e umutla götürecek bir oyun ve takımla B liginde mücadele etmeyi daha seçenek olarak ilk sıraya yazarım. Yoksa bu şekilde her maça farklı kadro tartışmalarla birlikte Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitmek bizi bir yere götürmez. Sadece gitmiş oluruz. Bir oyunumuz olması lazım. Arda'yı daha iyi kullanmamız lazım. Önde 9 numaramız kim olacaksa, bu Barış mı olacak, Kerem mi olacak, Deniz mi olacak, Enes Ünal mı olacak? Bunların yavaş yavaş kararı verilmesi lazım. Ben hocaya Enes Ünal hazır değil konusunda da çok katılmıyorum. 7 maçta 4 gol atmış. Epey de süre almış. Yani maçların tamamında 90 dakika oynamamış ama yani milli takımda da şu 3 haftalık süreçte ya maçların birinde oynayabilirdi. Çağrılmalıydı bence. Çok da iyi olurdu. Çünkü havuzumuzda, yani golcü havuzumuzda çok oyuncu 9 numara yok. Bazen şey diyorum Ahmet hocam, devşirme usulü genç oyunculara, golcülere yatırım yapıp onları Mehmet Avrolio gibi milli takıma kazandırmak nasıl olur diye kendi kendime düşünüyorum mesela. Bizden çıkmıyorsa yatırım
2: bizden
1: da yapalım.
2: Çıkartalım.
1: Yani çıkaramıyoruz işte. Yani 31 yaşındaki
2: daha güzeli mi olur?
1: 31 yaşındaki Elazığ Spor'daki o golcüyü konuşuyoruz. Şimdi, ki tebrik de diyorum, ayrı bir konu ama bizim genç bir şekilde de çıkarabileceğimiz, çıkaramıyorsak da öyle yatırımlar da yapabiliriz.
2: Ya, 2 dakikamız mı var arkadaşlarıma sorayım? 2 dakika.
0: Sen dedin ki genç bir futbolcuyu alalım, geliştirelim, oraya götürelim. Bizde yeteri kadar genç var.
1: İşte
0: biz kendi
1: sırtımızı dönmeyelim o zaman hocam.
0: Enes Ünal'la ilgili görüşüne kesinlikle katılıyorum. Hoca dedi ki daha yeni başladı oynamaya. Ya, sezon başından beri oynuyor.
1: Evet.
0: Bugün sezon başında İlhan Fakılı'yı kim tanıyordu?
1: Doğru.
0: Hiç tanımadığım bir oyuncuyu, milli takımı rüyasında bile görmemiş bir oyuncuyu 5 maç iyi oynadı diye hak ediyor da İlhan. Bakın evet. İlhan'a o yatırımı yapmamız lazım.
1: Milli takıma gitti, bir gol bir asist. Tabii. Hocam.
0: İlhan'a o yatırımı yapmamız lazım. Milli takımı rüyasında görmemiş bir oyuncuyu yeni olmasına rağmen alıyorsun. Ama Enes gibi daha önceden milli takımda oynamış.
1: Tabii.
0: Bu sene yine iyi oynayan bir oyuncu diyorsun, daha yeni başladı. Ya pardon ya. Her şey bir tarafa, bakın Montella, ben geldiği dönemde söyledim. 4-6-0 bile oynasa, ya ihtiyacım olursa en kötü ihtimalle bir tane bizim pivot santrofor olmaz diyebileceğimiz, aynen, bir oyuncuyu hep kadroda tutmalı.
2: Evet.
0: Gol lazım olduğunda stoperi öne süreceğiniz, stoperi çıkar bir santroforu öne sür ya. Doğru. Bu Enes'i alsaydın 3 sene devamlı burada oynasaydı veya Bartu'yu alsan oynasaydı. Aynen. Veya işte Deniz Gül

0: alsaydın 3 sene burada oynasaydı hepsi gelişme kaydedecekti.
1: Bravo. Kadar ya. Milli takım golcüsü olarak tabii gelişirdi.
2: Ya var olan da sonuna geliyoruz hocam.
0: Umut Nayır'ı alsaydın, evet. Serdar'ı alsaydın yine evet. Yine aynı şey.
2: Hocam ağzınıza sağlık.
0: Milli evet. Takımımıza başarılar.
2: Başarılar gibi. Olsun. Başarılar. Zeki Uzundurkan teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Sevgili seyirciler, Amili futbol takımımızın Belçika deplasmanında oynayacağı maç saat 21.45 daha TV ekranlarında olacak. Mücadeleye dair tüm detayları ise Aspor'da gün boyu konuşmayı sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın. Hoşça kalın.
3: Ile Sırbistan Münih'te Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek. Münih'te ilk düdük sesi geliyor. Almanya Sırbistan maçı başlıyor. Keyifli seyirler. Gnabry'e doğru. Gnabry çapraza. Gnabry vurdu. Az farkla dışarıda. Sergei Gnabry kaptan olarak çıktı bugün sahaya. Savunmanın arkasına bu koşu, çaprazda açı dar, şansını denedi ama sonuç alamıyor. Gnabry, pas Florian Wirtz'ten. Thiaw topla çıktı. Thiaw'dan pas Florian Wirtz. Voltemade aldı topu, Voltemade bıraktı, gol şansı. Gnabry, kaleci Petrovic. Atak devam edecek, vuruş geldi Thiaw'dan. Dışarı gitti top. Gnabry üzgün. Karşı karşıya pozisyonda geçit vermedi Petrovic. Babic attı çalımı, pasını aktardı. Anton, o da baskıya çıktı. Şimdi savunmanın arkasına nefis top. Kostiç'le Sırbistan gole gidiyor. Kostiç baktı kaleye. Kostiç çevirdi. Kale ağzında bu gol kaçıyor. Çok büyük bir fırsat. Savunmanın arkasına bir pas. Kostiç arkadaşına bırakmak istedi ama bu fırsat kaçıyor. Nedeljkovic, o da ileri fırlamıştı. Dokunamadı topa Nedeljkovic. Florian Wirtz. Troy. Baktı içeriye, orta arka bölüme, kafa savunmadan. Pavlovic, Wirtz ceza sahasında dar alanda çalım. Wirtz bıraktı, direkten döndü. Gol şansı, gol! Almanya kapıyı açıyor.
2: 39'lu Almanya Bischoff'la öne geçiyor.
3: Münih'te Jürgen Klopp mutlu. Oyuncular mutlu, taraftarlar mutlu. Bayern Münihli kendi evinde Münih'te Allianz Arena'da Almanya adına perdeyi açıyor. İkinci yarıya Almanya başlıyor. Florian Wirtz. Biskov. Biskov'tan Elmala'ya. Elmala ceza sahasında sağına çekti. Elmala vurdu. Çok az farkla dışarı gitti. Sait Elmala. Biskov. Voltemade. Biskov kaleye baktı, pasa gitti. Şerhant bu pası beklemiyordu. Atak devam edecek. Arka bölüme Voltemade kaçırdı. Voltemade kaçırdı. Çok ama çok net bir şans. Kaçırması atmasından zor. Voltemade dışarı vurdu. Mittelstadt. Mittelstadt pasını aktardı. Wirtz nefis çekti. Wirtz! Florian Wirtz! Harika gol! Florian Wirtz! Atağı başlatanlardan Florian Wirtz. Mittelstadt yine bir iç koridor koşusu. Ceza sahasına Wirtz'e harika sıyrılıyor. Babiş'ten tam köşeye bırakıyor. Farkı ikiye çıkarıyor Florian Wirtz. İşte 86 Dünya Kupası'ndan sonra hayatımıza giren Meksika dalgası. Orta kale alanına Anton. Vuruş Kostiç'ten, kalecide kaldı Urbik. Troy. Troy'dan iyi orta, kafa Petrovic, dönen top, Wirtz çevirdi savunma.

Üçüncü golü istiyor Almanya. Son düdük geliyor. Almanya ilk galibiyetine Jürgen Klopp'la Sırbistan karşısında uzanıyor. Almanya 2, Sırbistan 0.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
6: Happy.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
5: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne ister ister ol.
8: Reklam.
9: A-Spor Radyo.
10: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
11: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde

0: Mısınız? Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
1: Şimdi kendimizi gösterme mücadelemiz olacak bugün. Şimdi kameralarımızı hemen Belçika'ya çevirelim. Ekip arkadaşlarımız o noktalarda bizleri bekliyor. Erdem Akbaş ve Emre Kaplan'la sohbet gerçekleştireceğiz. Tabii onlar aslında olanları bize aktaracaklar. Erdem takımın kamp yaptığı otelde bizleri bekliyor. Stadyumda da Emre Kaplan var. Yanında da Abdullah Ercan olacak. Emre'ye birazdan söz vereceğim. Erdem'le öncelikle başlayalım. Orada da tabii hareket başlamış gözüküyor. Erdem, sözü sana bırakalım. Durum nedir?
2: Elbette Demet Gedik, sana da iyi yayın.

0: günler diliyorum. Milli takımımızın kamp yaptığı otelin önündeyiz. Taraftarlar milli takımın çıkışını bekliyor. 18.30 civarında milli takımın otelden ayrılıp, yani Türkiye saatiyle 19.30 otelden ayrılıp stadyuma hareket etmesini bekliyoruz. Milli takımımızda Orkun Kökçü kadrodan çıkarıldı. Yusuf Akçiçek ve Emirhan İlkan gibi isimler kadroya dahil edildi. İlk kez milli takıma çağrılan isimler var tabii bu süreçte. İlhan Fakılı, Adil Demirbağ gibi isimler, Bartu Elmaz gibi oyuncular ilk kez milli takıma davet edildi ve Montella'dan görev bekliyor. Maç kadrosu açıklandığında elbette bazı isimler kadroda yer alamayacak. Kuraldan dolayı belli bir sınırda 23 kişilik kadro açıklamak zorunda Montella ve bu sebeple bazı oyuncular dışarıda kalabiliyor. İlk iki maçta moralimiz bozuldu ama dün Arda Güler de ifade etti flash röportajda. Bir reaksiyon maçı olarak görüyoruz dedi Belçika mücadelesini. Bu anlamda milli takımımızın vereceği tepki de önemli olacak. Çok sayıda Türk vatandaşı yaşıyor Liyeş'te. Stadyumda da birazdan Emir anlatır ama 30 bin kapasite stadyumda çoğunluğunun Türk taraftarı olmasını bekliyoruz. Yani iç sahada bir atmosferde oynuyor gibi bir maça çıkacağız. Oyuncu grubu bunun farkında. Montella farkında. En çok kazanmayı herkes gibi onlar da çok istiyor. İnanıyoruz milli takımımız bugün iyi bir sonuç alacak. Uğurcan Çakır kaleye döndü. Fransa karşısında kırmızı kart görmüş. İtalya maçında oynamamıştı. Uğurcan bu maçı itibariyle kadroya döndü. Muhtemel 11'de de bekliyorum ben Uğurcan'ı. Muhtemel 11'i paylaşarak devam edelim. Kalede Uğurcan'ı bekliyoruz. Savunmanın sağında, beşli savunmanın sağında Zeki. Hemen yanında Merih Abdülkerim. Savunmanın sağında çok pardon Oğuz, hemen yanında Zeki, Meri Abdülkerim, Ferdi. Önlerinde Bartu İsmail, sağ kanatlarda, sol kanatta Barış, ileri uçta da Kerem Aktürkoğlu'nu beklediğimizi söyleyelim. Rakip Belçika'da ise Mark Van Bommel yönetiminde yeni bir sürece başladı. İlk maçını kaybetti. İlk maçında İtalya'yı yendi. Daha sonra Fransa'ya mağlup oldu. 3 puanı var. Trossard ve Lukaku gibi Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynayan, ligimizi tanıyan, ülke futbolunu bilen isimler var. Belçika'da yeni yapılanması ile beraber taraftar önünde İsa'da elbette kazanmak isteyecektir diyelim. Ben sözü tekrar sana bırakayım Demet Gedik.
1: Erdem Akbaş, çok teşekkür ediyoruz. Takımın kaldığı otelin önünde hareketlilik var. Stadyuma dönelim. Orada tabii sessizlik hakim şu anda. Abdullah Ercan'la Emre Kaplan bu karşılaşmayı değerlendirecekler. Saat 21.45'te başlayacak mücadele öncesi. Söz sende Emre.
2: Demet, teşekkürler. Biz de Belçika'dan, Liège'den, Maurice Dufresne Stadyumundan mutlu günler, yayınlar dileyelim. Milli takım Uluslar Ligi 3. maçında arkamda görmüş olduğunuz stadyumda saat 21.45'te Belçika'nın rakibi olacak. İlk iki maçta mağlubiyetler almıştık. Bunu telafi etmek istiyoruz. Stadyumda artık hazırlıklar tamamlanmak üzere. Az önce milli marşların provası yapıldı. Seremoninin provası yapıldı. Saha içerisinde de tüm hazırlıklar tamamlandı. Taraftarları ve iki takımı bekliyor stat. Bugün Türk taraftarlarının ağırlıkta olacağı bir tribün bekliyoruz. Yaklaşık 25 bin kadar taraftarımızın da stadyumda yerlerini almalarını bekliyoruz diyelim ve Abdullah Hoca'ya, Abdullah Ercan'a dönmek istiyorum. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: İlk iki maç aslında Fransa maçı, o Dünya Kupası hayal kırıklığı sonrası iyi bir reaksiyon gibi gözüktü. Puanı alamadık. Umutluyduk, İtalya maçında biraz kırılma yaşadık. Siz o soyunma odalarını, o atmosferleri, kampları çok iyi biliyorsunuz hocam. Evet. Bu 2-3 günlük süreç nasıl geçmiştir oyuncularımız, hoca adına?
3: Vallahi tabii iki tane mağlubiyetten sonra üçüncü bir maça hazırlanmak, bırakın fiziksel, mental olarak oyuncuları çok yormuştur diye tahmin ediyorum. Ama bundan kurtulmanın en çabuk şekli ne derseniz bir galibiyet.
2: Bir an önce maç oynamak aslında
3: tabii,
2: iyi
3: tabii.
2: Hocam.
3: Yani aslında ama... Sevgili Emre, biz bu periyodu ilk kez test ediyoruz. Yani ilk kez 4 milli maç üst üste oynuyoruz ve A Ligi'nde oynuyoruz. Yani burası çok zor bir lig. Bir de grup olarak da çok zor bir gruptayız. Dolayısıyla burada oyuncuları doğru kullanım şekli, rotasyon. Biz daha önce neydi? 2 maç oynuyorduk. Ara veriliyordu ama şimdi özellikle bu Uluslar Ligi'nin formatı biraz değişti ki 2 sene sonra daha değişik bir format göreceğiz, biliyorsun lig aşamasına geçecekler. Ya gelinen noktada şöyle bir şey var. Biz aslında bu oyuncuların kullanımını, rotasyonu, dengeli kadroyu biraz daha kadro açıklanırken düşünmeliydik bence. Ha hemen senin de şu sorun olabilir. Ya hocam biz bu kadar aynı derecede kaliteli oyuncuya sahip miyiz? Belki 40 kişilik açıklayabiliriz ama pozisyonel olarak sahip miyiz? Orada da tabii sıkıntıları

0: var. Gelinen noktada tabii iki tane kaybetmişiz. Özellikle son maçı çok ciddi, ilk devresini çok kötü oynayarak kaybetmişiz. Burada tabii bir reaksiyon bekliyor insan otomatikman. Neden? Sonuçta iki tane kaybettik ama dört tane daha var. Burada da hadi Fransa'yı bir kenara koyarsak, gücünü zaten biliyoruz. Yakalayabileceğimiz, tepki vereceğimiz Belçika takımı var, açık konuşmak gerekirse. Bunu yapabilir miyiz? Bence %100 yapabilir miyiz? Çok büyük desteğimiz olacak. Senin söylemlerine %100 katılıyorum. Almanya'ya yakın olması sebebiyle Almanya'dan da çok vatandaşımız gelecek. Beklentimiz puan veya puanlar almak. Eğer bir puan alırsak iddiamız bir türlü devam edecek. Niye? İçerideki İzmir'deki Belçika maçında yenersek belki üstüne çıkma şansımız olabilir. Onun için çok kritik bir maç. Ya bir şey, yani kötü bir şey söylemek istemiyorum ama sıralamadaki net yerimizi belirleyecek bir maç oynayacağız.
1: Zaten direkt rakibimiz gibi gözüküyordu.
0: Öyle hocam. Gözüküyor. Yani
1: kurallar
0: evet.
1: Çekildiğinde de dediğiniz gibi Fransa biraz ayrı bir seviyede.
0: Doğru.
1: Oradan puan alabilmek çok kolay değil. Belçika yaklaştı. Biz de yaklaştık aslında Fransa'dan puan almaya ama evet. İtalya maçı biraz bir kırılganlık yarattı ister
0: çok,
1: istemez.
0: Çok.
1: Burada kadro anlamında bazı değişiklikler bekliyoruz hocam. Yani yeni isimlerin de dahil olabileceği. Evet. Orkun çıktı zaten sakatlığı nedeniyle döndü. Kadroda bazı değişiklikler olabilir. Siz Montella'dan nasıl bir yaklaşım bekliyorsunuz bu maç öncesinde?
0: Valla tabii kadroda değişiklik olur. Formasyonda da olma durumu var. Yani dizilişte de değişiklik. Yine acaba bir beşli savunma hattı mı top rakipteyken öyle bir oyun mu göreceğiz, yoksa Montella'nın bildiğimiz 4-2-3-1'ini mi göreceğiz? Açıkçası kamuoyunda bir sürü kadro dolaşıyor ama dediğim gibi yani maçın başlamasına 1 saat 15 dakika kala kadroyu göreceğiz.
1: Ben
0: önemli.
1: Bizdekini paylaşayım isterseniz tamam, hocam. Tamam. Uğurcan dönüyor zaten, cezası evet. Tamamlandı. Beşli bir savunma sizin dediğiniz evet. gibi. Kanatlarda Oğuz ve Ferdi. Sağda Oğuz, solda Ferdi.
0: Evet.
1: Üçlümüz Zeki, Merih, Abdülkerim. Ki bu Fransa maçındaki
0: doğru.
1: savunmaydı. Orta sahada bir sürpriz var. Bartu ve İsmail'i göreceğiz gibi duruyor.
0: Evet.
1: Sağ taraf Arda. Real Madrid'deki pozisyonunda biraz oynayacak. Kerem ve Barış şeklinde bir muhtemel 11 var elimizde.
0: Ya Bartu hariç eskiye dönüş diyebiliriz kadroya baktığımız zaman. Ya tabii hoca sonuçta bildiği oyuncularla, pratiğini öğrettiği oyuncularla devam ediyor ama çok tartışılıyor. Bir de Emre sen de bilirsin, netice almadığı zaman bu kamuoyuna çok açık bir spor, çok dinamik bir olay.
1: Top çizgiyi geçmediği anda.
0: Aynen öyle. Ama ben bugün iyi oyundan çok yani bizi biraz daha mutlu edecek grupta ne bileyim dördüncü duruma düşürmeyecek bir skor bekliyorum. Yani eğer puan veya çok sevinirim 3 puan alabilirsek o zaman bu kötü gidişi bir nebze durdurabileceğiz. Belki İtalya'ya daha umutlu gideceğiz. Onun için bugün oynayacağımız bu maç bence grup sıralaması açısından çok kritik. Kaybedersek zaten bilmiyorum ama çok fazla şansımızın da kalacağını düşünmüyorum.
1: Tabii işimiz bir aylı zorlaşıyor evet. hocam. 3 maç 0 puan. Belçika'da baktığımız zaman bir teknik adam değişikliğine gitti. Aslında evet. grubumuzdaki bütün takımlar yeni teknik adamla doğru. başladı Uluslar doğru. Ligi'ne. Van Bommel'le iyi başlangıç. İtalya deplasmanı galibiyet. Fransa maçında son ana kadar devam eden bir oyun. Bir önceki kuşakta da konuştuk. Bu Belçika'nın hep bir 6. jenerasyonu var. Yıllardır evet. konuşulan. Belki finalleri göremediler, kupaları göremediler ama bir istikrar yakalamışlardı. Artık o oyuncu büyük bölümünün de sanki kariyerinin sonuna doğru geliyoruz hocam. Mesela yani, bir tanesi Lukaku bunlar.
0: Tabii. Ki çok kullanmıyor. Decatelare'yi çok kullanıyor hoca. O biraz da santrafor profilinde değil ama daha gezgin. Şimdi tabii Van Bommel deyince İtalya'ya nasıl bir oyun vaat ediyor? Hemen onu dile getirelim. Tabii diyeceksiniz son iki maça yansıttı mı? Yansıtmadı ama İşte Van Bommel'i nereden biliyoruz? Belçika şeyde Barcelona'daki oyunculuğundan genellikle oynatmak istediği oyundaki fikir şu. Ben topa sahip olayım, oyuna hükmedeyim, kaybedersem tekrar kazanayım. Aa, bunu özellikle maçlarda uyguladı mı İtalya ve Fransa'ya karşı? Çok uygulamadı. Yani daha çok İtalya'yı ilk yarıdaki geçiş oyunuyla ve ikinci yarıda Luca Bacchio'nun attığı geçiş golleriyle kazandı. Fransa'ya da kaybetti. Aslında Fransa maçında ciddi anlamda iyi savunma yaptı ama Fransa'nın o kadar çok tehlikeli oyuncusu var ki.
1: Ne kadar yaparsanız
0: yani 72. dakikada

0: Ama tabii bunu kırmak önemli. Burada bence Bartu tercihi o yüzden de olabilir. Çünkü Bartu nasıl biliyoruz profil olarak? Pas şeyi sayısı ciddi anlamda az. Oyunun yönünü iyi değiştiren ve çok da yetenekli bir oyuncudan bahsediyoruz. Belki yakın temasta çok olmayan bir oyuncu ama eğer kullanılırsa tabii orada normal ikili de Barış'la İsmail gözüküyor. Yani bugün ben oyunun başı için bir baskı bekliyorum. İşte bizim ne oynayacağımız bu baskıyı kırdığımız zaman bence ortaya çıkacak. Onun için kritik, yani süreleri iyi savunma yapıp daha sonra iyi atak geçişleri iyi kullanırsak bugün burada şansımız olur diye düşünüyorum.
1: Hocam bu oyun profili sizin de dediğiniz gibi aslında Vincenzo Montella'nın da ana planı gibi. Hatta %100. Zaman zaman B planı olmamasıyla eleştirilmesine sebebiyet veren
0: B planı yok Emre zaten.
1: Yani bu ana planımıza bizim uygun bir görüntü var.
0: Evet.
1: Burada tabii siz de söylediniz. Yani siz de daha önce çok fazla tecrübe ettiniz. Maç sonu röportajları hatırlıyorum İtalya'da. Merih ve Salih geldi takımın kaptanları ve özür dilediler. Hatta İsmail Yüksek özür dilerken dedi ki artık halkımız, taraftarımız da bunu duymak istemiyor biliyoruz ama dedi özür diliyoruz, bunu düzelteceğiz dedi. Dün de burada Arda Güler reaksiyon kelimesinin altını çizdi, reaksiyonu vermemiz gerekiyor dedi. Yani o başlangıcı kırabilirsek, dediğiniz gibi atlatabilirsek oyuncularımızın da herhalde biraz özgüveni de yükselecektir devamında.
0: Ya olsun artık, yani bu Dünya Kupası'nda istediğimiz yerde, ya düşünebiliyor musun Emre, gidişimizi düşün, Dünya Kupası Haiti ile beraber dönüyoruz. Yani bu Türk milli takımına yakışıyor mu? Son 5 maçta 4 mağlubiyet yakışıyor mu?
1: Ki o bir galibiyette çok iddiası olmuyor.
0: Yani Amerika karşısında gelinen noktada tabii ki reaksiyon vermeleri lazım. Ne diyoruz? Bunlar bizim çocuklar. Hadi bizim çocuklarsa göstersinler. Ki biz hala onlara çok inanıyoruz, güveniyoruz. İçlerinde formsuz olanlar var. Hala hoca tercih ediyor. Ama artık buraya da en az bir sürü Türk seyircisi gelecek. Bir şey göstermek lazım. Ve bizim Belçika ile oyunlarımız galibiyet, mağlubiyet açısından çok dengeli gidiyor. Bugün bunu başarabilir miyiz? %100 yapabiliriz. Tamam, iki maç özellikle İtalya maçı kabul, kötü oynadık. Ama futbol bu, dinamik bir oyun, her an değişebilir. Mühim olan hazır olmak. Hazır olmak, yani bunu söylemde değil eylemde harekete geçirmek. Biz işte galip geldiğimiz zaman övüyorduk. Mağlup oldukları zaman da Montella kötü şey söylemeyin, etkileniyorlar. Ama artık olmaz. Olmaz ya, bu sonuç itibariyle bu Türk milli takımının oyuncuların oynadığı takımlara bakın, değere bakın. Onların da artık bir söz söylesinler sahada yani.
1: Onu bekliyoruz hocam bu
0: Kesinlikle
1: akşam.
0: Bekliyoruz. Özellikle ben çok şu sahayı gördükten sonra da...
1: Bir canınız çıkmak istedi mi hocam?
0: Ya hiç sorma ya. Ben Belçika'ya karşı galibiyetim var. Mağlubiyetim de var. 2000 Avrupa Şampiyonası'nda elemiştik onları.
1: Yani ev niye, sahibiydiler hem de hocam.
0: Tabii ev sahibiyle. Niye olmasın? Yani ben bugün çok umutluyum açıkçası.
1: İnşallah hocam sizin umudunuz önce sahaya yansır, sonrasında bizim yayınlarımıza da ilk galibiyet olarak yansır. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Zaten gün boyu birlikteyiz. Evet. Maç önü ve sonrasında da yine Abdullah Hoca'nın yorumlarına, değerlendirmelerine başvuracağız. Stadyumda dediğim gibi artık hazırlıklar tamamlandı sayılır. Son provalar gerçekleşiyor. İki takım, ev sahibi Belçika'yı ve milli takımımızı bekliyor. Maurice Dufresne Stadyumu. Taraftarlarımız burayı dolduracaklar. 30 bin kişinin 20 binin üzerinde kısmının Türk taraftarlardan, vatandaşlarımızdan oluşmasını bekliyoruz. Güzel bir hava, güzel bir atmosfer olacak. Umuyoruz ki maç sonunda da güzel haberlerle, güzel röportajlarla buradaki sevinci, coşkuyu sizlere aktarma fırsatına sahip oluruz diyelim. Sözü tekrar İstanbul'a bırakalım.
2: Umarım dediğin gibi olur Emre. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Abdullah Ercan, size de çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, biz ana haber bültenine kaldığımız yerden devam edelim. Yine tabii ki milli takımımız özelinde ilerleyeceğiz. Birçok gelişmeyi zaten ekip arkadaşlarımızdan aldık. Dün biliyorsunuz basın toplantıları düzenlenmişti. Ondan önce az prosel açıklamalar yapıldı. Teknik direktör Vincenzo Montella ve oyuncularımızdan Arda Güler az spor mikrofonlarına konuştu.
3: Più il primo giorno un po' di più ieri, oggi hanno svolto tutto l'allenamento e i ragazzi stanno tutti bene.
4: İlk iki maça baktığınızda 3 gün arayla oynandı o maçlar. Bu seviyelerde de hani 3 gün değil de 4 gün olduğunda daha rahat bir şekilde geri dönüşler alabiliyorsunuz ve hani enerjiyi toparlayabiliyorsunuz. Yani evet, futbolcularımızın hepsi hazır. Sadece biliyorsunuz arada sırada bu yoğun

0: sürülerde ufak tefek problemler olabilir ama genel olarak herkes iyi. Aslında çok fazla değişiklik yapmadık çünkü temel olarak taktiksel bakımından baktığımızda bu takımlara çok fazla böyle aralarında bir fark yok. O yüzden hani biz kendi temel oyun prensiplerimizi üzerinden stratejileri geliştirdik ve ona göre sahaya çıkacağız.
1: Sahada güçlü bir reaksiyon gösterip kazanmak istiyoruz. Bunun için hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah elimizden geleni yapıp buradan kazanarak gitmek istiyoruz. İki maçı da yenildik ama buradan nasıl çıkabileceğimizi biliyoruz. Hepimiz kendi fikirlerimizi söyledik. Beraberce konuştuk hocamızla da. Neler yapmamız gerektiğini biliyoruz.
2: UEFA Uluslar Ligi'nde birçok karşılaşmayı Turkuaz Medya kanallarından izliyorsunuz. Dün de birbirinden keyifli mücadeleler vardı. Bunlardan birine bakalım istiyorum. UEFA Uluslar A Ligi 4. grupta Portekiz Danimarka ile karşı karşıya geldi. Portekiz sahaya Ronaldo'suz çıktı ve bu mücadeleyi 4 gollü galibiyetle kazandı.
3: Kritik maç, lider Portekiz, Danimarka deplasmanında Avrupa futbolunun önemli yıldızlarını izleyeceğiz Parkenstad'ında. Değerli futbol severler, Kopenhag'da Parkenstad'ında Danimarka-Portekiz mücadelesi başlıyor. Fernandes verdi pasını, Cancelo. Cancelo çekti, döndü. Rafael Leao şimdi aldı Leao. Cancelo önünde. Rafa Leao yaptı ortayı, arkaya açıldı. Gelişine bir vuruş. Ramos ve top direkten dönüyor. İyi bir vuruş yapamadı Ramos. Çıkarken top kaybı. Ceza sahası. Gol pozisyonu ve gol! Cancelo! Gol geliyorum dedi ve Cancelo'yla 1-0 öne geçiyor Portekiz. Cancelo Ramos'tan aldı pası ve topu ağlara çok klas bir aşırtmayla gönderiyor. Cancelo kaptırdı. Darami. Damsgaard döndü geriye. Şut açısı. Kaleye. Çerçeveyi bulamıyor Hulman. Direği adeta sıyırıyor Hulman'ın bu vuruşu. Şimdi Pedro Neto. Ramos önünde, Neto geçti onu. Pedro Neto gidiyor. Neto baktı içeriye. En arkada Leao var. Ona doğru Rafael Leao. Kontrolü. Kaleye baktı Leao. Rafael Leao ile ikinci gole yaklaştı Portekiz. Hermansen Damsgaard'a iyi pas attı. Damsgaard Højlund'dan koşu var, atmadı. Şimdi yine bir anda çok kalabalık geldi. Sayısal üstünlüğü sağladı Danimarka. Darami verdi pasını. Ceza sahası içi. Damsgaard! Harika bir gol! Enfes bir gol! Danimarka beraberliği yakalıyor. Damsgaard'dan enfes bir plase. Baskın atakta, geçişte golü buluyor Danimarka. İşte Damsgaard baktı uzak direğe, harika. Leao verdi pasını. Ramos nefis bir topuk pası. Gonçalo Ramos ceza sahasında gole gidiyor. Ramos! Gol yağmuru ilk yarıda Parken'de. Yani burada zaten o topuk pasıyla bu golü kendisi hazırladı. Sol ayağıyla da bitirdi. Damsgaard. Damsgaard'dan iyi bir pas. Bir penaltı beklentisi, elle oynama beklentisi Danimarka tribünlerinden. Orta ceza sahası içine. En arkaya geçti Andersen orada. Andersen döndü geriye. Şimdi ceza sahası dışı. Hulman çerçeveyi bulamıyor. Maçın hakemine itirazlarını sürdürüyor Danimarkalı oyuncular. Riskli pas, Hermansen kaptırdı. Rafa Leao geçti rakibini. Leao çevirdi içeriye kaleci Hermansen. Ramos'a gol izni vermedi. Højbjerg çok iyi çıktı baskıdan. Danimarka, Hulman, Damsgaard. Hulman şimdi savunma arkasına Højlund. Højlund karşı karşıya gole gidiyor. Højlund! Harika bir gol daha. Sahnede o yüksek şiddetli presi

0: zaman ve arkaya koşu atacak güçlü 9 numaralarınız olduğu zaman işte böyle goller atabiliyorsunuz. Höylund, Kuhlmann, Damsgaard'ın enfes pası ve Höylund'un harika bitiriciliği. 2-2. Bruno Fernandes. Orta ceza sahasına Vitinha. Enfes bir gol. Harika bir servis. Savunma arkasına Vitinha sarktı. Portekiz bir kez daha öne kaçıyor. Portekiz kaçıyor. Danimarka kovalıyor. Oo, çok sert bir hareket. Sarı kart. Ruben Neves Damsgaard'a çok sert bir faul yaptı. Neves, Vitinha. Nefis paslaştı. Harika çıktı hücuma şimdi. Portekiz tehlikeli geliyor. Portekiz gol pozisyonu. Felix ve gol. 4-2. Harika çıktı baskıdan, presten. Arkada geniş alanı buldu. Sayısal üstünlüğü sağladı Portekiz. Ve ilk kez iki farklı öndeler bu akşam. Dalot'un asisti. Felix'in golü. Savunmanın da orada müdahalesi. Ve maçın hakemi son düdüğünü çalıyor. Danimarka 2, Portekiz 4 maçın sonucu değerli futbol severler.
1: Uluslar A Ligi 2. grupta da Hollanda ile Yunanistan karşı karşıya geldi. Bu mücadelede de toplam 4 gol izledik.
2: İlk düdükle birlikte Yunanistan-Hollanda mücadelesi başladı. Quinten Timber çekti rakibini, pas sol tarafa. Yunanistan geliyor. Şut pozisyonu, vuruş topu alırdı, gol! Yunanistan öne geçiyor. Ancak yardımcının işareti var. Offside kararı. Uzun gönderdi Çolakis. Masuras vurdu kafayı. Ioannidis ceza alanında. Ioannidis ve gol! 23. dakika. Fotsis Ioannidis de Yunanistan üstünlüğü yakalıyor. Virgil van Dijk üzgün. Gol yeniden ekranda. Çolakis uzun gönderdi. Masuras yükseldi. Kafayla indirdi topu. Ioannidis çekti sağına, uzak köşeye plaseyi yaptı. Çok net bir gol vuruşu. Bart Verbruggen uzandı ama yapabileceği çok fazla bir şey yok. Saliakas. Androutsos'tan pas. Karetsas. Karetsas döndü. Top kaybı yapıyor. Şimdi araya girdi. Ioannidis ceza alanında çevirdi. İçeri topu alardı. 2-0. Yorgos Masuras. 45+2'de Yunanistan farkı 2'ye çıkartıyor. Gol sonrası büyük sevinç var ev sahibi takımda. İlk golün asistini yapmıştı Yorgos Masuras. Ioannidis çevirdi içeri. Yorgos Masuras. Durum 2-0. Joey Ferman yaptı ortayı. Kafa vuruşu Virgil van Dijk'tan. Virgil van Dijk topu alana gönderiyor. Durum şimdi 2-1. Çolakis üzgün. Hollanda farkı 1'e indirdi. Van Dijk böyle vurdu kafayı. Çolakis uzandı ama yetişemiyor topa. Virgil van Dijk'la Hollanda umutlanıyor. Ferman gönderdi ceza alanına. Dumfries çevirdi içeri. Merdink orada. Dumfries araya girdi. Dumfries ve gol. 2-2 oldu durum. 65. dakikada. VAR incelemesi. Pozisyon ekranda. Burada bir offside kontrolü söz konusu oldu ve evet, offside. İnceleme sonrası ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Joey Ferman ortası, kafa vuruşu, boşta kaldı top. Top ağlara gidiyor ama bayrak havada. Ferman yeniden Noah Lang kaldı topu. Noah Lang yaptı ortayı. Zirkse vurdu kafayı. Çolakis gole isim vermiyor. Gravenberg. Noah Lang. Noah Lang'tan orta. Boşta kaldı top ve gol. Tijani Reinders. 2-2. Hollanda maça denge getiriyor. 89. dakikada Reinders sahne alıyor. Durum 2-2. Çok bastırdı, çok yüklendi Hollanda. Beraberlik golünü aradılar. Ne aradıklarını Reinders'le buluyorlar. Somerville topla buluştu ve son düdük geliyor. Yunanistan 2, Hollanda 2, mücadelenin sonucu.
1: Ana habere kulüp haberleriyle devam edeceğiz. Beşiktaş'la başlayalım. Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano milli arada yoğun bir mesai harcıyor. Hücum hattındaki en önemli kozlarından biri de kuşkusuz Vlahovic biliyorsunuz. Vlahovic'in durumu da netlik kazanmaya başladı.
3: Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano milli arada puan kayıplarına odaklandı. Ekibiyle birlikte Corendon Alanyaspor ve Ahmet Sportif faaliyetler yenilgilerini detaylı şekilde analiz eden İtalyan teknik adam hem lige hem de Avrupa'ya güçlü bir dönüş yapmak istiyor. 48 yaşındaki çalıştırıcı özellikle savunmada yaşanan problemler, hücumdaki eksikler ve konsantrasyon kayıpları üstünde duruyor. Milli aranın ardından oynanacak Kocaelispor maçı öncesi gerçekleştirilen antrenmanlarda ise geçiş oyunu, hücum savunma dengesi ve dar alan organizasyonları öne çıkıyor. Italiano'nun özellikle top kazanıldıktan ve kaybedildikten sonraki reaksiyon süresini kısaltmak istediği, futbolcularından geçişlerde daha hızlı hareket etmelerini talep ettiği belirtildi. Sakat oyuncuların takıma dönmesiyle kadro alternatifleri de artacak Italiano, yoğun fikstür öncesinde farklı oyuncu tercihleri ve oyun planları üstünde çalışıyor. Beşiktaş'ta hücum hattının önemli kozlarından Dušan Vlahović de çalışmalarını salonda sürdürüyor. Sakatlığı sebebiyle Sırbistan milli takımında yer almayan 26 yaşındaki golcü birkaç gün içinde takımla antrenmanlara başlayabilecek. Tedavi sürecinin planlandığı şekilde ilerlemesi halinde Sırp Yıldız'ın Kocaelispor'la oynanacak 7. hafta maçında kadroda yer alması bekleniyor.
1: Beşiktaş Kulübü'nde hafta sonu bir hayli yoğun geçecek. Yarın idari ve mali genel kurul toplantısı var. Pazar günü ise seçime ayrılmış durumda.
4: Beşiktaş Kulübü Ekim ayının ilk hafta sonunu yoğun genel kurul gündemleriyle geçirecek. Siyah beyazlı kulüpte ilk olarak olağan idari ve mali genel kurul toplantısı yapılacak. Pazar günü de mevcut başkan Serdal Adalı'nın tek aday olarak gireceği seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecek. Haliç Kongre Merkezi Haliç Blok Auditorium'unda yapılacak olağan idari ve mali genel kurulda Beşiktaş Kulübü'nün 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 tarihleri arasındaki dönemi idari ve mali yönden İbra'ya sunulacak. Aynı zamanda 1 Haziran 2026, 31 Mayıs 2027 mali yılı konsolide bütçesi görüşülüp oylanacak. Siyah beyazlı kongre üyeleri sandık başına pazar günü gidecek. Seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak ve saat 10'da başlayacak. Başkan Serdal Adalı'nın

0: Olağanüstü seçim kararı almasının ardından tek başına gireceği seçimde siyah beyazlı kongre üyeleri Adalı'nın oluşturduğu yeni yönetim listesini oylayacak. Adalı'nın yeni listesi şöyle. Asıl üyeler Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarı Mermer, Arslan Küçük Emre. Yedek üyeler Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin.
1: Fenerbahçe Kulübü Azerbaycan ekibi Turan Tovuz'la dostluk maçında karşı karşıya gelecek. Bu mücadele Bakü'de yarın saat 19'da oynanacak.
2: Fenerbahçe milli arada hazırlıklarına devam ediyor. Sarı lacivertliler maç temposunu korumak için dostluk maçında Azerbaycan'ın Turan Tovuz takımıyla karşı karşıya gelecek. Mücadelenin geliri Karabağ Yeniden Canlandırma Fonu'na bağışlanacak. Azerbaycan'ın Tovuz rayonunda kurulan Turan Tovuz Futbol Kulübü, 1. Lig'deki tarihindeki ilk ve tek şampiyonluğunu 1993-94 sezonunda yaşadı. Fenerbahçe Turan Tovuz'la 94-95 sezonunda UEFA Kupası ilk turunda eşleşmiş, 5-0 ve 2-0'lık galibiyetlerle tur atlamıştı. Bakü Tevfik Bahramoğlu Stadyumunda oynanacak karşılaşma saat 19'da başlayacak.
1: Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Nihat Özbağ stat projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu projeyle ilgili yanlış algılar oluştuğundan bahsediyor.
3: Mali Genel Kurulu'da konuşmam da bütün stadın maliyetini ben karşılayacağım gibi bir algı oluştu. Bunu düzeltmek istiyorum. Şimdi şöyle, benim bahsetmek istediğim bedel mimari, statik ve betonarme projelerinin tamamı, yani bir tahmini, takribi 1 milyon dolarlık kısmını ben karşılayacağım. Bunu orada belirtmiştim. Tekrar burada belirtmek istiyorum. 50 milyon euro olan bedel bu stadımızın inşaat maliyetidir. Bu maliyeti tamamen localardan, kombine satışlarımızdan ve sponsor sayesinde tamamen kulüp tarafından karşılanacaktır. Dolayısıyla benim bununla ilgili bir herhangi bir beyanatım olmamıştır. Orada da bahsettiğim gibi. Netice itibariyle mimari, betonarme, statik projeleri tamamını ben karşılayacağım. İnşaatın maliyetini tamamen bahsettiğim gibi kulüp tarafından karşılanacaktır. Ben her zaman kulübe destek vermekten onur duymaktayım. Kongrede biliyorsunuz biz bu projeyi tanıttık. Başkanımız Aziz Yıldırım stadımızın yeterli olmadığını, kapasitesinin düşük olduğunu, akustiğinin iyi olmadığını, bunu düzeltmemiz gerektiğini söyledi. Böyle bir proje geliştirdik. Bunu da kongremizde sunduk. Büyük beğeni topladı ve kongrede kazandıktan sonra kapasite artışı projemizi, stadımızın büyütülmesi işine başladık. Şu anda projeler bitti. Bu projeler onay safhasında. İnşallah onaylandıktan sonra kısa bir sürede, muhtemelen Kasım ayının ortasında inşaata başlayacağız. Bitmesi de tahmini 12 ay bir süre, iş programına göre, aldığımız teknik bilgilere göre 12 ayda biteceğini bize bahseder.
1: Galatasaray milli ara sonrasında ligde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da bu mücadelede kadroda bazı değişiklikler yapmayı planlıyor.
2: Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesi rotasyon hazırlığı yapılıyor. 14 futbolcusunu milli takımlara gönderen Sarı Kırmızılılar'da Victor Osimhen, Mario Lemina ve Roland Schalai'nin sakatlıkları da teknik eğitim planlarını etkiliyor. Milli maçların ardından özellikle uzun seyahat gerçekleştirecek Torreira ve Davinson Sanchez gibi oyuncuların Kasımpaşa karşılaşmasına tam anlamıyla hazır olmalarının zor olduğu belirtiliyor. Galatasaray 9 Ekim Cuma günkü Kasımpaşa maçından yalnızca 4 gün sonra şampiyonluğu

0: Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile karşılaşacak. Bu nedenle teknik direktör Okan Buruk'un Barcelona maçını da düşünerek iç sahadaki Kasımpaşa müsabakasında bazı isimleri kulübeye çekmesi bekleniyor. Milli ara boyunca Kemerburgaz'da takımla çalışan futbolcuların Kasımpaşa maçında daha fazla süre alması planlanıyor. Okan Buruk bu oyunculara şans size verilecek mesajı verdi. Milli takımlara giden futbolcuların Kasımpaşa maçına kadar takımla yalnızca bir antrenman yapabilecek olması da teknik heyetin planlamasında önemli bir faktör olarak dikkati çekiyor. Hedef rotasyonlu bir kadroyla Kasımpaşa karşısında 3 puan alıp Barcelona maçına mümkün olan en hazır kadroyla çıkabilmek olacak.
1: İngiltere Futbol Federasyonu Manchester City'nin ihlal kararı ile ilgili açıklamalarda bulunarak gerekli görülmesi halinde harekete geçileceğini duyurdu.
2: Manchester City hakkında verilen mali ihlal kararının ardından İngiltere Futbol Federasyonu sessizliğini bozdu. Bağımsız komisyon Manchester ekibinin 2009-2010 ile 2017-2018 sezonları arasındaki mali faaliyetlerini mercek altına aldı. Yapılan incelemede City'nin ticari ortaklarıyla sahte sözleşmeler düzenlediği, gelirlerini yapay şekilde artırdığı ve kulübün gerçek mali durumunu denetçilerden ve futbol otoritelerinden gizlediği sonucuna varıldı. Komisyon yaklaşık 830 milyon sterlinlik finansmanın sponsorluk geliri gibi gösterildiğini belirledi. Manchester City'ye yöneltilen 115 suçlamanın 114'ünde ihlal tespit edildi. Kararın ardından İngiltere Futbol Federasyonu da resmi bir açıklama yayımladı. Federasyon, bağımsız komisyonun kararının oyunun bütünlüğü açısından önemli sonuçları var. Kararı ve etkilerini dikkatle değerlendiriyoruz. Uygun olduğu takdirde harekete geçeceğiz ifadelerini kullandı. FA ayrıca Premier Lig ve Manchester City arasındaki hukuki sürecin devam ettiğine dikkat çekerek şimdilik daha fazla yorum yapılmayacağını duyurdu. Manchester City ise suçlamaları reddetmeyi sürdürüyor ve bağımsız komisyonun kararına itiraz etmeye hazırlanıyor. İngiliz ekibine uygulanacak olası yaptırımlarsa itiraz sürecinin ardından netlik kazanacak.
1: Ghana milli takımı 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde alınan kötü sonuçlar sebebiyle teknik direktör Carlos Queiroz'la yollarını ayırdı.
2: Carlos Queiroz Nisan-Ekim arası iki kez takımın başına geldi, iki kez ayrıldı. 73 yaşındaki teknik direktör Ghana'nın Afrika Uluslar Kupası elemelerinde oynadığı iki kötü maç sonucunda takımdan ayrıldı. Ghana Futbol Federasyonu'nun açıklamasında Portekizli Queiroz'la mevcut koşulların değerlendirilmesinin ardından sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği belirtildi. Ghana 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde oynadığı ilk iki maçtan puan çıkaramadı. İşin ilginç tarafı ise Queiroz 2026 Dünya Kupası için Nisan'da Ghana milli takımının başına geçmiş, son 32'de Kolombiya'ya elenmelerinin ardından takımdan ayrılmıştı. 3 Eylül'de tekrar Ghana teknik direktörlük görevine dönen Queiroz, bir ay olmadan tekrar Ghanalı futbolcularla vedalaştı.
1: Basketbola geçiyoruz. Temsilcimiz Anadolu Efes Euroleague 3. hafta mücadelesinde Kızıl Yıldız'a mağlup oldu. Karşılaşmada Mike James ciddi şekilde sakatlandı.
2: Euroleague'de çift maç haftası 4 karşılaşmayla devam etti. Temsilcimiz Anadolu Efes, Sırbistan'ın Kızıl Yıldız ekibine konuk oldu. Karşılaşma baştan sona dengeli geçerken son anları daha iyi oynayan ev sahibi ekip parkeden 77-72 galip ayrıldı. Bu sonuçla Anadolu Efes normal sezondaki ikinci mağlubiyetini aldı. Mağlubiyetten daha çok lacivert beyazlılarda yıldız oyuncu Mike James'in sakatlığı büyük üzüntüye neden oldu. Euroleague'de tüm zamanların en skorer ismi 3. çeyreğin bitimine 2 dakika 40 saniye kala herhangi bir temas olmaksızın yere yığıldı. Maça devam edemeyen James'in uzun süre parkelerden uzak kalması bekleniyor. Gecenin hatta belki de haftanın sürprizi İtalya'da yaşandı. Koç Alex Mumru'nun Virtus Bolonya'sı çekişmeli geçen mücadelede son şampiyon Olympiakos'u son saniye basketiyle 96-94 devirmeyi bildi. İtalyan ekibinde Marcus Carr 22 sayı 10 asist, Aliu Diarra ise 18 sayı 14 reboundla double-double yaparak karşılaşmada öne

0: Real Madrid Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Hapoel Tel Aviv'e konuk oldu. İspanyol ekibi savunmada zor anlar yaşadığı mücadelede rakibine 102-98 mağlup oldu. Ve bu sezonki 3. yenilgisini alarak tarihinin en kötü sezon başlangıcına imza attı. Real Madrid'de Edi Tavares'in 14 sayı 13 rebound, Theo Maledon'un ise 26 sayı 7 asisti galibiyet için yeterli olmadı. Gecenin kapanışı Fransa'da gerçekleşti. Paris Basket sadece iki oyuncusunun çifthaneye çıktığı mücadelede Litvanya ekibi Žalgiris'i 82-78 mağlup etti. Fransız temsilcisi bu sonuçla ilk galibiyetini alırken Žalgiris ise ikinci yenilgisini yaşadı.
1: Euroleague'deki temsilcilerimiz Fenerbahçe Tarfin ve Beşiktaş çift maç haftasını bugün oynayacakları karşılaşmalarla kapatacak.
2: Beşiktaş Euroleague'deki 3. maçında Barcelona'yı, Fenerbahçe Tarfin ise Dubai Basket'i konuk edecek. Siyah beyazlılar ilk galibiyetini aldığı çift maç haftasının kapanışında İspanyol ekibiyle 20'de karşı karşıya gelecek. Mücadele basketbol gelişim merkezinde oynanacak. Maccabi Tel Aviv'i inanılmaz bir şut istatistiğiyle yenen temsilcimiz Barcelona'yı da yenerek çift maç haftasını çifte zaferle noktalamayı hedefliyor. Rakip Barcelona ise Dubai'yi yenilerek başladığı çift maç haftasını kazanarak kapatmak istiyor. Temsilcimizde Scottie Wilbekin, Anthony Brown ve Devin Dotson üst düzey bir form yakalamış durumda. Diğer temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin ise 2-2 ile başladığı Euroleague'de seriyi 3 maça çıkartmayı hedefliyor. Sarı lacivertlerin Dubai Basket'le oynayacağı karşılaşmaya da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ev sahipliği yapacak. Mücadele 20.45'te başlayacak. İlk maçta Virtus Bologna'yı ardından Bayern Münih'i iyi bir oyunla mağlup eden Fenerbahçe, Dubai karşısında formunu sürdürmek istiyor. Sezona iyi ve bütçeli transferlerle başlayan Dubai'de ilk deplasman maçına çıkacak. İlk hafta Real Madrid'i bir sayıyla yenen Birleşik Arap Emirlikleri ekibi ikinci maçında da Barcelona'yı üstün bir oyunla yendi.
1: NBA'in yıldızı Victor Wembanyama bahis şirketlerine olan tavrını net şekilde ortaya koydu.
3: Victor Wembanyama birçok sporcunun yapması gerekeni yaptı. San Antonio Spurs'un Fransız süper yıldızı Wembanyama günümüz spor dünyasında giderek yaygınlaşan bahis şirketi sponsorluklarına karşı tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Fransız pivot spor bahisleri yapan markaların tanıtımlarında asla yer almayacağını vurguladı. Wembanyama medya gününde düzenlenen basın toplantısında gelen sponsorluk sorusu üzerine "Kesinlikle hayır, bunu asla yapmayacağım. Dürüst olmak gerekirse bazı oyuncuların bu tür reklamları yaptığını görmek son derece üzücü. Elbette herkes ne istiyorsa onu yapmakta özgür ama bu işte ben yokum" dedi. Spor dünyasında ve özellikle NBA genelinde bahis ortaklıklarının devasa mali hacimlere ulaştığı bir dönemde Wembanyama'nın sergilediği bu duruş spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
1: Ana haber bülteninde ilk saati noktalıyoruz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Bir reklam.
2: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.
3: Dünya İstanbul'a demedi, sen tam merkezinde.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
4: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
6: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
4: ol. Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: A-Spor Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Reklam.
4: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
5: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
0: Reklam. A-Spor.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: Spor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Ana haber bülteninin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Yine bu saatimiz içerisinde de çoğunlukla tabii ki Uluslar Ligi'nden bahsedeceğiz. Bugünkü karşılaşmamıza değineceğiz ve kulüp haberlerine de yer vereceğiz programımızda. UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi 1. grup 3. karşılaşmamızda bugün saatler 21.45'i gösterdiğinde milli takımımız Belçika ile karşı karşıya gelecek. Kameralarımızı hemen Belçika'ya çevirelim. Ekip arkadaşlarımız bu saat dilimimizde de bizleri orada bekliyor. Emre Kaplan'ın yanında Rea Kapsal olacak. Birazdan stadyuma gideceğiz. Önce Erdem Akbaş'a gidelim. Orada da kalabalık artmış. Milli takımımızın kamp yaptığı otelin önünde bizi bekliyor. Erdem, sözü sana bırakıyorum.
1: Elbette Demet Kedik sana değil.

0: Yayınlar diliyorum. A milli takımımız tam 50 dakika sonra, 45 dakika sonra diyelim hatta, kamp yaptığı otelden ayrılıp stadyuma hareket edecek. O görüntüler yine A Spor ekranlarında olacak. Biz de taraftarlar toplandı. Tıpkı onlar gibi takımın çıkışını bekliyoruz. Milli takımımız dün Liege'e geldi. Montella ve Arda Güler basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Arda artık bir reaksiyon maçı olarak görüldüğünü ifade etti Belçika mücadelesinin. Milli takımımızda Orkun dışında eksik yok diyelim. Orkun Kökçü kadrodan çıkarıldı sakatlığı sebebiyle. Tabii geniş kadroda Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu ve Mert Bülbül gibi isimler yok. Bunları da sayabiliriz ama bu süreçte Orkun Kökçü sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Emirhan İlkan ile Yusuf Akçiçek kadroya davet edildi. Kampa katıldılar. Belçika'ya iki oyuncu da geldi. Maç kadrosu açıklandığında bazı isimlerin olup olmayacağını hep beraber göreceğiz. Uğurcan'ın cezası sona erdi. Uğurcan Çakır bu maçla beraber forma giyebilir durumda. Fransa maçındaki kırmızı kartı, İtalya karşısında oynayamamıştı. Belçika deplasmanıyla beraber Uğurcan Çakır da formasına kavuşacak gibi gözüküyor. Stattaki detayları elbette konuşacaksınızdır. Burada Türk taraftarlar var, otelde bekliyor. Stadyumda da çok sayıda Türk vatandaşı, taraftarımız, gurbetçi vatandaşlarımız tribünlerdeki yerlerini alacaklar ve milli takımımız önemli bir destekle sahaya çıkacak bugün. Zaten ATV ekranlarında o anları hep beraber tanıklık edeceğiz. A milli takımımızın ilk 11'ine gelecek olursak, muhtemel ilk 11'ine kalede Uğurcan Çakır'ı bekliyorum. Savunmanın sağında, beşli savunmanın sağında Oğuz Aydın. Hemen yanında Zeki Merih Abdülkerim. Sol kanat bekinde Ferdi Kadıoğlu. Önlerinde Bartu İsmail. Sağ kanat bekinde Arda. Sağ kanatta Arda, sol kanatta Barış. İleri uçta da Kerem Aktürkoğlu'nu beklediğimizi söyleyelim. Mark Van Bommel yönetimindeki Belçika'da 3. maçına çıkacak yeni teknik direktörüyle. İlk maçında Fransa'ya, ilk maçında İtalya'yı kazandı. 2. maçında Fransa'yı kaybetti. Belçika sahasında bugün kazanırsa 6 puana ulaşacak. Kaybederse 3 puanda kalacak. Beraberlik halinde 4 puanla yoluna devam edecek. Bakalım sonuç ne olacak? Milli takımımız Belçika maçıyla beraber kötü 2 maçı unutturmak istiyor. Yaklaşık 40 dakika sonra tekrar buluşacağız ve A milli takımımızın ayrılış görüntülerini A Spor ekranlarından paylaşıyor olacağız. Demet Gedik, söz tekrar sende.
1: Erdem Akbaş, çok teşekkür ediyoruz. Bir diğer bağlantımızla devam edelim. Az önce de bahsetmiştim. Bugün karşılaşmanın oynanacağı stadyumda şu anda Emre Kaplan. Yanında da A Spor yorumcusu Reha Kapsal var. Sözü hemen size bırakalım Emre.
2: Demet, teşekkürler. Belçika'dan, Liege'den, Maurice Dufresne Stadyumundan bir kez daha mutlu akşamlar, yayınlar dileyelim. A milli takım Uluslar Ligi'nde ilk deplasmanı 3. maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek. 21.45'te başlayacak mücadele. Reha Kapsal'la birlikte, Reha Hoca ile birlikte stadyumdayız. Hem buradaki durumu hem milli takımımızın atmosferini, bu maça yaklaşımını konuşmaya çalışacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: İstemediğimiz bir başlangıç. Dünya Kupası'nda aslında bir hayal kırıklığı yaşadık. Büyük bir hayal kırıklığı. Devamında Fransa maçı biraz reaksiyon gösterir gibi olduk ama İtalya maçı biraz kırıcı oldu hocam. Bu iki maçı geride bırakarak buraya geliyoruz. Kısa bir zaman geçti. Öncelikle işin biraz psikolojik boyutunu konuşalım istiyorum. Sonrasında taktiksel anlamda sizin değerlendirmelerinizi rica edeceğim.
4: Çok doğru bir yerden girdin Emre. Yani en önemli, yani mental durumu ne? Milli takımın durumu ne şu anda? Çok keyifli değildir. Yüzler de gülmüyordur. Benim de yani gördüğüm kadarıyla zaten görüntülerden o çıkıyor. Gayet de doğal. Oyuncular mutlaka bir şeyleri, bir dertlenmeleri gerek artık. Yani Fransa'ya da anladık, iyi mücadele ettik, tamam, bir şey diyecek halimiz yok oyuncularımız. Ama İtalya maçındaki o görüntü, skora teslim olmaları, skora karşı yani havlu atmalı sahada. Yani bu kadar yani kötü mücadele etmeli, özellikle dediğim gibi sahada bir şeyler isyan eden bir tane oyuncu yoktu. Şimdi dediğim gibi birazcık dertlenip mental olarak daha burada bir direnç gösterilmesi gerekir. Oyun tabii ki konuşuruz dediğim gibi ama mental anlamda bütün Türkiye onlardan ne bekliyor? Bir reaksiyon, bugün bir tepki nasıl verecekler saha içinde gireniyle çıkanıyla? Bu inan maçın önüne geçmiş durumda. Çünkü geçen maçta bir vurdum duymazlık vardı. Bireysel hatalar olabilir ama saha içinde mücadele etmeyen, yani özellikle çok kırılgan bir yapısı vardı. Ve de bunun sonucunda da zaten hem kötü oyun bir de kötü skor geldi. Bu akşam en çok böyle, yani bu anlamda mental anlamdaki dediğim gibi reaksiyon çok önemli. Bununla ilgili Montella da takımı nasıl hazırladı? Özellikle takımın kaptanı, lideri, zaten saha içinde böyle bir sıkıntısı da var maalesef. Yani benim gördüğüm İtalya maçında çıplak gözle sen de oradaydın. Yani oyun lideri

0: farklıdır. Sen de çok iyi biliyorsun. Bir takımın oyun lideri, yani bütün takımı sağ içinde organize eden, oynatan farklıdır. Bir de takımı sağ içinde iten, kakan, yani oyuncuları oyuna bir şekilde oynaması için, mücadele etmesi için konuşan, onlara bağıran, çağıran. Bizim en büyük eksiklerimizden biri de milli takımda bu. Yani sessiz sinema falan deriz ya, hani oynanıyor falan. Böyle bir görüntü vardı. Aksine çağ 20. yüzyılda artık, yani oyuncuların birçok anlamda iletişim çağı. İletişim olarak saha içinde devamlı geveze takım dediğimiz var ya, ama doğru bir şekilde. Sen niye Emre pası yanlış attın diye değil. Daha motive edici, daha konuşucu, daha doğru direktifler veren bir saha içindeki oyuncu görüntüsü olması gerekir. Maalesef bizde bu yok. Bunları bu akşam bakalım ne hale gelmiş. Yani geçtiğimiz İtalya maçı karşı düzeltilmiş mi oyuncular, Montella tarafını, onu göreceğiz.
1: Hocam, doğal adaylar bu söylediğinize. Bir tanesi Kaptan Melih, ki ikinci yarıya başlamamıştı. Maç sonu Zeki ile birlikte röportaja geldiler. İkisi de halkımızdan özür diliyoruz, onlara bu utancı yaşattığımız şey gibi ifadeler kullandılar. Hatta İsmail Yüksek basın mensuplarına konuşurken şunu söyledi: özür diliyoruz ama halkımız da artık bunu çok duymak istemiyor dedi. Doğru bir durum tespiti. Dün Arda buraya geldi, reaksiyon kelimesinin altını çizdi. Yani doğal adaylar aslında o sizin bahsettiğiniz konuda saha içinde görmek istediğimiz herhalde en çok bu isimler üzerinden olacaktır. Yani burada işte Melih gibi, Salih gibi, Arda dediğiniz belki takımın lideri değil ama oyun liderimiz konumunda olan bir isim. Hem onun üzerinden hem de bugünkü kadroda bir değişiklik bekleyecek miyiz? Montella nasıl yaklaşabilir bu maça? Onu da size sormak istiyorum.
0: Ya ben Barış Alper'i de, yani Barış Alper sağ içinde hep böyle fiziksel olarak isyan eden. Evet, yani yeri geldi top tekniği kötü, ilk dokunuşu yeri geldiğinde oyun bilgisi eksik olabilir ama Barış Alper için kötü mücadele ettin diyemezsin. Geçen Bursa maçında da gösterdi. Keza Fransa maçında da göster. Ben Barış'ım bu misyonda, bu tarafı da olduğumu sen benden daha iyi biliyorsun. Sağ içinde gider, ona buna konuşur. Yani biraz daha bu anlamda bence Barış'a da sorumluluk verilmesi gerek Montella tarafından diyor.
1: Hocam özür dilerim, şöyle bir sekans hatırlıyorum. Kerem'in kaçırdığı, çok kötü kaçırdığı bir gol vardı. Tribünden izlediğimiz için ekrana yansıdı mı bilmiyorum ama Kerem'i de ilk gidip orada teselli eden Barış'tı.
0: Konuşan
1: yani,
0: değil mi?
1: En azından motive etme anlamında böyle çabası
0: geveze
1: var.
0: Geveze takım dedim bu yani. Geveze, sen niye buraya attın pası vesaire falan. Hani onu saha içinde daha demoralize eden değil, daha motive eden, taktiksel konuşan, ya pozisyonunu yanlış aldın vesaire, bu kaçtı, bir daha bir dahaki sefer atarsın, ayağını bileğini yatır mesela, Kerem'in kaçırdığı pozisyon gibi gibi. Barış bunu yapabilir dediğin gibi.
1: Hocam bugünkü kadroda biraz değişiklik bekliyoruz. İtalya maçına oranla zaten değişiklik var. Fransa maçındaki gibi yani kağıt üzerinde üçlü bir savunma. Kanat bekleri olarak Ferdi ve Oğuz'u göreceğiz. Tıpkı Fransa maçındaki beşli burada. Orta sahada Bartu'yu başlatmasını bekliyoruz Vincenzo Montella'nın. Bu yani sürpriz diyebileceğimiz bir tercih. İsmail kanatlarda gözüken, kağıt üzerinde siz bunu daha detaylı bir şekilde muhakkak analiz edeceksinizdir. Arda, Barış, ileride de Kerem gibi bir formasyon gözüküyor bu. Yani 3-4-3 de diyebiliriz, 3-5-2 mi diyebiliriz? Siz nasıl bakıyorsunuz?
0: Ya biz farklı diyelim ona, şöyle diyelim. Top bizim ayağımızdayken 3-2-5 gibi. Şöyle düşün, üçlü bir savunma, hibrit bir savunma ben ona diyorum. Niye? Orada Ozan oynasa mesela, ilk Samet oynasa. Şimdi bakıyorsun Abdülkerim, Merih, orijin stoper. Bir de farz edelim Ozan oynattın, Samet oynattın misal diyelim. Şimdi üçü de orijin ama hibrit, bir sağ bekten bir stoper yapıyor. Şimdi burada bunun amaç ne? Oğuz'u daha önde, daha derinde, yüksekte kullanmak Montella'nın. Ben de ona diyorum 3-2-5 gibi oynuyor. Daha önde, derinde Ozan oynayacak. Ferdi de sağ tarafta, Oğuz da. Ve özellikle o 3-2-5'te santrofor arkasında daha merkezde, çizgide olmayan iki oyuncu çıkacak bugün. Biri Kerem, biri Arda. Alper'in, Barış Alper'in arkasında. Yani top rakipteyken de milli takım karşılama şekli 5-2-3 gibi karşılayacak. Önde rakibi 3 kişiyle basacağız işte. Az önce söylediğim gibi Arda, Kerem, önde Barış'la 3 kişi. Merkez ikili saydığın gibi 5'li bir savunmayla. Şimdi bunu, yani bunu oynatıyor Montella ama yani bununla ilgili taktiksel olarak saha içinde çok ciddi eksikleri var. Ya yani milli takım antrenöründe burada da bizi, yani şunu yapamadı falan diyecek halimiz yok yani. Yani öyle bir düşüncem de yok ama ya bir şeyi görüp kopyalamak, yani ligde de bu böyle, oynasın. Yani biz böyle görüyoruz, tamam oynasın. Bir yerden gördük, hibrit bir düzen. Sağ beki içeri çektik, İşte Oğuz'u orada oynatalım. Top bizdeyken gitsin daha böyle derine, öne gitsin. Bir şey oldu, topu kaptırında Zeki sağ bek gibi olsun. Daha esnek bir düzen. Ama oyun içinde, sahanın içinde durumlarıyla ilgili bir prensipler olması gerekir. Bizim milli takımın en büyük sıkıntısı, yani tarif edilebilir bir oyun yok. Evet, böyle oynasak, dörtlü de olsak, dörtlü de oynasak mesela, böyle beşli değil top rakipteyken, dörtlü savunma da oynadığımızda daha böyle prensiplerimizi bir şekilde oturtmalıyız. Arda 5-2-3'te oynuyor ama ben 4-2-3-1'de daha çok topun onun

0: Şimdi Arda düşün, şurada sahada bizim sağ önde iş gibi başladığını düşün bugün 5-2-3'te dediğin kadro çıkarsa. Geçen Bursa maçı orada başladı. Sol çizgilere gidiyor topu aramak için. Ya pozisyonunu kaybetmemesi gerek, konumlanmasını. Yani bindiği takımda en büyük sıkıntılardan birçok sıkıntı varsa bir de bu var. Sağ içinde bazı oyuncular kafasına göre oynuyor. Yani kendi pozisyonel oyuna sadık bir şekilde sağ içinde yer almıyor. Biz özellikle onu ne zaman yapıyoruz? Skor anlamında geriye düştüğümüzde dikkat et. Daha doğaçlama, daha içgüdüsel oynayan oyuncular var. Montella'nın birçok parametreyi düzeltecekse bunu düzelsin. Yani orada ne oluyor? Akıl mantık dışı, sen neyle oynuyorsun? Duygularınla. Olmaz. Futbol bunu kabul etmez. Olur. Son 5-10 dakika olur. Sen de onu çok yaşamışsındır. O oyuncuya bakıyorsun, stoper santrafor oluyor, gol atılıyor falan, öyle bir
1: kaotik bir yere gidiyor.
0: Bravo. Doğaçlama oyunun bazen bir bölümü evet olabilir. Ama maçın yani başları ortasında falan geriye düştüğünde böyle olmaması gerekir. Bunu düzeltecek de Montella. Az önce söylediğim gibi böyle bir dizi dişle oynayacağız ama bu esnek dizi dişle daha fazla herkesin rolleri, görev tanımlarının daha net olması gerekir. Ve en önemli de az önce birleştireceğim, en son söyleyeceğim konuyla ilgili hem mental anlamda hem taktiksel. Ya takım 1-0 geriye düştüğünde bu kadar skora teslim olmaması gerekir. Bugün de keza olabilir futbol. Aksine daha saha oyun içi disiplinimiz kalıp daha planını bir şekilde saha içinde uygulamamız gerekir. Çünkü bizim buna ihtiyacımız var. Bizim takımımız iyi bir takım mı? Bence iyi bir takım. Yetenekli bir takım. Ve en büyük eksikliği bana göre saha içi organizasyonumuzun yeterli seviyede değil. Bunu da yapacak Montella.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum değerlendirmeler için. Zaten hem teknik analizlerinize hem de yorumlarınıza başvurmaya devam edeceğiz. Reha Hoca ile birlikte milli takımı değerlendirmeye çalıştık. Saha içinde ve psikolojik faktörleri işin içine dahil ederek. Yavaş yavaş artık stadyumda hazırlıklar tamamlanmış vaziyette. Hem taraftarları hem iki takımı bekliyor Marius Dufresne Stadyumu. Bugün tribünde biz ağırlıkta olacağız. Aldığımız bilgi bu yönde. 30 bin kapasiteli stadyum. 20 binin üzerinde Türk taraftarın burada tribünde yerlerini almalarını bekliyoruz. Umut ediyoruz, temenni ediyoruz. Maç sonunda da güzel haberleri, Uluslar Ligi'nde alacağımız ilk puanı, hatta belki de ilk galibiyetin haberlerini, röportajlarını ekrana taşımaya çalışacağız diyelim. Sözü tekrar sana bırakalım Demet.
2: Emre Kaplan, sana ve Reha Kaptal'a çok teşekkür ediyoruz ve hepinize kolay gelsin diyelim. Uluslar Ligi ile devam edeceğiz. Tabii bağlantılarımızı gerçekleştirdik. Erdem Akbaş da az önce bahsetmişti. 40-45 gece gibi tabii bu dakika değişebilir. Milli takımımızın otelden çıkışını da yine ana haber bülteni içerisinde canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz. Yine Uluslar Ligi ile devam edelim. B Ligi'nde oynanacak olan önemli bir karşılaşma var. Bosna Hersek İsveç'le karşı karşıya gelecek değerli izleyiciler. Bu mücadele de 21.45'te başlayacak ve Apara ekranlarından da futbol severlerle buluşacak. Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından biri Edin Dzeko oynanacak bu karşılaşmayla birlikte Bosna Hersek formasını son kez giyecek.
3: UEFA Uluslar B Ligi 4. grupta liderlik mücadelesi Apara'da yaşanacak.
4: Yeniden Zeneli baktı içeriye, kesti, kafa vuruşu ve gol! İsveç.
3: Üçüncü haftaya 6 puanla kayıpsız ve lider giren İsveç, yerini korumak için Zenitsa'da Bosna Hersek'e konuk oluyor. Bir beraberlik ve bir galibiyet aldığı grupta 4 puan alan Bosna, rakibini yenerek tahtı devralmak istiyor. Sergey Barbarez yönetimindeki Balkan temsilcisi Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Polonya ile Varşova'da berabere kalmıştı. İkinci maçında Romanya'ya konuk olan Sarı Lacivertliler ilk yarısında 3 gol bulduğu maçı 4-2 kazanarak moral toplamıştı. Boşnak futbolunun yıldız ismi Fenerbahçe'nin eski golcüsü Edin Dzeko bu maçla birlikte milli takım kariyerini noktalayacak. İlk iki maçını evinde oynayan İsveç ise Romanya'yı 2-1, Polonya'yı 3-1 mağlup etmişti. İskandinavya temsilcisinde Gyökeres ve Isak gibi iki süper yıldızın yanı sıra Lindelöf, Yasin Ayari gibi isimler de dikkat çekiyor.
4: İsveç'in 3. korneri, paslaşarak kullandılar. Ayari kaleye baktı. Ayari! Yasin Ayari!
3: Ukraynalı hakem Oleksiy Derevinski'nin yöneteceği karşılaşma 21.45'te başlayacak. Liderlik çekişmesine sahne olacak mücadele Apar'a.

0: Radyodan naklen yayınlanacak.
1: Edin Dzeko'nun Bosna Hersek formasıyla Uluslar Ligi'nde kaydettiği golleri hatırlayalım şimdi de.

0: Kulüp haberleriyle devam edelim. Şimdi de Beşiktaş'ta hafta sonu bir hayli yoğun geçecek. Mali ve idari genel kurul toplantısı yarın gerçekleştirilecek. Seçimse pazar günü yapılacak.
1: Beşiktaş Kulübü Ekim ayının ilk hafta sonunu yoğun genel kurul gündemleriyle geçirecek. Siyah beyazlı kulüpte ilk olarak olağan idari ve mali genel kurul toplantısı yapılacak. Pazar günü de mevcut başkan Serdal Adalı'nın tek aday olarak gireceği seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecek. Haliç Kongre Merkezi Haliç Blok Auditorium'unda yapılacak olağan idari ve mali genel kurulda Beşiktaş Kulübü'nün 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 tarihleri arasındaki dönemi idari ve mali yönden İbra'ya sunulacak. Aynı zamanda 1 Haziran 2026, 31 Mayıs 2027 mali yılı konsolide bütçesi görüşülüp oylanacak. Siyah beyazlı kongre üyeleri sandık başına pazar günü gidecek. Seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak ve saat 10'da başlayacak. Başkan Serdal Adalı'nın olağanüstü seçim kararı almasının ardından tek başına gireceği seçimde siyah beyazlı kongre üyeleri Adalı'nın oluşturduğu yeni yönetim listesini oylayacak. Adalı'nın yeni listesi şöyle. Asıl üyeler Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarı Mermer, Arslan Küçük Emre. Yedek üyeler Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin.
0: Beşiktaş Trendyol Süper Lig ve Avrupa'da şu ana kadar 26 gol üretti. Siyah beyazlılarda 3 savunma oyuncusu da skora katkı sağladı.

0: Beşiktaş'ta bu sezon savunma oyuncularının skor katkısı dikkat çekiyor. Siyah beyazlar Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde şu ana kadar 26 gol kaydederken savunma oyuncuları Amir Mourinho, Rıdvan Yılmaz ve Emirhan Topçu toplamda 5 gol kaydetti. Hücum organizasyonlarına sık sık destek veren 30 yaşındaki Mourinho 3 gol 1 asist üretti ve 4 gole doğrudan katkıda bulundu. Panamalı sağ bekin dışında Vincenzo Italiano'nun gelmesinin ardından performansını yükselten isimlerden biri de Rıdvan Yılmaz. 25 yaşındaki sol bek ligde Kadıköy'de oynanan ve 2-1 kazanılan Fenerbahçe derbisinde takımının ilk golünü attı. Rıdvan UEFA Avrupa Ligi playoff turunda 3-0 kazanılan Kaunas karşısında ise 2 asist yaptı ve galibiyette önemli pay sahibi oldu. Beşiktaş'ta savunmanın merkezinde görev yapan Emirhan Topçu da skor katkısı veren oyuncular arasına girdi. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 11 karşılaşmada 932 dakika süre alan 25 yaşındaki stoper, Erzurumspor Futbol Kulübü'ne karşı 3-0 kazanılan maçta 1 gol üretti. Emirhan Topçu etkili performansı sonrası amili takım kadrosuna da davet aldı. Böylece siyah beyazlı takımda 3 savunma oyuncusu 8 gole etki etmiş oldu. Beşiktaş'ta savunma oyuncularının hücuma verdiği katkı siyah beyazların farklı bölgelerden skor üretebildiğini de gösteriyor.
1: Bonservisi Leipzig'te bulunan ve Atalanta'da kiralık olarak oynayan Elif Elmas Fenerbahçe ile ilgili itiraflarda bulundu.
2: Elif Elmas Fenerbahçe'de oynadığı dönemi unutamıyor. Bonservisi Leipzig'te bulunan ve kariyerine İtalyan ekibi Atalanta'da kiralık olarak devam eden Makedon futbolcu bir gün sarı lacivertlilere dönmek istediğini dile getirdi. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fenerbahçe benim için çok önemli bir başlangıç noktasıydı. İlk yılım çok zor geçti. İkinci yılım muhteşemdi. Oradan erken ayrıldığım için geride bir özlem hissi bıraktım, dedi. Sarı lacivertlilere dönüş zamanının henüz gelmediğini belirten Elif Elmas, kulüple geri dönüşümü birkaç kez konuştuk ama henüz zamanı gelmedi. Halen Avrupa'nın en iyi takımlarında oynayabileceğime ve en üst seviyede kalabileceğime inanıyorum. Elbette bir gün Fenerbahçe'ye dönmek isterim, ifadesini kullandı. 2019'da Fenerbahçe'den Napoli'ye 16 milyon euro bedelle transfer olan Elif Elmas, sarı lacivertli formayla 29 ilk 11'de olmak üzere 47 maça çıktı ve 4 gol 1 asist kaydetti.
1: Ana haber bülteninde şimdi kısa bir reklam arası verelim. Sonrasında tekrar devam edeceğiz kaldığımız yerden. Kısa bir yere ayrılmayın.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
1: adında. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
3: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
4: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi, hep kazandıran taksi.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Ben Minco Usaybiyalı olacağım.
4: Ben Dijital Arkeolog.
5: Ben iklim mühendisi olacağım.
6: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18

0: diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: 1985 yılında boks ringleri de daha sonra Demir Yumruk lakabını alacak olan Mike Tyson isminde genç bir boksörün kariyerinin başlangıcına tanık oldu. Spora başlamadan önce 13 yaşına kadar 30 defadan fazla karakolluk olan Mike, okulunda karıştığı kavgalarda eski amatör boks şampiyonu Bob Stewart'ın dikkatini çekerek eldivenleri ilk kez eline geçiriyor ve daha sonra boks dünyasının efsanesi Costa Moto'nun himayesi altına geçerek boks camiasında yükselmeye başlıyordu. Tyson 1985'te Amato önderliğinde henüz 19 yaşındayken yaptığı ilk ağır siklet profesyonel maçında rakibi Hector Mercedes'i ilk roundda 1 dakika 47 saniyede knockout'a yenerek yıllar sürecek kariyerinin başarılarla dolu geçeceğini müjdeler gibiydi. Boksa başladığı dönemde 1.80'lik boyu boks otoritelerince ağır siklet için kısa olarak tanımlansa da Tyson agresif dövüş stiliyle birçok boks severin beğenisini kazanmayı başaracaktı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
5: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.

0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
1: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh!

0: İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için

0: Aspor Radyo.
1: Ana haber bülteni reklamların ardından kaldığı yerden devam ediyor. Kulüp haberlerine bakıyorduk. Trabzonspor'la devam edelim. Trabzonspor kadrosuna bir stoper, bir de orta saha takviyesi yapmak istiyor. Scout ekipleri çalışmalarını tamamladı. İsimler belirledi. Artık son karar teknik direktör Thomas Reis'te olacak.
2: Trabzonspor'dan transferde çifte hamle. Transfer komitesi devre arası kadro planlaması doğrultusunda yürüttüğü scout çalışmalarında Ukraynalı stoper Vladimir Vilivald ve fil dişili orta saha Edi Due için önemli adımlar attı. Trabzonspor Ukrayna ekibi Kribas'ta oynayan 21 yaşındaki

0: Yılındaki Willy Walden transferinde prensip anlaşmasına vardı. Savunma hattını gençleştirmek isteyen Bordo Mavililer, transfer döneminin başlamasıyla birlikte genç savunmacıya resmi imzayı attırmayı planlıyor. Yönetim, Amadora'da oynayan 20 yaşındaki Eddie Due için de hazırlanan kapsamlı teknik ve veri raporlarının sunulduğu raysa, iki oyuncunun transferini bitirme aşamasına getirdik. Ancak son gözlem ve karar sizin mesajını verdi. Alman teknik adamın her iki oyuncuyla ilgili parametreleri incelemeye başladığı ve futbolcuların Trabzonspor'un yapısına uygunluklarını değerlendirdiği belirtildi. Thomas Reis'in hazırlayacağı nihai raporun ardından Trabzonspor yönetiminin resmi adımları atarak transferleri noktalaması bekleniyor.
1: Trabzonspor'da sakat futbolcular Folcarelli ve Batagov'un da son durumları belli oldu.
2: Trabzonspor milli aradan sonra Samsunspor'la karşılaşacak. Bordo Mavililer'de sakatlığı bulunan futbolcuların durumları netleşmeye başladı. Karadeniz ekibinde Fransız orta saha oyuncusu Tim Yabol Folcarelli'nin 7. haftada oynanacak Samsunspor karşılaşmasında kadroya alınması için yoğun mesai harcanıyor. 26 yaşındaki futbolcu bu sezon sakatlığı sebebiyle toplam 8 müsabakayı kaçırdı. Ukraynalı savunma oyuncusu Arseni Batagov'un sahalara geri dönüş sürecinin ise en az 3 hafta daha sürmesi bekleniyor.
3: Muçi cezalının önünde kafa toplarda gol! Batagov!
2: Bu durumda Batagov ligde Samsunspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor, UEFA Konferans Ligi'nde ise Kupyon ve Hars'ta oynanacak karşılaşmalarda forma giyemeyecek. Thomas Reis yönetimindeki ilk maçında Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor'da milli takım kamplarında bulunan tüm oyuncular 7 Ekim itibariyle takıma katılacak. 10 Ekim Cumartesi günü Samsunspor'a konuk olacak Trabzonspor, Süper Lig'in 6 haftalık periyodunu 10 puanla 7. sırada tamamladı.
1: İspanya futbolunun yıllardır gündeminden düşmeyen Negreira davasında Real Madrid ile Barcelona bir kez daha karşı karşıya geldi. Yapılan açıklamalara bakalım şimdi.
4: Real Madrid ile Barcelona arasında Negreira gerilimi yeniden tırmandı. Eflatun beyazlı kulüp Barcelona'nın eski hakem teknik kurulu başkan yardımcısı José Mario Enriquez Negreira ile bağlantılı şirketlere yaptığı ödemelerle ilgili UEFA'ya kapsamlı belge ve kanıt sunduğunu açıkladı. Real Madrid UEFA'nın şikayeti teslim aldığını ve konuyla ilgili incelemenin sürdüğünü belirtti. Barcelona ise Real Madrid'in açıklamasına kısa sürede yanıt verdi. Katalan ekibi UEFA'nın kulüp hakkında yeni bir soruşturma başlatmadığını vurguladı. Açıklamada sürecin 2023 yılında iki müfettişin atanmasıyla başladığı ve dosyanın hiçbir zaman kapatılmadığı ifade edildi. Negreira davasının geçmişi ise 2001 yılına kadar uzanıyor. Barcelona'nın Negreira ile bağlantılı şirketlere 2001 ila 2018 yılları arasında milyonlarca euro ödeme yaptığı ortaya çıkmıştı. Kulüp ödemelerin hakemlerle ilgili teknik raporlar ve danışmanlık hizmetleri karşılığında yapıldığını savunurken İspanyol adli makamları ödemelerin amacı ve olası sportif etkilerini araştırmayı sürdürüyor. İspanyol basın ayrıca Negreira'nın hakem teknik kurulunda görev yaptığı dönemde sistemde bulunan 20 hakem ve hakem görevlisinin bugün de farklı pozisyonlarda görev yaptığını yazdı. Barcelona'daki mahkemede devam eden dosyada yeni ifadelerin Kasım ayında alınması bekleniyor.
1: Vodafone Sultanlar Ligi'nde de yeni sezon başlıyor değerli izleyenler. Açılış karşılaşmasında Vakıfbank'la Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
0: Vodafone Sultanlar Ligi'nde 43. sezon heyecanı başlıyor. Yeni sezonun açılış maçında son şampiyon Vakıfbank Beşiktaş'ı konuk edecek. Vakıfbank Spor Sarayı'ndaki mücadele saat 14'te başlayacak. Günün diğer maçındaysa Nilüfer Belediyespor saat 16'da Eczacıbaşı Peron'u ağırlayacak. 2026-2027 sezonunda 7 şehirden 14 takım mücadele edecek. Normal sezon 20 Mart 2027'de tamamlanacak. Playoff'larsa Nisan ayında oynanacak. Geçen sezon final serisinde Fenerbahçe Medikana'yı 3-2 mağlup eden Vakıfbank, lig tarihindeki 15. şampiyonluğunu kazandı. Sarı siyahlılar son 14 sezonda 9 kez zirveye çıktı. Ligin en başarılı takımı ise 16 şampiyon.

0: Çoğunlukla Eczacıbaşı. Galatasaray ve Beşiktaş'ın deplasmanlı ligde henüz şampiyonluğu bulunmuyor. Yeni sezonda yabancı kuralı da değişti. Takımlar 14 kişilik kadroda 6 yabancı oyuncu bulundurabilecek. Sahadaysa aynı anda en fazla 3 yabancı yer alabilecek. Birinci ligden yükselen Afyon Belediye Yüntaş ve Manisa Büyükşehir Belediyespor ilk kez Sultanlar Ligi'nde boy gösterecek.
1: Vodafone Sultanlar Ligi'nde yeni sezon öncesi Fenerbahçe Medikana'da Gizem Örge ve Arina açıklamalarda bulundu.
2: Yaz gerçekten muhteşemdi, yani verdiğimiz her emeğin karşılığını aldığımız, ülkemizi gururlandırdığımız, çok güzel, çok hak ettiğimiz, ülkemizin de hak ettiği keyifli bir yazdı. Her sezon olduğu gibi bu sene de çok heyecanlıyım. Kulübümüze dönmek her zaman evimde hissettiriyor. Evime dönmüş gibi hissediyorum. Takımımız çok kuvvetli, çok enerjisi yüksek bir takım. Yeni staffımız da bence şu anda çok iyi gidiyor çalışmalarımız. O yüzden bu seneden çok umutlu ve beklentim yüksek açıkçası. Her pozisyon inanılmaz kuvvetli bu sene. O yüzden hem rotasyonlu hem çok verimli bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Giren çıkanı aratmayacak diyebilirim bu sene takım için. Yani çok sevdiğim ve çok saygı duyduğum bir insan her şeyden önce. Antrenör olarak da bizim yani çalıştığımız zamanda çok verim sağladığımız, takımı gerçekten ileri bir noktaya taşıyan bir antrenördü. Umarım daha da iyilerini yaparak hep birlikte bu sene güzel başarılar imza atarız. Onların desteği bizim için çok önemli. Onları tribünde görmek, onlarla birlikte mücadele etmek bize her zaman güç veriyor. O yüzden bu sezonda onlarla birlikte her top için savaşacağız.
3: Summer was good. I was preparing myself as much as I can for the season and so...
4: Kendimi elimden geldiğince yeni sezon için hazırlamaya çalışıyordum. Her zaman olduğu gibi takımdan beklentiler çok yüksek. Çok motiveyiz. Umarım sezon boyunca bu motivasyonu ve tutkuyu diri tutabiliriz. Bu sezon tüm kupaları kazanmayı hedefliyoruz. Birbirimizi tanıyoruz. Yeni gelen oyuncularla da kısa bir süredir birlikte çalışıyoruz ve birbirimize kolay alıştığımızı söyleyebilirim. Bu durumun her maç daha iyiye gideceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin bu sezon istediklerini elde edebilmesi için takım ruhunu üst düzeyde tutmaya odaklanması gerekiyor. Birbirimizi destekliyoruz. Birlikte hareket ediyoruz ve düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Takım ruhuyla büyük işler başarabileceğimize inanıyorum. Fenerbahçe taraftarının da bize inanmasını ve maçlarda bizimle birlikte olmasını istiyorum.
1: Formula 1'de heyecan Bahreyn Grand Prix'si ile devam edecek. Yarış öncesinde pilotlar klasmanında Kimi Antonelli zirvede yer alıyor.
0: Formula 1'de heyecan sezonun 16. yarışıyla devam edecek. Bahreyn Grand Prix'si bölgede yaşanan savaş sebebiyle oluşan güvenlik endişeleri sonucu Malezya'ya alındı. Sezonun 16. yarışına 5,5 kilometre uzunluğundaki uluslararası Sepang pisti ev sahipliği yapacak. Bahreyn Grand Prix'sinde sıralama turları Türkiye saatiyle 11'de başlayacak. 56 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarıştaysa start pazar günü saat 10'da verilecek. Bu sezon geride kalan yarışlarda Mercedes pilotu Kimi Antonelli 8 zafer elde etti. Antonelli'nin takım arkadaşı George Russell 3, McLaren'dan Lando Norris 2 kez podyumun en üst basamağına çıktı. Ferrari pilotları Lewis Hamilton ve Charles Leclerc ise birer yarış galibiyeti yaşadı. Pilotlar klasmanında Kimi Antonelli 302 puanla ikinci George Russell'ın 66 puan önünde ilk sırada bulunuyor.
1: Değerli izleyenler, Belçika'ya kameralarımızı çevirdik ve milli takım oyuncularımız şu anda kamp yaptığı otelden çıkış yapıyor. Oyuncularımızı görüyorsunuz. Emirhan İlkan var. Ozan Kabak yine görüntüde. Uğurcan Çakır kırmızı kart cezalısıydı bir önceki karşılaşmada, hatırlarsınız. Bu mücadelede forma giyebilecek. Melih Demiral yine burada. Erdem Akbaş orada, sözü kendisine bırakalım.
5: Evet, Demet Gedik amirli takımımız an itibariyle kamp yaptığı otelden çıkış yapıyor ve takım otobüsüne doğru oyuncular biniyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu da takımın ardından otelden çıkan

0: Bir diğer isim oldu. Başkan taraftarı. Başkan taraftarı imza veriyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu. Taraftarın fotoğraf isteğini de geri çevirmiyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu. Gurbetçi vatandaşlarımızın yoğun ilgisi var maça. Tribünde de çok sayıda taraftarı, Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu taraftarı fotoğraf isteklerini geri çevirmiyor. Belçika'da gurbetçi vatandaşlarımız takımı yalnız bırakmadı. Takım otobüsü birazdan ayrılacak. Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu da taraftarlarla tek tek fotoğraf çektiriyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu taraftarların fotoğraf isteğini geri çevirmedi. Tabii taraftarlar da bu anı bir anı olarak saklamak istiyor. Takım otobüse bindi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu da kendi aracıyla otelden ayrılıp stadyuma hareket edecek. Buradaki görüntüye yakın bir görüntü bekliyor maçta herkesi. 30 bin kişilik stadyumun büyük bir bölümünü taraftarlarımız doldurdu. Burada stadyuma hareket edecekler. Buradan stadyuma hareket edecek taraftarlarımız. Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu hem bayrağımızı hem de formaları imzalıyor. Ve ardından da stadyuma hareket edecek Sayın Başkan. Tek tek fotoğraf isteklerini geri çevirmedi. Forma imzaladı Sayın Başkan. Takım otobüsü de çıkış yapacak. Son olarak Aral Şimşir otobüse bindi. Takım otobüsü kamp yaptığı otelden çıkış yapıyor. Başkanım başarılar. Takım otobüsü de çıkış yapıyor. Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu da fotoğraf isteklerini geri çevirmeden otelden ayrılacak. Taraftarı selamladı. Son bir istek var. Orayı da geri çevirmiyor Sayın Başkan.
1: Kaç defa yaptın? Geç abi. Teşekkür ederim. Tamam.
0: Kaç defa. Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu takımla beraber, takım otobüsüyle beraber stadyuma hareket edecek. Barış. Takım otobüsüyle beraber stadyuma hareket edecek. Otobüsün en önünde Montella, hemen yanında Abdullah Yaz ve onun yanında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu var. Takım otobüsüyle beraber stadyuma hareket ediyor. Sayın Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu takım otobüsüyle birlikte stadyuma hareket ediyor. Kameraman arkadaşım Barış Lütfüseven de size görüntüleri aktarmakta yardımcı oldu. Taraftarların destek tezahüratları, destek alkışları eşliğinde milli takım otobüsünü uğurladık. A milli takımımız stadyuma hareket etti. Biz de stadyuma gidiyoruz. Röportajlar için bizden ayrılmayın. Söz ekran sizde.
2: Erdem Akbaş'a teşekkür ediyoruz. Millilerimizin otelden çıkış görüntülerini canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Stadyuma hareket ettiler. Başarılar dileyelim biz de tekrar. Ve devam edelim. Uluslar A Ligi 4. grupta Galler'le Norveç karşı karşıya geldi. Haaland'lı Norveç'i Galler mağlup etti.
3: Galler'de, Cardiff'te, Uluslar Ligi A Ligi 4. grupta Galler'in konuğu Norveç. Stale Solbakken görüntüde Norveç teknik direktörü. Norveç atakta. Dakika 11. Ödegaard'dan pas. Bob, Oscar Bob topu alara gitti. Norveç Oscar Bob'la 11. dakikada öne geçiyor. Norveçli taraftarlar mutlu. Martin Ødegaard

0: Bob'dan aldığı pasla ilerledi, araya bıraktı. Oscar Bob. Kaleci Danny Ward'u böyle avlıyor. Norveç kendi sahasından çıkmaya hazırlanıyor. Aarsnes, pas hatası Galler hatağına dönüştü. Ceza sahasında tehlike, çevrilen top ve ağlara gitti Daniel James. 38'de Galler 1-1'i buluyor. Bu kez ev sahibi taraftarlar seviniyor. Norveç savunmasında çıkarken kaptırılan top, Sorba Thomas çeviriyor, golü atan Daniel James. Cardiff'te skora denge geldi. İlk yarı 1-1 tamamlandı. Görüntüler ikinci yarıdan. Henüz ilk saniyeler ikinci yarıda. Yerde kalan bir isim Galler'de gözler maçın hakeminde ve Hegem kırmızı kart görüyor. Savunma uyudu adeta Norveç'te. James hareketlendi. Hegem'le mücadelesi yerde kaldı James. Alejandro Hernandez kırmızı kartına başvuruyor. İkinci yarının hemen başında Norveç 10 kişi kaldı. Frikiyi Galler kullanacak. Nico Williams topun gerisinde. Nico Williams top ağlara gidiyor. Nefis bir gol Nico Williams'tan. Galler bu şık frikik golüyle öne geçiyor. Norveç önce 10 kişi kaldı. Devamında frikikte golü atıyor Nico Williams. 10 kişi Norveç beraberlik arıyor. Orta geldi. Kafa vuruşu Haaland'dan, kalecide kaldı Danny Ward. Uluslar Ligi'nin en golcü ismi Erling Haaland. Kafayı vurdu ama top Ward'un üzerine gitti. Dakika 87. Hata geldi Galler'de. Norveç etkili geldi. Vuruş dışarıya gitti. Larsen'in şutu. Az farkla dışarıya çıktı top. Kaleci Danny Ward'dan atı. Larsen maçı bulur bulmaz vurdu ama isabeti bulamadı. Maçta artık son anlar. Bu ataktan da Norveç sonuç alamıyor. Alejandro Hernandez'den son düdük geliyor. Galler Norveç'i sahasında 2-1'le geçiyor.
1: Uluslar B Ligi 3. grupta da İrlanda ile Avusturya karşı karşıya geldi. Mücadele 4 gole sahne oldu.
0: Uluslar Ligi B Ligi 3. grupta Dublin'de Aviva Stadyumunda İrlanda Cumhuriyeti ile Avusturya karşılaşıyor. Heimir Hallgrímsson İrlanda teknik direktörü ekranda. Dakika 12. Troy Parrott topu aldı. Parrott aradan nefis çıktı. Bir çalım daha Troy Parrott'tan harika bir gol. İrlanda'nın golcüsü iş başında Troy Parrott. Savunma oyuncularını çalıma dizdi. Sonrasında gol vuruşunu yaptı. İrlanda 12'de öne geçiyor. Solo bir performans. Çok şık bir gol Troy Parrott'tan. İlk yarıda son bölümler. İkinci golü arıyor İrlanda Cumhuriyeti. Gelişine bir vuruş. Yerde kalan bir isim gözler maçın hakeminde ve karar penaltı.

0: Ellert Lindhout. Maçın Hollandalı hakemi beyaz noktayı gösterdi. Manning yerde kalmıştı. Karar penaltı. Parrott topun gerisinde. Troy Parrott ve 2-0. Kaleci Vegele ile topu ayrı noktalara yolluyor. Troy Parrott. İrlanda Parrott'ın golleriyle 2-0'ı buluyor. Görüntüler ikinci yarıdan. İrlanda'da top kaybı. Etkili geldi Avusturya. Pras vuruyor, top ağlara gitti. Alexander Pras'la 71'de Avusturya farkı 1'e indiriyor. Pras'ın vuruşunda top ağlarda. Ancak bayrak havaya kalkıyor. Gol inceleme altında, var odasında Hollandalı Jeroen Manschot var. Manschot uyarı yapıyor. Lindhout golü veriyor. Pras'ın golüyle fark 1'e iniyor. Dakika 77, friki kullanıyor Avusturya. Gregoric vurdu, topu ağlara gitti. Gregoric frikikten atıyor golü. 2-0'dan geri dönüyor Avusturya. Kaleci Keller bu vuruşu beklemiyordu. Gregoric ağları böyle buluyor. İrlanda yeniden öne geçmek istiyor. Ceza sahasında tehlike. Kaleci Vigele müthiş çıkardı. Oşi vurdu, izin vermedi gole Vigele. Maçta duraklama anları 90+2. Etkili orta. Top boşta kaldı. Vuruş geldi, dışarı gitti. Sonuç alamadı İrlanda. Ryan Manning'le. Son düdük sesi geliyor. İrlanda Cumhuriyeti ile Avusturya Dublin'de 2-2 berabere kalıyor.
1: Bu özet görüntüsüyle birlikte ana haber bültenini noktalıyoruz değerli izleyenler. Bizden hemen sonra sözü Belçika'ya bırakacağız. Ender Bilgin, Abdullah Ercan ve Rea Kapsal bugün oynayacağımız Belçika mücadelesini değerlendirecekler.

0: İyi akşamlar sevgili futbol severler. Belçika'ya Standard Liège'in sahası Maurice Dufresne Stadyumu'na hoş geldiniz. Uluslar Ligi'nde birinci grupta milli futbol takımımız bu akşam bu stadyumda gruptaki üçüncü maçını oynayacak. Aslına bakılırsa iyi başlamadığımız, iyi götürmediğimiz bir turnuvada bir umut arıyoruz, bir çıkış arıyoruz bu akşam Belçika karşısında. Evet, Maurice Dufresne Arena'da yerimizi aldık sevgili Rea Kapsal ve Abdullah Ercan'la birlikte. Maç öncesi yayınımızda sizlere hem röportajlarla hem takımların buraya gelişlerini aktararak o heyecanı dakika dakika iletmeye çalışacağız. Malumunuz milli takımımız daha önce Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 mağlup oldu Kocaeli ve Bursa'daki maçlarda ve grupta henüz puanla tanışamadı. Belçika'nın 3 puanı var. İtalya'yı deplasmanda yenmeyi başardılar. Fransa'ya da bir son bölümde yedikleri golle mağlup oldular. Belçika milli takımını konuşacağız. Milli takımımızın son durumunu konuşacağız. Ama öncelikle şöyle bir girizgah yapalım istiyorum. Yani futbolda sıkıntılı, karışık bir dönem yaşıyoruz. Acaba Montella takımı izole edebildi mi? Ve mental olarak, fiziksel olarak zaten iş zor, kolay değil. Bu seviyede 3 günde bir maç oynamak ama mental olarak hazırlayabildi mi? Biz bugün ne umabiliriz? Biraz bunu konuşarak başlayalım. Rea Hocam.
1: Şimdi bu olayların tabisini söylediniz, teknik tarafı yok. Bir kere teknik oyuncularla ilgili kısmı Montella'nın bir şekilde buraya odaklanması gerekir. Yani hadi kulüp takımı olur da bu böyle bir şey değil. 85 milyon takımından bahsediyoruz. Evet. Yani onun için oyuncuların burada en önemli bir kere hadi Fransa maçı iyi mücadele edildi dedik ama İtalya maçı öyle değildi görüntü. Burada en önemli şey oyuncuların vereceği bir tepki burada çok önemli. Nasıl bir tepki ortaya koyacaklar? Bütün 85 milyon bizim gibi herkes merak ediyor. Çünkü yani bir şeyi dertlenmesi gerekir bu oyuncuların. Bir değil şey mi? Tabii.
0: Yani. Bir isyan etmek lazım. Yani biz mesela Fatih Hoca ile İtalya maçında onu konuştuk. Maç içinde birilerinin skora, gidişata bir isyan edip bir karşı duruş sergilemesi lazımdı. Bölüm bölüm biraz Arda yapabildi. Bir iki futbolcumuz daha zaman zaman işte İsmail'de, Oğuz'du, Barış'tı ama hep kopuk kopuk. Takımın bütününe yansımayınca olmuyor değil mi hocam?
1: Ya onun için de sağ içinde yani oyun lideri hepimizin milli gibi farklı, bir de takımın lideri lazım. Onları itecek, düzeltecek, oyuna tekrar yani konsantre edecek, böyle bir sıkıntısı var. Az önce söyledim ya, yani bir şeyleri dertlenmeleri gerekir. Şimdi obsesif insan deriz biz değil mi? Yani takıntılı falan, bir şeyleri takıntı haline getirsinler. Kötü manada değil. İyi anlamda bugün iyi bir sonuç almaları gerekir. İki maçta evet baktığımızda biri iyi mücadele var. Birinde hem kötü mücadele hem kötü skor var. Dört tane daha maç var. Tabii. Ne yapacağız? Pes mi edeceğiz? Bugün herkes yani bütün ülkemiz hepimiz biz oyunculardan nasıl bir reaksiyon vereceğini merak ediyoruz. Doğru. Bu maçın saha içindeki inanın skorundan daha önemli. Yani bize yakışan, ülkemize yakışan ve de neden bizim çocuklar diyoruz illa galip geldiği başarılı olduğu için değil. Ortaya konulan mücadele
0: doğru.
1: Türk halkı olarak hepimizin kabulü olduğu için.
0: O aidiyet, o coşkuyu yaşayabilmek, paylaşabilmek.
1: Bize yaşattırdığı için tabii, saha tabii, içinde tabii. Baktığımızda bir ya saha içinde bir grup var ama bir bütünlük arz etmiyor milli takım. Yani bugün sahada bunu doğru bir şekilde bize göstermeleri gerekir.
0: Abdullah Hocam aynı noktadan devam edelim, sonra detaylandırırız. Bu arada çok da güzel görüntüler Liège'den, hemen bu stadın bulunduğu bölge, bu nehir, milli takımımızın oteli de buraya yakın. Buyurun Abdullah Hocam.
2: Ya şimdi tabii reaksiyon çok önemli, zamanının da geldiğini düşünüyorum. Yarısını oynuyoruz. Yani üçüncü maç bence sıralamadaki biraz da yerimizi belli edecek maçlardan bir tanesi. Yani treni kaçırmayalım.
0: Doğru.
2: Yani buradan puanlar veya puan çıkarabilirsek bunun rövanşı İzmir'de. Oraya daha umutla bakma durumumuz
0: tabii,
2: olabilir.
0: Tabii hocam bu A ligine çıkmak zor ama kalmak daha zor. Şuraya bir tutunmak lazım.
2: %100 yani. Biz de hep anlatıyoruz. İşte ligin kalitesi, oyuncularımız var yurt dışında oynayan. Burada olalım tabii ki. Ama tabii özellikle İtalya maçının ilk yarısındaki görüntü çok kötü. Yani bu şeyi skoru bir yere bıraktık. Oyun olarak çok kötü durumdaydık. Ama ben bugün bir reaksiyon verileceğini tahmin ediyorum. Yani mental olarak da oyuncuların artık ya bizim bu işi bir türlü çevirmemiz lazım düşüncesini bugün sahaya koyacaklarını düşünüyorum. Bir de şöyle bakmak lazım. Kabul edeceğimiz bazı şeyler var. Bir tanesi nedir? Fransa bu grubun favorisi. Muhtemelen de lider bitirecek. Hadi ikinci İtalya kabul edelim. Biz üçüncülüğü paylaşmamız lazım.
0: Bu arada Belçika milli takımı yanılmıyorsam şöyle evet. Bir bakayım. Evet.
2: Yok bu bizim.
0: Yok bizimkiler mi geldi?
2: Cengiz
0: evet
2: malzemeci.
0: Evet bizimkiler geldi. Evet. Bizimkiler gelmiş.
2: Hoca geldi.
0: Vincenzo Montella çıktı. A milli futbol takımımız hızlı geldi.
2: Evet.
0: Çabuk geldiler.
2: Başkan da orada.
0: Stadyuma ulaştı. Hemen arkasından başkan da geldi. Burada Türk seyirciler de azımsanmayacak kadar fazla olacak. Bu arada çok olacak. Onu belirtelim. Vincenzo Montella doğrudan yeşil zemine çıktı. Burada da taraftarlarımızdan da burada bulunan Türklerden, gurbetçilerden destek görüyor, alkış alıyor. Hemen bizim arkamızdan geçerek giriyorlar. Burada gördüğünüz koridordan geçip hemen yanımızdan Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu şimdi geldi. Futbolcularımız da yavaş yavaş bizim bulunduğumuz bölümün arkasından, stadyumun kenarından içeri geçiyor. Bunlar canlı görüntüler değerli izleyenler. A Milli Futbol

0: takımımızda İlhan'ı görüyorum. Kadroda tabii farklılıklar da var. İlhan da kadroya alınan isimlerden biriydi. Emirhan İlkan keza öyle. Bartu'nun bugün ilk 11'de olması muhtemel. Ferdi Kadıoğlu'nu gördüm şu anda. Burada bakalım, bir hayli dolu olmasını beklediklerini söyledi burada yaşayan Türkler. Türklerin ilgisi bir hayli fazla. Dolayısıyla ilerleyen bölümde tribünlerin nasıl şekilleneceğini göreceğiz. Yarısını biz rahat doldururuz, geçebiliriz bile dediler. Yani, bakalım, göreceğiz.
1: Almanya'da
0: farklı
1: yakın.
0: Şekillerde Almanya çok yakın.
1: Çok yakın.
0: Hollanda'dan da gelenler olabilir. Evet. Buyurun hocam, yarıda kalmıştı sözümüz.
1: Ya devam şöyle edelim. Tabii dediğim gibi, yani bu bizim kırılma maçlarımızdan bir tanesi, bence de en önemlisi. Burada puan veya puanları alabilirsek ileriye hem umut anlamında hem de iyi bakma anlamında bir şeyleri taşıyabiliriz. Onun için bir de tabii bugün tercihler de çok önemli. Gün içerisinde çok farklı kadrolar, formasyonlar konuşuluyor. Bakalım sahaya çıkacak hakikaten 11'i de merak ediyorum. Ve formasyonu da, oyunu da merak ediyorum. Çünkü seçtiğiniz profiller oyununuzu da çok etkiliyor. Onun için kritik bir maç, dediğim gibi inşallah hem oyun şansı hem de iyi oynadığımız bir maç sonrası buradan bir galibiyeti veya en kötü beraberlik konuşabileceğimiz bir yayın yaparız.
0: Evet, tarihimizdeki 677. maç olacak. Belçika'yla da son 5 maçın 3'ünde berabere kalmışız. Onlarla da 12. randevumuz. Böyle dengeli bir paylaşım, 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 5 beraberlik şeklinde. Koridordan futbolcularımız, biraz dar bir koridor. Standard Liège'in sahası 25 bin kişilik kompakt bir stadyum bu. Oradan soyunma odasına doğru hareketleniyor milli futbolcularımız. Bir yandan da o yüzlerindeki ifadeyi, vücut dillerini okumaya çalışıyorum. Kolay değil, onlar için de zor bir süreç bu. Ama yani önemli futbolcular, büyük futbolcular, milli takım seviyesine gelmiş futbolcuların her ne kadar zor olsa da böyle süreçleri atlatabilecek mental güce de sahip olması lazım. Şimdi Rea Hocam, şöyle yapalım istiyorum ben. Biraz Belçika'yı anlatarak bizim milli takımımıza gelelim. Belçika milli takımı, çünkü yani konuşuyorduk böyle Hazard'ların, Axel Winterlerin işte geçmiş dönemde oynadığı Vincent Kompany'lerin, ne bileyim bir dönem Enzo Schifo'ların falan oynadığı Belçikalıları hatırlıyorum. Hep böyle belli bir yere kadar gelir. Gerçekten futbolda da iyi futbolcular Avrupa piyasasına sürmüştür. Ama bir türlü işte finallere yükselemeyip şampiyonluklar alamamış bir takımdır. Buna rağmen bugün yine dünya sıralamasında 8. turla bir ara 3. sıraya doğru falan çıktılar. Yani bir futbol ülkesiyle karşı karşıya olduğumuzu göz ardı etmeyelim. Sıralamaya bakıyorum ben. Fransa 3, Belçika 8, İtalya 15. Biz 27 dünya sıralamamız. Önemli futbolcuları var. Biraz Belçika'yı anlatarak izleyicilerimize, öyle bizim milli takımımıza gelelim.
2: Ya Belçika'nın özellikle altın jenerasyon dediğiniz bir tek dünya üçüncülüğü var.
0: Evet.
2: Yani kalede Courtois'lar
0: ve işte Meunier'ler,
2: Kompany'ler, ondan sonra Mertens'ler, ondan sonra De Bruyne'ler, Lukaku'nun en pik hali. Bir istenilen yani Avrupa şampiyonu veya dünya şampiyonu.
0: Van Bommel'i de gördüm. Belçika milli takımı da geldi bu arada. Tam üzerinde konuşalım. Tabii hocam.
2: Yani ne Avrupa şampiyonu olabilirler ne de Dünya Kupası'nda final oynayabilirler sonuçta. Ama şimdi Belçika milli takımı özellikle Van Bommel'le beraber daha yeni geldi. İşte milli takım hepimizde bildiği gibi Dünya Kupası'ndan sonra geldi. Ve de mesela bizde 3 yılda olmayan şeyi yaklaşık 3 günde yaptı. Bunu net İtalya maçında gördük. Hem baktım şöyle bir verilerine, istatistikler anlamında İtalya'ya resmen özellikle ikinci yarı Yani tırnak içinde dövmüşler, yani futbol anlamında dövmüşler. Yani ilk yarı 4-0 5-0 biter yani. Tek kale oynadı İtalya. Çok iyi oynayan bir takım vardı. İkinci yarı düştüler oyunlar ama son bölümde tekrar gol atarak 2-0 kazanmayabilirler. Fransa maçı öyle değil. Fransa bu sefer istatistiklerde ciddi önde. Çok baskı maçı da seyrettik zaten hepimiz. Orada da daha Fransa'nın bütün oyuna hakim olduğu, evet, direksiyonun başında Fransa'nın olduğu bir maç
0: orada
2: seyrettik.
0: Orada ağır bir Fransa üstünlüğü varmış.

0: maçta takım verecek gerektiği o tepkiyi buradan galibiyetle, en kötüyü söylüyorum, beraberlikle ayrılmamız gerekir. Böyle bir mesaj vermesi gerekir. Yalnız ülkeye değil, bir de gruptaki diğer takımlara, İtalya'ya geçmeden bu maçtan sonra. Bunun için bugün yani Belçika'nın ben sağ içinde mesela özellikle 4-2-3-1, 4-3 gibi bir esnek bir dizilişle yer aldı iki maçta da, ama genelde biz şunu ben gördüm. Burası önemli olduğunu düşünüyorum. İtalya maçında bir taktiksel olarak en büyük hatayı biz orta saha merkezinde yaptık. Şimdi orada maç sonu yayında da bunu dile getirmeye çalıştım. İtalya Mancini ile klasik Avrupa şampiyonu olduğu 2011'de 4-3 oynayan, o pozisyonu oynayan iyi bir takım. Maçta ne var? Maçta mesela direkt bu söylenirdi. Ya maçta biz orayı, şimdi biz ne oynadık o maçta? Top bizdeyken 3-2-5 gibi oynadık. Karşılarken 5-2-3 gibi, doğru mu hocam? Bu şekilde karşıladık. Şimdi o Barış Alper'in mesela bugün bunu yapmamız gerekir. Barış Alper'in arkasında Canlı Arda oynadı, doğru mu o maçta? Doğru. Merkezde de kim oynadı? Salih ile Orkun. Burada 4-3-3'e eğer Canlı Arda gelmediğinden sayısal bir eksiklik bizde vardı. Nerede vardı? 3-2 kaldık. En önemli İtalya maçında, maçtan sonra da dile getirdiğim buydu. Sayısal üstünlüğü orta sahada sağlayamadık. Canlı Arda o zaman, ya bunun böyle simülasyonlu bir şekilde maçtan önce Montella hocanın yapması gerekir. Kenardan müdahale edersin. Dersin ki ya işte orta sahaya biraz yatay olarak enine daraltın. Sayısal üstünlük sağlayın. Bugün bunu Belçika yapması gerek. Bunu niye söylüyorum? Çünkü büyük olasılıkla kadro böyle çıkarsa yine Oğuzlu, Zekeli, ben ona Zeki oynadığı zaman hibrit düzeni diyorum. Çünkü niye hibrit? Yani orada iki tane orijin stoper oynuyor. Abdülkerim oynuyor, yanında Meri. Ozan oynar, Samet oynar, dersin ki üçlü oynuyoruz, tamam. Sağ bek eğer içeri çekiyorsan bir hibrit düzeni var. Top ayağınızdayken daha yüksekte derinde Oğuz alıyorsa, Zeki de oraya kayıyorsa bir hibrit üçlüyle oynuyoruz. Yani bir bek oyuncusu işte oynuyor. Madem böyle, biz orta sahayı doğru bir şekilde kontrol etmeliyiz. Bugün böyle bir düzen olursa, eğer biz kadroda görürsek Oğuz ve Zeki büyük olasılıkla top rakipteyken 5-2-3 gibi karşılayacağız. O zaman mutlaka bugün kim oynuyorsa, özellikle merkez ikili ve santrofor Barış Alper'in arkasına Ender gelip orta sahada sayısal 4-3 daralıp bizim sayısal üstünlüğü sağlamamız gerekir. Yani inan bunları bir kere biz temel, yani saha içinde oyunun durumu vardır. Sen de çok iyi biliyorsun, Abdullah Hoca da. Yani bu durumlarını biz çok basit bir şey, bunu çözmemiz gerekir. Yani ve de bugün dediğim gibi, yani burada, yani özellikle saha içi mücadelesi olan ve de oyunun her dakikasını oyunun durumuna göre bütün takım halinde bir bütün olarak oynayacağımız bir 90 dakika bize lazım. Burada bizim, yani sağ içinde oyun anlamında söylüyorum, başımızı önüne eğmeden geriye de düşebiliriz. Ne yaptığımızı bilen, çünkü geçen maçta bunu gördük. Ne çıktı ortaya biliyor musun? Taktik teknik yok, disiplinsizlik ortaya çıktı. Bu da ne oldu biliyor musun? Sağ içinde genel olarak baktığımızda oyuncular aklıyla değil duygularıyla hareket eden bir milli takım hareket ettiği ilk yeri, ondan o fark ve kötü oyun çıktı ortaya.
1: Peki aynı noktadan devam edelim o zaman.
2: Ya ben tabii biraz Van Bobel'i anlatayım hocamın üstüne ek yaparak.
1: Antwerp'te 3-4 sezon önce şampiyonluğu var Belçika Ligi'nde.
2: Doğru. Şimdi Van Bobel gelince Belçika halkına şöyle bir şey söyledi. Ben dedi dominant bir oyun oynatacağım, topa sahip olacağım, kaptırdığım yerde prens yapacağım ve oyunun kontrolü bende olacak.
1: Evet.
2: Milli takımda bu felsefeyi tutturacağım dedi. Ama oynanan iki maçta böyle bir görüntü olmaması çok doğal. Çünkü biri Fransa, biri İtalya ki
0: İtalya'nın oldu hocam. İlk
2: İtalya'nın 40, onu söyleyecektim. İtalya'nın özellikle ilk 45'inde gerek şut yoğunluğu, hacim yoğunluğu, yani şut hacimliği çok ciddi anlamda çok öndelerdi. Ama ikinci devrenin bir 15-20 dakikasında ciddi bir İtalya baskısı sonrası golü de yiyebilirlerdi. Ama tabii Fransa maçı, topa sahip olan bir Fransa, oyuna hükmeden çıkmakta zorlanan bir Belçika. Ben Belçika'yı tarif ediyorum ama bugün böyle oynanması anlamını anlatmıyorum. Gelinen noktada şöyle bir şey var. Biz bence İtalya Rea Hoca'nın açtığı pencereden devam edeyim. Biz merkezde çok blok arası top yedik. Yani neden? Çünkü 5-3-2 kanatlı oynamak var, biraz da içli oynamak var. Biz Arda'yla Can'ı yeteri kadar dediği gibi yani yatay bir senkronizasyon haline getiremedik. Adamların kontrolünü sağlamaya çalışan ve bunu yapamayan.
0: Sayısal üstlük de değil mi?
2: Tabii yapamadık.
0: Sağlayamıyorsun o zaman ya.
2: Bir de topun arkasına geçmede de konumlanmada da çok sıkıntı yaşadık. Bugün tabii bu hataları muhtemelen söyleyeceklerdir. Bugün bunları mümkün olduğu kadar minimuma indirmemiz lazım. Aynı zamanda iki beki de ataktayken biraz ön alana yükseğe çıkarmamız gerekiyor.

0: bu oyunu etkili oynayabilmemiz için. Ama dediğim gibi yani Belçika oyunun, ben özellikle oyunu şöyle hocam bugün bekliyorum. Bir yüksek tempoyla bir başlayış bekliyorum Belçika'dan. Bir 15-20 dakika seyirci desteğiyle.
1: Mutlaka bize ön alanda bir presle.
0: Mutlaka bekliyorum. Bir sonuç çıkarabilirlerse devam edebilirler ama biz buna özellikle pasta bunu kırabilirsek, doğru oyuncuyu öne çıkmada bulabilirsek o zaman oyunda belki bizim de eşitliğimiz gelebilir. Onun için ben oyunun başını çok önemsiyorum. Eğer formasyonu ne olur bilmiyorum. Yine dediğin gibi yani Zeki'nin olduğu hibrit bir üçlü de, ama bunda bile oyuna katılımını Zeki'nin bekliyorum açıkçası. Çünkü desteğinin olması lazım. Buyurun.
2: Bir virgül koyalım mı hocam? İki takımın oyuncuları da zemine çıktılar. Sevgili Murat Aktaş'la küçük bir reklam arası verelim. Daha sonra röportajlar için sıkıntı yaşamayalım diyor. O zaman gidelim reklama efendim. Reklamlardan sonra çok kısa bir aranın ardından burada buluşacağız.

0: Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Taraftarın taraftarı Getir 90 dakika boyunca yanında. Siparişini şimdi ver, çıtır çıtır atıştırmalıklarla, buz gibi içeceklerle maç keyfine keyif kat.
2: Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin. Yeni hayatınıza merhaba deyin.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
4: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Tek başınıza değil, aynı ürünü almak isteyenlerle birlikte alın. Stoklarla sınırlı ürünlerde inanılmaz avantajlı fiyatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın, birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi. Acele edin, grup alışverişine başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Kayıt.
2: Biz söylemiyoruz. Kullananlar söylüyor.
3: Alarko kombi. Gerçek kombi, gerçek konfor.
2: Alarko kombiyi kullananlar öneriyor. Güvenli, sağlam, ekonomik.
4: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
5: Paraf'ın uçuran yıldızı Parafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle parkı açar. Paraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Parafly'la uç uçabildiğin kadar.

0: şeklinde Fransa-İtalya maçının heyecanı Aspor ekranında yaşanacak. Zinedine Zidane yönetiminde 2-2 ile başlayan Fransızlar
1: gol şansı Olise!
0: İtalya karşısında da galibiyet hedefliyor. Yıldızlar topluluğu Fransa, Uluslar Ligi'nde taraftarı karşısında oynayacağı ilk maçta puan kaybı yaşamak istemiyor.
1: Gol pozisyonu, topu alarda gol!
0: Bir diğer teknik direktör değişikliğinin yaşandığı İtalya ise Türkiye galibiyeti sonrası Fransa deplasmanında da zafer peşinde.
1: Gol şansı gol!
0: Mancini'nin İtalyası Zidane'ın güçlü Fransası karşısında ciddi bir sınav verecek.
1: Vuruş ve gol!
0: Fransa-İtalya Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45'te Aspor'da.
2: Bütün KOBİ'lere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
3: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
4: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
2: Anlaşıldı. Sizin için sırada Denizbank KOBİ bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de mobil Deniz 7/24 cebinizde.
5: Ne var sırada, Denizbank burada.
6: Kayıt. Biz söylemiyoruz. Kullananlar söylüyor.
7: Alarko kombi, kombi, gerçek kombi, gerçek kombi.
6: Alarko kombiyi kullananlar öneriyor. Güvenli, sağlam, ekonomik.
8: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
9: Türkiye Sigorta, gücü adında.
10: Karşınızda yılların KOBİ'si Vedat Bey. Paytier Sanal Posu'yla online ödemelerini zamanında kesintisiz alıyor. Tek anlaşmayla tüm kartlara taksit yapıyor. Verelim diğer özellikleri.
9: Büyük rahatlık Paytier.
11: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3 taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15 indirimden yararlanmak için hemen Akbank Mobil'den ticari karta başvur, işletmenin gücüne güç kat.

0: geldi. Rodriguez. Rodriguez ve gol. Rodriguez.
1: Uluslar B Ligi 1. grupta 3. maçların heyecanı başlıyor.
0: Gol pozisyonu, toplarda gol.

0: kullanmadığınız takılarınızı D-Diamond'a getirin, en iyi fiyata dilediğiniz D-Diamond'la değiştirin. D-Diamond, kıymetini bilenlere.
1: Karşınızda yılların kobisi Fahriye. PTR Fiziki Post'la tek anlaşmayla tüm kartlardan ödeme alıyor. Aylık sabit ek ücret ödemiyor. İşlemleri tıkır tıkır geçiyor. Büyük rahatlık
2: PTR. Herkes toplansın. Heh, toplandıysanız anlatıyorum. İdefix'ten çok yeni, alışılmadık bir alışveriş deneyimi. İdefix grup alışverişi. Grup alışverişi kampanyalarından dilediğiniz ürünü tek başınıza değil, aynı ürünü almak isteyenlerle birlikte alın. Stoklarla sınırlı ürünlerde inanılmaz avantajlı fiyatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın, birlikte almanın keyfini yaşayın.

0: çok iyi.
1: Acele edin, grup alışverişine başlayın. İzefix, alışılmadık alışveriş.
2: İsotto Çiğ Köfte milli takıma başarılar diler.
3: 3-9 Ekim arasında BİM'de efsane baldo pirinç 87 lira yerine 80 lira. İnce siyah zeytin 279 lira yerine 249 lira.
4: Murat Bey, peynirin delisiyim. Yedikçe yesim var.
5: Murat Bey, peynirin dayanılmaz cazibesi.
4: Her öğün yesim var.
6: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamaz. Omo Aktif Fresh konsantre deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri...

0: Spor Radyo canlı yayın.
1: Şeyi de konuşalım. Yani bu tarz maçlarda kilit rol oynayacak, öne çıkacak oyuncuların birden fazla olması, tamam takımın bütünü de önemli ama hani yalnızca rakibe karşılık vermek değil de topla inisiyatif alabilmek anlamında kimlerin biraz daha Arda'ya destek olması lazım. Bu anlamda biraz da konuşalım. Buyurun hocam.
2: Ya burada en önemli şey bir kere milli takım, bak bugün bu da çok önemli Ender. Bu açtığım konu mesela buraya da bana göre geçiş yapmamız gerekir. Solunluktan bugün kaçmamak gerekir. Şimdi 4-0 oyuncuların özellikle motivasyonları sıkıntılı. Kendi özgüvenleri bir şekilde sorumluluk alırsam, işte tekrar pas hatası, gol kaçırırsam tekrar ben üzerime bir baskı yiyeceğim. Yani bunları da bir şekilde, yani bu seviyedeki oyuncular düşünmemesi gerek. Aksine üzerine gitmesi gerek. Hata yaparsa yapsın. Bir yapar, iki yapar, 3-4-5'te düzeltir. Yani bunlara dikkat etmek gerekir ve en önemli zaten yani sorumluluk, inisiyatif böyle maçlarda alınmayacaksa ne zaman alacak? Bütün gerçi bu maç özelinde diyoruz yani bir eşik maçı gibi, artık bundan sonra kalan 3 maçımızı belirleyecek bir 90 dakika oynayacağız burada. Ama oyuncuların sorumluluktan kaçarak, ederek, yani rakibin arkasına saklanarak, işte gol pozisyonuna fazla işte girmeyin, top gelirse ne yapacağım gibi gibi birçok saha içindeki parametrede oyunun oraya buraya işte dediğim gibi saklanarak oynaması tabii ki doğru değil. Bu seviyede de böyle bir şeyin olacağını da düşünmüyorum. Bana göre ben milli takımdan bugün ciddi anlamda söyledim. Yani daha fazla sorumluluk alan, daha fazla bunun üzerine gidecek. Yani bu iş kötü gidiyorsa bu işi düzeltmek için daha fazla, hani biz deriz ya, bir kafayı kırma deyimi vardır bizde. Yani iyice o işe olsun diye her şeyimizde bir şekilde o işe konsantrasyonumuz yüksek olur. Bugün de böyle olması gerekir. Yani bunun sorumluluktan kaç, şunu yap vesaire falan. Bizim hem ülke olarak, insan olarak düşüncemize de ters. Yani bunları biz sahada özellikle daha fazlasını bugün

0: görmemiz gerekir. Onların da bize göstermesi ve rakibi de hissettirmesi gerekir.
1: Ya bizim tabii Reha Hoca'nın bıraktığı yerden devam edin. Bizim isyan eden oyuncu sayımız maalesef azaldı. Yani en küçüğümüz en çok isyan eden durumda. Arda'dan bahsediyorum. Yani buna mutlaka daha başka oyuncuların da eklenmesi lazım. Onun için kolay değil, kabul ediyorum, ama bir de zamanı var. Yani dediğim gibi 3. maçı oynuyoruz. Mutlaka reaksiyon vermemiz lazım. Skor almamız lazım. Puan veya puanlar almamız lazım. İhtiyacımız var. Buraya gelirken C'den geldik A'ya. Düşmek bu kadar kolay mı yani? Yükselirken bir sürü sorun yaşadık. Şimdi A'da kalmak için büyük mücadele verdim.
2: Hocam unutmayalım, yani biz Faroe Adaları'na 2-1 yenilmiştik bundan birkaç yıl önce. Dediğiniz gibi C'den geldik. Buralarda ha bir de şimdi sistemde de bir değişiklik var. Evet. En iyi 2 dördüncünün de bir eleme oynaması durumu var. Yani
1: play-out gibi bir şey.
2: Play-out oynayacaklar. Evet. Dolayısıyla ligde tutunmak için, bu ligde tutunmak için şans yükseliyor. Çünkü artık 18 takımlı olacak A Ligi, 16 takımlı şu anda. Bu da bir şans, ekstra %100, bir şans.
1: %100.
2: Yani bunu kullanabilecek artık bir umut oluşturabilecek o çıkışı yapma günüdür bugün.
0: UEFA düşmemen için
1: tabii her
0: yani
1: yolu,
0: her şeyi burada bir
2: hocam,
0: şekilde planlamış
2: biraz
0: yani.
2: Galiba bu Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi o sisteme evirecekler. 3'e indiriyorlar grupları. D kategorisi olmayacak artık. İşte Şampiyonlar Ligi'nin karşılığı milli takımlar düzeyinde A Ligi, evet. Avrupa Ligi'nin karşılığı B Ligi gibi, öyle anlatıyor bize burada da UEFA'cılar. Konferansta C Ligi gibi düşünelim
1: iki
2: diyorlar.
1: 2 sene sonra geçmeyi planlıyorlar.
2: Evet.
1: Yani takım sayısını arttırıp hocam, işte dediği gibi Sayın Bilgin'in A Ligi, B Ligi, C Ligi, ama biz zaten A Ligi'ndeyiz, bunu kaybetmeyelim yani. Dedim ki çok uğraştık buraya çıkmak için. Onun için bugün Fransa maçının mücadelesinin üstüne biraz da oyun eklememiz lazım.
2: Doğru.
1: O gün mücadele vardı. Az gittik ama etkili atak yaptık. Yani neredeyse 11-10 oynarken bile iyi mücadelede pozisyon bulduk.
2: Yani biraz oyuna yön verebilmek, biraz sadece karşılık vermeye çalışmak yerine oyuna da yön verebilmek.
1: %100. Yani biraz da tabii fazla beklenti içine girdiğimiz oyuncuları da iyi oynarken görmek. Yani mücadele ederken görmek. Muhtemelen bugün yine Barış oynayacak, öyle gözüküyor. Belki hocanın bir Kerem tercihi olabilir. İlk 11 bazında konuşuyorum. Yani onların da artık, ya zaten takımında kötüsün değil mi hocam? Bu milli takımdan bir çıkış bekliyoruz onların oyunuyla mesela. Çünkü hakikaten beklentiler çok yüksek. Dediğim gibi yani bugün bir reaksiyon maçı, inşallah bunu bu sahada göreceğiz. Çünkü çok büyük de destek var.
2: Bu arada bizim bulunduğumuz bölgede ciddi bir internet problemi var stadyumda. Hani zaman zaman bizim şöyle şeylerimiz oluyor. Ya bizdeki imkanlar falan diyoruz ama işte bu Maurice Dufresne Stadı 25 bin kişilik bir stadyum. İnternet çekmiyor efendim mesela. Yok. Evet. İnternet yok. Dolayısıyla şimdi bana bildirmeye çalışıyor arkadaşlarım, çünkü kadrolar açıklandı. Eğer sevgili yönetmenim doğrudan alabiliyorsa bana lütfen kulağıma söylesin. Çünkü bizim burada kesinlikle bir internet problemimiz var. Dolayısıyla yani bizdeki imkanların İşte Belçika'da, Liège'de olmadığını net bir şekilde söyleyelim. Biraz şeyden de bahsedeyim. Zemin çok güzel yalnız, o kesin.
0: Evet, ben muazzam. Hele aşağıda yayın yaptım ya Ender.
2: Hocam.
0: Bak hele siz de gezmişsinizdir. Dediğin gibi mükemmel bir zemin.
2: Ya hocam açıkçası ben kıskandım. Öyle söyleyebilirim. Baya böyle basıyorsunuz, böyle içine böyle gömülüyor, halı gibi.
1: Siz kıskandınız, ben oynamak istedim. Evet, çok güzel hakikaten. Hava, muhtemelen hibritle beraber yaptık.
2: Herhalde müthiş. Öyle belli biraz o evet. Çimle hibritin karışımı evet. Olan stat. Bu zeminler gerçekten çok başarılı oluyor. Bugün yağmur da yok. İki gündür buradayız. İki gündür yoğun bir şekilde etkili bir yağmur vardı. Bugün yağmur yok. Zemin ıslatılıyor şu anda. Hava biraz serin ama hani gayet kabul edilebilir. Çok güzel bir maç havası.

0: şansı olduğunu, evet, bu anlamda havanın da zeminin de uygun olduğunu belirteyim. Bakayım geldi mi şimdi? Evet, galiba açabiliyorum. Eğer Murat Aktaş beni duyabiliyorsan sen de müdahale edersin. Uğurcan Kale'de Zeki Meri Abdülkerim Bartu İsmail Oğuz Ferdi var mı bakıyorum, Ferdi Kadıoğlu, evet, bir tarafta Barış'ı görüyorum, diğer tarafta Kerem Aktürkoğlu var, Oğuz var, evet, dolayısıyla Kerem'le Oğuz'u iki kanatta, Barış'ı da ileride düşünüyor bizim gün boyunca verdiğimiz kadro.
1: Evet.
2: Ya mesela bu takım işler böyle olmadı. Yani bu takım ne oynuyor şimdi? 3-4-2-1 gibi değil mi?
0: Vallahi öyle 3, gibi 4, hocam.
2: 2-1 gibi oynuyor. Genelde
0: 3-4-3, 3-4-1
2: evet, gibi. Dizilişi böyle. Top bizdeyken az önce yani dile getirdiğimiz gibi hepimizin 3-2-5 gibi daha işte yüksek, derinde daha böyle bir kere rakibe özellikle sıkıntı yaratmamız için bir kere o 5 kişinin daha fazla önde olması gerekir. Kadrolar, evet.
0: Evet, şimdi Lamans, Mikele, De Cooper, De Bruyne, Tielemans, Luka Bakio, Engoy, De Ketelare, Faneken, Castagne ve Mika Galtz da Belçika'dan 11'i. Trossard'ı
2: oynatmıyor mesela.
0: Trossard'ı
3: Galtz'ı oynatıyor hocam. Evet. Mika Galtz'ı
2: oynatıyor. Aynı. Yani Oğuz'un bir kere hiç değiştirmemiş.
3: Evet.
0: Mika Golds da tabii. Yani müthiş bir performans sergiliyor. Tabii. İyi de bir transfer yaptı. Ajax'a bizim başımıza bayağı ters
2: sıkıntı
0: açmıştı.
2: Ya bizim kadro işte yani daha fazla bir de mesela Ferdi'nin Oğuz'un önde alması gerekir. Sayısal olarak rakip ceza sahasına bir şekilde girmek, rakibi hataya zorlamak gerekir. Yani hücumda da çoğalamıyoruz. Bu sistem aksine 3-2-5 oynuyorsan burada daha fazla hücumda o 5 kişinin hücum edip yeri geldiğinde Bartu mesela kalıyorsa İsmail'in de Ender 3-1-6'ya da dönmemiz gerekir. Burada en önemli şey mesela benim anlayamadığım ne biliyor musun? Bu sistemde kolay kolay geçişemezsin Ender. Savunma önlemini kimle alıyorsun? 3 oyuncu. 2 tane de önünde merkez, doğru mu? Defansif oyuncu öyle oynuyorsun. Yani 3+2 oynuyorsun. Yani bu ne demek? Sen kolay kolay 3+2 ile geçişememen gerekir. O kadar ama merkez ikili dağınık oynuyor ki biz geçen İtalya maçı, evet, çok geçişte verdik. Ama şimdi bu kadroda özellikle söyleyeyim, 4-2-3-1 oynayan Belçika'ya karşı özellikle De Bruyne'yi özellikle paylaşım iyi olması gerekiyor ve top bizdeyken de az önce dile getirdiğimiz gibi ya Kerem'in ve Arda'nın yatay olarak gelip İsmail'le Bartu'yla beraber orada bir dörtlü, yani bir küp gibi düşünün, bir oluşum, yani orada bir kare olması gerekir. Yani bir dörtlüyü oraya oturtmamız gerekir bizim. Yani sayısal üstünü orada geçen maç verdik, bak altını çiziyorum maçtan önce, eğer geçen İtalya maçı gibi sayısal üstünlüğü verirsek orada sıkıntı yaşarız. Buna saha içinde mutlaka Montella'nın, yani maçtan önce zaten bunu söylemiştir, İtalya maçı analizinde bu çıkmıştır, Belçika'nın da zaten iyi oynadığı İtalya maçının 45 dakika özellikle üzerinden konuşursak bunu çok doğru yaptı. Şurada benim en son söyleyeceğim bir de şu var, yani burada bir esneklik de olabilir hocam, eğer böyle bir şey ikisi oynar diye demiyorum, Barış zaten santrafor dedi, işler iyi gitmedi, daha böyle pas yapamıyorsun. Ya Kerem santrafor diye bizi izleyenler yanlış anlamasın, Barış da değil Kerem de, madem öyle ele maç 0-0, ya merkezden iki oyuncuyla daha çıkmak istiyorsunuz, 4-2-3-1'e Arda'yı geriye, İsmail'e, evet, Bartu'nun önünde, doğru mu? Evet. Yani böyle de oynayabilirsin 3-4-1-2 gibi.
3: Tabii yani üç. Oğuz'u bir kenara, Arda'yı buraya, Kerem'i
2: tabii,
3: buraya, Barış'ı buraya.
2: Arda'yı yani oradaki bir üçgen gibi yaparsın. Bartu ile İsmail, evet, oraya. Arda'yı yani esas oynamak, yani her zaman oynamak istedi ve iyi performans verdi. Konuma sokarsın iç koridora. Evet. Tabii Kerem'le Barış Alper tabii ki santrafor değil. Sırtı dönük oyunlarda Barış ne kadar iyi niyetli mücadele etse Kerem de birbirini tamamlayan ikili de değil. Evet. Ben de onu biliyorum. Eğer böyle oynarsın, eğer kanatlarda Arda'yı madem böyle oynatıyorsun, çok hocam gel ders, paylaşamıyorsun, yeri geldiğinde kendi düşük bloğunda derin savunma yapıyorsan 5-4-1 gibi de Kerem oraya gelir Ferdi'nin önüne, Arda da Oğuz'un oraya gelip tekrar orada bir, yani Barış'ın arkasında, Barış önde böyle bir savunma sıkıştın, evet, bir bazı oyun anları vardır.
3: Anlarda evet.
2: Kriz yiyebilirsin, yani krize girebilir takım. Tabii doğru, ki inşallah doğru. Girmeyiz ama krize girdiğinizde daha böyle

0: defansif önlemi daha sağ parça hale sunayan merkezi hem de kenarları kapatarak da milli takımın oynaması gerekir. Zaten en büyük sıkıntı ne biliyor musun? Krize biz girmekten daha fazla, biz o kadar bir sağ içi disiplinsizliği var maalesef. Yani krizi biz kendimiz yaratıyoruz ya. Rakibe karşı biz kendi kendimizi zor duruma soktuk İtalya'da. Doğru konumlanmayarak sağ içi disiplinsizliği, artık akıl devreden çıktı. Duygularla oynayan, hani Mayıs 1'den sonra ne olursa olsun diye oynayan. Yani sanki maç 90 dakika değil, 10. dakika bitmiş İtalya maçında, öyle bir görüntü verdik. Bir kere bunların Belçika'ya karşı düzeltilmesi gerek. Çünkü Belçika'dan, az önce Abdullah Hoca doğru söylüyor, bir kere onlar bir baskı yapacak. Bu 15-20 dakika bir baskı yapacak. Orada aksine çözülen değil, çözen. Yani burada biz derin savunma yapıyorsak geçişi de planlamamız gerek.
1: Şimdi Demir Ege röportaj veriyor. Hemen bir Demir Ege'ye gidelim. Bakalım neler söylemiş. Biraz da kadrolar ve hamleler üzerine, hamle şansları üzerine de konuşalım.
2: Karşılaşma öncesinde amili takımımızdan Demir Ege ile birlikteyiz. İki maç çok istediğimiz şekilde sonuçlanmadı. İtalya maçı özellikle kötü bir sonuç. Arada geçen birkaç günlük süreci nasıl geçirdiniz? Nasıl bir hazırlık yaptınız? Neler bekliyoruz bugün?
3: Evet, İtalya maçı özellikle ilk yarı hem oyun olarak hem skor olarak iyi değildik. Ama ikinci yarı daha iyi giden bir görüntü vardı. Analizlerimizi yaptık hocamızla, takım arkadaşlarımızla konuştuk ve bu maça iyi hazırlandık. O yüzden bu maçta bir reaksiyon vermemiz gerekiyor. Bunu takımcı herkes farkında. İnşallah dediğim gibi bunu gösterebiliriz sahada.
2: Çok teşekkür ederim. Biz de temennilerine katılıyor, başarılar diliyoruz. Demir Ege Tıknaz'ın görüşleri bu şekildeydi.
1: Evet değerli futbol severler, şimdi başlayan kadro kadar bitiren kadro da önemlidir klişesi üzerinden de hangi oyuncuların hamle anlamında bize değer katabileceğini konuşalım, ama Abdullah Hocam sizden de hani Belçika'da kendi klasiğiyle çıkıyor bu arada, onu da gördük. Onu rica edeyim.
4: Yani iki tane oyuncu değişikliği var. Ya burada bence Rea Hoca'ya ek olarak şunu söyleyebilirim. Bize sorun yaratacak oyuncuların en başında bir tanesi De Bruyne var. Yani biz burada De Bruyne'i nerede kontrol edeceğiz? Muhtemelen blok arasında buluşmak isteyecek ya, en sevdiği konularda.
0: Savunmayla orta sağ, o tarafta
4: yani,
0: arada.
4: Evet, yani biz burada ama
0: üçlü ikili arası.
4: İşte hocam, bir de Decatelere biliyorsun böyle pivot değil de gezen. Yani
0: Daha mobil.
1: Evet, böyle yani sanki onunla forvet arası bir oyuncu gibi.
4: Evet, yani net bir santrafor değil.
1: Net değil.
4: Yani şimdi biz ama burada tabii üçlü oynuyoruz. Bir tanesini mutlaka çıkarmamız gerekecek. Çünkü o zaman konumlanmış.
0: Zaten niye oynatıyorsun hocam? Sağ yani, dediğin gibi şimdi hibrit sağ bek yaparsın, öne uzu atarsın, dediğin gibi orayı çıkartıp bir hem orta sahada da bir sayısal yine bir üstünlük sağlarsın.
4: İşte onu anlatmak için hocam, biz İtalya'da bu sorunu çok yaşadık. Zeki çıkamadı. Bazen Oğuz'la paylaşmakta, konumlanmada
0: sıkıntı. Tutamazsan hocam sen de savunma oynanın. Yani tutamazsan orta sahada ucunda nasıl çıksın Zeki, veya ucum oyuncuları nasıl çıksın yani?
4: Ya belki Bartun tercihi de bu konuda olabilir. Çünkü Bartun ayağı ciddi iyi. Yani özellikle ilk çıkışlarda biz zaten onu üçlünün arasına girme, mümkün olduğu kadar çıkış noktası olabilir. Çünkü çok bas top kaybıyla oynuyor.
0: Top oyunun tekniği yönü, gayet evet, oyun görüşü değil hocam.
4: Evet. Yani ilk topları onunla çıkmak için tercih olabilir. Bir de tabii belki şeye çok yük binmiş de olabilir. Yani bizim Salih'e çok tercih.
1: İki maçtır yıprandı
4: ben,
1: da.
4: Ben şunu da söyleyeyim. Sanki ilk maçı gibi, bilmiyorum ama istatistiklere bakmak lazım değil mi? İlk amil takım maçı sanki.
0: Tabii. İlk 11.
4: Ben öyle tahmin ediyorum. Yani ona da bir bakmak lazım. Dediğim gibi yani burada bağlantıyı sağlayan en önemli oyuncu De Bruyne. Buna çok iyi. Biz bunu genellikle adam adama değil de buna oynanacak topları kesmek bence oyuncuyu etkisiz hale.
0: Evet. Bir de hocam top gelirse de şimdi tek santrafor gibi De Bruyne de oraya girerse üçlü olarak karşılarsın. Orta sahada Bartu'nun, İsmail'in onu takip etmesine gerek yok.
4: Ben
0: hocam
4: de onu diyorum işte, yani arkadan birini çıkarmak hocam doğru zamanda yerde daha doğru olur gibime geliyor. Ama burada hep savunmayı konuşuyoruz. Biraz da atakta.
0: En önemli
4: atakta hocam, değil mi? Yani gelişi rakibi, güzel yüksek atmayalım.
0: Nasıl tehdit edeceğiz?
4: Tabii,
0: doğru mu?
4: Yani yüksek atmayalım hemen. İkinci topları yetişecek alan olmuyor. Bir de gidemiyoruz. Mümkünse doğru çıkalım, dikine çıkalım, etkili çıkalım, az çıkalım. Yani bu şeyin de sevmediği oyunlardan bir tanesi aslında.

0: da Belçika'nın. Onun için kritik oyuncular yani ya, bugün özellikle Barış'ın mesela bilmiyorum tabii belki Kerem oynar merkezde, Barış sola yakın da oynayabilir. Bak, orada rotasyonu kullanabilir bence. Orada.
1: Sizin söylediğinize ek bir şey yapayım. Çok kısa yani savunma tamam. Savunma hücum bir parçası olarak kullanmak tabii. Gerek hocam. Onu da
0: anlamak lazım.
1: Burada ne demek? Top yalnız savunarak değil. Geçişi de hücuma yaparak, rakibi tehdit ederek, rakibe bir şekilde
2: yoksa bitmez ki maç.
1: Rakibe tuzaklar kurarak aşırı yüklenmeye hangi bölgede geçişi kazandık? Nasıl çıkacağız? Yoksa savunduk. Savunarak bu maçı bitiremez.
3: Bitiremeyiz. Bitiremeyiz. Çünkü yani bakıyorum işte Mika Gold'su var, evet. Luka Bakyo'su var. O Gold geçen sene muazzam
1: Tilemans'ı var, De Bruyne'si var.
3: De Bruyne'si var. Yani
1: gerçi De Bruyne'ni de söyleyelim mesela İtalya maçı 45 dakika muazzam bir oyun.
3: İtalya'da iyi.
1: Ya 35 yaşında değil dersin.
3: Ya
1: orta şekerli. İtalya maçının ikinci yarısı da mesela fena değil ama evet. Düştü oynan. Ama bir 45 dakika ama. Oynadı. Evet. İtalya maçı o Roma'daki ilk maç 2-0 galip geldikleri iyi. Yani mükemmel oynadı. Biz yani De Bruyne burada fazla tabii ezbere bir şey söylemedim. Maç önünde dönmediği zaman biz diyorum ya yani az önce de söyledim. Yani hepimiz de biliyoruz bunu. Sayısal üstünlük. Futbol sahasının her yerinde sayısal üstünlüğe bakar. Ha, bunu kuracaksın. Savunma ve ucunda. Özellikle bugün orta sahada 3 orta sahaya bizim yapacağımız en temel iş Arda ile Kerem. Kerem belki top tekniği herhalde yüksek değil. Şimdi ama ister istemez sayısal olarak gelip Bartu ile İsmail'in oraya yanaşması gerek. Yatay daraltması gerekir.
3: Doğru.
1: Ya o paylaşım... Geçen maçta ben bunu direkt söylerdim maç mesela direkt oynarken. Ya böyle olmaz. Böyle İtalyanlar sayısal bir üstlüğü var.
3: Olmayacağı da o kadar net
1: çok
3: gözüküyordu.
1: Net. Hocam, ya bunu biz yapamadık.
0: Real hocam ona bence hocanın oyun içinde müdahale etmesi lazım. Tamam Can oynuyor, Arda oynuyor kabul ediyorum. En kötü Arda ikilinin önüne getirse bile çözümü bir nebze bulunuyordu.
1: Hocam maç sonu yayında da söyledim. Bugün hatta aşağıda Emre ile burada yaptığımızda da söyledim. Çok doğru konuya değindin. Ya böyle gitti. Simülasyon hep önemli tabii. Değil mi? Yaşamak maçı. Maçta önce neler gidecek kafasında antrenör. Siz de yaptınız. Evet. Ondan sonra yani yapışarsın bu oldu bu olmadı vesaire buradan bunu falan. Yani şimdi bu olmayabilir. Oyuncular daralmayabilir İtalya maçı Bursa'da. Sen oradasın. Senin tabii. Önünde oynanıyor oyun. Şöyle düşün bizim takımız Montella'nın önünde. Tabii. Hemen müdahale et. Dara söyle hemen. Ya yanındaki oyuncuya söyle gidin söyleyin. Arda ile Can daralsın. 3'e 2 kaldı rakip. Yani bunları yapacak antrenör.
0: Çözümdü yani o blok araları top yemeği 2'ye 1'lere bence çözümdü ama bilmiyorum tabii çok kötü gitti ya 25. dakika 3-0 olmuştu oyun yani.
1: Ya bir de ne oluyor biliyor musun? Saha içinde temel şeyler var herkesin bildiği. İkide oyunlar var ama en önemli üçgenler. Ya evet. Bu üçgenleri kuramıyoruz hocam. Niye? En büyük sıkıntı doğru bir şekilde saha parsalasyonumuz yok ya.
0: Konumlanmalarda sıkıntı.
1: Bu sefer ne yapıyor biliyor musun? Saha içi parsalasyon iyi olmadı mı? Sen doğru bir şey sayısal üstünü özellikle top ayağındayken sağlayamıyor musun? Ya bunları biz bugün görmek
0: hocam,
1: istiyoruz.
0: Tabii. Hocam boşuna ben, koşuyorsun. Ya koşuyorum diyorsun ama doğru koşmuyorsun. Yani nereye koşuyorsun? Ne için? Hangi amaçla? Neyi kapatmak için veya atağa çıkmak için hiçbir planın yok. İşte koşuyorsun yani. Boşu boşuna koşmuş oluyorsun.
1: Ya, size destekleyici bir şey söyleyeyim hocam. Her pasın sağ içinde bir amacı olması gerekir mi?
0: %100.
1: Oyunun durumuna atakta göre.
0: Savunmada,
1: geçiş evet. Yapacaksan geçiş, set yapacaksan sete hücum edeceksen tamam. Her pasın sağ içinde futbolda bir amacı olur ya. Bir amaç, bir gaye için olur.
0: Doğru.
1: Aktif dinlenme yaparsın. Doğru mu orta sahada? Doğru. Pas takım yorulmuştur. Hem skoru dersin koruyayım. Daha az oksijenli bir oyun oynayayım. Yani bu mesela milli takımda benim gördüğüm özellikle İtalya maçında mesela bu çok eksikti. Dünya Kupası'nda oynadığımız aynı şekilde o iki tane kötü birden maçta bunlar eksikti. Bunlar Montella'nın ev ödevi gibi ders çalışması gereken en temel konular. Bugün hocam, inşallah bunlar olmaz yani sadece.
0: Hocam her dakika baskı yapamazsın. Sen de biliyorsun. Yüksek de oynayamazsın. Her dakika atak devamlılığını sağlayacak. Kaç takım var dünyada? Zaman zaman demlenmek lazım. Almak, geriye almak lazım. Oynamak lazım. Yani biz bu şu anda bizim takımın en büyük eksiklerinden bir tanesi bu.
3: Evet, güzel görüntüler Maurice Dufresne Stadı'nın üzerinde drone kamerasından işte bunları yansıtıyoruz sizlere. Bu kanalın nehrin yanındaki yol yalnız bitmiş. Onu söyleyebilirim. Hali ciddi trafik var. Burada da buraya geliş yolları son derece dar. O yüzden burada yoğun bir kalabalık olduğunu, stadyumun dışında içeri girme uğraşı veren önemli bir kalabalık olduğunu belirtelim. Ve yani Türk seyir

0: Seyircilerinde özellikle bu bizim bulunduğumuz sağ taraftaki kale arkasında bir hayli fazla Türk seyircisi var. Hemen önümüzde bu tribünün önünde bir hayli fazla Türk seyircisi var ama dağılmış şekilde zaten nereden bilet bulabildilerse o şey yapmışlar, girmişler. Bütün tribünlerde Türk taraftarlar olacak, onu söyleyebilirim. Sadece belli bir tribünde değil, bütün tribünlerde olacak. Belki diğer taraftaki kale arkasında az olabilir mi diye baktım ama orada Belçikalıların ağırlıkta olduğunu söylemişlerdi ama orada da bir hayli Türk var. Dolayısıyla gurbetçilerimiz işte gerek Belçika'daki gerek Almanya ve Hollanda'daki, çünkü son derece yakın, oradan gelen Türk vatandaşları, sevgili vatandaşlarımız, burayı bir Türkiye stadyumu haline getirecekler diye düşünüyoruz. Şimdi programın girişinde mental olarak toparlanmaktan bahsettik. Biraz onun altını doldurmak lazım. Yani evet, doğru oyun önemli, fiziksel mücadele önemli. Uğurcan bu arada çıktı. O malumunuz bir maçlık cezası vardı, tamamladı. Bugün yeniden formasına kavuştu. Kendi aralarında da mutlaka futbolcuların bir oturup konuşması lazım ki onun için de saha içi lideri lazım. Belki de Hakan'a, Çalhanoğlu'na en fazla ihtiyaç duyduğumuz dönemlerden biriydi bu. Ama işte Orkun, Hakan, Kenan yok. İşte bunlar ciddi eksikler. Bunların eksiklerini de yine takımın içindeki tecrübeli oyuncuların inisiyatif alarak biraz konuşması, biraz o mental sıkıntıyı arkadaşlarının, genç arkadaşlarının üzerinden atmasını sağlaması lazım. Kimler olabilir, nasıl olabilir artık, hocam ne düşünüyorsunuz o konuda? Siz o soyunma odalarından gelen insanlarsınız.
1: Evet. Ya burada o profilde oyuncu var mı? Var tabii, kesinlikle. Yani söylediğiniz gibi Abdülkerim var, Merif var.
0: Değil mi?
1: Öyle böyle, şimdi Uğurcan dediğimiz belirli bir yaşta kaleci de olsa, çünkü oyunun merkezi orta saha değildir. Herkes oyunu, hayır, kalecinin oyunun merkezinde. Çünkü 21 futbolcuyu görür ne yaptığını, ne ettiğini. 21
0: doğru.
1: Futbolcuyu kaleci görür.
0: Doğru.
1: Bu anlamda Uğurcan öyle. Yani bunlar yani konuşabilir. Aynı şekilde mesela orta sahada İsmail, Barış Alper, az önce söyledim. Barış Alper de, Kerem. Yani bunlar bir şekilde takımı itmesi gerekir. Yani bu profilde oyuncular. Ve de buna, yani zaten onun dediğin gibi programın başında da söyledik, konuştuk. Yani bu yani bugün yani olmazsa olmasımız bu. Daha fazla geveze takım. Yani geveze takım ne demek? Gereksiz konuşma değil. Yani bazen deriz ya geveze, hani gereksiz. Hayır. Bugün geveze takım derken şunu söylüyorum. Ya bir pas hatası, ben sana mesela Abdullah Hoca'ya bir pas attım ya da spas diğerine, daha çok motive edici. Herhangi pozisyonla bir kademeye girmedin. Diğer arkadaşı, bak burada kademeye girmedin. Daha sağ içinde belki antrenör gibi eğitici, moral verici konuşmamız gerekir. Bir kere iletişim yoksa bir takım saha içinde yoktur. Her blokta mesela saha içinde, özellikle her pozisyonda oyuncular iletişim birbirinle iyi olması gerekir. Artık 21. yüzyıl, yani bu günümüz oyunlarında bu önemli. Yani sessiz film oynamıyoruz. Yani sus, et, bilmem ne. Hayır. Öndeki oyuncuna konuş. Yani grup dinamiğinden hep bahsederiz ya. Takımda açlık. Hep klişedir bunlar. Bunları belirleyen en temel şeyler bunlardır. Saha içi doğru, sağlıklı iletişim. Bugün buna zaten var ya. Hepsini bir ihtiyacı var. Bir de tabii benchler yakın. Oradaki yedek oyuncuların da, hocanın da bu iletişimi, kendi vücut dillerde arkadaşların, oynamayanların bile itmesi, konuşması. Çünkü şuradaki benchlerden ne görülüyor? Şuradan bir oyuncuya bağırsalar hepsi duyar. Yani buna da ihtiyacımız var. O oyunla beraber bugün net bir şekilde de bunu sahada herkesin, bana göre bütün Türk halkı görmek istiyor. Yani o iletişimini, o saha içindeki oyuna herkesin kaçmaması, sorumluluk alması. Yani ben söylüyorum ya, maçtan sonra da eğer olursa söyleyeceğim, kısmetse. Yani bu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir futbol takımı, hele milli takım için, dertlenmek, her iş koluyla ilgili. Bir insan başarılı olacaksa dertlenecek.
0: Taşın altına elini koyacak.
1: Dertleneceksin Ender. Dertlenmeden
0: gerekirse
1: bu işe olmaz.
0: Gerekirse riski alacaksın.
1: Bitti. Dertleneceksin. Yani çıkıp özür diliyorlar. Tamam, Abdullah Hoca söyledi. Evet, diliyorsunuz da sonuçta sahada da bunun karşılığını görmek istiyoruz diye çok güzel bir cümle kurdu. Ya, tamam, özür diliyorsunuz ama sahada da o derdinizi biz görmeliyiz Türk halkı olarak. Ben bugün göstereceklerin de, yani bu iki maçlı sıfırlayıp yeni bir dört maçlık geri kalan maçta, bu maçta böyle bir adım atacaklarını düşünüyorum.
0: Biraz daha Fransa maçı senaryosu gibi bekliyorsunuz değil mi?
1: Milli takıma yakışan
0: bu. Ya ben de öyle bekliyorum. Umarım bu, yani sadece bir iyi niyetli, hani böyle bir

0: yükü değildir. Ben açıkçası böyle Fransa maçında olduğu gibi daha fazla isteyen, biraz daha coşkulu, daha fazla mücadele eden, yani daha temaslı oynamalıyız oyunun her alanında. O isteğimizi, o arzumuzu, bir maç öncesinin o görüntüsünü üzerimizden attığımızı göstermek için ekstra oynayacak o futbolcular bekliyorum ben.
1: O rakibi düşünen değil. Tabii ki önlem alacağız, plan, organizasyon, hepsini yapacağız ama öyle bir oyun oynayacağız, dediğiniz gibi mücadele edeceğiz. Rakibi düşündüren hale sokacağız. Biz düşünen değil. Onlar kendileri ne yapacağız saha içinde? Türkiye'ye beklediğimizden farklı bir reaksiyon koydu. Yani saha içinde bir duruşu, tavrı bize yakışan bir şekilde bu çocuklar verdi mi? Geçmişte verdi. İnşallah bu akşam da, yani bütün kalbimizde benim inandığım bu, burada farklı bir tepki veren bir milli takım gecesi olacağını düşünüyorum.
0: Oyuncuları koridorda görüyoruz. Uğurcan ısınmaya başladı bile. Abdülkerim orada.
2: Bartu orada.
0: İsmail'i gördüm. Evet. Kerem'i gördüm. Onlar da aralarında artık son konuşmalar.
2: Ama görüntülerden ben çok iyi konsantre olduklarını anlayabiliyorum. Ya bizim İtalya maçındaki oyunu bir kenara bıraktım. En çok zorumuza giden konu kabullenmekti.
0: Evet evet.
2: Ya biz skoru ve sporu kabullenmiştik. Zaten bu durumda gördüğümüz için bugün mental bölümüne çok önem vermemiz gerektiğini anlatıyorum. Ama dediğim gibi bir şey mi var?
0: Yok, devam et yani hocam.
2: Dediğim gibi bugün...
0: Birazdan ATV ile ortak yayına geçeceğiz çünkü. Ya mesela, arkadaşlarım ona haber veriyorlar.
2: Mesela... Arda çok enteresan, zaten farklı bir kimlik biliyorsunuz. Diyor ki oyunun içerisinde isyan ediyor. Yani bunların sayılarını çoğaltmak lazım. Meri keza öyle, Abdülkerim Bardakçı öyle.
0: Evet, değerli futbol severler, ATV ve Aspor ortak yayınındayız. ATV ekranlarında saat 21.45'te başlayacak mücadelenin öncesinde aşağı yukarı 1 saattir Aspor'da maç önü yayınımız devam ediyor. Şimdi ATV ekranlarındaki maça biraz daha ısındıralım futbol severleri. Ekranlarını, ATV ekranlarını yeni açan, daha önce Aspor'a bakmayan izleyicilerimiz için de bence şöyle bir toparlayıcı maç üzerinden, 11'ler üzerinden bir konuşmak lazım. Rea hocam, bu arada futbolcularımız da koridordan yavaş yavaş yeşil zemine doğru hareketleniyor. Onlar da az sonra ısınmak için sahada olacaklar. Zeki, Meri'yi görüyorum. Rea hocam, sizinle başlayalım. Çünkü yeni izleyiciler taze bilgiler demek. Buyurun hocam, ne bekliyorsunuz bugünkü maçta? İlk iki maçtan farklı olarak neleri yapmak, neleri başarmak durumundayız? Milli takımımız da sahaya geliyor efendim.
1: Vallahi net bir şekilde, yani söylemle eylem bir kere tutarlılık olmalı. İtalya maçında bunu göremedik. Fransa maçında evet az pozisyonumuz vardı ama iyi mücadele ettik. Yani kimse o maçtan sonra milli takımı eleştirmedi. Eleştiremezdi zaten. Ama İtalya maçında söylem ve eylemler aynı değildi. Bu akşam bunu bir kere herkesin görmek istediği, ülke olarak bunu biz oyuncularımızdan görmek istiyoruz. Geçmişte bunu çok doğru yansıttılar mı? Sahaya yansıttılar. Bunları yapabilecek bir potansiyele sahip bir milli takımımız var mı? Var. Saha içinde o potansiyeli bir şekilde hareket ettirmek, eyleme dönüştürmek de onların elinde. Nasıl maçtan sonra üzgün olduklarını dile getirdiler söylemleriyle, o zaman biz eyleme bakarız. Eylemde de bu akşam bence yeni bir sayfa açıp bu iki maçı bir şekilde sil baştan, özellikle İtalya maçında bir kafada zihinsel olarak sıfırlayıp resetleyip bu maça farklı çıkmalarını ve bundan sonra kalan maçlara farklı oynamalarını gerektiğini düşünüyorum. Biz kendi milli takımımıza ben güveniyorum ama bunlara da bir şey olsun, yani bir strateji yaparken de bir temenni bir strateji değildir. Bunu mutlaka montale, mental anlamda, teknik taktik olarak da sağ için hem taktiksel olarak da Belçika'ya karşı çalışmıştır. Bunun da yansımasını bu akşam eylem olarak hem oyunculardan hem montaladan inşallah görürüz.
0: Abdullah hocam, aynı noktadan devam edelim. Bugün beyaz bir sayfa açmak, yeniden ayağa kalkmak, hani tabiri caizse küllerimizden doğmak zamanı.

0: gün o gün diye düşünüyorum.
1: Vallahi A Ligi bu akşam bizim için bence şimdi başlıyor. Reaksiyon vermelerini bekliyorum. Vereceklerini de tahmin ediyorum. Gerekli de, çünkü dediğim gibi buraya kolay gelmedik. Burayı kaybetmek de o kadar kolay olmamalı. Ki bence Belçika'yı bugün eğer iyi bir planla, çok iyi mücadeleyle zor durumlara düşürebiliriz. Onu tahmin ediyorum. Çok büyük de bir destek var. Seyirci anlamında müthiş bir destek var. Gerçi sahanın her yerine yayılmışlar parça parça ama evet. Herkesten büyük bir destek var. Rea Hoca'nın söylediğine katılıyorum. Söylemi biraz eyleme dönüştürme vakti. Çok ihtiyacımız var. Çok eleştiriyoruz çünkü oyuncularımızı. Bugün ama onların mutlaka bir cevap ve reaksiyon verme hakları var. Ben sahada bugün oyunun genelinde iyi mücadele eden, taktik disipline bağlı kalan ve bireysel yeteneklerini kullanan bir oyuncu grubu tahmin ediyorum.
0: Evet, Belçika milli takımı da sahaya çıktı. Tanıdık isimler var tabii. Lukaku orada, Fenerbahçeli. Biraz önce Beşiktaşlı Trossard'ı da görmüştük. Malik Fofana oradaydı. Vincenzo Montella ekrana yansıyor. Son dönemde eleştiri oklarını hedefi halinde. Birazdan bakalım neler söyleyecek bize. ATV ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için milli takımımızın 11'ini hemen hatırlatmak istiyorum. Kalemizde Uğurcan var. Zeki, Merih, Abdülkerim. Kanat bekleri bir tarafta Oğuz, diğer tarafta Ferdi. Önlerinde Bartu Elmas ve İsmail Yüksek. Sağda Arda, solda Kerem, ileride Barış şeklinde bekliyoruz biz. Tabii zaman zaman bu üçlünün yer değiştirerek oynayabileceğini, ne bileyim Kerem'in ileri, Barış'ın evet, sola gelebileceğini.
2: Bir rotasyon sağ içi.
0: Öyle bir sağ içi rotasyonu olabileceğini de öngörüyoruz efendim. Evet. Şimdi Belçika milli takımı üzerine de biraz konuşmak lazım. A-Spor'da konuştuk ama ATV izleyicileri için de biraz Belçika milli takımının altını dolduralım.
2: Ya, Van Bommel'le beraber yeni yapılanma var. Az önce Abdullah Hoca siz de söylediniz. Evet, şampiyonluğu var ama çok böyle istim üzerine, çok böyle Avrupa'da bir aranan bir teknik profilde değil. Belçika milli takımı geçmişte de böyle enteresan mesela seçimler de yaptı. Onda Tedesco başta olmak üzere mesela böyle seçimler yaptı. Şimdi Van Bommel'le
0: Kurtuğa
2: beraber
0: sıkıntılar yaşadı. Tabii, mesela tabii. Burada Kurtuğa Uluslar Ligi'ni boş geçiyor ama bırakmadı milli takımı.
2: Tabii, tabii.
0: Bu arada Jeremy Doku'nun da sakat olduğunu tabii belirtelim. Buyurun hocam.
2: Kurtuğa başka olaylardan, magazin evet, olaylardan evet, oraya evet, girmeyelim evet. De dediğiniz gibi doğru, o da bu kadroda yok. Şimdi Doku da dediğiniz gibi site de zaten sakat son maçlarda. Şimdi Belçika milli takım bu yapılanırken mesela Van Bommel geldi. Bir 3 günde bir şeyleri İtalya maçından önce değiştirdiğini gördük biz. Ha, Belçika milli takım da şunu söyleyelim. Bakın şimdi yeni yapılanıyor. Belçika milli takımı Dünya Kupası'nda ne oynadı? Çeyrek final. Tabii, kimle oynadı tabii. Elendi? İspanya. Evet. İspanya turnuvada tek gol yedi. Kimden yedi?
1: Belçika.
2: Belçika'dan. Maç 2-0 iken golü atmadı Belçika. Maç 1-0 iken 1-1 oldu değil mi?
0: Tabii yani, tabii.
2: Şimdi
0: Eketelere atmıştı.
2: Aynen evet. 1-0 iken 1-1 oldu. Şimdi bu anlamda Belçika milli takımını yani bir zaten oyuncu havuzu var. Oynadığında ne bilen mesela çok kötü dönmedi Dünya Kupası'na. Buna ekleme yaparak eldeki kadroyu iyi kullanan ve İtalya maçında net gördük. Fransa maçında evet onu seyredenler görmüştür. Zaman zaman çok oyun gel gitti yaşadı. Fransa goller kaçırdı. Tamam son 88'de attı ama yine de mesela dirençli bir kadrosu var Belçika milli takımının. Belçika milli takımında özellikle şuna dikkat etmeliyiz. Bak en temel iki maçta çıkan bir şey var. Belçika takımı iyi mücadele eden, iyi saha içinde evet parselden bir takım. Özellikle mesela İtalya bir 45'inde kazandığı toplarla direkt kaleye çok çabuk, bak çok enteresan geçişler yaptılar. Hani biz deriz ya İtalya savunması vesaire falan. Bir de işte Mancini takımları 4-3 oynar. Hani kapatalım geçişemez falan. 3 orta saha, saha içi 4-3'te.
0: Hocam ilkleri 3-4 olurdu.
2: 3-4
0: ya.
2: Olurdu. Aynen. Yani bunlara bizim bugün yani topun kıymetini bildiğimiz gibi pas hatası ikramı yapmayıp klasik bir şey atak sonlandırmaları doğru yapmamız gerekir. Ve en önemli saha içindeki kompakt, yani kompaktlik nedir zaten? Yatay ve dikey olarak bir birlikte oynamaktır. Ya savunmada böyle olur zaten. Adı üzerine kompakt budur. Yani dağınık olacak. Hem bunu oynamalıyız. Çok derinde beklememiz biz derinde doğru savunma yapamıyoruz. Ve aynı şekilde de bunun yanına az önce konuştuk. Savunmanın bir parçası olarak hücumu da doğru bir şekilde yap,

0: kazanmamız gerek. Kazandığımızda geçişten sıkıntı yaşatabiliriz. İtalya maçında mesela ikinci yarısında İtalya bunu yaşattı Belçika'ya. Fransa bakma bastırdı etti. Çok mesela veri anlamında dövdü neredeyse şeyi Belçika'yı. İki evet. katı verileri var. Belçika'da mesela İtalya maçı özellikle ilk yarı verileri 2-3 katı İtalya'dan. Yani biz de özellikle buna bugün dikkat etmeliyiz. Evet savunma tamam. Sırf savunarak bu maçı bitiremezsin. Mutlaka bu geçişi kimle, nasıl, hangi bölgede, hangi alanda, kimle yapacağız, kazandığımıza nasıl çıkacağız? Bunları da bir şekilde mutlaka Montella oyunculara anlatmıştır diye düşünüyorum. Çünkü en zayıf, bana göre yönü en yumuşak karnı Belçika'nın burası.
1: Abdullah Hocam, bir maç başı senaryosu öngörünüz ne? Yani nasıl evet. başlayacağız? Biz nasıl başlayacağız? Onlar nasıl başlayacak?
2: Ya ben tabii Belçika üzerinden konuşalım. Bir ön alan baskısı bekliyorum bir süre. Bir 15-20 dakikalık bölümde skoru alabilmek adına. İşte burada oynanacak oyun çok kıymetli. Yani biz burada eğer doğru durursak, etkili çıkabilirsek, yani savunmayı oynarken hücumu da planlayabilirsek bunu kırma şansımız yüksek. Tabii ama Belçika takımı sadece bunun üzerine değil. Aynı zamanda iki tane kenar oyuncusu geçiş için çok güçlü oyuncular. Luka Bakio ile Gost'tan bahsediyorum ki aslında orada daha farklı oyuncular oynuyor bildiğiniz gibi. Yani bunu da iyi oynayabilen bir takım.
0: De Bruyne onları yönlendirdi, liderlik yaptı değil mi?
2: De Bruyne bence belli bir süre bu takımın lideri oyun içinde. Tabii. 60 dakikalara kadar evet. Çok. Yani 60 dakikalara kadar oyunun nasıl oynanacağına karar veren, şeye dikine pasları çok iyi atan ve aynı zamanda çok etkili de blok arasında topla buluşan bir oyuncu. Keza Tielemans. Çok. Ben bu takımın Belçika takımının bireysel anlamda en zaaflı yerini savunmanın göbeğini özellikle Endoy ve Kruiper oynarsa yani o bölümün diğer bölümlere nazaran daha zayıf olduğunu düşünüyorum. Onun için bizim burada ilk pası kim alacak ve nasıl çıkacağız? Yani mümkün olduğu kadar yatay çıkışlar değil de dikine ofsayta düşmeden ve atak sonlandırdığımız zaman çok etkili olabileceğimiz bir takım. Ama dediğim gibi ya Belçika takımı dünya sıralamasında biraz önce siz de söylediniz.
1: 7.
2: sıradan bir takımdan yani, bahsediyoruz ve eksik oyuncular
1: 8
2: var.
1: 8 düzeltiyor.
2: 8. sırada. Yani çok kullanabileceği de oyuncular var. Sakat oyuncuları var. Onun için bugün ama bizim için tam bir isyan maçı.
1: Evet.
2: Mutlaka isyan etmemiz lazım. Yani kabullenmişliği bir kenara bırakıp isyan etmek lazım.
1: Peki o zaman o isyanı yönetecek olan Vincenzo Montella. Evet. Bakalım neler söyleyecek.
3: Karşılaşma öncesi milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella ile birlikteyiz. Hocam kötü bir mağlubiyetti İtalya maçında. Kısa bir süreniz vardı toparlanmak için. Nasıl bir süreç geçti takım içerisinde? Takımın durumunu nasıl görüyorsunuz maç öncesinde?
4: Sì, abbiamo fatto un brutto primo tempo di cui abbiamo lavorato, parlato, abbiamo riconosciuto tutti insieme. I ragazzi sono desiderosi come me di fare una prestazione di personalità, di temperamento e di sacrificio oggi. Questa è la cosa più importante. Questa è la cosa che mi aspetto e poi ovviamente il risultato viene di conseguenza.
5: Evet, ilk yarısı kötü olan bir maçtı. Hep birlikte bunu gördük ve futbolcularımızla beraber gerekli çalışmaları yaptık ve bu maçın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden bu maçta özellikle karakterimizi yansıtacağımız, ruhumuzu yansıtacağımız bir maç olacağına inanıyorum.
3: Hocam, kadroyla ilgili de şunu sormak isterim. Savunma hattı Fransa maçına benzer bir savunma hattı. Hatta aynı beşliği görüyoruz. Bartu'yu bugün ilk 11'de görüyoruz. Bazı değişiklikler yaptınız. Bunları nasıl açıklayabilirsiniz ya da neler bekliyorsunuz bu değişikliklerle?
4: C'è anche un minimo di turnazione come era prevista all'inizio del campo, insomma con le quattro partite. Credo che sia una squadra competitiva, vogliamo vedere all'opera Bartug senza tante responsabilità perché a centrocampo siamo veramente numericamente corti e lui deve giocare con tranquillità, fare quello che sa fare e divertirsi se possibile.
5: Yani aslında ufak bir değişim yaptık aşağı yukarı. Çünkü hani programımız doğrultusunda 3. maçtayız. Hani bazen değişim yapmak mecburiyetindesiniz bu kadar sıkışık program olduğunda. Bartu'yu görüyorsunuz. Evet, Bartu kendi bildiği gibi oynaması gerekiyor. Rahat olması gerekiyor. Zaten hani kendi görevini kendi bildiği gibi yaparsa hani herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz hiçbir şekilde. Ona tamamıyla güveniyoruz.
3: Teşekkür ederim. Bol şanslar dileyelim. Grazie mister. Daniye'de teşekkür ediyoruz. Vincenzo Montella'nın maç

0: Diyor ki Vincenzo Montella, karakterimizi ve ruhumuzu sahaya yansıtacağımız bir maç olacak.
1: Doğru. Bunu yansıtacağım ama yansıtacağız şüphesiz, mutlaka, doğru söylüyor hoca. Ama oyun anlamında da onunla sırf değil, bunu pekiştirmek gerekir. Yani birbirine maç etmek gerekir. Bu nedir? Hem oyun hem de karakter. Evet, bunu ikisi bir arada. Yani ezbere değil, mücadele edeceğiz vesaire falan. Yani hep, yani futbol yalnız koşmak değil, yorumlamak saha içinde. Yani uygulanacak planı doğru bir şekilde oyuncuların yorumlayıp aynı şekilde anlatılması gerekir. Yani saha içi, buyurun.
0: Yani şunu anlıyorum ben, mental olarak ben takımı tedavi ettim diyor. Tamam. Saha içi teknik olarak da oyunun doğrularını ortaya koymamız lazım, değil mi?
1: Ender, doğruları, bak doğruları derken bak bu enteresan bir kelime. Doğru, evet doğru, ama yani oyunun saha içindeki çok enteresan yani durumları var. Mesela top sizde, top rakipte, geçişi farz edilmeyeceksiniz veya aynı şekilde geçiş yaparken nasıl bir pozisyon alacaksınız topu kaybettiğinizde. Ya bu nedir? Yapısı olmayan oyunun dengesi olmaz. Dengeden bahsederken bir yapıdan bahsederiz. Burası bir yapı, bir dengesi vardır değil mi? Bir kolonlar vesaire, bir fore kazık dediğimiz bir çakılmıştır. Yani bir yapısı olmayan bir oyunun dengesi olmaz. O zaman doğruya, doğru oyuna döner. Saha içinde 90 dakika doğru oyunu oynamayabilirsin. Gelgitler yaşayabilirsin. Ama o yapı, prensipler, saha içindeki özellikle denge senin oyundan kopmamanı, o krizleri aşmana neden olabilir. Bugün bunu doğru bir şekilde görmek gerekir. Evet, karakter tamam. Aynı şekilde oyun anlamında da. Çünkü oynadığın takımlar, bak şimdi. Şimdi biz ve bizden daha güçlü market değeri olan takımlar, ülkelerle oynuyoruz Ender. Tabii. Bizden düşük olsa onu halledersin. Şimdi burada oyun devreye giriyor. Evet, karakter tamam. Oyun mücadelesi, evet, İtalya maçında yoktu. Doğru. Mutlaka olacak. Bizim çocuklar bunu ortaya koyacak, hiç şüphem yok. Ama oyun anlamında da bu takımlara karşı oyun anlamında da fark yaratmasın. Yalnız mücadele, koş aslanı falan değil. Yani saha içinde kafa yorulmuş bütün takımın saha içinde aynı şekilde bir kombinasyonun savunma orta saha hücum hattında hareket eden bir görüntüde olması gerekir. Öyle ezbere bir şey değil yani, çık mücadele et. Tamam, bizim oyuncular aslan gibi o bayrağa karşı hizmet eder. Yani bir tane maç kötü, iki tane olabilir. Genel olarak bizim çocuklar boş yere demedik. Oynadıkları, evet, mücadele var, evet oyun da var. Bu anlamda mücadele anlamında 4-4 maçlar çıkarlar. Bunu tabii göreceğiz. Ama Belçika'ya karşı burada galip gelmek istiyorsan Belçika'ya karşı tuzaklar üretmelisin. Onların düştüğü tuzağa, yani bize kuracağı tuzaklara düşmeyeceksin. Kendin tuzak üreteceksin. Ya Belçika istemediğin işleri yaptıracaksın. Abdullah Hoca ne dedi? Stoperler. Çok doğru. En yumuşak karnı orası mı? Evet. Demek ki biz geçişi kimle, nasıl, birinci pas nasıl olacak, ondan sonra dikey gibi gibi birçok oyunun parametresini yapacağız. Yalnız bizim takım duran top ve geçişi oyunu üzerinden gol atar. Benim kafamda, bilmiyorum sizde var mı, imaj var. Bu en son Avrupa Şampiyonası'nda da buydu zaten. Geçiş ve duran toplarla mesela hep oyunu çözdük. Avusturya milli takımı, evet. Hollanda keza.
0: Son yıllarda zaman... genellikle öyle
1: ama,
0: oluyor zaten.
1: Ama top oyunu, top ayağımızda da set vesaire, buna dikkat etmeliyiz. En son kısa bir şey söyleyeyim. Arda yetenekli, evet, hepimiz seviyoruz ulus olarak. Ya Allah aşkına şunu yapması gerek. Montella mutlaka söylemesi gerekir. Bugün yeri geldiğinde Bartu ve İsmail top çıkartamaz falan diye gelip konumlanmasını, doğru mu hocam? Evet. Ucun bağlantısından geliyor, derinde top alıyor, gidiyor. Mesela sağda oynuyor, solda falan çıktı İtalya maçında. Bu oyun pozisyonel bir oyun, futbol değil mi? Cruyff'un dediği. Position diyor ki, futbol, position game. Ya bu pozisyonel oyunda Arda'nın gibi Real Madrid'de oynayan dünya yıldızı bir oyuncumuzun yani kendi konumunu kaybetmesin. Bize Arda orada lazım. Gelip derinde top alıp
0: işte pas yapacak. Fazladan inisiyatif alıyor.
1: Ne oluyor? Oyun hızında kesiyor. Pas 3, 4, 5, 6 kere temas ediyor. Yani bunları da Montella'nın bir şekilde çözüm üretmesi gerekir.
0: Peki Abdullah Hocam, aynı noktayı biz de konuşalım. Arda kaldıramayacağım bir baskı hissetmiyorum diyor. Ama Rea Hocam'ın da dediği gibi, eğer oyuna ruhumuzu koyacaksak bu çok güzel. Çünkü o ruhu İtalya maçında görememiştik. Ruhumuzu mutlaka ortaya koyalım. Buna ihtiyacımız var. Bir de futbolumuzu da ortaya koymamızın zamanı geldi.
2: Ya tabii ruh, mücadele, bunlar çok kıymetli oyuncular. Futbolda olmazsa olmaz, ama eğer bu kategorideyseniz, A ligindeyseniz ve bu zorlu gruptaysa buna biraz oyun karakteri, oyun planlaması da koymak lazım. Yoksa yetmiyor. Fransa'ya yetmedi mesela. Ki belki İtalya maçından hiç bahsetmiyorum. Bugün doğru oyunu, anları ve sekansları doğru yöneten bir Türk milli takımı olması lazım. Yoksa hakikaten seviye çok yüksek. Hemen ceza kesiyorlar veya atabiliyorsun. Dediğim gibi bugün bölüm bölüm.

0: Mesela örnek, iyi savunma mı? Tamam, uzun sürede savunma. Hemen hata planlama. Nereden geçeceğiz? Kimle geçeceğiz? Rakibin neresi zayıf? Bunları da iyi planlamak lazım.
1: Montella şey diyordu mesela, dün de söyledi onu. Bu seviyede oynama alışkanlığı kazanmamız lazım. Yani bu kadar A liginde oynama alışkanlığı, bu kadar üst seviye takımlarla bu kadar sık maç yapmaya alışkın değiliz dedi.
2: İyi, pardon da, iyi de Montella'da bizim var ya, yanlış anlamasın. Biz bu dünya üçüncüsü olan bir ülkeyiz. Avrupa'da yarı final oynamış. 2008 de öyle. 2002 dünya üçüncülüğü. Ya Şenol Hoca'yla, Fatih Hoca'yla. Şimdi bunlar var bizde yani. Biz yani Aslalar'da, Malta falan, San Marino falan karıştırmasın. Yani Lüksemburg falan değiliz yani. İşte Abdullah Hoca da o seviyelerde oynadı. O kadar da değil ya. Yani buraya alışalım. Biz bu yani biz ciddi anlamda yani bir turnuvalarda bir başarılarımız var. Turnuvaya giden falan uzun süre Dünya Kupası'na gitmeyebiliriz. Format değişti. Daha lehimiz oldu, tamam da. Yani o kadar da değil ya bizi. Ben öyle düşünüyorum.
0: Ben
2: hocam.
0: Ben biraz daha Montella tarafından bizim oyunumuza farklı parametreler katması gerektiğini, bu oyunun sadece bir geçiş, tabii, geçiş oyunu olmadığını, duran top katılıyorum, bir çözümdür ama genel değildir. Yani tabii. Genel değildir. Bizim
2: oyunun ana planı değil,
0: tabii,
2: değil mi?
0: Tabii bizim oynamamız lazım. Yani biz hakikaten yetenekli bir kadroyuz ve dediğim gibi yani sekansları, süreleri, anları doğru oynamamız lazım. Yoksa bu seviye, tamam bahsediyoruz Belçika, İtalya, tamam Fransa, ama biz de Türkiye'yiz yani, az buz bir takım değiliz. Onun için biraz daha mücadelenin üstüne doğru plan, doğru oyun koyabilirsek biz zaten burada A liginde kalacağız. Yani buralarda bulunacağız hep.
1: Evet, şüphesiz temennimiz bu. Dediğim gibi bu 18 takımın içinde önümüze, biliyorsunuz bu 5. A Ligi organizasyonu değerli futbol severler, ve bundan sonraki organizasyonda Uluslar Ligi organizasyonunda 18 takımı yükseleceğini bir kez daha ATV izleyicileri için de vurgulayalım. Dolayısıyla burada şansımız biraz daha arttı. Bu seviyede, bu ligde kalmak lazım. Buraya çıkmışken bu ligin parçası olduğumuzu gösterebilmemiz lazım. Belçika'yla Kasım ayının başında İzmir'de oynayacağız. Hemen hatırlatalım, iç sahadaki maçımız İzmir'de olacak. Bundan sonraki maçımızda pazartesi akşamı Bologna'da yine Türkiye saatiyle 21.45'te İtalya'yla efendim. Ama bugün ayağa kalkma zamanı. İtalya'da da, İtalya'ya karşı biz o günkü takım değiliz. Çok daha farklı şeyler yapabilecek bir takımız dememiz gereken bir maç oynayacağız.
2: O mesajı vermeliyiz diyorsun değil mi Ender?
1: Evet, evet hocam, bence en önemlisi o mesajı vermek. Yani onu hem burada tribünlerdeki binlerce gurbetçi, hem ekranları başındaki milyonlarca futbol severimize gösterebilmemiz lazım. Yavaş yavaş ATV A Spor ortak yayınını kapatacağım. Evet, arkadaşlarım da bana son birin içinde izledi. Son temennilerle tamamlayalım son bir dakika.
2: Hemen inşallah başarılı olacağız. Ben bugün kırılan değil, rakibi kıran, daha dirençli, daha tutkulu, daha hep söylüyorum bir şeyleri dert etmiş sahada, o dertlenerek de iyi mücadele eden, oynadığı oyunu iyi anlayan Montella tarafından inşallah iyi geçiş olmuştur. İyi bir skorla ayrılacağımızı düşünüyorum. Bütün dualarımız, bütün isteklerimiz milli takım başarılı olması ve bizim çocuklarla beraber.
1: Hocam.
0: Vallahi ben maç sonu yayınında iyi şeyler konuşacağımızı tahmin ediyorum. İyi reaksiyon gösterecekler. Ve biz maç sonu tekrar bizim çocukların iyi oyununu, aldıkları puanları konuşacağız inşallah. Milli takıma yürekten başarılar diliyorum. Allah ayaklarına dert vermesin inşallah.
1: Evet, Norveçli hakem yönetecek mücadeleyi. Roy Tsagi. Varda Alman Bastian Dankert görev yapacak. Oyuncularımız ısındı, koridora doğru, soyunma odasına doğru geri dönüyor. Az sonra seremoni için yeniden sahadaki yerini alacak iki takım. Saat 21.45'ten itibaren Cüneyt Şen ve Ömür Ründül ATV ekranında maçı size aktaracaklar. Kısa bir reklam arası vereceğiz. ATV A Spor yayınını, ortak yayınını tamamlıyoruz efendim. Ama sizler lütfen ekran başından ayrılmayınız.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Spor Radyo.
1: Tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Sporun radyosu.

yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Bekliyor. Fransa ile İtalya. A milli takımımızın da yer aldığı grupta diğer maçta karşı karşıya gelecek. Maçın başlamasına yaklaşık 10 dakika kaldı değerli izleyiciler. Fransa grubun lideri, 2'de 2 yaptılar. Milli takımımızı ve Belçika'yı 1-0'lık skorlarla mağlup ettiler. İtalya ise evinde Belçika karşısında aldığı 2-0'lık yenilginin ardından A milli takımımızı Bursa'da 4-1 yenerek moral bulmuştu. Puan durumu da ekranlarınıza geliyor. A liginde 1. grupta milli takımımız da aynı saatte Belçika deplasmanına çıkacak. A milli takımımıza da sonsuz başarılar diliyoruz. Dileriz ki Belçika deplasmanından galibiyetle ayrılır ve şansını devam ettirir. İlk iki yolunda, ilk iki çeyrek finale çıkacak. Uluslar Ligi'nde değerli futbol severler, İtalyan oyuncular, yedek kulübesinde başlayacak oyuncular yerlerine geçiyor. Stade de France'da tribünler dolu, çok güzel bir ambiyans var. Avrupa futbolunun, dünya futbolunun iki devi birazdan karşı karşıya gelecek. Fransa ile İtalya kozlarını Paris'te paylaşacak bu ilk maçta, grupta. Rövanş İtalya'da Kasım ayında oynanacak. Kadrolar birazdan ekranlarınıza gelecek. Fransa'da Mbappe olmayacak. A milli takımımıza karşı attığı golün ardından bir sakatlık yaşamıştı. Milli takım kampından ayrıldı. Madrid'e döndü ve tedavisine orada başlandı Mbappe'nin. İki takım arasında oynanan son maç yaklaşık 2 sene önce yine bir Uluslar Ligi maçıydı. Fransa deplasmanda İtalya'yı 3-1 mağlup etmişti. Ancak o maçın öncesinde grupta Paris'te oynanan maçı yine İtalya aynı skorla kazanmıştı. 3-1'lik skorla ki iki takım arasında oynanan son 4 maçta çok ilginç bir şekilde 4-1'lik skorlar ortaya çıktı değerli izleyiciler. Bunların 3'ünü Fransa kazandı, 1'ini İtalya kazandı. Fransa'nın yedek oyuncuları da yerlerini alıyor. Zidane, Zinedine Zidane milli maçımızın 11'inden biri zorunlu. Doğuk 9 değişiklik yapmıştı Belçika karşısında. Bugün de İtalya karşısında Belçika maçının 11'inden 6 değişiklik yaptı değerli izleyiciler. Zinedine Zidane. İtalya'da milli maçımızdaki 11'e göre 2 değişiklik var. Roberto Mancini, Raspadori'nin yerine Moise Kean'i, Ruggeri'nin yerine Calafiori'yi ilk 11'de sahaya sürüyor. Donnarumma kaptan. Yine kalesini koruyacak İtalya'nın. Belçika karşısında 2-0 kaybederken farkın daha da açılmasını engelleyen isimdi Donnarumma değerli izleyiciler. Dembele de Fransa'nın kaptanı. Paris Saint Germain'den iki eski takım arkadaşı aynı zamanda. Dembele ile Donnarumma. Maçı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano yönetecek değerli izleyiciler. İtalya deplasmanda oynadığı son 11 Uluslar Ligi grup maçının sadece birini kaybetti. 8 galibiyet, 2 beraberlik aldılar. Üst üste Son 5 deplasmandan da aynı zamanda galip ayrıldı İtalya. Ve Zinedine Zidane ekranlarınızda. Onun için son derece anlamlı bir gece. Fransa teknik direktörü olarak ilk kez kendi seyircisinin önüne çıkıyor Zinedine Zidane değerli izleyiciler. Zinedine Zidane bir Fransa efsanesi ki yaklaşık 30 yıl önce bir futbolcu olarak son maçına İtalya karşısında çıkmıştı. Dünya Kupası 2006 finali, yer Berlin, Materazzi'ye kafayı atıp kırmızı kart görmüştü. Son maçıydı o Zidane'ın. Rakip İtalya'ydı. Bugün İtalya karşısında Fransa'da teknik direktör olarak evinde ilk maçına çıkıyor. İki deplasmanın ardından.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
1: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Sporun Radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
0: Aspor Radyo.

0: burada. Liège'de sizlerle birlikteyiz. İki takım sahada. Top ve kale seçimi için hakemin yanında kaptanlar. Norveç hakem Roit Sagi, maçın hakemi Bastian Dankert VAR merkezde görev yapıyor. Norveç'te Hint asıllı Sagi, daha önce de milli takımımızın bir maçını yönetmişti. Her şey hazır. 11'ler ekranlara geliyor. İşte milli takımımızın 11'i ve dizilişi. Az önce de belirtmiştiniz Ömer abi. Üçlü bir savunma. Montella'dan Fransa maçında olduğu gibi.
1: Şimdi Belçika'nın çok etkili kanat atakları var. Aynı zamanda da çok önde pres uyguluyorlar. Onun için bilhassa geriden böyle kısa paslarla çıkmamamız gerekiyor. Öncelikle ona çok dikkat etmeliyiz. Yani top kayıpları zaten günümüz futbolunda baş ağrıtan bir olay.
0: İşte milli takımımız sahada son konuşmalarını yapıyorlar. Bir araya geldiler. Onlar da bugün kazanmayı çok istiyor şüphesiz. Hem Fransa hem İtalya maçında ne yazık ki istediğimiz skorlarla ayrılamadık. Maç öncesinde Şükrü Ersoy adına, milli futbolcumuz Şükrü Ersoy adına saygı duruşu var. Biz de rahmetle anıyoruz. Unutulmaz bir isimdi. Milli takıma da büyük hizmetlerde bulunmuştu. Geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan milli futbolcumuz Şükrü Ersoy'u bir kez daha rahmetle, saygıyla anıyoruz.
1: Evet. Şükrü abiyi ben de rahmetle anıyorum. Nur içinde yatsın.
0: Maç başlamak üzere. Ev sahibi takımın vuruşuyla başlayacak. Belçika Türkiye Uluslar Ligi 3. mücadelesi bu. İki takımın da, onların bir galibiyet bir mağlubiyeti var. Bizim iki mağlubiyetimiz var. Bu maç çok önemli bizim için de, onlar için de. Kevin De Bruyne topun başındaki isim Belçika'da. Son kontrolleri yapıyor Roit Sagi, Norveçli hakem. Yardımcılarıyla göz göze geldi. Her şey hazır. Kronometresini ayarladı Roit Sagi. İlk düdük çalıyor. Belçika Türkiye maçı başlıyor. Başarılar Türkiye'm. Lammens. Uzun gönderdi. Kafayla karşıladı İsmail. Sonrasında Zeki takip ediyor o topu. Zeki. Kaybettik topu, şimdi yine baskısı var onların. Tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyoruz. Barış Alper çok hızlı o bölgeye baskı yaptı. Engol soğukkanlı davrandı. Top onlarda kaldı. Bir kez daha Engol. Mekele. Kastanye. Geriye döndü Mekele'ye. Engoç. Rakip yarı alanda baskı yapıyoruz. Çıkamadılar, oyun kuramadılar. Mekele. Tekrar Engoç'la oynadı. İki stoper sürekli pas yapıyor. Hem oyun kurmalarına hem çıkmalarına izin vermedik. Arda vardı Engoç'un karşısında. Oyunu Mekele'ye gönderdi topu. Şimdi sağ taraf. Luke Bakio, taç onların.

0: Lamans. Belçika milli takımın kalesini koruyor. Tielemans. Kalecimiz Uğurcan'a kadar geliyor top. Üçüncü dakikanın içindeyiz. Belçika Türkiye Uluslar Ligi 3. maçı bu. Gost eşitlik var. Ferdi'ye yapılan faul var. Serbest vuruşu milli takımımız kullanacak. Luka Bakio faul yapmıştı. Roysagi Norveç'te geldi oraya. İki futbolcuyu da uyardı. Serbest vuruşu Abdülkerim'le kullanacak Ay Yıldızlarımız. Abdülkerim Bardakçı. Arda. Zeki. Arda'dan bir kez daha Zeki. Sonra en geriye Meri'ye. Meri Uğurcan'la oynadı. Uğurcan Çakır uzun gönderdi. Kerem ve Barış o bölgedeydi. Gelmedi onlara. Kevin De Bruyne yükseklik kazandırdı topa. Yine rakip yer alanda baskı yapıyoruz. O baskımızda sonuç verdi Arda. Öncesinde Tielemans'ın müdahalesi vardı. Şimdi geçiş hücumuna yakalanmayalım. Ceza alanımıza kadar taşıdılar topu. İyi kapattık. Şut açısı buldu. Vurdu dışarıya. Götz.
1: Top kayıplarına dikkat etmek lazım. Geriden çıkışlara ileri tabii. Hem uzun topla rakip arkasına kaçacak oyuncuları var.
0: Uğurcan Çakır kullanıyor kale vuruşunu. Dördüncü dakikadan çıkmak üzereyiz. Boris Dufran'la gol seçtik var. Kerem'in olduğu bölgeye. Orada bir müdahale geliyor Engoy'dan. Top onlarda kaldı. Baskı yaptık. Şimdi Kerem Aktürkoğlu. Topla buluştu Kerem. Kerem yüzünü kaleye döndü. Şimdi pasını verdi. Ceza alanına yerleşti milli takımımız Arda Güler. Etkili geldik. Yerden Oğuz gönderdi ama Mekke'le karşıladı. Geri hareketlendi. Dekatelari'nin orada baskısı vardı. Ferdi ile topu kazandı. Ferdi gidiyor. Ferdi driplik halinde. Pasını verdi Barış Alper. Biraz arkasına düştü top. Ama o topa sahip oldu Barış Alper. Ferdi. Barış Alper. İsmail. Belçika yer alanına yerleşti. Ay Yıldızlarımız. Meri. Zeki. Oğuz. Zeki bir kez daha topla buluştu. Geriye Meri'ye onun pası Abdülkerim. Abdülkerim iki oyuncumuz vardı orada. Arda Güler çok iyi hissetti kaleciye. Lamans. Lamans topu sahibi oldu. Elif takip ediyor topu. Uğurcan'la oynadı. Baskı var Uğurcan'a. Meri. Ferdi ayak koydu. Arda o topun geçeceğini düşündü. Tielemans'ta kaldı. Yine sol tarafı kullandılar. Cezalında tehlike. Hayır dedi. Penaltı için bir an baktılar. Roysagi'ye devam dedi Norveç hakem.
1: Gost'a dikkat etmek lazım. Çok önemli bir oyuncu yani. Geçen sene Ajax'ta 17 gol attı.
0: İki pozisyonda da o vardı.
1: Paris Saint Germain aldı yani. Çok dikkat edilmesi gereken bir oyuncu.
0: Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Gost yerde kaldı. Hakeme baktı. Hakem de ona baktı. Kalk dedi. Taç bizim.

0: Milli takımımız kullandı taç atışını Merih. De Kuyper takip etti. Kalesi de gönderdi. Lamens hemen oyuna soktu. Engoş. Bekele. Engoy'la oynadı. Luke Bakio verdi, pozisyonu bozmak istiyor. Sırma çabası Luke Bakio'dan taç. Kastanye. Engoy. 8. dakikanın içindeyiz. Golsüz eşitlik var. Belçika Türkiye mücadelesinde. Manaken geriye oynadı. Kastanye şimdi uzun gönderdi. Luke Bakio hareketlenmişti. Ferdi kafayı vurdu. Merih'te kaldı top. Abdülkerim. Çok savukanlı Abdülkerim. İsmail oynadı. İsmail yüksek. Arda bir kez daha İsmail topla buluştu milli takımımızda. Ferdi. Şimdi Merih. Abdülkerim. Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Kerem yerde kaldı. Sagi devam dedi. Şimdi Arda bu defa faulü çalıyor. Kastanye. Arda'ya müdahalesi. Serbest vuruş kararı Roy Sagi'den. Bir kez daha izliyoruz yaşananları. Serbest vuruşta hemen kullanıldı Kerem Aktürkoğlu. Kerem o kalabalıktan topla çıkamadı. Gots yerde kaldı, oyun devam etti. İsmail yüksek. Arda Güler. Arda. Şimdi Ferdi ile oynadı. Ferdi Kadıoğlu. İsmail. İsmail o kalabalıktan topla çıkamıyor. Yine sol tarafı kullanıyorlar. De Kuyper. Delare. Top bizde Merih.
1: De Kuyper de çok önemli bir oyuncuları.
0: Ferdi baskı yaptı. O kalabalıktan çıktılar. Şut ve gol. Top ağlarımızdan. Kevin De Bruyne. Skor 1-0. Dakika 10. Belçika 1-0 öne geçiyor. Yine çok basit bir gol. Evet. İtalya maçındaki gibi.
1: Maalesef. İyi yerleşemiyoruz. Bir de ilginç bir taktik uyguluyorlar. Biz geriden çıkarken önde baskı yapıyorlar. Sonra bizi bekliyorlar. Orta sahada kaptıkları toplarla hücumu düşünüyorlar çabuk.
0: İşte Kevin De Bruyne böyle girdi ceza alanımıza. Sonrasında şutu topu ağlarımıza gönderiyor. 1-0 öne geçiyor. Bu golle Belçika. Tekrar başladı oyun. Tekrar hareketlendi Merih. Abdülkerim Bartu var yanında, vermedi ona. Uzun gönderdi. Sağ tarafa. Oğuz takip ediyor o topu. Bartu, Abdülkerim. Tüm hatlarımızda rakip yer alandayız. Ferdi Kadıoğlu, Ferdi. Abdülkerim Bardakçı. Bartu, Merih bir kez daha Bartu. Barış Alper. İki oyuncu baskı yapıyor. Barış Alper yerde. Hakem çok yakın. Roy Sagi düdüğü çaldı. Milli takımımız kullanacak. Görmüşsem serbest vuruşu.
1: Yine bu atağımızda 10 kişi topun arkasına geçtiler.
0: Onu çok iyi yapıyorlar.
1: Ondan sonra da top kazanıp ani çıkışları deniyorlar.
0: Şimdi

0: Arda Güler topun başında. Milli takımımız kullanacak serbest vuruşu. Başta 12. dakika. Arda. Ceza alanına gönderdi Arda. Kafayla uzaklaştırdılar. Bartu takip ediyor o topu. Bizde kaldı top. Orta şansı. Bartu ortayı yaptı. Top doğrudan dışarıya gidiyor. Kale vuruşunu kullanacak Belçika. Kevin De Bruyne'nin attığı golle 1-0 üstünlüğü var. Ev sahibi takımın, milli takımımız karşısında. Milli maçlarda gol sayısında 39'a çıkardı Kevin De Bruyne. Yine etkili geldiler. Uğurcan uzaklaştırdı Bartu. İstediği gibi vuramadı. Döndü Uğurcan'a. Dengoş. Varaken. Tielemans. Sol tarafa gönderdi. Yine Goks hareketlendi. Topla buluştu. Zeki karşılıyor kendisini. Goks cezalarını girerken pasını da verdi. Şimdi cezalarını tehlike. Uğurcan. Ve Cooper. Uğurcan başarılı.
1: De Cooper de Brighton'da oynuyor. Orada sol açık oynuyor. Burada sol bek. İyi bir oyuncu.
0: Etkili çıkışları var. Mark Van Bommel ona görev verdi. Bu görev verdi bu maçta. Faul bekliyoruz. Oyun devam etti. Top da onlarda kaldı. Tielemans. Onun pası. Luke Bakio. Luke Bakio. Top hala kendisinde. Luke Bakio. Uğurcan. Uzandı. Topun sahibi oldu. Kalecimiz Uğurcan. İşte pozisyon bu. Luke Bakio böyle açtı önünü. Böyle vurdu. Uğurcan başarılı. Melih Demiral. Abdülkerim Bardakçı. Sol tarafta Ferdi vardı. O sağa Meri'ye döndü. Şimdi Arda. Arda Güler topla buluştu. Oğuz oynadı. Oğuz biraz açtı topu ayağından. De Kuyper geldi, müdahale yaptı. Taç. Taç bizim. Hemen kullandık. Barış Alper. Oğuz. Devam kararı geldi. Bir an hakeme baktı oyuncularımız. Tielemans. Barış Alper'in orada baskısı var. Faul düdüğü çalıyor. Roit Sagi faulü belirledi. Engoy. Lamens. Top hala Lamens'te. Şimdi Barış Alper. Ona baskı yaptı. Uzun gönderdi. Zeki ile karşıladık o topu. İsmail. Arda. Arda uzaktan vurdu. Kalecide kaldı Lamens.
1: Deneme yaptı ama biraz uzaktı da.
0: Uzak noktalardan vurmayı evet, sever Arda. Evet. Bir sonraki gol olsun. Engoy. Kerem Aktürkoğlu girdi araya. Pas bağlantısını kesti. Top oyun alanını tutamıyor. Kastanye kullandı da çatışını bir kez daha topla buluştu. Kevin De Bruyne'nin uzağında kaldı. Top bizde kaldı. Şimdi çıktı milli takımımız Bartu'yla. Bartu cezalarını gönderdi. Barış Alper topu pası denedi. Arda Güler'in uzağında kaldı. Baskımız devam ediyor. Top yine bizde. Atak tazeleyeceğiz. İsmail Yüksek geriye oynadı. Abdülkerim. Bartu. Abdülkerim. Yardan pası Arda'ya, Arda Güler. Barış Alper'i düşündü, geçmedi top.

0: Şimdi Zeki. Arda Güler cezalarını topla buluştu. Önü kapalı Arda. Tilemans var karşısında. Geçti onu Arda. Harika hareketler vuruşu. Kalıştan döndü.
1: Yazık oldu pozisyona.
0: Çıkarken. Dikkatli olalım şimdi onlar çıkarken. Yine etkili geldiler.
1: İyi, bravo abi iyi Kerim. İyi ki dönmedi sola.
0: İyi karşıladı Abdülkerim ve Ketelare'yi. Şimdi topu taşıdık Barış Alper'e doğru. Barış Alper cezalarına topu buluştu. Önü kapalı. Barış Alper destek bekledi. O destek geldi. Şimdi şut şansı. Defanstan dönüyor top. Dilemans. Uzun gönderdi. Uğurcan kalesini terk etti. Orta sahaya kadar da geldi. Arda'ya topu kazandırdı. Avantajı bıraktı hakem. Votsine topla buluşsaydı Uğurcan çok yerinde bir çıkış yaptı. Buna izin vermedi. Tehlikeli olacaktı atak. Arda Güler. Arda Barış Alper'le oynadı. Tekrar Arda'ya Barış Alper'den gelmiyor o top. Kevin De Bruyne. Baskı yaptık orada. Topu da kazandık.
1: Barış'ın bu eksiği var. Duvar yani sırtı dönük oynayamıyor.
0: Bartu pası İsmail Yüksek. İsmail sol tarafa gönderdi. Ferdi var o bölgede. Ferdi indirdi Arda'ya. Arda yerde kalıyor. Engoy'un orada müdahalesi var. Serbest vuruş kararı geldi. Milli takımımız kullanacak serbest vuruşu. 19. dakikanın içindeyiz. 1-0 gerideyiz. Böyle yerde kaldı Arda Güler. Az önceki pozisyonda ekrana geliyor. Uğurcan burada çıktı, tehlikeyi önledi. Arda topun başında, milli takımımızda. Arda cezalarına gönderdi. Kafa, top dışarıya gidiyor Abdülkerim. Çok net bir pozisyon, çok net. Nasıl kaçtı bu gol?
1: Çerçeveyi bulamadı.
0: İşte pozisyon. Böyle yükseldi. Böyle vurdu. Top direğin yanından dışarıya gidiyor.
1: Yalnız geriyi de çok boş bırakıyoruz. Yani öyle bir oyun oynuyoruz ki sanki son 15 dakika yüklenelim oyununu oynuyoruz ama çok da geride 50 metre genişlik bırakıyoruz. Çok dikkat etmemiz lazım.
0: Engoy. Mekele'nin pası. Bir kez daha Mekele. Tilemans. Kevin De Bruyne. Sol tarafa verdi yine. Götze orada hareketlendi. Zeki var karşısında. Götze Zeki'nin üstüne üstüne gitti. Zeki iyi girdi araya. Vücudunu siper etti. O topun alta gitmesini sağladı. Dakika 20'den çıkmak üzereyiz.
1: Yalnız bir şeye dikkat ediyorsa biz üçlü defans oynamıyoruz. Yani öyle başladık, sonra değişti. Oğuz önde oynuyor.
0: Barış Alper kafayla indirdi Kerem'in olduğu bölgeye. Kerem Aktürkoğlu Mekele ile mücadelesi. Kalesine döndü. Lamens. Manchester United'da forma giyiyor. Götze. Tilemans. Ne Götze. Kevin De Bruyne. Geriye döndü. De Kuyper'in pası. Engoy. Mekele. Kastanye. Geriye döndü o da. Mekele'den Engoy'a. Kevin De Bruyne. Kestik pas bağlantısını Bartu. İki kişi baskı yaptı. Bartu yerde. Oyun devam ediyor. Sol tarafta bir kez daha gol. Topta buluştu. Zeki ile karşılıyor. Sonrasında uzun orada baskısı var. Kevin De Bruyne geriye döndü. Engoy. Mekele. Luke Bakio. Kerem'den sıyrılma çabası. Top bizde kaldı. Bartu. Arda Güler çok şık sıyrıldı. Arda Güler. Barış şimdi hareketlendi.

0: geldi. Arda topla birlikte rakip yarı alana geçti. Arda gidiyor. Arda Güler top hala kendisinde. Destek bekledi. Şimdi Barış da oynadı. Barış Alper ceza alanında. Barış açtı önünü. Vurdu kaleye. Defansın müdahalesi sonrasında Kevin De Bruyne topla buluşuyor. Hızlı bir hücum şansı. Götz topla buluştu. Zeki var karşısında. Götz gidiyor. Götz top hala kesti. Şimdi pasını verdi. Etkili geldiler yine. Şut Uğurcan. De Ketelare ve Götz beraber geliştirdiler bu hata. Sonrasında top kalecimizde kalıyor.
1: İleride kaybedince topu 40 metre genişlikte yakalanıyoruz.
0: İsmail'le çıkıyoruz şimdi. Sol tarafa. Ferdi'ye. Ferdi. Geriye döndü. Abdülkerim Bardakçı. Tek gol. Kevin De Bruyne'den 10. dakikada 1-0 gerideyiz Belçika'da. Abdülkerim. Abdülkerim uzun gönderdi. Arda'nın olduğu bölgeye. Engoş. Pas bağlantımızı kesti. Kevin De Bruyne. Kerem geldi, baskı yaptı. O da geriye döndü. Kastanye. Mekele'den Engo'ya. De Kuyper. Götz. Yine Zeki var karşısında. Götz, Zeki ayak koydu. Tielemans. Bu defa sağ tarafta Kastanye. Luke Bakio. Tielemans. En geriye Mekele. Tielemans. Mekele'nin pası Engoş. Kayrak bir müdahale. De Kuypers orada. Top hareketlenmişti. Bartu topu taça gönderiyor. Kullandılar staj atışını. De Ketelare topla birlikte dışarıya çıktı. Taç atışı bizim. Uğurcan. Kerem Aktürkoğlu kafayla indirdi. Kafayla karşıladılar. Şimdi Tielemans bir kafada ondan. Oğuz. Merih, Abdülkerim. 25. dakika Belçika'da 1-0 gerideyiz. Merih. Bartu sol tarafa. Ferdi Kadıoğlu. Hemen Kerem'le oynadı. Kerem. Bartu. Sağ tarafta Zeki var ona doğru. Zeki. İsmail Yüksek. İsmail Bartu. Bartu bıraktı Abdülkerim Ardakçı. Abdülkerim. Abdülkerim gidiyor. Abdülkerim. Domal Agnes'te şut açısı buldu. Vurdu dışarıya. Abdülkerim'le pozisyona girdik. Yeniden izliyoruz. Böyle gördü. Böyle vurdu. Top dışarıya gitti. Kuypers. İsmail kafayla indirdi. Bartu. Merih. Abdülkerim. Ferdi Kadıoğlu. İsmail'den geriye Abdülkerim'e. O Merih'le oynadı. Bir kez daha Abdülkerim. Ferdi. Ferdi. Sıyrılma çabası faul. Luke Bakio faul yaptı. Kartıyla geliyor. Baştaki ilk sarı kart Luke Bakio'ya.
1: İlk başta da yapmıştı, ikaz etmişti.
0: Uyarmıştı hemen maçın başında. Bu defa kartını gösterdi. Kerem Aktürkoğlu topun başında. Serbest vuruşu kullandık. Pozisyonda ekranlarınızda. İsmail. Abdülkerim, Bartu bir kez daha Abdülkerim. Şimdi İsmail.

0: Abdülkerim'in itirazları. Serbest vuruşu hemen kullandılar. De Kuyper. Goksu topla buluşturdu. Vanaken geriye dönmüştü. İki stoper ile pas yaptı. Engo ile çıkıyor. Belçika. Tielemans. Faul. İsmail'in yaptığı harekete faul dedi maçın hakemi. Hemen kullandılar. Yine etkili geldiler Hurs. Cezalı'nın orta kafa. Uğurcan. Kevin De Bruyne vurdu. Top Uğurcan'da kalıyor. Pozisyon ekranlarınızda. Bu kafa vuruşunda top kalecimizde. İsmail Yüksek. Bartu. Abdülkerim Bardakçı Uğurcan'la oynadı. Belçika. Bir galibiyet, bir mağlubiyeti var bu maç öncesinde. Şimdi milli takımımızın hatası orta ceza alanına Kerem yükseldi, vurdu. Yükseklik kazandırdı topa. O top kaleci Lamens'te kalıyor. Vaneken yerde ama aldık o topu. Barış Alper ayağını uzattı ama topa sahip olamadı. Öncesinde de hakem oyunu durdurdu. Sarı kartı da gösterdi Tielemans'a. İsmail yerde serbest vuruşu kullanacak milli takımımız. Pozisyon ekranlarınızda böyle yerde kaldı İsmail. Kaptanları Tielemans sarı kartı görüyor. Bu faul sonrası da serbest vuruşun hazırlık yapıyoruz. Az önceki pozisyonlar ve gol ekranlarınızda. Arda Güler. Arda cezalarına gönderdi. Kafa son anda.
1: Offside kaldı.
0: Offside. İzliyoruz pozisyonu.
1: Şimdi onların 3 tane orta sahası kaliteli ama defansif yönleri kuvvetli değil. Onun için biz biraz rahat geliyoruz oraya ama son bölgede etkili olamıyoruz yeterince.
0: De Catalare hareketlendi. Çok hızlı. De Catalare dışarıya.
1: Ferdi iyi koştu, bozdu. Yoksa çok tehlikeli.
0: Kale vuruşunu hemen kullandık. Ferdi Kadıoğlu. Abdülkerim. Uğurcan. Barış Alper'in olduğu bölgeye. Kerem hareketlendi. Engo'yu ayak koydu. Şimdi bir kez daha topu sahibi oldu. Diğer kanada Diego Dele gönderdik. Ots var orada. O da kalesine dönüyor. Lamens. Engo'yu. Boş mesafe kat etti topla birlikte. Sonrasında De Kuyper. Bir kez daha toplamıştı De Kuyper. Tielemans. Götz. De Kuyper. Biraz uzanda kaldı top. Barış Alper'le kazandık. Barış Alper gidiyor. Destek bekledi. O destek geldi. Barış Alper. Oğuz hareketlenmiş Arda merkezde. Bartu. Arda. Bir kez daha topla buluştu Arda Güler. Sol tarafta Ferdi var. Ona doğru. Ferdi Kadıoğlu. Aldı rakibini karşısında. Ferdi. İsmail Yüksek. Bartu. Tüm hatlarıyla kapandı Belçika. Melih Demiral. Çizgide Zeki onunla oynadı.

0: Bartu, Kevin De Bruyne'nin baskısı vardı. Abdülkerim'le pas yapıyor. Abdülkerim 33. dakika. 1-0 gerideyiz Belçika'da. Zeki Arda'yı düşündü. Tielemans ayak koydu. Top yine bizde kalıyor. Şimdi Oğuz Arda yerden ceza alanına gönderdi. İsmail Yüksek, top bizde. İsmail son çizgi, çevirdi içeriye. Kerem Aktürkoğlu o noktaya hareketlenmişti. Top yine bizde kaldı. Oğuz, Melih Demiral, Abdülkerim, Bartu bir kez daha Abdülkerim toplamı düştü. Ferdi ile oynadı. Ferdi Kadıoğlu. Melih. Bartu. Arda Güler. İki kişi var Arda'nın karşısında. Arda'nın arabası güzel. Şimdi topuk pası. Arda son çizgi. O kalabalıktan topla çıkamıyoruz. Ve Kuyper Gots'la oynuyor. Zeki hareketlenmesine izin vermedi de Kuyper. Kevin De Bruyne'nin pası Kerem'e geldi. Kerem Aktürkoğlu ayakta kaldı. Barış. Kevin De Bruyne bu defa araya girdi. Topun da sahibi oldu. Onun pası. Çok çabuk geldiler. Luke Bakio'yla. Luke Bakio cezalarımıza girdi. Luke Bakio top hala kesti. Destek geldi. Kevin De Bruyne çevirdi. Gol pozisyonu Uğurcan. Uğurcan Vanaker'in vuruşunda başarılı. Oğuz. Götz kaptırdık topu. Götz gidiyor. Cezalarına girdi. Şut açısı aradı. Vuruşu savunmamızdan döndü. Şimdi perde. Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler. Şimdi 2-2 gidiyoruz. Arda ile gidiyoruz. Barış Alper sağda hareketlendi. Sonunda Kerem Arda. Tielemans geldi. Ayak koydu. Kalesine geliyor.
1: Arda gerekti. Yardımlaşmayı alamayınca arkadaşlarından mecbur oluyor bireysel hareket etmeye. Yani şurada bir top isteyen yok yanında.
0: Sağda Barış, solda Kerem vardı ama.
1: Ama şey değil yani. Bir şöyle bir duvar olup sırtı dönük bir pas yapsalar belki kendi de gidecek ortadan gole. Ama yok, arkadaş bulamıyor.
0: Tielemans. Sol tarafa gönderdi. Yine gol topla buluştu. Belçika'da. Onun pası Engo'ya. Kebakio geriye dönüyor. Engo'ya. Mekele. Rekuyper. Götz. Pasta hata var. Abdülkerim'de kaldı top. Şimdi Arda Güler. Barış Alper. Bartu. Zeki. Bir kez daha Bartu topla buluştu milli takımımızda. Arda Güler. Arda Kerem'i düşündü. Geçmedi o top. Gastanye top geçmedi. Şimdi onlar çıkıyor. Götz yine. Onun pası. Luke Bakio cezalarına. Luke Bakio direkten döndü. Götz takip ediyor o topu. Götz Zeki ile karşısında. Kevin De Bruyne. Tielemans. Kastanye. Luke Bakio topla buluştu. Ferdi var karşısında. Luke Bakio. Geriye döndük. Kastanye. Luke Bakio. Engoş. Tielemans. Tüm hatlarıyla geldi Belçika. Luke Bakio. Geriye döndü. Engoş. Tielemans. Kapandı milli takımımız. Mekele'nin pası. Yine Götz. Cezalı'nı da Melih'le uzaklaştırıyoruz.
1: Biz daha fazla hücum yapıyoruz. Üretemiyoruz. Onlar daha az geliyorlar ama her gelişleri tehlike.
0: İşte bakın burada.
1: Uğurcan'dan direkt.
0: Uğurcan ve direkt. De Kuyper uzun taç kullandı. Mekele kafayı vuran isim. Top taca gidiyor. Biz kullanacağız taç atışını.

0: Biraz önceki pozisyon bir başka açıdan yine ekranlara geldi. İsmail, Arda. Kaptırdık topu. Luke Bacchio. Luke Bacchio cezalarını yedi. Tehlikeli bir isim. Rahat bir nefes alıyoruz. Bartu. Şimdi Kerem Aktürkoğlu. Şimdi çabuk çıkalım. Oğuz. Kerem. Barış Alper hareketten isimler. En geride Arda da var. Barış Alper cezalarında top oluştu. Barış. Baskı var Barış'a. Sonrasında müdahale geliyor topuna. Engoy'dan taç. Oğuz Aydın kullandı taç atışını. Zeki. Zeki Çelik. İsmail Yüksek. Onun pası Arda'ya. Arda şöyle bir baktı arkadaşlarına. Merih'le oynadı. Bartu. Şimdi Ferdi. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi. Sağ tarafa gönderdi. Zor bir top. O topu Vanaken takip ediyor. Vanaken tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. Merih geldi. Topun sahibi oldu milli takımımız. Bartu ile oynadı Melih. İsmail Yüksek. Şimdi Ferdi Kadıoğlu çizgide. Kerem vardı ona. Kerem Aktürkoğlu. Kerem baktı cezalarını, gönderdi cezalarını. Kalecide kalıyor. Lamens.
1: Onlar tabii topun arkasına geçince iyi yerleşiyorlar. Biz de onu açacak, varyasyonları yapacak teknik kapasite yeterliliği o diğer oyuncularımız yok yani. Arda da tek başına bir yere kadar ne yapacak? O da yoruluyor yani, bak kendini yıpratıyor.
0: Fransa ve İtalya maçlarında olduğu gibi bütün yük Arda'da.
1: Yok, şimdi takım olarak da daha çok geliyoruz, şey yapıyoruz, o maçta daha değişik oynuyoruz da ama üretemiyoruz.
0: Götz. Vanaken. De Kuyper. Tielemans Kuyper. Mekele. De Kuyper'in pası. Götz şimdi topla buluşan isim. Engoy. Yine çok adamla geldiler. Vanaken sol tarafa olsa. Orta cezalarına. Kafayla uzaklaştırdık. Baskı devam ediyor. Meri yükseklik kazandırdı. Götz. Van Buiden. Onlar kullanacak. İlk yarıda son 5 dakikanın içindeyiz. Kevin De Bruyne topun başındaki isim. 5-6 oyuncu cezalarında atış kullanıldı. Doğurcan çift yumruk uzaklaştırıyor. Luke Bacchio. Götz. Vanaken. Tielemans bir kez daha Vanaken. Götz topla buluştu. Vanaken verdi, aldı orta şansı. Ceza alanına girdi, son çizgi çevirdi, içeriye ayak koyduk. Kaptırdık topu. Mekele. Şimdi cezalarını gönderilen top. Abdülkerim uzaklaştırdı. Arda koşuyor. Engoy koşuyor. Arda Güler. Arda topu aldı. Kerem Aktürkoğlu hareketlendi. Uzak noktaya baktı. Barış Alper var orada. Arda Güler. İki oyuncu geldi. Baskı yapıyor. Ona rağmen İsmail'i topla buluşturdu. İsmail Yüksek. Arda. Şimdi Zeki. Zeki gidiyor topla. Zeki Barış Alper'le oynadı. Barış Alper sağ çaprazdan girdi, çıktı cezalarında, pasını verdi. Müdahale geliyor o topa. Korner. Oğuz topla buluşan isim.

0: Az önce yaşananlar ekranda. Köşe vuruşunu kullanacağız. Arda Güler'le. Dakika 43. Arda korner için hazırlık yapıyor. Paslaşarak kullandık. Bartu tekrar Arda'yı düşündü. Arda. Arda'dan Bartu'ya. Bartu orta şansı. Yükseklik kazandı top. Top yine bizde cezalandı. Gol pozisyonu dışarıya gitti. Bomboş. Bomboş pozisyonda. İstediği vuruşu yapamıyor Merih.
1: %100 bir golü kaçırdık.
0: Beraberlik golüne çok yaklaştık. Bir kez daha izliyoruz cezalarında yaşananları. İşte bu pozisyonda Merih kötü bir vuruş yapıyor. Top dışarıya gidiyor. Bu da farklı bir açı. Ferdi. Barış Alper o bölgede. Barış Alper yerde faul. Serbest vuruşu kullanacağız.
1: Şimdi biz set oyununda çok zayıfız. Yani kadromuz o şekilde. Rakip alanı daraltınca, iyi yerleşince üretemiyoruz o arada. Rakip bizim geldiğinde toplu olarak onlar set oyununda başarılı. Çünkü organizasyonları var.
0: İyi futbolcular var. Arda kullanıyor serbest vuruşu. Arda ceza alanına gönderdi. Herkese açtı top.
1: Çok da güzel kesiyor Arda. Yani şu topları
0: doğrudan out'a gidiyor.
1: Çok da güzel
0: kesiyor. Kavisli bir orta geldi. Bakın bir kez daha izliyoruz. Kimse dokunamadı.

0: sayıyor. Maçın hakemi arkası dönük. Şimdi kale vuruşu kullanıldı. İlk yarıda normal sürede son dakikada içindeyiz. Birazdan ilk yarının sonuna eklenecek. Uzatma bölümünü gösterecek karşılaşmanın dördüncü hakemi. Ve Kuiper. Götz. Faul dedi. Sanki. Bir dakikalık uzatma. İlk yarının sonuna en az bir dakika ekleniyor. 45 artı 1'in içindeyiz. Serbest vuruşu kullanacak Belçika. Luke Bakio'nun asistinde Kevin De Bruyne ile golü bulmuşlardı. Maçın hemen başında 10. dakikada. Şimdi serbest vuruş kullanılıyor. Kevin De Bruyne ceza alanına gönderdi. Uzaklaştırılan top. Engoy takip ediyor. Engoy kalesine döndü. Lamens. De Bruyne'nin pası. Van Eken. Dostu topla buluşturdu. Yine etkili geldiler. Cezalında tehlike. Merih vurdu kafayı. İlk yarıyı bitiren düdük geliyor. Rohit Sagi'den. 1-0 geride kapatıyoruz evet. İlk yarıyı yani, Ömer abi.
1: Yani oynamaya çalışıyoruz ama işte kapasite bu kadar yani. Rakip bizden daha üstün.
0: Pozisyonlarımız var.
1: Şey var. Atamadık.
0: İkinci yarıda atalım. Gollerimiz gelsin, puanlarımız gelsin. Çok kısa bir ara ATV ekranlarında yeniden birlikte olacağız.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen

0: Kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix,
3: İdefix. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Reklam.
5: A Spor Radyo.

0: Canlı yayın.
1: Düdüğü çaldı, ikinci yarı başlıyor. Verdi. Abdülkerim'le oynadı, geriye döndü. Abdülkerim uzun gönderdi. Yunus kafayla indirdi. Kerem Aktürkoğlu dokundu. Top Lemens'in kontrolünde. De Kuypers. Kaliste döndü. Lemens. Engol oynadı. Tielemans. Vanaken. Aldı topu. İsmail Bartu. Uğurcan'la oynuyor. Belçika aynı 11'le sahada. Onlar değişiklik yapmadı. Milli takımımızda tek değişiklik. Yunus Akçın oyuna giren isim. Romelu Lukaku Fenerbahçe'de forma giyiyor ve Beşiktaş'ta forma giyen Trossard gibi tanıdık isimler var Belçika'nın kulübesinde.
2: Şimdi onların çok tabii bütün bizim bu grupta oynadığımız takımların, başka önemli takımların kadroları çok alternatifli. Biz öyle değiliz ki yani. Bir Hakan kaptanımız yok, Orkun yok, bir de Kenan yok. Yani günümüz futbolunda en önemli görev yeri hücum aksiyonları için kanat forveti. Kenan'ın bir tane alternatifi yok bizim takımda.
1: Uğurcan uzun gönderdi. Yunus var o bölgede. Yunus Akgün engoş uzaklaştırıyor. Taç biz kullanacağız. Ferdi ile kullanacağız. Taç atışını hemen kullandık. Abdülkerim. Merih. Kerim. Sol tarafa Ferdi. Baskı geldi orada. Sonrasında top Taç'a gidiyor. Kastanye Taç atışını kullanıyor. Belçika'da sayıyor hakem. Hala kullanmadı Kastanye. Şimdi kullanıyor. Merih. Ve Katalare hareketlenmeye çalıştı. Melih uzaklaştırdı. Merih Demiral. Bartu. Zeki. Yunus Akgün Zeki ile oynuyor. Zeki geriye döndü, Merih. De Catelare'nin baskısı vardı. Uğurcan. Bartu. Merih. Kevin De Bruyne baskı yapıyor. Uğurcan. Bartu. Çıkaralım o topu artık o bölgeden.
2: Sırtı dönük oyuncuya merkezde top atmayacaksın.
1: Tielemans. Topu Arda'yla. Arda Güler. Kerem Aktürkoğlu gösterdi. Ferdi gösterdi kendisini. Ferdi ile oynadı. Ferdi dripling halinde. Sol tarafa gönderdi. Çok adamla geldi milli takımımız. Oğuz cezalanında dışarıya çıkardı. Şut şansı. Kötü bir vuruş geliyor. Arda'dan. Şimdi top yine bizde kaldı. Yunus Akgün. Yunus'un pası. İsmail Yüksek. İsmail geçti rakibine. Sol tarafa pasını verdi. Şimdi Oğuz cezalığında yerden düşündü. O kalabalıkta top geçmedi. Arda Güler. İsmail Yüksek. Top yine bizde. Yunus. İsmail'le oynadı. Baskı geldi İsmail'e. Oyun devam etti. Yunus Akgün. Seken top Zeki'de kaldı. Yine bizde kaldı. Atak tazeleyecek milli takımımız. Melih Demiral. Zeki. Yunus. Yunus'tan şık bir pas. Zeki hareketlendi. Tielemans kademeye girdi. Baskıya devam ediyoruz. İsmail Yüksek. Bartu. Geriye döndü Abdülkerim. Sol çizgide Ferdi var. Yakın oynadı. Oğuz. Kaptırıyoruz topu. Şimdi dikkat. Dekatelare ile çıkıyorlar. Oğuz gitti orada baskı yapıyor. Dekatelare top oyun alanında tutamıyor. Taç bizim.

0: İki yarıda i̇şte da söyledik ya. Set oyunumuz çok zayıf. Orada çok iyi bir top geldi Arda'ya. O da bu sefer vuramadı.
1: Bekele yükseklik kazandırır topa. İsmail Yüksek. Bartu. Bekele yerde. Sağlık görevlileri hemen oyun alanına girdi. Roit Sagge maçın hakemi, Norveç hakem o bölgede. Sağlık görevlileri kafa darbesi olduğu için oyuna girip hemen çıktılar.
0: Kalktı çünkü oyuncu ondan.
1: Hakemden de bir işaret gelmemişti görebildiğimiz kadarıyla. Faul diyor. Tielemans kullanacak ama sağlık görevlileri oyuna girdiği için dışarıya çıkmasını istedi. Mekele'nin. Mekele de şimdi ters taraftan sağlık görevlilerinin olduğu bölgeye gidiyor. Atış kullanılacak. Varken kalesi de döndü. Lamens.
0: Bak hemen bir kişi eksik kaldılar diye bizim sahamızda kazandıkları topu kaleciye veriyorlar. Bak o bile bir tedbiri düşünüyorlar. Çok enteresan.
1: Lamens uzun gönderdi. Abdülkerim takip ediyor topu. Kalecimize döndü. Uğurcan Çakır. Ferdi. Bomboş bir alan Ferdi'nin önünde. Topla birlikte rakip yarı alana geçti. İsmail Yüksek. Arda Güler. Arda. Kevin De Bruyne karşısındaki isim. Arda sol tarafa gönderdi. Bartu. Sol çizgiye. Oğuz'a. Oğuz. Gol var karşısında Oğuz. Sırılma çabası ondan geriye oynadı. Şimdi Ferdi Kadıoğlu. Ferdi uzaktan vurdu dışarıya Ferdi. Out'a gidiyor top. Çerçeveyi gördü. Böyle vurdu Ferdi. Top dışarıya gidiyor. Paslaşarak kullandılar. Mekele. Uzun gönderdi. Abdülkerim'le karşıladık. Şimdi Zeki ayak koydu. Yunus takip ediyordu. Kevin De Bruyne. Sağ tarafa Luke Bakio. Luke Bakio Ferdi var karşısında. Cezalarına girdi. Şut direkten döndü. Atakları devam edecek. Gold stopla buluşan isim. Kapattı konu. Yunus geldi ayak koydu. Sonrasında Bartu. Şimdi Yunus. Top bizde kaldı. Topla birlikte geçtik rakip yer alana. Arda Güler. Sol taraf, sağ taraf hangi opsiyon? Kerem'le oynadı. Kerem Aktürkoğlu. Kerem cezalarında. Kerem yerde kalırken Arda'ya pası verdi. Arda şut şansına kimden dönüyor. Yine baskı yaptık. Aldık topu İsmail'le. İsmail Yüksek. Arka direğe düşündü. Ters bir kafa vuruşu. Kaleci yine düşündü tabii. Engol Lamas çok başarılı bir kaleci.
0: Arda da yoruldu. Yani orada hemen vurması lazım. Artık orada top tutmaya kalktığın zaman hemen engelliyorlar.
1: Az önce direkten dönen top ekrana geldi. İkinci gole yaklaşmıştı Belçika. Kastanye'nin pası. Elinde büyüğüne. Ferdi. Bravo Ferdi. Milli takımımızı destekleyen taraftarlarımızdan da alkış alıyor Ferdi'nin çabası. Şimdi Ferdi'nin pası. Oğuz. Arda'yı topla buluşturdu. Arda Güler. Önü bomboş. Arda gidiyor. Sağ tarafa pası verdi. Yunus Cezalı'nın topla buluştu. Yunus Arşan'ın. Yunus vurdu. Kaleciden döndü. İkinci pozisyon. Defans gidiyor araya.
0: Ferdi.
1: Mekele.
0: Müthiş bir deparla atağı kesti. Çok tehlikeli bir hata. Karşılığında da biz pozisyon bulduk.
1: Şimdi Zeki. Arda topla buluştu. Yükleniyor milli takımımız. Arda Güler. Top hala kendisinde Arda. Şimdi pası verdi İsmail. İsmail yerden Arda'yı topla buluşturdu. Tielemans'ın müdahalesi. Hata yaptı. Arda topla buluştu. Arda yayıncı da yerde kaldı. Oyun devam ediyor. De Bruyne

0: Abdülkerim geldi, baskıyı yaptı. Topu kazandık, sonrasında kaybediyoruz. Van Eken, Abdülkerim'in faali var. Kartıyla geliyor. Sagi. Abdülkerim sarı kart görüyor. Mukebakyo ve Tielemans sarı kart görmüştü. Belçika'da, milli takımımızda da Abdülkerim bu faul sonrası sarı kart görüyor. Pasta hata var. Bartu ile topun sahibi oldu milli takımımız. Bartu sol tarafa gönderdi Oğuz. Oğuz aldı rakibini karşısına, destek bekledi. Oğuz şimdi Ferdi ile oynadı. İsmail Yüksek bir kez daha Ferdi. Ferdi Kadıoğlu gidiyor. Ferdi şimdi bir pas dışarıya. Şimdi Yunus. Yunus cesarında. Yunus Mekele. Ayak koyan isim. Korner. Köşe vuruşunu kullanacak milli takımımız. Arda Güler topu maçındaki isim. 5. Şimdi 6. oyuncumuz da girdi. Cezalar içerisinde. Arda köşe vuruşunu kullandık. Kafayla yükseklik kazandırdık topa. Sonrasında Tielemans uzaklaştırdı. Kevin De Bruyne, Bartu baskı yaptı. Top bizde kaldı. Zeki, onun pası Arda'ya. Arda Güler, Zeki gösterdi kendini ona doğru. Zeki müdahale geliyor topuna. Luke Bakio'dan. Korneri kullanacağız yine. Yine Arda Güler topun başında. Üst üste kornerler. Maçta 57. dakika. Arda Güler baktı ceza alanına. Arda korneri kullandı. Yine ön direğe. Bartu girişine vurdu. Kafayla uzaklaştırıyorlar tehlikeli bölgeden topu. Leketelare kornerde defansla yardıma gelmişti, uzaklaştırdı. Şimdi Oğuz Aydın'la topun sahibi olduk. Baskımızı arttırdık, çarptırıyoruz. Ceza alanına orta. Engoş uzaklaştırdı. İsmail Yüksek, o top da bizde kaldı. Aman kaptırmayalım. Şimdi hızlı hücuma dikkat. Luke Bakio topla birlikte yaralarımıza geldi. Ferdi karşıladı onu. Ferdi pozisyonunu bozdu. O topu da takip ediyor Ferdi. Luke Bakio Ferdi'nin kontrolünde. Bravo, Luke Bakio topu oyunda tuttu. O top Ferdi'de kaldı. Ferdi'ye de yardım etmiş oldu. Şimdi Oğuz'da çıkıyoruz. En sağda Arda Güler top istiyor. Şimdi Zeki. Kevin De Bruyne'nin baskısı, müdahalesi topu onlara kazandırıyor. Engoş. Mekele. Tempoyu yükselttik, evet. Ömer Üründül.
1: Evet.
0: İyi başladık ikinci yarıya.
1: Ferdi'nin de yani o kuvvetli sağ açıkla mücadelesi gerçekten çok iyi.
0: Direkten dönen topları da var. Var ya. İkinci yarıda onu da unutmamak lazım. Ama daha istekli, daha arzulu yani bir milli takım
1: istiyoruz
0: var.
1: İstiyoruz da kapasitemiz yetmiyor. İstiyoruz.
0: Şimdi yine iyi çıktılar. Leketelare. Merih var karşısında. Destek bekledi. Geriye döndü. Götz. Bir kez daha topla buluştu. Tielemans. De Kuyper'in pası. Kevin De Bruyne. Bir kez daha topla buluştu. Bruyne. De Bruyne'nin pası Tielemans'a. Götz. Derin bir top. Cezalarında tehlike. Defansımızın müdahalesi. Şimdi Yunus. Tielemans. Kevin De Bruyne uzaktan vurdu topu herhalde. Dakika 60. 2-0. Bir gol daha. Belçika'dan yine Kevin De Bruyne. Milli takımda 40 gole ulaşıyor. Napoli oyuncu. Sıfır.
1: Evet ya.
0: İşte Yunus Akçı böyle çıktı bizim. Sonrasında Tielemans, Kevin De Bruyne ve gol.
1: Üretiyorlar yani o pas organizasyonları ile geldi. En sonunda da bir iyi bir vuruş.
0: Oyuncu değişiklikleri. Lukaku, Fenerbahçeli Lukaku oyuna giriyor. Luka Bakio kenara geldi. Davia oyunda. Takımın en golcü oyuncusu Lukaku.
1: Öyle ama işte o
0: 100 gole çok az kaldı biliyorsunuz.
1: Yani müthiş bir santifor ama tabii fizik olarak o ağır sakatlıktan sonra.
0: İki değişiklik. Belçika'da 2-0 öndeler. İki golde Kevin De Bruyne'den geldi. Meri şimdi Uğurcan'a döndü. Uğurcan uzun gönderdi. Luka Bakio ve Van Aken oyundan çıkan isimler. Yunus Akgün, Zeki, Merih, Fransa ve İtalya maçlarından puansız ayrıldık. Belçika karşısında da 2-0 gerideyiz. Uluslar A Ligi'ndeyiz. Ama İstediğimiz futbolu oynayamıyoruz. Şimdi Kerem Aktürkoğlu'na doğru. Kerem topu buluştu cezalığında. Kerem döndü. Davide'de kaldı o top. Kevin De Bruyne ile çıktılar. Tielemans. Lukaku. Sekti top. Bizde kaldı. Yunus'un pası İsmail. Bartu. Merih, Abdülkerim, Yunus, Tielemans pozisyonunu bozdu. Tielemans, Götz, Zeki geldi müdahaleyi yaptı. Yunus Akgün, İsmail Yüksek. Sol tarafa gönderdi. Oğuz var o bölgede. Oğuz. De Ketelare kendisini rahatsız etti. Top taca gidiyor. Davia. Ots. Zeki. Düdüğü çaldı. Royce Sanki. Kulübemizden de itirazlar var. Kulübeye doğru gitti. Barış Alper. Sarı kart gördü. İtiraz sebebiyle. Serbest duruşu da kullanıyorlar. Davia 2-0 gerideyiz. Tielemans, Kevin De Bruyne baskı yaptık. Top bizde kaldı. Bartu pası. Arda topla buluştu. Arda gidiyor. Kerem gördü. Kerem Aktürkoğlu çok hızlı. Topla buluştu. Çevirdi. Yunus'u topla buluşturdu. Yunus onu pası. Bartu bir kez daha Yunus Akgün. Yunus'un pası. Arda son çizgiyle abiye geldi. Müdahaleyi yaptı. Topu dışarıya gönderdi. Arda ile kullandık taç atışını. Bartu'nun pası. Zeki. İsmail. Bartu topla buluştu. Şimdi Arda Güler. Baktı cezalarına. Yaptı ortasını. Kafayla karşılıyor defans. O topu takip etti Arda Güler. Bir kez daha topun sahibi olduk. Arda. Bir orta daha Arda'dan İsmail. Şimdi Zeki. Zeki çevirdi. Tehlikeli bölgeye Tielemans. Orada Bartu'nun baskısı. Yüksek bir top. Kalecide kalıyor. Lamens. ...65. dakika... ...Kevin De Bruyne'nin... ...2 golü, 2-0 gerideyiz... ...Belçika deplasmanında... ...bu maç sonrasında... ...İtalya ile karşı karşıya geleceğiz... ...Bologna'da ATV ekranlarında olacak... ...o mücadelede... ...Lavia...

0: Götze yine topla buluştu. Lukaku'nun pası, Tielemans'ı düşündü. Tielemans'ın arkasında kaldı. Uğurcan, Erik'in pası biraz riskliydi. Gelişi güzel, rakip yer alana gönderdi o topu Uğurcan. Şimdi top onlarda. Ve Kuypers. Mekele. Lamens. De Bruyne. Elle oynama. Boyutsaki. Serbest duruş kullanılsın dedi. İki hamle daha geliyor. Deniz Gül ve İlhan Fakılı ilk kez amili takımda, evet, forma giyecek İlhan. Ümit milli takıma gitti, geri geldi biliyorsunuz. Kerem Aktürkoğlu oyundan çıkıyor. İki oyuncu değişikliği gerçekleştiriyoruz. Oyunda tekrar başlıyor. Deniz Gün ve İlhan Fakılı oyunda. Top bizde kaldı. Tielemans. Lamens.
1: Oğuz'la Kerem çıktı.
0: Evet. Yine çok adamla geldiler. Lukaku pası, Tielemans. Tielemans vurdu. Dönen top Uğurcan'dan. Aman Lukaku dokunsa 3. golü ağlarımızda görebilirdik.
1: Ama değişik bir taktikle istediklerini yapıyorlar şu ana kadar Belçika. Yani kendi sahasında oynamasına rağmen topu bize bırakıyor. Geride yerleşiyor. Pozisyon vermiyor. Biz bastırıyoruz ama seyrek ataklarda pozisyona giren, iki gol atan, iki de topları direkten dönen Belçika.
0: Merih. Zeki. Abdülkerim. Artu. Yunus da oynadı. Yunus Akgün. 69. dakika. Deniz Gül iyi döndü. Deniz sakladı topu, pasını verdi. Bartu'dan Abdülkerim'e. Şimdi Ferdi. Solda İlhan var çizgide. O topa müdahale geldi. İlhan topu oyun alanında tuttu. İsmail Yüksek'i topla buluşturdu. İsmail. Arda Güler sağ tarafa. Yunus'a. Yunus Akgün. Yunus cesarlığında. Yunus arka direğe. İlhan orada bekliyordu. Müdahale geldi defanstan. İlhan Fakılı. Arda Güler. Arda sıyrıldı rakiplerinin. Arda vurdu. Müdahale var, korner. Beşiktaş'ta bu sene transfer olduğu iyi bir performans yalnız gösterdi İlhan Fakılı.
1: Geleceği çok parlak İlhan'ın. Gerçekten.
0: İşte topla buluştu İlhan. İlhan Fakılı önü boş. Vuracak mı İlhan? Şimdi vurdu İlhan. Vurdu, kaleci'de kaldı. Lamens. İşte İlhan Fakılı böyle açtı önünü, böyle vurdu. Top kaleci Lamens'te kaldı. Lukaku'ya doğru. Lukaku Meri mücadelesi. Top onlarda. Götze kapattı konu. De Kuyper geriye döndü. Mekele. Bir kez daha De Kuyper topla buluştu. 2-0 önde Belçika. Yine baskı yapıyoruz Deniz. Kaleci Lamens uzun gönderdi Lukaku'ya doğru. Meli ondan önce çıktı, kafayı vurdu. De Catalare, Lukaku. De Kuyper'in pasından şimdi Götze. Zeki, Meri beraber baskı yaptılar. Kartıyla geliyor hakem.

0: De Bruyne. Engoş. Tielemans. Slavia. Lukaku'ya doğru. Ferdi kademeye girdi.
1: Salih giriyor oyuna.
0: Salih Özcan kenarda. Yunus. Yunus Akgün. Arda ile oynadı. Arda Güler. Sol tarafa gönderdi Arda Güler. İlhan. İlhan Fakılı. İki rakibi vardı. Onları ekarte etti. Pasını verdi. İsmail Koli'yi düşündü. Lamens. Kaleci'de kalıyor top. Mekele. Tielemans. Sert bir top kalecisine. Lamens. Hemen oyuna soktu o topu. Gelişine vurdu. Lavia. Baskı yapıyoruz. Mekele. De Kuyper. Lukaku Merih mücadelesi. Zeki. Merih Demiral. Yunus Akgün. Arda Güler. İki kişi basını verdi. Deniz topla buluştu. Deniz gidiyor. Deniz cezalarında. Deniz iki kişinin arasında açısını kaybetti. Deniz şimdi vurdu yanağlar. Deniz Gül. Oyuncu değişikliği. İsmail kenara geliyor. Salih Özcan oyunda.
1: Yok. O,
0: şeyi onlarda çıkarıyor. Da bir değişiklik. Trossard. Bartu da geldi. Kim çıkacak?
1: Bartu'yu...
0: Tabela mı yanlış kalktı? Montella da orada. Oyuncu değişikliği gerçekleşemedi. Belçika'da da Beşiktaş'ta oynayan Trossard oyuna girecek. Oyun tekrar hareketlendi. Dördüncü hakem tabelada hata yaptı. Tielemans. De Kuyper'in pası. Götz. Aman dikkat. Götz şut açısı arıyor. Şimdi pasını verdi. Kevin De Bruyne. Yine şut şansı verdik. Korner. Köşe vuruşu kullanılacak. Götz kenara geliyor. Trossard oyunda. Sakatlığı vardı Trossard'ın. İki maçta oynayamamıştı. Bu maçta sahada Beşiktaş'tan tanıdığımız Trossard, Fenerbahçe'den tanıdığımız Lukaku oyuna giren isimler oldu Belçika'da ikinci yarıda. Kevin De Bruyne köşe vuruşunu kullanıyor. Öndüreye aşırılan top. Son anla bir müdahale. Şimdi Arda Güler. Tielemans. Alabileceğimiz her topa Tielemans müdahale ediyor. Lamens uzun gönderdi. Faul düdüğü çalıyor. Serbest vuruşu kullanacak Belçika. De Catalare yerde kaldı. Salih'in orada bir müdahalesi vardı. Az önce yaşananlar da ekrana böyle yansıyor. Serbest vuruş hemen kullanıldı. Ceza alanında tehlike Lukaku. 3-0. Üçüncü gol. 76'da Lukaku'dan geliyor. Bu sezon Fenerbahçe'ye geldi. Dünya Kupası'nda da gol attı. Uluslar Ligi'nde de bu maçta filelerimizi o havalandırıyor. Belçika 3-0 öne geçiyor. İki gol. De Bruyne.

0: Neden? Üçüncü gol Romelu Lukaku'dan. Tam 94 gole ulaşmış oldu bu golle. Romelu Lukaku milli takımda sadece attığı goller bunlar. Kulüp kariyerinde de 315 golü var. Lukaku'nun golü farklı açılardan ekranlarda. Zeki, Merih, Montella teknik direktörümüz görüntüde. Merih Arda'yı topla buluşturdu. Arda Güler. Arda Deniz'i düşündü. Mekele öncesinde Arda için düdük çaldı. Yerde kaldı o pozisyonda. Roitzagi serbest vuruşu belirledi. Milli takımımız kullanacak serbest vuruşu. Tabelada hiç de istemediğimiz bir skor. 3-0. Arda Güler topu maçında başta 78. dakika. Arda ceza alanına gönderdi. Lukaku kafayla karşıladı. İki takım arasındaki maçlarda iki takımın da üçer galibiyeti vardı. 5 beraberlik vardı. Bu maçta 3-0 önde Belçika.
1: Biz oynar gibi gözüktük. Onlar neticeyi aldı.
0: Lamens. Lukaku. İsmail Lukaku. Top bizde kaldı. Yunus'ta kaldı. Yunus Akgün. Şimdi Arda öyle oynadı. Arda Güler. Arda. İki kişi kapattı önünü. Arda. Top hala kendisinde. Zeki hareketlendi. O İsmail'i düşündü. Lukaku pas bağlantısını kesti. Tielemans. Uzun bir top gönderdi. Özür diliyor arkadaşlarından. Uğurcan'da kaldı o top. Kolay bir toptu. Salih. Ferdi. Salih Özcan. Arda yerde. Kevin De Bruyne faul yapan isim. Serbest vuruşu kullanacağız. Kevin De Bruyne hiç yakışmadı.
1: Kartı da gördü.
0: Kartı görüyor. Erken kullanmamıza izin vermemek istedi ama.
1: Yok, o sinirlendi sözde, kendine göre faul yapmadı diye düşündü.
0: Arda topun başında. Arda kullandı, cezalarına gönderdi. Kafayla karşılıyorlar. Top yine bizde kaldı. Atak devam ediyor. Orta içeri ilandan. Hiç kimse dokunamadı. Trossard. Arda var karşısında. Trossard. Kaliste döndü. Lamens. Lavia. Tielemans. Lavia'nın pası Tielemans'a. De Catalare. Tielemans. Romelu Lukaku. Lavia. Kevin De Bruyne, Trossard solda hareketlendi, onun önüne attı. Trossard, Zeki var karşısında. Trossard, Zeki müdahaleyi yaptı. Sonrasında Merih tehlikeli bölgeden ceza alanından uzaklaştırıyor topu. Arda'nın olduğu bölgeye kafayla karşıladılar. Top bizde kaldı, İsmail Yüksek. Yunus'un arkasına düştü, Trossard baskı yapıyordu. Bravo Yunus, topun sahibi oldu. Şimdi Ferdi. Ferdi gidiyor. Ferdi sol tarafa, İlhan'a. İlhan Fakılı. İlhan, Ferdi yerde kalmış, oyun devam ediyor. Deniz, şimdi Arda baskı yapıyoruz o bölgede ama Labia'da kaldı top. Deniz'in yine baskısı var. Hızlı hata çıkmalarına izin vermiyor.

0: Kevin De Bruyne, Lukaku göğsüyle indirdi. Pasını verdi, İsmail pas bağlantısını kesti. Şimdi Salih. Salih Özcan top hala kendisinde. Sol tarafa İlhan'ın olduğu bölge İlhan. Arda 3 kişi var karşısında. Lavia rahatsız ediyor. İsmail ile oynadı. Melih Demiral. Meri çok uzak mesafe sert vurdu dışarıya. ...82. dakika... ...iki oyuncu değişikliği gerçekleşecek. Golü atan Kevin De Bruyne'yi alkışlatıyor. Fofana oyunda. Ve Katalare de kenara geliyor. İki oyuncu değişikliği birden yapıyor. Openda da oyuna girdi. Belçika'da. Taç atışı kullanılacak. Yunus, Abdülkerim, İsmail, Tielemans, Lukaku çok hızlı geçti Abdülkerim'i, Lukaku cezalarını girdi, Lukaku dışarıya. Müdahalede bulunamadık, cezalarına girdi, şutunu da çekti. Lukaku 4. gole çok yaklaştı. Belçika.
1: Birden eski günlerini hatırlatan bir şey yaptı değil mi Lukaku?
0: Müthiş hızlandı. Romelu Lukaku. Vuruşu out'a gitti. Bu üzüntüyü yaşıyor. Kaçırdığı gol sonrasında. Lukaku ve yedek kulübesi Kevin De Bruyne 2 gol attı bugün, ekranlara geliyor. Tielemans. Baskı yaptık, aldık topu. Arda Güler, Arda. Şimdi Yunus oynadı. Yunus Akgün cezalarında. Yunus yerden Arda'yı düşürdü, geçmiyor top. Kaleci'de kaldı. Lemans. Trossard. Tielemans. Salih baskı yaptı, top bizde kaldı. Denize kazandıramadı topu. Sonrasında İsmail Yüksek. Sekti top. Onlarda kalıyor. Openda. Aldık topu. İsmail Yüksek. Müdahale geliyor topuna. Trossard'dan taç. Hemen kullandık. Arda Güler. Arda'nın pası. Deniz. Tielemans. Top bizde. Arda Güler. Arda. Lavia faul yaptı. Serbest vuruşu kullanacak Amilya futbol takımımız. ...85. dakika. Kevin De Bruyne'nin 2 golü ve Lukaku'nun golü. 3-0. İsmail şimdi kenara geliyor. Oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Milli takımımızda Demir Ege oyunda. Atış kullanıldı. Arda uzak mesafe. Out'a gidiyor top. Üç gol Belçika'dan, direkten dönen topları var.
1: Arda da çok yıprandı artık. Sakatlık tehlikesi de yaşıyor gibi.
0: Ekuyper. Zeki o topu takip ediyor. Openda hareketlenmişti. Kalecimize Uğurcan.

0: Zeki Çelik, Demir Ege, İlhan'a doğru gönderdi o top. Uzağında kaldı İlhan'ın. Lamia, Trossard, sol tarafa Openda. Yine etkili geldiler. Orta ceza alanına Abdülkerim iki oyuncuyu çarpıştı. Tielemans ve Abdülkerim. Tielemans kalktı. Abdülkerim yerde kaldı. Henüz kalkabilmiş değil. Bir kez daha izliyoruz. İşte yaşananlar. Şimdi Abdülkerim de kalkıyor. 87. dakikanın içindeyiz.
1: Tabii futbolun bir düzeni var. Şimdi biz bugün oyuncularımız şu iki kötü neticeyi silmek için ofansif oynamaya, iyi oynamaya çalıştılar. Hırslıydılar ama işte üretemiyorsun. Oyun düzeni istediğin varyasyonları getirmiyor. Kolay pozisyonları veriyorsun.
0: Tielemans Kalist'e döndü. Demens, Zeki, Zeki, Arda'nın olduğu bölgeye, Arda'yı geçti top, Tielemans geriye dönüyor. Lamia, De Kuyper, Openda, De Kuyper, Mekele, Lemans, Berih kafayla karşıladı. Yunus Akgün topu düştüğü noktada. Şimdi Lamia sekti, top ona geldi. Lamia Arda baskı yaptı. Faul. Bu sezon Uluslararası Ligi'ne yükseldik. Üçüncü maçımız. Puanımız yok.
1: Şimdi bak, devre, ikinci devre başında da söyledim. Yani buradaki takımlar güçlü. Bizim önemli 3 oyuncumuz bu maçlarda oynayamıyor. Yani bu çok önemli. Bunu göz ardı etmeyelim.
0: Openda sağ tarafa gönderdi. Belçika yine ceza alanımıza kadar taşıdı topu. İyi kapandık bu defa. Lavia, Trossard, Tielemans. Kestik pas bağlantısını. İlhan. Ferdi indirme yaptı. İlhan Fakılı sıyrıldı rakibinden, taşıdı topu. İlhan Fakılı çizgide. İlhan Arda gösterdi kendini. Arda ile oynadı. Arda Güler. Lavia var karşısında. Sol tarafa İlhan'a. İlhan Fakılı. İki oyuncu var karşısında. Arda çevirdi topu. De Kuyper. Tielemans. O bölgede baskı yapıyor şimdi İlhan'la. Ferdi de orada. Demir Ege, top bizde kaldı. Salih. Arda Güler. Arda. Arda geçti rakiplerine. Arda yerde kaldı. Faul. Serbest vuruşu kullanacağız. 90. dakika. 4. hakemle tabelaya hazırlıyor. 3 dakikalık uzatma gösterildi. En az 3 dakika daha oynanacak karşılaşma. Arda Güler topun başında. Tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacağız. Arda Güler atış için hazırlık yapıyor. Baraj yerini aldı. 4 kişilik bir baraj. Arda kullanıyor. Serbest vuruşu milli takımımızda. Arda kaleyi düşündü. Kaleci Lamens.
1: Kaleci çok iyi çıkardı. İyi, çok iyi bir vuruş.
0: Arda da çok iyi
1: vurdu. Kaleci iyi çıkardı.

0: Köşe vuruşunu kullanıyoruz. 90 artı 1. dakika. Korner kullanıldı. Lamens tek yumruk. İsmail gelişine vurdu. Lamens. Lamens de gününde bugün. İşte Arda'nın kullandığı serbest vuruş. Lamens böyle çıkardı. Trossard Lavia'ya doğru, Arda ona baskı yapıyor. Arda topun sahibi oldu. Arda ceza alanında. Geçemedi rakibini.
1: Arda vallahi canını dişine taktı.
0: Her şeyi deniyor.
1: Yani bu zor şartlarda üçüncü mavi o bir şey, o sağa karıştı.
0: Bir anda yaşanan gerginlik. Roit Sagi o bölgede. Elinde kartı var. Arda da sarı kart gördü. İki sarı kart çıktı o pozisyonda.
1: Cezalı mı oldu?
0: Evet.
1: Efendim?
0: Engoy ve Arda sarı kart gördüler.
1: He işte cezalı.
0: Evet. Ferdi'nin pası İlhan. İlhan sırlamıyor rakibinden. Fofana Tilemans'ı topla buluşturdu. Şimdi pasta hata var. Yunus topla buluşan oyuncumuz. Yunus Akgün. Yunus denizi düşündü ama Engoş araya girdi. Trossard. Şimdi Trossard Lukaku'ya doğru. Ve son düdük. Belçika 3 Türkiye 0 maçın sonucu.
1: Evet. Yapacak bir şey yok. Tamam. Üzülüyoruz. Olan o.
0: Sahada yine bir gerginlik yaşanıyor. Üst sıfırlık mağlubiyet ayrılıyoruz. Sağ içi karıştı. Belçikalı oyuncular biraz daha misafirperver davranmalı. Lukaku yatıştırıyor olayları. Fenerbahçe'de forma giyiyor Lukaku. Gerginlik devam ediyor. Gerçekten bugün puanla ayrılmamız gereken bir maçtı. Ama istediğimizi sahaya yansıtamadık Ömer Üründü.
1: Yani iyi şeyler yapmak için uğraştık ama evet, gücümüz bu kadar yani. Bunu
0: kısa bir ara yeniden birlikte olacağız.

0: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Reklam.
5: A-Spor Radyo.
6: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A Spor Radyo.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
1: Bekliyor. Hepiniz hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
1: Tatsız bir akşam yine sonuç olarak. Uzun şekilde konuşacağız zaten birazdan ama şöyle hemen bir Belçika'ya gidelim. Biz daha sonra sohbete başlayalım.
0: Değerli futbol severler, Belçika'da Liège'de karşılaşmanın ardından birlikteyiz. Maalesef yine hiç arzu etmediğimiz sıkıntılı bir skorla yüz yüzeyiz. 3-0'lık bir skor. 10. ve 60. dakikada De Bruyne, 76. dakikada Lukaku'nun golleri var. Ve bu sonucun ardından diğer tarafta bir birlik beraberlik var Fransa-İtalya maçında. Fransa 7 yaptı. Belçika bu galibiyetle 6 yaptı. İtalya 4 puanda. Milli takımımızın 3 maç sonunda puanı yok. İşin kötüsü puanı olmadığı gibi yani umut adına da fazla bir şey yok. Ama biz yine de umutlu konuşmaya çalışalım. Lukaku 76'da bir gol attı. Bir de Abdülkerim'in yanından şöyle çok güzel bir force

0: ettiği pozisyon var. Demek ki biraz fizik kalitesini de geliştirmiş. Yani bayağı bir dışarıdan almasına rağmen önüne geçti Abdülkerim'in. Hocam yani şöyle bir genel toparlayarak başlayalım. Arada detaylandırmamız gereken şeyler var çünkü. Yani biz işin ruh tarafından ve oyuncuların bir karşılık verecek bir ruhlarını ortaya koyacak demişti Montella. Bölüm bölüm hani maçın başında biraz hissettik. Burada 25 bin kişinin de neredeyse 15 bini Türktü. Ama oyun üretemiyoruz. Oyun yok. Nasıl toparlayalım? Nasıl girizgah yapalım?
1: Ben şöyle konu başlıklarıyla gireyim. Bir benim gördüğüm bir kere şu 3 maçta sizin dediğiniz gibi mesela 3 maçta 8 gol yedik, 1 gol attık. Yaklaşık maç neredeyse 3 gol yiyoruz. Hem de A liginde. Yani bunu nasıl çıkaracaksın? Yani 3 gol atacaksın, 1 puan alacaksın, 4 gol galibiyet bu ligde ve de özellikle bu grupta İtalya, Fransa ve Belçika'ya karşı. Bununla beraber şunu söyleyeyim mesela. Bir, benim gördüğüm net bir şekilde yani Montella'nın doğru bir şekilde sahaya çıkardığı bir 11 yok. Doğru seçimleri yok. Adaletli davranmıyor. Net bir şekilde görülüyor. Aynı şekilde savunma, yani bir takım savunma yapar, bir savunma refleksi olur. Bir savunma falan yaptığı yok Türk milli takımın. Bütün rakibin pas yolları, koşu yolları açık. Yani çok rahat istedikleri gibi sağ içinde rakip organize olabiliyor. Top ayağımızda, yani her pasın, programın önünde söyledim, her pasın bir hedefi olmalı, bir amacı olmalı, bir gayesi olmalı. Bizim böyle bir gayemiz, sağ içinde amacı yok. En önemli sağ içinde özellikle geriye düştüğümüzde, bu İtalya maçında da görüldüm, maçta da takımın en büyük sıkıntısı ne biliyor musun? Bir konu başlığı, takım halinde disiplinsizlik. Herkes kafasına göre. Yani geliyor Meri, önünde var ya 7-8 tane oyuncu var, sete yerleşmişiz, 30 metreden topu vuruyor. Arda iyi, tamam, canımız ciğerimiz seviyoruz. Kafasına göre gidiyor, oynuyor, geliyor, vuruyor. Yani takımda yok, bu oyuncu yok. Real Madrid'de böyleden daha önemli bunları söylemeniz. Yani Arda da alıyor, vuruyor, önünde oyuncular var. Kendi çekiyor, konumlanmasını kaybediyor. Yani mesela bunlarla ilgili de çok ciddi sıkıntılar var. Bunun işleri de işin tuhafı çözecek Montella. Montella'nın yine bir sıkıntısı maç sonu falan verdiği beyanatlar. Ya hani ya işte siz
0: bakalım bugün ne diyecek?
1: C ligindeydiniz, yok B ligi, A ligi'ye çıktık. A ligi'ye çıktık senle. Sen sonuçta bunun için prim alıyorsun. Ciddi bir rakam alıyorsun buraya çıkarmak için. Prim almıyor musun? Alıyorsun. Şimdi bunlar söylenecek. Yani maç sonu kelimeler değil. A ligine çıkardın, yani B'ye düşürürsem benim hakkım. Bu iş böyle yürümüyor bir. Bir de en önemli, şimdi Montella tabii bağırıyorlar. Geçen maçta Bursa'da bağırdılar. Bu niye bağırıyorlar? Sırf yalnız 4 tane İtalya'dan, bugün de 3 tane yedik Belçika'dan değil. Bir şey unutuyoruz. O kapanmadı bir hesap. Dünya Kupası'nın hesabı var. Sen bir ay önce dönüyorsun orada. 2 maçta 0 puan. 48 takımdan 2 takım döndü erken. 46 takım 3. maçlara kaldı. Onun hesabı kapanmadığından bugüne geliyor. Düşün, biz Dünya Kupası'nda gitseydik son 16, değil mi hocam? Son 8'e. Şu 2 maçı yenilseydik bağırırlar mıydı?
2: Yok.
1: Montella istifade, hem Bursa'da hem burada Liège'de bağır mı? Hayır, bağırmazlardı. Oradaki hesap, yani federasyon orada bir kararı doğru vermeliydi. O bence, yani bu neye benziyor? Ya bir hikaye yarım kaldı. Yo, senin hikayen bitti. Yani bir suda nasıl iki defa yıkanılmazsa o hikaye orada bitmiştir. Niye bitmiştir? Orada çok büyük bir başarısızlık var. Eğer buraya başarılı girirsen onu unutulur. Buraya başarılı girseydin A Ligi maçlarına, giremedin de o hesap arkadan geliyor.
0: Katmerlendi diyorsun. Kesin. Yani. Peki hocam, sizin ilk sözleriniz, ilk değerlendirmeleriniz nasıl olacak?
2: Vallahi tabii maç önü konuşmalarda bizler ciddi anlamda umutluyduk. Bir reaksiyon bekliyorduk. Acaba bunu gerçekleştirirler mi diye düşünüyorduk ama gelinen noktada...
0: Yine aşağı yukarı İtalya maçıyla aynı dakikalarda gol yedik. 9 ya da 10'du.
2: Evet, çok çabuk kırılıyoruz. Yani şöyle, savunmayı da oynuyormuş, hata da yapıyormuş gibi yapıyoruz.
0: Yani muş bu gibi oynuyoruz. Evet,
2: yani bu seviyede maalesef bunlar yetmiyor, yetmeyecek de. Bir de tabii ya, mesela örnek vereyim, şimdi konusu değil, 3-0'ın sonu üstüne bu konuşulmaz ama ya mesela Yunus oyuna girdi. Ya bir de bir değer kattı, hareketlilik kattı, zorlamaya başladı. Ya niye başlamazsın? Ya niye Kerem'le oynuyorsun veya Oğuz'la oynuyorsun? Ya Kerem formsuz, Oğuz istikrarsız zaten. Ya bir de rotasyona gir yap. Yani oyunda bir bakarsan adamların yine ciddi pozisyonları var, direkten dön-

0: İki tane Luka Bakio'nun iki tane direkten döndü.
1: Böyle bakarsak,
0: kale önünde kaçırdıkları var iki tane.
1: Yani şimdi böyle bakarsak -7 avarajla A Ligi takımı olur mu ya? Yani bu kadar basit mi buralara çıkmak? Tamam çıktık ama buralar esas hedef olması lazım. Dediğim gibi yani savunmanın göbeği Allah'lık. Ya içinden geçti ilk golde Abdülkerim Bardakçı'nın. Pozis topla beraber De Bruyne 35 yaşında. 35 mi 36 mı ne?
0: O civarda.
1: Yani bunlara önlem alamazsan bireysel hatalara bu A seviyesindeki oyunları kazanma şansın yok ki. Gelinen noktada tabii 3 maç sonunda artık çok konuşulacak da bir şey yok. Burada bir fatura var. Birilerinin bunun ödemesi lazım. Yani hiçbir şey olmamış, devam ediyoruz işte, gidiyoruz İtalya'ya değil artık. Yani çok ciddi anlamda bir şeylerin değişmesi lazım. Çünkü görünen biz buradan yani elini ayağını düzgün bir şekilde kalkacak gibi duramıyoruz.
0: Yani bunda sadece işte Kenan gibi, Hakan gibi, işte belli bölümde Orkun bir yarı oynayabildi. Bu tarz özellikle üretkenlik anlamında bize artı değer katacak oyuncuların yokluğu mu önemli, yoksa bunun ötesinde bizim bir oyun oturtmakta, bizim bir doğru oyun yakalamakta kimlik, mı sıkıntımız?
2: Kimlik bulamam.
0: Bir kimlik tamam. Yakalamakta kimlik mı sıkıntımız var?
1: Ya kimlikte ciddi sıkıntımız var. Yani
2: ondan
1: şöyle,
2: oyuncular arıyorsun zaten.
1: Tabii yani oyunun bir bölümü şöyle inşa edilmiş. Bekleyelim, iyi savunma yapalım. Bir geçişte pozisyon bulursak o zaman farklı şeyler konuşuruz. Ama artık iyi savunma da yapamıyoruz.
0: Evet.
1: İyi savunma yani adamlar çok kolay yerleşiyor. Adamlar bir genişletiyor. Biz doğru rotasyonda karşılayamıyoruz adamları. Ya bir kere Rea Hoca da gördü, onu gösterdim. 3 kişiyle atağa çıktık. 3 kişiyle geçiş yakaladık. Dönüşte adamlar 7 kişiydi, biz daha 4. oyuncuyu sokamadık cezası aslında. Ama bunlar biraz özveri ister. Burası çok yüksek seviye. Gerek A milli takım, gerek A ligi. Şunu mu diyeceğiz? Yani A ligine çıktık, görevimizi yaptık. Tamam, bir şey olmazı mı diyeceğiz? Bu bence işin kolay işi. Yani
3: böyle söylüyor Montella ya hocam, en acı tarafı bu. Yani bir profesyonel, siz az önce söylediniz ya, bu işleri pardon olmaz ya. Ya pardon 4 ya 3 ya pardon vesaire. Bir daha söylüyorum, bizim takım potansiyel olarak kötü bir takım mı? Hayır değil. Bir şeylerin yani bir şeyler artık yani oyunculara bir reaksiyon vermesi için bir şeylerin değişmesi gerek. Bu Kuntz zamanı bu reaksiyon doğru verildi. Evet. Biz neye döndük farkında mısınız siz? Yani Kuntz zamanında hani yeniliyorduk en son işte 6 taneydi. Ondan sonra Avusturya'dan. Biz o zamanlara döndük. Farkında mısınız? Yani biz seviye atlıyorduk. Tekrar geriye filmi sardık. Bak en acısı da bu. Kuntz zamanına döndük. En acıyı esas unutulmaması gereken bu. Bununla beraber şunu söyleyeyim. Şimdi ya Barış Alper'i oynatıyorsun. Barış Alper oynuyor. Ya bir santrafor stoperleri bağlar. Bağlama yok. Alan yaratma yok. Bak alan yaratma yok. Aynı şekilde bağlantı oyuncusu yok. Top tekniği yüksek değil. Şimdi bak kaç tane kriter santrafor sırtı dönük olarak saydım. Ya bir Denizli'ye bir oyuncu var. Oynat yani kötü ya. Denizli oynat. Bunda bir şey yok. Barış'ı da çizgide oynat. Bu çocuk devre arası çıkacak.
0: 2-0 olduktan sonra 69'da aldı.
3: İşin tuhafı ne biliyor musun? Ya Oğuz'la Kerem sahada yok. Ya Barış'ı santrafor yanlış yerden oynatıyorsun. Devre arası Oğuz'la Kerem gözün kapalı çıkar ikisi. Oğuz sahada yok zaten. Kerem ne yaptığını bilmiyor. Birini gözü kapalı ikisini çıkar, Barış'ı çizgiye sok ya. Ya Orjun yerinde oynat bari adamı ya. Deniz tamam çaylak. Acemi katılıyorum. Ya oynat bir santrafor oynasın. Ya Enes'i niye almıyorsun kardeşim? Hetafe'ye gitmiş oynuyor orada. Gol de atıyor.
0: 7 maçın tamamında oynadı.
3: Sakatlığı da ön çaprazdan işte sakatlık yaşadı geçmiş. Oynuyor. Al bir santrafor. Ya işin tuhafı ne biliyor musun? Bak ben hep söylüyorum. Santrafor problemi yok Türkiye'nin. Stoper problemi var. Nereden var? Şuraya sayalım. 6 tane stoper var kadroda ya. Biz son maçı oynuyoruz. 3 stoper oynadı, 3 oynamadı. Bir genelde Merih'le Abdülkerim oynadı mı? Bir de Ozan oynadı 3. Adil oynadı mı? Hayır. Samet oynadı mı? Hayır. En son Yusuf'u da aldı mı Ender? 6 stoper var ya Allah aşkına. Ya Montella 6 stoper var. Yani 6 stoper alıyorsun. 3'ünü oynatıyorsun. Hibrit oynatıyorsun. Bu maçı oynatmadığın 2 maç üçlüde Zeki oynatıyorsun. Yine stoper oynatmıyorsun. Bizim stoper sorunu bas bas bağırıyor. Hadi santraforla Enes'i çağırmıyorsun. Yine oyuncu çağırıyorsun. Bak Enes'i yine çağırmıyorsun. Bir stoper, 5. stoperi 6 Yusuf'u çağırıyorsun.

0: orta sahada Emirhan'ı çağırıyorsun. Ya ya bunlar şimdi bunlar doğru tercihler değil. En büyük sıkıntı bu. Yani milli takımı hak eden oyuncular bunlar oynamıyor ya maalesef. Ya sağ içinde oynatıyorsun. Ya Trabzon'dan mesela yani ben Montella anlamıyorum. Ya Trabzon'dan hiçbir oyuncu, Alaris'i var hiçbir oyuncu. Mesela Mustafa oynatırsın, Melih var. Mesela son maçta Galatasaray maçı çok iyi oynadı. Evet. Seninle beraber Ender yayından önce seyrettik. Ben dörtlük oyuncu demiyorum ama alanları kapattı, koştu, dinamizm getirdi.
1: Doğru.
0: Şimdi ben oyuncuları böyle de yani kıyaslamak da doğru değil ama Bartu bakıyorsun iyi netti ama ağır, dinamik değil. Bildiğimiz Ümit milli takımdan bir oyuncu, dinamik değil. Şimdi Meri daha orada basar eder. Ya Meri oynar 4-4'lük takım galip gelir 3 atar diye söylemiyorum. Ya Aral yok. Bak şimdi Meri yok, Mustafa yok. Ya Trabzon'dan yani çok enteresan. Ben burada yani bir Trabzon sözcüğüyle milli takım kulüpten ayrı tutuyorum da hiçbir oyuncu yok. Yani ezbere bir kadro sahaya çıkarma. Yani bunlar çok kolay ya. Bir de en önemli dediğim gibi ben konuşmalarını daha doğru Montella Hoca yapsın ya. Ya Allah aşkına ya sen ya bu kadar maçtan sonra kendini işte şu oluyor vesaire bu oluyor. Hiç ne oyunla ilgili var ne herhangi bir gidişatla ilgili devamlı işte. Ha bir de şu var ya bütün suç işte oyuncularda değil bende niye diyor, niye biliyor musun diyor. Ben oyunculara işte bir şey var sıkıntı oyuncular söyler. Çünkü Kuntz'un gittiğinde oyuncular hatırlarsın 6-7'inde oyuncuları gitti sattı resmen. Maç sonu röportajında dedik ki oyuncular yüzünden. Oyuncular öyle mi istemedi bir anda gitti Montella geldi. Onun için oyuncularla ilgili... Diyor ya oyuncuları sorun vesaire. Ya oyuncuları sormaya sevgili hocam gerek yok. Sen gidersin kalırsın o ayrı bir şey. Ama milli takım bu oynadığı bu hak ne buraya gelen gurbetçiler, ne Bursa'daki seyirciler, ne Kocaeli'deki seyirciler bunlar bunu hak etmiyor. Biz de hak etmiyoruz.
1: Peki Abdullah hocam şimdi bir ciddi sıkıntının içinde bu süreç Vincenzo Montella gelmiş. Merakla bekliyoruz bakalım neler söyleyecek.
2: Ender Bilgin teşekkürler. Karşılaşmanın ardından teknik direktörümüz Vincenzo Montella ile birlikteyiz. Üçüncü maç, üçüncü mağlubiyette ayrılıyoruz. Bugün bir reaksiyon aslında bekleniyordu ama neyi doğru yapmadığımızı düşünüyor, nasıl değerlendiriyor maçı hocamız?
3: Bah, ragazzi non posso dire nulla. È stata una partita anche statisticamente equilibrata. Ragazzi hanno messo tutto in campo. È stata una partita aperta, giocata fino in fondo, con il cuore. Il livello della Nations League è questo qua. Quindi se non riesci a segnare, se sbagli l'ultimo passaggio, gli altri invece fanno gol e determinano il risultato. E io penso che giocare alla Nations League sia un privilegio, ringrazio ancora una volta i ragazzi e non sia una condanna, non sia un peccato. Quindi questo è lo spirito, stiamo facendo esperienza, stiamo capendo che per giocare a questi livelli ci manca qualcosa, ma non è colpa di nessuno secondo me.
4: Aslında ben futbolcularımıza bir şey diyemem. Çünkü sonuna kadar mücadele verdiler ve gol atamadığınızda ya da son pası yapamadığınızda ve rakibin bunları yaptığını gördüğümüzde tabii ki de skor istediğiniz gibi olmayabilir. Yani ben şunu düşünüyorum. Yani burada A Ligi'nde oynamak bir ayrıcalıktır, bir ceza değildir. Kesinlikle. Ben şöyle bakıyorum bu maçlara. Tamamıyla bizim milli takımımız deneyim kazanıyor. Seviyeyi gördük. Sonuna kadar mücadele veriyoruz. En iyi şekilde geliştirmeye çalışıyoruz, devam ediyoruz ama A Ligi'ndeki seviye maalesef böyle. O yüzden biz de bu konuda deneyim kazanarak devam ediyoruz.
2: Gerçekten çok güçlü bir gruptayız. Fransa, İtalya, Belçika. Kağıt üzerinde baktığımız zaman güçlü bir grup ama 3 maçın sonunda 3 mağlubiyet ve burada Türk taraftarların beklentisi bunun biraz olumluya dönmesi yönünde. Hoca bu konuda bir öngörüsü var mı? Bir olumluya dönüş konusunda bir çalışmamız olacak mı geri kalan maçlarda?
3: Ama ci dispiace, noi giochiamo con il cuore, io compreso, metto tutto me stesso, i ragazzi anche, e si deve accettare anche il risultato dal campo, siamo qui per migliorare, misurarci e continuare a lavorare con la stessa dedizione e con la stessa volontà, anzi anche ancora un po' di più, quindi io non do la colpa ai ragazzi di niente, abbiamo sbagliato il primo tempo con l'Italia come atteggiamento, oggi hanno avuto una reazione in questo senso, sono dispiaciuto ovviamente, però poi quando vedi delle differenze non puoi fare, cioè livelli, ragazzi il calcio è fatto di livelli.
4: Aslında taraftarlarımız için tabii ki de hepimiz çok üzgünüz. Çünkü biz sahaya çıktığımızda yüreğimizle sahaya çıkıyoruz.

0: Biz kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Futbolcularımızda herhangi bir şekilde suçlamanın bir manasını bulmuyorum bu saniye itibariyle. Yani hiçbir şekilde kimsenin suçu yok. Yani ben bile sahada yüreğimle beraber burada mücadele veriyoruz hep beraber. Sadece bizim yaptığımız tek bir hata vardı. O da İtalya maçındaki ilk yarıda ki oynadığımız futbol. Bugün hani bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu bu konuda. Maçın başından sonuna kadar mücadele verdiler. Hiçbir zaman bırakmadılar. Ama futbol seviyeler oyunudur. Belirli seviyeler vardır. Oralarda deneyim kazanmanız gerekir. Biz de şu anda deneyim kazanıyoruz.
1: Teşekkür ederiz. Gracias. Vincenzo Montella'nın maç sonundaki görüşleri bu şekildeydi.
2: Evet, stüdyodaki sevgili yorumcularımız duyamadığı için ben şöyle bir toparlayayım. Son pasları biz yapamadık, rakipse çok daha iyi yaptı, başardı. Milli takımımız deneyim kazanıyor, takımı geliştirmeye çalışıyoruz. Ama A Ligi çok yüksek bir seviye. Sahaya yüreğimizi koyuyoruz. Oyuncularımı bu anlamda suçlamanın bir şeyi yok, önemi yok. Tabii ki üzgünüz ama biz burada bu seviyede oynayarak deneyim kazanıyoruz diyor özetle.
3: O zaman niye çıktık buraya? Böyle bir şey var mı? Oyuncular deneyim, ya bir daha söylüyorum, bu ülke dünya üçüncüsü olmuş, Avrupa yarı final üçüncü olmuş Avrupa şampiyonasında. Ya böyle bir şey var mı? Sanki aldığı, yani programın başında da mesela ilk yayında söyledim. Ya Lüksemburg, Malta, San Marino'ya çevirdi ya. Madem öyle çıkmasaydık ya, madem kalsaydık B Ligi'nde herkes güllük gülistanlık. Senin antrenör katkın işte çıkacak şimdi. Oyuncu peki, merkezli değil, antrenör merkezli bir oyun. Tabii ki oyuncular bu işin merkezinde. Ama sen ne oynatıyorsun? Ya burada en basit duran top gördük. Sayısı bir takımı sayısı. Ya vuruyoruz öylesine topu. Ya bir organizasyon ikili üçlü oyuncuyla bir pozisyondan çıkar oyuncuları. Sen hiç Barış'ın pozisyondan çıkardığı veya orta sahanın gördün mü rakibi? Ya en temel bunları söylüyor, bir şey anlatır gibi hikaye. Ya Allah aşkına Banagen oynadı 8 numara bak. 8 numara De Bruyne oynadı. Tielemans arkada, yine üçlü bir orta saha maç, onu söyledim. İtalya'da 4-3'te bize orta sahada sayısal üstünlük sağladı. Bugün Ender yine üçlü oynadı.
2: Yine bir fazlaydı.
3: Bak bir fazla, yine maç önü söyledim. Dedim ki ya bir fazla olacaklar. Bir fazla, sen Arda ile gidiyorsun, önüne baskı yapıyorsun. Adam asimetrik oyunu kuruyor. Beki içeri alıyor. 3-1 artı gibi kuruyor. Stoperler geliyor oyuna. Doğru mu hocam? 6 numara Tielemans ilk yarı gördük. İstediği gibi oyunu yönlendirdi. İlk yarı 3-0, 4-0 içeri girer Belçika. Sen ya bunları göremiyorsun. Ya geçen maç İtalya maçı 4-3-3'te aynı hataya düştün. İsmail'le Bartu yine 2-3-2. Hem Tielemans boş, hem de önde yalandan bir pres var. Pres yapmıyor Arda ile Barış Alper. Yani Allah aşkına bunlar normal iş değil ya. Bu...
2: Peki şöyle Abdul hocam, peki şimdi Montella'ya bir de empati yapalım. Diyor ki yani biz şu anda bu seviyede değiliz. Bu seviye bizim için zorlayıcı. Takımın gelişmesine çalışıyoruz. Demek ki biz, yani aşağı yukarı şunu demek istiyor. Belçika dünya sıralamasında 8. sırada. İtalya 10. Kim geldi? Basın toplantısına geldi Montella. Belki orada bir şeyler daha ekler. Hemen gidelim.
4: Onze vragen zijn van de Belgische pers. Il y a des questions de la presse de la Belgique. On veut bien les entendre.
5: Microphone is coming.
6: La pose en français. Alors, le résultat semble un peu forcé pour la Turquie, dans le mauvais sens, parce que on se demande comment la Turquie arrive à ne pas marquer de but avec autant d'occasions. Je ne sais pas si le coach a une idée.
4: Evet, sonuç Türkiye için biraz zor oldu. Türkiye gol atamadı. Teknik direktörümüz bununla ilgili ne düşünüyor acaba?
7: Sì, è stata una partita tutto sommato in equilibrio, anche statisticamente, no? A guardare i numeri. Il calcio a questo livello non puoi sbagliare nulla perché gli avversari difficilmente sbagliano. Quindi mi dispiace enormemente per la sconfitta, mi dispiace anche per 3-0, sicuramente ingiusto, mi dispiace per i ragazzi perché hanno dato tutto, io non ho veramente nulla da rimproverare, se non il primo tempo con l'Italia come atteggiamento. Quindi ci stiamo misurando in un livello veramente altissimo ogni tre giorni. Mi interessava la mentalità oggi, e su questi ragazzi hanno

0: hanno dato tutto. Giocare la, un po' il mio pensiero, giocare a Nations League A è un privilegio, i ragazzi la devono vivere come un privilegio, e mi piacerebbe che non si vivesse come una colpa. E quindi dobbiamo continuare a lavorare e migliorare, e cercare di, se ce la facciamo, a competere con questo livello di avversari.
1: Yani evet, genel olarak baktığınızda dengeli bir maç oldu istatistik olarak. Bu seviyedeki futbolda maalesef hata yapamazsınız. Hata yaptığınızda rakipler kolay kolay bu hataları affetmiyor. İtalya maçı sadece ilk yarısını hatalı yaptığımızı düşünüyorum şu ana kadar zihniyet olarak. Futbolcularımız bu maçta da bir reaksiyon verdiler ve büyük bir mücadele verdiler maçın başından sonuna kadar. Hep maçtalardı. 3 günde bir bu seviyede kendimizi tartıyoruz ve şöyle bir düşünce var aklımda. Yani A Ligi'nde olmak aslında bir ayrıcalık, bir suç değil. O yüzden biz çalışmaya, kendimizi geliştirmeye ve tabii ki de en iyisini yapmaya çalışmamız gerekiyor ve devam etmemiz gerekiyor. O yüzden yani burada futbolcularımıza herhangi bir şekilde de suçlayamıyorum. Çünkü futbolda biliyorsunuz bu seviyede farklı farklı seviyeler vardır. A Ligi de böyle bir seviye.
2: Over het algemeen denk ik dat het om een gebalanceerde match ging. Op dit moment, op dit niveau, beter kan je geen fouten maken. Dat kan je gewoonweg niet permitteren. Enkel tijdens de match tegen Italië denk ik dat we een aantal fouten gemaakt hebben. En dat tijdens de eerste helft van de match. Wij analyseren wel degelijk na elke match. En ja, de voetballers treft hier geen schuld. Dat wil ik ook meegeven. En als je op dit niveau voetbalt, ja, dan zijn een aantal zaken... dat gebeurt gewoon, dat komt gewoon voor, dat hoort er gewoon bij.
3: Başka Belçika basından soru var mı?
2: Zijn er nog andere vragen van de Belgische pers? Ja, des autres questions de la presse. Merci.
4: In Italia, okay?
3: Yes, yes, okay.
4: Signor Montella, le volevo chiedere cosa è successo dal mondiale in poi. Oggi i giocatori hanno dato tutto, si vede che ha lo spogliatoio ancora in mano, ma cosa è successo dal mondiale in poi? È cambiato qualcosa? Magari troppa autostima, troppa sicurezza? E cosa pensa anche delle critiche dei tifosi in tribuna che volevano il suo esonero oggi? Grazie.
1: Ci vediamo. Hocam neler oldu Dünya Kupası sonrası? Futbolcularla birlikte bir reaksiyon göstermeniz gerekiyordu bu akşam. Gördük ki bir reaksiyon gösterebildiniz. Soyunma odası hala diri gözüküyor. Bugün itibariyle yine taraftarların tepkisi var. Taraftarların tepkisine istifanızı istedikleri için ne demek istersiniz?
0: Ma nella seconda domanda già c'era la risposta che ha dato lei nella prima considerazione. La squadra è unita, la squadra ci sta provando, la squadra sta giocando un livello di partita non al completo e sappiamo quanto sono importante come valore, come temperamento Hagan e Kenan, oltre a Orkun che non stava nelle condizioni di poter giocare queste partite, e quindi è cambiato questo, il livello degli avversari. Per quanto riguarda l'esonero, io sono motivato, per me è un privilegio giocare, aver portato anche la Turchia per la prima volta sia mondiali dopo 24 anni sia con questi calciatori, tra l'altro sia in Nations League A. Ci stiamo misurando, sono partite anche preparatorie per capire il livello che ci piacerebbe ambire, che probabilmente adesso non siamo pronti, e non è una colpa di nessuna, tantomeno dei calciatori.
1: Yani ikinci sorunuzu aslında birinci söylediğinizle kendiniz cevap verdiniz. Bir takımımız tamamıyla birliktelik içinde. Tabii ki de eksiklerimiz var, çok önemli eksiklerimiz var. Yani orada onların eksikliği çok hissediliyor. Hakan gibi, Kenan gibi, Orkun gibi, biliyorsunuz onlar eksik.
0: Oltre Muldur che era un giocatore comunque giocato a metà delle partite titolare anche.
1: Ayrıca Mert Müldür'ün de eksikliği önemli bizim için. Biliyorsunuz ki genelde hani belki de ilk 11'de en çok başlayan futbolculardan bir tanesi o kendisi de. Ya ben şu andaki eleştirileri tabii ki de yani çok fazla kulak asmak istemiyorum. Çünkü 24 sene sonra Dünya Kupası'na bu futbolcularla gittiğimizi biliyorum. A Ligi seviyesine biz bu futbolcularla çıktık ve Avrupa Şampiyonası'nı da birlikte bu futbolcularla yaptık. O yüzden sadece şu anda 3 günde bir kendimizi tarttığımız, kendi seviyemizi gördüğümüz ve tabii ki de geliştirmemiz gereken olan bütün detayları gördüğümüz bir dönem geçiriyoruz. Bunlar da bizim için de aslında bir hazırlık. Gelecekteki

0: yapmamız gereken bütün çalışmalar için bu bir hazırlık bizim için.
1: Ja, wat is er gebeurd na de Wereldcup? U had een reactie moeten geven nadien, maar wat is er effectief gebeurd? De supporters die willen uw ontslag. Wat wil u hierover kwijt? Wat wil u hierover zeggen? Wel, uw tweede vraag beantwoordde eigenlijk al de eerste. Uiteraard moet ik dit meegeven. Een aantal spelers die zijn afwezig en dat speelt mee. Spelers zoals Kenan, Hakan, Orkun, Mert, die zijn afwezig en dat voelen we op het veld. Ik wil, ja... Ik hoor wel wat wordt gezegd, maar daar wil ik geen, ja, toch niet te veel naar luisteren. Na 24 jaar staan we met dit team op het veld. En uiteraard is het aan ons om ons spel te evalueren en op termijn ook te verbeteren.
2: Bundan sonrasını Türkçe İtalyanca olarak devam edeceğiz. Hilmi Bey, buyurun.
3: Hilmi Serhan'da Ajansı. Aslında dün de benzer bir soru sormuştuk. Tam sanki bir şeyler olacak gibi, hatta Fan Bommel de aynı şeyi söylemişti. Bir şeyler olacak gibi oluyor ama olmuyor. Yani o yine aynı şey, benzer durum oldu. Sanki tam maçı ortak olduk, bir şeyler olacak, yine olmadı. Hocaya göre bunun sebepleri neler? Bir de bir kırılganlık da var. Yani bir yerde takım kırılıyor ve toparlayamıyor. Hoca ne demek ister?
4: Ma cioè, io credo che la, ripeto, che la squadra sia unita, che si sia impegnata, che ci abbia provato e abbia giocato una partita alla pari. Ha creato anche la squadra, perché ha creato tante opportunità, le ha anche concesso ovviamente quando giochi aperto. Abbiamo toccato 40 volte la palla nell'area avversaria e non siamo riusciti a segnare, e gli avversari hanno toccato la palla 26 volte nell'area avversaria e hanno fatto 3 gol. Quindi il calcio poi tradotto a questi livelli ancora di più è determinante l'episodio, che non arriva a casa ma arriva a caso, ma arriva anche per capacità, insomma. Quindi io la leggo un po' così, e, ripeto, non rimprovero veramente niente ai ragazzi, e mi hanno portato a essere fino ad oggi un allenatore migliore. Mi auguro che anche io gli abbia dato qualcosa anche nell'autostima, nell'organizzazione di gioco, perché anche oggi si è visto, altrimenti contro una squadra del genere che ha giocato i quarti di finale qualche mese fa non te la giocavi alla pari. Ma questo non deve essere un rimprovero, anzi dobbiamo essere orgogliosi di questo, e che siamo qui, e viverla in questi termini qua. E lo sport è così, a volte gli avversari sono superiori e va accettato, insomma. Anche se oggi i ragazzi nel compito della partita non sono stati inferiori, magari nei dettagli e nelle decisioni finali sì, ma io sono soddisfatto dei ragazzi, dell'approccio dei ragazzi.
0: Yani aslında ben takımımızın sonuna kadar denediğini ve mücadele verdiğine inanıyorum. Birçok fırsatı yarattık aslında. Eşdeğerde bir maç oynadık rakibimizle. Hatta rakip cezasında biz 40 kere buluştuk. Rakiplerimiz de 26 kez buluştu. Maalesef futbolda gol atamadığınızda, bitiremediğinizde aksiyonları ve rakipler attığında sonuç istediğiniz gibi olmuyor. Enstantane oyunu dediğimiz gibi. Oyun kurgularını yapan, sonuna kadar mücadele veren ve rakibe karşı bu mücadeleyi birinci dakikadan son dakikaya kadar taşıyan bir birlikteliğimiz var futbolcularımızda. Ve bunları gördüğümüzde, hani yapmaya çalıştıklarını gördüğümüzde tabii ki de sadece gurur duyuyoruz kendileriyle. Çünkü sonuna kadar mücadele verdiler. Ama bazen rakip takım üstün olabiliyor belirli detaylarda. Bu detaylar ortaya girince de belki de sadece son kararlarda vereceğimiz daha net kararlar olursa çok farklı bir şekilde bir skorla gelebilirdik. Ama maalesef bugün böyle oldu. Rakiplerimiz o konuda bir tık daha üstündü bizden.
2: Olgu Can Bey.
5: Geçmiş olsun öncelikle. Dünya Kupası öncesine göre taraftarla arasındaki bağın biraz koptuğu gözüküyor. Kocaeli Bursa'dan sonra burada da istifa sesleri yükseldi. Bu taraftarla arasındaki kopukluğu nasıl düzeltecek hoca, neler söyler?
4: No, tifosi abbiamo alzato le aspettative.

0: Aslında yok. Beklentileri sadece çok yükselttik son 3 senemizle. Şu anda tabii ki de memnun olmamaları çok doğal. Taraftarlarımız düşüncelerini tabii ki de paylaşabilir bizimle. Ama biz sadece şunu söyleyebilirim net bir şekilde. Çok motiveyim ve daha çok her zamankinden daha çok çalışmaya tabii ki de hazırım. Çünkü ben futbolu iyi bilirim. Biliyorsunuz hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapacağız. Konsantrasyonumuz tamamıyla oynayacağımız bütün maçlarda. Herhangi başka bir şey düşünmüyorum.
1: Başka soru var mı acaba? Hilmi Bey, son soruyu alalım ve kapatalım.
2: Hilmi Sever, az önce bir eksiklerden bahsetmiştik. Eksiklere yeniler de eklendi. Barış Yedek Kulübesi'nde Arda da son dakikalarda sarı kart görerek cezalı duruma düştü. İtalya maçında nasıl bir maç bekliyor? İşler biraz daha zorlaştı gibi gözüküyor.
3: Ma noi dobbiamo dispiace perché sono due giocatori che ci fanno comodo per le loro qualità e caratteristiche. Calcio è così, giocando così ogni tre giorni. Noi faremo la nostra preparazione alla partita come sempre con i calciatori che ci abbiamo a disposizione. E io non mi arrendo, no? Non mi arrendo e neanche i ragazzi si devono arrendere, non si devono demoralizzare oltremodo, perché anche per tanti di loro è la prima volta a questi livelli, quindi dobbiamo recuperare le energie e anche la fiducia, perché dopo una sconfitta dove magari potevi anche, essendo stata una partita poi in equilibrio, ci può stare un po' di sconforto, ma no, questo non deve avvenire, perché abbiamo la responsabilità verso il nostro paese, verso noi stessi e verso la squadra.
0: Aslında çok üzgünüz tabii ki de onların olmayacağı için. Tabii onların özellikleri, ikisinin de özellikleri çok önemli takımımız için. Ama biz diğer kalan bütün futbolcularımıza devam edip hazırlanacağız. Birçoğu için belki bu seviyede ilk defa oynuyorlar biliyorsunuz. O yüzden pes etmek yok. Tamamıyla sorumluluklar içerisinde ülkemizi temsil ettiğimizi biliyoruz. En iyi şekilde hazırlanıp geride kalan maçları en iyi şekilde performans göstermeye çalışacağız. O yüzden motivasyonlarımız her zaman yüksek. Futbolcularımız bazen böyle eşit maç oynadığınızda ve sonuç sizden yana olmadığında üzgün olabilirler ama kafaları dik bir şekilde olmaları lazım. Çünkü sonuna kadar mücadele verdiler. Demoralize olmayacaklar. Tamamıyla çalışmalarımıza konsantre olacağız.
1: Toplantımızı tamamladık. Teşekkür ederim.
2: Teşekkürler.
0: Evet, teşekkürler.
4: Evet, Montella'nın basın toplantısını da takip ettik. A Ligi'nde olmak suç değil, ayrıcalık diyor Montella, Abdullah Hoca.
5: Evet.
4: Takımımız birliktelik içinde ama önemli eksiklerimiz olduğunu da göz ardı etmeyelim. Hakan, Kenan Yıldız, Orkun, hatta Mert Müldür'ü de saymamız lazım diyor. Ben takımımızın sonuna kadar mücadele ettiğine inanıyorum. Rakibimize de eşdeğer bir futbol oynadık. Ama burada bazen işte karar anlarında, son vuruşlarda vesairelerde farklar çıkıyor ortaya diyor. Üç günde bir bu seviyede kendimizi tartıyoruz. Eleştirilere kulak asmak istemiyorum. 24 sene sonra Dünya Kupası'nda bu futbolcularla gittik. A Ligi'ne bu futbolcularla çıktık. Avrupa Şampiyonası'na da bu futbolcularla gittik. Yani rakiplerin bazı konularda üstün olduğu durumlar var ama biz de bazı istatistiklerde onlardan iyiyiz diyor. Hani şeyi söylüyordum ben basın
6: Dünya
4: toplantısına gitmeden önce. Yani hani bir empati yapalım Montella'yla. Ne düşünüyor? Yani nasıl çıkacak bu fasit daireden?
5: Ya aslında bunlar bence insanların beklediği cevaplar değil. İnsanlar bir oyun yok, gelişen bir şey yok. Zaten Dünya Kupası'ndan sonra görünen o ki bir aksiyon alınması lazım. Hocaya tekrar bir şans geldi, o da bunu zaten dile getirdi. Ama burada daha önemli konular var. Yani A Ligi'ne çıkarması tamam, kabul edilebilir, başarı. Dünya Kupası da keza öyle ama A Ligi'nde işte alışıyoruz. Sen o zaman buna göre program yapman lazım hocam. Yani bizim arka arkaya 4 tane maç oynayacağımızı bilmen lazım. Belki maçları rotasyonlu kadrolarla oynaman
4: Almanya
5: lazım.
4: Almanya mesela 44 kişi çağırdı.
5: Planlı olman

0: lazım. Yani biz buna alışıyoruz demek bu işin çözümü veya cevabı değil. Yani biz de biliyoruz A Ligi'nde ilk kez oynadığımızı, senin ve kadar biliyoruz
1: çok
0: yani.
1: Çok yüksek bir seviye olduğunun da farkındayız.
0: Yani,
1: ama tünelin ucunda bir ışık görmek istiyor insan.
0: Ya sevgili Ender Bilgin, biraz önce Reha Hoca ile konuşuyoruz. Belçika takımında oynamayanlar, az süre alanlar evet, antrenman evet. yapıyor. Bizimkiler giyinip devam ediyor. Ya, gittiler otobüse
1: bizim
0: bindiler.
1: Bizim takım gitti, onlar antrenman yapıyorlar.
0: Yani ya. Bu bir ayrıntı ama önemli bir yani. Bakış açısı bence.
2: Ya bu çalışmayla ilgili bak İtalya maçı da böyle oldu, bu maçta oynamayan oyuncular var. Adamlar 5 tane stop ekibi dışarı çıkardılar. 5 kişi kenarda bekliyor. Yarım saat şurada antrenman yaptılar. Bizim oyuncular gitti otelde duş almıştır, ayaklarını uzatmıştır, çay kahve içiyordur. Oyuncuların hepsini bölüm bölüm alıp 5 kişi bekleyerek ciddi bir şekilde antrenman yaptılar. Ya sonra da tesadüf mü bahsediyor? Bizim oyuncular oynamayan hepsi gitti.
1: Bu Barış ve Arda ilgili, bu arada cezalı duruma düştüler. Kaç cezalısı evet, durumunda?
2: A Ligi ile ilgili şunu söyleyeyim. A Ligi diyor yani bizim sevimiz falan. Benim net söyleyeceğim ne biliyor musun? A Ligi yani bizim sevimizi zorluyor, oyuncuları vesaire. Montella seni de zorluyor. Yani sen A Ligi'nde bu takımlara karşı seviye olarak, teknik direktörlük olarak maalesef yani karşılık verecek beceride, yetenekte bir teknik adam değilsin. Yani sen oyuncuları
1: biz A Ligi'ye getirdim ben, sözleri şey değil mi? Yani ne? Adam hakikaten biz işte 24 sene sonra Dünya Kupası'na gittik,
2: 48 A Ligi'ne çıktık. Yerde. Tamam ben 40 derim ki 32 takım yok, 48 takım. Playoff oynadık. Daha önce
1: İtalya gidemedi ya.
2: Bir şey söyleyeyim. İtalya gidemedi.
1: Yani şundan ama dolayı söylüyorum bunu. Yanlış anlamayın hocam. Yani onun kafasındaki doğrular ne? Onu da anlamaya çalışıyorum ama
2: eğer 4 takımla 1. takım gitseydi daha önce bu sene 48 takım olmasaydı 32 takımla biz ikinci olduk. İspanya gidecekti, biz gidemeyecektik. Playoff'ta gittik. Bak A Ligi'ne çıktık. Başarı diyebilirsin. Evet ben de derim ki Galler'i 2 maçta yenemedik.
1: Doğru. Bir Macaristan'ı yendim.
2: Macaristan'ı Galler'i, antrenörsüz Galler'i yani yeni futbolu bırakmış antrenörlük yapanı biz o grupta yenemedik. Playoff oynadık. Ya bunları söyleyen yok. Bu Dünya Kupası'na biz gruptan çıkamasaydık playoff ne yaptı? Galler de Dünya Kupası için gruptan birinci olup A Ligi'ne çıktığı için playoff oynadı. Doğru mu? Dünya Kupası elemesini kaybetti.
1: Tabii.
2: Ya bunları da bir masaya yatırmak gerekir. Çıktı. Peki, bu takım zaten o gruptan çıkardı.
1: Peki Abdullah Hocam ne yapacağız? Şimdi önümüzdeki pazartesi günü İtalya'da, Bologna'da bir maçımız var. İtalya takımı da 4 puanda. Yani şimdi şeyi de bakacak olursak Fransa'nın 7, Belçika'nın 6, İtalyanların 4 puanı var. Bizim puanımız yok. İkinci 3 maçlık dilime geçiyoruz şimdi.
0: Evet.
1: Bu sefer içeride bir maçımız Belçika'yla. Şunları da söylemek istiyorum. Yani bir şekilde bu seviyede kalmamız lazım.
0: Evet.
1: İşte içerideki Belçika maçını mesela mutlaka kazanmamız lazım. Ama mesela pazartesiye ne düşünelim? Yani ekran başındaki milyonlar ya biz nasıl olsa farklı yeniliriz havasında seyretmemeli bu maçı. Bunun için bir şeylerin değişmesi lazım.
0: Vallahi bence şapkamızı önümüze koyup biraz acı olacak ama şunları söylemek zorundayım. En kötü iki tane dördüncüden biri olmamaya çalışmalıyız.
1: Yani işte ne bileyim Galler, Sırbistan falan var diye düşünmüş
0: yani,
1: insan.
0: Şey maçı için bir şey söyleyemem, İtalya maçı ama içeride en azından bir İzmir'de Belçika galibiyeti alabilirsek. Çünkü avarajımız da çok kötü. Yani bir de oradan okumak lazım.
1: Doğru.
0: Yani 3 puan belki 4 puan alabilirsek dördüncü olarak, o en kötü iki tane dördüncüden biri olmamaya çalışmak şu an en doğru tercih gibi gözüküyor. Ama bu mentaliteyle, bu şeyle, mağlubiyetin verdiği demoralize durumla bunu yapabilir miyiz? Orası da açıkçası çok zor gözüküyor.
1: Şimdi pazartesi günü Arda da yok. Şu yok. Anda bizim üretkenlik anlamında en büyük ayağına baktığımız oyuncu. İşte Kenan'ın, Hakan Çalhanoğlu'nun falan da olmadığı, Orkun'un olmadığı bir ortamda. İşimiz kolay değil yani gerçekten.
0: 4 tane kreatif oyuncu yok.
1: Evet, yani. Evet. Bakalım. Neler üretecek Montella bugünden o güne kadar. Gönül istiyor ki sizlere iyi haberler verelim, iyi şeyler konuşalım. Hiç kimse konu milli takım olunca olumsuz konuşmak istemez elbette. Evet. Çünkü ortada bir milli takım gerçeği var. Hani biz renk kırmızı beyaz olduğu zaman gönülden başarılı olsun istiyoruz ama
2: neler
1: şu anda maalesef

0: olumlu konuşabilecek argüman yok elimizde. Dileyelim şu Fransa maçı, İtalya maçını da yani en az sıkıntılı şekilde atlatalım, ama hani insanın da ne bileyim o umudu izleyicilere paylaşırken hani hayalcilik de yapmamak lazım. Fakat oynanmamış maç, oynanmamış maçtır hocam. Futbol bundan güzel. O şekilde tamamlayalım isterseniz. Doğru, doğru. Ve merkeze pası atalım, doğru, ne dersiniz?
1: Oynanmamış maç tabii ki mutlaka daha farklı. Artık iyice dibe gidiyoruz. Yani bir reaksiyon bu maçta bekliyorduk. Evet, o tepkiyi ortaya koyamadı milli takım. İnşallah İtalya maçında koyar, ama inşallah maşallah'dan daha önemli Montella'nın da bir şapkasını önüne koyup bu takımı bu hale, hani diyor ya, bu hale de bu tekrar Kunst dönemine yaşatıyor. Yani buradan da bir takımı çıkarsın. Çıkartabiliyorsa tabii, ama böyle bu kadar disiplinsizlik, öyle sağ içinde vurdum duymazlık, yanlış kadrolar, adaletli davranmamakla, oyunun gidişatı yok. Yani herkes kafasına göre hareket ettiği bir milli takımda en büyük yani refleksi verecek eğer olmuyorsa, bu nasıl bir hizmettir? Hani burada öyle bir şeyi de düşünmüyor bence. Yani 6'da 0 alsa Montella, bak 6 maçı da kaybetse böyle bir şey düşünmüyor. Nasıl olsa çıktık, olmadı vesaire. Yani bunu, yani ben bunu anlamış değilim. Takım her gün gelişeceğine, ileri gideceğine mesela geriye gidiyor. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra 2 yıldır milli takım geriye gidiyor net bir şekilde.
0: Peki biz yavaş yavaş buradan toparlayalım, ama hem röportajlar devam edecek, hem de merkez stüdyolarımızdaki maç sonu yayınımız. Dolayısıyla kısa bir ara, reklam arası olacak öyle zannediyorum ki. Biz burada toparlarken tekrar ediyorum, röportajlar devam edecek ve A-Spor yayını da öyle efendim. Sizlere Belçika'dan Niyecan iyi akşamlar diliyoruz. A-Spor'dan ayrılmayın.
2: Tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo, sporun radyosu.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Milli maç özele devam ediyoruz. Birazdan Ferdi Kadıoğlu ve Van Bommel'in açıklamalarını da ekrana getireceğiz. Şenol Usta Ömer, Murat Özbostan, Mustafa Çulcu ve Okan Koç'la birlikteyiz. Liège'deki yayını noktaladık ama oradan özel röportajlar birazdan ekranda olacak diyelim. Hemen sıcağı sıcağına şöyle kısa kısa düşüncelerinizi alayım. Hocam neler söylemek istersiniz? 3'te 0 yaptık şu an.
2: Ya söylenecek aslında çok şey var ama hiçbir şey de söylememek lazım. Şöyle demek lazım. Ben bir an şöyle 80'li yıllara sanki geri döndük gibi bir şey, havayı sizinlemeye başladım Koray. Yani bakıyorsun 6 tane maç, 3'ü Dünya Kupası, 3'ü Uluslar Ligi. 5 mağlubiyet.
1: 1 galibiyet.
2: 1 galibiyet. Yediğimiz gol sayısı burada 8 tane, attığımız bir tane. Bunlar da önemli. Şimdi hoca diyor ki söyleyeceğim şeyleri hocaya şimdi çevirerek söyleyeyim. Hoca diyor ki A Ligi'ne alışmaya çalışıyoruz. Ya A Ligi'ne biz uzak bir ülke değiliz. A Ligi'ne hoca sen kendin alışmaya çalışıyorsan o başka türlü bir şey. Biz o lige alışık biz bu şeyiz, ülkeyiz. Biz Avrupa Şampiyonası'nda derece yaptık ikisinde. Dünya Kupası'nda derece yaptık. Ha bu takım A Ligi'ne alışmak için, geliştirmek için seni buraya çağırmadı ki. Yani o da önemli değil. 3 tane maç, 3 maçı da kazanamayabilirsin. Ama 3 maçta ortaya koyduğun bir oyun yok. Sizden beklentileri olan Türk halkının sizi bir sonraki Avrupa Şampiyonası elemelerinde ümit verecek bir futbol oynamıyorsun. Bir gelişme orada göstermiyorsun. Ve 3 senedir buradasın. Hiçbir şeyi geliştirmiyorsun. Sadece oyuncuları çağırıyorsun. Doğaçlama oynatıyorsun. Bir tane santrofor oynatmıyorsun. İnsanlar İtalya 5-6 tane 7 tane oyuncusunu bizim maçtan önce gönderiyor. Başkalarını çağırıyor. Ya bir Enes Ünal'ı sen çağırmıyorsun. Stoper çağırıyorsun milli takıma.
3: Hocam bir tane değil 10 oyuncuyu kesti. 8 tane.
2: Ya ben kibarlık yaptım. Olsun diye öyle dedim. Fazla abartmamak için. Tamam. Biliyorum onun oyuncu olduğunu hocam. Teşekkür ederim bilgilerin için. Ya Deniz Gül var. Onu oynatmıyorsun. Ve maçın belli bölümlerinde gol pozisyonu 1-2 tane bu maçlarda üretirsin. Onu atmak için bir santrofor ihtiyacın var. Deniz Gül var. Onu da oynatmıyorsun. Ya şimdi her zaman aynı şeyi yapıp yani her zaman aynı hatayı yapıp başarılı olmayı da bekliyorsun. Ya bir değiştir şu kadroda bazı oyuncuları. Hep aynı 3 senedir aynı şeylerle oynuyorsun. Oynamayan oyuncuları çağırıyorsun. Evet sadakat gösteriyorsan oyuncular sen de onlara sadık kalıyorsun. Sadakat önemlidir insanlık için. Ama burası milli takım, burada sadakat yeri değil ki. Sen başarılı olmuş oyuncuları buraya davet etmiyorsun. Bir basit örnek vereyim. Sen Eren Elmalı'yı oynatıyorsun, Galatasaray'da oynayamıyor, çok formsuz. Trabzonspor'un en formda oyuncusu Mustafa Eskellaç'ı bir maç önce oynatmıyorsun. Bu maçta Zeki iki maç üstü oynamış, oyuncu yorulmuş. Sağbek Mustafa'yı oynatmıyorsun. Abi senin derdin nedir? Hep aynı oyuncularla belli bir grup içerisinde döndürüp duruyorsun. Sen sisteminde bir revize et. Sistemini bir revize et. Hoca kendini bir revize et. Yani bu çocukların günahı yok diyorsun. Haklı. O çok gerçekten oyuncuların günahı yok. Onları sen oynatıyorsun. Bunun sorumlusu sensin. Yani bu Türk halkı da bir şeyler bekliyor. 86 milyon insan senden bir şey görmek istiyor hoca. Bir şeyleri de göstermen lazım. Bir değişiklikler yapman lazım. Evet. Avrupa maçlarında 8 tane gol yiyorsun Avrupa Ligi'nde ya. 3 maçta. Avrupa'da 8 tane gol yersen başarılı olamazsın ki. İstediğin kadar uğraş. Burada amaç nedir? Önce gol yememektir. Ama maşallah biz her maçta yiyoruz. Dünya Kupası'nda yiyoruz. Bir değişiklik var mı sende? Hayır. Oyuncu kadronu değiştiriyor musun? Hayır. Aynı oyunu oynamaya çalışıyorsun. Ya Kerem santrofor oluyor ya Barış Alper santrofor oluyor. Şimdi oyuna bakıyorsun. 3 maç kötü gidiyor. Forvet'te bir değişiklik yapmıyorsun. Deniz Gül'ü oynatmıyorsun.
1: Evet.
2: Bana göre hak eden bir Yunus Akgün'ü de oynatmıyorsun. Gerçekten çok formda bir Yunus Akgün'ü de oynatmıyorsun. Ya Kerem'den ne buldunuz Allah aşkına ya? Aynısını Fenerbahçe'de ya bu çocuk artık bazı noktada tıkandı. Buna yardımcı olacak insanlar Kulübünde İsmail Kartal'dır. Milli takımda da Montella'dır. Koray. Yani bu çocuğu oynayarak daha çok kaybediyoruz. Bence artık Kerem'i de bir kenara çekip oturtmak lazım ya. Başka oyuncular çağır. Türkiye'de bir sürü oyuncu var. Hiçbir şey bulamıyorsan gideceksin birincilikte. Birincilikte çok oyuncular var. Evet, Süper Lig'de santrafor bulamıyorsun. Yıllar önce biz bunu milli takımda yaptık. İkincilikten, birincilikten çok oyuncu çıktı. Ya bir tanesini alıp oynatırsın ya. Bir santraforu oynatamıyorsan, üstüne de bulup oynatamıyorsan, mevcutlardan da faydalanmıyorsan, hoca yani o zaman biz buraya uzağız. Biz buraya uzak değiliz. Sen buraya uzaksın hoca. Daha önce biz Avrupa Şampiyonası'nda bunlardan daha güçlü rakipler

0: Bulgarları yendik. Biz İtalya'yı da yendik, Fransa'yı da yendik, Hollanda'yı da yendik, Almanya'yı da yendik. Daha sayayım mı? Hatırlasın onu da birileri. Evet. Onun için Koraycığım, yani bizden şey yapmasın. Biz bu futbolu doğduğumuz günden beri oynuyoruz. Her branşında, oyunun sahasında da, saha kenarında da, efendim yöneticilik tarafında da, şimdi burada yorumculuk tarafında da bunu biz yıllardan beri yapıyoruz. Biz bazı şeyleri görüyoruz. Öyle yalandan yere, yani hikaye anlatma, gerçek hikaye bu değil. Gerçek hikaye hocanın anlattığı değil. Ben oradaki oyuncuların hiçbirini suçlamıyorum, hiçbirine de günah bulmuyorum. Yani onların evet bir başarısızlık vardır. Onlar da elinden geleni yapıyordur. Orada bir hiç endişem yok. Elinden geleni ama oraya motive edip orada oynatmak hocanın görevi. Eğer başarılı olamıyorsa oyuncuları da değiştirmek lazım. Yeni bir kan lazım bu takıma. Bu evet. Takımı ateşleyecek bir şey lazım. Sen burada ne yaptın Koray? Tepki verecek bir takıma. Tepki verdiremiyorsun. Çünkü tepki vermek için bir şok bir takım çıkarman lazım. Ya İtalya takımı bize karşı bütün takımın yarısından fazlasını değiştirdi. Bir şok yaptı. Geldi farklı bir oyun çıktı ortaya.
1: Bugün de 1-1 berabere kaldılar Fransa'yla. Birazdan o maçın özetini de ekrana getireceğimizi söyleyelim. Özellikle futbol severlere hatırlatayım. Yani Olise'nin inanılmaz bir golü var. Birazdan ekrana getireceğiz onu da söyleyelim özeti.
0: Yani Murat kısaca söyleyeceğim bunlardı.
1: Zaten detaylı konuşacağız yine, söz sırası gelecektir. Murat Özbostan, A Ligi ayrıcalıktır. Deneyim kazanıyoruz dedi hoca. Biz 3 maçta sizce ne deneyim kazandık?
2: Yani bir deneyim kazandığımızı düşünmüyorum. Yani hayatımızda ya da Türk futbol tarihinde ilk defa böyle takımlarla oynamadık. Yani ne deneyim kazanacağız? Zaten takımda oynayan bütün oyuncular hem Türkiye'de büyük takımlarda hem de Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyiyorlar. Dolayısıyla deneyim kazanacak bir şey yok. Tabii burada hoca da bir şeyleri söylemek istiyor. Mecbur yani, işte çıkacak, bir şeyler anlatacak. Ve bu söylemek zorunda olduğu cümleler, kurmak zorunda olduğu cümleler bizlere anlatıyor. Yani ve bu tatmin edici bir şey değil. Yani ne Bursa'daki maçtan sonra söylediği sözler, yine bugün bazılarını yine tekrarladı. Bakıldığı zaman ona göre bunlar bir hazırlık maçı ve biz bir hazırlık turnuvası oynuyoruz şu anda. Ve dolayısıyla da bu maçlardan bu sonuçları almamız kendisi için doğal. Bizim de doğal olarak bunu beklememizi şey yapıyor. Yani fazla diyor bir beklenti içerisine girmeyin diyor. Ve bunları anlatırken de özellikle işte deneyim kazandık, deneyim kazanıyoruz cümlesini ifade ediyor ki bunun tabii benim nazarımda da ve birçok insanın nazarında kabul edilebilir bir tarafı yok. Şimdi eğer bana göre takımda otoritesini de kaybetmiş diye düşünüyorum ben. Adalet duygusunu da kaybetmiş. Yani biz onu Türkiye'ye geldiğinde işte Adana ve Adana Demirspor'da ki oyunu, bakış açısı, futbolu ile övdük ve manşetlere taşındı. Ve orada bir gün İtalyan medyasına şu röportajı vermişti. Futboldan soğumuştum, burada tekrar futbola ısındım, tekrar geri döndüm diye. Yani o futbola geri dönen ve bizim onu geri döndürdüğümüz şu anda teknik direktör değil. Yani şu an başka bir tablo çiziyor bize ve bu tabloyu çizerken de İşte bugün de bundan önceki basın toplantılarında da hep şunu söyledi. İşte sizi A Ligi'ne getirdim, sizi Dünya Kupası'na götürdüm, doğru, sizi Avrupa Şampiyonası'na götürdüm. Yani burada tabii kibir devreye girdi. Yani önceden aslında bu kibir yoktu. Ama artık bizim daha önce sevdiğimiz Montella'yı, Türk halkı şimdiki Montella'yı sevecek mi? İşte burası soru işareti ki bana göre o sevgi de gitgide azalmaya başladı.
1: Kibir mi yoksa bir gerçeği hatırlatmak mı? Söyledikleri de yanlış değil o açıdan aslında.
2: Yani ben biraz kibir olarak düşünüyorum. Yani sonuçta onun burada bu göreve gelmesi, yani kendisi bir şeyleri başardıkça kendi kariyeri açısından da başarmış oldu ve CV'sine yazıldı. Evet, siz de Türkiye'yi 24 yıl sonra bir turnuvaya götürdünüz ama bu turnuvada başarılı da olamadınız ve işte A'ya çıkarttınız. Yani o zaman A'ya çıktıysak, eğer burada bu uyumu sağlayacak futbolu ortaya koyamıyorsak, bu mücadele gücünü ortaya koyamıyorsak, golleri atamıyorsak, hala bir golcümüz yoksa, hala biz yıllardır bunu konuşuyorsak, ortada bir tuhaf bir durumda vardır. Yani bana göre bundan sonra yapılması gereken bir kan değişimidir. Bu şarttır.

0: Çünkü normalde bu tür durumlarda böyle değişimler iyi gelir. Bir değiştirmek lazım, bir resetlemek lazım. Yani geçmişteki başarılara takılıp kalmanın bir gereği de yoktur. Yani bununla ilgili kararı da Futbol Federasyonu verecektir. Bunun kararını yarın mı verir, pazartesi günü mü verir, salı günü mü verir? Bunu hep beraber bekleyip göreceğiz.
1: Evet. Mustafa Hocam, hocanın açıklamalarında, daha önceki açıklamalarında da dengeli olmak lazım eleştirilerde vurgusu vardı hep. Yani işte az önce Murat Özbostan'ın söylediği gibi yine bugün de kendisi hatırlattı. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na bu futbolcularla gittik, bu ekip gittik, A Ligi'ne beraber çıktık, Avrupa Şampiyonası'na gittik. Bunları hatırlatıyor ve diyor ki eleştirilerde dengeli olmak lazım. Şimdi A Ligi'ndeyiz. Fransa, Belçika, İtalya çok önemli takımlarla karşı karşıya geliyoruz. O eleştiriler sizce şu anda gereğinden fazla ağır mı? Yoksa oynadığımız oyun gerçekten bunu hak ediyor mu?
2: Öncelikle üzgünüz tabii ki bu alınan sonuçlardan dolayı. Bir varlık gösteremedik. Acı olan tarafı da o. Montelli'ye biz daha düne kadar pasaport veriyorduk. Dengeli olmak lazım olarak, o da gülüyordu. Hoşuna gidiyordu. Bu işin o tarafı da var, bu tarafı da var. O zaman dikiz aynasına bakarak ileriye gidemezsin. Evet, A ligine bizi çıkarmışsın. Dünya Kupası'na gitmişiz. Bunlar güzel şeyler. Ama sen şirketi, sermayesini yükseltmişsin, çok popüler kılmışsın. Şimdi yiyorsun, batıyor şirket. Buna bir çözüm üretirsen ben senin kaliteni, kariyerini, bilgiçliğini anlarım, ustalığını anlarım. Baktığınız zaman kulübeyle oyuncular arasında bir sinerji yok. Çökmüş, hoca tükenmiş. Bence hoca için ayrılan sürenin sonuna geldik biz. Oyuncular doğaçlama oynuyorlar. Baktığınız zaman A Ligi. İyi peki, Liechtenstein, Lüksemburg, Moldova. Bunlarla oynayalım, Forey Adaları. Bunlarla mı oynayalım? Tabii ki Türkiye 6. büyük futbol ekonomisi. Statlara bak. Tesislere bak. Ülkenin potansiyeline bak. Bu potansiyel A Ligi'ne hak eden bir potansiyel. Bir kere hoca bunun farkına varması lazım. Biz bu A Ligi'ne uzaydan gelen bir A Ligi değil ki. Sonra A Ligi'ne diyoruz ki çok güçlü rakipler, A Ligi hepsi güçlü. Sen de güçlü olduğu için buraya geldin zaten. Ama bir oyun aklını koyman lazım. Modern futbola, gelişmiş oyuna ayak uydurman lazım. Dünya coğrafyasında, Dünya Kupası'nda gördük. Oyun stilleri, oyun anlayışları nereye gelmiş? Bizde var mı o? 4-6-0 girdabına bir çıktık, inatla oradayız. Girdik, o girdaptan dışarı çıkamıyoruz. İnatla oradayız. Bir değişim göster. Santroforlu oyuna dön. Çift santroforlu oyuna dön, bilemem. Oyunun akışını sen okuyacaksın. Sen hamle yapacaksın. Oyuncu değişikliği, Barış çıksın, Yunus girsin. Bunu ben de yapabilirim. Barış çıkıp Yunus girdikten sonra nasıl bir oyun felsefesi sahaya yansıtacaksınız? Kanatları mı kullanacağım, merkezi mi kullanacağım? Neyi değiştireceğim rakibe göre? Bu var mı? Yok. Aynı. At Arda'ya, Arda'dan bekliyorsun. Günah ama çocuğa da günah. Diğer oyuncu kardeşlerimize de günah. Baktığınız zaman oyuncularımız Avrupa coğrafyasında popüler olmuş, gelişmiş, gelişme ayak uydurmuş. Hepsi güzel oyuncular, başarılı oyuncular. Peki takımın oyununa bak. Bireysel o başarılı performansın takım oyuna yansıması var mı? Bunu kim sağlayacak? Bunu Montella sağlayacak. Montella'ya biz kariyer verdik. Montella geldiği zaman Avrupa tanıyor muydu Montella? Eski bir futbolcu olarak biliyordu. Bu kariyeri Türkiye'de edindi. Türk milli takımı ile edindi. Bu ülkede edindin. Bu ülkeyi daha alışacağız. Yarına yok, o işler yok.
1: Araya girmem gerekiyor tabii. Milli takımı konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz ama malum Türk futbolunun gündeminde şu anda çok önemli konular da var. Son dakika bilgisi ekrana yansıyor şu anda. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu için tutuklama talebinde bulunuldu. 7 şüpheli savcılık tarafından suç ceza hakimliğine sevk edildi. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan bizimle birlikte. Kendisi bu son dakika bilgisine dair detayları aktaracak.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma kapsamında artık savcılık ifadeleri tamamlandı. Aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Sabahattin Şahin, Ali Can Sağlar ve Emre Kosif savcılık talebi doğrultusunda tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Yenilemekte fayda var. Gözaltına alınan şüpheliler salı sabahı yapılan operasyonla birlikte yapılan operasyonla birlikte

0: artık İlemiyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanmış. Bugün İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişlerdi. Savcılık ifadeleri bittikten sonra savcılık talebi doğrultusunda Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karaduruk, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Alican Sağlar ve Emre Kosip tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İlerleyen saatlerde de sulh ceza hakimliği bir karar verecek diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Mustafa Kadir Mercan haber muhabirine teşekkür ediyoruz. Son dakika bilgisini paylaştı. Bir kez daha tekrar edelim. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu için tutuklama talebinde bulunuldu. 7 şüpheli savcılık tarafından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İsimleri tekrar söyleyecek olursak Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karaduruk, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Alican Sağlar ve Emre Kosif savcılık tarafından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Türk futbolunda tabii son dönemde milli aradayız, milli takımı konuşuyoruz ama bir de Türk futbolunun geleceği adına çok önemli süreç içerisindeyiz bir yandan da hocam. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu yaşananları? Bir adli süreç var tabii ki. Şimdi bu kesin karar çıkana kadar herkesin masumiyet karinesi kapsamında suçlu ilan edilmemesi gerektiğini de hatırlatalım ama bir ciddi adli süreç de var şu an için. Nasıl görüyorsunuz bu dönemin devamını yani?
2: Bunu Aspor bu stüdyoda buraya oturdum 27 ay önce, 2,5 yıl önce bunun bu şekilde olacağının öngörüsünü koymuştum zaten. Yanlış bir Merkez Hakem Kurulu, yanlış bir yol, yanlış bir gidişat var diye defaten hep söyledim. Anlatmaya çalıştım. Bugün gelinen noktayı 2 yıl önce, 2,5 yıl önce fotoğrafını çekip sahneye sunmuştum. Dinletemedim. Bir şeyleri biliyorum fakat anlatamıyorum. Her geçen gün daha da kötüye gitti. Bugün gelinen nokta hem UEFA'da hem FIFA'da tüm dünya coğrafyasında ülke futbolunu, 6. büyük futbol ekonomisini çok kötü bir duruma düşürdüler. Üzücü bir duruma düşürdüler. Türk futbol hakemliği kurulduğundan bu yana, futbol ligimiz kurulduğundan bu yana ilk defa bu kadar acı, bu kadar üzücü, bu kadar ayıplı bir duruma düşmüştür. Merkez Hakem Kurulu Başkanı, içindeki bulunan şahıslar, İstanbul Dernek Şube Başkanı bugün tutuklama talebiyle Cumhuriyet Savcılığı'na, ne kadar acı bir şey. O camiada yetişmiş, bugünlere kadar gelmiş biri olarak başkanlık da hem MHK'de hem dernekte başkanlık yaptım. Bu beni çok üzen bir tablodur. Gerçekten çok üzülüyorum, canım yanıyor. Ama bu tablonun buraya geleceğini de 2,5 yıl önce bu stüdyoda anlatmıştım.
1: Evet.
2: Dinlemediler. Benim MHK'lerde falan gözüm yok. O zaman da böyle söyledim. Benim MHK'lerde gözüm yok. Beni dinlerseniz futbol ömrünüz uzar. O koltukta oturan futbol ömrünüzde bunu anlatmaya çalışmıştım. Tabii detayına inme şansım yoktu. Çünkü ispat için belgeler gerekir. Yapılan işler için bir şeyler. Ama ben kalifikasyonu düşük, liyakati uygun olmayan insanlarla yürünecek yolun sonu karanlıktır. İşte bugün o karanlık tünelin ucundayız.
1: Murat Özbostan, siz nasıl görüyorsunuz bu sürecin devamını?
3: Şimdi yani devamından öte ben bir kere merkez hakim, yani şu anda tabii muhtemelen ilerleyen saatlerde belki sabaha karşı bir karar çıkacaktır ki mahkeme önünde de bir ifade ve orada bir şey süreç olacak. Tabii gün boyunca işte konuşmalar çıktı, WhatsApp konuşmaları çıktı, işte bazı kayıtlar çıktı, ses kayıtları çıktı. Bu arada ifadeler verildi. Hem Yasin Kol ifade verdi, hem Ferhat Gündoğdu'nun ifadeleri vardı. İkisi de bir kere suçlamaları kabul etmedi, onu belirtelim. Ama burada tabii ivedilikle bir de Merkez Hakem Kurulu için artık hemen bir karar alınıp oraya bir başkan tayin edilmesi, bu başkan ve yeni yönetim kurulunun da tayin edilmesi şart. Yani burada artık ben eminim ki yarından itibaren de bunun herhalde bir şeyi, aksiyonu alınacaktır. Yani sonuçta bu karar ne çıkarsa, karar çıkarsa çıksın, en azından bundan sonraki hakem camiasının ve Merkez Hakem Kurulu'nun selameti açısından, ligin selameti açısından orada bir kere yeni bir yapılanma olacaktır. Ama bununla beraber işte yeni gözaltılar olur mu, yeni şeyler çıkar mı, kararlar alınır mı, bunları hep beraber göreceğiz. Her dakika değişen şeyler oluyor. Yani son 48 saatte bir sürü gelişme yaşandı arka arkaya bu konuyla ilgili. Tabii şimdi tutuklama talebi önemli bir karar, çok önemli bir haber.

0: yani 7 şüpheli için verilen bu karar. Bakalım yani gecenin ilerleyen saatlerinde nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Ama ne olursa olsun futbol için en iyisi neyse, temiz futbol için en iyisi neyse, bunun da ivedilikte yapılması lazım. Burada tabii evet. Futbol Federasyonu'nda çok görevler düşüyor bu saatten sonra.
1: Mustafa Hocam şeyi soracağım, bu konuyu evet. Daha sonra zaten yine ilerleyen günlerde de daha sık konuşacağız gibi duruyor. İnsanlar şeyi merak ediyordur. Şu an işte Ferhat Bey ile ilgili bir tutuklama talebi var. Bundan sonrası mesela atamalar, milli maçlardan sonra nasıl olacak, prosedür nasıl işliyor diye. Şu an için başkan vekili mi devam ediyor?
2: Şimdi Merkez Hakem Kurulu tabii yarım yamalak. Yarısı orada, yarısı burada. Şu anda Merkez Hakem Kurulu görevden alırsanız yenisine atayana kadar Hakem İşleri Müdürlüğü atamaları yapar. Hakem İşleri Müdürümüz kim? Yine bu stüdyolarda söyledik. Bora Özkara. Faal bir hakem. FIFA yardımcı hakem, faal bir hakem. Faal bir hakemden Hakem İşleri Müdürü olmaz dedik. Yine
1: doğru.
2: Etik değil bu. Anlatmaya çalıştık bunu.
1: Hatırlıyorum bunları söylediğinizi.
2: Biz bunları hep söyledik. Şimdi Bora Özkara'yı yakalıyoruz. Bu görevi aldı, yenisi atanana kadar. Ama müdürümün ifade ettiği gibi acilen aksiyon alınmalı. Çünkü Türk futbolunu kaybedecek zamanı yok. Derhal bu merkeze teşekkür edilmeli. Yeni bir merkez hakem kurulu atanmalı. Hızla. Bunu yapmalılar ve bundan sonraki süreci güveni kazanabilmek için, Türk futbol ailesinin ve paydaşlarının güvenini kazanabilmek için liyakatli bir ekip oraya koymalılar. Günü kurtarmak için geçici değil. Liyakatli, bu işte saygın toplum tarafından ve içerideki hakem toplumu tarafından da itibar gören, saygı gören, zaman zaman korkulan, zaman zaman baba şefkatiyle diye sarılabilecek insanlardan kurulmalı. Çünkü o hakemleri de eğer başıboş bırakır, sahipsiz bırakırsanız nereye gideceklerini bilemezler. Öyle bir merkez hakem kurulu. Kürsüye çıktığı zaman hakemin pür dikkat onu dinleyeceği, onun anlatımlarından ders alarak sahaya yansıtmak için çaba sarf edeceği bir merkez hakem kurulu oluşturmaları lazım.
1: Evet. Şeyin önünde engel var mı? Çok konuşuluyor çünkü Anthony Taylor, örnek veriyorum, yabancı birinin bu göreve getirilmesi için herhangi bir statü engeli vesaire var mı?
2: Ben hakemliği bıraktım, bir süre sonra 20 gün sonra MHK başkanı oldum. Ondan sonra bu bazıları rahatsız ettiği için bir madde koydular bir sonraki genel kurulda. Hakemliği bıraktıktan sonra bir yıl geçmeden MHK başkanlığı olmaz, MHK olmaz diye. Tamam.
3: Yerli, kanun senin yüzünden değişmiş. Desene hocam.
2: Yerli, ama çok da başarılı performanslar gerekiyor hocam. Yani
3: ben onu
4: en azından onunla bir diyaloğa geçilebilir. Sonuçta birini normal bir şekilde atayabilirsin. Onunla da diyaloğa geçilir.
2: Ama yani şöyle,
4: tecrübesiyle, deneyiminden faydalanabilir şu anda.
2: Bu madde süreçte. Türk için, yani Türk eski bir hakem, MHK başkanı olması açısından geçerli. Türkiye için geçerli. Ama Anthony Taylor yabancı. Yabancılar için orada maddede bir boşluk var. Hukuken ne sorun yaratır mı, yaratmaz mı onu bilmiyorum. Olabilir. Ne maddeler var? Merkez Hakem Kurulu son 1,5 yıldır 7 kişiyle devam etti. Yine o statüde belirliydi. 9 kişi olması gerekiyor.
4: Bir an önce ne değişecekse değişsin.
2: Biz bunlardan bağımsız olarak diyoruz ki olabileceğin en iyisini koymak
4: bravo.
2: Lazım. Anthony Taylor,
4: bravo.
2: Anlaşın abi.
4: Bravo.
2: Neden biz İyi gitmek istiyoruz. İlk başlayacak. Onun evet. yanına da dediğim o liyakatlıları koyarsın Türkiye'de. Kabul gören isimleri yanına koyarsın.
4: Aynen
2: öyle. Yürür gidersin. Hocam. Bir denemediğimiz ne kaldı? Yabancı MHK başkanı. Lütfen fırsat varken deneyin.
4: Bir de artık
1: hocam,
4: yani
1: hocam,
4: devreye girmesi
1: mevcut
4: gerekiyor.
1: Mevcut başkan istifa etmezse ne olur?
4: Etmek zorunda.
2: Mevcut başkan şu andaki konumu ne?
1: Başkanın Merkez Hakem ne? Kurulu başkanı.
4: Tamam. Nasıl
2: anladın
4: istifa
2: mı?
4: Etmeyecek?
2: Konumu
4: abi?
2: Ne şu anda? Görev tamam, başına gelebiliyor mu? Otomatikman başını düşmüş olur.
4: Tabii.
2: Zaten boş kağıt alıyorlar. Diyorlar ki
1: hayır, ben o vermemiş bir kağıt diye ben biliyorum.
4: Hayır, istifa etmiyorum dersen diyor Murat abi mesela. Şu anda istifa etmiyorum. Görevimin hala başında evet. devam etmek istiyorum desene.
2: Ona hukukçular cevap versen ben şu anda şimdi, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'nın ve oraya gidenlerin düştüğünü, MHK'nin düştüğünü düşünüyorum ben şu anda.
1: Okan sen de
4: artık yani bunu evet. bir şekilde yani el atılsın, atılması da gerekiyor. İnsanların sabrı takati kalmadı. Türk futbolu bir an önce temizlensin. O sahada kalınsın. Sahada oynanan oyun hak eden kazansın. Yani o dikkat ederseniz bakıyorsun şu andaki konuşmalara, sosyal medyada düşen yazışmalar, insanlar yani ne duruma geldiğimizi, ne duruma geleceğimizle ilgili tedirginlikler yaşıyor. Üzücü dediğin gibi fecaat bir durum. Yeter artık ya. Devletimiz de düğmeye bastı. Kirli elleri futbolun üzerinden temizlemeye başlıyor. Her zaman söylerim. Devlet 18 yaşında üstüne basa basa gider.
1: Evet.
4: Senin en güçlü hissettiğin anda gelir senin kuyruğuna basar abi. Ondan
2: Türk
4: sonra ne olduğunu anlamasın.
2: Türk futbolunun artık bu olumsuzlukları taşıyacak gücü

0: kalmadı. İş bitti.
1: Bitti. Bravo.
0: O yüzden keskin, radikal. Bunu bir milat kabul edeceğiz ve önümüze
1: halkın bakacağız. Kalmadı hocam. Türk yani. Futbolu bırak bir kenara, yok. Halkın kalmadı Koray. Halk artık yani isyan etme durumuna geldi. Devlet de devreye girdi. Girmesi gereken zamanla girdi. Ya tamam, belki daha önce de girebilirdi ama bekler. En güçlü olduğun anda derler ya. Bak geldi, hemen tepene bindi. Kim olursa olsun abi. İnsanlar maçlara gidiyor. Evinden oralara buralara, ailesinden fedakarlık yapıyor. Yani her türlü cefayı çekiyor ya. Evet. Futbolla kafasını dağıtıyor, oynanan oyunla, sahanın içinde kalmak isteyen futbolcularla, futbolun kendisini dağıtmak istiyor ama bakıyorsun abi iki düdük kararlarıyla ne oluyor, insanların doğru psikolojisini bozuyorsun, futbolun ruh halini bozuyorsun. Hocamın dediği gibi neşter gibi bir an önce kesilsin. Antonio Taylor mı kimse gelecekse gelsin, liyakatli dürüst insanlar gelsin, ha o gelmesiyle de sadece yeterli olacak mı olmayacak mı, bana göre olmaz. Önemli olan o sahada yönetenler. Korkmayacaksın. Hangi maç olursa, hangi takım olursa, hangi camia sana orada aman bir hata yaparım tedirginliğiyle reaksiyon görürsem, tepki görürüm, tedirginliğiyle sahaya çıkacaksan çıkmayın kardeşim. Siz de çıkmayın. Yeter bak, artık bundan sonra başınıza gelecekler. Daha da büyük, daha büyük sıkıntılarla karşılaşırsınız.
2: Evet.
1: Bitsin artık bu çile.
2: Şu anda tabii adli sürecin devam ettiğini, şüpheli sıfatıyla hakim huzuruna çıkacaklarını söyleyelim. Yani masumiyet karinesini de es geçmeyelim. Karar açıklandığında zaten takip edeceğiz. Yani sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Verilecek kararı da takip edeceğiz. Yine herhangi bir sıcak gelişme olursa bu ekranda da A Spor Radyo'da da bunu aynı anda öğreneceksiniz. Sizinle paylaşacağımızı hatırlatalım. Biz yine tabii ki milli takımımıza döneceğiz. Belçika-Türkiye karşılaşmasının özetini ekrana getiriyoruz.
3: Milli takımımız Uluslar Ligi'nde 3. maçında Belçika'nın konuğu. İki takım sahaya geliyor. Maurice Dufresne'da Belçika ve o milli futbol takımımız, o yıldızlarımız sahada. Her şey hazır. Küçük bir şov yapıyor. Belçikalılar bu maç öncesinde iyi hazırlanmışlar. Son kontrolleri yapıyor Roitzaki, Norveçli hakem. Yardımcılarıyla göz göze geldi. Her şey hazır. Kronometresini ayarladı Roitzaki. İlk düdük çalıyor. Belçika-Türkiye maçı başlıyor. Başarılar Türkiye'm. Zeki bir kez daha topla buluştu. Geriye Meri'ye, onun pası Abdülkerim. Abdülkerim, iki oyuncumuz vardı orada. Arda Güler çok iyi hissetti. Kaleciye Lemans. Lemans topun sahibi oldu. Meri perde ayak koydu. Arda o topun geçeceğini düşündü. Lemans'ta kaldı. Yine sol tarafı kullandılar. Ceza alanında tehlike. Hayır dedi. Penaltı için bir an baktılar. Roitzaki'ye devam dedi Norveç hakem.
4: Ghost'a dikkat etmek lazım. Çok önemli bir oyuncu yani. Geçen sene Ajax'ta 17 gol attı. Kuyper de çok önemli bir oyuncuları.
3: Ferdi baskı yaptı. O kalabalıktan çıktılar. Şut ve gol. Topu alırımızda. Kevin De Bruyne. Skor 1-0. Dakika 10. Belçika 1-0 öne geçiyor. İşte Kevin De Bruyne. Böyle girdi ceza alanımıza. Sonrasında şutu. Topu ağlarımıza gönderiyor. 1-0 öne geçiyor. Bu golle Belçika. Dengoy. Vanaken. Tielemans. Sol tarafa gönderdi. Yine boks hareketlendi. Topla buluştu. Zeki karşılıyor kendisini. Boks cezalarını girerken pasını verdi. Şimdi cezalarını tehlike. Uğurcan. Ve Cooper. Uğurcan başarılı. Top hala Lemans'te. Uzun gönderdi. Zeki ile karşıladık o topu. İsmail orada. Orada uzaktan vurdu. Kaleci'de kaldı Lemans.

0: deneme yaptı ama biraz uzaktı da.
1: Uzak noktalardan vurmayı evet. sever Arda. Evet. Şimdi Zeki. Arda Güler cezalarını topla buluşuyor. Önü kapalı Arda. Tilemans var karşısında. Geçti onu Arda. Harika hareketler. Vuruşu kaleciden döndü.
0: Yazık oldu pozisyona.
1: Arda cezalarını gönderdi. Kafa. Top dışarıya gidiyor Abdülkerim. Çok net bir pozisyon. Çok net. Nasıl kaçtı bu gol?
0: Çerçeveyi bulamadı.
1: İşte pozisyon. Böyle yükseldi. Böyle vurdu. Hop, direğin yanından dışarıya gidiyor. Kevin De Bruyne topla buluşuyor. Hızlı bir hücum şansı. Götz topla buluştu. Zeki var karşısında. Götz gidiyor. Götz top hala kesti. Şimdi pasını verdi. Etkili geldiler yine. Şut Uğurcan. De Ketelare ve Götz. Beraber geliştirdiler bu hata. İsmail Bartu. Bartu bıraktı Abdülkerim Ardakçı. Abdülkerim. Abdülkerim gidiyor. Abdülkerim. Tobala kesti. Şut açısı buldu. Vurdu dışarıya. Abdülkerim'le pozisyona girdik. Yeniden izliyoruz. İsmail Yüksek. Barış Alper'le oynadı. Barış Alper hemen pasını verdi Arda'ya. Arda gidiyor. Arda Güler açtı önünü. Arda şimdi şut açısı buldu. Arda vurdu kaleci. Lamens'te kalıyor. Yine yokladı kaleyi.
0: İkinci bir hamle geldi yardımlaşmaya. O bozdu.
1: Lamens bu pozisyonda başarılı.
0: Bak şurada geldi gördün mü?
1: Bu sezon... İyi bir performans. Lamens'ten milli takımında. Arda Güler. Arda cezalarını gönderdi. Kafa son anda.
0: Offside kaldı.
1: Offside. İzliyoruz pozisyonu. De Bruyne'nin pası. Kerem'e geldi. Kerem Aktürk ol ayakta kaldı. Barış. Kevin De Bruyne bu defa araya girdi. Topun da sahibi oldu. Onun pası. Çok çabuk geldiler. Luke Bakio ile. Luke Bakio. Cezalarımıza girdi. Luke Bakio. Top hala kesti. Destek geldi. Kevin De Bruyne çevirdi. Gol pozisyonu Uğurcan. Uğurcan. Van Eken'in vuruşunda başarılı. Arda Güler. Arda. Kerem'i düşündü. Geçmedi o top. Kastanye top geçmedi. Şimdi onlar çıkıyor. Götz yine. Onun pası. Luke Bakio cezalarında. Luke Bakio direkt. Direkten döndü.
0: Direkt. Uğurcan'dan direkt.
1: Uğurcan ve direkt. Paslaşarak kullandık. Bartu tekrar Arda'yı düşündü. Arda. Arda'dan Bartu'ya, Bartu orta şansı, yükseklik kazandı top. Top yine bizde cezalandırdı. Gol pozisyonu dışarıya gitti. Bomboş, bomboş pozisyonda. İstediği vuruşu yapamıyor Merih.
0: %100 bir golü kaçırdı.
1: Beraberlik golüne çok yaklaştı. İşte bu pozisyonda Merih kötü bir vuruş yapıyor. Top dışarıya gidiyor. Kronometresini kontrol etti. Norveç hakem düdüğü çaldı. İkinci yarı başlıyor. Verdi. Abdülkerim'le oynadı. Geriye döndü. Abdülkerim uzun gönderdi. Yunus kafayla indirdi. Kerem Aktürk oldu dokundu. Top Lemens'in kontrolünde. Bartu sol çizgiye Oğuz'a. Oğuz gol var karşısında. Oğuz sıyrılma çabası ondan geriye oynadı. Şimdi Ferdi Kadıoğlu. Ferdi uzaktan vurdu dışarıya. Ferdi out'a gidiyor top. Çerçeveyi gördü.

0: 2-0'dı. Top dışarıya gidiyor. Mekele. Uzun gönderdi. Abdülkerim'le karşıladık. Zeki ayak koydu. Yunus takip ediyordu. Kevin de böyle. Sağ tarafa Luke Bakio. Luke Bakio perde var karşısında. Cezalarına girdi. Şut direkten döndü. Atakları devam edecek. Gold stopla buluşan isim. Kapattı golü. Yunus geldi ayak koydu. Sonrasında Bartu. Şimdi Yunus. Top bizde kaldı. Topla birlikte geçtik rakip yer alana. Arda Güler sol taraf, sağ taraf hangi opsiyon? Kerem'le oynadı. Kerem Aktürkoğlu. Kerem cezalarında. Kerem yerde kalır kenarda yapasını verdi. Arda şut şansı rakibinden dönüyor. Yine baskı yaptık. Aldık topu İsmail'le. İsmail yüksek. Arka direği düşündü. Ters bir kafa vuruşu. Kaleciyi de düşündü tabii. Engol Lamas. Çok başarılı bir kaleci. Abi, topunda kalıyor.
1: Arda yoruldu. Yani orada hemen vurması lazım. Artık orada top tutmaya kalktığı zaman hemen engelliyorlar.
0: Az önce direkten dönen top ekrana geldi. Ferdi. Bravo Ferdi. Milli takımımız destekleyen taraftarlarımızdan da alkış alıyor. Ferdi'nin çabası. Şimdi Ferdi'nin pası. Oğuz Arda'yı topla buluşturdu. Arda Güler önü bomboş. Arda gidiyor. Sağ tarafa pası verdi. Yunus Cezal'ın önü topla buluştu. Yunus açtı önünü. Yunus vurdu. Kaleciden döndü. İkinci pozisyon. Defans giriyor araya.
1: Ferdi
0: Mekele
1: müthiş bir deparla atağı kesti. Çok tehlikeli bir atak. Karşılığında da biz pozisyon bulduk.
0: Bir top. Cezalında tehlike. Defansımızın müdahalesi. Şimdi Yunus. Tilemans. Kevin De Bruyne. Uzaktan vurdu topu Arda. Dakika 60. 2-0. Bir gol daha. Belçika'dan yine Kevin De Bruyne. Milli takımda 40 gole ulaşıyor. Napoli oyuncu. Yunus Akgün. Arda Güler. İki kişi basmasını verdi. Deniz topla buluştu. Deniz gidiyor. Deniz cezalarında. Deniz iki kişinin arasında açısını kaybetti. Deniz şimdi vurdu yana alan. Deniz Gül. Lamas uzun gönderdi. Faul gibi çalıyor. Serbest vuruşu kullanacak Belçika. Serbest vuruş hemen kullanıldı. Ceza alanında tehlike Lukaku. 3-0. Üçüncü gol 76'da Lukaku'dan geliyor. Bu sezon Fenerbahçe'ye geldi. Dünya Kupası'nda da gol attı. Uluslar Ligi'nde de bu maçta filelerimizi o havalandırıyor. Belçika 3-0 öne geçiyor. İki gol De Bruyne'den. Üçüncü gol Romelu Lukaku'dan. Tilemans. Lukaku. Lukaku. Lukaku çok hızlı. Geçti Abdülkerim'i. Lukaku cezalarına girdi. Lukaku dışarıya. Müdahalede bulunamadık. Cezalarına girdi. Şutunu da çekti. Lukaku dördüncü gole çok yaklaştı. Belçika. Arda kullanıyor. Serbest vuruşu milli takımımızda. Arda. Kaleyi düşündü. Kaleci Lamens.
1: Kaleci çok iyi çıkardı. İyi, çok iyi bir vuruş.
0: Arda da çok iyi
1: vurdu. Kaleci iyi çıkardı.

0: Ve son düdük. Belçika 3, Türkiye 0 maçın sonucu.
1: Evet, Uluslararası Ligi'nde 3. maçımızda ne yazık ki Belçika'ya da mağlup olduk. Karşılaşmanın ardından Ferdi Kadıoğlu Aspor'un sorularını yanıtladı. Ferdi'nin açıklamalarını izliyoruz.
2: Yeah, difficult situation.
3: Açıkçası beklemediğimiz bir sonuçtu. Zor bir durumdayız. Utanıyoruz ve gelen taraftarlarımızın bu sonuçları hak etmediğini düşünüyoruz. Herkes kafasını kaldırmalı. Zihnimizi hızlıca toparlamak zorundayız. Bir şeyleri yeniden yoluna koyabilmemiz için kendimizi bulmamız gerek. Bütün konsantrasyonumuzu buna verip birlikteliğimizi yeniden sağlamamız lazım.
1: Bir şeyleri yoluna koymamız için kendimizi yeniden bulmamız gerek dedi Ferdi. Peki rakip Belçika teknik direktörü Van Bommel neler söyledi? Şimdi o açıklamaları izliyoruz.
4: Kevin De Bruyne ile harika bir gol attık. Oyunu topa sahip olarak kontrol etmeye çalıştık. Ancak bazı anlarda topu çok ama çok çabuk kaybettik. Aynı şeyi Türkiye'de yaptı. Bu yüzden oyun biraz masa tenisine döndü. Oyun bir o tarafa bir bu tarafa gitti geldi. Ama bence özellikle 2-0'dan önce topla daha rahat olduğumuz anlarda 25-30 pas yaptığımızı görebilirdiniz. Benim için oyunun kontrolünü ele aldığımız an işte o andı. Türkiye de gol atabilirdi. Sanırım devreden hemen önce arka direkte çok büyük bir fırsat yakaladılar. Ama genel olarak 3 puan aldığımız için elbette çok mutluyum.
1: Oyun bazı anlarda masa tenisine döndü dedi Van Bommel. Hem İtalya maçında Okan dikkatimi çeken hem bugün özellikle bu verkaçlarda 2'ye 1'lerde çok kolay bizim orta sahamız geçildi. Hoca deneyim kazanıyoruz dedi ama mesela İtalya maçında da onu gördük yediğimiz gollerde. Belçika maçında da zaman zaman gördük. Sen hem hocanın açıklamalarını hem milli takımın bu maçla birlikte 3 maçlık performansını nasıl değerlendiriyorsun?
5: Şimdi sahanın içinde tabii ki de müsaade edersen her rakip oynar. Kim olursa olsun yani. Sonuçta müsaade etmeyeceksin. Ne yapacaksın? İsyan edeceksin. Alanına girdiği zaman burası benim mahremim diyeceksin. Giremezsin. O mücadeleyi, o aksiyonu, reaksiyonu göstereceksin rakibine. Hissettireceksin bir kere. O futbolcu topluluğu rakibine. Sen diyeceksin kardeşim buralarda bulunamazsın. Ama müsaade edersen pası da yapar. 35 yaşındaki De Bruyne bugün gördün orta sahada cirit attı. Oralardan o derin koşularda, paslarda müsaade et diyorsun. Adam o pasları da, derin koşuları da her türlü her anlamda çok olumlu, pozitif anlamda değerlendirdi. Ama bu pozitif anlamda değerlendirmesine de sebep olan sensin. Niye? Sahada bir kimlik, bir oyun, bir felsefe yok. Hep diyorlar ya işte hocanın bir oyun anlayışı var. 4-6-0. 4-6-0 var ama nasıl var? Sağa pas, sola pas, yandan orta. Sağa pas, sola pas, yandan orta. Sen bu şekilde rakibi hiçbir kolay kolay açamazsın. Nasıl açarsın? Derin koşularla ikili mücadele ara yapacağın koşu, sırta yapacağın koşu, oyun içerisindeki organizasyonlarla rakibi tedirgin edersin. Ama bakıyorum sen 3 maçta oyun yok, puan yok, pozisyon yok doğru düzgün. Yani kendi alanın içerisindeki yani oynadığın oyun felsefesinin içerisinde organizasyon anlamında bir oyunun yok. Niye? Sonuçta yani spontane gelişen bir oyun. Adaletin, liyakatin olmadığı yerde başarı olmaz. İlahi adalet oraya uğramaz sevgili Koray. Sen o adaleti, o rekabeti oluşturacaksın. Sen orada kulak yediğin zaman o takımın içerisinde hiçbir şekilde oraya ilahi adalet uğramaz. Bu böyledir. Ne olursa olsun ne kadar sahada çık oynamaya çalış, ne kadar kaliteli oyuncu topluluğu elinde bulunsun fark etmiyor. Hedefe de gidemezsin, skor da alamazsın. Birkaç tane not aldım söyleyebilir miyim?
1: Tabii.
5: Beni rahatsız eden notlu konular bunlar. Hocanın yaptığı açıklamalarda. Hoca ne diyor? Seviye bu diyor. Bizler bu seviyenin takımı değiliz demeye getiriyor bana göre. Soruyorum sevgili Montelo, Kerem, Hakan, Orkun, Arda, Ferdi, Salih. Bunun gibi birçok oyuncu. O seviyelerin oyuncusu bana göre. Sana göre bu seviyenin oyuncuları veyahut da o seviyede oynayabilecek bir takım elinde yoksa empati kuruyorum. Ben de sahadan geliyorum. Ben futbolcuların yerinde olsam veyahut da sizlere soruyorum. Rahatsızlık duyar mısınız?
6: Ne diyor bu derim?
5: Kenan, Hakan, Orkun, Arda, Ferdi, Salih, Zeki bakın nerelerde oynuyor. Yunus'u, Barış'ı, arkaya gel Urcan. Soruyorum o futbolcuların yerine koyun. Empati kuruyorum. Ben rahatsız olurum kardeşim. Ne demek ya? Buralara ben getirdim seni. Soruyorum abi bir tane daha soru. Almanya, Hollanda, Sırbistan'ın olduğu grupta lider kim?
1: Yunanistan.
5: Yunanistan o seviyelerin takımı mı? O oyuncular o seviyelerin takımının oyuncuları mı? O seviyelerin takımına o oyuncuları getiremiyorsan sorumlusu sensin. Benim oyuncularım o seviyenin takımı.

0: Sen bunları yaptırırsan oyunculara, oyuncular yapabilecek seviyede oyuncular kardeşim. Tamam mı? Bak şimdi. Birçok not aldım. Hangisini konuşacağım bilmiyorum. Hocam çok güzel bir şey söyledi. Bak 80'lere 90'lara döndük diyor. Avrupa Dünya Kupası birçok yerde başarısız diyor. Başarılı diyor. Biz oraya uzağız diyor. Oraya uzaklaştıran bizleri sensin. Bu oyuncu topluluğunu, bu takımı sensin. Bugün bakıyorum 35 yaşındaki De Bruyne cirit atıyor cirit. Alıyor araya bırakıyor, çerçeveye bakıyor, resmi çiziyor. Sen o çerçeveye oyuncuya baktırırsan o potansiyeldeki oyuncu oraya da bırakır, oraya da bırakır. Ama müsaade ettirmeyeceksin. Sen bu adamlardaki potansiyel bu. Bu adam seni böyle tehdit eder. Bıraktığın zaman da tabelaya baktırır. Baktırtırmayacaksın. Oralarda ona müsaade etmeyeceksin. Kusura bakma. Bak. Hocamız tamam. İyi işler yaptı. Ama nerelerde yaptı? Bana buralarda yaparsan kalkarım ayağa, hayatta alkışlarım seni. Bu takımla yapman gerekiyor. Ben bunu kabul etmiyorum kardeşim. Bu benim oyuncu topluluğum. Hepsi çok yetenekli, potansiyel. Ben de top oynadım. Bireysel olarak yapacak Kenan ne yapar? Dikini oynar, çalım atar, arkaya koşu yapar, tabela yaptırır. Gel arkaya Hakan, Mobesta kebarısı gibi. Yönlendiriyor şef, Orkun neler yapıyor? Yapabilecek potansiyelde. Koy Liverpool'a oynar, Inter'e koy, Juventus'a koy. Oynar mı?
1: Oynar.
0: Gel arkaya Arda, nerede oynuyor? Neler yapıyor?
1: Hayır,
0: Golden Boy. Şov yapıyor. Gel arkaya Ferdi, Premier Lig'in 3. sırasındaki Brighton'da müthişler. Solda, sağda her yerde oynuyor. Salih Beşiktaş'ta, Zeki Juventus'ta, Barış, öbürü Yunus. Ya yani birçok oyuncu. Bireysel olarak benim oyuncularım bunları yapar. Emirhan stoperde Beşiktaş'ta çıkış halinde. İlhan orada bugün girdi. Oraları karıştırıyor. Ama işte sen o adaleti, o rekabeti yaratırsan o zaman sen hedefe şampiyonla veyahut da oralarda başarılı olursun. Ben kabul etmiyorum. Benim takımım kardeşim o seviyelerin takımı. Ben o oyuncuların yerinde olsam bu röportajı evde odada dinliyorum. Ben örnek kimim biliyor musun? Hakan'ım veyahut da Kenan'ım veyahut da örnek mesela Orkun'um. Ya hocam Allah aşkına ya. Tamam Mika Gotz nerede oynuyor? Zaman zaman oynuyor. Catalare, Luka Bakio, De Bruyne 35 yaşında, Van Aken, Tielemans. Şimdi benim Orkun'umdan, benim mesela saydığım diğer oyunculardan çok çok mu üstün? Veyahut da Yunanistan'daki oyuncular çok çok. Yunanistan'ı izliyorum nasıl takım biliyor musun? Taş kemik gibi. Taş gibi takım. Adamlar nasıl biliyor musun? Böyle. Zıng zıng zıng zıng. Top rakip de tak hepsi beraber topun arkasında. Alanları nasıl kapatıyorlar böyle ısırıyor. Girdiği zaman nereye diyorsun? Böyle yapıyor. Mustafa hocam gireme. Isırıyor. Bir anda mermi gibi. Askerden yeni gelmiş gibi atağa çıkıyorlar. Açlar. Çünkü evet. Niye? Kafalarına aşılanmış bir felsefe var. Bir milli duygu var. Bizim oyuncuların hepsinde o duygu var. Ama abicim ben benim oyuncularıma değerini yapabileceklerini hissettirebilecek oyun sistemi felsefesi. Sen Barış'ı koymuşsun en uca. Barış'ı en uca koymuşsun. Bak sırtı dönük oynayamaz. Koy Barış'ı sağa. Koy sola Oğuz'u veyahut da Yunus'u, Kerem'i kimi istiyorsan. Ön tarafa koy abi Saydı, Enes Ünal'ı, Deniz'i. Ne olur biliyor musun? Barış'ın da performansını artırsın. Takımın da performansını artırsın. Çünkü bu oyuncu getirecek buradan. Ama evet. Burada bu adam onları yapamıyor. O yüzden yani bahanelere sığınırsak.
2: Mesela Barış dedin, Kevin De Bruyne dedin. Kevin De Bruyne ile ilgili mesela bir istatistik.
0: Bak son bir cümle paylaşayım. Söyleyeceğim. Bahanelere sığınırsak her geçen maçtan sonra ya çok ağır eleştiriliyoruz gibilerinden bahanelere sığınırsak bir yere gidemeyiz. Bir adım atamayız. Öne gidemeyiz. O yüzden yapmamız gereken şapkamızı önümüze koyup benim takımım neler yapabilir? Kim bu takıma neler yaptırabilir ki değerlendirmeleri yapılması gerekiyor artık.
2: Evet.
1: Bak burada hocam, eleştirilere kulak asmak istemiyorum diyor ama gelişim için eleştiri şarttır. Kulak asmamak olmaz. Senin kadar bu insanlar da teknik direktörlük yaptı, sahadan geldiler değil mi? Hadi benimkini kale alma teknik olarak, oyun tekniğiyle ilgili bir şey söylesem eski bir hakemim. Ama bunlar teknik adam, oynamış adam, üst düzey futbolcular. Ne demek kulak asmak istemiyorum? Asmak zorunda. Bu mozaiği bilmek zorundasın. Bu kültürü tanımak zorundasın. Bu anlayışa uymak, gelişime uymak zorunda. O eleştirilerden ders çıkarak yürüyeceğiz. Saydığı oyuncular az buz oyuncular mı?
2: Değil tabii.
1: 2024 işte Dünya Kupası'na bu oyuncularla gittik. Gittik de neden bu oyuncular geriye gitti? Şimdi verilere baktığımızda rakip takım ne koşmuş? 117.2 koşmuş. Doğru. Biz de koşmuşuz.
3: 112.
1: 112.8 koşmuş.
2: 4.4 kilometre mesafe.
1: Bunun cevabını ver bana. Bunun cevabını ver. Fiziksel düşüş. Geçen programda konuştuk. Düşüş var takımda. Ruhta bozukluk
3: hocam
1: var.
3: Hocam masal anlatıyor ya, yani

0: Söylemediniz yani, ama.
1: Bu kadar.
2: Yani eleştirileri kabul etmiyorum diyor da. Evet. Demek eleştirileri dinliyorsun ama kamuoyuna kabul etmiyorum.
3: Kulak dedi. Asmak istemiyorum. Üç günde bir kendimizi tarttığımız bir dönem geçiriyoruz dedi.
2: Ya Koray, İtalya'da bu eleştiriler yok mu zannediyor? Bizi mi kandırıyor?
1: Her yerde var.
2: İspanya'da yok mu zannediyor? Almanya'da, İngiltere'de yok mu zannediyor? Bak, bunun en büyük hatası ne biliyor musun? Bu akşam kendini ele verdi. Nasıl ele verdi biliyor musun? Biz bu seviyenin takımı değiliz demek.
4: En tehlikelisi bu hocam.
2: Niye tehlikeli biliyor musun?
4: En tehlikeli.
2: Hayır, burası Avrupa Uluslar Ligi. Ya sen olmasaydın bu lige çıkmayacak mıydık? Biz çıkacaktık. Belki de daha rahat çıkacaktık A grubuna. Yani bu lige dedim, A ligine. A grubuna çıkacaktık biz. Herhangi bir antrenör de çıkabilirdik. Dünya Kupası'na sen olmasan da biz gidebilirdik. Ama şu verdiğin demeç çok tehlikeli bir demeç. Evet. Neden demeç tehlikeli biliyor musun? Sen bundan sonra Avrupa şampiyonası elemelerinde zaten bu takımlarla oynayacaksın. Sen o zaman Avrupa şampiyonasında ben bu takımı, bu seviyenin takımı değil diye taşıyamam diyeceksin. O zaman Dünya Kupası'nı taşırken bu seviyenin takımıysın. Şimdi bu A liginde oynarken bu seviyenin hocam, takımı ondan değilsin. Avrupa Dünya Kupası'nı oynarken de Avrupa'dan gittik.
4: Ondan daha tehlikelisi ne?
2: Şimdi Avrupa
4: yerine kendini koyacağım.
2: Ya bak şimdi Avrupa şampiyonlarla
4: Avrupa şampiyonasına karşılaşacaksın değil mi? Hayır. Soruyorum hocam.
2: Yok söyledin sen onu. Tamam, biraz sen önce çok da güzel söyledin. Ne yapayım?
4: Hocam
2: çok da güzel anlattın.
4: Şimdi sen az önce bir şey dedin ya. Sen onlarla karşılaşacağız dedin ya. Sen yine bu oyuncularla onlarla karşılaşacaksın.
2: Onu diyorum işte. Onu anlatıyorum ben de. Sen orayı çok güzel söyledin Okan. Bravo. Tebrik ederim. Ya sen Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacaksın bu maçlar bittikten sonra hemen akabinde.
3: Evet.
2: Sen bu o zaman Avrupa Şampiyonası'na gideceğin zaman elemelerde sana Fransa'da düşebilir, Belçika'da düşebilir,
4: İspanya'da düşebilir,
2: İtalya'da düşebilir. Bak bu üçünü bahsediyorum. Bunun dışında sana bunlardan biri düşmedi, Almanya düşecek.
4: İngiltere, İspanya,
2: İngiltere
4: İtalya.
2: Düşecek, İspanya düşecek. Efendim sana söyleyeyim, Norveç düşecek belki. Onlar da bu seviyede. Sen niye bu kadar bizim seviyemizi aşağı çekiyorsun? Bizi niye küme düşürüyorsun?
4: Bravo hocam.
2: Sen bizi aşağı düşürüyorsun. Sen o zaman çıkmasaydın B grubunda. Niye çıktın? Biz burası bizim için daha rahat desin. Bu seviye takımları Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyorsan bunlarla beraber başa baş mücadele edeceksin. Okan çok güzel söyledi. Aferin.
4: Teşekkür ederim.
2: Avrupa, ya senin bütün oyuncuların Avrupa'nın en iyi takımlarında oynuyor ya. Abi şu anda bir Hakan Çalhanoğlu mumla aranıyor. Kenan mumla aranıyor. Neden? Takımın başı boş dolaşan bir takım gibiyiz. Sahanın içinde bir organizasyon yok, bir disiplin yok. Sahanın içerisindeki disiplini ve oyun anlayışını yaratan oyunculardan bir tanesi Hakan Çalhanoğlu'ydu. Bu Hakan Çalhanoğlu bazen eleştirenler oluyor. O eleştirenlere de büyük bir mesaj olsun. Oyun lideri Hakan Çalhanoğlu gibi olur. O takımın içini toparlar. Evet. Hakan'la beraber bu takım Dünya Kupası'nda evet iki tane yenilgi var. Ama oradaki maçlarda kötü ama Hakan Çalhanoğlu bu kadar üst üste yenilen takım içeriden toparlar. Sen 6 maçta 5 tane mağlubiyet almışsın. Ya o kadar da şimdi Avustralya'ya yenilmişsin, Paraguay'a yenilmişsin Dünya Kupası'nda. Amerika'da bütün takımı değiştirmiş. Amerika'yı sadece yenmişsin. 9-10 tane rotasyon yapmış. Oynamayanları oynatmış, yenmişsin. Bence o da bir galibiyet değil. Bak şimdi bu akşamki demeç çok tehlikeli bir demeçti. Biz Avrupa Şampiyonası'na bu tür takımlarla oynayacağız elemelerde. Oraya gitmek istiyorsan hocanın değişmesi lazım. Ben bir öneri sunayım sevgili federasyon başkanına. İtalya'ya gidecek bundan sonra. Değil mi? Maçımız İtalya'da.
3: Evet, pazartesi.
2: Hazır oraya gitmişsin. Eğer orada da aynı kafayla devam edersen ki bana göre orası onun son şansı olması gerektiğini düşünüyorum. Eğer aynı kafayla gidip her maçta 3 tane 4 tane yiyen milli takım bu Türk halkı görmek istemiyor. Ben bir Türk halkıyım. Türk vatandaşım. Ben görmek istemiyorum. Daha önceki demeçleri var Koray. Beni eleştiren Türklerden daha Türk'üm dedi. Ya nerede Türk'sün sen kardeşim? İtalya'ya gidiyor musun? Orada yenildin mi Bologna'da? Ya İbrahim Macosmanoğlu'ndan ricam. Ya hoca ya gelmişsin memleketine, sen burada kal biz dönelim desin.

0: Ya en güzeli o. Yani yapacağı en güzel işi o. Çünkü bu akşamki bu demeci harbiden bizi sınıf düşürmedi. Bizi küme düşürmedi. Kendisi düştü. Bizim takımımız küme düşecek bir takım değil. Aslan gibi bir takımımız var. Çok yürekli oyuncularımız var. Bunların organizasyonunu yapamadığın için bunun sorumlusu sensin. Bu organizasyonu güzel bir şekilde yapacaksın. Takımı iyi organize edeceksin. Oyun mantığını yerleştireceksin. Bu takıma öyle veya böyle bir santrafor bulacaksın. Yeter, 3 senedir hepimizi kandırıyorsun. Bak, ya.
1: Çok güzel bir yere değindi. Aslan gibi yürekli bir takımımız var dedi ya. En önemlisi bir de onun dışında yaratıcı, problem çözen oyuncu topluluğumuz var. Bizim taktik disiplin olarak, konsantrasyon olarak problemlerimiz de var. Açın görüntüleri. 3. golle 1. golde bir önemli çok detaylar var. Mesela burada gösterebilirsek onları da göstereyim. Ya bizim takımda bu şu seviyedeki oyuncular böyle gol yememesi lazım. Yemez. Üçüncü golde o sol bek araya koşu yapıyor. Öbüründe duran toptan mesela hepsi seyrediyor. Bir tanesi alıyor, 1. golde Kevin De Bruyne içeri alıyor, veriyor. Bacak arasından atıyor, kafasını kaldırıyor, çerçeveyi görüyor, resmi çiziyor. Ya abi sen burada bunları yaptırmamak için bir çalışma, bir organizasyon yapman gerekiyor.
2: İtalya maçında benzer golleri yedik zaten.
1: Evet, ama bak şimdi sadece
2: şimdi mesela bu ilk gol Okan.
1: İlk golde bakar mısın abi burada nasıl gidiyor? Ve adam resmen çerçeveye bakıyor. Ya bu kadar rahat Kevin De Bruyne buralara girmemesi gerekiyor. Niye? O pası daha önceden kesmen gerekiyor. O organizasyonu daha önceden kesmen gerekiyor. E gel 3. golü abi.
2: Bahsettiğim şey o işte. Verkaçlar İtalya maçında da aynıydı.
1: Ama işte niye Verkaçlar'a
2: burada
1: müsaade
2: ediyorsun? Burada da aynı mesela.
1: Yine. Kolay. O Verkaçlar'a
2: pası verip koşan boşluk buluyor.
1: O Verkaçlar'a müsaade etmemek için ne yapman lazım? Alan adam markajı.
2: Evet.
1: Biz hep söyleriz. Top sendeyken senin pas opsiyonların vardır. Çenol Hoca, Murat Özbostanlı, örnek mesela Mustafa Çulcu. Ben de rakip takımım. Ben hangisini atacağını hissedip ona daha çabuk olmam, yakın olmam gerekiyor. Sana basan adam değil. Senin basan adamın dışındaki o takımın içerisindeki diğer adama gitmesi gerekiyor. Gel 3. gol abi. 3. goldeki yediğimiz gol. Fecaat bir gol ya. Fecaat duran toptan. Abicim orada her bak. Nerede abi oradaki Ferdi ile şey sol bek sol
2: kalkabiliriz.
1: Bak şimdi gel abi. Gel.
2: Güven bizi de alırsan.
1: Bak. En büyük problem ne biliyor musun? Yavaş oynatsın. Daha top kullanılmasın.
2: Başta.
1: Bak baştan. Geri yavaş yavaş gel. Yavaş yavaş.
2: Kare kare ilerleme. Geri gel. Geri bir görelim
1: gel.
2: Golü.
1: Geri gel.
2: Gelecek al.
1: Bak geri gel.
2: Bizi Lukaku golü atan.
1: Evet.
2: Bu arada şeyi söyleyeyim mesela şimdi o sırada. Şimdi son dönem Avrupa futbolunun en iyi merkez orta sahalarından birini bana söyle desen ilk söyleyeceğim isimlerden yavaş birisi Kevin De Bruyne yavaş olur. O yavaş ayrı, ama bu oyuncu son 3 sezonda Şenol Hoca sakatlıktan dolayı 71 maç kaçırmış. Şu an Serie A'da oynadığı süre 2 dakika yanlış hatırlamıyorsam. Yani kariyerini bitirmiş Kevin De Bruyne'yi bu gece biz kendine getirdik.
0: Form olarak da zaten düşüş içerisinde.
1: Duran topun olduğu yere gel, topu daha tam temas etmeden ben sana tam dur orada, dur burada. Şimdi evet, bir şey soracağım.
3: Oyun paylaşımı yok ya. Oyun
1: şu kim abi?
3: Yok ya.
1: 20 numara. Ferdi değil mi?
3: Kerem 7
1: evet,
3: numara diyor.
1: Ferdi. Bu kim abi? Bilmiyorum. Şimdi göremiyorum yandan tam olarak.
3: Numarayı söyle ben.
1: Şimdi bir şey soracağım. Sopa nerede? Bak şimdi.
2: Sopayı verim.
1: Sopayı verim ismi bana.
3: Numarayı söyle Okan mı? Söyleyeyim buradan biraz.
1: 20 numara hocam. Şimdi hocam. Şimdi.
3: Ferdi 20 numara.
2: 20 Ferdi.
1: Duran top evet kullanıyor Belçika değil mi?
2: Evet.
1: Kim var topun başında? Kevin De Bruyne var galiba. Şimdi bir şey soracağım. Bu oyuncu Ferdi ile Ferdi'nin önündeki oyuncu kime bakıyor? Kime bakıyor abi soruyorum. Ferdi ile Ferdi'nin önündeki oyuncu kime bakıyor? Topa bakıyor. Bize hocalarımız hep söyler. Duran toplarda özellikle 3. bölgede kullanılan atak yediğin yer. Rakibin 3. bölgesi senin 1. bölgede.
2: İlhan Fakalıymış diye.
1: Kullanılan yerde. Babacığım orada sol bekin topa değil. Hemen çevre kontrolü boş alandaki oyuncuya gideceksin abi. Kullanacağı pas opsiyonunu kesmen gerekiyor. Burada Ferdi normalde bu seviyeleri yapacak, hataları yapacak seviyede bir oyuncu değil. Ama kafa olarak gitmiş.
2: Konsantrasyon gitmiş
1: yani
2: orada.
1: Konsantrasyon, odaklanma gitmiş. En büyük tehlike budur işte. Ferdi bana göre Avrupa'nın en iyi sol beklerinden 5 veyahut da 10 arasına girebilecek potansiyelde. O hatayı yapmayacak potansiyelde bir oyuncu. Ama yapmasının sebebi gitmiş abi kafa olarak. Bir sistem, bir anlayış, bir çalışılma olmuş olsa ne olacak? Ferdi direkt oraya gidecek. İşte bu gol fecaat bir gol. Kabul edecek bir gol değil. Kevin De Bruyne diyorsun. Nasıl abi iç koridorlarda istediği gibi alıyor, dönüyor. Pas bağlantılarını yapıyor. Bacak arasından atıp kaleciyle karşı karşı. Niye biliyor musun? 35 yaşında, 30 yaşında olmuş olsa tutma olasılığı zor.

0: dersin. Hakikaten yani çok potansiyel, yetenekli, evet. Kendi yaratıyor. Ama abi adama müsaade edersen herkes, sen de bu yaşta alırsın, dönersin, pası atarsın. Sen de atarsın, buradaki herkes atar. Ne yapacağım biliyor musun? Yaklaşacaksın, anladın mı?
1: Evet.
0: Top gelmeden devam önce edeceğim. Top gelmeden önce hamle yapacaksın, ısıracaksın. Ne olacak biliyor musun? Belli bir zamandan sonra psikolojik olarak etkileniyorsun. Gidip top almaya üşeniyorsun veyahut da o iştahı, arzuyu kaybediyorsun. Ama sen ona her zaman almasına müsaade edersen ne oluyor biliyor musun? Daha çok iştahlanıyor, daha çok top alıp oyun kurmaya veyahut da sorumluluk almaya çalışıyor. Buna müsaade etmeyeceğim. Bu kadar basit. Bizim takımımızda en büyük tehlike abi, kafa olarak oyuncular konsantrasyon eksikliği yaşıyor.
1: Burada şey var mı sence? Dakika 75, 2-0 gerideyiz. Maç zaten bitmiş.
0: Ne var?
1: Oyuncu böyle düşünüyor olabilir mi?
0: Ne olursa olsun, 1-0 da olsa, 2-0 da, 3-0 da olsun fark etmiyor abi. Bu seviyelerde ay yıldızı temsil ediyorsan onu da bir kenara koyuyorum. Tut, oynadığın bir takımın formasını temsil ediyorsan yapmayacaksın abi. O seviyelerde oyuncular yapmaması, o hatayı kabul etmem ben. Bakar mısın abi? İkisi bak abi, en güzel açı bu. Dur gel geri. En güzel açı bu.
1: Doğru.
0: Bak dur kullan, öbürü geçme. Arkadaki bir önceki pozisyon.
1: Yani Lukaku golü atıyor. Abdülkerim
0: şuna gelelim. Ya. Abdülkerim niye kızıyor? Niye boş bırakıyorsunuz diye kızıyor.
1: Doğru.
0: Niye o pas opsiyonunu o adama yaptırıyorsunuz, uygulattırıyorsunuz diye kızıyor. Haklı mı? Haklı. Ama orada da 5 kişisiniz kardeşim. Lukaku'ya da vurdurmayın ya. Hepiniz topa bakıyorsunuz ya. Baksana herkes topa bakıyor. Bak nereden geçiyor? Üçünüz aynı yerdesiniz ya. Üçünüz aynı yerdesiniz. Biriniz önde, biriniz arkada. Kademe anlayışı olur. Üçünüz aynı yerdesiniz. Çizgi halinde. Olmaz abi. Meri, Abdülkerim, Zeki. Ya kusura bakmayın. Bunlar çok üst seviyeli oyuncular. Çok üst seviyeli takımlarda da oynadılar. Maçlarda oynadılar. Bu hatayı normalde yapmazlar ama abi konsantrasyon, odak problemi yaşıyorlar. Yani kafa olarak en büyük tehlike bu. Yapacak bir şey yok.
1: Evet. İtalya ile karşı karşıya geleceğiz pazartesi günü. Şimdi tabii bir yandan da deneyim kazanıyoruz. Montella hocamızın dediği gibi.
0: Bu oyuncular mı deneyim kazanıyor?
1: İşte Meri, Abdülkerim.
0: Şimdi saydığım oyuncular Kenan, Hakan, Orkun, Arda, Ferdi, Salih, Zeki, Yunus, Barış, Uğurcan. Bunlar hiç Şampiyonlar Ligi İspanya'ya, İtalya'ya, Fransa'ya karşı oynamadı değil mi bunlar yani? Yeni oynuyorlar yani. Yeni oynayıp da mı deneyim kazanacak? En büyük tehlike bu. Ben oyuncuların yerinde olsam şu anda gece bu röportajı, bu hocanın yapmış olduğu röportajı izlesem rahatsızlık duyardım. Ya hocam sen bize inanmıyor musun, güvenmiyor musun ya? Ben mesela bunu söylerdim yani. Hocam sen bize inanmıyorsan, güvenmiyorsan, eğer bizi bu seviyelerde görmüyorsan o zaman kusura bakma hocam. O zaman kusura bakma derim ben yani.
2: Montella olmadan bu takım kaptanı liderliğinde sahaya kendi oyuncularını oluşturup çıksa bundan daha kötü olur mu?
0: Ya.
2: Evet. Daha iyi olur. Vallahi daha iyi olur.
0: Geçen gün ne dedim biliyor musun? Benim hiçbir ajandam yoktur. Hiçbir böyle yani geleceğe yönelik böyle bir planım yoktur. Ne teknik direktörlük ne sportif direktörlük. Benim en güzel yapacağım iş gözüm iyidir. Futbolcu gözüm derler ya yani, izlerim, kaliteli oyuncuları bulur getiririm, yakalarım yani. O gözüme güveniyorum. Bu konuda mütevazı olamıyorum. Geçen gün var ya, ilk defa hayatımda teknik direktör olmak istedim ve milli takım başının bir teknik adam olmak istedim. İlk defa böyle bir kıskançlık, böyle bir ruh haline büründüm açıkçası.
2: Çünkü niye biliyor musun? Yanlışları ben elimde, görüyorsun, çıldırıyorsun.
0: Hem onu görüyorum hem benim elimdeki pırlantalar gibi, niye gümüşe yani, çevriliyor?
2: Pırlanta gibi pırlanta. Bir takım var ya.
0: Niye evet. Gümüşe çevriliyor?
2: En iyi jenerasyon, son yılların en iyi jenerasyonu diyoruz. En kaliteli jenerasyonu diyoruz. Ama baksanıza, yaratıcı oyuncularımız bile köreldiler. Vallahi köreldiler.
0: Ben İnşallah hocam bana eğer güvendiğini,
1: güzel olur diyelim.
0: Benim hocamın bana güvendiğini, inandığını ve bir oyun felsefesi deriz ya. Hissettiğim zaman 1-3 koşarım. Bir çalım atabiliyorsam 3 atmaya çalışırım.
1: Evet. Şimdi Uluslar Ligi'nde de güzel maçlar vardı. O maçlarla birlikte kapatacağız. Hepinize teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. İnşallah biz devamını güzel getiririz. Daha oynayacağımız karşılaşmalar var. En kötü dördüncüler arasında, yani o en kötü iki tane dördüncüden biri olmazsak yine A Ligi'nde kalabilme ihtimalimiz devam ediyor. O yüzden oynanacak maçlar hala çok çok değerli, kıymetli. Şu an için bu tabloda en kötü dördüncüler arasındayız, onu da söyleyelim. Üçüncü maçları itibariyle tabii iki maçı oynayan takımlar da var, daha üçüncü maçlara geçmeyen ekipler de var ama biz ne yazık ki -7 averajla 0 puanla bu alanda en kötü ünvandayız. İnşallah devamı güzel olsun. Fransa ile İtalya karşı karşıya geldi grubumuzda. Michael Olise'nin inanılmaz bir frikik golü var. Kaçırmayın, şimdi özeti gireceğiz. Onun dışında Bosna Hersek'le İsveç karşı karşıya geldi. Bu maçın da ayrı bir önemi vardı. Edin Dzeko'nun

0: Bosna Hersek forması altındaki son maçıydı ve Polonya-Romanya karşılaşması. Bu 3 maçın özetiyle birlikte geceyi noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Paris'te, Saint-Denis'te, Stade de France'da harika bir ambiyans. Kale arkasında Zizou yazılı pankart hemen dikkat çekiyor. Manzano İlk düdüğü çalıyor ve mücadeleye Fransız oyuncular başlıyor değerli izleyiciler. Sağ tarafa doğru Frattesi'den iyi bir top gitti. Esposito ceza sahası, Kayode çevirdi, gol pozisyonu inanılmaz. Mike Maignan topu çizgiden çıkarıyor. Kullandılar Desire Doué. Kaleyi gördü. Vurmadı Desire Doué. Bıraktı Olise'ye. Michael Olise ortaya yaptı. Kaleye doğru gitti üstelikten dışarıya. Çok ilginç bir an. Tonali'den sekti top. Kaleye doğru yöneldi. Üstelikten dışarı gitti. Köşe vuruşu kullanacak bir kez daha Fransa. Fagioli ortaya yaptı. Ön direkte kafa vuruşu. Frattesi tamamlayamadı. Dacunha, ardından Olise. Büyük bir karambol. Şut ve gol. Top ağlarda Keane ama bayrak havada. İşte Keane. Burada offside'da Keane. Pamecano'dan nefis top Rabiot'a. İyi kontrol. Attı Desire Doué'ye. Desire Doué. Kapandı İtalya savunması. Donnarumma'dan döndü. Dembele ikinci pozisyon. Yine Donnarumma. Fransa'nın en net pozisyonu. Dembele ile gole çok yaklaştı Fransa. Şimdi Dembele, sarı kartı da elindeydi bu arada hakemin. Olise, Donnarumma ikinci yarının başında fazla mesaiye başladı Donnarumma. Ryan Cherki ve Michael Olise ikilisi topun arkasında. Olise, Olise mükemmel bir gol. Michael Olise. Ryan Cherki bıraktı. Olise direğe çarptırıp ağlara yolladı. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. İşte Cherki, Olise üst direğin altına çarpan top ağlara gitti. Meksika dalgası Stade de France'da. Şimdi iyi aldı Vergara. Gitmeye çalışıyor. Upamecano yanında. Vergara, Upamecano. Onun bu mücadelesi. Büyük alkış alıyor bir kez daha Fransa taraftarından. Baskı geldi şimdi. Top kaybı. Bastoni! Alessandro Bastoni! Nereden çıktın geldin sen? Nereden geldin? Topu aldın da golü attın Bastoni. İtalya'nın stoperi gol attı. 1-1'e getirdi skoru. Topu kapıyor orada. Bastoni görev bölgesinden çok çok uzakta. Ve nefis bir bitiricilik. Alessandro Bastoni. Fransa 1, İtalya 1. Dacunha. Doué. Ryan Cherki. Dacunha, topu alan Rabiot. Rabiot, Donnarumma parmaklarının ucuyla mükemmel uzandı topa. Vergara. Vergara ortayı yaptı arka tarafa doğru. Kafa vuruşu son anda Maignan. Keane vurdu kafayı. Mike Maignan kornere tokatladı. Dembele döndü sağ kanada. Kamavinga orada. Kalulu da geldi desteğe. Kamavinga. Kamavinga. Kamavinga Donnarumma. Kamavinga Donnarumma. Müthiş bir mesai yapıyor Donnarumma. Harika uzandı yine. 1 metre 96 santimetrelik boyuyla topa. Nefis tokatladı. Keane. Mücadeleyi kazanma çabasında. Upamecano'nun faulü var. Sarı kart ve kırmızı kart Upamecano'ya. Daha önce Keane'le girdiği sürtüşmede sarı kart görmüştü Upamecano. İşte Keane Upamecano mücadelesi. Yükleniyor Fransa. Barcola. Barcola ortaya. Camavinga. Donnarumma dönen top Barcola çevirdi ortaya. Scalvini. Büyük bir tehlike İtalya kalesinde. Fransa 10 kişiyle yaklaştı gole. Camavinga vurdu yine Donnarumma başarılı. Uzaklaştırdı Kamavinga, tekrar

0: geldiğini Hilman Zano bitirdi. İtalya hücumunu bitirdi. Maç bitti. Fransa 1 İtalya 1 değerli izleyiciler, maç sonucu.
1: İşte Zenisa'da stadyon Bilinopolye'nin üstten görünümü. Tribünler tamamen dolu. Takımlar yavaş yavaş yeşil zemine ayak basıyor. En önde kaptan Edin Dzeko. Haziran 2027'de başlayan bir milli takım macerası. 40 yaşında Edin Dzeko devasa bir miras bırakarak bugün taraftarına veda edecek. Ve işte onun için Zenisa'da açılmış pankartlar. Zenisa'da ilk düdük sesi geldi. Edin Dzeko'nun son dansı. Edin Dzeko'nun vedası başlıyor. Keyifli seyirler. Terebinski. Gyökeres açıdır. Gyökeres vurdu. Son anda müdahale geldi Hamzic'ten. Tam köşeyi düşündü. İyi uzantı. İlk milli maçını oynayan Hamzic. Baskı geldi. Pasla geldi. İsveç etkili geliyor. Bernardson yaptı ortayı arka direğe doğru. Gyökeres gol şansı attı, çalımı. Gyökeres gol! Victor Gyökeres! Gollerine milli formayla devam ediyor Gyökeres. İsveçli taraftarlar seviniyor. Ve elle bir kontrolü belirliyor. Maçın hakemi Oleksiy Derevinski. VAR odasından gelen, Deniz Şurman'dan gelen bilgiyle. Orta geldi. Arka bölüm açıldı top. Alay Begoviç. Top oyunda. Alay Begoviç orta, kaleye yönlendi. Savunma, gol şansı, gol! Edin Dzeko! Oyuncular onun çevresinde. İsveçlilerin itirazları var. Boston oyuncular da şu anda itirazlı. Kornerde arka bölüme açılan top. Alay Begoviç bu top çıktı mı çıkmadı mı devam dedi. Sonrasında golü vermedi, iptal etti. İkinci yarıya Boston başlıyor. Bernardson takipte, aldı topu. Gyökeres gole gidiyor. Gyökeres gol! Victor Gyökeres! İlk yarıda da atmıştı. VAR'a takılmıştı. Bu kez bir sorun yok gibi görünüyor. Bernardson çaldı topu. Gyökeres'e verdi. Gyökeres gol vuruşunu yapıyor. Edin Dzeko, Boston'un elması, Saraybosna'nın kuzusu, Bosna formasına başladığı yerde Zenisa'da veda ediyor. İlk milli maç 2 Haziran 2007 bu statta Bosna Hersek Türkiye maçında bize karşı oynamıştı. İlk golünü de o maçta attı. Son gol 26 Mart 2026'da 40 yaşında devasa bir miras bırakarak veda ediyor. Bayraktarevic yaptı ortayı. Top boşta kaldı. Savunma uzaklaştırdı. Atak devam edecek. Orta etkili. Kaleye doğru gol! Bosna beraberliği buluyor. İşte Alay Begoviç böyle çevirdi. Katic hareketlendi. Top doğrudan kaleye yöneldi. Direğe çarptı, ağlara gitti. Ve son düdüğünü çalıyor Oleksiy Derevinski. Bosna Hersek ile İsveç 1-1 berabere kalıyor. Edin Dzeko o da taraftar önünde Zenisa'da milli formaya veda ediyor. Uluslar Ligi B Ligi 4. grupta Varşova'da Polonya'nın konuğu Romanya. Jan Urban, Polonya teknik direktörü. Metikeş ve Daniel Biligea

Urs Schneider düdüğünü çaldı. Romanya serbest vuruşu kullanacak. Giorgiacci, Romanya teknik direktörü ekrandaydı. Arka bölümde vuruş, kaleci başarılı. Marcin Bulka. Önce Baluta, devamında Denizman sonuç alamıyor. Dakika 22. Polonya yetkili geldi. Lewandowski yerde. Dragosin faul yapan isim. Urs Schneider beyaz noktaya işaret ediyor. Penaltı kazanıyor Polonya. Dragosin kırmızı kartı görüyor. 10 kişi kaldı Romanya. Polonya penaltıyı kullanacak. Robert Lewandowski. 24'te Lewandowski'nin penaltısıyla öne geçiyor Polonya. Otto Hindrich ve top farklı noktalarda. Perdeyi Lewandowski ile açıyor Polonya. Uzaktan bir vuruş direkten döndü. Frankowski çok sert vurdu. Direkt gole izin vermedi. Atak devam ediyor. Orta arka bölüme gelişine vurdu Lewandowski. Farklı bir şekilde top dışarıya gidiyor. İlk yarıyı 1-0 önde tamamladı Polonya. Görüntüler ikinci yarıdan. Ceza sahasında tehlike. Açı dar. Çevrilen topta ikinci gol geldi. Nikola Zalewski ve Lewandowski seviniyor. Ceza sahasına girdi Zalewski. Asisti yaptı. Golü atan Robert Lewandowski. Kendisinin ve takımının ikinci golünü attı Lewandowski. 47'de fark 2'ye çıktı. Farkı arttırmak için geliyor Polonya. Zalewski araya bıraktı. Frankowski savunmaya çarptı, 3. gol. Virgil Gita topu kendi ağlarına yolladı. Zalewski'den ceza sahasına. Frankowski vurdu. Gita'ya çarpan top kaleye yöneldi. 3-0. Polonya'nın durmaya niyeti yok. 4. gol arayışı. Szymanski vurdu. Direğe çarpan top dışarı gitti. Sebastian Szymanski. Dakika 62. Yine yükleniyor Polonya. Savunmanın arkasına bir koşu. Romanya savunması araya girdi ama çok büyük bir hata. Zielinski. 4-0. Çok çok büyük bir hata Romanya savunmasında. Razvan Marin hata yapıyor. Zielinski affetmiyor. Bu kez de 5. golü arıyor Polonya. Korner kullanıldı. Kafa vuruşu 5-0. Jan Bednarek. Sebastian Szymanski ortaya yaptı. Bednarek'ten kafa. 5-0. Polonya Varşova'da gol olup yağıyor Romanya'nın üzerine. Maçta son bölümler. Yine gol arıyor Polonya. Piotrzewski. Vuruş geldi. Ceza sahasında karambol. Lewandowski çıkardı oradan topu. Lewandowski. Hat-trick yapıyor Robert Lewandowski. Kalabalığın içerisinde çekti topu. Yakın köşeye vurdu, golü attı Robert Lewandowski. 86'da skor 6-0 oluyor. Son düdük sesi geliyor. Varşova'da tarihi bir gece, tarihi bir skor. Lewandowski'nin hat-trick yaptığı maçta Polonya Romanya'yı 6-0 mağlup ediyor.

Milli takımımız Uluslar Ligi'nde 3. maçında Belçika'nın konuğu. İki takım sahaya geliyor. Maurice Dufran'da Belçika ve o milli futbol takımımız, o yıldızlarımız sahada. Her şey hazır. Küçük bir şov yapıyor. Belçikalılar bu maç öncesinde iyi hazırlanmışlar. Her şey hazır. Kronometresini ayarladı Roy Sagi. İlk düdük çalıyor. Belçika-Türkiye maçı başlıyor. Başarılar Türkiye'm. Lammens. Uzun gönderdi. Kafayla karşıladı İsmail. Sonrasında Zeki takip ediyor o topu. Zeki. Kaybettik topu, şimdi yine baskısı varsa onların tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyoruz. Barış Alper çok hızlı o bölgeye baskı yaptı. Engol soğukkanlı davrandı. Top onlarda kaldı. Bir kez daha Engol. Mekele. Kastanye. Geriye döndü Mekele'ye. Engol. Rakip yarı alanda. Baskı yapıyoruz. Çıkamadılar, oyun kuramadılar. Mekele. Tekrar Engol'le oynadı. İki stoper sürekli pas yapıyor. Hem oyun kurmalarına hem çıkmalarına izin vermedik. Arda vardı Engol'ün karşısında. Oyunu Mekele'ye gönderdi topu. Şimdi sağ taraf. Luke Bakio. Taç onların. Engol.

0: Lamas. Belçika milli takımın kalesini koruyor. Tielemans. Kalecimiz Uğurcan'a kadar geliyor top. Üçüncü dakikanın içindeyiz. Belçika Türkiye Uluslar Ligi 3. maçımı. Gost eşitlik var. Ferdi'ye yapılan faul var. Serbest vuruşu milli takımımız kullanacak. Luka Bakio faul yapmıştı. Roysagi Norveç'te geldi oraya. İki futbolcuyu da uyardı. Serbest vuruşu Abdülkerim'le kullanacak Ay Yıldızlarımız. Abdülkerim Bardakçı. Arda. Zeki. Arda'dan bir kez daha Zeki. Sonra en geriye Meri'ye. Meri Uğurcan'la oynadı. Uğurcan Çakır uzun gönderdi. Kerem ve Barış o bölgedeydi. Gelmedi onlara. Kevin De Bruyne yükseklik kazandırdı topa. Yine rakip yer alanda baskı yapıyoruz. O baskımızda sonuç verdi Arda. Öncesinde Tielemans'ın müdahalesi vardı. Şimdi geçiş hücumuna yakalanmayalım. Ceza alanımıza kadar taşıdılar topu. İyi kapattık. Şut açısı buldu. Vurdu dışarıya. Götz.
1: Top kayıplarına dikkat etmek lazım.
0: Geriden bir anda çıkışlara
1: geldiler. Yer tabii. Hem uzun topla rakip arkasına kaçacak oyuncuları var.
0: Uğurcan Çakır kullanıyor kale vuruşunu. Dördüncü dakikadan çıkmak üzereyiz. Boris Dufran'la gol seçtik var. Kerem'in olduğu bölgeye. Orada bir müdahale geliyor Engoy'dan. Top onlarda kaldı. Baskı yaptık. Şimdi Kerem Aktürkoğlu. Topla buluştu Kerem. Kerem yüzünü kaleye döndü. Şimdi pasını verdi. Ceza alanına yerleşti milli takımımız Arda Güler. Etkili geldi. Yerden Oğuz gönderdi ama Mekke'le karşıladı. Geri hareketlendi. Dekatelari'nin orada baskısı vardı. Ferdi'yle topu kazandık. Ferdi gidiyor. Ferdi driplik halinde. Pasını verdi Barış Alper. Biraz arkasına düştü top. Ama o topa sahip oldu Barış Alper. Ferdi. Barış Alper. İsmail. Belçika yer alanına yerleşti. Ay Yıldızlarımız. Meri. Zeki. Oğuz. Zeki bir kez daha topla buluştu. Geriye Meri'ye onun pası Abdülkerim. Abdülkerim iki oyuncumuz vardı orada. Arda Güler çok iyi hissetti kaleciye. Lamans. Lamans topun sahibi oldu. Elif takip ediyor topu. Uğurcan'la oynadı. Baskı var Uğurcan'a. Meri. Ferdi ayak koydu. Arda o topun geçeceğini düşündü. Tielemans'ta kaldı. Yine sol tarafı kullandılar. Ceza alanında tehlike. Hayır dedi. Penaltı için bir an baktılar. Roysagi'ye devam dedi Norveç hakem.
1: Gost'a dikkat etmek lazım. Çok önemli bir oyuncu yani. Geçen sene Ajax'ta 17 gol attı.
0: İki pozisyonda da o vardı.
1: Paris Saint Germain aldı yani. Çok dikkat edilmesi gereken bir oyuncu.
0: Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Gost yerde kaldı. Hakeme baktı. Hakem de ona baktı. Kalk dedi. Bizim milli takımımız kullandı taç atışını Merih. De Kuyper takip etti. Kalesi de gönderdi. Lamens hemen oyuna soktu. Engoy. Bekele. Engoy ile oynadı. Luke Bakio Ferdi pozisyonu bozmak istiyor. Serilme çabası Luke Bakio'dan taç. Kastanye.

0: Bengoy. 8. dakikanın içindeyiz. Golsüz eşitlik var. Belçika Türkiye mücadelesinde. Manaken geriye oynadı. Kastanye şimdi uzun gönderdi. Luke Bakio hareketlenmişti. Ferdi kafayı vurdu. Verit'e kaldı top. Abdülkerim. Çok savukanlı Abdülkerim. İsmail oynadı. İsmail yüksek. Arda bir kez daha İsmail topla buluştu milli takımımızda. Ferdi. Şimdi Meril. Abdülkerim. Kerem Aktürkoğlu. Kerem yerde kaldı. Sanki devam dedi. Şimdi Arda bu defa faul çalıyor. Kastanye. Arda'ya müdahalesi. Serbest vuruş kararı Roy Sagi'den. Bir kez daha izliyoruz yaşananları. Serbest vuruşta hemen kullanıldı Kerem Aktürkoğlu. Kerem o kalabalıktan topla çıkamadı. Götz yerde kaldı, oyun devam etti. İsmail yüksek. Arda Güler. Arda. Şimdi Ferdi ile oynadı. Ferdi Kadıoğlu. İsmail. İsmail o kalabalıktan topla çıkamıyor. Yine sol tarafı kullanıyorlar. De Kuyper. Delare. Top bizde Merih.
1: Kuyper de çok önemli bir oyuncuları.
0: Ferdi baskı yaptı. O kalabalıktan çıktılar. Şut ve gol. Topu alırımızda. Kevin De Bruyne. Skor 1-0. Dakika 10. Belçika 1-0 öne geçiyor. Yine çok basit bir gol. Evet. İtalya maçındaki gibi.
1: Maalesef. İyi yerleşemiyoruz. Bir de ilginç bir taktik uyguluyorlar. Biz geriden çıkarken önde baskı yapıyorlar. Sonra bizi bekliyorlar. Orta sahada kaptıkları toplarla hücumu düşünüyorlar çabuk.
0: İşte Kevin De Bruyne böyle girdi ceza alanımıza. Sonrasında şutu topu ağlarımıza gönderiyor. 1-0 öne geçiyor. Bu golle Belçika. Tekrar başladı oyun. Tekrar hareketlendi Merih. Abdülkerim Bartu var yanında, vermedi ona. Uzun gönderdi. Sağ tarafa. Oğuz takip ediyor o topu. Artu, Abdülkerim. Tüm hatlarımızda rakip yer alandayız. Ferdi Kadıoğlu, Ferdi. Abdülkerim Bardakçı. Artu, Merih bir kez daha Artu. Barış Alper. İki oyuncu baskı yapıyor. Barış Alper yerde. Hakem çok yakın. Roit Sagi düdüğü çaldı. Milli takımımız kullanacak. Görgü serbest vuruşu.
1: Yine bu atağımızda 10 kişi topun arkasına geçtiler.
0: Onu çok iyi yapıyorlar.
1: Ondan sonra da top kazanıp ani çıkışları deniyorlar.
0: Şimdi Arda Güler topun başında. Milli takımımız kullanacak serbest vuruşu. Başta 12. dakika. Arda ceza alanına gönderdi Arda. Kafayla uzaklaştırdılar. Bartu takip ediyor o topu. Bizde kaldı top. Orta şansı. Bartu ortayı yaptı. Top doğrudan dışarıya gidiyor. Kale vuruşunu kullanacak Belçika. Kevin De Bruyne'nin attığı golle 1-0 üstünlüğü var. Ev sahibi takımı.

0: milli takımımız karşısında. Milli maçlarda gol sayısında 39'a çıkardı Kevin De Bruyne. Yine etkili geldiler. Uğurcan uzaklaştırdı Bartu. İstediği gibi vuramadı. Döndü Uğurcan'a. Dengoş. Varaken. Tielemans. Sol tarafa gönderdi. Yine Gox'a hareketlendi. Topla buluştu. Zeki'ye karşılıyor kendisini. Gox cezalarını girerken pasını da verdi. Şimdi cezalarını tehlike. Uğurcan. Ve Cooper. Uğurcan başarılı.
1: De Cooper de Brighton'da oynuyor. Orada sol açık oynuyor. Burada sol bek. İyi bir oyuncu.
0: Etkili çıkışları var. Mark Van Bommel ona görev verdi. Bu görev verdi bu maçta. Var bekliyoruz. Oyun devam etti. Top da onlarda kaldı. Tielemans. Onun pası. Luke Bakio. Luke Bakio. Top hala kendisinde. Luke Bakio. Uğurcan. Uzandı. Topun sahibi oldu. Kalecimiz Uğurcan. İşte pozisyon bu. Luke Bakio böyle açtı önünü. Böyle vurdu. Uğurcan başarılı. Melih Demiral. Abdülkerim Bardakçı. Sol tarafta Ferdi vardı. O sağa Meri'ye döndü. Şimdi Arda. Arda Güler topla buluştu. Oğuz oynadı. Oğuz biraz açtı topu ayağından. De Kuyper geldi, müdahale yaptı. Taç. Taç bizim. Hemen kullandık. Barış Alper. Oğuz. Devam kararı geldi. Bir an hakeme baktı oyuncularımız. Tielemans. Barış Alper'in orada baskısı var. Faul düdüğü çalıyor. Roit Sagi faulü belirledi. Engoy. Lamens. Top hala Lamens'te. Şimdi Barış Alper. Ona baskı yaptı. Uzun gönderdi. Zeki ile karşıladık o topu. İsmail. Arda. Arda uzaktan vurdu. Kalecide kaldı Lamens.
1: Deneme yaptı ama biraz uzaktı da.
0: Uzak noktalardan vurmayı evet, sever Arda. Evet. Bir sonraki gol olsun. Engoy. Kerem Aktürkoğlu girdi araya. Pas bağlantısını kesti. Top oyun alanını tutamıyor. Kastanye kullandı taç atışını. Bir kez daha topla buluştu. Kevin De Bruyne'nin uzağında kaldı. Top bizde kaldı. Şimdi çıktı milli takımımız Bartu'yla. Bartu cezalarını gönderdi. Barış Alper topu pası denedi. Arda Güler'in uzağında kaldı. Baskımız devam ediyor. Top yine bizde. Atak tazeleyeceğiz. İsmail Yüksek geriye oynadı. Abdülkerim. Bartu. Abdülkerim. Yerden pası Arda'ya, Arda Güler. Barış Alper'i düşündü, geçmedi top. Şimdi Zeki. Arda Güler cezalarını topla buluştu. Önü kapalı Arda. Tielemans var karşısında. Geçti onu Arda. Harika hareketler. Vuruşu kaleciden döndü.
1: Yazık oldu pozisyona.
0: Çıkarken. Dikkatli olalım şimdi onlar çıkarken. Yine etkili geldiler.
1: İyi, bravo abi, iyi ki dönmedi sola.
0: İyi karşıladı Abdülkerim ve Ketelare'yi. Şimdi topu taşıdık Barış Alper'e doğru. Barış Alper cezalarını topu buluştu. Önü kapalı Barış Alper.

0: eksik bekledi. O da ise geldi. Şimdi şut şansı. Defanstan dönüyor top. Dilemans. Uzun gönderdi. Uğurcan kalesini terk etti. Orta sahaya kadar da geldi. Arda'ya topu kazandırdı. Avantajı bıraktı hakem. Rotsine topla buluşsaydı Uğurcan çok yerinde bir çıkış yaptı. Buna izin vermedi. Tehlikeli olacaktı atak. Arda Güler. Arda. Barış Alper'le oynadı. Tekrar Arda'ya, Barış Alper'den gelmiyor o top. Kevin De Bruyne. Baskı yaptık orada. Topu da kazandık.
1: Barış'ın bu eksiği var. Duvar, yani sırtı dönük, oynayamıyor.
0: Bartu pası. İsmail Yüksek. İsmail. Sol tarafa gönderdi. Ferdi var o bölgede. Ferdi indirdi Arda'ya. Arda yerde kalıyor. Engoy'un orada müdahalesi var. Serbest vuruş kararı geldi. Milli takımımız kullanacak serbest vuruşu. 19. dakikanın içindeyiz. 1-0 gerideyiz. Böyle yerde kaldı Arda Güler. Az önceki pozisyonda ekrana geliyor. Uğurcan burada çıktı, tehlikeyi önledi. Arda topun başında, milli takımımızda. Arda cezalarına gönderdi. Kafa, top dışarıya gidiyor Abdülkerim. Çok net bir pozisyon, çok net. Nasıl kaçtı bu gol?
1: Çerçeveyi bulamadı.
0: İşte pozisyon. Böyle yükseldi, böyle vurdu. Top direğin yanından dışarıya gidiyor.
1: Yalnız geriyi de çok boş bırakıyoruz. Yani öyle bir oyun oynuyoruz ki sanki son 15 dakika yüklenelim oyununu oynuyoruz ama çok da geride 50 metre genişlik bırakıyoruz. Çok dikkat etmemiz lazım.
0: Engoy. Mekele'nin pası. Bir kez daha Mekele. Tielemans. Kevin De Bruyne. Sol tarafa verdi yine Gots, orada hareketlendi. Zeki var karşısında. Gots Zeki'nin üstüne üstüne gitti. Zeki iyi girdi araya. Vücudunu siper etti. O topun alta gitmesini sağladı. Dakika 20'den çıkmak üzereyiz.
1: Yalnız bir şeye dikkat ediyorsa biz üçlü defans oynamıyoruz. Yani öyle başladık, sonra değişti. Oğuz önde oynuyor.
0: Şalper kafayla indirdi. Kerem'in olduğu bölgeye. Kerem Aktürkoğlu Mekele ile mücadelesi. Kalesine döndü. Lamens. Manchester United'da forma giyiyor. Götz. Tielemans. Ne Götz. Kevin De Bruyne. Geriye döndü. De Kuyper'in pası. Engoy. Mekele. Kastanye. Geriye döndü o da. Mekele'den Engoy'a. Kevin De Bruyne. Kestik pas bağlantısını Bartu. İki kişi baskı yaptı. Bartu yerde. Oyun devam ediyor. Sol tarafta bir kez daha gol. Topta buluştu. Zeki yine karşılıyor. Sonrasında uzun orada baskısı var. Kevin De Bruyne geriye döndü. Engoy. Mekele. Luke Bakio. Kerem'den sıyrılma çabası. Top bizde kaldı. Bartu. Arda Güler çok şık sıyrıldı. Arda Güler. Barış şimdi hareketlendi. Arda topla birlikte rakip yarı alana geçti. Arda gidiyor. Arda Güler top hala kendisinde. Destek bekledi. Şimdi Barış da oynadı. Barış Alper ceza alanında. Barış açtı önünü. Vurdu kaleye. Defansın müdahalesi sonrasında Kevin De Bruyne topla buluşuyor. Hızlı bir hücum şansı. Götz topla buluştu. Zeki var karşısında. Götz gidiyor. Götz topa hala kesti. Şimdi pasını verdi. Etkili geldiler yine. Şut Uğurcan. De Ketelare ve Götz. Beraber geliştirdiler bu hata. Sonrasında top kalecimizde kalıyor.
1: İleride kaybedince topu 40 metre

0: var. Götz. Yine Zeki var karşısında. Götz. Zeki ayak koydu. Tielemans. Bu defa sağ tarafta Gastanje. Luke Bakio. Tielemans. En geriye Mekele. Tielemans. Mekele'li pası Engoy. Kaynak bir müdahale. Ve Kuypers orada. Top hareketlenmişti. Bartu topu taça gönderiyor. Kullandılar staj atışını. De Ketelare topla birlikte dışarıya çıktı. Taç atışı bizim. Uğurcan. Kerem Aktürkoğlu kafayla indirdi. Kafayla karşıladılar. Şimdi Tielemans bir kafada ondan. Oğuz. Merih. Abdülkerim. 25. dakika Belçika'da 1-0 gerideyiz. Merih. Bartu sol tarafa. Ferdi Kadıoğlu. Hemen Kerem'le oynadı. Kerem. Bartu. Sağ tarafta Zeki var ona doğru. Zeki. İsmail Yüksek. İsmail Bartu. Bartu bıraktı Abdülkerim Ardakçı. Abdülkerim. Abdülkerim gidiyor. Abdülkerim. Dobala geçti. Şut açısı buldu. Vurdu dışarıya. Abdülkerim'le pozisyona girdik. Yeniden izliyoruz. Böyle gördü. Böyle vurdu. Top dışarıya gitti. De Kuypers. İsmail kafayla indirdi. Bartu. Merih. Abdülkerim. Ferdi Kadıoğlu. İsmail'den geriye Abdülkerim'e. O Merih'le oynadı. Bir kez daha Abdülkerim. Ferdi. Ferdi. Sıyrılma çabası faul. Luke Bakio faul yaptı. Kartıyla geliyor. Baştaki ilk sarı kart Luke Bakio'ya.
1: İlk başta da yapmıştı, ikaz etmişti.
0: Uyarmıştı hemen maçın başında. Bu defa kartını gösterdi. Kerem Aktürkoğlu topun başında. Serbest duruşu kullandık. Pozisyonda ekranlarınızda. İsmail. Abdülkerim. Bartu bir kez de Abdülkerim. Şimdi İsmail Yüksek. Barış Alper'le oynadı. Barış Alper hemen pasını verdi Arda'ya. Arda gidiyor. Arda Güler açtı önünü. Arda şimdi şut açısı buldu. Arda vurdu kaleci. Lamens'te kalıyor. Yine yokladı kaleyi.
1: İkinci bir hamle geldi yardımlaşmaya. O bozdu.
0: Lamens bu pozisyonda başarılı.
1: Bak şurada geldi, gördün mü?
0: Bu sezon iyi bir performans. Lamens'ten milli takımında. Kaptık topu. Abdülkerim ama öncesinde Roland Sagi ben düdüğü çaldım, oyunu durdurdum diyor. Abdülkerim'in itirazları. Serbest duruşu hemen kullandılar. De Kuypers. Götz'ü topla buluşturdu. Vanaken geriye dönmüştü. İki stoper ile pas yaptı. Engo ile çıkıyor. Belçika. Tielemans. Faul. İsmail'in yaptığı harekete faul dedi maçın hakemi. Hemen kullandılar. Yine etkili geldiler. Götz. Cezalı'nın orta. Kafa. Uğurcan. Uğurcan.

0: Kevin De Bruyne vurdu. Top Uğurcan'da kalıyor. Pozisyon ekranlarınızda. Bu kafa vuruşunda top kalecimizde. İsmail Yüksek, Bartu, Abdülkerim Bardakçı, Uğurcan'la oynadı. Belçika bir galibiyet bir mağlubiyeti var bu maç öncesinde. Şimdi milli takımımızın hatası orta ceza alanına Kerem yükseldi, vurdu. Yükseklik kazandırdı topa. O top kaleci Lamens'te kalıyor. Van Eken yerde ama aldık o topu. Barış Alper ayağını uzattı ama topa sahip olamadı. Öncesinde de hakem oyunu durdurdu. Sarı kartı da gösterdi Tielemans'a. İsmail yerde serbest vuruşu kullanacak milli takımımız. Pozisyon ekranlarınızda, böyle yerde kaldı İsmail. Kaptanları Tielemans sarı kartı görüyor. Bu faul sonrası da serbest vuruşun hazırlık yapıyoruz. Az önceki pozisyonlar ve gol ekranlarınızda. Arda Güler, Arda ceza alanına gönderdi. Kafas bir anda.
1: Offside kaldı.
0: Offside. İzliyoruz pozisyonu.
1: Şimdi onların 3 tane orta sahası kaliteli ama defansif yönleri kuvvetli değil. Onun için biz biraz rahat geliyoruz oraya ama son bölgede etkili olamıyoruz yeterince.
0: Dekateler hareketlendi, çok hızlı. Dekateler dışarıya.
1: Ferdi iyi koştu, bozdu, yoksa çok tehlikeli.
0: Kale vuruşunu hemen kullandık. Ferdi Kadıoğlu, Abdülkerim, Uğurcan, Barış Alper'in olduğu bölgeye. Kerem hareketlendi. Engo'yu ayak koydu. Şimdi bir kez daha topu sahibi oldu. Diğer kanada Diego Dele gönderdik. Ots var orada. O da kalesine dönüyor. Lamens. Engo'yu. Engo'yu. Mesafe kat etti topla birlikte. Sonrasında De Kuyper. Bir kez daha toplamıştı De Kuyper. Tielemans. Götz. De Kuyper. Biraz uzağında kaldı top. Barış Alper'le kazandık. Barış Alper gidiyor. Destek bekledi. O destek geldi. Barış Alper. Oğuz hareketlenmiş. Arda merkezde. Bartu. Arda bir kez daha topla buluştu. Arda Güler. Sol tarafta Ferdi var. Ona doğru. Ferdi Kadıoğlu. Aldı rakibini karşısında. Ferdi. İsmail Yüksek. Bartu. Tüm hatlarıyla kapandı Belçika. Melih Demiral. Çizgide Zeki onunla oynadı. Bartu, Kevin De Bruyne'nin baskısı vardı. Abdülkerim'le pas yapıyor. Abdülkerim. 33. dakika. 1-0 gerideyiz Belçika'da. Zeki. Zeki Arda'yı düşündü. Tielemans ayak koydu. Top yine bizde kalıyor. Şimdi Oğuz. Arda. Arda yerden ceza alanına gönderdi. İsmail Yüksek, top bizde. İsmail son çizgi çevirdi içeriye. Kerem Aktürkoğlu o noktaya hareketlenmişti. Top yine bizde kaldı. Oğuz. Melih Demiral, Abdülkerim. Bartu bir kez daha Abdülkerim toplamı düştü. Ferdi ile oynadı. Ferdi Kadıoğlu. Melih. Bartu. Arda Güler. İki kişi var Arda'nın karşısında. Arda'nın arabası güzel. Şimdi topuk pası. Arda son çizgi. O kalabalıktan topla çıkamıyoruz. Ve Kuyper Gots'la oynuyor. Zeki hareketlenmişte izin vermedi de Kuyper. Kevin De Bruyne'nin pası Kerem'e geldi. Kerem Aktürk ol ayakta kaldı. Barış. Kevin De Bruyne bu defa araya girdi. Topun da sahibi oldu. Onun pası. Çok çabuk geldiler. Luke Bakio ile. Luke Bakio cezalarımıza girdi. Luke Bakio top hala kesti. Destek geldi. Kevin De Bruyne çevirdi. Gol pozisyonu Uğurcan. Uğurcan Vanaken'in vuruşunda başarılı. Oğuz. Götz kaptırdık topu. Götz gidiyor. Cezalarına girdi. Şut açısı aradı. Vuruşu savunmamızdan döndü. Şimdi Ferdi. Kerem Aktürkoğlu. Arda Güler. Şimdi 2-2. Gidiyoruz. Arda ile gidiyoruz. Barış Alper sağda hareketlendi. Sonunda Kerem. Arda. Tielemans geldi. Ayak koydu. Kalesine geliyor.
1: Arda gerekti. Yardımlaşmayı alamayınca arkadaşlarından mecbur oluyor. Bireysel hareket etmiyor. Yani şurada bir top isteyen yok yanında.
0: Sağda Barış. Solda Kerem vardı ama.
1: Ama şey değil yani. Bir şöyle bir duvar olup sırtı dönük bir pas yapsalar belki kendi de gidecek ortadan gole. Ama yok, arkadaş bulamıyor.
0: Tielemans. Sol tarafa gönderdi. Yine gol topla buluştu. Belçika'da. Onun pası Engo'ya. Kebakio geriye dönüyor. Engo'ya. Mekele. Ve Kuyper. Götz. Pasta hata var. Abdülkerim'de kaldı top. Şimdi Arda Güler. Barış Alper. Bartu. Zeki. Bir kez daha Bartu topla buluştu milli takımımızda. Arda Güler. Arda Kerem'i düşündü. Geçmedi o top. Gastanye top geçmedi. Şimdi onlar çıkıyor. Götz yine. Onun pası. Luke Bakio cezalarına. Luke Bakio direkt. Direkten döndü. Götz takip ediyor o topu. Götz Zeki ile karşısında. Kevin De Bruyne. Tielemans. Kastanye. Luke Bakio topla buluştu. Ferdi var karşısında. Luke Bakio. Geriye döndü. Kastanye. Luke Bakio. Engoş. Tielemans. Tüm hatlarıyla geldi Belçika. Luke Bakio. Geriye döndü. Engoş. Tielemans. Kapandı milli takımımız. Mekele'nin pası. Yine Götz. Cezalı'nı da Melih'le uzaklaştırıyoruz.
1: Biz daha fazla hücum yapıyoruz. Üretemiyoruz. Onlar daha az geliyorlar ama her gelişleri tehlike.
0: İşte bakın burada.
1: Uğurcan'dan direkt.
0: Uğurcan ve direkt. De Kuyper uzun taç kullandı. Mekele kafayı vuran isim. Top taca gidiyor. Biz kullanacağız taç atışını. Az önceki pozisyon bir başka açıdan yine ekranlara geldi. İsmail Arda. Kaptırdık topu. Luke Bakio. Luke Bakio cezalarını yırdı. Tehlikeli bir isim. Rahat bir nefes alıyoruz. Bartu. Şimdi Kerem Aktürkoğlu. Şimdi çabuk çıkalım. Oğuz. Kerem, Barış Alper hareketli isimler. Engin'de Arda da var. Barış Alper cezalı da top buluştu. Barış, baskı var Barış'a. Sonrasında

0: Müdahale geliyor topuna. Engoy'dan taç. Oğuz Aydın kullandı taç atışını. Zeki. Zeki Çelik. İsmail Yüksek. Onun pası Arda'ya. Arda şöyle bir baktı arkadaşlarına. Merih'le oynadı. Bartu. Şimdi Ferdi. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi sağ tarafa gönderdi. Zor bir top. O topu Vanaken takip ediyor. Vanaken tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. Merih geldi. Topun sahibi oldu milli takımımız. Bartu ile oynadı Melih. İsmail Yüksek. Şimdi Ferdi Kadıoğlu çizgide. Kerem vardı ona. Kerem Aktürkoğlu. Kerem baktı cezalarını. Gönderdi cezalarını. Kalecide kalıyor. Lemens.
1: Onlar tabii topun arkasına geçince iyi yerleşiyorlar. Biz de onu açacak, varyasyonları yapacak teknik kapasite, yeterliliği o diğer oyuncularımız yok yani.
0: Engoy.
1: Arda da tek başına bir yere kadar ne yapacak? O da yoruluyor yani, bak kendini yıpratıyor.
0: Fransa ve İtalya maçlarında olduğu gibi bütün yük Arda'da.
1: Yok şimdi takım olarak da daha çok geliyoruz, şey yapıyoruz, o maçta daha değişik oynuyoruz da ama üretemiyoruz.
0: Götz. Vanaken. De Kuyper. Tielemans Kuyper. Mekele. De Kuyper'in pası. Götz şimdi topla buluşan isim. Engoş. Yine çok adamla geldiler. Vanaken sol tarafa olsa. Orta cezalandığına. Kafayla uzaklaştırdık. Baskı devam ediyor. Meri yükseklik kazandırdı. Götz. Van Muyden. Onlar kullanacak. İlk yarıda son 5 dakikanın içindeyiz. Kevin De Bruyne topun başındaki isim. 5-6 oyuncu cezalarında atış kullanıldı. Uğurcan çift yumruk uzaklaştırıyor. Luke Bakio. Götz. Vanaken. Tielemans bir kez daha Vanaken. Götz topla buluştu. Vanaken verdi aldı. Orta şansı. Ceza alanına girdi. Son çizgi çevirdi. İçeriye ayak koyduk. Kaptırdık topu. Mekele. Şimdi cezalarını gönderilen top. Abdülkerim uzaklaştırdı. Arda koşuyor. Engoy koşuyor. Arda Güler. Arda topu aldı. Kerem Aktürkoğlu hareketlendi. Uzak noktaya baktı. Barış Alper var orada. Arda Güler. İki oyuncu geldi. Baskı yapıyor. Ona rağmen İsmail'i topla buluşturdu. İsmail Yüksek. Arda. Şimdi Zeki. Zeki gidiyor topla. Zeki Barış Alper'le oynadı. Barış Alper sağ çaprazdan girdi, çıktı cezalarında, pasını verdi. Müdahale geliyor o topa. Korner. Oğuz topla buluşan isimdi. Az önce yaşananlar ekranda. Köşe vuruşunu kullanacağız. Arda Güler'le. Dakika 43. Arda korner için hazırlık yapıyor. Paslaşarak kullandık. Bartu tekrar Arda'yı düşündü. Arda. Arda'dan Martu'ya, Martu orta şansı, yükseklik kazandı top. Top yine bizde cezalandı. Gol pozisyonu dışarıya gitti.

0: boş pozisyonda. İstediği vuruşu yapamıyor Meri.
1: %100 bir golü kaçırdık.
0: Beraberlik golüne çok yaklaştık. Bir kez daha izliyoruz cezalarında yaşananları. İşte bu pozisyonda Meri kötü bir vuruş yapıyor. Top dışarıya gidiyor. Bu da farklı bir açı. Ferdi, Barış Alper o bölgede, Barış Alper yerde, faul. Serbest vuruşu kullanacağız.
1: Şimdi biz set oyununda çok zayıfız. Yani kadromuz o şekilde. Rakip alanı daraltınca, iyi yerleşince üretemiyoruz o arada. Rakip bizim geldiğinde toplu olarak onlar set oyununda başarılı. Çünkü organizasyonları var.
0: Anladın, iyi futbolcular var. Arda kullanıyor serbest vuruşu. Arda ceza alanına gönderdi. Herkese açtı top.
1: Çok da güzel kesiyor Arda. Yani şu topları
0: doğrudan out'a gidiyor.
1: Çok da güzel
0: kesiyor. Kavisli bir orta geldi. Bakın bir kez daha izliyoruz. Kimse dokunamadı.

0: sayıyor. Maçın hakemi arkası dönük. Şimdi kale vuruşu kullanıldı. İlk yarıda normal sürede son dakikanın içindeyiz. Birazdan ilk yarının sonunu eklenecek. Uzatma bölümünü gösterecek karşılaşmanın dördüncü hakemi. Ve Kuiper. Götz. Faul dedi. Sanki. Bir dakikalık uzatma. İlk yarının sonuna en az bir dakika ekleniyor. 45 artı 1'in içindeyiz. Serbest vuruşu kullanacak Belçika. Luke Bakio'nun asistinde Kevin De Bruyne ile golü bulmuşlardı. Maçın hemen başında 10. dakikada. Şimdi serbest vuruş kullanılıyor. Kevin De Bruyne cezalarına gönderdi. Uzaklaştırılan top. Engoy takip ediyor. Engoy kaleste döndü. Lamens. De Bruyne'nin pası. Vanayken dostu topla buluşturdu. Yine etkili geldiler. Cezalarında tehlike. Merih vurdu kafayı. İlk yarıyı bitiren düdük geliyor. Roit Sagi'den. 1-0 geride kapatıyoruz evet. İlk yarıyı
1: yani,
0: Ömer abi.
1: Yani oynamaya çalışıyoruz ama işte kapasite bu kadar yani. Rakip bizden daha üstün.
0: Pozisyonlarımız var.
1: Şey var. Atamadık.
0: İkinci yarıda atalım. Gollerimiz gelsin, puanlarımız gelsin.
2: Uluslar Ligi'nde 3. maçların heyecanı yaşanıyor.
3: 41 yaşında ve atmaya devam ediyor Luka Modrić.
2: Birer galibiyeti bulunan Hırvatistan ve İngiltere, Hırvatistan'ın Rijeka kentinde kozlarını paylaşacak.
3: Topalarda gol!
2: A Ligi 3. gruptaki Hırvatistan-İngiltere Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 19'da A Spor'da.

0: ikinci yarı milli takımımızın vuruşuyla başlayacak. Kronometresini kontrol etti. Norveç hakem düdüğü çaldı, ikinci yarı başlıyor. Verdi. Abdülkerim'le oynadı, geriye döndü. Abdülkerim uzun gönderdi. Yunus kafayla indirdi. Kerem Aktürkoğlu dokundu. Top Lemens'in kontrolünde. De Kuyper. Kaliste döndü. Lemens. Engol oynadı. Tielemans. Vanaken. Aldı topu. İsmail Bartu. Uğurcan'la oynuyor. Belçika aynı 11'le sahada. Onlar değişiklik yapmadı. Milli takımımızda tek değişiklik. Yunus Akgün oyuna giren isim. Romelu Lukaku. Fenerbahçe'de forma giyiyor ve Beşiktaş'ta forma giyen Trossard gibi tanıdık isimler var Belçika'nın kulübesinde.
1: Onların çok tabii bütün bizim bu grupta oynadığımız takımların, başka önemli takımların kadroları çok alternatifli. Biz öyle değiliz ki yani, bir Hakan kaptanımız yok, Orkun yok, bir de Kenan yok. Yani günümüz futbolunda en önemli görev yeri hücum aksiyonları için kanat forveti. Kenan'ın bir tane alternatifi yok bizim takımda.
0: Uğurcan uzun gönderdi. Yunus var o bölgede. Yunus Akgün engoş uzaklaştırıyor. Taç biz kullanacağız. Ferdi ile kullanacağız. Taç atışını hemen kullandık. Abdülkerim. Merih. Abdülkerim. Sol tarafa Ferdi, baskı geldi orada. Sonrasında top Taç'a gidiyor. Gastanye Taç atışını kullanıyor. Belçika'da sayıyor hakem. Hala kullanmadı Gastanye. Şimdi kullanıyor. Merih. Ve Catalare hareketlenmeye çalıştı. Merih uzaklaştırdı. Merih Demiral. Bartu. Zeki. Yunus Akgün Zeki ile oynuyor. Zeki geriye döndü, Merih. De Catalare'nin baskısı vardı. Uğurcan. Bartu. Merih. Kevin De Bruyne baskı yapıyor. Uğurcan. Bartu. Çıkaralım o topu artık o bölgeden.
1: Sırtı dönük oyuncuya merkezde top atmayacaksın.
0: Tielemans. Aldık topu Arda'yla. Arda Güler. Kerem Aktürkoğlu gösterdi. Ferdi gösterdi kendisini. Ferdi ile oynadı. Ferdi dripling halinde. Sol tarafa gönderdi. Çok adamla geldi milli takımımız. Oğuz cezalanında. Dışarıya çıkardı. Şut şansı. Kötü bir vuruş geliyor Arda'dan. Şimdi top yine bizde kaldı. Yunus Akgün. Yunus'un pası. İsmail Yüksek. İsmail. Geçti rakibine. Sol tarafa pasını verdi. Şimdi Oğuz cezalanında yerden düşündü. O kalabalıkta top geçmedi. Arda Güler. İsmail Yüksek. Top yine bizde. Yunus. İsmail ile oynadı. Baskı geldi İsmail'e. Oyun devam etti. Yunus Akgün. Seken top Zeki'de kaldı. Yine bizde kaldı. Atak tazeleyecek milli takımımız. Melih Demiral. Zeki. Yunus. Yunus'tan şık bir pas. Zeki hareketlendi. Tielemans kademeye girdi. Baskıya devam ediyoruz. İsmail Yüksek. Bartu. Geriye döndü Abdülkerim. Sol çizgide Ferdi var. Yakın oynadı. Oğuz. Kaptırıyoruz topu. Şimdi dikkat. Deketelare'yle çıkıyorlar. Oğuz gitti orada baskı yapıyor. Deketelare top oyun alanında tutamıyor. Taç bizim.

0: İki yarıda da söyledik ya. Set oyunumuz çok zayıf. Orada çok iyi bir top geldi Arda'ya. O da bu sefer vuramadı.
1: Bekele yükseklik kazandırdı topa. İsmail Yüksek. Bartu. Bekele yerde. Sağlık görevlileri hemen oyun alanına girdi. Roit Sagge maçın hakemi, Norveç hakem o bölgede. Sağlık görevlileri kafa darbesi olduğu için oyuna girip hemen çıktılar.
0: Kalktı çünkü oyuncu ondan.
1: Hakemden de bir işaret gelmemişti görebildiğimiz kadarıyla. Faul diyor. Tielemans kullanacak ama sağlık görevlileri oyuna girdiği için dışarıya çıkmasını istedi Mekele'nin. Mekele de şimdi ters taraftan sağlık görevlilerinin olduğu bölgeye gidiyor. Atış kullanılacak. Varken kalesi de döndü. Lamens.
0: Bak hemen bir kişi eksik kaldılar diye bizim sahamızda kazandıkları topu kaleciye veriyorlar. Bak o bile bir tedbiri düşünüyorlar. Çok enteresan.
1: Lamens uzun gönderdi. Abdülkerim takip ediyor topu. Kalecimize döndü. Uğurcan Çakır. Ferdi. Bomboş bir alan Ferdi'nin önünde. Topla birlikte rakip yarı alana geçti. İsmail Yüksek. Arda Güler. Arda. Kevin De Bruyne karşısındaki isim. Arda sol tarafa gönderdi. Bartu. Sol çizgiye. Oğuz'a. Oğuz. Gol var karşısında. Oğuz sırılma çabası, ondan geriye oynadı. Şimdi Ferdi Kadıoğlu. Ferdi uzaktan vurdu dışarıya. Ferdi out'a gidiyor top. Çerçeveyi gördü. Böyle vurdu Ferdi. Top dışarıya gidiyor. Saşarak kullandılar. Mekele uzun gönderdi. Abdülkerim'le karşıladık. Zeki ayak koydu. Yunus takip ediyordu. Kevin De Bruyne sağ tarafa. Luke Bakio. Luke Bakio Ferdi var karşısında. Cezalarına girdi. Şut direkten döndü. Atakları devam edecek. Goal stopta buluşan isim. Kapattı konu. Yunus geldi, ayak koydu. Sonrasında Bartu. Şimdi Yunus. Top bizde kaldı. Topla birlikte geçtik rakip yer alana. Arda Güler. Sol taraf, sağ taraf hangi opsiyon? Kerem'le oynadı. Kerem Aktürkoğlu. Kerem cezalarında. Kerem yerde kalırken Arda'ya pası verdi. Arda şut şansına kimden dönüyor. Yine baskı yaptık. Aldık topu İsmail'le. İsmail Yüksek. Arka direği düşündü. Ters bir kafa vuruşu. Kaleci yine düşündü tabii. Engol Lamas çok başarılı bir kaleci.
0: Arda da yoruldu. Yani orada hemen vurması lazım. Artık orada top tutmaya kalktığın zaman hemen engelliyorlar.
1: Az önce direkten dönen top ekrana geldi. İkinci gole yaklaşmıştı Belçika. Aslan'ın pası. Elinde Brune. Ferdi. Bravo Ferdi. Milli takımımızı destekleyen taraftarlarımızdan da alkış alıyor Ferdi'nin çabası. Şimdi Ferdi'nin pası. Oğuz. Arda'yı topla buluşturdu. Arda Güler. Önü bomboş. Arda gidiyor. Sağ tarafa pası verdi. Yunus Cesar'la topla buluştu. Yunus aşağı önü. Yunus vurdu. Kaleciler döndü. İkinci pozisyon. Defans giriyor araya.
0: Ferdi.
1: Mekele.
0: Müthiş bir deparla atağı kesti. Çok tehlikeli bir hata. Karşılığında da biz pozisyon bulduk.
1: Şimdi Zeki. Arda topla buluştu. Yükleniyor milli takımımız. Arda Güler. Top hala kendisinde Arda. Şimdi pası verdi İsmail. İsmail yerden Arda'yı topla buluşturdu. Tielemans'ın müdahalesi. Hata yaptı. Arda topla buluştu. Arda yayıncı da yerde kaldı. Oyun devam ediyor. De Bruyne. Abdülkerim geldi. Baskıyı yaptı. Topu kazandık. Sonrasında kaybediyoruz.

0: Vaneken, Abdülkerim'in faali var. Kartı ile geliyor. Sagge. Abdülkerim sarı kart görüyor. Mukeba Követ'i ile Mas sarı kart görmüştü. Belçika'da milli takımımızda da Abdülkerim bu faul sonrası sarı kart görüyor. Pasta hata var. Bartu ile topun sahibi oldu milli takımımız. Bartu sol tarafa gönderdi Oğuz. Oğuz aldı rakibini karşısına, destek bekledi. Oğuz şimdi Ferdi ile oynadı. İsmail Yüksek bir kez daha Ferdi. Ferdi Kadıoğlu gidiyor. Ferdi şık bir pas dışarıya. Şimdi Yunus. Yunus cesarında. Yunus Mekele. Ayak koyan isim. Korner. Köşe vuruşunu kullanacak milli takımımız. Arda Güler topu maçındaki isim. 5. Şimdi 6. oyuncumuz da girdi. Cezalı içerisinde. Arda köşe vuruşunu kullandık. Kafayla yükseklik kazandırdık topa. Sonrasında Tielemans uzaklaştırdı. Kevin De Bruyne Bartu baskı yaptı. Top bizde kaldı. Zeki onun pası Arda'ya. Arda Güler Zeki gösterdi kendini ona doğru. Zeki müdahale geliyor topuna. Luke Bakio'dan. Korneri kullanacağız yine. Yine Arda Güler topun başında. Üst üste kornerler. Maçta 57. dakika. Arda Güler baktı ceza alanına. Arda korneri kullandı. Yine ön direğe. Bartu içine vurdu. Kafayla uzaklaştırıyorlar tehlikeli bölgeden topu. Leketelare. Kornerde defansla yardıma gelmişti, uzaklaştırdı. Şimdi Oğuz Aydın'la topun sahibi olduk. Baskımızı arttırdık, çarptırıyoruz. Ceza alanına orta. Engoş uzaklaştırdı. İsmail Yüksek o top da bizde kaldı. Aman kaptırmayalım. Şimdi hızlı hücuma dikkat. Luke Bakio topla birlikte yaralarımıza geldi. Ferdi karşıladı onu. Ferdi pozisyonunu bozdu. O topu da takip ediyor Ferdi. Luke Bakio Ferdi'nin kontrolünde. Luke Bakio topu oyunda tuttu. O top Ferdi'de kaldı. Ferdi'ye de yardım etmiş oldu. Şimdi Oğuz'da çıkıyoruz. En sağda Arda Güler top istiyor. Şimdi Zeki Kevin De Bruyne'nin baskısı, müdahalesi topu onlara kazandırıyor. Engoş Mekele. Tempoyu yükselttik, evet. Ömer Üründül.
1: Evet.
0: İyi başladık ikinci yarıya.
1: Ferdi'nin de yani o kuvvetli sağ açıkla mücadelesi gerçekten çok iyi.
0: Direkten dönen topları da var.
1: Var ya.
0: İkinci yarıda onu da unutmamak lazım. Ama daha istekli, daha arzulu yani bir milli takım
1: istiyoruz
0: var.
1: İstiyoruz da kapasitemiz yetmiyor. İstiyoruz.
0: Şimdi yine iyi çıktılar. Leketelare. Merih var karşısında. Destek bekledi. Geriye döndü. Götz. Bir kez daha topla buluştu. Tielemans. De Kuyper'in pası. Kevin De Bruyne. Bir kez daha topla buluştu. Bruyne. De Bruyne'nin pası Tielemans'a. Götz. Derin bir top. Cezalında tehlike. Defansımızın müdahalesi. Şimdi Yunus. Tielemans. Kevin De Bruyne uzaktan vurdu topu aralarda. Dakika 60. 2-0. Bir gol daha. Belçika'dan yine Kevin De Bruyne. Milli takımda 40 gole ulaşıyor. Napoli oyuncu. Gol! 2-0.
1: Evet ya.
0: İşte Yunus Akgün böyle çıktı. Sonrasında Tielemans, Kevin De Bruyne ve gol.
1: Üretiyorlar yani o pas organizasyonlarıyla geldi. En sonunda da bir iyi bir vuruş.
0: Oyuncu değişiklikleri. Lukaku, Fenerbahçeli Lukaku oyuna giriyor. Luka Bakio kenara geldi. Davia oyunda. Takımın en golcü oyuncusu Lukaku.
1: Evet ama işte o
0: 100 gole çok az kaldı biliyorsunuz.
1: Yani müthiş bir sanatçılar ama tabii fizik olarak o ağır sakatlıktan sonra.
0: İki değişiklik. Belçika'da 2-0 öndeler. İki golde Kevin De Bruyne'den geldi. Meri şimdi Uğurcan'a döndü. Uğurcan uzun gönderdi. Luka Bakio ve Van Aken oyundan çıkan isimler. Yunus Akgün, Zeki, Merih, Fransa ve İtalya maçlarından puansız ayrıldık. Belçika karşısında da 2-0 gerideyiz. Uluslar A Ligi'ndeyiz. Ama İstediğimiz futbolu oynayamıyoruz. Şimdi Kerem Aktürkoğlu'na doğru. Kerem topu buluştu cezalığında. Kerem döndü. Davia'da kaldı o top. Kevin De Bruyne ile çıktılar. Tielemans. Lukaku. Sekti top. Bizde kaldı. Yunus'un pası İsmail. Bartu. Merih, Abdülkerim, Yunus, Tielemans pozisyonunu bozdu. Tielemans, Götz, Zeki geldi müdahaleyi yaptı. Yunus Akgün, İsmail Yüksek. Sol tarafa gönderdi. Oğuz var o bölgede. Oğuz. De Ketelare kendisini rahatsız etti. Top taca gidiyor. Davia. Ot. Zeki. Düdüğü çaldı. Royce Sanki. Kulübemizden de itirazlar var. Kulübeye doğru gitti. Barış Alper. Sarı kart gördü. İtirazı sebebiyle. Serbest duruşu da kullanıyorlar. Davia 2-0 gerideyiz. Tielemans, Kevin De Bruyne baskı yaptık. Top bizde kaldı. Bartu pası. Arda topla buluştu. Arda gidiyor. Kerem gördü. Kerem Aktürkoğlu çok hızlı. Topla buluştu. Çevirdi. Yunus'u topla buluşturdu. Yunus onun pası. Bartu bir kez daha Yunus Akgün. Yunus'un pası. Arda son çizgiyle abiye geldi. Müdahaleyi yaptı. Topu dışarıya gönderdi. Arda ile kullandık taç atışını. Bartu'nun pası. Zeki. İsmail. Bartu topla buluştu. Şimdi Arda Güler. Baktı cezalarına. Yaptı ortasını. Kafayla karşılıyor defans. O topu takip etti Arda Güler. Bir kez daha topun sahibi olduk. Arda. Bir orta daha Arda'dan İsmail. Şimdi Zeki. Zeki çevirdi. Tehlikeli bölgeye Tielemans. Orada Bartu'nun baskısı. Yüksek bir top. Kalecide kalıyor. Lamens. ...65. dakika... ...Kevin De Bruyne'nin... ...2 golü, 2-0 gerideyiz... ...Belçika deplasmanında... ...bu maç sonrasında... ...İtalya ile karşı karşıya geleceğiz... ...Bologna'da ATV ekranlarında olacak... ...o mücadelede... ...Lavia... ...Götz yine topla buluştu...